0: genel soyut adaletin şey yapılamadığı yerde, mesela bireysel anlamda bir kişi nin meselesini çözüme kavuştururken genel soyut bir kuralın altına onu koyamıyorsak, onun meselesini, o zaman bir adaleti, o adaletle ilgili o temel soyut kuralı sonuna kadar, mantıki sonucuna kadar takip ettiğimiz zaman ortaya bir tür haksızlık çıkacaksa, orada hakkaniyet devreye giriyor. Kişiye özel adalet dediğimiz daha özgü, kendisine özgü bir kavram kendisini gösteriyor. Burada önemli olan tabii bu, yani her bir sistemin kendi anladığı anlamda bir elbette şey vardır. Hak anlayışı, hakkaniyet anlayışı elbette var. Burada mesela adaletle ilgili sizin sorduğunuz soru, neden bireylerle ilişkili olsun adalet mesela? Daha çok biz adaleti bizim dışımızda olup da böyle talep ettiğimiz bir şey, yani büyük yerlerden, müesseselerden, devlet kurumlarından.
1: Hatta hak verilmez olunur falan diye sloganları olan.
0: Evet, gibi. Mesela adalet böyle talep edilir bir şey gibi görürüz. Böyle algılamışızdır. Gündelik dilimize yani böyle yansımıştır ama İslam geleneğine baktığımız zaman adaletin aslında sadece İslam geleneğinde değil şüphesiz. Platon, Aristoteles gibi antik filozofların ahlak anlayışlarında da yer alan bir şey. Temel bir fikir var. İnsanların yapıp ettikleriyle ilişkilidir adalet. Niyetleriyle de ilişkilidir. Ama yönelimleriyle de ilişkilidir, ama insan eylemleriyle yakından ilişkilidir. Hatta insani bir erdemdir. Adalet bir erdemdir. Hatta erdemlerin mecmuudur Aristo'nun açık ifadesiyle. Yani insan itidal eğer yoluna saparsa, iffetli ise öfkesini yener ama gerekli yerde kullanır. Buna işte o zaman cesur, cesaretli, cesaret erdemine sahipse, iffet erdemine sahipse ve akıl anlamında hikmet sahibi ise, bu da üçüncü erdem, yani iffet, şecaat yani cesaret ve hikmet erdemlerine sahipse, ki bunlar üç temel insani kuvveye denk geliyor. Aslında bunların iki tanesini hayvanlarla paylaşıyor insanlar. Arzu kuvvesiyle öfke kuvvesi hayvanlarda da var. Ama itidalli olmak lazım. İfrattan da tefritten de kaçınmak lazım. İşte bu öfke kuvvesini, kuvve-i gazabiyeyi itidalli bir şekilde eğer temellük edersek, kendimizde bunu bir meleke haline getirirsek, bu şecaat oluyor. Bunun tefriti var, korkaklık. Aşırısı var, işte tehevvür, yani olur olmaz her şeye de sinirlenip böyle kavga çıkartmak falan gibi. Aynısı arzu ilkesinde geçerli, bunun ortası iffet. Ama insana mahsus bir kuvvemiz var, akıl, akletme kuvvesi. Bunun da diyor şeysi var, ifratı, akletmenin şeysi olur mu? Mesela tamam, tefritini anladık ama ifratı nasıl olur? Ona da işte böyle cerbeze diyor. Yani böyle adeta böyle bir tilki kurnazlığıyla her şeyi kendi lehine yontan bir şey düşünün. Böyle bir tavır düşünün. Hani bir tür akıl ama aslında ahlakçıların akıl diyeceği bir şey değil bu. Daha çok kurnazlık dedikleri, daha çok bu anlamda işte başka kavramlarda geliştirdikleri bir şey. Hayır, öyle değil. İtidalli bir şekilde bu kuvve şey yapılırsa hikmet insanda gerçekleşiyor. İşte bu üç erdem, bunların her birisi erdem. Bunlar bir kişide toplandığı zaman adalet denilen dördüncü ve bunların hepsini kapsayıcı bir erdem ortaya çıkıyor. İşte bu adalet artık bir insan adil olduğu zaman bu üçüne, bu üç erdeme de sahip demektir zaten. Bütün hal ve hareketlerinde itidali, itidal de adaletten türeyen bir kelime. İtidali gözetir. İtidalli olmayı, adaletli olmayı, her şeyi yerli yerine koymayı amaçlar her bir konuda. Bireysel konuda da böyle. Toplumsal konularda da böyle elbette. Eğer bir vazifesi varsa daha vazifesinin gerektirdiği ilave şeylerle beraber. Ama her bireyde bu adalet olması gereken bir şey. Temel bir ahlaki erdem. İşte burada mesela Ebu Suud Efendi Kur'an-ı Kerim'den Nahl Suresinin 90. ayet-i kerimesini tefsir ederken Allah adaleti emrediyor. Adaletle emrediyor derken bu anlamdaki adalettir bu diyor. Yani bu bütün Müslümanları ilgilendiren. Yani

0: Yani adalettir, kapsamlı olan adalettir. Buna Maverdi adlün şamilün diyor, kapsayıcı adalet. İnsanın...
1: Çok özür dilerim. Klasik İslam düşüncesinde adalet bugün günümüzdeki gibi böyle yanında yeni takılarla bir sürü çeşidiyle anılır mı, yok sosyal adalet, işte toplumsal adalet, şimdi aklıma gelmiyor ama gün içerisinde bir sürü çeşit tanımla karşımıza çıkıyor, yoksa bir tek adalet mi vardır? Yani adalet bir kez tanımlanır ve her şey onun üzerinden sürdürülür mü?
0: Bir iki tür adaleti birbirinden ayırt ediyorlar. Bir, bu anlattığım manada bütün insanlarla ilişkili bir erdem olarak adalet. İnsanların bütün hal ve hareketlerine sirayet eden, hem üstlerine hem altlarına karşı hem denklerine karşı muamelelerini belirleyen bir erdem olarak adalet. Bir de bu ahlak alanında kök salmış olan büyük kapsamlı bir erdemden bahsetmiş oluyoruz. Bir de daha ziyade yetki sahiplerinin hususi manada hakkı hak sahibine verme anlamında bir adaleti de den bahsettiklerini görüyoruz. Bu daha ziyade fıkhi manada. Mesela kadıların mahkemedeki adaletinden bahsederken filan bunu kastediyorlar. Bu biraz daha özel. İlki herkese şamilken bu daha belli kişilerle ilişkili. Çünkü herkesin böyle bir yetkisi olmadığı için. Ama sosyal adalet dediğimiz zaman tabii bu daha modern bir konu. Daha son 2-2,5 belki asrın sanayi devrimi sonrasındaki dünyanın.
1: Yani bir takım takılarla meselesi, tarif edilen evet. Çeşit çeşit adalet mefhumları yok gözüküyor.
0: Yok, iki temel adalet anlayışı var ama bunlar da iç içe. Bunlar da birbirinden ayrıştırılmış adaletler değil. Yani yetki sahiplerinin adaleti de neticede o ahlaki adalet içerisinden neşvünema buluyor. Yani o kendisinde mündemiş bir ahlaki erdem olarak adalet her bir konuda, her bir eylemde doğru olanı, yani olması gerekeni bir şeyi kendisine ait olan yere koyma duyarlılığını gözetmek söz konusu olduğunda bu belli yerlerde belli şekilde tezahür ediyor. Herkesin burada tabii ki bu hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz hadis-i şerifi de bu bağlamda yorumlanıyor. Herkesin bu anlamda bir yetkisi vardır dünyada.
1: Tekrarlayabilir misiniz?
0: Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. İşte bir anne çocuklarından sorumludur, bir baba işte keza ailesinden sorumludur. İşte bir yani
1: komşularından
0: şerifi,
1: sorumludur.
0: İnsan ayrıca tabii.
1: Yani, tanıdıklarından, akrabalarından sorumludur.
0: Bu sorumluluk zaten temel bir İslami erdem olarak bize çok sayıda hadis-i şerifle, çok sayıda nasla, ayetle tavsiye edilmiş ve örneklikle beraber, nebevi örneklikle bize gösterilmiş bir şeydir zaten. Yani başkalarından sorumluyuz. Yani bu anlamda mesela birey ve toplumla ilgili... Yani
1: adaletin gerçekleşmesi için.
0: Tabii ki.
1: Ve hakkın tahakkuku için.
0: Aynı zamanda tabii. Yani hepimiz derece derece ama... Yani insanların doğrudan doğruya sorumlu oldukları vardır. Dolaylı olarak sorumlu oldukları vardır ama sorumsuz insan yoktur yani. Yani ben tek başına yaşıyorum. Sadece kendimden mesulüm anlayışı yok. Yani en azından yakın çevrenizden, komşularınızdan, şundan bundan. Eğer tek başına yaşıyorsanız da bir dost çevreniz vardır, komşularınız vardır, uzak akrabanız vardır vesaire. Değilse Müslümanlık ve nihayetinde insanlık temelinde derece derece bütün insanlarla şu veya bu ölçüde bir sorumluluk bilinci bize veriyor İslam. Bu bilinç bizi bir taraftan toplumsal varlık olmamızı zın hakikatini tahakkuk ettiriyor. Yani insan toplumsal varlıktır. Bunu el insan medeniyyun bittab'a diye İbni Haldun Aristoteles'in sözünü Arapça olarak Arapçalaştırmış, meşhur etmiştir. İnsan sosyal bir canlıdır. Toplumsal bir canlıdır. Bu toplumsallık dediğimiz zaman bu salt lafta kalan bir şey değil. Yani toplum olarak yaşamak zorunda olan, doğasında olan bir şey demek bu. Yani tek başına yaşamak insanlığa uygun bir şey değil demek bir taraftan. Diğer taraftan da yani bu doğal tarafı, normatif tarafı ise sorumluyuz yani. Bu sorumluluk bizi yani insan birey olarak vardır. Bu bireyin değerini İslam çok açık bir şekilde ifade eder. Yani bazı toplumsal, toplumcu ideolojilerin aksine birey bir kendinde bir varlık olarak vardır. Bir entite olarak vardır. Başı ve sonu belli olan bir kendinde bir değer olarak vardır. Ama liberalizmin dediği gibi de değil. Yani birey bireyciliğe yol açmıyor. Yani İslam'da birey var ama bireycilik yok. Dolayısıyla toplumsal değerler çok kıymetli. Toplumla bireyi bir araya getirmenin çok kendine özgü tarih boyunca da bunun çeşitli, mesela Osmanlı tecrübesi diyelim veya başka İslam toplumları da aynı şekilde çok nitelikli şeyleri yaşanmıştır. Yani nasıl insanlar hem birey olacaklar, birey olmanın bütün hukuki ve ahlaki değerleriyle donanmış olacaklar. Toplum ve devlet ve bütün normatif sistem, şer'i hukuk onlara birey olmanın şeyini tanıyacak. Bütün değerini kabul edecek, teslim edecek. Ama aynı zamanda toplumdan yalıtılmış bir bireycilik değil de bu, toplumla entegre ve toplumun sal değerleri terviç eden bir birey olacak bu. Bunu yani işte ayrıntılarıyla görebiliyoruz şeyde, İslam tarihinde.
1: Peki bu arada yani demin biraz bahsettik ama İslam bu mevzuya nasıl bakıyor sormak istiyorum. Güçlü haklıdır ve hatta güçlünün haklılığının meşruiyeti olan bir sistemin içerisindeyiz dünyamızda. Yani hukuk sistemi batıdan bakınca işte yine aynı örneği vereceğim. Sadece Güvenlik Konseyi değil ama şu anda yaşadığımız uluslararası ilişkilere baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'ndan beri aslında güçlünün de facto haklı çıktığı bir sistemdeyiz. Hatta Netanyahu onu daha veciz bir şekilde ifade etti. Zalim olacağız, güçlü olacağız ki ayakta duracağız diye. İslam klasik fıkıh ve siyaset felsefesi bu mevzuya nasıl bakar?
0: Şimdi tabii teorisinin nasıl baktığı çok açık da. Yani belki sorunuzun içinde bile mündemiş denilebilir. Ama ben pratiği nasıl olduğunu müsaade ederseniz kitaptan bir
1: tabii ben bu arada şey cümleyi de yazmışım. Diyor ki neden yahu güçlü olanlar hayatta kalır, zayıflara yer yok, yenilip yok olup giderler. İşte ben de gereğini yapıyorum diyor.
0: Evet. Şimdi burada yani bu adeta yani söylediği şey sosyal darwinizmin bir
1: evet, açık açık söylüyor ve uyguluyor.
0: İfadesi. Yani burada bir
1: kimse de itiraz etmediğine göre problem yok yani.
0: Bu burada hak kavramına bile bu söylemde hak kavramına, adalet kavramına bile gerek yok. O derece kendinden menkul, kendi kendini temellendirmeye çalışan bir şey söylemi, zulüm söylemi yani. Şimdi ben Haim Gerber isimli gayrimüslim bir araştırmacının Osmanlı hukuk ve siyaseti üzerinde çalışmalar yapmış bir araştırmacının bir 18. yüzyıl alimi olan, Osmanlı alimi olan Debbazade Numan Efendi'nin Tuhfetü Sükük isimli eserinden hareketle mahkeme kayıtlarına ilişkin bir analizini size kısaca aktarayım. Şimdi
1: okuyun.
0: Toplumsal Osmanlı toplumunda 5 tane toplumsal grup sayıyor. Yönetici sınıf. Bunlara askeri deniliyor. Ulema sınıfı, bunlar da aslında yönetici sınıfın bir parçası sayılır. Üçüncüsü sıradan bir Müslüman. Buna reaya denilir. Yönetilenler demek. Kadınlar, gayrimüslimler. Şimdi böyle 5 toplumsal sınıf. 140 tane dava inceliyor burada. Şimdi bunu burada yani bulguların bir mukayese için o zaman bir sömürge eyaleti olan New Haven'daki adli sistemin işleyişini ele alıyor. 1639-1665 yılları arasında yani yakın dönemde New Haven'daki adli sistemin işleyişini ele alan bir çalışmayla mukayese ediyor buradaki bulguları. Şimdi şöyle kadınlar erkeklere karşı dava açmışlar. 22 davanın 17'sini kadınlar kazanmış. Gayrimüslimler Müslümanlara karşı 8 dava açmış, 7 tanesini onlar kazanmış. Yani daha mağdur sayılan, daha nispeten alt tabaka olarak görülen o günkü anlayış açısından söylüyorum.
1: Kaçıncı sayfadasınız?
0: 257. Reaya askeri sınıf. Şimdi yönetilenler var, yönetenler var. Reaya askeri sınıfa karşı 8 davanın 6'sını kazanmış. Reaya ile ulemanın karşı karşıya geldiği 20 davada ise sayıca eşitlik var. Ama şimdi New Haven'daki şeye baktığı zaman ise çoğunlukla kazananlar, davaları açanlar da kazananlar da aristokratlar olup New Haven Mahkemesi çoğunlukla aristokrat sınıfın alt sınıfları kontrol etme amacına yönelik faaliyet gösterdiğini ama kendi bu dönemde gözlemlediği Osmanlı toplumunda durumun tam aksi olduğunu bu sayılarla
1: ortaya koymuş.
0: Yani bu zannediyorum sorunuza biraz da pratikte bir cevap olmuş olur. Yani bunu daha tabii geniş mikyaslı araştırmalarla da teyit etmek
1: yapılıyor.
0: Gerekir. Evet.
1: Yavaş yavaş.
0: Yani ben önemsiyorum tabii bu şeyi. Çünkü daha zayıf olarak kabul edilen bir grup, daha güçlü gruba karşı açtığı davanın büyük çoğunlukla kazandığını bize ifade ediyor bu veriler.
1: Peki bu arada tabii bu hak kavramı, yani biz kısacık bir programda sizin kitabınıza nispetle hepsini konuşamayacak gözüküyoruz. Bir de tabii seyircilerimiz okusalar görecekler. Kolay kolay okunabilecek bir kitap da değil. Çok ağır, sakin bir şekilde düşünerek okumak gerekiyor. Onun için aklıma geldikçe sormak istiyorum. Bir taraftan da yine aydınlanma sonrasında batıda gelişen hukukta bir de hak kavramının bencilleşmesi eleştirisi var.
0: Evet, orada insan hakları insan hakları kavramının demin bahsettiğim o kökenlerinden temel metafizik ilahi kökenlerinden kendisini yalıtıp sekülerleşmesi ve kendinden menkul bir ideoloji haline dönüşmesi süreci söz konusu Batı'da. Bunu Hobbes ile başlayan bir gelenek bu. Aslında John Locke da başka türlü bir şekilde bunu devam ettiriyor Batı'da. Daha ziyade John Locke'un yani Hobbes'un temel hak öğretisi, ona göre tek bir temel hak var. O öğreti aslında mutlakiyetçi bir devlet anlayışına varıyor. John Locke'un anlayışı ise tam aksine aslında liberal bir anlayışa varıyor ama neticede bazı düşünürlere göre bu iki ismin her ne kadar pozisyonları çok farklı ise de insan haklarına yönelik bakışları, yani daha eski, kadim, geleneksel batılı doğal hukuk geleneğinden bir kopuşu temsil ediyor. Yani doğal hukuktan koparak, doğal hukuk anlayışından koparak, doğal hukukta çünkü şeylerin düzeni anlayışı var. Her bir nesnenin kendine özgü bir amaçlılığı fikri var. Amaçlı bir dünya, evren içerisinde yaşadığımız ve insanın da bu düzen içerisinde bir yeri olduğu anlayışı falan var. Bunlar hep mündemiş birbiriyle. Bundan kopartarak, dediğim gibi vazife boyutunu da bir tarafa bırakarak, hakkı önceleyen ve insan sadece belli bir toplumda doğduğu için, sadece bunun için bir takım şeylere, o toplumun zenginliklerine veya işte bir takım başka şeylere hak kazandığı anlayışı kendisini gösteriyor. Ve bu aslında devrimlere, Amerikan ve Fransız devrimlerine de ilham veren bir düşünce olmakla beraber modern devlet tesis ettiği zaman bu düşünceden rahatsız oluyor, öyle söyleyeyim. Çünkü yani tamamen hukuku tek eline almak fikri modern devletle beraber geliştiği için burada devleti önceleyen bir takım haklar düşüncesi o çağın ruhuyla uyuşmuyor. Onun için 19. yüzyılda hukuki pozitivizm daha bir ağırlık kazanıyor ve yerleşiklik kazanıyor. Doğal hukuku tamamen ekarte ediyor uzun süre boyunca.
1: Sonra da palazlanıyor.
0: 20. yüzyılın başlarına kadar ki ama 20. yüzyılın ilk yarısında yenilenen şey de o kadim doğal hukuk olduğu gibi geleneği değil tabii. Daha kısmen farklı bir formda ve insan haklarına özgülenmiş bir vaziyette kısmi bir yeniden doğuş sergiliyor. Burada büyük tabii problemler var. Yani fiili olanla teorik olan arasındaki uyuşmazlık da bunlardan bir tanesi. Yani teori ne kadar iyi, çok güzel teoriler geliştirebilirsiniz ama işte bunun pratiğe hiç yansımaması bir problemdir. Veya pratikte sürekli ihlal edilen bir teorinin saygınlığı meselesi kendisini gösteriyor burada. Yani insan hakları ile ilgili, modern insan hakları ile ilgili birçok eleştiride bunu görüyoruz. Felsefi temelinin zayıflığından bahsediliyor modern haliyle. Ve fiiliyatta çok ihlal edildiğinden bahsediliyor. İşte burada hak kavramının bir taraftan aşınması, diğer taraftan da adaletin kurumlara havale edilmesi. Yani bireysel erdem olarak, külli bir erdem olarak adaletin terk edilip ya tamamen sosyal adalete, tamamen ekonomik bir takım veriler indirgenmesi yahut da işte mahkemelerde ve bazı belli kurumlarda aranan bir şeye dönüşmesi.
1: Evet, ama hakkın bütün, çıkara dönüşmesi.
0: Hakkın çıkara, işte adaletin de bizimle alakası yok, işte o kurumlarla alakalı denilen bir şeye dönüşmesi. Benim kitapta vurgulamak istediğim temel düşüncelerden bir tanesi de şuydu, yani bütüncül adalet kavramı. Yani bu otantik haliyle İslam geleneğindeki adalet anlayışını.
1: Onu biraz daha açar mısınız? Bütüncül yani adalet hayatın anlayışını. Şimdi demin demiştiniz ki ben size bir sürü çeşit adalet mi var dediğimde iki parametresi var diye söz etmiştiniz. Çünkü aslında bizim aradığımız şey, yokluğunu hissettiğimiz şey o bütüncül adalet anlayışı.
0: Evet. İşte bu yani hayatın bütün boyutlarıyla ilişkili olan adalet. Yani o birinci demin ifade ederken söyledim, o birinci manada bütün bireyleri ilgilendiren, hepimizin hayatımızın her safhasında bizimle beraber bize eşlik etmesi gereken bir hem duygu hem bir erdem. Eylemlerimizin yönelimini belirleyen bir duruş aynı zamanda. Yani dostlarımızla, ailemizle, komşularımızla münasebetimizden, işte iş yaparkenki tutumumuza, diğer her türlü başka insanlar işin içerisine girdiği zaman bir öteki, benim gibi birisi var karşımda. O da benim
1: yani
0: gibi.
1: Yani orada adalet bireyin şöyle çizdiği daire üzerinden mi tanımlanıyor?
0: Evet, yani ben isterseniz Maverdi'nin o kapsayıcı adalet buyurun dediği şeyi biraz arz etmeye çalışayım burada.
1: Buyurun.
0: Maverdi diyor ki büyük edebi dünya ve din isimli yani büyük ahlak ve aynı zamanda yani İslam, iktisat, hukuk gibi bugünkü disiplinleri ayrıştırmadan ele alan çok büyük bir klasiktir gerçekten. Orada adlün şamilün dediği, adli şamil, şamil adalet, kapsayıcı adalet dediği bir kavram var. Burada adaleti kişinin kendinde gerçekleştireceği adaletle başkalarında gerçekleştireceği adalet olarak temelde iki kısma ayırıyor. İnsanın diyor kendinde adaleti gerçekleştirme görevi kendini iyiliklere yöneltip kötülüklerden uzak tutmasıyla. Bakın hemen işin içerisine
1: ödev
0: normatif boyut, bir ödev boyutu girdi. Emirler ve yasaklar.
1: Yani bir kere adaleti gerçekleştirmesi için kişinin iyiliği seçmesi
0: lazım
1: gerekiyor. İyi bir
0: hayra
1: insan olmayı
0: lazım.
1: Murad etmesi gerekiyor ve bunu uygulaması
0: gerekiyor.
1: Gerekiyor.
0: Yani takva kavramıyla ilişkilendirebiliriz bunu. Takvalı olması lazım tabii ki. En başta bir adil bir insanın. Sonra tutum ve davranışlarında iki aşırı uçtan yani ifrat ve tefritten uzak her konuda uzak durması işte itidal, adalet.
1: Şimdi
0: kökü.
1: Kaçıncı sayfadasınız?
0: 247. bu en dengeli noktayı gözetmesiyle itidali, ifrattan ve tefritten uzak durması. İnsanların kendinde adaletli olması bu bakın. Yani saydığı şeyler bizim bugün adalet dediğimiz şeylerle çok şey değil ama bunu anlıyorlardı. Klasik geleneksel insanlar, Müslümanlar, böyle anlıyorlardı. Hatta Platon, Aristoteles de böyle anlıyordu yani. Mesela antik düşüncede de böyle anlaşılıyordu. Bir de insanların başkalarına karşı adil olma ödevi var. Bu da üç kısımdır diyor. Birincisi, kendinden daha alt konumda bulunanlara karşı adaletli olmak. Burada en başta

0: Bütün kamu yetkililerinden başlamak üzere üst konumda bulunanların daha alt konumlara yönelik davranışları. Bunları diyor işte aslında söylediği şey şu, yaşamın her tezahüründe hakka riayet etmek. Yani bunu en temelinde işte 4-6 başlığa ayırıyor da bu dördüncüsü aslında hepsini de kapsayan bir şey.
1: Söyleyeyim ben, siz de belki mütalaa edersiniz. Şimdi yönetici için söylediği, onlar hakkında her zaman ve her konuda kolaylık tarafını seçmek.
0: Evet.
1: Zorluk ve sıkıntıları ortadan kaldırmak, elbette buna gayret ediyor. Elindeki gücü haksız şekilde hoyratça kullanmaktan çekinmek. Yaşamın her türlü tezahüründe hakka riayet etmek. Hem o haddini, hududunu biliyor. Evet. Yani hem de ama bir de rehabilite etme
0: aynen, tabii.
1: vazifesi var.
0: İşte bu üsttekinin alttakine yönelik adaleti. Peki ama yönetilenlerin adaleti mesela veya herhangi bir pozisyonda bir hoca öğrenci ilişkisinde de olabilir. Başka türlü bir
1: aşağıdakilerin baba de evlat, ödevi var.
0: Aşağıdakilerin üst konumda bulunanlara karşı adil olması da gerekiyor.
1: Onu da okuyayım müsaadenizle.
0: Buyurun tabii.
1: Kendinden daha üst konumda bulunanlara karşı yine adaletli olmak. Maverdi halkın yöneticilere karşı tutumunu bu kısımda ele alıyor. Ve bu tür adaletin 3 şekilde olabileceğini dile getiriyor. Şimdi mesela bu günümüz dünyası için hiç kimsenin bahsetmediği bir şey. Halbuki bir illiyet var aramızda tabii. Ve o ilişkinin iki tarafında da hak ve adaletin aynen. geçerli olması gerekiyor ki sizin kitabınızın başlığındaki hakkın tahakkuku gerçekleşsin. Gönüllü itaat, geniş yardım, samimi dostluk. Evet, sıdkul vela, demin söylemiştiniz aslında. Gönüllü itaat toplumsal çözülmeyi önleyip daha çok birlik ve bütünlük sağlar. Geniş yardım toplumu zaafa düşmekten daha çok korur. Samimi dostluk birbirleri hakkında kötü düşüncelerin oluşmasını önler. Bir kimse de bu üç faziletin üçü birden bulunmazsa o kimse kendisini himaye konumunda olanlar tarafından baskı altında tutulur. Kendisini koruyacak olanlardan korunmak zorunda kalır. Ne ya. Demek bu? Biraz açın.
0: Yani bu bunlar bu üç fazilet daha alt konumda bulunanlarda olması gerekiyor
1: vatandaşlar
0: ki.
1: Yani.
0: Vatandaşlar yani. Bu bağlamda yani öyle de yorumlayabilirsin ama sadece o değil. Yani sadece
1: yok, modern, burada öyle diyelim.
0: Modern devlet kavramlarıyla.
1: Yoksa illaki, bir şirkette çalışanlar aynen. da olabilir.
0: Mesela çalışanlarla patron arasındaki ilişki. Yani burada bu faziletlere sahip olmazsa kişiler kendisini himaye etmek konumunda olanlar tarafından her ne kadar bu adil bir şey olmasa bile mesela baskı altında tutulması bir olgusal olarak söylüyor bunu. Yani bir baskı
1: adaletin
0: altında.
1: Sağlanması için gerçekleşiyor.
0: Evet, evet yani dolayısıyla.
1: Eğer baskı altında tutmazsan adalet sağlanmıyor.
0: Sağlanacak işte ama bunu karşı tarafın kendisine yönelik bir haksızlığını da engelleyen tavırlar olarak ortaya koyuyor. Yani sen şimdi gönüllü bir itaatte bulun, geniş yardımda ve samimi dostlukta bulun ki böylece zaten bu şeyi zemini ortadan kalkmış oluyor. Karşı tarafın muhtemel bir adaletsizliğinin zemini ortadan kalkmış oluyor. Bir de üçüncüsü var işte.
1: Evet, insanın kendi denge olanlara karşı evet. adaletli olması. O zaman da adaletin üç şekildinden bahsediyor. Diğerlerine karşı üstünlük taslamamak. Kibir yani herhalde değil mi?
0: Evet.
1: Yakınlığı istismar etmemek.
0: Evet.
1: Eziyet etmemek, eziyet vermemek.
0: Evet.
1: Diğerlerine karşı üstünlük taslamamak taraflar arasında uzlaşma, kaynaşma sağlar. Sonra da faydalarını söylemiş. Yakınlığı istismar etmemek şefkat muhabbeti arttırır. Eziyet etmemek daha adil ve hakkaniyetli bir ilişki oluşturur. Bu söylenen eşitler arasında saf ve iştenlikli bir şekilde oluşturulmazsa aralarına düşmanca kopmalar girer. Hem kendileri bozulur.
0: Evet.
1: Hem de başkalarını bozarlar diyor.
0: Evet.
1: Yani i̇şte, orada mesuliyetini yerine getirmeyince başka birinin bozulmasını da provoke etmiş oluyor, kışkırtmış oluyor
0: evet,
1: ve
0: evet.
1: Yine onun mesuliyetinde öyle mi?
0: Evet. Yani dolayısıyla burada yalatılmış bir birey anlayışı yok işte. Yani insanların hepsi
1: hep
0: birbiriyle ilişkili,
1: halinde.
0: Etkileşim halinde ve sorumluluk çerçevesinde etkileşim halinde. Burada adalet yalnız ferdi ve yalnız toplum

0: toplumsal hayata yönelik de değil gördüğünüz gibi. Ferdi ve toplumsal hayatın bütün boyutlarına sirayet ediyor. Adalet dediğimiz şey. Bireysel ahlakın bütün boyutlarıyla nüfuz ediyor. Ve her türlü yani ast, üst ve eşitler arasındaki bütün ilişki, bütün münasebet türlerini de kat ediyor. İşte ben burada bu böyle bütün münasebet türlerini kat ederek dünya hayatını sahici hale getiren ve her türlü ahlaki, siyasi, toplumsal tezahürü adaletin şumulüne dahil eden bu kapsayıcı adalete bütüncül adalet adını veriyorum ve kitapta bunun üzerinde duruyorum. Ve bu aslına bakarsanız mesela...
1: Kelam fıkıh açısından değil mi? İki zaviyeden de
0: her zaviyeden tabii. Alıyorsun. Siyaset ve yani teorisi açısından da. Mesela bu anlam kaybının bir tezahürünü de yine kitapta inceliyorum. Bu Platon'un Devlet diye çevrilen büyük eseri ki adaleti merkeze alan en önemli antik dönemde yazılmış kitaptır yani. Adaleti anlatıyor. Platon'un bu eseri adaletin ne olduğunu anlatan bir eser. Mesela bunu iki meşhur devlet çevirisi doğruluk diye çeviriyor bu kelimeyi. Yani dikaisune kelimesini dün eski Grekçe'de doğruluk diye çeviriyorlar ve bunu da kendilerine göre bir gerekçelendiriyorlar. Ben bunu da eleştirdiğim bir yer var.
1: Karşılamıyor değil mi?
0: Karşılamıyor çünkü yani birkaç bakımdan karşılamıyor. İşte bu adalet mesela neden adalet kavramı felsefi dilde bireylerin çünkü Platon orada insanların bireylerin adaletinden bahsediyor birçok yerde. Bu bakıyorlar ya bu bireylerin adil olması çok anlamlı gelmiyor artık günümüzde. Buna doğru diyelim filan. İşte dediğim gibi mesela halbuki o sistemlerinin içerisinde adaletin çok merkezi bir yeri var. Adalet kapsayıcı erdem. Platon'a göre de, Aristoteles'e göre de. Ve Aristo bir kitabında bu adaleti işte dağıtıcı adalet ve denkleştirici adalet diye ikiye ayırırken yine aynı terimi kullanıyor. Orada doğruluk demiyor hiç kimse. Çünkü o basbayağı artık hukukla da alakalı, siyasetle de alakalı bir kavram haline geliyor. Ama aynı terim. Orada doğruluk diye çevirmedikleri o kavramı Platon'un eserinde doğruluk olsun filan diyorlar. Yani bunun tabii çok mahsurları var benim kanaatimce teorik bakımdan da. Ve doğruluğun Platon'un kastettiği o kapsamlı bireysel erdemi niye karşılayamadığına dair de bir şeyler söylemeye çalıştım yine.
1: Evet, söylemişsiniz de. Bir de tabii Batı, yani pozitivizmden söz ettiniz biraz ama biraz daha ileri götürürsek pozitivist ve sonrasından yani ondan sonra gelende de hep bir sınır var. Bir tık biraz ötesine geçmiyorsun. İşte aşkın diye ifade ediyorlar ya da ne söylemek gerekiyor bilmiyorum. Metafizik de tam karşılamıyor ama bu nasıl bir krize sebep oluyor?
0: İşte yani insan haklarının temellendirilmesinde felsefi bir sorun olduğu birçok ciddi düşünür tarafından ortaya konulmuş. Yani burada mesele dediğiniz gibi eğer böyle üst referans noktası kabul etmezse insanlık.
1: O zaman mekan değişince, zaman değişince, yer değişince.
0: Her şeyin değişken olduğu.
1: Ve sabitesi olmadığına sabitesi göre olmayan, o da değişir.
0: Değişebilen bir şey.
1: Değişiyor zaten. Ve, i̇şte dünyanın bir köşesinde adalet diye tanımladığı, bir yönetimin adalet diye tanımladığı şey aynı yönetimin başka bölgesinde geçerli olmuyor.
0: İşte yani çok sayıda problemli tezahüre yol açıyor. Bunda hiç tabii şüphe yok. Ama aynı zamanda da bu tarz hak ve adalet gibi temel kavramların kendi özgün değerlerinin altını da oyan aynı zamanda bir şeye de dönüşüyor. Yani onu adeta boş, anlamsız bir kabuğa indirgeme.
1: İşte şöyle bir şey oluyor mesela. Diyelim ki gittiniz bir süpermarketi soydunuz. Herhalde dünyanın her yerinde bunun karşılığı hapis cezası. Ama süpermarket, tonlarca süpermarket zinciri ya da işte finans şirketlerinde gördük. O zaman bir suç işlediğinizde, yani soygun bakkal dükkanı gibi değil ama mesela devlete karşı olabilir. Bir takım hileler yapabilirsiniz. Onların karşılığını ekonomik suç olarak ödüyorsunuz. Çoğu zaman. Yani bir ekonomik ceza olarak tarif ediliyor. Bu işte şeyi herhalde bunda kuralları koyarken mesuliyet, hem mesuliyeti sınırlıyorsun hem Tanrı tırnak içinde tanımadığın için istediğin gibi değiştirebiliyorsun. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Evet işte.
1: Yani bu demek mi?
0: Yani birçok farklı
1: tezahürü olabilir. Tezahürünü, mesela bu onlardan biri mi?
0: Yani o daha tabii şeyde bakmak lazım. Daha ince bakmak belki ayrıntılı meseleyi ele almak lazım ama her halükarda yani şunu tabii söylemek mümkün. Sabite ve insanları birbiriyle irtibatlı kılan, herkesi eşit ve herkesi birbirinden sorumlu kılan, herkesi birbirine karşı hür, özgür bireyler olarak kılan o şeyi, o temel bağı, insanüstü referansı kaybetmek şüphesiz çok sayıda soruna yol açıyor. Yani bunu açıkça tabii söylemek lazım. Bu sorunlar şu veya bu şekilde şey yapabilir, kendisini gösterebilir ama yani
1: ama İslam'dan bakınca hiç değişmiyor. Yani evet. Süpermarketi soysanız da değişmiyor herhalde, değil mi?
0: Yani şöyle İslam
1: finansal bir takım oyunlarla bir takım açıklardan istifade ederek bir şeyi elde ettiğinizde, yani haksız olarak elde ettiğinizde yine siz hırsız oluyorsunuz.
0: Yani tabii orada da kendine özgü nüansları gözetmek lazım. Yani
1: mesela
0: İslam hukukunda yani fıkıh geleneğinde yani bir sabiteler var, nasların yoruma açık olmayan ve kesin içerikleri. Ama bir kısım naslar, mesela hadisler söz konusu olduğunda veya yoruma açık bazı ayet-i kerimeler söz konusu olduğunda orada alimlerin, müçtehitlerin bir takım yorum faaliyetleri veya hadisler içerisinde daha sahih gördüğünü, o konuyla daha ilişkili gördüğü hadisi seçme gibi birincisi böyle bir faaliyeti var. İkincisi de böyle nasların hiç bulunmadığı meselelerde içtihat şeyleri var, alanları var, içtihat yetkileri var. Bu İslam hukukuna tabii kendine özgü bir görünüm kazandırıyor. Yani sayısal, niceliksel olarak baktığınız zaman çok az sayıda aslında sabitelerden oluşan, naslardan oluşan bir ilkeler bütünü var. Ama bu ilkeler bütünü işte bu diğer içtihatlara da ışık saçıyor. Onların yolunu aydınlatıyor. Birbirinden farklı, aynı konuda birbirinden farklı çok sayıda alemin içtihatları var ve hepsi aynı şekilde meşru kabul ediliyor. Burada yani değişen ve değişmeyen hususları iyi mülahaza etmek. Belki ayrı konuşmaların konusu tabii bu. Ele almak lazım. Yani İslam hukukunda her bir hükmün asla ve hiçbir şekilde değişmediği, her konuda tek bir hükmün olduğunu söylemek doğru değil. Onu en azından arz
1: etmek istemiyorum
0: isterim.
1: Da deminden beri konuşurken modern hukukta güçlü ve zayıf konusunda farklı bir bakış olduğunu konuştuk. Onu gözlüyoruz
0: bir de
1: da
0: tabii
1: uygulamada.
0: Hukukun söylemiyle şey de arasındaki farklılıklara da bakmak lazım. Yani söylem güzel olabiliyor ama pratik biraz mesela daha şey olabiliyor. Yani o söylemi, o nazariyeyi tam olarak taşıyamayabiliyor. Mesela çok sayıda güçlü, donanımlı, 100 tane avukat tutabilen bir kişi ile bir büyük holding sahibiyle mesela diyelim. Diğer kişi, sıradan bir kişi hukuk karşısında eşit olabiliyor mu, olamıyor mu mesela?
1: Bir de neredeyse hukuk sistemi faili mağdurdan daha fazla savunuyor. Yani i̇şte, avukatlık mesleğini çoğu zaman öyle görüyoruz.
0: Yani dolayısıyla

0: Mesela hani orada o şeyi de şey yapabilmek, hukuk önündeki eşitliği acaba pratikte hangi şekilde nasıl yansıtılıyor filan, onların da kendine özgü bir şeyi var, meseleleri var. Yani tabii çok boyutlu, çok
1: Yani demin
0: yönlü.
1: dediğim de tabii yine İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik suç diye bir suç tanımlarsan
0: Evet.
1: işte büyük sanayici, finansçı vesaire için onun cezai müeyyidesi
0: Daha
1: de
0: farklı
1: daha
0: olabiliyor.
1: sıkıntısız
0: Tabii kendine özgü.
1: müeyyide oluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hak tahakkuk etmemiş oluyor.
0: İşte yani orada
1: Hatta bu meşru oluyor. Yani aslında mevzu hakkın tahakkuk
0: edip etmemesi diyorsun.
1: edilmemesinin meşruiyet kazanması
0: Evet.
1: galiba günümüzde.
0: Yani
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: rica
1: Asım
0: ederim.
1: Cüneyt
0: Rica
1: Göksal.
0: ederim. Ben teşekkür ederim.
1: Evet, bugün hukukun mahiyetini, ahlakla ilişkisini Batı'da ve bizde derken İslami zaviyeden nasıl bakıldığını konuşmaya çalıştık. Çünkü kolay bir mevzu değil, o yüzden çalıştık diyorum. Dilerseniz bu kitabı tekrar gösteriyorum. Ketebe Yayınları'ndan buyurun okuyun. İslam hukuk felsefesi konusunda hakkın tahakkuku, hukukun mahiyeti, ahlakla, hakla, adaletle ilişkisi. Diğer kitapları da tekrar gösteriyorum. Mustafa Asım Köksal, Asım Cüneyt Köksal'ın dedesi ve ülkemizin mühim alimlerinden. Onun hayatı üzerine yine Mustafa Asım Köksal'ın Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela faciası ile ilgili kitabı Ketebe Yayınları'ndan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerine ve onun yolu Mustafa Asım Köksal'ın. Yine Allah rahmet eylesin diyelim, İslam İlmihali ve bu arada Peygamberler Tarihi ve İslam Tarihi kitaplarına da, daha doğrusu ansiklopedilerine bakabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta programımıza kanatsız uçuş bölümümüzle başlayacağız. Biliyorsunuz kanatsız uçuş bölümümüzün daimi konuğu Tamer Atsan. Tamer hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Murat. Evet,
0: bu hafta açılışı senle yapıyoruz.
1: Harika.
0: Yazın en çok motosiklet kullandığımız, daha doğrusu motosiklet kullanımının arttığı, motosikletle seyahatlerin arttığı bir dönem. Ve tabii ki haberlere de konu olma biraz daha fazlalaşıyor. Çünkü kaza haberleriyle gündeme geliyor motosiklet kullananlar genellikle. Peki motosiklette neden kaza olur? İstersen oradan başlayalım.
1: Sevimsiz bir konu ama dediğin gibi kaza oluyor. Olunca da otomobile göre tabii ki şeyleri verdiği zarar kullanıcılarına daha fazla oluyor. Neden olur? Birincisi eğitimsizlik. Çünkü insanlar motosiklet kullanmaya başlıyorlar ama eğitimi hiç düşünmüyorlar. Halbuki eğitim aldığın zaman işte nerede nasıl duracağını biliyorsun. Nelere dikkat etmen gerektiğini biliyorsun. Bu senin hem teorik bilgilerini geliştiriyor hem de tabii ki fiziği.

0: İki becerilerini de geliştiriyor. Dolayısıyla birinci sıraya ben eğitimi koyuyorum. Kaza olma sebeplerinden bir tanesi eğitimsiz motor kullanma.
1: Peki şöyle söyleyebilir miyiz ona? Hepimiz okula gidiyoruz ve okullarda branşları o branşın öğretmeninden öğreniyoruz. Ama nedense ağırlıklı olarak diyelim hatta buna otomobil kullanmayı, işte ne bileyim çekici kullanmayı, motosiklet kullanmayı, bisiklet kullanmayı öğretmeninden değil ama işte bir tanıdık anne baba, abi, eş, dost genellikle böyle.
0: Bir burada, bilen.
1: Evet yani bir bilen ama o bilen uzman değil aslında.
0: Ne kadar
1: bilen,
0: bildiğini de bilmiyoruz onu. Evet.
1: Bir de onun bildiği aslında şöyle bir şey daha var. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bir sürü sistemler gelişiyor. O bilen ehliyetini 30-40 sene önce alan kişi o teknolojiyle büyümüş yetişmiş ama bugünkü teknolojiye ne kadar adapte olduğu da soru işareti. Hani belki çok iyidir ona bir şey demiyorum ama bu da aslında önemli konulardan biri.
0: Kesin. Yani motosiklet hani böyle hızlı karar verilip işte metropollerde trafik sıkışıyor. Ben bir motor alayım. Zaten kullanması çok kolay. Yani gaza basıyorsun. Hele bir otomatik skuterden bahsediyorsan. Gaza basıyorsun. Gidiyor. Frene basıyorsun. Duruyor. Ha bunda ne eğitime ne gerek var falan. Halbuki esas eğitim burada. Yani etrafı nasıl tarayacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Ne gördüğümüzde problem olabilir vesaire. Dolayısıyla eğitim çok önemli. Dediğim gibi hele bir haftalık böyle uzun eğitimler aldığın zaman içinde bunun fiziki becerilerini geliştireceğin birçok şey var. Safa var, eğitim bölümleri var. Onun için eğitim şart. İkincisi trafik kuralları. Yani bu otomobilde de geçerli, motosiklette daha fazla geçerli. Trafik kurallarına uymamak motosiklet kullanırken kaza sebeplerinin başında geliyor. İşte sollanmanın yasak olduğu bir yolda sollamak. Efendim mesela en çok kaza olan yerler virajlar. Keskin viraj uyarısının olduğu yerde oraya çok hızlı girmek. O tabelayı göre göre hızlı girmek. Çok basiti sürat hız kurallarına uymamak. 120 ise 140 ile 160 ile gitmek vesaire veya şehir içinde 50 kilometre ile kısıtlanmış yerlerde 100 ile gitmek gibi trafik kurallarına uymamak da önemli bir kaza sebebi. Üçüncüsü ve bence çok enteresan herkesin bildiği ama nedense hep göz ardı ettiği lastikler. Yani hayatımız avuç içi kadar iki tane kauçuk parçasına bağlı motosiklette. Avuç içi kadar. Ve biz bunun eski olduğuna, yıpranmış olduğuna, havasının yüksek veya düşük olduğuna hiç dikkat etmiyoruz. Halbuki çok önemli. Yani yaptığınız fren veya viraja girdiğinizde o lastiğin sizi tutması, tutması derken yolda tutması bir, hayatta tutması. Yani kaydığın anda bittin.
1: Evet, yüksek süratlerde geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Dolayısıyla birkaç kere konuştuk. Lastiklerin belli periyotlarda değiştirilmesi, yenilenmesi ve en azından haftada bir kere ben onu hep söylüyorum. Mutlaka lastik havalarının kontrol edilmesi çok önemli. Çok telaşlıyız. Bu da mesela bir şey, kaza sebebi. Yani bir yere çıkacağız, işte yarım saatlik yol var. Tam yarım saatlik mesafeye göre çıkıyoruz. Halbuki biraz daha erken çıkmak. Telaşlı kullanmamak. Burada çünkü hep konuşuyoruz seninle, motosiklet kullanmak bir yerden bir yere ulaşmak değil. Eğer ticari bir motosiklet kullanmıyorsak. Önemli olan motosikleti sürmek, onun üstünde keyif almak, onu yaşamak. Amacımız bu bizim. Bir yerden bir yere gitmek değil.
1: Ya bugün daha yaşadım bu örneği. Şöyle yola çıktık, bir ara bağlantı yolu. Yol akıyor, otomobiller aşağı yukarı 80 bandında gidiyor, 80 kilometreyle. Emniyet şeridinden motorlar tahminim yani 80'in üzeri de 100 civarında, 100-110 bandında gidiyor. Şimdi 80'le akan bir trafik varken sen Emniyet Şeridi'nden niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Bu

0: Acelene nereye yetişiyorsun, ne yapıyorsun? Zaten yasak bir yerde bulunuyorsun, sana tolere ediliyor burası. Trafik akarken bunu yapma.
1: Değil mi?
0: Hani trafik durdu. Evet, motorda sıcakta durmak çok zor. O motorun ısısıyla insan pişiyor. Bütün her şeyi dağılıyorsun orada, konsantrasyon da dağılıyor. Orada bir tolerans, ama orada hızlı gitme ya. Tekerleğin dönsün, motorun dik dursun. Hani yalpalamayacak gibi düşük hızda git. Acele niye ediyoruz'u ben sana katılıyorum, anlamıyorum yani.
1: O acele ne? İşte hep onu diyorum yani, biraz daha erken çıkalım. Hı-hı. Saati 8'e değil de sabah 7.30'a kuralım. Hı-hı. Yani o motosiklet sürme keyfini yaşamak adına ben telaş edilmemesi gerektiğini. Çünkü telaş bir yere yetişme gayreti insanda konsantrasyonu bozuyor.
0: Doğru.
1: Yani araba mı çıktı, efendim ışık mı yandı, sarı yandı geçeyim. Yani kırmızıya dönecek geçeyim çünkü acelem var. Halbuki sarı bize şunu uyarıyor. Kardeşim durmaya hazır ol.
0: Hatta dur demek aslında.
1: Dur yani dur. Yani kırmızıyı yakacağım, sen dur. Evet. Dengeli dur demek bu. Dolayısıyla bu da önemli bir sebep. Bir de mesela yolu okumamak. Hı hı. İlk başladığımız zamanlar 7-8 sene belki 10 sene oldu. İleri bakmak diye konuşuyorduk. Şimdi motosiklette ileri bakmak çok önemli. Neden? Çünkü ileride olabilecek problemleri analiz ediyoruz.
0: Çok doğru.
1: Yani bir çimento fabrikasının yanından geçerken kafamız çalışıyor. Ya buradan bir tozlar eğer yola inmişse bu bizi kaydırabilir. Veya ileri baktığımızda ıslak bir zemin görüyorsak, işte bu da yol okumak. Bir problem olabilir orada, oradan geçerken.
0: Su birikintisi olabilir.
1: Çünkü onun su olduğuna emin değiliz. Belki yağ o.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani ona yaklaşırken, o birikintiye biraz daha temkinli yaklaşmak. Veya dar bir sokaktan geçerken park etmiş bir otomobilin tekerleğinin dışarı doğru dönük olması. İçinde biri var mı, yok mu, çalışıyor mu? Belki çıkmaya hazırlanıyor. Bu da yol okuma. Son olarak da belki konforsuz sürüş diyeceğim. Şimdi konforsuz sürüş ne demek diye sorabilirsin bana. Ben de sana açıklayayım. Bir, sıcak havalarda çok fazla giyinmek. Soğuk havalarda zayıf giyinmek. Yani üşümek veya terlemek. Onun için hep seninle deriz, kademeli üstümüzde bir şeyler olsun. Sıcak oldukça durup çıkaralım. Soğuk oldukça durup giyinelim. Bir de işte bol mola veriyoruz ama o mololarda çok fazla karnımızı ekstra doyurmamak, çok şişkin olmamak, susuz kalmamak. Yani susuzluk bile kaza sebebi. Dolayısıyla böyle aşağı yukarı 10 maddeyle ben sana neden motosiklette kazalar oluyor'yu anlatmış oldum.
0: Bir de şöyle bir şey var, bu söylediğine son ek yapayım. Doğru malzeme, yani doğru eldiven kullanmıyorsan, gereğinden fazla büyük veya küçük sıkan eldiven, gene büyük kask veya küçük kask kullanıyorsan, konforsuz sürüşe bunlar da etki ediyor. Yani kesin. Doğru ayakkabı, ayağının rahat etmesi lazım. Doğru kask,
1: doğru.
0: Başının rahat etmesi lazım. Sıkarsa çok, artık yanaklar, evet, kulaklar, evet, çok şey yapıyor, yani. Kullanamıyorsun, konsantren başka bir yere kayıyor.
1: Çok doğru.
0: Eldiven de yine öyle. Büyük eldiven içinde oynuyor. Bu sefer gazı ne kadar açıp kapacağını ayarlayamıyorsun. Bütün bunlar kazanın temel faktörü. Şimdi biz malzemeden bahsettik ama yazın en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi sadece kaskla motosiklet kullananlar. Ya ben rica ediyorum, bunun hani yazı kışı yok. Kışında yazında full ekipmanla bu motoru kullanmanız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok.
1: Yok. Bu konuda şöyle... Yani güvenlik birimlerine, polislere teşekkür etmek lazım. Son dönemlerde çok ciddi bir kontrol başladı.
0: Denetleme. Ben çok, de bayılıyorum.
1: Çok, çok. Yani ani olarak durup 3-4 tane polis arkadaşımızı motosikletli durup bir anda bütün motosikletleri topluyorlar. Kasksız, eldivensiz, işte dizliksiz, ona kadar bakıyorlar. Öyle terlikle binmişin, kask yok falan filan, bunların

0: hepsine çok ciddi cezalar uygulanmaya başlandı. Bu hani o cezayı yiyen için belki ya ne oluyor falan filan gibi bir şey ama belki de ileride onun hayatta kalmasını sağlayacak bir denetleme olmuş oluyor.
1: Ben de o konuda tüm yetkililere hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü araç sayısının gerçekten Türkiye'de arttığı bir dönemde, bu bütün araçları söylüyorum bu arada, yani otomobil, motosiklet diye ayırmıyorum, ticariler de dahil, maalesef hani konuşmak istemediğimiz ölümlü kazaların sayısının artmadığını, hatta biraz gerilediğini de görüyoruz. Evet. İşte bu denetimler bize bunu sağlıyor. Onların sayesinde bizim can güvenliğimiz artıyor. Bir de sadece benim güvenli olmam, güvenli sürmem, kurala dikkat etmem, bakımlı bir araca sahip olmam yetmiyor. Benim etrafımdaki diğer sürücülerin de aynı mantıkta, aynı şekilde araçlara sahip olması gerekiyor. Ben kendimi korudum ama beni de senden birisinin koruması gerekiyor. Onu da devlet üstlendiği için bu konuda hakikaten teşekkür ediyorum. Bizi bu tehlikelerden koruduğu ve kazaların oluşumunu önledikleri için biraz can acıtıyor gibi gözüküyor maddi olarak ama hep
0: doğru
1: söylüyorum.
0: Şey. Doğru,
1: doğru. Ceza yemezsen zaten miktarı seni ilgilendirmiyor. Evet, dolayısıyla evet. Bu uygulamaların da devam etmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Ben de.
1: Tamer, ağzına sağlık diyorum. Çok keyifli bir söyleşi oldu.
0: Ben
1: şimdi sırayı Kastrol Magnetek'le işin doğrusu alıyor. Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Teknik konularla sizlerin karşısındayız. Gökhan Eraslan sormuş. Aracımın jantlarını büyütmek istiyorum. Lastik taban ve yanak ölçüsünü orijinal dış çapa sadık kalacak şekilde hesapladım. Yani kilometre saati sapmayacak. Yine de jantı büyütmek, jant göbeğine binen dikey yükü ve süspansiyon geometrisine scrap radius bozup yürüyen aksama zarar verir mi demiş. Çok güzel, çok teknik bir soru sormuş. Evet, bu jant büyütmek isteyen arkadaşlarımız var Serdar abi. Ne tavsiye ediyorsun? Bunlar hangi parametreler dikkat edilerek yapılmalı?
2: Şimdi Murat, bir kere soru eksik bir soru. Jant büyütmekten kasıt nedir? Jantı genişletmek mi, çapını büyütmek mi?
1: Genellikle çap. Hani tamam. 17 inç, 18, şimdi, 19
2: çapıysa,
1: yapmak.
2: Çapıysa ama bir de daha geniş lastik takabilmek için taban jantın genişliğini de değiştirenler çok oluyor. İşte 7 inçten 8 ince, 9 ince çıkaranlar oluyor. Bunların her ikisi de öncelikle arkadaşımızın da söylediği gibi yürüyen aksama, poryalara, aksonlara, hatta rotillere, rot başlarına varana kadar daha fazla bir yük yüklüyor. Onun için onların ömrünü kısaltıyor ve onların kırılma, eğilme ihtimalini arttırıyor. Ama bu çok yüksek bir oran değil. Yani buradaki etkisi %5'tir, %3'tür. Ama daha önemlisini, bu arkadaşa bunu tavsiye etmememin esas sebebine geleceğiz. O bambaşka bir şey. Şimdi Murat, diyelim ki bu araç 17 jant. 17 jantı 18 janta çıkarttığınız zaman 1 inç, yani 25-14 milimetre, yani yaklaşık 2,5 santim jantı büyütmüş oluyorsun. 2,5 santim jantı büyütürken eğer lastiğin dış ölçüsünü aynı bırakıyorsan lastik yana eskisinden 2,5 santim daha daralıyor. Özellikle İstanbul gibi yolun çok bozuk olduğu kasisler, çukurlar, speed bumplar falan olan bir yerde düşük profil bir lastik kullanmak kadar zararlı ve tehlikeli bir şey yok. Hemen lastiğin patlaması, lastiğin yanaktan yarılması, jantın eğilmesi, buna benzer
1: Takımların zarar görmesi.
2: Ya tabii ki o, yani her şey, çünkü yani bak Murat, lastik yanak yüksekliği aslında, yani mühendislikteki İngilizce deyimi, suspension'ın tool'dur. Yani suspansiyonun bir parçasıdır. Yani amortisör nasıl çalışıyor, yay nasıl çalışıyor, ama lastiğin yanağı da siz çukura girdiğinizde, viraja girdiğinizde, fren yaptığınızda belli bir şekilde çalışır ve otomobilin reaksiyonlarını yumuşatır. Tabi buradaki lastik havası da çok önemli. Hep bunu da hatırlarsan söylüyoruz. Yani yanlış lastik havası, gerekenden fazla lastik havası, gerekenden az lastik havası, bunlar hep bu etkenleri değiştiren durumlardır. Ama lastik yanağının düşürülmesi benim Türkiye şartlarında şahsen diyeyim hiç tavsiye etmediğim bir şey. Hatta şöyle bir durum var, marka model vermeyeceğim. Avrupa'da satılan,

işte Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da satılan oranın yol koşullarına, oranın otoban koşullarına yapılmış özel otomobiller yani.

0: aksesuarlarla yapılan ölçümler var. Hele bir de üreticinin önerdiğinin de dışına çıkıyorsa bir sürü negatif unsura sebebiyet verebilir. Asla yapmasını tavsiye etmem. Hele yani bir inçte, hele bunu iki inç yapanlar, yani ben çok görüyorum, duyuyorum yani. Araç 16 inçle fabrikadan çıkmış, 18 ince çeviriyorlar. 18, 2 inç dediğin zaman Murat, 5 santim. Çok ciddi bir fark. Bu da lastik yanağının daralmasına sebebiyet veriyor.
1: Ya onu şöyle bir örnekle istersen tamamlayalım. Hani kapılarda takoz vardır ya, kapı çarpmasın diye bir lastik takoz. O ne yapar? İşi sessizleştirir, darbeyi emer, kapı duvara çarpmaz. Bu da işte ön takıma giden darbeyi yana absorbe ediyor. İçeri daha az ses geliyor, daha az vibrasyon geliyor. Ön takımlara daha az şiddet geliyor. Lastiğe daha az basınç oluyor. Janta da daha az basınç oluyor. Dolayısıyla evet öyle, ama neden büyüdü diye söyleyecekler. Ben de onu söyleyeyim. Tabii ki günümüzün disk çapları büyüdüğü için frenler, aracın beygiri arttı. Tabii. Disk çapları büyüdü. Onun için jant göbekleri biraz büyüdü. Ama bunu fabrika ayarlarında bırakmak en doğrusu, çünkü mühendisler bunu en optimal şekilde hesaplıyor. Evet, bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yeni bir soruda tekrar keyifle cevaplamaya, yanıtlamaya devam edeceğiz. Gastrol Magnetek'le işin doğrusunda izledikten sonra stüdyomuzda yine değerli bir konuğumuz var. Marmas Başkanı, Marmara Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Erdem bizlerle beraber. Evet, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, biraz arayı açtık ama şimdi biraz ikinci eli tekrar sizinle konuşmak istiyoruz, değerlendirelim. Çünkü en çok gündemde olan konulardan bir tanesi ikinci el. Sıfır araçların fiyatları malum. Dolayısıyla ikinci ele olan talep biraz daha artıyor, biraz daha göz önüne çıkıyor. Otomotiv pazarını bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ilk 6 aya baktığımızda sizce yeterli düzeyde mi? Bunun tabii ki ikinci ele yansımaları oldu. Bu yansımalar sizce nasıl?
2: Otomotiv pazarı şu an için durgun. Sanırım bu durgunluk bir süre daha devam edecek. Çünkü gerek esnafımızın ikinci el otomobile ulaşımı çok zorlaştı. Sektörde büyük oyuncular var. Gerekse de krediye ulaşım yok. Bunun yanında işte %62 civarında para fonda ya da faizde. Altından dolayı da sıkıntı var, biliyorsunuz. 8 liraya kadar insanlar altın aldı. 6 liraya düşünce de parasını bozamıyor. Hem nakit sıkıntısı hem otomotive ulaşamadığımızdan, hani tabiri caizse arabacı gibi söyleyeyim, yaprak bile kıpırdamıyor.
1: Evet, bu peki ne zaman düzelir? Yani buna düzeltmek için nasıl adımlar atılması lazım? Ve esnaftan beklentiler ne yönde?
2: Ya esnafın beklentileri krediye ulaşabilmek, sektöre sonradan girmiş, parası olduğu için girmiş, sektörü bilmeyen, sektördeki güçlü temsilcilerin kurallara uygun bir şekilde, yani bir rekabet güzel ama haksız rekabet kötü. Bu haksız rekabetin düzeltilmesi için zaman zaman raporlama yapıyoruz. Yeni bir raporlama yapıp tekrar bakanlığımıza, gerek Motorlu Araç Federasyonumuz MASFET, gerekse biz bunun için diğer derneklerle beraber, Anadolu'da 60'a yakın MASFET'e bağlı derneğimiz var. Sektör temsilcileri bununla ilgili esnafın rahat nefes alabilmesi için gayret ediyoruz.
1: Peki bu raporlamaları yapıyoruz dediniz, haksız rekabet dediniz. Esnafın yaşadığı en büyük sorun nedir bu konuda? Haksız rekabete baktığımızda nedir ortaya çıkan konu?
2: Sektöre sonradan girmiş, örneğin medya gücü olan, ekonomik olarak çok güçlü olan, pandemiden sonra sektörün dengesi biliyorsunuz bozuldu zaten. Bulanık suda balık avlayanlar var çok fazla. Etek tekçiler var piyasada hala. Onlar henüz ayıklanmadı. Süreç çok fazla muğlak olduğu için de esnafın sağlıklı çalışabilmesi çok zorlaştı.
1: Peki ikinci elde fiyat dengesi oturdu mu? Çünkü bahsettiğiniz gibi pandemi sürecinde rakamlar oldukça şişmişti. Ederinin çok üzerinde rakamları, araçlar el değiştiriyordu. Bu tabii sıfır, ikinci el fark etmeksizin böyle bir pazar vardı. Ve tabii ki araç çok kolay satılıyordu. Yani siz satmayı bilmeseniz de alıcı zaten hazırdı. Sıfır araç satıcıların en büyük sorunu

0: şu bugüne baktığımızda, araç satmayı unuttuk diyorlar. Hep hazır müşteri alışıkları için. Bugün yeniden araç satmanın savaşını veriyorlar. İkinci elde durum nedir? Esnaf o dönemde evet rahat araç sattı, çok karlı araç sattı belki ama bugün nedir durum?
1: Ya bugün araca ulaşmak en başında söylediğim gibi çok zorlaştı. Çünkü dijital ortamları kullanan büyük güçler gel fiyatı veriyorlar. Örneğin 20 bin araca fiyat veriyor. Bu fiyatlarda da gittiğinizde biz bunu bakanlığımızda %5'e düşürttük ama %5'in de altında fiyatlarla ekspertizini yapıyor. İşte şu var, bu var vesaire diyor. Mazeret uyduruyor. Daha altında fiyatlarla malı topluyor. Buradaki kaybeden hem bizim esnafımız hem de son kullanıcı da zarar ediyor. Yani %10, %15 gibi piyasanın üstünde piyasaya hakim olmak için ekonomik gücünü, sosyal medya gücünü kullanarak araç fiyatlarını şişiriyorlar. Bu da ne yapıyor? Esnafa araba gelmiyor. Yani esnaf bu arabanın bir değeri var. O değeri üzerinden yürüyorsa bile hakim güç haline gelmek için fiyatları yükselterek alıyor.
0: Siz dernek olarak hem Masvet olarak hem Marmas olarak nasıl bir yapı kurdunuz? Üyelerinizi hangi seviyeye taşıdınız? Kurumsallaşmaktan bahsettiniz. Burada yaptırımlarınız neler? Ve üyeler bugün baktığımızda nasıl bir esnaf profilinden oluşuyor? Biraz bunu anlatırsak herhalde aradaki farkın ya da dengenin diyelim, bu büyük firmalarla esnaf arasındaki dengenin de nasıl olduğunu seyircilerimiz daha iyi anlayacak.
1: Son kullanıcı için de özellikle söylüyorum. Büyük firmalar görmeden alıyor. Ufak esnaf 5 araba, 10 araba, 15 araba, 20 araba da olsa bunları tek tek neredeyse işin sahibi görerek, ekspertizini yaptırarak, kendi gözüyle de değerlendirerek biz esnaflar satamazsam binerim diye alırız. O şekilde mal alırız. Bizim küçük esnaftaki malımız o konumda daha sağlıklı. Bir. İkincisi biz güvenli ödemeyi getirdik. İstedik geldi. Şu an güvenli ödeme var. Ekspertiz zorunluluğu var. Yetki belgeli bir esnaftan bunu alırken herhangi bir sıkıntısı son kullanıcının olmayacak bundan sonra. Bununla ilgili daha güvenli nasıl hale gelir, neler yapılabilir üzerinde zaten çalışıyoruz.
0: Peki sektörün bugün çözüm bekleyen en önemli yapısal sorunları nedir sizce?
1: Kredibilite ve adaletli bir satış. Yani bakanlığımızla da bunu görüştük. Bugün benim esnafımın ödediği yıllık vergi, bunun yanında işte binde iki geldi, binde iki. 4 araba satan ayda bir esnafla 400 araba günlük satan esnafın arasındaki vergi adaleti gibi ince ayrıntılar, nüanslar var. Bununla ilgili bakanlığımızla görüşüp raporlayıp çalışıyoruz.
0: Peki hala kayıt dışı sürüyor mu? Pandemi döneminde birçok ortaya satıcı çıkmıştı. Yani herkes, şimdi meslek grubu söylemeyeyim ama galerici olmak, yani ikinci el araç ticareti yapan bir şirket, bir firma olmak başka bir şey. Bir de bir birey olup araç alıp satmak başka bir şey. Hangi mesleği yaparsanız yapın. Bundan çok fazla ortaya çıkmıştı. Bu hala devam ediyor mu? Ve bu kayıt dışılığın önüne geçmenin bir yolu var mı? Bu konuda çalışmanız var mı?
1: Var. Kayıt dışı ile ilgili gerçekten hala sorunlarımız ciddi devam ediyor. Ama güzel olan tarafı da herhalde pandemiden bu yana bakanlığın en çok üzerinde çalıştığı sektör muhtemelen bizim sektördür. Ticaret Bakanlığı'na ve bakanımıza ve bürokrasiye bu konuda çok teşekkür ederiz. İki gün önce hatta bir mesaj attık. Bu home office'lerle ilgili vesairelerle ilgili çok takip ediliyor. Bu işi gerçekten bilenin haklı rekabet güzel, haksız rekabet güzel, kötü. Yani biz rekabetten yanayız ama adil olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gerek federasyonumuz, gerekse tekrar söylüyorum Anadolu'da küçüklü, irili, büyüklü derneklerimizin tamamı otomotivde son pandemi sonrası yani 7 yıldır üzerinde bir göz var. Bu göz STK'larımızı da çalışmayan tabela STK'larını bile çalışır hale

0: geldi. Şu an için bir sağlıklı yürüyor. Çoğu sorun düzelecek. Ama esnafımıza tavsiyemiz de şu. Birileri bulanık suda balık avlıyor. Böyle zamanlarda esnafımıza sakin olmayı, daha dirayetli olmayı, işin gerçekten erbabı olanlar kalacak.
1: Peki azalma var mı hiç esnaf sayısında, üyeleriniz
0: yüzde, arasında? Yani net sayı veremem ama %10'un üzerinde esnaf kapattı, kapatmaya gidiyor. Çünkü gerçekten hem mala ulaşım zor, hem de kredibilite olmadığı için son zamanlarda biliyorsunuz katılımlarda araba alıp satmaya başladı. Orada da bir adaletsizlik var. O yüzden bakanlığımızda da bir rapor hazırlayıp gönderiyoruz. Herkes işini yapmalı ama maalesef Türkiye'de yıllardır hatırlarım eski olduğum için farklı zamanlarda herkesin o mesleğe döndüğü, bunların rüzgar gibi gelip rüzgar gibi de gittiğini görürüz. Esnafımıza artık bireyselde birebir konuşmada şunu söylüyorum. Çoktan çok azdan az gider. Senin 10 araban var, sen 10 arabalık ama buraya bu kadar böyle körü körüne gelmiş meslekle ilgisi olmayan sektörlerin de çok uzun kalmayacağını, sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Devletin bizim üzerimizde şu an Ticaret Bakanlığı'nın özel ilgisi olduğunu da biliyorum. Her şey inşallah daha güzel olacak ama biraz sabredeceğiz.
1: Peki son sorum dijitalleşme ile ilgili. Çünkü artık otomobillere baktığımızda inanılmaz bir dijitalleşme görüyoruz araçların içinde. Kullanıcıların lehine çok güzel özellikler sunmaya başladı.
0: Evet.
1: Dijital platformları görmeye başladık. Bütün satış sektörlerinde yani bugün ne satarsanız satın bir dijital platforma sahipsiniz ki tüketici size daha kolay ulaşsın diye. İkinci el araç ticaretinde galericiler bazında diyeceğim buna. Büyük kurumsal firmaları bunun dışında tutuyorum. Bir dijitalleşme söz konusu mu? Ortak bir dijital platformda buluşmayı düşünüyor musunuz? Tüketiciler size en kolay nasıl ulaşabilir? En rahat, en şeffaf nasıl ulaşabilir?
0: Yani Türkiye'de 90 bine yakın esnaf var. Burada son kullanıcı kendisine en yakın olan esnafı tercih etmesini ama tabii bunun yetki belgesi, ekspertizi, güvenli ödemesi yapılarak artık çünkü son devirde şey kalmadı artık güven kağıt üzerinde olursa güzel. Dijitalleşme ile ilgili federasyonumuzun da bir çalışması var. Bizim de çalışmalarımız var. Artık uygulamalar hazırlıyoruz. Uygulamadan her şeyi görebilecek duruma geldik. Dijitalleşmede sadece dijital platformların da otomotivci olması o gücünü o tarafa da kaydırıp esnafı sıkıntıya sokması hoş değil. Aslında onlar da aldıkları, topladıkları, yüksek fiyatlara topladıkları malı gene benim esnafıma satıyorlar. İnsan hani bildiği dalı keser mi? Bazen büyük şirketlerin o kadar gözleri kararmış oluyor ki bindiği dalı bile kesmeye kalkıyorlar. Otomotiv esnafı son pandemiyle beraber gerçekten çok üzüldü, çok ezildi. Umarım bakanlığın desteğiyle de kendi emek ve gayretleriyle de bundan sonraki dönemde biraz daha nefes alacağız ama bu yılı bitirmemiz lazım gibi geliyor. Allah esnafa da ülkeye de hayırlar getirsin diyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz bu açıklamalar için. Esnaf biraz dertli benim gördüğüm kadarıyla. İnşallah herkes için hayırlısı olsun ama bununla beraber gelişmelere de açık olduğunuzu, bunları yapmakta şu an start verdiğinizi, başladığınızı da söylediniz. O yüzden tabii ki bu tüketiciye yansıyacak olumlu bir dönüş. Bu dijitalleşmeyle beraber şeffaflık artacak, erişim kolaylığı artacak.
0: Evet.
1: Hani mahallenin bakkalı, berberi o mahalledekilere ne kadar samimi, dost, abi, kardeş ilişkisiyle yürütüyorsa esnaf da bu şekilde yürütüyor tabii ki işlerini. O yüzden bu farklar zamanla daha netleşecek diye düşünüyorum. Size de kolay gelsin diyorum. Dernek
0: çok
1: işleri çok zor bunları yürütmek.
0: Siz de hem, STK başkanısınız artık zor yani.
1: Öyle. O yüzden hani hem hükümet nezdinde, hem kullanıcılar nezdinde, hem üyeler nezdinde birçok çalışma yapmanız gerekiyor. Kolay gelsin diyorum. Gelişmeler oldukça sizi burada ağırlamak istiyoruz. Onları da duyurmak istiyoruz. Memnun tüketicilerin olur. En iyi şekilde faydalanacağı, çözüm bulacağı, rahat edeceği, karlı olacağı çözümlerle karşımızda olmanızı diliyoruz diyelim. Ve Hüseyin Erdem'e teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. 8. etabı da bu haftalık burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Bir an durup etrafınıza bakın. Şu anda verdiğiniz kararların kaç tanesi gerçekten size ait? Hangi yolu kullanacağınıza navigasyon karar veriyor? Hangi filmi izleyeceğinizi algoritmalar öneriyor? Hangi haberi göreceğinizi sistemler seçiyor? Hangi ürünü satın alacağınızı yapay zeka tahmin ediyor? Yani farkında olsak da olmasak da kararlarımızın bir kısmını çoktan makinelere bırakmış durumdayız. Ama şimdi çok daha yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Çünkü teknoloji artık sadece tavsiye vermek istemiyor. Anlamak, görmek, öğrenmek ve bazı durumlarda bizim yerimize karar vermek istiyor. Otonom araçlar yollara çıkıyor. Robotlar fabrikalarda üretim yapıyor. Yapay zeka hastalıkları teşhis ediyor. İnsansız sistemler savaş alanlarında görev alıyor. Üstelik dönüşüm bununla da sınırlı değil. Yapay zeka artık yalnızca ekranların içinde yaşamıyor. İnsan gözünün sınırlarını aşmayı hedefleyen yeni bir teknoloji doğuyor. Akıllı lensler. Belki de gelecekte bilgiye ulaşmak için ekrana bakmayacağız. Hatta belki de ekran diye bir şey de kalmayacak. Çünkü bilgi doğrudan gözümüzün önünde belirecek. Gördüğümüz her nesne, karşılaştığımız her insan, içinde bulunduğumuz her ortam yapay zeka tarafından analiz edilecek. Peki ne dersiniz? Bir makinenin gözüyle görmek, bir algoritmanın önerileriyle karar vermek, bir yapay zekanın yorumladığı dünyada yaşamak, insan olmanın anlamını değiştirir mi? Dahası insanı daha özgür kılar mı? Çünkü artık tartıştığımız şey yeni bir cihaz değil, yeni bir insan-makine ilişkisi. Belki de tarihte ilk kez sorulması gereken soru, teknolojinin ne yapabildiği değil, insanlığın bundan sonra neye dönüşeceğidir.

Tarihte her büyük kırılma aslında oldukça sessiz başladı. İnsanlar önce değişimi fark etmedi. Ama bir gün dönüp baktıklarında dünyanın değişmiş olduğunu gördüler. Sanırım bugün de benzer bir eşikteyiz. Çünkü insanlık ilk kez yalnızca çalışan değil, karar verebilen makineler geliştiriyor. Öyle ki bu makineler yorulmuyor, dikkatleri dağılmıyor, milyonlarca veriyi aynı anda analiz edebiliyor. Hatta giderek daha fazla alanda insanın yerini almaya hazırlanıyor. Baksanıza, yollarda sürücüsüz araçlar, gökyüzünde insansız sistemler, fabrikalarda otonom üretim hatları, ameliyathanelerde robot teknolojileri. Gerçekten de heyecan verici ama aynı zamanda düşündürücü. Peki bu çağın sonunda ne olacak? İnsan makine arasındaki görev paylaşımı yeniden mi yazılacak? Öyleyse karar verme gücü kimin elinde olacak? Ne dersiniz?

Birinci sanayi devrimi oldu hepimiz bildiğimiz gibi. Birinci sanayi devrimine bakın, buharın gücü etkili oldu. İkinci sanayi devrimi oldu. Burada elektrik

0: etkili oldu. Üçüncü sanayi devrimi bilgisayarlar. Artık dördüncü sanayi devrimi eşiğindeyiz, içine girdik. Burada otonom sistemler devreye girdi ve otonom sistemler artık dördüncü sanayi devrimini başlatıyor. Ve böylelikle baktığımız zaman bugün gördüğümüz şey şu, bu sistemler otonom sistemden tam bağımsız değil. Yani burada insan gözetiminde bir otonomi söz konusu. Çünkü her şeyi insan planlıyor ve şekillendiriyor. Mesela gelecek 10-20 yıl içerisinde şimdi MR'ler görünen birçok şey var. Nedir? Mesela ulaşımda sürücüsüz araçlar, yani tek tük var. Metrolarda görüyoruz filan. Ya da işte deneme testleri yapılıyor. Bazı yerlerde sürücüsüz araçlar devreye. Ama bu çok yaygınlaşacak mesela. Tam bir otonom. Ama bunu kim planlayacak? Rutlar, insanlar planlıyor. Bir başka şey var. Üretimde artık karanlık fabrikalar, yani insan gözüyle görmek zorunda kalan otonom sistemler ham maddeyi alacak, depodan çekecek, bitmiş ürünü paketleyip sunmaya başlayacak. Hangi ürün üretiyorsa, yani karanlık fabrikalarla karşı karşıya. Bir başka şey, tarımda otonom ekipmanlar. İşte diyelim makineyi tarlanın başına koyacağız, o kendisi işini bitirecek. En sonunda da bittiği zaman da istop yapacak, bitirecek. Bu hale geliyor. Böyle bir duruma karşı. Ya da sağlıkta robot destekli teşhisler var. Artık bu çok yaygınlaşacak. İşte robot destekli ameliyatlarla karşı karşıya kalacağız. Ve aynı zamanda şimdi başladı mesela insan hava araçları savunma sanayinde. İşte uçaklar başladı. İşte biz başlatıyoruz. İşte denizde başladı değil mi? Karada. Tamamen savunma platformlarda otonom hale gelecek. Böyle bir dünyada karşı karşıyayız. Ve bu dünyada insan hataları azaltacak. Ancak algoritmik hatalar devrilecek. İnsan hataları azalacak ama algoritmik hatalar. Çünkü bu sistemler nasıl tasarlandıysa, nasıl algoritmaları yazılsa öyle işleyecek. O zaman da devreye ne girmiş olacak? Algoritm hatalardan dolayı kimler sorumlu olacak? İşte siber ya da saldırılar ya da etik sorunlar gibi yeni problemlerle karşı karşıya kalacak.
1: Otonom sistemler dediğimizde bence şu anda eşiğinde değil, içindeyiz. Çünkü her şeyin otomatize edildiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Otonom araçların da eşiğindeyiz benim gözümde. Günümüzde yapay zeka ajanlarıyla birlikte bütün iş akışlarımızı otomatize etmeye başladık. Ama bence tam olarak içinde hissettiğimiz gün otonom araçların gerçek olduğu gün olacak. Şu anda baktığımızda insan hatalarını azaltıyor. Ancak insandan bağımsız bir hale getiremiyor. Çünkü aslında bir yandan da riski arttırıyor. Bu teknolojiler halüsinasyon görebiliyor, olmayan veriyi üretebiliyor. Ondan dolayı önümüzdeki dönemde insanın kontrolünde olan yapay zekanın yükselişini göreceğiz.
2: Sabah uyandığınızda gününüzü yapay zekanın planlamasına izin verir miydiniz? Yoksa kararları kendiniz vermekten vazgeçmez misiniz? Mesela yapay zeka size bu kararı verme, hata yapacaksın dese onu dinler misiniz? Örneğin gelecekte eş seçimini yapay zekaya bırakır mıydınız?
3: Günümü planlamak için yapay zekaya güvenebilirim. Çünkü genelde tatil planlarımı da yapay zekaya yaptırmayı tercih ediyorum. Çünkü kendi belirlediğim özelliklere göre bana bir plan hazırlıyor. Fakat geleceğimle ilgili ciddi planları henüz bırakmaya hazır değilim. Bence o kadar gelişmedi teknoloji.
4: Eş seçimimi kesinlikle bırakmazdım yapay zekaya. Sonuç olarak duygusal olmayan varlıklar.
5: Evet, yapay zekanın bize çok büyük katkıları ve artıları var. Hepimiz gerek derslerde gerek akademik hayatımızda gibi sürü noktada yapay zekayı kullanıyoruz. Ama şöyle düşünüyorum ben. Ne kadar evet zeki de olsa ben duygusal anlamdaki bazı geçişleri ya da insanların tercihlerini, hislerini yorumlayabildiğini düşünmüyorum. O yüzden günlük hayatımda mesela yapay zekayı uyandığımda kullanmak istemem. Çünkü evet hani her ne kadar belki planlamamız, saatlere oturmamız gereken şeyler olsa da biraz hislerle de alakalı. Hava güzelse bugün biraz bu metçimlerde oturmak da isterim yani. Öyle olunca bunu çok mantıklı bulmuyorum.
6: Kararları kendim alabiliyorsam neden yapay zekayı kullanma ihtiyaç duyayım ki? Zaten yapay zekanın da hata oranı hala yüksek yani.
7: İstemem yani, ben kendi kararlarımı kendim vermeyi tercih ederim.
0: Ve
8: zamanlar makineler insanın uzantısıydı. Ne yapacaklarını biz söylüyor, onlar uyguluyordu. Bugün ise farklı bir noktadayız. Çünkü artık makineler sadece komut almıyor, öğreniyor, karşılaştırıyor, tahmin ediyor. Hatta bazı durumlarda karar bile verebiliyor. İşte bu değişimin merkezinde yapay zeka var. Peki yapay zeka makinelerin beyni haline gelirken insanın rolü nasıl değişecek dersiniz? Mesela kararları alan taraf olmaya mı devam edeceğiz? Yoksa süreçleri sadece izleyen ve onaylayan taraf mı olacağız? Daha da önemlisi, bir gün gördüğümüz her şeyi yapay zeka yorumlamaya başlarsa neler olacak? Mesela bir tehlikeyi, bir fırsatı, bir insanı. Çünkü baksanıza, teknoloji artık sadece kas gücümüzü değil, düşünme ve karar verme süreçlerimizi de dönüştürmeye hazırlanıyor. Oysa tarih boyunca insan makineleri geliştirdi. Peki şimdi ilk kez makineler insanın nasıl düşüneceğini etkilemeye başlarsa ne olacak?

0: Şu anda bence ana tartışılan konulardan birisi dünyada bu. Çünkü yakında insanın düşünmeyi bıraktığı bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Yoksa insanın daha nitelikli şeyler düşündüğü bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Ana tartışılan konu. Ve yaptığımız birçok işi yapay zeka yapar hale geliyor. Baktığımızda bilişsel işlerin tamamını yapay zeka üstlenirken fiziksel işlerin de tamamını neredeyse robotik teknolojiler üstleniyor. Böyle bir durumda aslında human in the loop denilen, yani insanın içinde olduğu yapay zeka uygulamalarının değeri artıyor. Çünkü yapay zeka aslında sıradan kararları çok iyi yaparken, sıradan işleri çok iyi yaparken bir noktaya geldiğinde insanın kontrolü ya da insanın küçük dokunuşu esas fark yaratan nokta oluyor.
1: Şimdi baktığımız zaman insanın rolü tamamen devir dışı kalmayacak. Neden kalmayacak? Çünkü roller değişecek. Mesela insan operatörden deneticiye dönecek. İşi yapıyordu, deneticiye dönecek. İnsan uygulayıcıdan stratejiste dönüşecek. Yine insan veri işleyicisi olmaktan çok karar mimarına dönecek. Çünkü veriyi yapay zeka milyonlarca veri işleyecek. Böyle bir hale gelecek. Yani geleceğin en önemli yeteneği bilgiye sahip olmak değil, doğru soruyu sorabilecek bir algoritmik sistem oluşturabilmek. Burada ise yapay zeka milyonlarca veriyi analiz edebilir. Etik değerlendirme, değer yargıları, vicdan ve toplumsal sorumluluk hala insan elinde olacak. Çünkü etik değerlendirmeyi yapay zeka yapamaz. Vicdan yapay zekada devreye girmez. Çünkü o vicdan bizim insandan insana da değişir bir şeydir. Onun için burada insanın rolü tamamen devre dışı kalmaz söz konusu değil. İnsan yapay zekayı yönlendirme konusunda, denetleyen konumunda devam edecek.
2: İnsan dünyayı gözleriyle görür ama sadece bakmaz. Bir yüz ifadesinden duyguyu anlar, bir ses tonundan tehlikeyi sezer, bir hareketten niyeti tahmin eder. Yani görmek insan için yalnızca ışığı algılamak değil, dünyaya anlam vermektir. Peki makineler için görmek ne demek? Mesela bir sürücüsüz araç karanlıkta yolun kenarındaki yayayı nasıl fark eder? Bir drone havadayken önündeki engeli nasıl hesaplar? Bir robot elindeki nesnenin kırılgan mı, ağır mı olduğunu nasıl anlar? Yani bir makine gerçekten görebilir mi?
1: İnsan dünyayı gözüyle görür, algılar. Ama yapay zeka gözüyle görmez, veriyi algılar. Yani veri algılar. Ne yapar? Kameralarla. Radarlarla algılar ya da lidar sistemleriyle, yani üç boyutlu olarak algılar. Yani lazer ışınlarıyla görülmeyen her alana lazer ışınları milyonlarca gönderir. Oradan üç boyutlu resimler böyle algılar. Ve aynı zamanda termal sensörlerle algılar ya da süper ultrasonik sensörlerle algılar. Ve bunları kullanır. Yapay zeka verileri birleştirerek çevrenin dijital haritasını oluşturur. Bu çevre olabilir, insan olabilir, herhangi bir şey. Bunun dijital haritasını oluşturur. Ancak önemli bir fark var. Yani insan anlamı görür. Mesela ben sizin yüzünüzdeki anlamı görürüm. Ve ona göre şey yapabilirim. Karar veririm. Ama yapay zeka örüntü.

0: Görüntüyü görür. Yani ilişkiyi görür. Makine bir yüzü tanımlayabilir ama o yüzdeki duyguyu insan kadar derin algılama yapamaz. Çünkü her insanın algılaması kendi değerlerine göredir. Onun için bu manada arada büyük bir farkla karşı karşıyayız yani. Birisinin görmesi, birinin algılaması.
1: Gelecekte gözünüze takacağınız bir lens sayesinde insanların duygu durumlarını görebilseydiniz kullanır mıydınız? Mesela yalan söyleyen birini anında tespit eden ya da sevdiğiniz kişinin size gerçekten ne hissettiğini gösteren bir lens olsa kullanmak ister miydiniz?
2: Ya ben kullanmak istemezdim çünkü kime güvenip güvenmeyeceğimi de kendim yaşayıp öğrenmek isterdim. Direkt başka bir şeyin bana söylemesini istemezdim.
3: Kullanmak istemezdim çünkü duygusal olarak samimiyeti bozduğunu düşünürdüm. Bundan dolayı kullanmazdım.
4: Şöyle ilk bakışta düşününce çok güzel geliyor insanın kullandığı ama tahmin ediyorum ki kullanmazdım. Çünkü yaratılışımız gereği böyle bir özelliğimiz yok. Dolayısıyla hani bence olmasa hepimizin mutluluğu ve genel huzur açısından daha iyi olur diye düşünüyorum.
5: Kullanırım çünkü sonuçta herkesin asıl niyetini daha açık ve net bir şekilde görmüş oluyorsun. Yani maskeler kalkmış oluyor diyeyim. Olsa çok da güzel olur hatta.
6: Ya hayatın doğal akışını fazla etkilerdi bu ya. O yüzden bu da pek güzel bir şey olmazdı benim için.
7: Tüm eğlencesi kaçardı sosyalleşmenin.
8: Bu zaten makul bir şey olsa bu bize verilirdi diye düşünüyorum. Yani insan kafayı yer herhalde bir yerden sonra. Herkesin düşüncelerini okuyabilmek bence korkutucu bir şey. Bazı şeyler böyle gizli kalsa iyi olur.
9: Bir insan beyni gördüğü şeyleri anlamlandırmak için milyonlarca yıllık bir deneyime sahip. Mesela yolda yürürken farkında bile olmadan ağacı ağaç olarak, arabayı araba olarak, insanı insan olarak tanımlar. Makinelerse dünyaya insan gibi bakmaz. Aslında hiçbir canlı gibi bakmaz. Mesela bir sürücüsüz araç için kırmızı ışık dur anlamına gelmez. Bir insan yüzü bir robot için önce bir yüz değildir. Matematiksel bir örüntüdür. Bir yaya geçidi, beyaz çizgilerden oluşan geometrik bir şekildir. Yani makineler, dünyayı bizim verdiğimiz isimlerle değil, olasılıklarla görür. Biz, bir çocuğun yola çıktığını görürken, bir makine, hareket eden bir nesnenin hızını, yönünü ve olası davranışını hesaplar. Onların gözleri kameralar, kulakları sensörler, refleksleri algoritmalardır. Radarlar mesafeyi ölçer, lazer sistemleri çevrenin 3 boyutlu haritasını çıkarır, sensörler sıcaklığı, hızı ve hareketi algılar, yapay zeka ise bütün bu bilgileri birleştirir. Ve ortaya insan gözünün göremediği başka bir dünya çıkar. Belki de asıl ilginç olan budur. Makineler insan gibi görmeye çalışmıyor. Kendilerine özgü yeni bir görme biçimi geliştiriyor. Ve ilk kez tarihte bir varlık, dünyayı insan gözünden farklı bir şekilde algılıyor.
10: İnsanlık son 50 yıldır ekranlara bakıyor. Önce televizyonlara, sonra bilgisayara, ardından akıllı telefonlara. Yani bir bilgiye ulaşmak için hep bir ekranın karşısına geçiyoruz. Peki ya gelecekte? Ekran diye bir şey kalmazsa, mesajlar, haritalar, çeviriler, sağlık verileri ve hatta yapay zekanın önerileri doğrudan gözümüzün önünde belirmeye başlarsa, kulağa hoş geliyor değil mi? Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı akıllı lensler artık yalnızca görmeyi düzeltmiyor. Görebilen, analiz edebilen, bilgi gösterebilen ve yapay zeka ile iletişim kurabilen yeni nesil akıllı lensler geliştiriyor. Belki de yakın gelecekte bir restorana girdiğinizde menü çevirmek zorunda kalmayacaksınız. Yabancı bir ülkede yön sormayacaksınız. Hatta bazı sağlık sorunlarınızın ilk işaretlerini sizden önce gözünüzdeki teknoloji fark edecek. Peki bütün bunlar hayatı daha mı kolaylaştıracak yoksa gözümüz dijital dünyanın yeni giriş kapısı mı olacak? Çünkü ilk kez tartıştığımız şey yeni bir cihaz değil, insan ile bilgi arasındaki son mesafenin ortadan kalkması. Dolayısıyla asıl soru şu: gelecekte dünyaya biz mi bakacağız yoksa yapay zeka dünyayı bizim yerimize mi yorumlayacak?

0: Bugün bunun en yaygın uygulamaları akıllı gözlük şeklinde oluyor. Ve baktığınızda gideceğiniz yolu bile size gösterebilir bir teknoloji haline geliyor. Kameralar dünyayı algılıyor, üzerindeki kameralar, ve bunu bir ekran olarak gösterip sizin dünyada yapacağınız işleri asiste etmesini sağlıyor. Eskiden sanal gerçeklik diye bir kavram vardı. Bu bir ara çok popüler oldu. Ancak artık sanal gerçekliğin değil, artırılmış gerçekliğin olduğu bir dünya söz konusu oluyor. Bu lensler ya da gözlüklerle birlikte. Yani gerçek dünyanın tamamen bir sanal dünyaya girmektense, gerçek dünyayı sanalla birleştirdiğimiz bir ortam hem iş verimliliğimizi arttırıyor, fabrikalarda işçinin yapacağı işi daha doğru yapmasını sağlayabiliyor, ya da gündelik hayatta farklı faydalarını görebiliyoruz.
1: İnsan gözü bildiğiniz üzere kusursuz değil. Bazen olmayan şeyleri görürüz. Bazen gördüğümüz bir şeyi yanlış yorumlarız. Mesela bir kalabalığın içinde bir yüzü kaçırabiliriz. Bir ayrıntıyı fark etmeyebiliriz. Bir olayı ön yargılarımızla değerlendirebiliriz. Çünkü insan görmekle yetinmez. Gördüğünü kendi hikayesiyle tamamlar. Şimdi bir düşünün. Ya bir gün yanınızda hiçbir şeyi unutmayan bir yardımcı olursa? Yüz binlerce yüzü hatırlayan, milyonlarca görüntüyü karşılaştıran, saniyeler içinde analiz yapan ve size sürekli olarak şunu söyleyen bir yardımcı. Bu kişiyi daha önce görmüştün. Bu bölgede risk olabilir. Bu bilgi doğru olmayabilir. Bu işareti gözden kaçırdın. İşte yapay zeka ve akıllı lenslerin vaat ettiği dünya biraz da böyle bir yer. Yani bu bir anlamda insan gözüne ikinci bir katman eklemek demek. Şöyle de söyleyebilirim. İnsanın eksikliklerini tamamlayan ikinci bir dijital göze sahip olabiliriz. Peki bu yeni katman bizi daha mı güçlü yapacak, yoksa zamanla kendi sezgilerimize olan güvenimiz mi azalacak?
2: Bilgiyi ben mi görüyorum, yoksa bana gösterilen bilgiyi mi algılıyorum? Değil mi? Ben mi görüyorum, yoksa bana gösterilen. Çünkü yapay zeka bunu yapabilecek. Burada yapay insan ve yapay zeka aynı görüntüyü gördüğünde aynı şeyi mi algılar? Sonuç hayır. Nedir? İnsan deneyimleri, kültürleri, sezgileri ve duyguları yoluyla yorum yapar. Bu son derece. Ama yapay zeka ise ne yapar? İstatistikle yorum yapar, veriyle yorum yapar, örüntüyle yorum yapar ve karar verir. Onun için bizim algılarımızla, yorumlarımızla yapay zekanın algı ve yorumları farklıdır.
0: Yapay zeka aslında hepimizin bence gerçeklik algısını değiştiriyor. Hatta şunu düşündürtüyor. Şu anda yapay zeka ajanları otonom karar verip aksiyonlar alabiliyor. Biz de başka bir yapay zekanın ürettiği otonom ilerleyen yapay zeka ajanları olabilir miyiz başka bir evrende? Bunu sorguladığımız bir dünyaya doğru gidiyoruz.
1: Eğer akıllı lensler sayesinde yabancı dil bilmeden dünyanın her yerinde iletişim kurabilseydiniz, bu teknolojiyi kullanmak ister miydiniz?
3: Bunu çok isterdim. Çünkü dil öğrenmek asla kolay bir şey değil. Yani insanlar senelerini ayırıyorlar bu tarz şeylere. Bu denli kullanmak isterdim, evet.
4: Yani bunda bir sakınca olmazdı. Bu gerçekten güzel olurdu.
5: Almanca başladım, çok zor öğrendim. Yani hala öğrenme aşamasındayım. O yüzden kesinlikle öyle bir şey olması çok güzel olurdu.
6: Bu teknoloji bence diğerlerine kıyasla çok daha uygun olurdu. Bu uluslararası ilişkileri çok kolaylaştırırdı, dil bilmeyen insanları çok rahatlatırdı. Bu noktada bunun bayağı başarılı bir çalışma olacağını düşünüyorum. Çok güzel olurdu.
1: İnsanlığın en eski özgürlüklerinden biri nereye bakacağına kendisinin karar vermesi. Bir manzaraya bakmak, bir insanı izlemek, bir vitrinde durup düşünmek ya da sadece gözlerini ufka çevirmek. Bütün bunlar bugüne kadar yalnızca bize aitti. Üstelik kimse neye baktığımızı tam olarak bilemezdi. Hatta ne düşündüğümüzü, neyin dikkatimizi çektiğini, neyi merak ettiğimizi, şimdi ise akıllı lensler ve yapay zeka sistemleri nereye baktığımızı, ne kadar süre baktığımızı, neyle ilgilenmemizi,

0: ilgilendiğimizi, hatta bazı araştırmalara göre duygusal tepkilerimizi bile veriye dönüştürebiliyor. Düşünsenize, bu teknoloji daha da gelişir ve bir gün bakışlarımız bile dijital iz bırakmaya başlarsa neler olur? Şöyle de sorabilirim. En çok neye dikkat ettiğimizi, nelerden etkilendiğimizi, nelerden korktuğumuzu bir algoritma bizden daha iyi bilirse bu ne anlama gelir?
1: Şu anda insanın en özel alanı olan bakışları bile dijital iz bırakıyor. Örneğin bizi geliştirdiğimiz sürücü yorgunluk algılama sistemlerinde insanın nereye baktığının, davranışlarını, yorgun olup olmadığını, uyup uyumadığını analiz ediyoruz. Tabii ki bunu saklamıyoruz kahveye kalkar geriye. Ancak bunu kötü niyetli bir şekilde saklayabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Bunu güvenlik amaçlı kullanıyoruz. Uyuduğunuzda aracın kendini otonom bir şekilde güvenlik şeridine çekmesi ya da bunun kaza yapmaması, olduğu yerde durması, frenlemesi gibi sistemlerde kullanıyoruz. Ancak bunların kötü amaçları toplandığı bir dünyada sizin herhangi bir gizlediğinizin kalmadığı bir dünya haline gelebilir. Ve ancak bunu önlemek için çeşitli yasalar çıkıyor. Avrupa'da GDPR dediğimiz, Türkiye'de de kişisel verileri koruma kanunu dediğimiz yasalar da tam olarak bunu önlemek için var.
2: Akıllı densler burada belki de en kritik soru şu. Çünkü akıllı densler neye baktığımızı, ne kadar baktığımızı, göz hareketlerimizi ya da sağlık durumumuzu ne yapıyor? Analiz ediyor, ölçebiliyor. Bugün sosyal medya davranışlarımızı izliyor. Hemen ya da davranışlarımızı dinliyor. Şu anda bu konuş birazdan sosyal medyadaki değişik alanlarda bize konuştuğumuz konularla ilgili görüntüyle devamlı gelecek. Açtığımızda Facebook'u, Instagram'ı ya da diğerlerini. Bunlar devreye girecek. Yani sadece bakışlarımız değil, sözlerimiz de izliyor. Bu nedenle geleceğin en değerli varlığı bu manada altın ya da petrol değil, veri olacak.
3: Bir robotun yaptığı ameliyatı mı yoksa bir insan doktorun yaptığı ameliyatı mı tercih edersiniz?
4: Şu anda tabii ki insan bir doktorun ama insan olduğumuz için hata payımız yüksek. Şu anda fabrikalarda robotlu sistemlere geçildi çünkü hata payları daha düşük. İleride tıp alanında da böyle gelişmeler olursa tabii ki robotlar tercih edilebilir.
5: Komplikasyon açısından sanırım bir robotun yaptığı ameliyatı tercih ederdim.
6: Ya belki ileride teknolojinin daha da ilerlemesiyle belki bir insanın elinin titremesinden dolayı oluşabilecek bir yanlış bile zaman içinde kapatılabilir, bu eksik kapatılabilir ama şu an için o kadar ilerlediğini düşünmüyorum.
7: Ya bu ameliyat konusunda kesinlikle insan tercih ederdim.
8: Ya bence seçmekten ziyade ortak paylaşımlı bir şey olsa daha mantıklı olabilir çünkü insanın da hata payı var.
9: İkisini de birlikte düşünebiliriz çünkü hem robotların otomasyon sistemi yani kullanışlılığı ve verimliliği çok yüksek, insan hatalarından arınmış bir şekilde ama bazen de insanların karar vermesi gereken durumlar oluyor. Yani biraz daha teknolojinin gelişmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: İnsanlık binlerce yıldır aynı ilkeye göre yaşadı. Bir karar varsa bir sorumlu da vardır. Bir doktor teşhis koyduğunda, bir pilot uçağı kullandığında, bir komutan emir verdiğinde kimin karar verdiği belliydi. Peki şimdi kararı bir algoritma verirse, mesela bir sürücüsüz araç saniyenin binde biri içinde yön değiştirip bir kazaya neden olursa, bir yapay zeka hastanın gözden kaçan bir verisini yanlış yorumlarsa, bir otonom sistem savaş alanında geri dönüşü olmayan bir karar alırsa, o anda sorumluluk kimin olacak? Aracın mı? Yazılımın mı? Mühendisin mi? Şirketin mi? Yoksa sistemi kullanan insanın mı? Yani kararı makine verirse hesabı kim ödeyecek?
2: ...21. yüzyılın en önemli hukuk sistemlerinden biri de bu. Nedir bu hukuk? Çünkü algoritmaların cezalandırılması mümkün değil. Çünkü otonom sistemler algoritmalarla çalışıyor. Sorumluluk büyük bir ihtimalle şunda da, sistemi geliştiren şirkette, sistemi işleten kurumda

0: EDA sistemi yazan bireyde olacak. Ve böylelikle bunlar arasında paylaşılacak. Gelecekte algoritmik sorumluluk hukuku denen bir hukukun gelişeceğini düşünüyorum. Onun için herkes yazdığı kodların hesabını verecek. Çünkü kodlar sadece bize bazı işleri yaptırmıyor, aynı zamanda bizi doğruya ve yanlışa da yönlendirecek. Yoksa bugünkü silahların kendi başına bir suçu yok. Ama silahı alıp birini öldürdüğün zaman mahkemeye yargılanıyorsun. Bunun gibi algoritmayı yazanlar nasıl yönlenirse onun hesabını vermek zorunda kalacak. Ve burada teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, hesap verebilirlik insana ait bir kavram olacak. Çünkü algoritmayı cezalandırdık, seni sistem dışı bıraktık. Bunun algoritma için hiçbir anlamı yok. Ama sizin ve bizim için, sistemi kuranlar için bir anlam var. Onun için hesap verebilirlik insanın elinde kalacak.
1: Çocuğunuzun öğretmeninin yapay zeka destekli bir sistem olmasına nasıl bakarsınız?
2: Ben çok tercih etmezdim çünkü bence bilgi konusunda evet daha verimli olabilir ama insani ilişkiler konusunda bence gerçek bir insanın şefkatine ihtiyacı var çocuklar.
3: Aynı şekilde ben öğretmenlik tarzı becerilerin sadece bir robotik bir sistemle yapılabileceğini düşünmüyorum. Hisler çok önemli. O çocuğa eğitimi verebilmek, ona geçebilmek, öğretmenliği sağlayabilmek çok önemli. O yüzden yapay zeka tarzı şeyleri amaç olarak evet kullanabilir ama direkt yapay zeka odaklı bir öğretmen kabul etmezdim.
4: Ya yapay zeka mantıklı kullanıldığı sürece bence güzel bir buluş diye düşünüyorum ben. Ama çok yapay zeka bazlı olunca düşünmeyi de çok tembelleştirdiği için beyni yani %100 yapay zeka bazlı olmasın.
5: İstemezdim. Çünkü his yok, duygu yok, gerçek bir iletişim yok çocukla öğretmen arasındaki. Bu bence çok önemli bir şey. Yani özellikle küçük çocuklar açısından çok önemli bir şey. Hani bence olmamalı.
6: İnsanlık tarih boyunca eksikliklerini teknolojiyle tamamladı. Kas gücü yetmedi, makinayı yaptı. Uzağı göremedi, teleskobu yaptı. Hızlı hesaplayamadı, bilgisayarı yaptı. Şimdi ise ilk kez farklı bir şey oluyor. İnsan yalnızca kullandığı araçları geliştirmiyor, kendisini de geliştirmeye başlıyor. Evet, belki de geleceğin insanı bilgiye ulaşmak için bir ekran aramayacak, bir kitaba bakmayacak, bir arama motoruna yazmayacak. İyi ama gelin düşünelim. Bir gün kararlarımızı bizim yerimize algoritmalar vermeye başlarsa ya da çocuklar bilgiye doğrudan erişmeye alışırsa, insanlar aynı dünyaya bakıp farklı gerçeklikler görmeye başlarsa, dahası geleceğin toplumları zengin ve fakir olarak değil, geliştirilmiş insanlar ve geliştirilmemiş insanlar olarak ayrılırsa, rekabet ülkeler arasında değil, insan ile yapay zeka destekli insan arasında yaşanırsa neler olur? Hiç düşündünüz mü?
7: İnsan evrimi kısa vadede çok hızlı olan bir şey değil. Ancak uzun vadede zaten seçilim baskısını görüp de bunun nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü günümüzde hani seçilim baskısı belki güzellik, belki başarı, belki para yönünden ya da fiziksel özellikler üzerinden giderken ilerleyen dönemde seçilim baskısı bu araçları ne kadar iyi kullandığımız üzerinden de olabilir insanlarda evrimsel açıdan baktığınızda. Tabii bu şeyi de insanların daha rahat yaşadığı bir dünyada belki de hiçbir seçilim baskısı olmadan hani sizi öne çıkaran özellikleriniz sizi öne çıkarmadığı bir dünyada insanın evriminin nasıl olacağını ben kendim de hayal edemiyorum.
0: Burada asıl tartışma konusuna baktığımızda gelecek 30 yılda şunu göreceğiz. Akıllı lensler, yapay zeka asistanları, beyin bilgisayar arayüzleri ve biyoteknoloji ile birlikte gelişecek. Bunun sonucunda insanın doğal yetenekleri teknolojik olarak güçlenecek. Ancak burada bir yol ayrımı var ve burada iki senaryo ile karşı karşıya kalacağını düşünüyoruz. Birincisi insan teknoloji

teknolojiyi daha özgür hale getirir, daha hızlı öğrenir, daha sağlıklı yaşar ve daha verimli çalışır. İkinci sanırda ise insan teknoloji insanı görünmez şekilde yönlendirir. Ne yapabilir? Kararlarını etkiler, algılarını şekillendirir, davranışlarını yönlendirir. Bu nedenle geleceğin temel meselesi teknoloji değil, teknolojinin kimin kontrolünde olacağı. İşte burada genel olarak bu sisteme baktığımızda bu tüm sorulardan şunu çıkarabiliyoruz. Yapay zeka, otonom sistemler, akıllı lensler aslında bize tek bir soru soruyor. Teknoloji ne kadar akıl olacak değil. İnsan ne kadar bilge kalabilecek? Geleceğin mücadelesi insan ile makine arasında değil, insanın kendi değerlerini koruyarak teknolojiye yön verebilme mücadelesinde olacağını düşünüyoruz.

0: Sizce gelecekte insanlar mı teknolojiyi yönetecek? Yoksa teknoloji mi insanların hayatını yönlendirecek? Bir gün hafızanızı yapay zekaya yüklemek mümkün olsa kabul eder misiniz?
1: Ben kabul ederdim çünkü bir nebze de olsa ölümsüz bir yaşam haline geliyor bence. Ve bütün düşüncelerimiz, duygularımız, bu dünyaya bıraktıklarımız bence kalıcı olmuş hale geliyor. O yüzden kabul ederdim ben.
2: Bir gün hafızamı yapay zekaya yüklemek mümkün olsa kabul ederdim büyük ihtimalle. Ama bugün de olduğu gibi açıkçası yapay zeka insanları yönetiyor diyebilirim.
3: Üzülüyorum ki maalesef ki teknoloji insanları yönetecek diye düşünüyorum ama hafızamı yüklemek bir seçenek olsa şu anki hayatımda kabul etmezdim mesela. Belki akademik başarıda bana ait olan bir bilginin ya da becerinin başkasına geçmesini sağlardı. Şu an etmezdim ama ileride bu teknolojinin gelişmesi ve yeni değişen dünya ile beraber belki güzel bir seçenek olabilir.
4: Hafızamı yükleyebilirdim ama irademi yüklemek istemezdim. Yani kendim yönetmeyi tercih ederdim. Gelecekte de yine bir şekilde sonuçta yapay zeka yaratanlar da insanlar olduğu için insanlar yöneteceğini düşünüyorum.
5: Etmezdim ya. Bence İnsan yapay zeka yönetmeye devam etsin, yani daha üstüne çıkılmasın diye düşünüyorum ben.
6: Hafızamı yapay zekaya yüklemeyi kabul etmezdim. Zaten bugün de teknoloji hayatımızı çokça şekillendiriyor ve yönlendiriyor. Özellikle alışverişi bile artık insanlar internet ortamından yapmaya başladı tamamıyla. Yani bu hani önümüzdeki yıllarda bence daha sorunlu hale gelecek bence.
5: Yapay zekanın gidişatı da şu anda tehlikeli bir yerlere gidiyor gibi. Yani asla güven vermiyor bazı açılardan. O yüzden biz böyle biz bize, insan insana bence daha mutluyuz. Yani yapay zeka bence daha fazla ilerlememeli.
0: Efendim program boyunca otonom sistemleri, karar verebilen makineleri, dünyayı algılayan yapay zekaları, gözümüzün önüne bilgi getirmeye hazırlanan akıllı lensleri konuştuk. İlk bakışta bunların hepsi büyük bir fırsat gibi görünüyor ve gerçekten de öyle olabilir. Daha az trafik kazası, daha doğru teşhisler, daha güvenli üretim sistemleri, daha verimli bir hayat. Ancak her büyük teknolojik sıçrama yeni bir sorumluluk da getiriyor. Çünkü teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, onun hangi amaçla kullanılacağına insanlar karar verecek. Kısaca evet, bir yapay zeka yön gösterebilir ama hedefi belirleyemez. Bir algoritma riskleri hesaplayabilir ama hangi riskin alınacağına karar veremez. Bir sistem milyonlarca veriyi analiz edebilir ama doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi tek başına belirleyemez. Belki de geleceğin dünyasında asıl mesele makinelerin ne kadar akıllı olacağı değil, insanların ne kadar bilinçli olacağı olacak. Bu sorunun cevabı ise gelecekte değil, bugün vereceğimiz kararlarda saklı.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve değerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğini bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye yüzyılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Türkiye'nin, dünyanın gündemini konuşacağız. Bu akşam 3 değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Hemen yanımda Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak var. Hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkürler.
0: Özledik sizi.
2: Evet, nihayet.
0: Aramızda görmekten.
1: Tabii bundan mutlu oldum. Çok teşekkür
0: ederim. Mutluluk duyuyoruz. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi tabii bu akşamın sıcak başlığı siyaset değil, futbol. Şöyle bir kısa, ben Hüseyin Bey'e bir söz vereyim izninizle. Çünkü Trabzonsporlu kendisi, sıkı bir Trabzonspor taraftarı. Bordo Maviller de dünya ünlü yıldız Muhammed Salah'la anlaştı. Yarın İstanbul'a, ardından da Trabzon'a geçecek. Önemli bir transfer.
3: Tabii Türk futbolu açısından da önemli bir transfer. Biliyorsunuz Muhammed Salah'ın ismi ilk Beşiktaş için gündeme gelmişti. Beşiktaş'ın bir görüşmesi vardı. O zaman da Türkiye'ye gelmesini çok istiyordum. Çünkü nihayetinde bu kadar klas, bu kadar üst düzey futbolcular Türkiye'ye geldiği zaman aynı zamanda hangi kulüpte olduğunu bir önemi yok. Ülke futboluna katkısı
0: reklam
3: var. Hem
0: olacak
3: reklam açısından, hem diğer futbolculara örnek olması vesaire açısından çok önemli. Ama tabii ki Trabzonspor'a gelmiş olması benim için ayrıca
0: bir mutluluk.
3: Nihayetinde Trabzonspor işte devrimlerin takımı. Dolayısıyla böyle ihtilal yapmış bir takım. Anadolu'da ihtilali yapmış bir takım. Transferde de bu kadar önemli bir ismi renklerine katmış olması şüphesiz çok önemli. Trabzonspor için çok önemli, Trabzonşehri için çok önemli. Bir kere Muhammed Salah işte son Dünya Kupası'ndaki performansından başlayıp geçmişte Avrupa'daki başarılarına baktığımız zaman bütün dünyanın gündeminde olan bir futbolcu. Nereye gitti? Trabzonspor'a gitti ve bütün dünya artık Trabzon'un, Trabzonspor'u, bu kulüp kim, takım kim, daha önceki başarıları nedir? Bütün bunlar konuşulacak. Bu açıdan çok önemli. Tabii bir de Muhammed Salah'la birlikte Trabzonspor

0: Yani çok önemli katkıları olur. Yani
1: doğru, doğru.
0: Farklı bir özgüven kazandırırlar. İşte onların tecrübesi sahaya çok farklı yansır. Hatırlardım işte bazı takımlar çok iyi futbol oynasa da o oynadıkları turnuvanın şeyini taşıyamazlar. Hani stresini taşıyamazlar. Böyle kariyer futbolcular o stresi yönetir. Ve dolayısıyla hem Trabzonspor açısından hem Türk futbolu açısından çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yani kariyerine baktığımız zaman aslında Avrupa futbolu açısından da dünya futbolu açısından da önemli bir transfer.
2: Yıldız.
0: Umarım
3: hayırlı olsun.
0: Hayırlı olur. Umarım işte hem Mısır milli takımında hem Avrupa'da oynadığı diğer takımlarda başarısını Trabzonspor'a da taşır. Bundan Türk futbolu kazançlı çıkar. Trabzonspor kazançlı çıkar.
3: Peki hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Var mı söylemek istediğiniz bir şey?
2: Birkaç şey söylemek isterim ben de. Hayırlı uğurlu olsun. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak biraz tabii buruklukla karşıladım. tabii Fatih Tekke'yi ben özellikle tebrik etmek istiyorum. Geçen sene de Trabzonspor çok akıllıca, rasyonel bir bütçe yönetimiyle iyi bir başarı elde etti. Güçlü bir performans ortaya koydu. Burada bence başkanla birlikte Fatih Tekke'nin çok ciddi katkısı oldu. Şimdi yayına girmeden önce de Hüseyin'e bahsettim. Ben 2017 yılıymış. Bir Trabzon'a gitmiştik orada. Bir panel için gitmiştik galiba. Ve yerel medya bir açtım sayfayı. Bir gün önce Trabzonspor bir maç kaybetmiş. Dünyanın dedim en uzun manşeti atılmış. Bunu okuyayım isterseniz. Fırtınanın ortasında dalgaların insafına terk edilmiş metruk bir tekne misali çaresizliğin girdabına sürükleniyoruz. Yani böyle Trabzonspor, hani bize her yer Trabzon diyorlar ya, Trabzonspor taraftarlarının bir dönem gerçekten ızdırap içerisinde bu maçları takip ettiğini, alınan sonuçlara üzüldüğünü de biliyoruz. Şimdi benim gördüğüm gerçekten şampiyonluğa oynayan bir takım kuruyorlar. Renk katacaktır. Ailesinin ben özellikle Türkiye'de eşinin Müslüman bir ülkede, halkı Müslüman olan bir ülkede yaşamak istediğini de ben okumuştum. Bu da herhalde önemli bir faktör. Hayırlı uğurlu olsun. Yani ben gerçekten canlı gönülden bir Beşiktaş taraftarıyım ama Trabzonspor'un Anadolu'yu temsil eden en güçlü takım olduğu için başarılı olmasını her zaman isterim, istiyorum. Buradan da gerçekten iyi, güzel bir transfer yaptılar. İnşallah ciddi bir katkısı olur Trabzonspor'a.
3: Var mı Nuh Bey? Söylemek istediğiniz bir şey? Yoksa sıcak gündeme mi geçelim diyorsunuz?
1: Söyleyeceğim de şöyle, belki kötü bir rastlantı olacak. Bir kere ismi cismi geldiği ülkesi vesaire, Avrupa'da oynasa sonuçta ülkesi Mısır falan, bizim için bir pozitif ayrımcılık konusu ama ben bir genel bir değerlendirme yapmıyorum bu konuda, şu yapmak istiyorum. Şöyle ki, bendeniz gençlik yıllarımda gazeteye başladığım yıllarda bir süre spor sözünde çalışmıştım. O zaman daha yakından takip ediyordum bu konuları falan. O zaman kulüpler bir maçta 3 yabancı oynatabilirlerdi en fazla.
3: Evet, tamam. Üçtü,
1: benim tabii. O dediğim zamanlarda. Şimdi 11 futbolcunun 11'inde yabancı oynatabiliyorlar şu anda. Bu gidişata da bir buradan da bakmak lazım mesela. Ayrıca ben Melik Bey'i de kutluyorum. Ben Trabzonspor'cu, aklıma bizim Melik geliyor.
3: Tabii Melik Yiğiter de evet, yayından geliyorum. Önce görüştük kendisini. Çok mutlu tabii,
1: çok
3: o da
1: mutlu, çok mutlu. Tabii. Çünkü daha önce istiyordu.
3: Çok istiyordu bu, tabii.
1: Hatta Cumhurbaşkanımızdan talep
3: tabii
1: etmişti. Böyle
3: talebi vardı. Hayalleri gerçek oldu Melik Yiğiter'in de.
1: Tebrik ediyorum ama inşallah biz bir gün bizim kulüplerimizde 11 futbolcunun 11'inde Türk futbolcu oynatacak noktaya gelirler inşallah.
3: İnşallah, inşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz bu yorumlar için. Biz şimdi sıcak gündeme geçelim. Çerçeve yasa teklifi yarın meclise sunuluyor. Adı da belli oldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi. Artık terörsüz Türkiye sürecinde en kritik aşamalardan biri belki de bu. Şimdi ilk sözü Nuh Bey'e vereceğim ama bilediğimiz vardı. Yani bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. İçeriğinde neler olacak? Bunların tabii detaylarını yarın önümüzdeki günlerde öğreneceğiz ama hani konuşulanlar, medyaya yansıyanlar ne? Şöyle bakalım. Tabii Numan Kurtulmuş

0: Muş da çerçeve yasayı imzaladı. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli de imzalamıştı. Şimdi şöyle satır başları işte 10-12 maddeden oluşacak. Şimdi af niteliğinde olmayacak, onu söyleyelim. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarında kapsam dışında tutulacakları belirtiliyor. Tek seferlik ve süre sınırlı. Bunun da altını çizelim. Yasanın bazı hükümlerinin yürürlülük tarihinde, bazılarının ise silah bırakmanın teyit tespit sürecinin tamamlanmasının ardından uygulanması bekleniyor, öngörülüyor. Bu da önemli. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecekler. Karışmamışlarsa, onu düzelteyim. Örgüt faaliyeti kapsamında bir suça karışmamışlarsa o zaman ceza almama durumu olabilecek. Bunun altını çizelim. Suça karışanların dosyaları da mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Yine cinayet, işkence gibi ağır suçlar da kapsam dışında olacak. Ağır suçlara karışmayanlara 3 yıl denetimli serbestlik, kamusal haklar ve siyasetten mahrumiyet gibi, hani çerçeve yasada olması beklenen işte 10-12, kimilerine göre 15 maddelik bir yasa teklifinden söz ediyoruz, bahsediyoruz. Tabii çok önemli. Geçen hafta da konuşmuştuk. Artık bir dönüm noktası. Hatta Ömer Çelik aslında bir başlangıç olarak da bunu dile getiriyor. Sizin hep çekinceleriniz vardı. Özellikle İsrail'e burada dikkat çekiyordunuz. Dolayısıyla yine bunlar herhalde devam ediyor. Ama geldiğimiz noktada değerli. Ne söylersiniz?
1: Tabii tabii. Biz komisyonun kurulmasından sonraki değerlendirmelerimizde en önemli viraj, hatta tabiri caizse benlerinizin düşündüğüm öyleydi, öyle ifade etmiştim. Tekerlek tabiri caizse tümseyi açtı demiştik. Yes. O zaman öyle bakıyor idik. Bugünkü gelinen bu aşama çok çok daha önemli. Komisyonu da anlamlı hale getiren, komisyonun çalışmalarında çalışma sonucu olarak gelinen bir nokta. Çok değerli. Tabii ki ihtiyatı elden bırakmamak gerekiyor ki bunu zaten bütün yetkilerde bu vurguyu görüyoruz. Neden böyle söylüyorum? İşte bir yıl oldu tam aşağı yukarı. 11 Temmuz idi o sizin terörsüz Türkiye veya işte bu çerçeve yasa haberlerinde sürekli olarak gösterdiğiniz bir sahne var.
0: Evet.
1: Silahların yakıldığı.
0: Silahların yakılması.
1: İşte 11 Temmuz'da olmuştu o, yanlış hatırlamıyorsam. Aşağı yukarı bir yıl geçti. O zamanki ifadelere ve o zamanki havaya bakıldığında bu kadar az, sanki bu süre bu kadar uzamayacaktı. Yani açıklanmış bir süre yok. Ben bunu benim o zamanki edindiğim intiba olarak söylüyorum.
0: Doğru.
1: Çünkü o şeyden sonra bu silahları teslim etme sürecinin özellikle Kuzey Irak'ta hızla devam edeceği ve bunun da işte MİT tarafından takip edileceği, raporlanacağı ve böylece hemen hızlı bir biçimde hukuki düzenleme geçireceği söylenmişti o zamanlar. Fakat bir yıl oldu, bakın yani bu noktaya gelinmesi bir yıl oldu. Kaldı ki şuraya da ben dikkat çekmek isterim. Bu veya en azından benim intibam böyle. Umarım yanlış düşünüyorumdur. Şu anda her ne kadar devlet güçlü bir biçimde irade ortaya koyarak bu hukuki düzenlemeyi yapıyor ise de aslında en azından benim elimde o zamanki o mutabakata göre terör örgütünün kendine düşen şeyleri yaptığına dair bir bilgi yok.
0: Evet.
1: Yani ne o zaman ne konuşulmuştu? Bir taraftan hukuki düzenleme yapılacak, yani bir taraftan bu süreç sürecek.
0: İlerleyecek.
1: Önce komisyon, sonra komisyonun çalışmaları, rapor vesaire, sonra hukuki düzenleme. Ama diğer taraftan da sahada silah bırakma hızla devam edecek. Sonra işte sadece hukuki düzenlemenin amacı neydi? Hukuki düzenlemenin amacı silah bırakan o örgüt üyelerinin ne olacağına dair onlarla ilgili belirsiz ortadan kaldıracaktı. Oysa bugün öyle bir noktaya gelmedik. Kaldı ki sadece benim düşüncem değil, bunu gözlemleyecek olan ilgililerin de bu yönde beyanları var. Dolayısıyla devlet buna rağmen belki süreci kontrolünde tutmak için, belki bu zaten bu kadar gecikmesine sebep olan dış güçle etkenlerin tarihlerine meydan bırakmamak için ön aldığını ben düşünüyorum. O bakımdan bu gecikmede, hani dedik ya biz bir yıl geçerden, bu gecikmede sizin bahsettiğiniz sürekli dikkat çektiğimiz unsurların ben ciddi anlamda etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu dönemde hatırlarsanız önce bir Suriye'nin kuzeyinde bir deneme yapıldı. Orada sonuç alınamadı. Sonra çok üzerinde konuşulmadı falan.

0: Az da ilerleyemediği için süreç. O 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlayan saldırılardan hemen sonra aslında yeni bir zaaf için bir adım atıldı. Yani bu terörsüz Türkiye'nin bertaraf edilmesi için, hatta Türkiye'nin başına yeni bir bela açılması için bir adım atıldı aslında. Çok ciddi, güçlü bir adım atıldı. Hemen o PYD, YPG kalıntılarını şeye taşıdılar. İran'a, İran tarafına ve PEJAK'la birleştirerek orada bir şey organize etmeye çalıştılar. Onlara silah falan da gönderdi Amerika çok ciddi anlamda. Bunu Trump biliyorsunuz daha sonraki bir açıklamasında ifade etti. Buna rağmen orada Suriye'nin kuzeyindekine benzer bir 2011'den sonraki orada gördüğümüze benzer bir şey olmamasının tek sebebi Türkiye'nin bugün o günlerden çok daha güçlü olmasıdır. Onu engelleyen Türkiye'dir ki bunun ayrıntılarıyla ilgili ben bazı bilgileri de aldım. Yani Türkiye çok net bir biçimde eğer bu yönde oradaki işte PKK'lıları, YPG, JP, neyse PEJAK neyse bunların üzerinden bir şey yapmaya çalışırsa Türkiye'nin aynen Suriye'de yaptığı gibi müdahale edeceğine dair çok net bir mesaj verilmiş. Ondan sonra bu yaratma atıldı. Bunların sebebi ne? Bunların sebebi hep söylüyorum. Hep biz Amerika işte bu şeyi PKK'yı Amerika destekledi, Almanya destekledi, Fransa destekledi, İngiltere destekledi söyledik hep. Doğru bunlar destekledi.
1: Ama
0: fakat bunların özellikle Amerika'nın arkasında gizlenen İsrail daha çok destekledi. Yani Amerika daha çok silah vermiş olabilir. Ben buradan destek bahsettiğim destek sadece silah değil. İstihbarat desteği, strateji belirlenmesi, efendime söyleyeyim, lojistik destek vesaire, hedef verilmesi, moral verilmesi bunlar çok önemli. Ve en çok kullanan devlet de İsrail idi bu terör örgütünü. Kullanmayan kalmadı. Ben saydım 40 yıldır 40 devletle uğraşıyoruz. Hakikaten ben saydım 40'a yaklaştı. Vallahi yaklaştı. Doğru. Yani ta Arjantin şeyden ne o
1: Güney Amerika'dan.
0: Güney Amerika'dan tutun da efendim Danimarka ne alakamız var yani sınır yok bir şey yok. Şurada kendine hayır olmayan Ermenistan'a kadar kullanmayan yok İran sözüm ona İslam Cumhuriyeti İran en çok kullananlardan birisidir. Ama en çok kullanan en çok daha doğrusu kendine hizmet ettiren İsrail'dir. Hemen toparlıyorum. Fakat bu noktaya biz İsrail'in artık veya diğer devletlerin desteklemediği için gelmedik. Onların hala desteğini sürdürmeye çalışmasına rağmen, PKK'yı bu bölgede hala diri tutmaya çalışmasına rağmen geldik. Az önce bahsettiğim gibi Türkiye'nin güçlenmesinden ve Türkiye'nin dışarıda da artık hakimiyetini kurmasından dolayı. Ama diğer taraftan da bu örgütü en çok kullandığını düşündüğümüz, söylediğimiz İsrail'in bu örgüte 40 yıldan bu yanaki olan dönemde en fazla ihtiyacı olduğu dönem olduğunu düşünüyorum. Çünkü o 7 Ekim'den sonraki başlayan süreçteki o 7 Ekim'i başlattıklarındaki ortaya koyduk veya kendi zihinlerinde hazırlıkları planların hiçbirine ulaşamadılar. Hiçbirine ulaşamadılar. Yani onlara göre şu anda çok farklı şeyler olması gerekiyordu. Lübnan'da, Suriye'de. Onu yapamadılar. İran'da dahi olmak üzere. Dolayısıyla bunu yapamamaların önündeki en büyük engel veya en büyük etken Türkiye'dir. Türkiye'dir. Yani her şey bir tarafa. Bunu çok net söylemek lazım. Türkiye'nin hakimiyetidir bölgedeki. Öyle olunca işte Türkiye'ye doğrudan doğruya bugün şu aşamada şu konjonktürde biz askeri saldırı düzenleyemeyeceklerine göre onların çok iyi kullandığı ve çok iyi bildiği yöntem iç cepheyi zaafa uğratmaktır. İç cephe üzerinden hedefe ulaşmaktır. Bunu hep yaptılar. Türkiye'de bunu yaptılar. Zaten hatırlayalım işte Sayın Erdoğan'ın bu süreci başlatırken ki yaptığı vurgu da iç cepheydi zaten. İç cepheyi tahkim etmek için bu meseleyi çözelim, tamamen bitirelim demişti zaten. İşte her ne kadar İsrail geriletilmişse de bana göre bu örgütü bizim iç cephemiz veya başka örgütlerde FETÖ de dahil buna iç cephemizi tekrar zaafa uğratmak için kullanmaya çalışmaya devam edecekler yani. Bu süreci baltalama devam edecekler. O bakımdan zaten bunu ilgililer, yetkililer biliyor. Bu konuda gereken tedbiri alıyorlar ama şöyle tamamlayayım. Ben bu şeyin devletin yetkililerine değil zaten. Bizatihi biz iç cephedeki işte medyacısı, siyasetçisi, efendim sivil toplum örgütü, üniversite camiası neyse iç cepheyi oluşturan dinamik önderlerin, dinamik oyuncuların bu bilinçli olması gerekiyor. Bugün İran'da, İsrail'de Türkiye'deki iş cepheyi zaafa uğratmak için elinden geleni yapıyor. Yapmaya da devam edecekler.
1: Devam edecek. Peki o zaman oradan devam edelim. Yani iç cephe mi yoksa dışta mı biz daha fazla bu noktada yani terörsüz
0: iç

0: Evet, dışarıdaki şeyin uzantısı zaten.
1: Terörsüz bölge sürecine yani akamete uğratmak isteyenler açısından bakarsak Özgür Özel'in de şimdi artık ana muhalefet partisi de bir yeni parti bir açıklaması da var. Ben diyor Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle ilişkilendirilmiş bir sürece destek falan vermem gibi bir ifade kullanıyor. Yani zaten dolayısıyla biz hani bu sürecin önündeki engel içeride mi dışarıda mı?
2: Evet. Şimdi şu an içeride de var, dışarıda da var ama ben şu anda süreci engelleyecek olan aktörlerin elinin en zayıf döneminde olduklarını düşünüyorum. Hani futbolla girdik programa, öyle 80'li yıllarda özellikle gündüz maçları başlarken TRT spikerleri böyle hava güneşli, böyle pırıl pırıl bir hava olduğu zaman şöyle derlerdi: saha ve hava şartları futbol oynamaya son derece elverişli. Hatırladın mı cümleyi? Şimdi burada da yani bu meselede Türkiye bu 50 yıllık kamburu sırtından atmak anlamında hava ve saha şartlarının son derece elverişli olduğu bir ortamda bu süreci şu anda yürütüyor. Yani baktığımız zaman nedir mesela bölgesel faktörler anlamında zikredebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu değişti. Yani onlar daha önce 2013'te mesela çözüm sürecini bozan Amerika'ydı. Yani Suriye'de o iç savaş ortamında PKK'ya biz size daha fazlasını veririz diye taahhütte bulundular ve neticede orada bir işte Türkiye'nin hayati bir güvenlik tehdidi olarak algıladığı teröristan adını koyduğu bir projeyi tekamül ettirdi Amerika uzun yıllar boyunca. Şimdi bu değişti. Yani bu Trump dönemiyle sınırlıdır belki. O nedenle ila nihaya bu fırsat, bu imkan da önümüzde duracaktır diye düşünmemek gerekiyor. Şu anda ciddi bir fırsat algısı olarak buna bakmak gerekir ve oradan yürünüyor zaten. Şu anda daha farklı, bu sürece takoz olmayan, en azından yani Trump'ın Türkiye'ye olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan yaklaşımı üzerinden baktığımızda hatta yürüyen bu sürece destek verdiğini de söyleyebileceğimiz bir ortam var. Şimdi Amerika böyle bir pozisyon alınca diğer dış aktörler açısından baktığımızda işte İngiltere, Fransa bunlar hani oyun kendi lehlerine, Türkiye'nin aleyhine kurabilecekleri bir oyun sahası bulamıyorlar şu anda. İran kendi derdiyle meşgul, doğru yani. Yıllarca PKK'yı, 10 yıllarca PKK'yı Türkiye'ye karşı kullandılar. Bu son yıllarda daha açık aleni zikredildi Türk makamları tarafından. İsrail'le alakalı, İsrail potansiyel tehdidi her zaman tabii akılda tutmak gerekir. Yani onlar özellikle bu konjektürün geçici olmasını kollayacaktır. Fırsatını buldukları anda sabote etmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Yani bunu da tabii not olarak düşmek gerekiyor. Ama toplamda işte baktığımızda esasen bölgede PKK'nın hamisi kalmadı. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu bana göre bu proje başarıyla tamamlandığı zaman Türkiye'yi Süper Lig'e taşıyacak bir projedir. Bu anlamda çok kıymetlidir. Bölgenin yıldızı, parlayan yıldızı haline getirecektir. Bunu biraz da şunun için söylüyorum. Yani bu bölgede özellikle o emperyal akıl, emperyalistler Orta Doğu ile alakalı, bizim coğrafyamızla alakalı bir oyun planı kurdukları zaman burada temel enstrüman olarak yani maşa olarak Kürtleri kullanmak istemişlerdir. Hep bakın tarihsel olarak da bu son 100 yıl içerisinde bu böyle gelişmiştir. Bu bir anlamda bu emperyalizmin elindeki bu oyuncağı da almak anlamına geliyor. Güzel bir tabir kullandı Nuh abi. Yani tekerleğin tümseyi açtığı ifadesi. Ben de aynı kanaatteyim. Şu anda yaklaşık 2 yıla yaklaşan bir süredir. Esasen biraz zihinsel anlamda bu sürecin özümsendiği, kabullenildiği, hazmedildiği bir dönem oldu. Hani bir söz vardır, teşbihte hata olmaz. Önce kafalar değişecek, sonra yasalar. Kafalar epeyce değişti. Şimdi yasalar elverişli hale geldi değişme anlamında. Bu sürecin fiiliyata dökülmesi, yani PKK'nın silah bırakmasının fiiliyata dökülmesi, eyleme dönüşmesinin arifesindeyiz biz şu anda. Bu yasal düzenleme bunun başlangıcı olacaktır. Yani bu biraz da şöyle tabii bir güvence formülüyle gelin şimdiye kadar. Güven problemi olunca şimdi yıllar boyu kaç defa denendi ama başarılı olunamadı burada.

0: Güven problemi güvencelerle aşıldı tabir yerindeyse. Şimdi tabii PKK burada bir güvence anlamında işte bir silah bırakacağız, geri döneceğiz ama bir şey lazım bize. Yasa lazım, bir dönüşümüzü temin edecek bir yasa lazım diyorlardı. Şimdi bizim bu tarafta da yasayı çıkartırım. Peki nasıl olacak yani sonra bırakacak mısın gerçekten? Orada da şöyle bir orta yol diyebilir miyim ona bilmiyorum. Bunu izleyicilerimiz sizler takdir edin. Şimdi bu yasa çıktıktan sonra belli bir periyot içerisinde bir orada Milli İstihbarat Teşkilatı bir teyit ve tespit raporu hazırlayacak. Bu teyit ve tespit raporu neyi teyit ve tespit edecek? İşte PKK'nın bütün o dağları boşalttığını, eğitim kamplarını, mağaraları vesaire boşalttığını, bundan emin hale geldiğimizi ve evet gerçekten de boşaltılıyor bu şeyler, mağaralar, kamplar falan. Sonrasında da uygulama süreci başlayacak. Burada da bir maksimum süreli bir yasa biliyorsunuz. Müstakil ve süreli bir yasa. 6 aylık bir periyot var. Bu 6 ay içerisinde bu yasadan yararlanabilecek olanlar, yararlanmak isteyecek olanlar yararlanacak. Hani bu kendi haline bırakılmış bir süreçte değil tabii. Yani belli mutabakatlar sağlandı ve bunun üzerine bu adımlar atılıyor. Bunun da bilinmesinde fayda var. Dolayısıyla ben yani Türkiye'nin buradan ne çıkacak? Çeşitli endişeler dinliyoruz, duyuyoruz, iletiliyor. Biz de konuştuğumuz zaman insanlarla. Şimdi bir ara şey dinliyordu işte. Biz ne aldık da PKK silah bırakıyor. Onlar da biz ne verdik de silah bırakıyoruz dedikleri rivayet olunuyordu. Şimdi burada ne aldık ne verdikten ziyade bunun çıktısı. Yani o ayrılıkçı, bölücü fikirlerin yerini Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, Türk-Kürt kardeşliğini burada pekiştirecek tarzda bir zeminde ilerliyor bu süreç. Böyle nihayetiyle ilgili gizlisi, saklısı, işte şu adımlar olacak da işte hani statü, özellik gibi bir takım laflar var ya, bunlar olacak da şu anda zikredilemiyor. Günü geldiğinde bunu işte PKK'ya bunu verdik. Hani ne verdik, ne aldık meselesi. Böyle bir şey yok yani burada. Bir Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirmek anlamında çok stratejik bir adım atılıyor bu yönüyle de. Dolayısıyla Türkiye'nin yani o ayrılıkçı, bölücü terör döneminin çıkışı ve Türkiye'nin birlik, bütünlük içerisinde kendi geleceğine yürüyüşü buna hizmet edecek bir süreç bu burada. Dolayısıyla bir çok flu, böyle belirsiz endişelere mahal bırakacak bir tarafını da ben görmüyorum. Son olarak şunu da ifade edeyim. Tabii bu şekilde bu sürecin ilerlemesi de yine Türkiye'nin terörle mücadelede verdiği başarılı, elde ettiği başarılı sonuçlar sayesinde olmuştur. Yani bu kendiliğinden PKK böyle rıza gösteriyor diye bakmamak gerekiyor. Bunun bölgesel nedenleri var, az önce zikrettim. Şu anda hamilik yapacak bir aktör bulamıyor. İkincisi, Türkiye net bir şekilde yenilgiye uğrattı PKK'yı. Hani zor oyunu bozar derler. Burada bu da geçerli. Bu sayede bu mümkün oldu. Son olarak şunu ifade edeyim. Hani bir de hani zaten bitmişti terör, ne gerek vardı diye çok böyle dillendirilen bazen şeyler de var. Özellikle muhalif kesimlerde. Onun cevabı da şu: yani bugün böyledir ama yarın başınıza ne geleceği belli olmaz. Bugün güçlü bir hükümet var, güçlü bir siyasi irade var, güçlü bir lider var, güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri var. Yarın şartlar değişir, iklim değişir, hava saha şartları elverişsiz hale gelir. O zaman tekrar yani büyütür birileri, tekrar bu şeyi, terör meselesini daha tehlikeli sonuçlar üretebilecek şekilde karşımıza çıkarabilir. O yüzden hani buna da bu cümle doğru bir cümle değil yani. Bu kalıcı şekilde tamamen kökten bu işi çözmeye dönük bir süreci her zaman ihtiyaç vardı. Burada da bu perspektif var. İnşallah gerçekten Türkiye'yi Süper Lig'e taşıyacak bir sonuçla bu proje nihayete erdirilir.
1: Tabii Nuh Bey de dedi yani aslında bir yıla yayılan bir süreçten bahsediyoruz ama Mehmet Bey'in de dediği gibi aslında bu süre biraz sindirme, özümseme anlamında da herhalde gerekliydi.
2: Dünyada örneklerine baktığımız zaman süre çok hızlı.

0: Çok şehit verdik.
1: Ya.
0: Çoğu kucağımda öldü. Başlığı kim yazısının başlığı olabilir?
1: Hasan Cemal'in. Bildin mi?
2: Hasan Cemal.
0: Şimdi hatırladım 2015'ti değil mi? Dolmabahçe'deki toplantı. 2015'in 28 Şubat'ındaydı. Yine çözüm süreci kapsamında işte HDP'li yetkililerle AK Parti'nin ya da işte hükümetin ileri gelenleri Dolmabahçe'de bir araya gelmişlerdi. 28 Şubat 2015. Ertesi gün o zaman milliyetin Ankara temsilcisi olan Aslı Aydın Taşbaş, değil mi? Bir yazı yazmıştı. Yazısının başlığı da şuydu: yoksa Kürtler bizi sattı mı? Dolmabahçe mutabakatında işte silahlar bırakılacak, işte terör unsurları çekilecek vesaire. Yani bugünkü konuştuklarımızın onda biri falan yani. Efendim, birileri çok telaşa kapılmış. Bu birileri kim acaba? Kürt değil yani. Kürtler bizi sattı mı sorusundan yola çıkarak bu soruyu soranların Kürt olmadığını söyleyebiliriz. Yani. Kürtler bizi sattı mı? Birileri telaşa kapılmış. Dolmabahçe mutabakatında işte terörün bitirilmesi açısından önemli bir aşama geçildi. Ve bundan rahatsızlık duyanlar Aslı Aydın Taşbaş'ı arayıp sormuşlar: Kürtler bizi sattı mı? Siz kimsiniz? Kürtler sizi nasıl sattı? Mesela PKK'nın silah bırakması kimi sattığı anlamına gelir yani. Bugün de Hasan Cemal birden eski terörle mücadelede görev yapmış eski komutanların anılarını köşesine taşıma ihtiyacı hissetti. Tam da böyle işte yasanın imzaya açıldığı gün ya. Yani. Şimdi böyle düşünebilirsiniz yani. Ama Hasan Cemal HDP'de milletvekili adayıydı. En fazla işte bu sürecin içerisinde yer almış. Kürtler diye bir kitap yazmış. Birden terörle mücadelede görev yapmış komutanların anılarını paylaşma ihtiyacı hissetti yani. Niye böyle bir giriş yaptım? Türkiye'nin Kürt sorunundan daha büyük bir sorunu var. Ve çözümüne ilişkin bir çare var mı bilmiyorum. Türkiye'nin beyaz Türk sorunu. Biraz açayım. Türkiye'nin aslında Türk olup olmadığı belli olmayan, soyadı kanunundan sonra aldığı soyadla geçmişini gizleyen ama geçmişinden kopmayan bir zümre sorunu var. O zümre bugün de sesi yüksek çıkıyor. Bugün de işte sermayenin önemli bir kısmını yönetiyor. Ve küresel ilişkileri var. Varlık sebebi o dışarıda bağlı bulundukları istihbaratlarla, devletlerle, ülkelerle varlıklarını sürdürüyorlar. Yani zenginlik anlamındaki varlıklarını sürdürüyorlar. Bunlar Türkiye'de terörün bitmesini istemezler. Çünkü terörün bitmesi demek Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda önemli bir mesafe alması demektir.
3: Tabii terör biterse İsrail diyor ki Türkiye küresel güç olma yolunda önlem alınmalı diyor. Terör biterse ne olacak?
0: Şimdi
3: küresel güç Türkiye.
0: Ne ile karşı? Çünkü yani düşünün, Hasan Cemal bile şehitlik üzerinden bazı duyguları kaşımaya çalışıyor. Evet. yaralarımız derin, acılarımız derin. Unutmak kolay değil. Çok şehit verdik, çok bedel ödedik. Efendim, hala evladının acısıyla yaşayan, hala işte babasız büyüyen, işte kocasız büyüyen eşler, çocuklar var. Çocuklarını kocasız büyüten
3: anneler, şehit yakınları
0: var. Anneler var, şehit eşleri var. Şimdi bu meseleyi kaşımak istiyorlar. Peki bu meseleyi niye kaşımak istiyorlar? Yani terörü yok etmek, teröristlerden intikam almak için mi? Hayır. Terör devam etsin.
3: Türkiye güçlenmesin.
0: Türkiye güçlenmesin. Terörü kullanan ülkeler bu terör örgütüyle Türkiye'yi dizginlemeye devam etsinler. Şimdi onun için acılarımızı yaşayacağız. Hiçbir zaman onları unutmayacağız. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ödediğimiz bedelleri hiçbir zaman unutmayacağız. Ama bu sorunun derinleşmemesi için, bu sorunun ortadan kalkması için bu nifakı ortaya atanların, bu nifakı oluşturanların nihayetinde acılarımızı daha fazla derinleştirmek, daha fazla kayıp vermek, vermemize yönelik bir gayretlerin içerisinde olduğunu bilerek bir yerde buna dur dememiz lazım. İşte konuştuğumuz mesele işte bu dur demedir. Şimdi bu dur deme noktası da çaresizliğin getirdiği bir dur demek değil. Yani efendim gücünün sonuna geldin, mücadele edemiyorsun. Dolayısıyla bu bir çaresizlikle bir arayış içerisine girmek var. Bir de gücünün zirvesine çıktıktan sonra bu meseleyi artık tamam, yani gücümün zirvesinde
3: tamam,
0: bu mesele ortadan kaldıramıyor. Türkiye tam da bu noktada bu meseleyi gündeme getirdi. Evet, iç cepheyi pekiştirmek için, iç cepheyi güçlendirmek için getirdi ama bütün bunların ötesinde gereğini fazlasıyla yaptıktan ve gücünün zirvesine çıktıktan sonra ne zaman gündeme getirdi? Suriye'de saha değiştikten sonra. Yani bugün işte niye biz böyle bir meseleyi konuşuyoruz diyenler, Esad niye gönderildi, Esad niye desteklenmedi, Esad'ın karşıtları niye desteklendi diyenlerdir. Çok ilginç. Esad dediğimiz rejim, Baas rejiminin son elemanı, Türkiye karşıtı, Baas rejimi, baba Esad, oğlu Esad, Türkiye karşıtı bütün örgütlere kucak açmış ve PKK Suriye'de kuruldu. Arkadaşlar, PKK Suriye'de kuruldu. O çok sevdiğiniz, gitmesine üzüldüğünüz,
1: Afrin'de
0: ağız yaktığınız.
1: Kılıçka değil mi dönemi?
0: Evet.
2: Öcalan yıllarca şanlı oldu.
0: Ya ağız yaktığınız Esad'ın babası PKK'yı başımıza bela etti. Şimdi Suriye'de PKK'nın hamileri ortadan kalktı. Suriye'de bir halk devrimi oldu. Irak'ta Türkiye Fırat Pençekilit harekatlarıyla Irak'ta terör örgütünün bütün yuvalandığı mağaraları yerle bir etti. İran Suriye'den gitmek zorunda kaldı. İsrail'e en sert direnişi gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllarca önce Irak sonra Suriye'de PKK varlığını desteklemesine rağmen Türkiye Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirdi. Aynı zamanda yine Amerikan bir başka kuruluş olan IŞİD'e karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdi. Avrupa'ya bu konuda göz açtırmadı, Avrupa'nın bütün desteklerini. Nihayetinde Türkiye sınırları içerisindeki terör örgütünü, varlığını son verip sınırların ötesinde terör örgütünü yaşam alanı

0: bunların ortadan kaldırdıktan sonra dedi ki iç cepheyi pekiştirmek ve güçlendirmek için Teröristin Türkiye projesini ortaya koydu. Ve ne diyorlardı? Efendim Suriye'de şöyle güçlülermiş, böyle güçlülermiş, inanılmaz silah yıntıları var, 100 bin kişilik orduları varmış vesaire. Bu şekilde Türkiye'yi tehdit ediyorlardı. Sonuç, sessiz sedasız Suriye'de PYD, YPG silahları bıraktı vesaire. Irak'ta aynı şekilde. Dolayısıyla Türkiye gücünün zirvesinde bir çözüm önerisi ortaya koyuyor. Aksi olduğu takdirde 40 yıllık terörle mücadelenin çok daha ötesinde bir güçle, bir anlayışla ortaya çıkarılacak veya terörden çözümden vazgeçip yeniden silaha sarılması durumunda çok daha şiddet bir şekilde mücadele edecek bir Türkiye var ortada.
1: Onu biliyorlar yani.
0: Yani şimdi dolayısıyla yani Suriye'de işler bu noktaya gelmişken, Irak'tan işler bu noktaya gelmişken içeride artık neredeyse sayılarla yani sayılarla teröre katılım neredeyse bir elin parmağından daha az hale gelmişken katılım bitti. Sınırların ötesinde bitti vesaire. Bu noktadayken bu konuşulanlardan rahatsızsanız rahatsızlığınızın başka bir sebebi var.
1: Ama o rahatsızlıkların da bir bu saatten sonra...
0: Şimdi şöyle tabii ki yani bu saatten sonraki rahatsızlığın bir önemi. Yani diyelim ki PKK vazgeçti silah bırakmaktan. Terör eylemlerinden vazgeçti. Yani Türkiye düne göre neyi zayıf ki bundan rahatsız olsun? Yani vazgeçti işte. Türkiye'nin yapacağı şey ortada.
1: Operasyonlar.
0: Bu bakımdan
1: devam eder.
0: Mehmet Acet şeyi anlattı. Süreci anlattı. Teröre bulaşmamış. Yani eylemlere bulaşmamış. Herhangi bir suç işlediğine dair delil olma. Diğerleriyle alakalı Türk Ceza Kanunu ilgili maddesi yürürlüğe konacak. İdam, müebbet, işte insan öldürme vesaire bunlarla ilgili yani bunlar tespitler neticesinde bilinen isimler bu aftan yararlanamayacak. Yani bu düzenlemeden yararlanamayacak. Dolayısıyla 6 aylık bir süre, 6 ay içerisinde silah bıraktı bırakmadı. Artık bu kanundan yararlanamayacak. Bu çok net bir şekilde ortaya kondu. Yine aynı şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın ve diğer güvenlik birimlerinin raporları doğrultusunda MGK'da mesele ele alınacak. Evet gerçekten silahlar bırakıldı mı? Denildikten sonra kanun yürürlüğe girecek. Dünyada eşi emsali olmayan bir modelle ki işte İngiltere'deki örneklerine İran'a baktığımız zaman İspanya'daki örneklerine baktığımız zaman daha uzun yıllara sahip işte pazarlıklar vesairelerin döndüğü bir yöntemden çok daha farklı, çok daha hızlı bir şekilde Türkiye bu konuda bir yol aldı ve yarın belki kanunun ayrıntılarını
1: evet, göreceğiz. 10-12 onu da hatırlatmış olalım.
0: 10 maddelik, 12 maddelik ve muhtemelen son iki maddesi yürütme ve şey olacağı için 10 maddelik bir kanundan bahsediyoruz. Bu kanun ne zaman devreye alınacak? Evet, silahlar bırakıldı. Tespiti ve Milli Güvenlik Kurulu'nun kararından sonra devreye alınacak. Ne kadar yürürlükte olacak? 6 ay yürürlükte olacak. Peki. Şimdi bu kadar önemli. Ya benim anlamadım.
1: Son
0: Türkiye bu kadar güçlü hale gelmişken hala birilerinin böyle bir takım kaygıları, bir takım efendim vesaire şeyleri dile getirmesinde yeni et mi var? Yoksa süreçten duyulan rahatsızlık mı? Açıkçası bunun üzerinde iyi durmamız gerekiyor.
1: İkinci söylediğiniz daha burada doğru gibi. Terörsüz Türkiye ile ilgili ekleyecekleriniz varsa alayım sonra.
2: Birkaç kelime eklemek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Zaten

0: Ben de birinci bölümde hatırlanıyorsa eğer o bugüne kadar destek verenler o desteklerine rağmen destekleri devam etmesine rağmen Türkiye bu noktaya getirdi dedim ama içeriye dikkat çektim. Dolayısıyla bu söylenenlere katılıyorum ama tekrar söylüyorum. Hep böyle şu anda en güçlü dönemde yani en ilerlemiş durumda ama daha önceki teşebbüse 93'ten itibaren hep böyle sona yaklaştığı zamanlar bir şeyler olmuştur. Bu Türkiye bunun çok güçlü doğru. Ama ben tekrar söylüyorum yani uyarıda veya efendime hatırlamakta şey yok. Bakın Türkiye yıllar boyunca uzun bir süre boyunca NATO zirvesine işte hazırlık yaptı. Süper bir şey yapıldı. Tamam mı? Nereden çıkmışsa burada buradaki basın toplantısında Trump birdenbire bir şeyden bir ihte ortaya attı. İran beni öldürmek istiyor dedi. Tamam mı? O gün adır o ana kadar hiç hesaplı olmayan bir şey. Ve onun üzerine uçağı değiştirdi, ne oldu? Gündem değişti burada, bilmem ne oldu vesaire falan. Ne çıktı bunun altından? Tam da bu şeyden önce İsrail'in Trump'a bir takım dosyalarla kendilerince bunu bu tuşlara çok rahat yapıyorlar yani. Böyle bir sözüm ona ihbarda bulunduklarını ortaya çıktı. Bunu neden hatırlattım? Öyle bir şeytan var ki karşımızda, tamam mı? Evet Türkiye güçlü doğru. Ama içeride o kadar çok onların işbirliği demeyeyim hadi. Yani bilinçli işbirliği demeyeyim. İyi yoldan bakayım ama onların kullanabileceği, onların için çok kullanışlı olan o kadar. Hatta şey de var yani FETÖ'yü kim kullandı bugün? En fazla İsrail kullandı. Dolayısıyla illa terör eylemi oluşturmak anlamına değil. Öyle bir kitle çıkarlar ki Allah korusun bu süreci olumsuz etkiler. Ne zaman bu süreç böyle ilerlemişse 92'de 93'teki o erler sivillerlere yapılan saldırı gibi hep böyle ezber bozan bir saldırıyla milletin kafası karıştırılmıştır. Dolayısıyla ben yine aynı uyarılar yapıyorum. Yani içeride çünkü son şunu söyleyeyim bu önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra şöyle bir tehlike başladı aslında. Evet PKK bırakın içeriği dışarıda da artık yani öyle kolay kolay bir eylem yapacak gücü kalmadı yani. Öyle bir kapasitesi kalmadı. Fakat yeni bir tehlike başlıyor. Hatta bu sürecin sonunda da çok dikkat edilmesi gereken bir tehlike başladı. İçeride tabiri caizse kentsel teröre başlıyorlar. Yani silahsız terör. Bunun içerisinde ama buna sadece bahsettiğim PKK'lılar değil. İçeride bugüne kadar 28 Şubat döneminde daha öncesinde bu iş cepheyi zayıflatan darbecilere destek veren kesimler, az önce hatta gündeme geldi vesileyle Ertuğrul Özkök gibi tipler bu dönemde hep o zaaflara destek olmuşlardır. O bakımdan bundan sonra asıl dikkat edilmesi gereken şey bu terörün şehir içerisindeki yeni versiyonuna karşı dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Önemli bir nokta. Peki sizinle devam edelim. Biraz savunma sanayinde konuşalım. Çünkü Türkiye'nin gücünün zirvesinde olduğunu söylüyoruz. Savunmada da benzer bir durum söz konusu ki geçtiğimiz hafta savunma sanayine ilişkin önemli açıklamalar ve önemli aslında haberler de biz aldık. Mesela Kızıl Elma'nın atış testleri, onun videoları Selçuk Bayraktar, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı paylaştı. TUSAŞ'tan, Aselsan'dan sürekli videolar geliyor ve hani bunlar aslına bakarsanız özellikle İsrail başta olmak üzere Yunan medyasında da sık sık gündem oluyor. Şimdi iki tane ledimiz var. Hazırsa ben onları rica edeyim. Biri Sayın Bahçeli'nin savunma sanayine ilişkin paylaştığı önemli bir mesaj vardı. Akabinde de Selçuk Bayraktar'ın, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın. Peki onlara bir bakalım. Oradan yine Nuh Bey'e soralım. Yani nasıl değerlendirecek savunma sanayinde atılan adımlar, geldiğimiz nokta, onları konuşalım. Şimdi Sayın Bahçeli diyor ki savunma sanayinde tam kurumsallaşma demek, bütün politik ihtilaflardan ve tartışmalardan bağımsız bir durumda konumlanmak demektir. Yine hiçbir politik istikrarsızlıktan ve yürütmedeki değişikliklerden etkilenmeyecek bir kurumsal statüye ve güce kavuşmak anlamına gelmektedir. Kaan veya Kızıl Elma sadece teknolojik bir kazanım değildir. Kavramlar ve adlandırmalar üreten olma potansiyelimiz ve gerçeğimizle doğrudan alakalıdır. Savunma ve silah sanayinde attığımız her adım bizi kendi tecrübemize, geçmişimize ve dil dünyamıza daha fazla yaklaştırmaktadır. Selçuk Bayraktar da gençlerle bir araya geldi. 2026 YKS İstanbul şampiyonlarıyla buluştu. Ne söyledi ona bakalım. Hayatta rahat yok. Rahatın peşinde koşmayın ama rahatsızlığınızı dönüştürebileceğiniz olgular var. Önemli olan rahatsızlığınızı neye dönüştürdüğünüzdür. Ülkemizin ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma gibi bir eserde

0: abilerinizin ve ablalarınızın yıllarca rahatlarını bozarak, konfor alanlarının dışına çıkarak inşa edildi. İnsanlık tarihindeki bütün büyük ve önemli eserlerde konfor alanının dışında kalmaya razı olanlar tarafından gerçekleştirildi. Sizlere tavsiyem, kızıl elmanızı en yükseğe koyun. Siz azami gayreti güzel niyetle birleştirene alemlerin Rabbi yardımcı olacaktır diyor Sayın Bayraktar. Bunu da vermiş olalım. Peki Nuh Bey'e tekrar dönelim. Savunma sanayi atılan adımlar, Bahçeli'nin, Sayın Bayraktar'ın mesajları. Bu arada İsrail'in de bu noktada önemli analizleri var. Özellikle dediğim gibi kızıl elma çok ciddi rahatsızlık yaratıyor onlarda.
1: Hem İsrail'de hem de Yunanistan'da korkmuş telaş olduğunu görüyoruz. Tabii konunun uzmanı da değilim ben. İzlemekten aciziz tabiri caizse. Kendi adıma söylüyorum. Gerçekten bu gelişmeleri izlemekten acizim. Yani o son şey çok enteresan. Radara yakalanmadan efendim o kanadından füze göndermenin dışında bir de bomba gönderebiliyor daha radara yakalanmadan. Bunun ne anlama geliyor? Bu bugün hatta duymadığımız bir şey bunlar. O bakımdan hakikaten gururla izliyoruz. Ama gene ben aynı noktaya geliyorum. Çok ilginçtir. Bakın terörle mücadeleyle bizim terörle mücadelemizle mücadele sürede yaşadıklarımızla savunma sanayinde geldiğimiz nokta bu noktaya gelmek için verilen mücadele aynı şey aslında. Yani savunma sanayinin bu noktaya gelmesi terörle mücadeleyi de daha etkili hale getirdi. Bizi sonuncu aldık. Sonra bu noktaya geldik. Terörsüz Türkiye noktasına geldik. Ayrı. Ama terörsüz Türkiye'ye ulaşmak için terörle mücadeledeki karşılaştığımız zorlukların aynısını biz aynı kaynakların ortaya koyduğu zorlukları biz savunma sanayinde de yaşadık aslında. Savunmanın gelişmesinde de yaşadık aslında yani. Ta bunu şeyden Vecihür Kurs'tan başlatabilirsiniz yani. Tabii. Ama son dönemdeki asıl gerçekten bu sadece Baykar'ın yaşadıklarını sadece onları baz alsanız bile burada çok net bir biçimde savunma sanayinin geliştirilme sürecindeki o vesayetin karşı koymasını görebiliyoruz çok çarpıcı biçimde. Aynı şey işte terörle mücadelede biz şeyle zorlanmadık ki. Yani teröristi bertaraf etmek zorlanmadık ki biz. Tam da işte o onları koruyan o vesayetle mücadele etti Türkiye. Vesayete geri adım attırmasaydık biz bugün bu noktaya gelemezdik. Aynı şey aslında bunlar tavuk yumurtadan tavuktan gibi bir şey bu. Burada nasıl ki terörist Türkiye'de yani bu terörist Türkiye'nin sonuca ulaşması ve kalıcı olması konusunda iç cepheye dikkat çekmişsek. Burada da ki Sayın Bahçeli'nin şeyleri tam benim hissiyatıma
0: birebir
1: tercüman olan ifadeler. Çünkü evet hız baş döndüren bir hızla devam ediyor şey teknolojik gelişmeler. Daha önce sohbetlerimizi hatırlayacaksınız. Ben hep ya benim endişem şu bundan sonra inşallah bu şeyi tökezleten birileri olmaz. Çünkü sonuçta Türkiye demokratik bir devlet. Batılıların anlamadığı kadar, Batılılarda olmadığı kadar efendim halk iradesine saygı duyan bir yapı var burada. Dolayısıyla bilmiyoruz yarın nasıl bir yönetim gelecek Türkiye'ye. Bence gerçekten Türkiye'nin bugünkü önündeki ulusal mesele veya beka meselesi diyebilirsiniz. Gerek terörsüz Türkiye, yani terörle mücadele noktasına gelinen aşamayı kalıcı kılmak bakımından gerekse çok önemli bir şey var orada, vurgu var orada. Savunma sanayinde teknolojik anlamda alınan mesafeyi kurumsallaştırarak bir yönetimin, bir iktidarın bir şeyiymiş gibi ondan çıkararak, o anlayıştan çıkararak gerçekten bu milletin, bu devletin ana kazanımı ve mutlaka korunması gereken bir milli servet, bir milli beka meselesi olarak bu anlayış sağlamak lazım. Ben doğrusu isterseniz bu konuda mevcut dinozorlardan ümitli değilim. Yani bugünkü CHP yönetiminden, bugünkü efendim az önce bahsedilen, başka vesile bahsedilen o gerçekten bu ülkenin dinozorlarından ben ümitli değilim. Benim ümidim şu. Bir teknofest kuşağı gençliği var ya.
0: Evet.
1: Oradaki benim için çok önemli. Orada hiçbir zaman dikkat ederseniz bir ideoloji ön planda değil. O teknofest gençliğindeki bir kesit alın bakın. Onlar öyle AK Parti gençliği falan değil yani. Tabii. Her kesimden genç var orada. İşte benim bahsettiğim bu şey de tam da böyle bir platformun oturtulmasından bahsediyorum. Yani herkes farklı ideoloji sahibi olabilir. Türkiye Kuzey Kore değil. Herkes farklı siyaset, zaten farklı siyasi görüşü var. Farklı etnik yapı olur. Ama bu ülkede yaşayan, bu ülkede şu güne kadar olduğu gibi gerçekten huzur içinde yaşayan ve bunun kalıcı olmasını isteyen herkes, hangi görüşte olursa olsun, hangi etnik kökenine olursa olsun, hangi inancaya sahip olursa olsun, bu dediğimiz konularda bir ortak payda oluşturabilmeli.
0: Önemli olan bu.
1: Oluşturmalı ya. Yani ya kardeşim, affedersin, Suriye'de ne oldu peki ya? Suriye'de sadece dinlerden mi zarar gördü yani? Nusayri yönetimi başlattı, şeyde sadece dinlerden mi zarar gördü? Dolayısıyla ben iktidarın da çabalarıyla, herkesin çabalarıyla bundan sonraki bence asıl önemli olan hedefin bu kazanımların kalıcı hale gelmesini sağlayacak olan bir ulusal birlik. Hani milli birlik deyince veya milliyetçi birlik falan deyince belki birileri rahatsız olabilir. Zarar yok. Ulusal birlik diyelim buna. Bir ulusal ortak payda diyelim ama bir bu kazanımların kalıcı olmasını sağlayacak bir ortak payda oluşturulması gerektiği kanaatindeyim.
0: Tabii şimdi hep İsrail'den bahsediyoruz, Yunanistan'dan bahsediyoruz ama burada asıl önemli olan galiba bizim kendi içimizde ki durum. Yani Bahçeli'nin dediği gibi artık bu konunun kurumsallaşması ve milli bir mesele olarak bunu görmek herhalde önemli olan burada.
2: Öyle tabii. Şimdi İsrail bir defa bölgedeki en güçlü askeri güç olma gibi bir kendisi açısından olmazsa olmaz bir kırmızı çizgi. Bu özellikle hava gücü anlamında. Bu cümle bir de başlı başına nasıl bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor. Her gün Türkiye-İsrail basınında, bir ara Yunanistan'da hep böyleydi zaten de, İsrail basınında son bir buçuk yıl içerisinde, özellikle bu 7 Ekim sonrası gelişen süreçte sürekli bir biçimde Türkiye'yi bir tehdit algısı olarak tartışıyorlar, gündemde tutuyorlar. Bunun arkasında da dediğim gibi Türkiye'nin İsrail'den daha güçlü bir ülke olma istidadı içerisinde olmasından duydukları huzursuzluk, rahatsızlık var. Bu veriyi baz alarak bakmak gerekiyor bu gelişmelere ve bu veriyi bir kendi adımıza bir tehdit algısı olarak aklımızda sürekli teyakkız bir şekilde tutmamız gerekiyor. Şimdi burada tabii Sayın Bahçeli'nin bu çağrısı şu bakımdan da önemli. Yani bugün yine ana muhalefet partisi hüviyetine sahip olmuş olan yeni partinin genel başkanı ne dedi? İşte Sinop'ta yapılan testlerle alakalı, füze testleriyle alakalı dedi. Balıklar ürküyor dedi. Daha önce başka böyle yine bu konularla alakalı hem lakayt olduğunu, hatta daha da ileri, yani bu sürece dönük, bu süreçten rahatsızlık duyduklarını, yani savunma sanayine dönük odaklanmadan rahatsızlık duyduklarını gösteren başka beyanları da olmuştu. Yani bu mesela Hitler döneminden örnekler vermişti. Goebbels'in, Hitler'in propaganda bakanı yaptığı bir açıklama, işte Alman tanklarının, Alman halkının süt tozu içen, Alman çocukları için süt tozuna ihtiyaç yok. Gresya tanklar için Gresya'na ihtiyaç var diye bir sözü varmış Goebbels'in. Bunu alıp Türkiye'ye uyarlamıştı Özgür Özel. Yani bunu da savunma sanayi alanına yapılan yatırımları silahlanmaya yapılan bir yatırım bakışıyla yanlış bir adım olarak nitelendiren sözleri var Özgür Özel'in yakın dönemde. Yani bu Almanya'daki Yeşiller Partisi'nin Türkiye versiyonu gibi bir şey bu. Gerçekten bu böyle. Şimdi bu sistemli ve istemli bir ilgisizlik politikasıdır bu. Yani bunun arkasında bir yani sadece bigani olmak, sadece ilgisiz olmak, sadece konunun cahili olmakla ilgili bir mesele değil. Bilinçli bir politika olarak, yani bizim savunma sanayine yatırım yapmamıza ihtiyaç yok. Biz belli garantiler, belli taahhütler karşılığında, işte NATO ile olan münasebetlerimizde olduğu gibi kuruluş safhasında biz bir yapının ya da bir ülkenin himayesi altına girelim. Bir silahlanma, savunma sanayi teknolojisini geliştirme gibi bir çaba içerisinde olmayalım. Almanya'daki Yeşiller de böyle bakıyor meseleye. Bunun arkasında bilinçli, sistemli, istemli bir politika var. Yani demek istediğim orada, yani, o balıklar ürkütüldü öderken.
3: Kıbrıs'tan ders almadık. Terörle mücadeleden ders almadık. Son zamanlarda yaşanan bunlardan ders almadık. Hala

0: bir şemsiye arayışıyla yani bir meseleyi çözeceğiz.
1: Tabii uydu müttefiklik anlayışına, yani mandacılık anlayışına tekabül eden bir zihniyettir bu.
0: Tamam da ama Kıbrıs meselesinde...
1: Tabii yani o ambargoyu diyorsun değil mi?
0: Bıraktılar seni yani.
1: Tabii.
0: Şimdi tamam hani himayesine girersin, konforlu yaşarsın ama... Yani öyle bir konfor yok yani.
1: Şimdi ki neyin sancısını seçiyor? Almanya neyin, Avrupa, Almanya neyin sancısını yaşıyor şu anda değil mi? Hele şöyle bir zamanda böyle bir tutumun, böyle bir ideolojik politikanın arkasında hala yaslanmak ne kadar ürkütücü bir taraf var değil mi? Yani balıklar ürküyor, füze denemesi yapılmasının cümlesi sadece bir konuya olan yabancılıkla izah edilebilecek mesele değil. Buna ihtiyacımız yok, buna gerek yok. Başka bir formatla biz ilişkilerimizi izah edelim.
2: Yabancı olmak daha da vahim belki de. Yani sonuçta şu an ana muhalefet partisinin liderinden bahsediyoruz.
1: Bana göre daha masum konuya yabancı olmak.
2: Daha masum diyorsunuz.
1: Yani masum olurdu gerçekten bu kadar hani ilgisiz, alakasız olsaydı.
2: Yani ülkeyi yönetme talip olan
1: yani bu bir gaf olsaydı daha masum bulurdum ben mesela. Hani balıklar ürküyor, füze denemesi yapılmasın cümlesi bir gaf olsaydı. Burada bir masumiyet bakardım ben. Ama arkasında bilinçli bir politika var. Demek istediğim husus o. Yani burada işte o mandacılık zihniyetiyle eşleştirmemin sebebi de o.
0: Hadi diyelim Türk denizlerindeki balıkları düşünüyor. Anladık. O zaman Somali'de ne işimiz var niye diyorsun? Okyanustaki balıklara da
3: bunlar da üzülüyor canım.
0: Bunlar da üzülüyor.
1: Tabii şimdi bu böyle bir anlayış içerisinde olmak... Yani savunma sanayi ile alakalı Türkiye'nin kendi kendine, kendi teknolojisini üretecek yöntemlerle ilerlemesine gerek yok. Bu aynı zamanda dış politikada da başka bir zorunluluğu beraberinde getiriyor. Bu aynı zamanda Türkiye kendi toprakları dışında başka gönül coğrafyasında orada burada bir o yumuşak gücünü kullanacak bir etki üretmesine de ihtiyaç yok, gerek yok. Oradan yola çıkarak ne işimiz var Libya'da, ne işimiz Somali'de, ne işimiz var Suriye'de. Bu da birleşiyor bir yerde. Yani bu mantalite bir yerde birleşiyor. Ben o yüzden hani mesele sadece konuya yabancı olmakla alakalı bir mesele değil derken çok bilinçli bir bu işin arkasında politika var.
2: Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyorsunuz TÜGVA'nın gençlik buluşmasında muhteşem görüntüler vardı. Evet. Binlerce gençle bir arada. O da büyük düşünün hayal kurun mesajı verdi gençlere. Şimdi editörümüz Ayşegül hatırlattı bana, onu da paylaşmış olalım. Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum diyor Cumhurbaşkanı gençlere. Evet. O da önemliydi.
1: Tabii yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularda... öncü bir liderlik misyonu, bir rol model, bir örnek olmuştur. Yani bu savunma sanayi konuştuğumuz konuyla alakalı olarak bu işin ilk adımı 2004 yılında Savunma Sanayi İcra Kurulu toplantısında işte bir takım sipariş edilen ihaleler iptal ediliyor. İşte tank, helikopter ihaleleri ve orada açıklamada var, biz bundan sonra bu işleri yerli ve milli imkanlarla yapacağız diye bir irade konuyor. Orada ta 2004'te. Şimdi Türkiye'nin bu konularda geldiği mesafe, elde ettiği mesafenin arkasındaki temel sayık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğidir. Ortaya koyduğu cesarettir, dirayettir. Bu emperyalizme karşı, bu Türkiye'yi köleleştirmek isteyen anlayışa karşı bir başkaldırıdır bu aynı zamanda. Yani biz kendi yerli milli imkanlarımızla artık bu işleri yapacağız demek. Ben bu dayatmayı reddediyorum anlamına geliyor. Yani ben kontrol altında tutulan, verilen rolle yetinen, edilgen, pasif bir işte kendi Anadolu topraklarına hapsedilmiş bir Türkiye, gönül coğrafyasından irtibatı koparılmış bir Türkiye, bunların hepsini ben reddediyorum. Manifestosudur bu. Bu duruş aynı zamanda.
2: Peki Hüseyin Bey, bir giriş yapalım. İkinci bölümde devam ederiz. Bir 3 dakikamız var. Siz ne dersiniz?
0: Şimdi, tabii şu anda bütün dünyanın konuştuğu Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği aşama. Niye bütün dünya konuşuyor? Çünkü bütün dünyada şu anda çok büyük endişeler var. Bu zamana kadar savunma sanayine yatırım yapmayan ülkeler içerisinde büyük bir tedirginlik var. Birincisi, ikincisi Türkiye'ye karşı

0: ihracatınız devam eder. Yani ekonomik boyutuyla baktığın zaman, güvenlik boyutuyla baktığın zaman, uluslararası ilişkiler boyutuyla baktığın zaman çok derin anlamları olan bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda işte Türkiye'nin varlık gösterdiği ülkelere baktığımız zaman aynı şekilde Türkiye'nin ve savunma sanayi konusunda işbirliği yaptığı ülkelere baktığımız zaman niye birilerinin endişe içerisinde olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Niye birileri Türkiye'nin bu durumuna kıptayla baktığına gelince şu anda işte Avrupa'nın ne ordusu var, ne savunma sanayisi var, bir taraftan Rusya tehdidi var, diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin işte şemsiye olma vasfından vazgeçmesine yönelik açıklamalar var. Dolayısıyla yani tam en çok ihtiyaç duyulan güvenceye Amerika Birleşik Devletleri dışında neredeyse birçok ülke sahip değil. Ve Türkiye işte böyle kritik bir noktada kendi güvenlik şemsiyesini inşa etmiş bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bir, başkasına ihtiyacı yok. İki, başkasının ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye erişti. Bu yönüyle savunma sanayi Türkiye açısından çok konuşulacak. İçerideki işbirlikçiler, dışarıdaki endişeliler bunu daha çok başka amaçlar için kullanmaya devam edecekler. Ama Türkiye yoluna devam edecek.
1: Araya gidelim. Kısa bir ara, 9 dakika sonra saat başında birlikteyiz.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Ekranda bir son dakika var. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlandı. Rüşvet almak suçundan bir fezleke düzenlendi. Nedir detayı onu öğrenelim. Hemen Ankara'da bizleri bekleyen Ankara Haber Müdürümüz Mustafa Daştan'a bırakalım sözü. Mustafa, neler var ayrıntılarda?
1: Kahraman Poyrazoğlu aslında bakarsanız uzun süredir beklenen gelişmelerden bir tanesiydi. Zaten biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi döneminden Özgür Özel'le alakalı pek çok iddia gündemdeydi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu da tüm iddialarla alakalı derinlemesine bir soruşturma yürütüyordu. Dakikalar öncesinde Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. Buna göre Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 28. dönem milletvekili Özgür Özel hakkında 2026 Taksim 15.604 soruşturma numaralı zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan soruşturma yürütülmüş olup 28. dönem Manisa Milletvekili CHP Genel Başkanı döneminde Özgür Özel'in sahip olduğu nüfus ve yetkiyi kaçak kullanarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Muhittin Böcek ve oğlu olan Mustafa Gökhan Böcek'ten tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde doğrudan veya 28. dönem milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiğinden ve aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'dan yine 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP kurultayında kullanılmak üzere tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde maddi menfaat, bakın buranın altını çiziyorum, maddi menfaat yani rüşvet temin ettiğinden bahisle ayrı ayrı birer defa 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 252 Taksim 2 delaleti ve 252 Taksim 1, 43 Taksim 1, 53 Taksim 1, 2, 3 maddeleri uyarınca zincirleme şekilde rüşvet almak suçu. Burası çok önemli Kahraman Poyrazoğlu. Zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği anlaşıldığından 28. dönem Manisa Milletvekili Özgür

0: özel hakkında anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatiyle fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir ifadeleri kullanıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada yani yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin bir fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bu şu anlama geliyor. Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı bu fezlekeyi nereye gönderecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da bu kez Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na bu fezlekeyi sevk edecek. Zaten hali hazırda Özgür Özel hakkında çeşitli fezlekeler biliyorsunuz dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin çeşitli fezlekeler düzenlenip meclis başkanlığına sunulmuştu. Ancak o fezlekelerin bu noktada bir ayrımı var. Bu fezlekede çok net bir şekilde 28. dönem Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında belediye başkanlığı özellikle de belediye başkanlığı adaylığı noktasında rüşvet alarak adayların belirlendiğine dair bir suç işlendiği kanaati var Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. Şimdi bu fezleke meclis başkanlığına sunulacak. Meclis başkanlığı Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gönderecek. Fezleke komisyondan geçtiği andan itibaren de genel kurula sevk edilecek. Eğer ki genel kurulda fezleke kabul edilirse Özgür Özel'in yasama dokunulmazlığı kaldırılacak. Bu kez de mahkeme yolu açılacak. Gün içerisinde önümüzdeki özellikle saatler çok önemli. Önümüzdeki saatlerde yeni parti cephesinden bir açıklama yapılacak mı? Bir taraftan yeni parti cephesini takip ediyoruz. Diğer taraftan da Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuyla alakalı bir açıklama yapabilir. Sıcak gelişmeler oldukça 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından aktaracağımızı belirtelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki çok teşekkür edelim. Sıcak aslında CHP'yi konuşalım diyecektim ben de ikinci bölümde. Çünkü birçok detay var, konuşacağımız mesele var Cumhuriyet Halk Partisi ilişkin ama sıcağı sıcağına Nuh Bey ilk değerlendirmeyi sizden alalım. Ne dersiniz? Bu iki isimle ilgili fezleke düzenlendi. Daha önce de vardı az önce Mustafa da söyledi. Şimdi de böyle bir sıcak gelişme. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'de şu da var. AK Parti'ye geçen biliyorsunuz belediye başkanları var.
2: Onlar hakkında bir takım iddiaları var.
1: Onlarla ilgili iddialar var. Tehdit edildikleri evet. Söyleniyor ama şimdi baktığımız zaman işte fezlekeler, rüşvet iddiaları. Yani bu isimlerde diyorlar ki biz temiz siyaset yapmak istiyoruz. Dolayısıyla tam da bu gelişmelerin üzerine gelen böyle bir rüşvet fezlekesi.
2: 61 tane fezleke var Özgür Özel hakkında şu anda kadar şeyde bekleyen, TBMM'de bekleyen ama bu... Mustafa'nın dediği gibi çok farklı bu. Yani şu ana kadar devam eden sürecin bir nevi tescili bakımından farklı. İkincisi de tam da bu yeni partinin yola çıktığı bir zamanda bu önemli bu gelişme. Şöyle ki şimdi Özgür Özel'in beyanlarına baktığınız zaman hiçbir şey yaşanmamış. İşte bir ekip Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılmış bir parti kurmuş ona devam ediyor gibi bir algı var. Halbuki bu ekibin CHP'den ayrılmasının bir tek sebebi var. O da CHP'deki bunlarla ilgili başlayan yolsuzluk rüşvet soruşturmasının geldiği noktadan dolayı orada kalamaz hale geldikleri için ayrıldılar. Dolayısıyla şimdi bugünkü şeyde de izledim grup konuşmasını. İşte bir takım efendim vaatlerde bulunuyor işte yani hiç o şeyler olmamış gibi bir yeniden sanki şöyle beyaz bir sayfa açtı tamam mı? Dolayısıyla o zamana kadarkiler geride kaldı hani böyle şeyi borcu inkar etmek için yeni şirket kuran yani şirket kuranlar gibi bir şey ama böyle bir geliş böyle bir şey var. Sonra sizin şeyde de var muhtemelen işte New York'ta şurada burada
1: tabii.
2: Şey yapmışlar. Bunların kaynağı sorgulandığı zaman akla şu geliyor. Zaten Özgür Özel'in ve ekibinin şu anda yeni bir partiyle yola devam ediyor, devam etmeye zorunda kalmalarının sebebi siyaseti finanse etme biçimleriydi. Şimdi tam yeni bir yola başlanıyor. Yeni bir parti kurmuş. Devletin verdiği bir şu anda bir destek yok. Daha o aşamaya gelmemiş. Efendim işte topladıkları yardım belli, bağış belli. O zaman bu şeyler nasıl olacak? İşte tam bu esnada yani benim aklıma geliyor. Bunlar zaten çok marifetli bu şey konusunda. Kamunun imkanlarını siyaset için kullanma konusunda. Daha bundan dolayı bütün bunlar yaşandı. O dönemde elde ettikleri, o yollarla elde ettikleri şeylerin ne kadarı, nerede bunu biz bilmiyoruz. Yani bir kısmı intikal etti ama bilmiyoruz. İşte bunlar acaba şimdi harcanıyor.

0: mu falan diye ben kendi kendime düşünüyor idim. Şimdi dolayısıyla bu fezleke meselesi bilinen sürecin geldiği bir nokta kabul. Ama tam da bu aşamada bir daha bunların nasıl bu noktaya geldiğini tazelemiş oldu hafızalarda. Belki o bahsettiğim 61 fezlekenin dışında bir işlem görebilir. Çünkü diri bir konu bu, sıcak bir konu. Ve tam da şu anda ayrıca şöyle bir şey de var, onu da söyleyip bitireyim.
1: Tabii.
0: Bugün Kılıçdaroğlu'na dinledim vaktimi feda ederek efendim. Sürekli o da şey vurgusu yapıyor. İşte biz temiz siyaset yapacağız, çalanlarla işimiz yok. Sürekli uzun bir, yoğun bir biçimde Özgür Özel üzerinden isim vermeden efendim çalıp çıkmaktan bahsetti. Şimdi böyle bir CHP'nin genel başkanlığının böyle bir vurgusu var. Şimdi biz arınacağız diyor da CHP'de nasıl arınacağız? Oradakiler de buna ayrıldı gitti. Bunlarla ilgili arınma nasıl olacak? Tamam, yargıdan bunu bekliyoruz ama tam da işte o arınma sürecinin yürümesi için bu dokunulmazlık zırhının kaldırılması lazım. O zırh olduğu sürece
1: arınma da
0: hakkıyla
1: olmaz.
0: Bir arınma olmuyor. Ki zaten şöyle tamamlayayım. Özgür Özel'in 19 Mart'tan bu yana söyledikleri doğruysa eğer, gerçekten samimiyse bu konuda, hani asla bizde şey yok, çalmadık çırpmadık diyorsa, aslında kendisi bir yiğitlik yapıp kendisi başvurması lazım dokunulmazlığın kaldırılması için.
1: Yapar mı öyle bir şey?
2: Kemal Bey yapmıştı. Dokunulmazlık kazandırmak için uğraşıyorlar.
3: Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı.
0: Kılıçdaroğlu
3: ama reddetmişti 2015'te. 2015'te reddetmişti.
0: Kılıçdaroğlu, özür diliyorum. Yani ben 2010'dan beri eleştiriyorum Kılıçdaroğlu'nun, işimiz bu. Ama doğrusu bu konuda çok da fazla bir şey olmadı yani. Bu yani... Yani para pul konusunda. Yani
3: bu konu, tabii evet. Ya burada da zaten şimdi arınma diyor işte, evet. Hırsızlardan arındıracağız demişti. Şimdi şöyle, tabii bu fezleke biraz önce Mustafa'nın da gayet güzel bir şekilde aktardığı gibi basına yansıyan bir takım haberler de olmuştu. Antalya Belediyesi burada çok önemli.
1: Kritik,
3: orayla olan rüşvet ilişkisi. Şimdi ne yansımıştı? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı iken Muhittin Böcek, bir de oğlu var Gökhan Böcek.
1: Yani. Gelini var.
3: Şimdi birbirlerini teyit eden beyanları olmuştu. Ek ifade verdiklerinde. Gökhan Böcek diyor ki işte Veli Ağbaba benden 1 milyon avro, değil mi? Şeyleri yani düzeltelim. Ben çıkan haberler üzerinden bunu söylüyorum. Yani açık kanallardaki bilgiler, yansıyan bilgiler üzerinde. Sonra baba böceğe soruluyor bu. Muhittin Böcek evet diyor, oğlum bana geldi. Veli Baba benden 1 milyon avro istiyor, ne yapayım diye sordu. Ben de gerekeni yap dedim. Yardımcı olalım dedim. Mealen bunu söylüyorum. Şimdi burada tabii Özgür Özel'in A takımındaki isimlerden bir tanesi Veli Baba. Yani 3 kişi etrafındaki en yakın 3 kişiyi sayın deseniz 1-2-3'ten biridir. Yani o kadar yakın birisi. Şimdi buradaki tabii bu fezlekede yöneltilen suçlamaya baktığımızda da bunu birlikte yaptılar anlamına giriyor. Yani Veli Ağbaba, Özgür Özel'in bilgisi dahilinde
0: beyanlar da öyle zaten.
3: Bu rüşvet talebinde bulunduğu biçimde.
0: O açıklama yapanların beyanları da buyurdu zaten.
3: Hayır, açıklama yapanlar Veli Ağbaba'yı zikrediyor doğrudan.
2: Hayır, onun dışında Manisa'ya gittik işte, evet. Duvarın üstünde şu kadar para bıraktık, şöyle oldu. Yani direkt
3: benzinlikten.
2: Tabii direkt. Özgür Özel'i de hedef gösteren.
3: Yok, ben şu şeyle alakalı, yani şu 1 milyon avro meselesinin oradan. Şimdi burada tabii pek çok soru var. Bizim görevimiz bu sorulara, bu süreçle alakalı yargılamak, hüküm tesis etmek, yargıya ait. Bir defa siyasette böyle bir yöntem hangi kitabın neresine sığıyor? Hangi hukuki maddeye sığıyor? Bu alınan paralar nerede, hangi amaçla kullanılmış? Şahsi bir amaçla mı bu paralar talep edilmiş? Başka bir amaçla mı talep edilmiş? Bir sürü soru işareti var. Kılıçdaroğlu mesela demişti ki, tam da bu konuyla alakalı, siz belediyeden, belediye başkanından bunu isterseniz belediye başkanına gider, esnaftan rüşvet olarak bu paraları alır.

0: Müşteriye ulaştır tahsiyede.
1: İş verdiği müteahhitten alır.
0: Evet, sonu gelmeyen şeyler
1: burada. Müteahhit de rüşvet vereceğim diye 1 liralık işi 5 liraya yapar.
2: Zincirleme şekilde. Yani.
0: Şimdi ben şunu da hatırlıyorum. Yani Muhittin Böceğin adaylığı sona kalmıştı. Şimdi orada da başka sorular gündeme geliyor. Bilerek yani böyle bir para koparmak için mi sona bırakıldı acaba? Acaba böyle bir para vermemiş olsaydı, temin etmemiş olsaydı
2: aday olabilir miydi?
0: Aday olması karşılığında mı bu paralar verildi? Mustafa'nın biraz önce aktardığı savcılık fezleke de bu bilgiler de burada söz konusu. Dolayısıyla nereden tutsanız bir çok ciddi, çok vahim. Doğruysa hani balık baştan kokar misali çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Acaba diye başka bir soru bakın. Sorular soruları beraberinde getiriyor. Acaba başından itibaren Özgür Özel bu gerek belediyelerle alakalı gerek 2023 kurultayla alakalı yürüyen ceza davalar da var biliyorsunuz. Bütün bu rüşvet, irtikap burada mesela siyasi irtikap suçu da burada yöneltilebilir. Yani siyasi irtikap derken genel başkan, bir partinin genel başkanı bir kişiyi aday yapma yetkisine sahip ve o kişiyi aday yapmak için karşılığında bir
2: rüşvet
0: para talep ediyor. Şimdi buna da yani siyasi irtikap tabirini ben şimdi kullanmış oldum. Acaba hani bu yöntemlerin, bu yolsuzluk kültürünün bir kendisi de doğrudan parçası olduğu için mi tümden böyle bu süreçleri reddedip bir partisine darbe yapıldığını iddia ediyor Sayın Özel. Bunlar görüyorsunuz bir sürü soru sorduk yani burada ama bunların hepsi bir bana göre bir rasyonelitesi olan yani biz şimdi açık alanda izlediklerimiz üzerinden bu kuşkularımızı gündeme getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla burada tabii hani fezlekeler genel usuldür. Çok böyle o komisyondan genel kurula havale edilmez.
1: Komisyon da oluşmaz kolay kolay.
0: Oluşmaz.
1: Karma böyle bir komisyon yok yani.
0: Evet.
1: Yani karma bir komisyon söz konusu.
0: Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan karma adı da oradan geliyor zaten. Bunlar işte genel kurula yani çok özel durumlarda olmuştur tabii bu. Geçmiş dönemlerde yani bazı yolsuzluk dosyaları ta Özal döneminde dokunulmazlıkları bir bakan vardı mesela dokunulmazlıkları kaldırılmak suretiyle Anayasa Mahkemesi'nde falan yargılanmıştı. Burada tabii bu nasıl gelişir? Normalde dönem sonu beklenir. Dönem sonu geldikten sonra dokunulmazlık kalktıktan sonra o yargılamalar başlar. Devam eder. Ama bundan bağımsız olarak tabii toplum vicdanı, kamuoyu vicdanı açısından burada bu yeni parti yönetiminin, bu isimlerin bir borcu var topluma. İzahat borcu var burada. Ne olmuş, ne bitmiş yani. Yok işte siyasi operasyon, darbe söylemeli. Üzeri örtülemeyecek kadar ciddi bir durumla burada karşı karşıyayız.
2: Sayın Likoğlu.
3: Tabii birincisi başkan adaylığıyla ilgili konuştuğumuz rüşvet var. Aslında bence demokrasimizin selameti açısından fezleketeki ikinci bölümü üzerinde de durmak lazım. O ikinci bölümde işte Yalım Özkan'ın 4-5 Kasım tarihlerinde CHP'nin mutlak butlanla yok sayılan kurultayına ilişkin bir para verme durumu söz konusu ki o da neydi? Cumhuriyet Halk Partisi'ni Özgür Özel ve ekibinin nasıl ele geçirdiği bence bu da önemli yani. Evet. Birini aday karşılığında rüşvet almak diğerinde ise o alınan rüşvetle bir siyasi partinin ele geçirilmesini kullanmak. Birincisi parti içi mesele olsa da ikincisi demokrasi açısından önemli. Büyük paralar kamu gücüyle, belediye bir kamu gücüdür. Kamu gücünü kullanarak para topluyorsun ve bu topladığın parayla da Türkiye'nin işte en büyük partilerinden veya en eski partilerinden bir partiyi ele geçiriyorsun.

0: Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman aslında yani şimdi tabii bu suçların tamamı Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesi altında işlendiği için şimdi bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. Bu aynı zamanda tüzel kişiliği ilgilendiren de bir suçtan bahsediyoruz yani. Partinin kasasına kayıt dışı paranın girmesi, partinin imkanlarının kullanılması ve bu Anayasa Mahkemesi'nin de daha doğrusu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin konusu yani. Bir parti iyi kapatmaya gidecek veya partinin parasal ilişkilerini denetleyen ve bir takım cezai müeyyideleri gerektiren bir durum ortaya çıkacak. Şimdi şöyle olunca ne olacak mesela? Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialar üzerine bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte o dönemdeki yöneticileri işte bir takım kirli para işlerine girdi. Bir takım anayasaya aykırı, siyasi partiler kanununa aykırı bir takım parasal faaliyetleri içerisine girdiğini tespit etti. Ve ceza kesti. Hani kapatmayı geçtim. Ceza kesti.
1: Ne
0: Nedir o
1: olacak?
0: ceza? Efendim 2027 yılı işte bütçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde verilecek pay burada konuşulan para karşılığında kesildi yani. Yani hazine yardımından Cumhuriyet Halk Partisi mahrum bırakıldı. Peki bunu yapanlar nerede? Yeni Parti'de. Ceza kime kesildi?
1: CHP.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne kesildi. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi fezleke meselesine gelince tabii çok ciddi iddialar ve bu iddialar her ne kadar Antalya ve Kütahya'da da olsa son değişiklikle birlikte bütün iller kendilerine göre bir dokunulmazlık fezlekesi düzenlemesin diye bu tip şeyleri Ankara'ya havale ediyorlar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaları fezlekeye dönüştürüp Adalet Bakanlığı'na gönderiyor. Adalet Bakanlığı meclise gönderiyor. Mecliste tabii ilgili komisyona sevk eder ve komisyon da toplanırsa Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu karma bir komisyon oluşması gerekir. O yani çok az gördüğümüz örnekler. Bundan böyle bir netice çıkar mı? Bundan dolayı karma komisyon toplanır ve dokunulmazlıkların kaldırılması için genel kurula bir rapor gönderir mi? Yani onları tabii zayıf ihtimal olarak
1: İhtimaller.
0: görür. Çünkü genelde benzer suçlamalara ilişkin fezlekeler dönem sonuna bırakılır. Ama bu konuşulanları ve bunun üzerinden oluşan siyaseti yok saymaz. Yani karşımızda ne var? Adaylığı para karşılığı veren bir siyaset yönetimi söz konusu. Şimdi tabii birileri ya da işte yeni partililer diyelim, eski CHP'liler, yeni partililer bunları iddialardan ibaret ya da işte siyasi operasyon olarak değerlendirip örtbas etmeye çalışıyorlar.
1: Tabii.
0: Ama nihayetinde soruşturmaların içeriğine baktığımız zaman ilgili döviz bürolarından paraların çekildiği, paraların taşındığı işte vesaire şeyler baktığımız zaman çok ciddi bir iddia aslında. Temelsiz bir iddia değil. Bir isnadın ötesinde ciddi paralar konuşulmuş, verilmiş. Parayı verenlerin anlattığı döviz bürolarındaki görüntülere bakıldığı zaman çok ciddi iddialarla karşı karşıyayız. Burada karşımıza siyaset finansmanı diye bir şey çıkıyor. Siyaseti kimin finanse ettiği, nasıl finanse ettiği, bu finanse edilen siyasetin neticesinde nelerin ortaya çıktığına bakınca sadece bir parti için mesele değil, hepimizi ilgilendiren, demokrasimizi ilgilendiren, siyaset partileri ilgilendiren bir durum söz konusu. Onun için bunun üzerinde mutlaka durulması gerekiyor. Şu anda yeni partililer bağış toplamaya çalışıyor. Bağış toplayanların ahbaplığını gördük. Dolayısıyla işte bir taraftan grup başkan vekili bizim paraya ihtiyacımız yok diyor. Yeni kurulan bir partinin bizim paraya o da, ihtiyacımız o da yok, yok demesi çok anlamlı yani. Yeni kurulan bir partinin
1: demin ondan bahsediyorum ben.
0: Paraya ihtiyacı olması gerekir.
1: Evet.
0: Diğer taraftan genel başkan paraya ihtiyaçların olduğunu söyleyip bir takım ibanlar dağıtılıyor. İşte konuşulan rakamlar var. Mesela bakmadım yeni yılın şeyine. Bağış miktarının kaç lira olduğuna. Mesela Gökhan Günaydın diyor ki bir öğretmen diyor bize diyor 80 bin lira bağışladı diyor. Ama kendi ismi üzerinde değil, dolaylı bir isim üzerinde gönderdi. Yani bir kişinin bir siyasi partiye yapabileceği en yüksek miktardaki bağış rakamını bilmiyorum. O kanunla belirlenmiş. Hakikaten 80 bin liranın üstünde bir bağış yapmak kanunlara, kanunda tarif edilen miktarla bağdaşıyor mu? Onu bilmiyorum. Belki ona bakmak lazım. Yani daha fazla olabilir. Nihayetinde güncellenen bir rakamdan bahsediyoruz. Ama kanunla belirlenen bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla bağış deyince biliyorsunuz para kulelerini de bağışla izah ettiler. Efendim bu parayı vatandaş bize bağışladı. Biz de o paraları getirdik. İşte bir avukatın ofisinde sayarak teslim ettik. Bağış makbuzu var mı? Hangi vatandaş bağışladı? Onlar da ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla CHP'lilerin bağış ifadesini kullanırken CHP'liler diyorum hala yeni partililerin parti. Bağış ifadesini
1: Özgür Özel de
0: yani yeni partililer bağış ifadesini kullanırken çok dikkatli olması lazım. Para kulelerine de bağış dediler.
2: Ya bu Antalya'dan gelen parayla ilgili bağış falan denmedi.
0: O paranın gelmediğini
2: yönetle karşılanıyor.
0: Evet, o paraya bağış demiyorlar ama bugünlerde çok bağış ifadesini kullanıyorlar.
2: Yani o para gittiyse onun şaibeli bir para olduğuna dair kendilerinin de izah edemediği bir şey var demek ki.
0: Kesinlikle. Nitekim biliyorsunuz CHP'nin yeni yönetimi bir takım gazetecilere verilen milyonlarla alakalı bir bazı belgeler açıklanınca zıplayanlar o işte vesaire diyenler oldu. Dolayısıyla bu paraların kimlere nasıl verildiğine ilişkin ki bu hani MASAK'ın yasal yollarla yapılan transfer olduğu için MASAK'ın tespit ettiği rakamlar bunlar yani havale yoluyla yapıldığı için ama bir de çekilip yani paralar çekilmiş ama nereye verildiğine ilişkin, o paraların ne olduğuna ilişkin bilmediğimiz, elden verildiği iddia edilen paralar veya elden yatırılan paran bazı gazeteciler yani bırakın bir yıl, iki yıl, beş yıllık maaşlar yani bodrolu olarak maaşlarını topladığınız zaman o maaşlarından çok daha fazla, beş yıllık paralarını hiç yemeseler, içmeseler, harcamaseler, biriktirseler çok daha büyük paralarla paraları yatırdıkları şeyler var. Hesaplar var. O paraları elden onlara kim verdi ve elden alınan paralar nereye yatırıldığına ilişkin çok ciddi durumlar var. Bütün bunlar siyasetin finansmanı, siyasetin yapılma şekli ve bir takım iddiaların örtbas edilmesi veya bir takım iddiaların aksine bir takım İşte sosyal medya paylaşımlarına, yazılarına vesaire baktığımız zaman üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konu.
3: Şimdi az önce aslında bahsetmiştik bu bağışlardan da konuşurken Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun New York'taki görseli de herhalde konuşmaya değer. Hatta arkadaşlar onu da ekrana verirler, paylaşırlar. Tabii orada evet bu görüntü. Şimdi burada mesaj kime veriliyor sorusu da aklımıza geliyor. Bağış paralarıyla mı acaba bu yapılıyor? Bu da çok konuşuldu. Bunun akabinde bir de bu FETÖ'cü Emre Uslu'nun bir ifadesi var. Hatta onun sesi varsa onu da kısa bir hatırlayalım, öyle geçelim Nuh Bey'e. Peki onu da paylaşalım.
4: bugün size bildiğim bazı cemaatin sırlarını anlatacağım. Muhterem Fethullah Gülen'in vefatından sonra cemaat yeni bir faza geçti. Bu Gülen'e benim de bir dönem yazmış olduğum bir mektupla ilgili bir stratejiydi. Gülen kendisinden sonra cemaatin iman, hayat, şeriat düsturu hükmünce artık bir siyasi parti kurması gerektiğini vasiyet etti. Ve bunun üzerine cemaat de Türkiye'de olabildiğince şartlar el verdiği süre içerisinde Türkiye'de kullanmış olduğu kripto adamlarını kullanarak muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin vasiyetini yerine getirip CHP'yi de bölerek yeni partiyi kurtardı, kurdurdu.
3: Evet, FETÖ'cü Emre Uslu böyle diyor yani.
0: İroni yaparken itiraf da bulundu.
3: Gülen'in vasiyeti üzerine diyor yeni parti kuruldu. Bir de New York'ta tabii şimdi bu görseller hani acaba mesaj gurbetçilere mi başka birine mi sorusu da aklımıza göre böyle üst üste ikisini koyunca biraz sanki örtüşüyor gibi.
1: Ya bu Emre Uslu zaten nasıl birisi oldu malum, onun işte, vücut dili de böyle bir kurgu yapmaya çalıştığını gösteriyor.
0: Yok, bu bir ironi.
1: Kabul yani, ama yani çok ciddi.
2: İroni amacıyla mı çekmiş oluyor?
0: İroni amacıyla söylemiş ifadeler bunlar her şeyi.
1: Ama,
0: ama ironi yapar ne itiraf ediyor?
1: Peşinden şunu söyleyeceğim ama. Bu düşünce, bu değerlendirme FETÖ'nün hiçbir etkisi yok şeyde anlamına gelmiyor.
3: Gelmez.
1: Şunu kastetmiyorum. Evet, Fethullah Gülen işte vasiyeti varmış, talimat verdi, burada kul. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum ama geriden gelen sürece baktığınız zaman bir FETÖ'nün bu partiyle bir iltisakı olduğunu bir hepimiz gördük, biliyoruz. Bütün bunlara ilaveten, ya nereden biliyoruz? Yani CHP'li olan, yeni partiden bahsetmiyorum, CHP'li olan iltisakını biliyoruz biz. Ve işin garibi bu. Bir süre önce Kılıçdaroğlu'nun...
3: Söyledi bunu.
1: Söyledi de biraz onu şey söyledi, kendisini kenara çekerek söyledi. İşte bir farkında değildim, özür diliyorum. Meğer partide FETÖ'nün ajanları var. Bak bu ifade böyle, ajanları varmış dedi. Kusura bakmasın, o ajanları oraya FETÖ ile istibatlandıran kendisiydi. Yani. Çünkü kendisi bu şartla geldi zaten 2010'da. Kim nasıl getirdiğini biliyoruz.
3: Biliyor.
1: Sonrasında zaten hep FETÖ iltisakıyla hareket etmiştir Kılıçdaroğlu. 15 Temmuz'da tiyatro demesinin altında bu vardı. Asıl darbe 20 Temmuz'dur diyerek FETÖ'yle mücadele
2: için... Kontrollü darbe.
1: 15 Temmuz sonu dedi. Ama asıl darbe 20 Temmuz'dur evet, ifadesi tabii. Çok derin bir ifade. 20 Temmuz nedir?
2: Olağanüstü hak
1: kararı. FETÖ'yle mücadeleyi hukuki zeminde sürdürmek için ilan ne olursa olan bunu yani FETÖ'yle mücadeleyi darbe olarak görüyordu. Dolayısıyla işte o grup salonlarındaki dev ekranlara yansıttığı FETÖ dosyalarının içerikleri vesaire falan çok net bir FETÖ iltisakıyla siyaset yaptı Kılıçdaroğlu. Altılı Masa tam da zaten FETÖ artı Amerika'nın işte veya FETÖ üzerinden Amerika'nın neyse projesiydi veya şeyi.
3: O dönem dönüş biletleri alıyordu FETÖ'cüler.
1: Aynen. Şimdi fakat şu önemli. Böyle bir süreç geçti. Sonra Kılıçdaroğlu şeyin dışında kaldı. İşte o malum kurultaydan sonra. Fakat ondan sonra Kılıçdaroğlu tekrar farklı bir yöntemle geldikten sonra bu itirafı yaptı. Bu benim için şu anlamda değerli. Kendisini kenara çekti. Orada samimiyetsizlik var ama CHP'nin FETÖ'yle böyle bir iltisakı, böyle bir istibatı olduğunu
3: kabul etmiş.
1: CHP'nin en etkili ismi tarafından olduğunu tescilidir bu yani. Şimdi bir, bunu söylerken neyi kastetti? Tek tek isim saymadıysa da efendim kendisinin karşısında olan yani
3: yeni parti.
1: Bugün yeni parti olan isimleri kastetti. Bu ortada. İki, ben şahsen ben de daha önceki şeylerimizi zaman zaman dile getirmişimdir. Şu düşüncedeyim. Dedik ki az önce Kılıçdaroğlu nasıl geldiğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'na çok büyük destek verildi. O strateji desteği de bir işte o altılı masa falan oydu yani. Yeni bir iddiatçı şeyi uygulandı yani taktiği uygulandı. Erdoğan düşmanlarının tamamı bir şeyde toplanmaya çalışıldı. Sonrasını hiç düşündürmeden sadece Erdoğan'ı bir yıkalım gerisine bakarız. Tam iddiatçıları yani İngilizlerin, Masonların, Yahudilerin, Abdülhamit

0: oranını düşürmek için uyguladığı bir taktikti bu. Ve başarılı oldu. Burada başarılı olamadı. Biraz farklı şeyler vardı. Konjonktür farklı. Erdoğan farklı hareket etti. Çünkü Abdülhamit Han daha farklı hareket etmişti. Olamadı. Ama mesela o son seçimde, 2023 seçimlerinde gerçekten ümitlilerdi. Yani öyle bir gidişat vardı. Nitekim Sayın Erdoğan çok da kolay kazanmadı malum. İkinci turda kazandı. Ama bütün bu yoğun çabaya rağmen, bütün bu gerçekten tırnak içerisinde kendi kullarında gerçekten başarılı bir siyaset stratejisine rağmen Kılıçdaroğlu kazanamayınca, bence o seçimden sonra FETÖ'nün ve Amerika'nın ibresi değişti.
1: Ne yapsak da olmuyor dediler.
0: İmamoğlu'na yöneldi.
1: Evet.
0: Kaldı ki İmamoğlu zaten onlar için meşhur birisi değildi. İmamoğlu ta başından beri FETÖ'yle irtibatı olan, FETÖ taktikleri hareket eden bir isimdir. Ben diploma meselesinde öyle babasının verdiği parayla falan olduğunu düşünmüyorum. Öyle İstanbul Üniversitesi'ne parayla falan o zaman böyle bir şey olamaz. Yani ben bırakın şey, bir evrakta sahtekarlık var. Yani başka bir şeyden alınan şeyi buraya getiriliyor falan. Orada da ben gene tam da şeyin FETÖ hakim olduğu dönem, o daha sonrasındaki dönemde işte bu soru çalma falan hikayeler ortaya çıktı. Dolayısıyla ben ondan sonra İbre'nin İmamoğlu'na döndüğünü düşünüyorum. Ve o sürekli konuştuğumuz 4-5 Kasım 2023 kurultayının da ve oraya getiren süreç, yani o kurultayı ne konuşuyoruz? Parayla, işte para kulüleri vesaire delegelerin efendime söyleyeyim satın alınarak tam da bu stratejinin gene FETÖ stratejisi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir gelenek, böyle bir gelen bir süreç var. Zaten o Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den göz altına danışmanları falan, o bir ayrı konu. O bakımdan ben ayrıca yeni partinin kuruluş sürecinde bu desteği gördük biz şeyde. Biraz daha sosyal medyada bu FETÖ'nün bu desteğini gördük. Ben yeni şeyin FETÖ yani yeni FETÖ ve Amerika şeyinin
1: Özgür Özel.
0: Özgür Özel İmamoğlu ikilisinde olabileceğini düşünüyorum. O şey zaten çok daha farklı. Bahsettiğiniz o New York'taki
1: ekrana geliyor şu an.
0: Nedir bilmiyorum. Yani buradaki amaç nedir? Oradan onun finansmanı bir ayrı konu ama yani bunu iyi izlemek lazım. Yani o şeyden oyun verecekler yani ne gibi bir hedef olabilir burada, orada bu şeyin olması.
2: Orada şeyler, siyonistlere işte bizim Türkiye'deki adamlarımız bunlar, bunlara destek verin.
0: Biz bir nevi şeyin Özgür Özel'in İngiltere'ye efendim yaptığı şeye benzer bir şey bu. Bu hareketin bu dediğimiz açılardan iyi takip edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
3: Evet. Şimdi ben de şu tarafından yaklaşayım meseleye. 15 Temmuz darbesinin, darbe girişimini tetikleyen, yani o darbe dinamiğini harekete geçiren gelişme neydi? 1 Kasım 2015 seçimleri.
2: Evet.
3: 1 Kasım 2015 seçimleri örgütün artık Tayyip Erdoğan'dan, AK Parti'den seçim yoluyla kurtulamayacağını fark ettiği ve artık seçimlerle yapılacak bir şey yok duygusuna kapıldığı ve darbeden başka bir çare kalmadı düşüncesiyle o dinamiği, darbe dinamiğini harekete geçirdiği anın başlangıcıdır. Şimdi buradan baktığımızda bir defa bu örgütün siyasete, siyasi partilere, seçimlere niçin önem verdiğini yani tersinden bakarak da anlayabiliriz. Bunun daha gerisinde mesela 17-25 Aralık operasyonları vardı biliyorsunuz. O da yine zamanlama olarak yerel seçimlere odaklı bir zamanlama seçilmişti. 17-25 Aralık 2013. 30 Mart. Yani Mart sonunda da hemen yani Aralık Mart 3 ay sonra da yerel seçimler vardı. Ki zaten o dönemde çok iyi hatırlıyoruz. Yani açık kanalları vesaire üzerinden bu operasyonlarla seçim sonuçlarını etkilemeye dönük bir niyet içerisinde olduklarını çok net belli etmişlerdi o dönemde de. Ve işte AK Parti'nin %30'un altına düşeceğine dair işte o bir sürü tapeler, yasa dışı tapeler, şunlar bunlar falan hep böyle şeylerle övünüyorlardı. Şu kadar milyon kişi bunu izledi, şu oldu, bu oldu. Ve biraz da böyle aşırı özgüven ile orada ürettikleri etkinin bir mağlubiyet olarak AK Parti açısından ve Sayın Erdoğan açısından sandığa yansıyacağını hesap etmişlerdi. Hesap tuttu mu? Tutmadı.
0: Ve asıl, özür dilerim Mehmetciğim, asıl o yerel seçime bu kadar abanmaların asıl sebebi de dediğiniz gibi yerel seçimde bir AK Parti'ye hizmet yaşatarak, çünkü hem CHP'yi, CHP'nin olmadığı yerde de HDP'yi destekler o seçimde.
3: Tabii tabii, o zaman şeyde, yani AK Parti'nin karşısında kim güçlüyse ona verdiler.
0: Aynen. Asıl amaç Erdoğan'ı AK Parti'ye hizmet yaşatarak o yerel seçimde Ağustos'ta, 10 Ağustos'ta yapılacak olan, ilk defa yapılacak olan Cumhurbaşkanı halkın seçeceği seçimde tabii. Erdoğan'ın aday olması ve seçilmesini engellemek asıl amaç buydu. Doğru. Asıl hedef buydu, nihai hedef.
3: Ya bunlar niçin hatırlamış olduk? İyi de oldu bu hatırlatma da üzerine. Siyasetle olan ilişkisi ve siyaseti etkileme niyeti bu örgütün kendileri açısından her zaman vazgeçilmez olmuştur. Burada verdiğim örnekleri ben bu bağlamda
0: MHP veriyorum. MHP'ye önce dediler malum.
3: Tabii yani tabii 2011 seçimlerde de MHP'ye dönük operasyonlar olmuştu. Şimdi dolayısıyla bundan sonra da yani içeriden dışarıdan vesaire neyse siyaset üzerinde siyasetin gücünden yararlanma ve kendi lehlerini kullanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Yani bu çok açık bir veri. Ben bu 1 Kasım seçimlerini ve 17-25 Aralık operasyonuyla Mart 2014 seçimleri ve devamında 10 Ağustos 2014 seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri arasındaki ilişkiyi, yani bir güç gösterisi yapmak istediler. Bakın biz nasıl da etkiliyoruz bu seçim sonuçlarını şeklinde. Olmadı, millet bunu gördü. Yani %43 ya da 44'tü mesela 2014 Mart seçimlerinde AK Parti'nin aldığı oy. Onlar 30'un altına düşecek diye bekliyorlar. Tabii tabii, bunu ben, yani o dönemden çok iyi hatırlıyorum ben Ankara'da. 30'un altını görecek diye iddialaşmalar falan olmuştu o dönem, hatta onu da hatırlıyorum. Tutmadı yani bu tür durumlarda. O 1 Kasım'da tabii o 7 Haziran 5 ay önce yapılan 7 Haziran seçimi vardı. O iki seçim arasındaki dönem Türkiye için bir felaket dönemi olmuştu. Yani bir 7 Haziran'da tek başına iktidar çıkmayınca, devamında da koalisyon hükümeti de kurulamayınca, o dönemde işte terörün azdığı, haftada bir metropoller dahil büyük saldırılar olduğu yaşamıştı. Dönem o dönemdir işte. Yani Ankara'da gar saldırısı, İstanbul'da Dolmabahçe saldırısı falan bir sürü şeyler olmuştu. Eş zamanlı olarak bir sürü örgüt harekete geçmişti. Ve onun üzerine bir, yani millet sandığa hücum etmişti bir nevi. Bir an evvel biz oylarımızı kullanalım ve bir istikrar sağlansın ülkede şeklinde. Orada da işte AK Parti'nin aldığı en güçlü 2011 ile birlikte tek başına
1: oy oranı olmuştu.
3: Bu oy oranı da işte bir ümitsizliğe, bir yeyse sevk etmişti bu yapıyı ve dediğimiz gibi yani o darbe dinamini tetikleyen süreçte öyle gelişmişti. Dolayısıyla burada yani Tayyip Erdoğan'ın karşısında, AK Parti'nin karşısında, Cumhur İttifakı'nın karşısında kurulan partiler ve partilere bu yapının bakışı gayet hani makul, rasyonel bir gerekçesi var yani bu işin. Onun için biraz bu örnekleri verdim.
1: Hüseyin Bey.
2: Şimdi tabii önce bu videonun hikayesini söylemek lazım. Hani Emre Uslu'nun söyledikleri. Şimdi tabii yeni parti kurulunca FETÖ'nün kaçak sözde gazetecileri, aslında kimisi Mahrem İmam, kimisi Mahrem Askeri İmam işte. Cevherik Güven, Tarık Toros, bir de Emre Uslu'nun kendileri heyecanına kapılıp övmeye başladılar şeyi, yeni parti. Tabii bu yeni partide rahatsızlığa sebep oldu. Bugün Özgür Özel konuşmasında işte kendisine yurt dışından bu şekilde destek veren FETÖ'cülere kızdı. Ya işte niye bu kadar destekli, o kadar aleni olmaz. Bunun üzerine Emre Uslu bu durumu gerekçe gösterir. İşte ironi yapmaya çalışmış işte, evet bizim partimiz falan işte şey.
4: Vasiyet üzerine.
2: Vasiyet üzerine. Tabii bu bir

0: İşte o daha önce heyecana kaplı, yani sonuçta Tarık Toros partimiz dedi. İşte şey yaptı, kendince tiye almaya çalıştı. Evet, bence de FETÖ'nün partisi olmaz. Çünkü FETÖ Türkiye'de Türkiye düşmanı, bütün yabancı devletlerin, yabancı istihbarat örgütlerin kuluçkasıdır. Yani FETÖ Türkiye'de bir kuluçka merkezidir. İsrail gelip buraya yumurta bırakıyor. Oradan çıkanı kendine eleman olarak. Amerika başka bir şey, Almanya başka bir şey. Dolayısıyla FETÖ bir cemaat olmadığı gibi, FETÖ bir parti de, FETÖ bir sivil toplum kuruluşu da değil. Çünkü bu söylediğim şeyin bir rengi ve tadı olur. Bir ideolojisi olur, bir dünya görüşü olur, bir duruşu olur. FETÖ'nün böyle bir şeyi yok. FETÖ bir parti kurabilmesi için bir dünya görüşü olması lazım. Bir dünya görüşünüz varsa hem Mossad'a, hem CIA'ye, hem M6'ya, hem BND'ye hizmet edemezsiniz. İkisini, yani bir tanesini
1: Bir
0: tercih
1: tanesi olur.
0: Dolayısıyla FETÖ bir istihbarat örgütüdür demeyeyim de, Türkiye düşmanı, emperyalist istihbarat örgütlerinin
1: Maşasıdır.
0: maşasıdır. Yani dolayısıyla bir renge bürünmez yani. Şu olmaz yani. Onun rengi, tadı, tuzu yok. Kim Türkiye'ye düşmanlık ediyorsa
1: O renge
0: o
1: bürünür.
0: renge bürünür, ona hizmet eder. Dolayısıyla bir siyasi parti çatısı altında toplanmaz. Her kılığa girer. Nitekim her kılığa girdiği için devlete sızdı. Her renge büründüğü için devlete sızdı. Ama FETÖ şu anda Türkiye karşıtı hamleler içerisinde olan ya da Türkiye'nin büyümesinden, demin konuştuğumuz meseleler, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda ilerlemesinden rahatsız olan herkese hizmet eder. Bir siyasi hareketi destekler. Bu bağlamda şu anda onlar için en elverişli siyasi hareket, evet, Yeni Parti diyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu kullandılar ve Kılıçdaroğlu onların ne olduğunu,
1: Son kullanma tarihi geçti.
0: son kullanma tarihi geçti, ne olduğunu anladı ve nitekim işte şeyden sonra, yeniden partinin başına döndükten sonra yaptığı açıklamalara baktığımız zaman artık orada bir hayat olmadığını gördüler. Dolayısıyla FETÖ yeni partiyi de destekler, başka partileri. Şimdi bu örneği hep veririm. Son dönemlerde, daha doğrusu 15 Temmuz'un 10. yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da bu konuda bir analizi vardı. İşte 2017 yılında FETÖ'nün akıl hocası veya FETÖ'nün dış istihbaratlarla iletişimini sağlayan Enver Altaylı'nın iddianamesinde ortaya çıkan, bilgisayarında vesaire materyallerinde ortaya çıkan ifade neydi? Bütün muhalifler birleşmeli, kime karşı birleşmeli? Tayyip Erdoğan'a karşı birleşmeli. İşte birleşmek tek başına yeterli değil, sokağa inilmesi gerekiyor. Sokağa inilmesi tek başına yeterli değil, ekonomik olarak bir takım sıkıntıların yaşatılması gerekiyor. Bunun için de işte Katar, Suudi Arabistan vesaire yerlerden gelen paraların engellenmesi konusunda da bir fikir var. Dolayısıyla muhalefeti birleştiren, muhalifleri birleştiren, muhalefeti demeyeyim, muhalifleri birleştiren kimdir? FETÖ'nün üst aklı Enver Altaylı. Bugün de FETÖ aynı amaca hizmet ediyor. Tayyip Erdoğan'a niye düşmanlar? Çünkü Tayyip Erdoğan tam bağımsızlık yolunda ilerlemek istiyor. Savunma sanayinde millileşme hamleleri yapıyor. Terör örgütlerinin devletin içerisindeki, dışarısındaki varlığına son vermek istiyor. İsrail'in katliamlarına karşı çıkıyor. İşte geçmişte olduğu gibi Amerika başta olmak üzere bir takım Batılı emperyal devletlerin taleplerine hayır diyor. Kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyor. Ekonomiyi, efendim, milli eğitimi vesaire millileştirmek

0: istiyor. Bundan dolayı bundan da rahatsız olanlar hemen FETÖ'yü devreye sokuyorlar. Ve Türkiye'nin Libya'da ne işi var diyenlerin yanında yer alıyorlar. Türkiye'nin Somali'de ne işi var diyenlerin yanında yer alıyorlar. İşte Türkiye İsrail'le iyi ilişkiler kurmalı diyenlerin yanında yer alıyor. FETÖ budur.
1: Bu arada çok özür dilerim araya girdim ama FETÖ demişken onu da atlamayalım. Hafta sonu çok önemli bir operasyon vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan o son FETÖ'cü de yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyetin ortak operasyonu ile Afyon'da ele geçirildi. Hücre evinde yüklü de bir miktar para vardı üzerinde. Yani yanılmıyorsam 6 milyon liranın üzerinde bir para. Tabii bu para nasıl geldi, nereden elde etti? Ona bugüne kadar kim yardım etti? 10 yıl boyunca darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ve hala Türkiye'de neden yurt dışına çıkma girişiminde bulunmadı ya da bulundu da çıkamadı mı? Gibi gibi sorular da var. Onu da hatırlatmış olalım.
0: Kesinlikle çok önemli bir operasyon. Nihayetinde Cumhurbaşkanımıza yönelik bir suikast girişiminin içerisinde 15 Temmuz gecesi yer almış bir isim ve nihayet özel kuvvetler mensubu, yani özel eğitim görmüş, belki yakalanamamasının sebeplerinden birisi bu da olabilir. Şimdi böyle bir isim 10 yıl Türkiye'nin muhtelif yerlerinde saklandı. Herhangi provokatif eylemler yapabilecek bir geçmişte eğitim almış. Böyle bir isim yakalandı. Bu Türkiye açısından önemli bir operasyondu. Nitekim FETÖ'cülerin işte Carlos suikastı başta olmak üzere diğer sokak eylemleri vesaire açısından baktığımız zaman Türkiye her türlü kötülüğü yapabilecek, yapmaya yemin etmiş insanlar olduklarını göz önünde bulundurursak böyle kritik bir ismin yakalanmış olması şüphesiz çok önemli.
1: Nuh Bey bir notlar aldı galiba, son bir ekleme yapacak. Son 3 dakikamız bu arada.
2: Şöyle, bu dediğiniz şeyi önemsiyorum ben çok. Çünkü FETÖ'yle mücadele devam ediyor. Evet. İşte birkaç günde bir neredeyse 15, 10, 20
1: il
2: kaplayan operasyon vesaire falan. Ama bunların bu birkaç tane kalanların, ki bu özellikle o şeyde son isimli bu.
1: Suikast'ta.
2: Artı bununla hemen bağlantıyı kurup bitiriyorum. Bir süre önce merhum Yazıcıoğlu'nun suikast ile alakalı, o kaza verilen suikast ile alakalı şeyin yeniden başlatılması, soruşturmanın,
1: o da çok önemli.
2: Çok önemli. Çünkü oradaki iki isim, daha doğrusu o kazada hemen o kaza yerine gidip efendim düşen helikopterin beynini söken iki isim de aynı zamanda şeye katılan iki isimdi.
1: Darbe girişimi.
2: Marmaris'e suikastiyetine katılan. Dolayısıyla bunun da göz yakalanmış olması bence bilhassa yargı başta olmak üzere bu konuya daha ciddi gidildiği anlamına geliyor. Çünkü daha önceki dönemde biz mesela 28 Şubat davası bu FETÖ yüzünden, FETÖ'nün yargıdaki elemanlar yüzünden 20 yıl neredeyse uyutuldu.
1: Tabii.
2: Yazıcıoğlu suikastı da uyutuldu yıllar boyunca. Gene FETÖ'nün oradaki şeyleri yüzünden. Dolayısıyla bu iradenin, yani Adalet Bakanlığı'nın koyduğu bu iradenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin FETÖ ile mücadeledeki kararlılığını göstermesi bakımından çok önemli.
1: Çok önemli. Peki ben sizin sürenizden bir ufacık çalsam. Tabii, çok özür dilerim. Bugün konuşamadık. Yaş kararları, yani şimdi 28 Şubat deyince siz eskiden Türkiye'de şey var, en çok tabii konuşulan konu ya neydi? Yaş toplantısıydı.
2: Kadın general var.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali, evet, varsa fotoğrafı arkadaşlardan rica edeyim. Albay Özlem Karapınar Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali olma unvanını kazandı. Onu tebrik edelim. Aynı zamanda ilk astronotumuz da Alper Gezer Avcı da yine Tuğgeneral oldu. Onları da tebrik edelim. Varsa bir cümle alayım. 30 saniyemiz kaldı.
3: Eski Türkiye'de yaşla alakalı gündem aylar önce başlardı.
4: Aylarca devam ediyor.
3: Böyle bir günde. Şimdi ben bile atladım yani. Bugün yaşla alakalı bir gündem.
2: Ne güzel. Güzel bir gelişme bak.
3: Vardı diye yani bizi mazur görsünler ama o kuvvet komutanları falan gidenler gelenler eskiden herkes ezbere bilinirdi. Şimdi birçoğunu hususen hani ilgililer
1: dışında. Ekrana geldi fotoğrafı Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali, bir kez daha tebrik edelim. Peki çok teşekkür ederim o zaman. Biraz böyle
3: Türk Sağlık Kuvvetleri şu haliyle çok daha güçlü hale geldi.
1: Peki. Son cümle onu almış olalım. Teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya tekrar görüşelim. Kapatıyoruz Boston Express'i. Görüşmek dileğiyle. İyi geceler.

0: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Hiç vakit kaybetmeden hemen ilk haberle başlayalım gündeme. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Ancak Trump, İran'ı tehdit etmekten yine geri kalmadı. Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz dedi. Hürmüz konusunda yine İran'ı tehdit eden Trump, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, yoksa İran'ı çok sert vururuz diye konuştu. CNN'e konuşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi birçok kaynağa göre ise, ABD ordusu İran'la karşılıklı süren saldırılarda önemli bir savunma sistemi için kullandığı füzelerin %80'ine yakınını eritti. Haberde Pentagon için son raporlara aşina bir kaynağa göre ABD ordusu çatışma sırasında son derece isabetli, uzun menzilli, karadan havaya füzelerinin neredeyse tamamını kullandı ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. Erdoğan, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı

0: Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni atama yapıldı. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye ayrıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise 1 yıl uzatıldı.
1: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında külliyede yapıldı. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ne ilişkin emekliye ayırma ve bir üst rütbeye atama işlemleri karara bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla paylaşılan kararlara göre 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 tarihinden, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi yaş kararıyla 1 yıl uzatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise değişikliğe gidildi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Yüksek Askeri Şura toplantısında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Erdoğan Gür Orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm generaller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm amiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm general Kemal Turan Korgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmaz Pınar tüm generalliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan tüm amiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik tüm generalliğe terfi ettirildi. Halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 334'e yükseldi.
0: Mecliste terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Gözlerse çerçeve yasada. AK Parti milletvekilleri teklife ilişkin imzalarını tamamladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de düzenlemeye imza attı. Çerçeve yasanın bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
2: Ya sizden de bir şey kaçmıyor.
3: Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi tam gaz devam ediyor. Önemli bir adım daha atıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasaya imzayı attı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme için meclis geri sayımda. Teklif AK Parti'de imzaya açıldı. Milletvekilleri imzalarını tamamladı.
4: Bugün gelir mi ya da yarın?
3: AK Parti, MHP ve DEM Parti ile görüşmüştü. Abdülhamit Gül, CHP'yi ziyaret etti. Gül daha sonra yeni partiden Murat Emir ile görüştü. Ziyaret edilen partilerden bir diğeri de İyi Parti oldu.
5: Efkan Bey, bir açıklama alabilir miyiz? İmza attınız mı?
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da mecliste AK Parti heyetini kabul etti. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifi Kurtulmuş'un da imzaladığını aktardı.
6: Tabii henüz metin tam şu anda oluşmuş değil, son şekli veriliyor. Diğer partilerde de atabilecekleri, destek verecekleri noktasında taleplerimizi ilettik. Son durumu bekliyoruz.
5: İmza
6: atabileceklerini biz ilan ettik. Takdir kendilerine yani. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'yle beraber ortak imzalarımızı verdik. Ama diğer partilerimizin açık. Takdir kendilerine.
3: Mecliste bu gelişmeler yaşanırken MHP cephesinden teklifle ilgili önemli bir adım atıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yasal düzenlemeye imza attı. Bahçeli'nin imza görüntüleri MHP'nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Peki düzenleme için süreç nasıl işleyecek? Çerçeve yasanın meclise 5 Ağustos'ta sunulması bekleniyor. Teklifin cuma günü önce komisyona, daha sonra

0: Burada genel kurula sevk edilerek yasalaşması bekleniyor. Bu arada AK Parti'de 5 Ağustos'ta kapalı grup toplantısı yapılacak. Toplantıda milletvekillerine çerçeve yasa ve genel kurul çalışmaları hakkında bilgi verilecek.
1: Cem Küçük'e yönelik şantaj soruşturmasında gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklandı. Savcılık sorgusundaysa çelişkili ifadeler veren Sarıkaya, milyonluk para trafiğini PR ve reklam geliri olarak açıklamaya çalıştı. Şüpheli başka bir soruşturmadan tutuklu Haluk Levent'ten aldığı ödemeye ise çocuğum için burslu savunmasını yaptı. Sarıkaya telefon şifresini vermeyi ise reddetti.
0: Cem Küçük'e yönelik şantaj soruşturması derinleştiriliyor. Küçük'le para trafiği tespit edilen Tahir Sarıkaya gözaltına alınmıştı. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından şantaj suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Tahir Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar verdi. Tahir Sarıkaya'nın savcılıkta verdiği 4 saatlik ifadenin detayları da ortaya çıktı. Sarıkaya, telefonunun şifresini savcılıkça paylaşmayı reddetti. Cem Küçük'le aralarında para alışverişi bulunduğunu kabul etti. Bunun borç ve program ödemelerinden kaynaklandığını savundu. Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim, dedi. Ancak çelişki üzerine yöneltilen soruda Cem Küçük'le birlikte katıldıkları açılış ve programların ödemelerini de yapmış olabileceğini belirtti. Sarıkaya'ya Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu Haluk Levent'le ilişkisi de soruldu. Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını kabul etti. Şüpheli Sarıkaya, Haluk Levent'in PR çalışmasını yürütmediğini ve Ahbaplar suç örgütünün parasını aklamadığını savundu. Tahir Sarıkaya'dan Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan iş insanı Fatih Eke ile ilişkisini açıklaması da istendi. Sarıkaya, Fatih Eke'den hesabına para geldiğini doğruladı. İlk olarak ödemenin Bebek'te düzenlenen bir organizasyona gazeteci olarak katılmasının karşılığı olduğunu söyledi. Çelişki üzerine ise Fatih Eke'den toplam 21 kez para aldığını kabul etti. Sarıkaya, ödemelerin organizasyonların yanı sıra Nigella ürününün reklamı ve sosyal medya paylaşımları için yapıldığını belirtti. Savcılık şüphelinin Paribu hesabına 320 işlemde toplam 27 milyon 569 bin lira gönderdiği tespitini de gündeme getirdi. Sarıkaya, hesaba para yatırıp daha sonra çektiğini kabul etti. Ancak 27 milyon 569 bin liralık tutarı kabul etmedi. İşlemlerin para aklama amacı taşımadığını savundu. Sarıkaya'nın avukatı ise aynı paranın defalarca hesaba giriş ve çıkışının toplanması nedeniyle işlem hacminin yüksek göründüğünü, kripto hesabındaki güncel bakiyenin yaklaşık 700 bin lira olduğunu ileri sürdü. Sarıkaya ayrıca Fatih Eke'den aldığı paraların kripto hesabıyla bağlantısı olmadığını savundu. "Faiz haram olduğu için kripto hesabımı aktif olarak kullanırım," dedi. Ancak hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilen ve buradan alınan paralar sorulduğunda söz konusu işlemleri aile dostuyla Kıbrıs'a giderek eğlenme amaçlı oyun oynamak için gerçekleştirdiğini söyledi.
1: Türk futbol tarihinin en çok konuşulacak transferlerinden birine Trabzonspor imza attı. Bordo Mavililer dünyanın en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Mısırlı yıldızın bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Adı uzun süre Beşiktaşlı anıldı. Ancak mutlu sona Trabzonspor ulaştı. Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Bordo Mavili kulüple anlaştı. Uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmeleri sonuçlandı. Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Salah'ın akşam saatlerinde ise Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Bordo Mavililer'de 11 numara giyecek olan Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Trabzonspor Salah'la 17+5 milyon avro karşılığında anlaştı. Maaşın bir kısmı peşin ödenecek. Ayrıca forma satışlarından da futbolcuya belirli bir pay verilecek. Salah Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonluklarına ulaştı. Salah bireysel kariyerinde de birçok kez gol krallığı yaşayıp yılın futbolcusu ödüllerine layık görüldü.

0: Gazze'de savaşın yarattığı yıkım sadece açlık, susuzluk ve yaralanmalarla sınırlı değil. Uzun süren çatışma özellikle çocuklarda ağır psikolojik travmalar bıraktı. Yeryüzü doktorları Gazze'deki sağlık ve insani yardım çalışmalarının yanı sıra başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere Gazzelilere yönelik psikososyal destek ve terapi çalışmalarını da arttırdı.
1: Gazze'de insani kriz sürüyor. Yıl sonuna kadar yaklaşık 1 milyon 400 kişi akut gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya kalabilir. Suya erişim de en büyük sorunlardan biri. Ailelerin %82'si güvenli sudan yoksun. Çocukların %70'i kişi başına günde 6 litrenin altında suyla hayatta kalmaya çalışıyor. Yeryüzü doktorları Gazze'de sağlık ve insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Kuzeyde Şifa Hastanesi ve mobil sağlık ekipleriyle, güneyde ise Han Yunus'taki sağlık merkezinde muayene, tedavi ve ameliyat hizmeti veriliyor. 26 binden fazla kişiye tankerlerle temiz su ulaştırılıyor. Gıda, hijyen ve bebek maması desteği de devam ediyor. Ancak Gazze'deki ihtiyaç sadece fiziksel değil, yakınlarını kaybeden, yerinden edilen ve bombardıman altında yaşayan çocuklar da korku, kaygı, içe kapanma ve şiddet davranışları görülüyor.
2: Korku, kaygı, içe kapanma, şiddet. Bazı çocuklarda şiddet, bazılarında ise içe kapanma var. Kız çocuklarında çok fazla içe kapanma, erkek çocuklarında ise aşırı şiddet görülüyor.
1: Yeryüzü doktorları bu nedenle Han Yunus'taki psikososyal destek ve terapi çalışmalarını arttırdı. Başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere Gazzelilere yüz yüze ve çevrim içi terapi veriliyor. Çocuklar için oyun alanları oluşturuluyor. Resim, boyama, hareket ve müzik gibi etkinlikler terapi sürecinde kullanılıyor.
2: Sırda adında bir çocuk vardı. Çok içe kapanıktı. Bireysel seanslardan sonra çok gelişti. Çocuklarla oynamayı sevmeye başladı. Öğretmenim, katılmak istiyorum. Ben de onlarla yapmak istiyorum demeye başladı.
1: Yeryüzü doktorları 7 Ekim'den bu yana 50 binden fazla aileye, 1 milyon 200 binden fazla insana ulaştı. UNICEF ile birlikte 3 binden fazla anne ve bebeğe aşılama yaptı. 430'dan fazla sağlık çalışanına maaş desteği sağladı.
3: Mustafa Şuay.
1: Gazze'de şimdi bir yandan fiziksel yıkımın, diğer yandan savaşın insanlarda bıraktığı ağır travmanın izleriyle mücadele ediliyor. Yeryüzü doktorları da sağlık ve insani yardım çalışmalarının yanı sıra bu görünmeyen yaraları hafifletmeye çalışıyor.
0: Kuzey yarımküre alevlere teslim. Pek çok ülke orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan'da yangına neden olduğu şüphesiyle bir belediye başkanı gözaltına alınırken, Fransa'daki yangınların ise 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmatların patlamasıyla yayıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise kundaklama şüphesinin gölgesinde 65 bin kişi evlerini terk etti.
4: Günlerdir yanıyor, müdahaleler yeterli olmuyor. Yunanistan'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Viyotia ve başkent Atina'yı da kapsayan yangınlarda 132 bin dönümden fazla alan kül oldu. Felakette 500'ü aşkın itfaiyeci ve hava araçları müdahale etti. Ancak asıl deprem soruşturma cephesinde yaşandı. Yangın mevzuatını ihlal ettikleri gerekçesiyle 30'dan fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir belediye başkanı da var. Yangının başkanla bağlantılı bir şirket tarafından inşa edilen elektrik iletim hattından çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruluyor. Avrupa Birliği verilerine göre Atina'nın batısı sadece 2018'den bu yana 480 bin dönüm ormanı yangınlarda kaybetti. Fransa'nın Gironde bölgesinde 10 gün süren ve nihayet kontrol altına alınan yangındaysa eşine az

0: rastlanır bir olay yaşandı. Alevlerin sardığı ormanlık alanda gece boyunca yüzden fazla şiddetli patlama duyuldu. İlk etapta tüp patlaması sanılan seslerin yüksek sıcaklık nedeniyle infilak eden 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Fransız ve Alman mühimmatları olduğu anlaşıldı. Sağa sola savrulan havan ve tank savar mermileri nedeniyle 180'den fazla ev zarar gördü. Bölgeye mayın temizleme ekipleri sevk edildi. ABD'de alevlerle mücadele ediyor. Washington'da yangınlar kontrolden çıktı, alevler yerleşim yerlerini etkiledi. 65 binden fazla kişi ise tahliye edildi. Sadece Spokane bölgesinde 700'den fazla yapı küle döndü. Yangınlarla ilgili soruşturma da sürüyor. Bir kişi birinci derece kundaklama suçlamasıyla gözaltına alındı.
1: Malezya Airlines'ta görev yapan bir pilot bavulunda 25 kilogram uyuşturucuyla yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde pilotun gümrük memurlarından geçemediği görüldü.
2: Pilot valizinde uyuşturucu taşıdı. Gümrük memurlarının şüphesi üzerine yakalandı. Malezya Airlines'ta görev yapan 39 yaşındaki pilotun uyuşturucu testleri de pozitif çıktı. Olay 28 Temmuz'da Soekarno Hatta Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Kuala Lumpur'dan Jakarta'ya görevli olarak gelen Malezya Airlines pilotu bavulu gümrük memurlarından geçiriyordu. X-ray kontrolünde şüpheli bulundu. Bavulda yapılan aramalarda 14 büyük paket içinde toplam 25,2 kilogram ağırlığında uyuşturucu bulundu. El bagajındaysa 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan idrar testinde de pilotun uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Yetkililer pilotun uçuş sırasında bu maddelerin etkisi altında olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Soruşturmada ifadesi alınan pilot bir kişinin talimatıyla uyuşturucuyu Jakarta'ya getirdiğini itiraf etti. Karşılığında yaklaşık 12 bin dolar alınmasının vaat edildiğini söyledi. Pilot uyuşturucu taşıma olayını üçüncü kez gerçekleştirdiğini açıkladı. Polis pilotun ani uyuşturucu testini geçebilmek amacıyla önceden alınmış temiz idrarı bir şişede yanında taşıdığını da belirledi.
1: Danimarka yeni bir askeri düzenlemeye gitti. Yapılan yeni düzenleme ile zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya yükseltildi. Yine yapılan bu düzenleme ile ülke tarihinde ilk kez kadınlar da erkeklerle eşit şartlarda askerlik sistemine dahil edildi.
3: Danimarka'da zorunlu askerlik süresi uzatıldı. Hizmet 4 aydan 11 aya çıkarıldı. Ülke tarihinde ilk kez kadınlarda erkeklerle eşit şartlarda askerlik sistemine dahil edildi. İlk grup askerlik hizmetine başladı. Yeni sistemin ilk aşamasında tamamı gönüllülerden oluşan 1600 kişilik asker grubu eğitimlerine başladı. Reform kapsamında Danimarka tarihinde ilk kez kadınlar da erkeklerle eşit şartlarda askerlik sistemine dahil edildi. Yeni sistemde askerler 5 ay temel eğitim görecek. Ardından 6 ay boyunca operasyonel hizmet verecek. Yeni eğitim programları da oluşturulacak. Yeni uygulama kapsamında eğitime başlayan öncü gruptan 100'den fazla askerin oluşturduğu bir bölük Ağustos ayı içinde Grönland'a gönderilecek. Askerler bir ay boyunca profesyonel birliklerin yürüttüğü bazı operasyonel görevleri devralacak. Danimarka öncülüğündeki tatbikata katılacak. Böylece zorunlu askerlik yapan bir Danimarka birliği ilk kez Grönland'da görevlendirilmiş olacak. Danimarka, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından savunma yatırımlarını hızlandırdı. Bu kapsamda askerlik sistemini yeniden düzenleme kararı almıştı. Arktik bölgesindeki güvenlik tartışmaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerindeki kontrol talebi de uygulamanın siyasi önemini artırdı. Ülke yıllık asker sayısını yaklaşık 5000'den 2033'e kadar 7500'e çıkarmayı hedefliyor.
1: Kazakistan'da 70 yılı aşkın aradan sonra tarihi bir an yaşandı. Bölgede nesli tükenen Turan kaplanının genetik ikizi olan Amur kaplanı tarihi yaşam alanına geri döndü. Rusya'dan getirilen Ümit adlı dişi kaplan düzenlenen özel bir törenle doğaya salındı. Kaplanın her adımı uydu tasmasıyla 24 saat izlenecek.
2: Kafesi açıldığı özgürlüğün tadını çıkardı. Kazakistan'da 70 yılı aşkın aradan sonra ilk yaşandı. İlk kez bir kaplan yaşam alanına bırakıldı. Kazakistan bozkırları 70 yılı aşkın bir süre

Ölümlerin ardından yeniden bir kaplana ev sahipliği yapıyor. 20. yüzyılın ortalarında kaçak avcılık ve doğal yaşam alanlarının tahribatı nedeniyle İle Nehri Vadisi'nden nesli tükenen Turan kaplanlarının yeri genetik olarak neredeyse birebir aynı olan Amur kaplanlarıyla dolduruluyor. Bu dev projenin ilk adımı Rusya'dan getirilen Ümit adlı dişi kaplan. Ümit, Almatı bölgesindeki İle Balhaş Devlet Doğa Rezervi'nde doğal yaşam alanına salındı. Ümit doğaya bırakılmadan önce kapsamlı veteriner kontrollerinden geçirildi. Sağlık durumu, insanlara karşı tepkisi ve tek başına hayatta kalabilecek avlanma becerilerine sahip olduğu uzmanlarca onaylandı. Hareketlerinin anlık olarak izlenebilmesi için boynuna GPS ve GSM özellikli uydu takip tasması takıldı. Ekipler fotokapanlar ve modern izleme yöntemleriyle kaplanı 24 saat boyunca gözetim altında tutacak. Ümit, Mayıs 2026'da Kazakistan'a getirilen 4 kaplandan ilki oldu. Ülkeye getirilen diğer bir yetişkin erkek ve 2 yavru kaplanınsa özel adaptasyon alanlarındaki eğitim ve gözetim süreçleri devam ediyor. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından diğer kaplanların da doğaya bırakılarak bölgede kalıcı ve sürdürülebilir bir kaplan popülasyonu oluşturulması hedefleniyor.

0: Plastik artık yalnızca çevreyi değil, ekonomiyi ve halk sağlığını da tehdit eden küresel bir sorun. Sıfır Atık Vakfı'nın hazırladığı plastik atık raporu, Türkiye'nin plastik kirliliğiyle mücadelesinde izlenecek yol haritasını ortaya koydu. Toplantıda hem raporun çarpıcı verileri açıklandı, hem İstanbul'un sıfır atık başkenti olmasına yönelik hedefler ve yeni yol haritası duyuruldu.
1: Eğer üretim biçimimizi değiştirmez, tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmez ve atıkları kaynağında azaltmazsak gelecekte çocuklarımız doğadan miras değil plastik devralacak. Biz buna razı değiliz.
2: Dünyada hızla artan plastik tüketimi ve plastik atıkların doğaya verdiği zarar her geçen gün daha büyük bir çevre krizine dönüşüyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporu da bu tabloyu sayılarla ortaya koydu.
3: Sıfır atık meselesi, çevre meselesi de sadece milli güvenlik değil, dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesidir. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin koyduğu bu vizyon, Türkiye'den dünyaya yayıldı. Sıfır Atık Vakfımızla birlikte bu çalışmaları olabildiğince en kılcal kanallara, damarlara kadar yaymak istiyoruz.
2: Türkiye'de kişi başına düşen plastik atık miktarının dünya ortalamasının %44 üzerinde olduğuna dikkat çekilen toplantıda, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi ve atık yönetiminin iyileştirilmesine yönelik öneriler paylaşıldı.
1: Ürün tasarımlarını ayrı toplama sistemlerinin güçlendirilmesini, dijital izlenebilirliği, nitelikli geri dönüşümü, bağımsız veri altyapısının kurulmasını, nehir, göl ve kıyılarımızın düzenli olarak izlenmesini ve plastik atık ithalatının kalite ile risk esasına göre yeniden yapılandırılmasını önermektedir.
2: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, İstanbul'u sıfır atığın başkenti haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda yeni koordinasyon mekanizmaları, uluslararası organizasyonlar ve eğitim projelerinin hayata geçirileceğini söyledi.
1: İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapmayla alakalı bir vizyonumuz var, bir irademiz var. İnşallah yakın zamanda İstanbul'un bir dönüşüm merkezi haline gelmesini istiyoruz. Özellikle plastik üreticilerinin de dahil olmak üzere dönüşeceği, dünyada biyobozulur ve dönüştürülebilir ürünlerin üretildiği bir bölge haline getirmek istiyoruz.
2: Çevre meselesinin artık yalnızca bir çevre politikası değil, dünyanın ortak geleceğini ilgilendiren en önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan İstanbul Valisi Davut Gül, sıfır atık hareketinin eğitim kurumları ve sivil toplumun desteğiyle daha da güçleneceğini ifade etti.
3: Sıfır atık toplumda karşılık bulacaksa 170 bin öğretmenimizin rehberliğinde, üniversitelerimizde, okullarımızda, 20 binin üzerinde sivil toplum kuruluşumuzda ve İstanbul'un köklü medeniyet kodlarında karşılık bulacaktır.
2: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde plastik atık konusunda geniş katılımlı bir çalıştay düzenleneceğini açıkladı.
1: 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yine yakın tarihimizin en büyük plastik atık ve atık çalıştayını düzenleyeceğiz. Bu çalıştayda bizim bahsettiğimiz bütün sorunların çözüm yollarını arayacağız ve önümüzdeki 5, 10, 15 ve 30 yıllık planları biz tartışacağız.
0: Yükseköğretim kurumları sınavının sonuçlarının ardından tercih maratonu da devam ediyor. Ancak bu yıl adayların önünde yeni bir soru var. Yapay zeka çağında geleceğin meslekleri nasıl şekillenecek ve doğru tercih nasıl yapılmalı?
4: Bir psikoloji öğrencisi olarak yapay zekayı araştırmalarımızda ve derslerimizde sık sık kullanıyoruz. En büyük yardımcılarımızdan bir tanesi. Ancak ne kadar gelişirse gelişsin, empatiyi, duygusal anlaşılmayı yine bizler sağlıyoruz.
5: İstediğin bir bölüm var mı?
4: Evet, aslında yapay zeka ile ilgili bir bölüm tercih etmek istiyorum. Çünkü artık yapay zeka hayatımızın birçok alanında var. Hem çalışma alanı açısından hem de sektörel açıdan.
5: Üniversite tercihi belki de hayatın en önemli kararlarından biri, ancak bu kararı verirken de puan ve sıralamaya bakmak yeterli değil. Çünkü yapay zeka iş yaşamını hızla değiştiriyor.
4: Son dönemde yapay zeka yazılımcıların işini elinden mi alacak sorusu çokça sık soruluyor. Eskiden bir projede zamanımızın çoğunu rutin kodları yazmaya harcardık. Şimdi ise yapay zeka araçları bunları çok kısa saniyeler içinde hallediyor. Günün sonunda yapay zeka sadece bir araç, vizyonu ve yönü belirleyen ise yine insan aklı olacak.
6: Peki bu değişim karşısında öğrenciler tercihlerini nasıl yapmalı? Uzmanlara göre önemli olan popüler bölümleri takip etmekten çok geleceğin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek yetkinlikleri kazanmak.
7: Yapay zeka son dönemde bölümler için en önemli unsurlardan bir tanesi. Tüm bölümlerde, tüm sektörlerde, tüm alanlarda baktığımızda yapay zekanın etkisini artık görüyoruz. Bu işletmeden mühendisliğe, tıbba, sosyal bilimlerde, sağlık biliminden de her alanda mutlaka yapay zekanın güçlü etkisini artık yaşıyoruz.
6: Yapay zeka birçok işi kolaylaştıracak. Ancak karar veren, analiz eden ve üreten insan gücüne olan ihtiyaç devam edecek.
7: Üniversite tercihi yapacak olan adaylarımız bölüm tercihlerinde yapay zeka odaklı bölümleri tercih edebilirler. Bununla birlikte o bölümün yapay zekaya ne kadar entegre olduğunu da incelemeleri gerekiyor. Öğrenciler bugün tercih ediyorlar ama baktığımızda 4 yıl sonranın iş hayatına entegre olmalılar. O yüzden iş dünyasını neler bekliyor? Bu bağlamda da mutlaka bunları göz önüne almalılar.
8: Bilişim sistemleri öğrencisiyim. Bence yapay zeka sayesinde kendi bölümümde eskiden zaman alan teknik işleri, veri temizlemeyi veya temel kodlamaları artık çok daha pratik bir şekilde halledebiliyoruz. Bu da bize büyük oranda bir zaman avantajı sağlıyor. Bu sayede angarya işlerle uğraşmak yerine veriden stratejik anlamlar çıkarmaya ve iş süreçlerini iyileştirmeye odaklanabiliyoruz.
6: YKS tercih süreci 10 Ağustos'ta sona erecek. Uzmanlarsa adayların tercihlerini yaparken sadece puanlarını değil, değişen iş dünyasının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalarını öneriyor.
7: Her gün bilgi değişiyor, her gün bilgiye bağlı. Biliyorsunuz her 4 saniyede bir dünyada yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. O yüzden bireyler de, öğrenciler de hayat boyu öğrenme süreci içerisinde artık kendilerini sürekli geliştirmeliler, sürekli yenilemeler. O yüzden de yapay zekada bu unsurlardan en önemlisi diye ifade edebilirim.
5: Şimdi tercihini yapacaksın. Var mı peki aklında bir bölüm?
4: Ya çok heyecanlıyım ve birazcık da kaygı duyuyorum açıkçası. Benim seçmek istediğim bölüm psikoloji. Ama hocalarıma da konuştum burada tercih danışmanlığı için. Onlar bana daha geleceğe yönelik meslekler tercih etmemi önerdiler. Yapay zeka ile alakalı meslekler. Ama bilmiyorum, bakıyorum ben de böyle bölümlere. Yani şu an için ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Türk mutfağı dünyayı büyülemeye, ülke ekonomisine milyar dolarlar kazandırmaya devam ediyor. TÜİK'in açıkladığı son veriler yabancı turistlerin ülkemizde en çok yerel lezzetlere para harcadığını ortaya koydu. Dönerden pideye, lahmacundan ev yemeklerine kadar eşsiz mutfağımızı tatmak isteyen turistler yılın ilk 6 ayında yeme içmeye 5 milyar dolara aşkın para ödedi.
9: Yöresel yemeklerimiz olan mantı, kuru fasulye, sarmalarımız, dolmalarımız.
10: Sarmalara bayılıyorlar mı?
9: Evet, evet. Özellikle kuru

0: Kuru dolma yaptığımızda, yaprak sarma yaptığımızda bunları çok beğeniyorlar.
1: Türk mutfağı dünyayı büyüledi. Turistler yemeği içmeye doyamadı. 6 ayda 5 milyar doları yemeğe verdiler.
2: Türk mutfağının ünü zaten biliniyordu ama bir kez de aslında rakamlarla da bu güzel yemeklerin ne kadar kıymetli olduğunu görmüş olduk. İşte görmüş olduğunuz gibi tavuk suyu çorbasından mercimeğe, bulgur pilavından ve tabii ki de olmazsa olmaz kuru fasulyeye kadar zengin mutfağımız turistlerin de gözdesi oldu.
3: Back home I've only tried baklava.
4: Bugün Türkiye'deki ilk günüm. Baklava ve çay içtim. Döner kebabını da tadacağım için çok heyecanlıyım.
1: Çarpıcı veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Verilerine göre dönerden pideye, lahmacundan yöresel lezzetlere uzanan Türk mutfağı turistlerin harcama listesinde ilk sıraya yerleşti.
5: Turistler genelde döner tercih ediyor çünkü kendi ülkelerinde böyle bir lezzet yok. Döner halisimiz Türkiye'ye aittir. Bu lezzeti çok tercih ediyor Avrupalılar.
2: Tabii öylesine fazla lezzetimiz var ki işte onlardan birinin tam da yanındayız. Mis gibi de kokular yükseliyor. Et döner özellikle de turistlerin gözdesi durumunda.
6: Damar.
7: Daha önce bir arkadaşım Türkiye'ye gelmişti. Çay getirmişti. Çok sevmiştim. Kebabı da çok seviyorum. Baklava da belki yerim. Pideyi de çok sevdim. Aslında tatlıları daha çok seviyorum.
6: I like kebab. I love. Very nice for me.
8: Kebabı çok seviyorum. Bir kere tattım, bayıldım. Bütün Türk yemeklerini denedim ve hepsini çok sevdim.
9: Tabii bizim yemeklerimiz meşhur. Kebap yesinler. Ondan sonra baklava malum.
10: Şimdi bizim böyle orijinal kültürel yemeklerimiz var. Mesela Taksim'de Ağa Camii'nin sokağında Hacı Abdullah'a gitsinler. Hünkar kebabı yesinler. Hünkar kebabı yesinler. Ama Ortaköy'e gidip böyle kumpir falan yemesinler.
1: Üstelik tüm bu veriler yılın ilk 6 ayına ait. 25.7 milyar dolarlık toplam turizm geliri içinde en büyük payı yeme içme sektörü aldı. Yabancı misafirlerin sadece gastronomi için yaptığı harcama geçen yıla göre %9 arttı. 5 milyar 904 milyon dolara ulaştı.
2: Turistler sadece karnını doyurmakla kalmadı. Aynı zamanda tekstil sektörünü de canlandırdı. Sadece ilk 6 ayda 2 milyar doları aşkın harcama yaptılar.
1: Hediyelik eşya almaktan da geri durmayan turistlerin bu alandaki harcaması ise 890 milyon doları aştı. Yiyecek ve ayakkabı için 2 milyar 196 milyon dolar harcama yapıldı. Kısacası dünya Türk lezzetlerine ve coğrafyasına adeta para akıttı.

Peki bu verdiğimiz haberler ve daha başka haberler gazetelerin ilk sayfalarında, manşetlerde nasıl yer bulmuş, onlara bakacağız şimdi. Akşam gazetesiyle başlayalım ilk olarak. Elbette ki aslında tüm gazetelere baktığımızda CHP içindeki o yolsuzluk, rüşvet ağını yine görüyoruz ve elbette ki ortaya çıkan o gizli mesajlar, daha doğrusu mesajlaşmalar var. Şimdi Akşam gazetesinde yine ilk sayfasında ve manşetinde CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in aslında sevgilisiyle olan o mesajlaşmalarına ulaşılmıştı. Dün özellikle zaten çok yankı uyandırmıştı o mesajlaşmalar açığa çıktığında. Şimdi diyor ki CHP Menderes Belediye Başkanı Çiçek, ben yürüyen parayım bebeğim diyor. Tırnak içinde elbette ki bu kendisinin ifadeleri. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yolsuzluktan gözaltına alındı. Sevgilisiyle WhatsApp yazışmaları da elbette ki bu dosyanın içine girdi. Her işten para alırım ifadesi var. Belediye çalışanı 14 kişiyle birlikte gözaltına alınan İlkay Çiçek yazışmada rüşvet çarkının nasıl döndüğüne ilişkin kritik detaylar verdi ve ben yürüyen parayım, her işin karşılığında para alırım dedi. Ve İmamoğlu ile ilgili de elbette ki o mesajlaşmalar vardı. Onun hakkında da konuştuğuna özellikle dikkati çekti o mesajlaşmalar. Çiçek sevgilisiyle yaptığı bir başka görüşmede ise İstanbul'daki soruşturmayla ilgili Ekrem İmamoğlu pastayı bölüşmede anlaşamadı. Birbirlerini sattılar. İmamoğlu'nun ayağını kaydıran Özgür Özel'dir ifadelerini kullandı. Hepsi de o mesajlarda zaten WhatsApp mesajlaşmalarında da görüldü. Şimdi hemen onun altında elbette ki Etimesgut Belediye Başkanı ile ilgili de bir yürütülen soruşturma vardı. Zaten yolsuzluktan tutuklanmış Derdal Beşikçioğlu. Kendisinin uyuşturucu testi de pozitif çıktı. İhbar üzerine kan, saç ve idrar örnekleri alınan Beşikçioğlu'nda esrar etken maddesine rastlanıldı ki Behzat Ç. yani Erdal Beşikçioğlu 2014'te de zaten gözaltına alınmış. Pişmanım, bir daha kullanmayacağım diyerek zaten

yaparken uyuşturucu madde kullandığına dair de bir itirafta bulunmuştu. Bunun da tekrar altını çizelim. Şimdi yukarı çıkalım çünkü dünün önemli bir başka gündemi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısıydı. Orada elbette ki önemli kararlar alındı. Önce Anıtkabir'deydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin güven kaynağı ifadesine yer verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öncesinde Anıtkabir özel defterini imzaladı. Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan, deftere yüksek disiplini, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz milletimize güven kaynağı olmayı sürdürüyor diye yazdı. Ardından toplanan Şura'da Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir yıl daha uzatıldı. Elbette ki bu şuradan çıkan sürprizler de vardı. Özellikle yaşta 25 general terfi etti. 63 general emekliye sevk edildi. Tuğgeneral Özlem Karapınar Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası olurken Alper Gezer Avcı ise generalliğe terfi etti. Konya'da stat üzerinden uçak uçuran Mete Kuş da emekli oldu ve elbette ki yine dün özellikle gündemde olan ki bugün de yine gün içerisinde bol bol konuşacağız öyle tahmin ediyorum. Çerçevenin adı konuldu. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa herhangi bir pazarlık süreci değil, terörün tamamıyla sona erdirilmesini, milletin huzurunu, devletin güvenliğini amaçlıyor. Öncelik terör örgütü PKK'nın silahlarını tamamıyla bırakması, bu sürecin tamamlanmasının ardından şeffaf denetim mekanizmalarıyla hukuki düzenleme devreye girecek. Genel af yok ve tabii ki MHP lideri Bahçeli AK Parti milletvekillerinden sonra imzayı attı. Bunu da belirtmiş olalım. Akşam gazetesini bir kenara alalım. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edelim. Bakalım Sabah gazetesinde neler var? Elbette ki yine CHP'li Menderes Belediyesi'ni görüyoruz. Her işin karşılığı rüşvetimi alırım ifadesi gerçekten oldukça yankı uyandırdı. Açık açık itiraf ediyor mesajlaşmalarda CHP'li Menderes Belediyesi Başkanı. Şimdi bu rüşvet operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı ki Başkan İlkay Çiçek sevgilisine rüşvet ağını itiraf etti. Ben yürüyen parayım, her işin karşılığında da para almaya alışkınım ifadelerine yer vermişti CHP'li Menderes Belediye Başkanı ki rüşveti şoförüm getiriyordu. O paraların nasıl getirildiğine dair de ayrıntılar vardı ki o WhatsApp yazışmalarında rüşvet trafiğinin başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez üzerinden yürüttüğünü açıkladı ve herkes beni saf zannediyor. Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni şoförüm Tolga'ya aldırdım ifadesi var. Akşam gazetesinde de daha detaylı bir şekilde söylemiştik. Yine Erdal Beşikçioğlu'nda CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı'nın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı da Sabah gazetesinde özellikle yer bulmuş. Tabii bugün dikkat etmek gerekiyor. Neye karşı? O da sıcaklara karşı. Yağmur bahur çarpmasın ki aslında her yıl yazın belirli dönemlerinde uzmanlar da bu konuyla ilgili vatandaşları özellikle uyarıyor. Türkiye yağmur bahur olarak bilinen çöl ve Afrika sıcaklarının etkisine girdi. Uzmanlar sıcak çarpmasına karşı uyarıyor. Özellikle sabah saat 11 ve 16 saatler arasında güneşe çıkmayın, bol bol sıvı tüketin, hafif beslenin, sebze ve meyve tercih edin. Uzun süre aç kalınmasına neden olan şok diyetlerden de kaçının diyor özellikle uzmanlar. Ankara'da tarihi mesai yasa bugün mecliste. Hangi yasa? AK Parti tarafından hazırlanan ve imzaya açılan Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasa Teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak ve hazırlanan düzenleme terörün tamamıyla sona ermesini sağlayacak hukuki zemini oluşturmayı hedefliyor. Teklifte devletin kırmızı çizgileri korunurken terör suçlarının tamamına yönelik bir af düzenlemesi de bulunmuyor. Bunun altı da özellikle çiziliyor ki altta şu haberi de verelim. Yine elbette ki soykırımcı İsrail ne yazık ki Gazze'de Filistin topraklarında bir vahşet yaşatmaya devam ediyor ne yazık ki. Sıra dışı, insanlık dışı zulmü

duruyor. Katiller ordusunun Kasım 2023'te düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren ve 3 yıl sonra enkazdan çıkarılan 112 Filistinlinin cenazesi vahşetin kanıtı oldu. Aynı saldırıda 300 kişi can vermişti. Özellikle o Filistin bayraklarının olduğu, onların sarılı olduğu o büyük tabii ki o cenazeler de görenlerin de elbette ki ne yazık ki yüreğini ayrıca burktu. Bunu da söyleyelim. Peki Sabah gazetesini kenara alalım. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Bakalım Hürriyet gazetesinde neler var? Vatandaşlık vurgunu ki önemli bir operasyondu. Bunun detaylarına bakalım. Yabancıların gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı oldukları sistemi suistimal eden iş insanlarının da aralarında bulunduğu 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Devleti 2,5 milyar lira zarara uğratan bu kişilerin mal varlıklarına el konulduğu, iddiaya göre haklarında gözaltı kararı verilen 90 kişi örgüt gibi hareket etti. Ucuz taşınmazları, sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterdi ve Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılara sattılar ancak satış rakamı kadar döviz girişi olmadı. Örgüt üyeleri bu yolla 2,5 milyar liralık bir vurgun yaptı ve elbette ki 90 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Tabii bu isimler Türk vatandaşlığından da atılacak, bunu da belirtmiş olalım. Büyük uzlaşma arayışı yine çerçeve yasayla ilgili Hürriyet gazetesinde de yer buldu. PKK'nın tasfiyesi için hazırlanan çerçeve yasa teklifini AK Parti ve MHP milletvekilleri imzaladı. AK Parti ortak imzayı sağlamak için muhalefetle uzlaşma arayışını da sürdürdü. MHP lideri de Bahçeli de milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Bahçeli'nin imzaladığı metni MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay AK Parti Grup Bürosu'na giderek teslim etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Gül artık yarın inşallah veririz dedi, yani bugünü kastediyor. Gül'le Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel Yeni Yol, Yeni Parti ve CHP'yi ziyaret ederek destek istedi. Yeni Parti'den emir kendilerine taslak sunulmadığını, içeriğin paylaşıldığını söyledi. Yine DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da bu hafta 100 yıllık düğümün çözüldüğünü günler olarak tarihte hatırlanacak dedi. Ve elbette ki yine altında yer alan bir başka soruşturma vardı. Müstehcenlik soruşturması vardı ki fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında açılmıştı bu soruşturma. Kendisi gözaltına alınmıştı. Yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Hürriyet gazetesinde de Bennu Gerede'ye karşı müstehcenlik soruşturmasına karşı yürütülen bu konuyla ilgili bilgiye yer verilmiş. Yurt dışı yasayla serbest bırakıldı Bennu Gerede'de ki yine YouTube'a katıldığı bir programda açıklamaları vardı. Buna istinaden bu soruşturma, müstehcenlik soruşturması açılmıştı. Oldukça da elbette ki o sözleri tepki toplamıştı. Çünkü YouTube'da 18 yaşından küçük çocuklar da var. Herkesin ulaşılabilir olduğu bir alan. Bundan dolayı da özellikle. Şimdi peki Hürriyet gazetesini de bir kenara alalım. Oradaki öne çıkan başlıklara da baktık. Şimdi Milliyet gazetesiyle devam edelim. Bakalım Milliyet gazetesinde neler var? Yine elbette ki manşete terörsüz Türkiye sürecini ilgilendiren ve bugün meclise sunulması planlanan, beklenen o çerçeve yasağı var. Bambaşka bir Türkiye, yepyeni bir bölge başlığıyla kendisine yer bulmuş bu haberde. Farklı bir şey var mı diye hemen bakıyorum. İlk imza Kurtulmuş ve Bahçeli'den geldi zaten. Onları söylemiştik. Şimdi bölgesel güvenlik vizyonu ve ekonomik kalkınmanın da güçleneceği açısından özellikle önemli ama kritik tarih bugün 5 Ağustos. Çünkü önemli bir de anlamı da var aslında. Bu komisyon geçen yıl 5 Ağustos'ta ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Şimdi bir yıl sonra yine bugün 5 Ağustos'ta sürecin yasal altyapısı için ilk adım atılmış olacak. Yani üzerinden aslında tam da bir yıl geçmiş diyebiliriz. Başkent'te yapılan değerlendirmeye göre terörsüz Türkiye yalnızca Türkiye'nin iç güvenliğini tahkim eden bir politika değil, sınırların ötesinde kalıcı istikrarı desteklemeyi amaçlayan bölgesel bir güvenlik vizyonu, süreç terörden arındırılmış bir Türkiye ve Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgesel işbirliği iklimi anlamına geliyor. Kanun teklifinin gerekçesinde terörün etkisi

0: etkisini kaybetmesinin, bölge ülkelerinin kendi geleceklerine daha güçlü şekilde yön vermeleri, dış müdahale alanlarının daralması, ekonomik kalkınma ticaret koridorlarının güçlenmesi, enerji ve ulaştırma projelerinin daha güvenli şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacağı da özellikle kaydediliyor. Yine Vatandaşlık Vurgun'un Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir başka haber ve tabii ki ABD Başkanı Donald Trump'ın da tehdidine devam ettiğine dair ki birkaç dakika önce haberlerde de vermiştik. Ne diyor Trump? İran'ın bir anlaşmaya yanaşmaması sebebiyle çıkmaza giren ABD Başkanı Trump, Tahran'ı yine elbette ki tehdit eden sert açıklamalarda bulundu. Ancak bu açıklamalar karşılık bulmadı. Bu şekilde dikkati çekiyor Trump. İran'ın başını kesmeden önce ona son bir şans daha vermek istiyorum. Umarım aklı selim davranırlar. Bakalım neler olacak, dedi ABD Başkanı Donald Trump. Hem görüşmelerin iyi geçtiğini söylemişti, hem de tabii ki bir yandan da yine İran'ı tehdit edecek ifadeler kullanmaya da devam ediyor. Peki Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Bakalım Türkiye Gazetesi'nde neler var? Bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili, bunu kapsayan o kanun teklifiyle ilgili de yine yüzyılın dönemeci manşetini atmış Türkiye Gazetesi de. Elbette ki en önemli olaylardan biri, terör örgütü PKK'yı tarihin çöplüğüne atacak çerçeve yasa olarak niteliyor Türkiye Gazetesi. İlk imzayı da MHP lideri Devlet Bahçeli attı. Bunu da belirtmiş olalım. Önemli bir süreç. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli aşamalarından biri olan çerçeve yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası adını aldı. Bu başlıkla hazırlanan teklife de ilk imza MHP grubundan geldi. Başkan Devlet Bahçeli attı. Dosya sonra AK Parti grup yönetimine teslim edildi. AK Parti muhalefete bilgilendirme ziyaretinde bulundu. İyi Parti ve DEM Parti olağanüstü toplandı. Teklifin Cuma günü komisyonda görüşülmesi, hafta sonunda genel kurula getirilmesi planlanıyor. Diğer formül ise önce şehit yakınları ve gazilerin özlük haklarının kapsamının genişletilmesini içeren düzenlemenin elbette ki yasalaştırılması. Türkiye Gazetesi'nde yine ilk kadın general de dün toplanan ve orada o kararın çıktığı Gökbatan'ın ilk kadın general haberi de yer alıyor. Yine elbette ki sıcaklar, dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bugün için uzmanlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de uyarılarda bulunmuştu. Yılın en sıcak günlerini yaşıyor zaten. 11 şehrimizde termometreler 35 derecenin üstünü gösteriyor. Sıcak hava dalgasının bir hafta sürmesi bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nde de bu şekilde. Peki Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak'ta yine Gazze'deki o iki ailede 112 cenaze, bu haberi özellikle görmüş ve tabii yine bugün gelmesi planlanan Trabzonspor'la anlaşan Muhammed Salah haberi de Yeni Şafak'ta özellikle yer bulmuş. Bunu da belirtelim. Yeni Şafak'ta da yine elbette ki CHP'li belediyeler içerisindeki o yolsuzluk, rüşvet soruşturmaları var. Peki son gazetemiz Yeni Akit Gazetesi'nde bakalım. Neler var Yeni Akit Gazetesi'nde de? Yine özellikle Kılıçdaroğlu'nun dün toplandığı ve konuşma yaptığı açıklamalar var. Özgür Özel'e karşı sert ifadeler kullanmıştı Kılıçdaroğlu. Hırsızlığın, yolsuzluğun yanında durulmaz diye çok sert bir ifade kullandı. Özgür Özel'e ve onun yanında olan ve yolsuzluk, rüşvet olaylarına karışan diğer ilçe belediye başkanları ile ilgili elbette ki. Şimdi bir hemen altına bakalım. Menderes Belediyesi, Yeni Akit Gazetesi'nde özellikle CHP'nin iç karışıklıklarına yer verildiğini görüyoruz. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları özellikle var ve yine Menderes Belediye Başkanı'nın mesajlaşmaları da burada yer alıyor Yeni Akit Gazetesi'nde. Peki gazetelerde bu şekildeydi. Şimdilik burada noktalayalım. Kısa bir araya gidelim ama saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk-İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.

0: Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla, eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden sonra. İş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar derisi beyaz olan yolculara aitti. Siyahiler arka sıralara oturabilirdi. O da kendine hak görülmüş arka sıralarda oturuyordu aslında. Fakat bir beyaz erkek ön sıralarda yer bulamayınca genç kadının başına dikilerek kendisine yer vermesini istedi. Otobüs şoförü de bu talebi destekledi. Rosa Parks alışkın olunmayan bir tavır sergileyerek bunu reddetti ve önce karakola sonra da hapse gönderildi. Olay siyahiler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Devamındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil, yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
1: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
0: Rosa Parks yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyorlar. Doğru, yorgundum. Ama sebep bu değildi. İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. Yaşlı da değildim. 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Erenköy'ünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 8'i gösteriyor. Şu ara bitti. Yeniden karşınızdayız. Ben Deniz Zeybek. Şimdi hemen bir sıcak gelişmeyi aktaralım sizlere. Ekranlara da gelecek şimdi görüntüler. Küçükçekmece'de bir trafik kazası meydana geldi ki bir araç İETT otobüsüne arkadan çarptı. Şu anda da ekranlara getiriyoruz. 3 kişinin öldüğü söyleniyor. 3 can kaybının olduğu söyleniyor. Bunun altını çizelim. Ekipler bölgede zaten şu anda. Küçükçekmece'de D100 karayolunda oldu. Kaza, görüntülerin canlı olduğunun da altını çizelim. Sabah erken saatlerde ne yazık ki meydana geldi. Seyir halindeydi otomobil. Şu anda da paramparça olmuş şekliyle aslında görüyorsunuz. Arkadan İETT otobüsüne çarptı. Ve ilk bilgilere göre de tabii hem yaralanan vatandaşlar var hem de 3 can kaybının olduğu bilgisi var. Çevredekilerin tabii ki ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip gitti. Özellikle sağlık görevlileri ve çok sayıda ambulans başta olmak üzere itfaiye ekipleri de yine bölgeye yönlendirildi. Edirne istikametinde meydana geldi kaza ve ulaşım tabii ki aksadı kaza nedeniyle. Şu anda arkadan çarpılan İETT otobüsünde görüyorsunuz. Ve tabii yolcular vardı ama kaç tabii yolcu vardı, ne oldu? Bununla ilgili daha detaylı bilgiler yok. Geldikçe elbette ki aktaracağız sizlere de. Şu anda hem o bölge yani yolun ekipler tarafından araç parçalarının dağıldığı, o parçaların temizlendiğini görüyoruz. Hem de elbette ki yaralılara da müdahale ediliyor. En yakın çevre hastanelere özellikle ambulansta ilk müdahale yapıldıktan sonra en yakın çevre hastanelere yaralılar kaldırıldı. Tedavilerine o hastanelerde devam ediliyor. Tabii trafikte de sabahın erken saatlerinde meydana geldi ve işe gitmeye çalışan, yetişmeye çalışan vatandaşlar, sürücüler de vardı. Bu nedenle kontrollü olarak bir trafik akışı sağlandı ki şu anda da Edirne yönü ulaşımı yan

0: Çekmece'de D100 karayolunda Edirne istikametinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen bir kaza. Tabii neden oldu? Sürücü mü acaba dikkati dağıldı? Henüz bununla ilgili açıklama yok ama şu anda inceleme ve çalışmaların devam ettiğini sizlere söyleyelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlandı. Zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasıyla düzenlenen fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Her iki ismin de dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel'le Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık her iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı. Özel ve Ağbaba hakkındaki soruşturmalar zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütüldü. Özgür Özel'in Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten farklı tarihlerde doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği öne sürüldü. Özel'in ayrıca Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde maddi menfaat sağladığı iddia edildi. Bu iddialar doğrultusunda Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke düzenlendi. Anayasanın 83. maddesi kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Veli Ağbaba hakkındaki soruşturmada ise Özgür Özel'in talimatıyla Mustafa Gökhan Böcek'ten menfaat temin ettiği iddiasına yer verildi. Ağbaba'nın ayrıca Çankaya Belediyesi'nin katı atık ihalesinde maddi menfaat elde ettiği öne sürüldü. Başsavcılık, Ağbaba'nın İzmir ve çevresindeki belediye başkanlarıyla belediye meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddiasına da soruşturma dosyasına dahil etti. Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekede dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Fezlekeler değerlendirilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı yaptığı dönemde Behzat Ç'yi kürsüye çağırdığı anlar tekrar gündemde. Zira yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Üstelik Behzat Ç 2014 yılında da savcıya esrar kullandığını itiraf etmiş. Pişman olduğunu söylemişti. Şimdi soru şu, Özel'in yol yürüyeceği isimleri seçerken nasıl bir kriteri var?
1: Ona bakınca ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca ben bu kapı niye kapalı diyen valiyi görüyorum.
2: Yeni parti lideri Özgür Özel bir kez daha baltayı taşa vurdu. Zira belli ki izlediği film karakterleriyle gerçekleri birbirine karıştırıyor. Hayal dünyasındaki gerçekmiş gibi sunuyordu.
3: Vay amirim, hoş geldin.
4: Eyvallah.
2: Zira Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, namı diğer Behzat Ç, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Ardından da yapılan uyuşturucu testi pozitif çıktı. Üstelik de bu ilk kez olmuyor. Beşikçioğlu, 2014 yılında da yine uyuşturucu kullandığı için yargı karşısında hesap vermek zorunda kalmıştı.
4: Bunu götürün kısma. Bunu da ifadesi almayacak.
2: Elbette Erdal Beşikçioğlu'nun hataları kendisini bağlar, yargı önünde hesabını verir. Ancak burada esas mesele Özel'in adam seçme konusunda ne kadar başarılı olduğu sorusuna verilecek cevapta yatıyor. Zira geçmişte uyuşturucu dosyası olan Behzat Ç'yi milletin önüne kahraman gibi çıkarmak öngörüden epey uzak gibi duruyor.
1: Ona bakınca ben 1 Nisan'dan itibaren Etimesgut'un yüzünü güldürecek öyle kapalı kapılar arkasında değil aranızda dolaşacak hepinizin hepinizin sevgilisi Erdal Başkanımı görüyorum.
2: Kahraman demişken Özel ve tayfasının bir dönem devlet yok ahbap var tezviratını köpürtmek için kullandığı şarkıcı Haluk Levent'i de unutmamak gerekiyor. Zira geçmişte onu da kahraman ilan etmişlerdi.

0: idi. Hatta Türkiye'nin en güvenilir kişisi diye sunmuşlardı. Listeyi uzatmak mümkün. Özel'in sırtını yasladığı belediye başkanlarından da küçük bir liste paylaşalım. İlk akla gelenler, birlikte yol yürüdüğü eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ya da eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek.
1: Sayın Genel Başkanım.
0: Üstüne bir de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ekleyelim. Hani yolsuzluk iddiaları bir yana, kendisine tüp bebek için yardım istemeye gelen kadına imalı cevabını sözde şaka diye paylaşan bir kafa yapısı vardı.
2: Benim bebeğim olmuyordu dedi. Bana dedi yardımcı olabilir misiniz dedi. Hanımefendi dedim, ben size nasıl yardımcı olabilirim o konuda dedim.
0: Siz de listeye yeni isimler ekleyebilirsiniz. Zira CHP'yi hançerleyip yeni partiye koşan Özel'in yakın kurmayları arasında pek çok bu şekilde şaibeli isim var. Burada asıl sorulması gereken soru şu. Özgür Özel'in kadro kurarken seçtiği kriterlerde mi bir sorun var? Yoksa zaten bu kadroların birbirini bulması, çekmesi bu zihniyetin tabiatı gereği mi? Herkes cevabı kendi bakış açısıyla verebilir. Ama Özel'in yürüdüğü yol arkadaşlarına baktığınızda illegal hayatlar filminden fırlayıp çıkmış gibi isimler olduğu da inkar edilemez bir gerçek gibi görünüyor.
3: Sevgili Ankaralılar, bu güzel şehrimize bir Transformers Park yakışmaz mı?
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel son olarak İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı'na terör örgütü DHKPC'nin bombalı eylemlerinde yer alan Yavuz Nazlıgül'ü atadı. Nazlıgül, 20 kişinin yaralandığı bombalı eylemler sebebiyle uzun süre hapis yatmış. Cezaevinde örgütün talimatıyla açlık grevine başlamıştı. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
4: Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Az önceki haberde vermiştik. Kimdi? Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili. Onun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik bir bilgiyi aktarmıştık. Ama şimdi onun kardeşiyle ilgili de bir son dakika gelişmesi var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile de irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba gözaltına alındı ki Hür Ağbaba ile birlikte bir kişi daha, yani toplamda İki kişi gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalandı bu iki şüpheli iki isimde. Ki daha önce de tekrar edelim. Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile ki Süleyman Ekinci daha önce tutuklanmıştı. Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri de tespit edildi. Tabii ki bu konuyla ilgili de bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarını örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. Ayrıca WhatsApp konuşmalarında da kirli çarkın tüm detayları ortaya çıktı. Hatta CHP'li Başkan Çiçek'le sevgilisi arasındaki konuşma, belediyenin nasıl sömürüldüğünü ve rüşvet ağına alet edildiğini ortaya koydu.
5: CHP'li Menderes Belediye Başkanı rüşvetten kazandığı paraların fotoğrafını sevgilisine attı. Sadece paraların fotoğrafını göndermedi. O yazışmalarda rüşvet aldığını açık açık yazdı. Soruşturmada elde edilen delillerle kirli rüşvet çarkı ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP'li Menderes Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlükler bir kişinin yaptığı ihbarla başladı. Soruşturma kapsamında usulsüzlüklerin belirlenmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bilirkişi heyeti görevlendirildi. Aslında rüşvet çarkını ortaya çıkarmak hiç de zor olmadı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sosyal medyaya yansıyan yazışmalarında örgütlü olarak rüşvet suçunu diğer şüphelilerle birlikte işlediği açıkça görüldü.
6: Merak etme bebeğim, müteahhitlere sorun çıkaran rüzgar. Parayı da alan kendisi. Ben ondan alıyorum. Müteahhitle muhatap olmuyorum bebeğim. Ama 2 milyon alıyorsa bana 1 milyon aldım diyor.

0: Ben biliyorum ama sesimi çıkarmıyorum. Yarısını alıp salağa yatıyorum. Yanarsa kendisi yanar bebeğim.
1: Canım sen yine de çok dikkatli ol, rüzgarda şeytan.
0: Yapabileceğim bir şey yok bebeğim. Kendim gidip adamlardan rüşvet alacak değilim. Mecbur bunların üzerinden alıyorum. Artık ne getirirse onu almak zorundayım.
2: CHP'li Menderes Belediye Başkanı Çiçek tüm rüşvet itiraflarını sevgilisiyle yaptığı yazışmalarda gösterdi. Hatta o itiraflardan birinde rüşveti şoför aracılığıyla aldığını da yazdı.
1: Aşkım sen yine de dikkat et lütfen. Alırken verirken dikkat et. Video çekmesinler. Kimseye güvenme.
0: Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor. Geçenlerde Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendimi almıyorum. Tolga'nın üzerinden alıyorum.
1: Aşkım ama şoförüne o da çıkarsa yine patlarsın canım.
0: Bebeğim korkma ben hallederim. Tolga'nın üstüne atar geçerim. Beni patlatırsa ben herkesi patlatırım.
2: Farklı tarihlerde yapılan yazışmaların neredeyse tamamının dönen rüşvet çarkı üzerinden yapıldığı görüldü. Sevgilisinin tavsiyesi ise sence beni doldurmaya bak oldu.
0: Hepsi birbirinden pislik. Bunlardan bir dahaki dönem kurtulmam lazım.
1: Aşkım bir dahaki dönemi aklından çıkar. Olursan sürpriz olur. Olamama ihtimalini göz önünde bulundur ve cebini doldurmaya bak.
0: Ben de onu yapıyorum aşkım.
2: Soruşturma dosyası kapsamında Menderes ilçesindeki bir yapının proje evrakının da sahte olarak düzenlendiği bilirkişi heyeti tarafından raporlandı. Bilirkişi heyeti saha araştırmaları ve fiziki ve dijital incelemeleri tamamladı. Savcılık soruşturma için düğmeye bastı. 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı.
3: Ben İlkay Çiçek.
4: Mecliste terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Gözler ise tabii ki çerçeve yasada bu kapsamda. AK Parti milletvekilleri bu sürece ilişkin tüm imzalarını tamamlamıştı. Ardından da MHP lideri Bahçeli zaten imzaları attı ama şimdi bugün önemli bir gün. Neden? Çünkü artık bu yasa meclis başkanlığına sunulacak. Peki bununla birlikte neler değişecek? İşte bu konunun detaylarını konuşacağız konuğumuzla birlikte. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Günaydın.
5: Günaydın. Teşekkürler. İyi yayınlar Deniz Hanım. Sağ olun.
4: Önce bir ismiyle başlayalım mı hocam? Çünkü milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi. Siz bu adı nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce bir bununla başlayalım. Sonra devam edelim.
5: Tabii şimdi ilk günlerden itibaren zaten bu isimle alakalı olarak temel tartışmalar vardı biliyorsunuz Deniz Hanım. Bu birçok kişi tarafından hatta bazı çıkar odakları tarafından da farklı noktalara da çekilmeye çalışıldı maalesef. Ama en son Milli Kardeşlik ve Dayanışma ismi bırakıldıktan sonra bunun hem tarihsel vizyonla özellikle hatırlarsanız yani terörün kendisini işte inşa etmeye başladığı bölgedeki illerde saldırıların başladığı dönemlerden bugüne kadar olan bir sürecin tümünü içine alan ama aynı zamanda bu kan davası meselesini bitiren bir barış arifesine dönüşme, bir uzlaşı arifesine dönüşme aşaması başladı. Bundan dolayı isimle alakalı olarak hem devletin ortaya koyduğu bir refleks olması açısından milli kavramının vurgusu hem bölgenin özellikle yaşadığı işte o tarihsel hafızanın yeniden revize edilmesi açısından kardeşlik kavramının kullanılması bu anlamda önemliydi. Biliyorsunuz bizim devletimizin bir toplumsal hafızası var ama bölgenin de kendi açısından bir tarihsel hafızası var. Şimdi yaşanmışlıkları hepimiz biliyoruz. Defalarca bunu konuştuk. Dolayısıyla hem doğunun hem batının bu tarihsel hafızayı unutması ya da bunun üzerine bir set çekilmesi, bir kardeşlik platformunun oluşturması açısından bu kardeşlik kavramının kullanılması önemli. Ama aynı zamanda bunun bir devlet refleksi olduğunu ve devletin kendi organlarıyla, kendi kurumlarıyla, kendi yapılarıyla şekillendirdiği bir süreç olması açısından da milli kavramının vurgulanması önemliydi. Bu yüzden milli kardeşlik üzerinden devam eden bir süreç. Milli kardeşlik kavramının vurgulanması ve bunun da bugüne gelmesi bizim için önemliydi. Yani tarihsel misyon kısaca böyle özetlenebilir.
4: Peki şimdi en önemli konu da şu aslında merak ettiğimiz o silah bırakma süreci nasıl takip edilecek, teyit edilecek? Bununla ilgili neler söylersiniz?
5: İlk günden itibaren zaten bu konuyla alakalı olarak

0: çok fazla soru işaretleri gündeme getiriliyor. Fakat şunun altını çizmemiz lazım Deniz Hanım. Yani devlet burada öyle bir güven vermiş ki, mesela bunun öncesinde biliyorsunuz çok fazla örnekler var. Dünyada silah bırakma, terör örgütlerinin tasfiye modelleri var. Fakat burada devletin üçüncü gözü ortaya koymaması, yani kabul etmemesi, yani Iraveta'daki gibi heyetlerin olmaması, tamamen bunun devlet kontrolünde işleyen bir süreç olması, bakanlıkların bu aşamada sahaya inmesi, bir model olarak teröristik Türkiye yüzyılını özellikle ortaya koyuyor. Bu açıdan bir güven endeksinin tamamen hani maksimum düzeyde devam ederek ilerlemek önemli. Ve ben bunun birinci adımda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bence güven meselesi devletin kurumlarıyla birlikte ortaya koyduğu refleks açısından ciddi önem arz ediyor. Bu her şey aslında bunun sonrasında şekillenir. Yani zincirleme reaksiyon güven kavramı üzerinden devam eder. Öncelikle bunun sağlanması gerekiyordu ve devlet kurumlarıyla, siyasal partileriyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikle bu yükü sırtlanmasıyla, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un komisyon başkanı olmasıyla bence çok önemli bir arefe aşılmış oldu. Şimdi güven meselesi tesis edildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle bu sürecin ana aktörleri haline gelmesi de çok önemliydi. Çünkü bu iki isim Türk siyasal hayatında çok önemli. Yani Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olarak imzayı atmış olması, hem Türk milliyetçiliğinin bu konuya verdiği önem açısından, milli kardeşlik tasavvurunu tesis etmesi açısından çok önemliydi. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın destek vermesi, Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısına el vermesi diyelim biz buna, açısından Türk siyasetinin özellikle bu meseleyi gündelik hayatın bir parçası haline getirmesi açısından çok önemliydi. Yani siyasal partilerin liderleriyle birlikte bu sürecin bir parçası olması güven aşamasının ikinci adımıydı ve bu da test edilmiş oldu. Bundan sonra bir ortak imza arayışı var Deniz Hanım. Yani özellikle mecliste bütün partilerin, siyasal partilerin bu sürece dahil olacağı bir ortak imza süreci aranacak ki bu çok önemli. Meclisteki konsensüsün ne kadar etkili olduğu ve kararın bütün toplumsal tabana yayılması açısından siyasal partilerin kümülatif olarak bu sürecin içinde olması ortak imza kavramını çok önemli hale getiriyor. Sonrasında kanunun adıyla alakalı bir süreç muhtemelen ifade edilir ki belki bu şu an belirlenmiştir. Biz Milli Birlik ve Kardeşlik Komisyonu özellikle komisyon açısından isimlendirmesini ifade ederken hani o bahsettiğimiz tarihsel vizyonu ve tarihsel hafızayı ortaya koymanın ne kadar önemli olduğunu zaten vurgulamıştık ama ismin de bunun devamı açısından bir kanun meselesiyle ifade edilmesi de yine bir bütünlük meselesini kapsayıcı olarak karşımıza muhtemelen çıkar önümüzdeki günlerde. Bir de işin kapsam ve süre boyutu var biliyorsunuz. Yani 6 ay 2 yıl arasında bir kavram kullanılıyor ama bir söylem biçimi var ama bu tabii ki devletimizin refleksleriyle belirlenecek bir durum. Dolayısıyla burada özellikle güvenlik güçlerimizin ortaya koyacağı raporlar bence bu çok önemli. Bu hem kapsamı belirleyecek hem de sürenin gidişatıyla alakalı bize net bir bilgi verecek. Bunun da önümüzdeki günlerde netleşmesi daha muhtemel çünkü bütün terör tasfiye süreçlerinde gidişatın nasıl olduğu, nasıl şekillendiği biraz da kapsamı ve süreyi belirleyen temel konulardı. Bir taraftan da tabii mekanizma, yani işlevsellik çok önemli. Nasıl takip edilmesi, raporların mecliste paylaşılması, meclisteki siyasal partilerin bu konudaki tutumu. Bunlar özellikle bu dört saç ayağı bizim için şu an gidişatı belirleyecek temel başlıklar. En önemli meselelerden birisi de infaz kararı. Yani onu tabii ki teknik mesele olduğu için hukukun belirleyeceği bir çerçeve esas alınarak ilerlemesi bekleniyor. Bunda bizim net olarak söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok, teknik bir kısım yok ama yasal güvence ve mağdurlarla alakalı özellikle çok önemli başlıklar var. Yani biliyorsunuz önceki süreçte yani çözüm sürecini kastederek söylüyorum. Bu yasal güvence kısmı bundan dolayı gündeme geldi. Hem komisyonda konuşanlar, hem katılım sağlayanlar, hem buna katkı sunanlarla alakalı bir yasal güvencenin olması ilk bahsettiğimiz güven meselesine bir endeksli olan durum ama işte son kısım bizim için toplumsal nezde çok önemli. Yani sosyolojik açıdan çok önemli. biliyorsunuz şehit ailelerimiz var, gazi ailelerimiz var, bölgede koruyucu aileleri var. Yani çok hassas izlenmesi gereken bir süreç var ki biz buna mağdurların durumu diyoruz kavramsal açıdan.
1: Onu da soracağım hocam. Oraya da geleceğim çünkü onlarla ilgili de farklı bir düzenleme var ama onun peşine şunu sorayım o zaman. Şimdi örgüt mensupları bıraktı silahlarını. İlk sorum, hepsi Türkiye'ye dönecek mi? Dönenler peki nasıl kazandırılacak topluma? Bununla ilgili bir sosyolojik çalışma da yapılır mı, yapılmalı mı?
0: Tabii ki yani bu dönüş aftan yararlanma veya benzeri rehabilitasyon süreçlerinin nasıl olacağına dair muhtemelen net bir süreç ortaya konacak. Ama bununla alakalı tabii ki şimdiden bir şey söylemek çok erken. Ama bunun örnekleri var Deniz Hanım. Yani Irak ve ETA'da özellikle silah bırakma aşamasından sonra topluma kazandırma entegrasyon sürecinin nasıl olduğuna dair somut örnekler var. Hatta bizde de var. Mesela Diyarbakır annelerinin özellikle çocukları geldikten sonra o entegrasyon süreci, o rehabilitasyon süreci, angajman süreci ve benzeri bütün sosyal psikolojik destek olan durumlar devlet tarafından çok profesyonel bir biçimde işletildi. Ve bunların mesela takip süreciyle alakalı durumlar, devletimizin ortaya koyduğu o hassas süreç başarıyla devam etti ve devam da ediyor. Şimdi orada bir problem çıkmadı, orada bir çakışma, orada bir çatışma yaşanmadı. Ben o aşamanın özellikle yani çok profesyonel olarak yönlendirildiğini de bildiğim için bu aşamadan sonra yani silah bırakma aşamasından sonra, tasfiye aşamasından sonra örgüt üyeleriyle alakalı olarak izlenecek sürecin de yine aynı profesyonellikle devam edeceğini düşünüyorum. Tabii nasıl olacak konusuna geldiğimizde bu muhtemelen yasal taslakla birlikte kendisini ifade edecek. Bunu biz belirli bir süre sonra göreceğiz. Ama en azından önümüzde somut bir örnek olduğu için bence burası bir başlangıç arifesi ya da aşaması olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla orada yaşanmamış olan çatışmalar, orada yaşanmış olan entegrasyon süreci, rehabilitasyon sürecinin bu aşamada bize çok fazla ışık tutacağına ve bu nelerin aslında dikkate alınacağına dair çok önemli işaretler sunduğunu söyleyeceğiz. Şehit ailelerimize, gazi ailelerimize geldiğimizde ise söylediğiniz gibi orayla alakalı olarak da çok fazla muhtemelen düzenleme, mevzuat revizyonları olacaktır. Onu zaten biliyoruz. Ama temel mesele şu Deniz Hanım. Burada çok ciddi bir hassasiyet var. Yani biz hemen hemen yarım yüzyıldan fazladır bir terör belasıyla mücadele ediyoruz. Şimdi de şunu söylüyoruz sürekli olarak. Aslında biz terörle mücadeleden terörizmle mücadeleye geçtik. Terörizmde mücadelenin çok fazla boyutu var. Ekonomik boyutu var, sosyolojik boyutu var, siyasal boyutu var, hukuki boyutu var, güven boyutu var. Yani o kadar çok fazla toplumsal zemindeki kavramsal aşama var ki biz bunların hepsini şu an hep birlikte tecrübe ediyoruz ve birlikte aşmak zorundayız. Dolayısıyla ilk bahsettiğim vurgunun aslında temel meselesi de burada yatıyor. O güven vurgusu, şehit ailelerimizin incinmemesi, onların sahip olduğu değerlerin muhafaza edilerek terör tasfiye sürecinin şimdiye kadar başarıyla yürütülmüş olması bence sonraki adımları da çok ciddi işaretler sunuyor. Yani dikkat edin, bu konuyu farklı noktalara çekmek isteyen elbette var. Yani gündemine alıp bundan prim sağlamak isteyen siyasal odaklar elbette var ki bunlar da olacaktır. Bunlar ETA'da ve IRA'da da yaşandı. Ama bizim burada temel meselemiz ne? Biz terörsüz Türkiye 100 yılının başarıyla devam etmesi, şehit ailelerimizin, gazi ailelerimizin onurunun, geçmişinin verdiği mücadelenin korunması, terör örgütü üyelerinin tasfiye sürecinden sonra rehabilitasyon ve entegrasyon sürecinin nasıl olacağına dair temel kurguların teknik meselelerle birlikte, tabii bunun toplumsal boyutu da işin içerisine katılacak, bütün boyutlarıyla birlikte devam ettirilmesi ve bunun sonlandırılması gerektiğini biliyoruz. Çünkü önümüzde çok daha fazla çetrefilli alanlar var Deniz Hanım. Yani biz kendi iç cephemizi sağlamlaştırdıktan sonra dış cephe ile birlikte, dış cepheye karşı bir aslında yeni bir sürecin başlaması gerektiğini biliyoruz. Terörsüz Türkiye yüzyılı bu yüzden çok önemli. Yani Akdeniz ateş çemberi, Suriye'de yeni bir devlet düzeni tesis ediliyor. Irak'ta yaptığımız çok ciddi anlaşmalar var. Bakın Kerkük'ün statüsüyle alakalı tartışmaları çok kısa sürede ortadan kaldırdık. İran'da biliyorsunuz ABD ile yaşanan bir çatışma süreci var. Karadeniz'de yaşanan ciddi sorunlar var. Bizim yani o kadar çok fazla aslında düzene koymamız gereken, bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etmemiz gereken bir dış cephe metaforu var ki, bunu tesis etmemiz için öncelikle iç cepheyi güçlendirmek zorundayız. İç cephede özellikle terörist Türkiye yüzyılının başarıya ulaşmasıyla birlikte sağlanacak bir saf düzeniyle bence dış cepheyi özellikle en önemli anlamda yeniden dizayn edecek, yeniden inşa edecek bir siyasal süreci de inşallah beraberinde getirecektir.
1: Hocam peki hem Gazi hem şehit yakınlarıyla ilgili sizce talepleri neler olabilir? Çünkü yeni yasal düzenleme de gazilerin ve şehit yakınlarının talepleri doğrultusunda yeni yasal düzenleme de iddialar arasında. Mesela önceden bir şehit çocuğu sadece biri kamuda bulunabiliyordu ama şimdi bu kalkıyor, öyle değil mi? Ve hani tüm çocukları kamuda bulunabilecek. Ya bunun gibi başka örnekler mesela ve taleplerin neler olabilir sizce özellikle bu konuyla ilgili? Çok hassas bir süreç çünkü.
0: Tabii şimdi Deniz Hanım, yani bir kere annelik çok başka bir duygu. Yani annelik ve babalık, ya bir şehit annesi ve bir şehit babası, bir şehit kardeşi, bir şehit yakını olmak çok farklı bir duygu. Öncelikle öyle bir hassas süreç izlenmesi gerekir ki onların incinmemesi lazım. Zaten devletimiz birinci aşamaya bunu bıraktı. Yani ilk adım bu. Şehit ve gazi aileleriyle alakalı olarak onların onurunu, onların geçmişte yaşadıklarını, evlatlarını kaybedişteki yaşadıkları duyguları ve benzeri bütün süreçleri incitmemek, onları korumak, muhafaza etmek birinci adım. Bu her şeyden daha önemli. Yani bu verilen haklardan daha fazla önemli, ekonomik desteklerden daha fazla önemli, yaşam hakkından çok daha fazla önemli. Çünkü onlar hayatlarını buna adadılar. Yani vatanlarının uğruna, ailelerinin uğruna, dinlerinin davalarının uğruna şehit oldular ve onları yetiştiren annelerin ve babaların onların üzerinde çok büyük hakkı var. Dolayısıyla devletimizin birinci koşulu onların bu haklarını muhafaza etmek. Bütün mesele buradan sonra başlar Deniz Hanım. Yani ailelerin özellikle çocuklarıyla alakalı olarak devletimizin verdiği bütün destekler. Bakın mesela üniversitelerde birinci sıradalar. Tercihler açısından birinci sıradalar. Biz mesela ilana çıktığımızda, ki ben bir akademisyenim, mesela kendi elimle ilanları, yüksek lisans ilanı olsun, alımlar olsun, kontenjan belirleme olsun, bütün bu süreçlerde devletimizin bize söylediği bir şey var. Birinci sıraya şehit ve gazi ailelerinizi bırakacaksınız diyor ve ben bundan dolayı çok memnun ve mutlu oluyorum. Çünkü onların yaşadığı mağduriyet, onların yaşadığı çeşitli travmalar, bunların hepsini biliyoruz. Bu şekilde en azından asgari indirilmiş oluyor ve biz buna destek oluyoruz. Şimdi eğitim hakları yeniden de vize ediliyor ve eğitim hakları çok ciddi oranda artırılıyor. Üniversitelere kayıt ve kontenjan açısından ciddi haklar veriliyor. Bu bence çok önemli. İkinci mesele, mesela master, doktora, yüksek lisans yurt dışı özellikle eğitim süreçlerinde öncelikli haklar yine şehit ve gazi ailelerimize veriliyor. Bunun dışında özellikle mesela iş hakları, bunlarla alakalı olarak yaşam haklarının düzeltilmesi ve standartların yükseltilmesi konusunda ailelerin bütününe bu haklar yeniden veriliyor ve revize ediliyor. Ve bunlarla birlikte işte şehit ailelerimizin herhangi bir konuda yaşayabileceği bütün mağduriyetlerin önüne geçiliyor. Ama yine söylüyorum, elbette bunlar teknik konular Deniz Hanım. Bunlar devletimizin zaten özellikle şehit ailelerimizi, gazi ailelerimizi, yakınlarını destekleme açısından ortaya koyacağı adımlar. Ama birinci mesele şu, toplumsal boyutta, yani o sosyolojik, siyasal bütün meselelerde zemin açısından söylüyorum, şehit ve gazi ailelerimizin mevcut durumu, mevcut hakları, mevcut onursal tavırları devletimiz tarafından garanti altına alınıyor ve korunuyor. Yani önceden de böyleydi, şimdi de böyle ama şu an devletimiz bunu çok yüksek hassasiyetle ve çok yani önemli bir risk alarak devam ettiriyor. Ve şu ana kadar önemli olan ve bir sevindirici husus da şu, hiçbir sorun yaşanmadı. En önemlisi bu. Yani şehit ailelerimizle, gazi ailelerimizle alakalı olarak o hassas, ince, kırılgan çizgi hep korundu devletimiz tarafından ve hiçbir kırılganlık yaşanmadı. Bunun devam ettirilmesi bence birinci aşamada çok önemli. O diğer teknik meseleler, konuştuğumuz diğer konular, bütün yasal haklar, güvenceler, iş hakları, eğitim hakları, yurtta barınma hakları, bursak olanakları, bakın bütün bunlar işin teknik boyutları ki bunlarda şehit ve gazi aileleri birinci sırada. Bunu biliyorum, kendi gözümle gördüm, şahit oldum, hatta işin içerisine dahil oldum. Ama en önemli mesele onların toplumsal zemindeki hassasiyetlerinin korunması. Ve devletimiz şu ana kadar da bunu başarılı bir şekilde temsil etti. İnşallah bundan sonra da aynı minvalde, aynı hassasiyette devam edecek. Terörist Türkiye 100

0: yılının bir model olarak uygulanmasının en önemli koşulu annelerimizin, ailelerimizin muhafazası ve duasıdır. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bugüne kadar da böyle devam etti. Teknik meseleler bundan sonra muhtemelen daha kolay, anlayış içerisinde daha rahat çözülebilecektir.
1: Peki hocam, son sorum da şu olsun, merak ediyorum çünkü yanıtınızı. Bir önceki sorunun cevabı olarak siyasi kısmına da değinmiştiniz. Peki muhalefet nasıl karşılayacak bunu? AK Parti milletvekilleri imzaladı ve ardından ilk imza zaten MHP liderinden geldi ama mesela CHP, mesela Yeni Parti. Çok kısa da bununla ilgili görüşünüzü alsam acaba?
0: Yani burada Türkiye'nin geleceği yeniden inşa ediliyor Deniz Hanım. Küresel güç olma ve benzeri bütün süreçler terörist Türkiye'nin başarısına bağlı. Bunda imzası olanlar gelecekte Türkiye'nin atacağı önemli adımların bir parçası olacak. Ama buna destek vermeyenler, bunun için işte çeşitli soru işaretleri barındıranlar ya da bir şey söyleyenler bunun ortağı olmayacaklar. Umarım bu konsensüs ve sağduyu bütün siyasal partilerde hakim olur ve devletimizin ortaya koyduğu bölgesel ve küresel güç olma refleksinin altına imza atarlar. Yani bunu canı gönülden diliyorum.
1: Peki. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık'la detayları konuştuk.

0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şiddetli rüzgar nedeniyle Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa başta olmak üzere kıyı bölgelerinde orman yangını riskinin arttığını duyurdu. Vatandaşlardan ormanlık alanlarda dikkatli olmaları, anız ve bahçe atı yakmamaları, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmamaları istenildi.
1: 'Yeşil Vatan için kritik uyarı geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı. Kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgar bekleniyor. Riskin en yüksek olduğu iller de tek tek paylaşıldı. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa'da orman yangınları açısından kritik saatler yaşanacak. Bakan Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakılmamasını istedi. Uyarı sadece ateş yakmayla sınırlı değil, kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakılmaması gerekiyor. En küçük ihmal şiddetli rüzgarın etkisiyle büyük bir yangına dönüşebilir. Bakan Yumaklı ekiplerin sahada olduğunu da duyurdu. Orman Teşkilatı yangın riskinin arttığı bölgelerde tüm imkanlarıyla görev başında olacak. Vatandaşlardan en ufak duman ya da şüpheli durumda 112 acil çağrı merkezine bildirim yapmaları istendi.
0: Pek çok ülke aşırı sıcaklar ve kuraklıkla boğuşuyor. Japonya'dansa üzücü bir haber geldi. Hayvanat bahçesindeki 3 aslan sıcak çarpması sonucunda telef oldu. Kuraklığa teslim olan Fransa'da nehirler kuruduğu için nükleer reaktörler şalter indirdi. İngiltere ise 1911 yılından bu yana tarihindeki en kurak Temmuz ayını yaşadı.
2: Aşırı sıcaklar sadece insanları değil, doğal yaşamı da tehdit ediyor. Hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Japonya'da hayvanat bahçesindeki 3 aslan aşırı sıcaklardan dolayı telef oldu. Tokyo'daki Tama Hayvanat Bahçesi'nde 16 aslan koruma altında tutuluyor. 3'ü sıcak çarpması nedeniyle telef oldu. İştahsızlık belirtileriyle tedavi altına alınan ve serinletici tedbirler uygulanan aslanların şiddetli sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği yaşadığı açıklandı. Ülkede Temmuz ayı itibarıyla sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı. Termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcak hava dalgasının en sert vurduğu ülkelerden biri de Fransa. Kriz enerji sektörüne sıçradı. Nehirlerin debisi kritik seviyelere düştü. Elektrik üretiminin %70'ini nükleer enerjiden sağlayan Fransa, reaktörlerin soğutma ihtiyacını karşılayan nehir sularının azalması üzerine çevresel bir karar aldı. İki santraldeki 3 nükleer reaktörün faaliyeti tamamen durduruldu. 3 farklı reaktörde üretim kapasitesi düşürüldü. Birleşik Krallık'ta tarihinin en kurak dönemlerinden birini geçiriyor. İngiltere'de Temmuz ayı boyunca metrekareye yalnızca 6,5 milimetre, Galler'de ise 9,3 milimetre yağış düştü. Her iki bölgede de 1911 yılında kırılan rekorları geride bırakarak kayıtlardaki en kurak Temmuz ayını yaşadı.

0: İtalya'nın Floransa kenti ise 4. sıcak hava dalgasıyla kavruldu. Yetkililer azalan su kaynakları konusunda hem halkı hem de tarım sektörünü acil önlemler almaya çağırıyor.
1: Türk vatandaşlığını ticarete dönüştürdükleri belirlenen şebekeye sabah saatlerinde dev bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda onlarca şüpheli gözaltına alınırken yüzlerce taşınmazdan lüks araçlara kadar geniş çaplı mal varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşlık hukukunu istismar eden yapılara karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini vurguladı.
2: Sabahın ilk ışıklarıyla düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Türk vatandaşlığını usulsüz yollarla kazandırdığı belirlenen suç örgütüne İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği, bu taşınmazlar üzerinden gerçeği yansıtmayan satış işlemleri yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle hem vatandaşlık şartlarının sağlanmış gibi gösterildiği hem de milyonlarca liralık para hareketinin gerçeğe aykırı şekilde oluşturulduğu tespit edildi. Bilgilere göre ülkeye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liralık finansal hareketin gerçekleşmediği, bunun yerine sahte para akışları oluşturulduğu, yabancı uyruklu kişilerden menfaat sağlandığı ve 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalanırken operasyonun diğer şüphelilere yönelik ayağı da sürüyor. Mali incelemelerde ise suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına el konuldu. 7 şirkete kayyum atanırken 1045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabı hakkında el koyma kararı uygulandı. Usulsüz yöntemlerle vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik işlemler de başlatıldı. Operasyonun ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek yazılı bir açıklama yaptı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmaları tebrik eden Gürlek, devleti zararı uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun tüm imkanlarının kullanılacağını vurguladı.
1: Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve etiketsiz satışla mücadele kapsamında Diyarbakır'da Temmuz ayında yoğun denetimler gerçekleştirdi. Marketlerden kafe ve restoranlara kadar yüzlerce işletme denetlendi. Aykırılık tespit edilen işletmelere milyonlarca liralık idari para cezası uygulandı.
2: Diyarbakır'da tüketiciyi korumak, haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla ekipler denetimdeydi. Yüzlerce işletme ve binlerce ürün tek tek incelendi.
3: Haksız fiyat rekabet ortamını ortadan kaldırmak için Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri yoğun bir denetim gerçekleştiriyor. Aslında bu yoğun denetimler yıl boyunca hemen hemen her alanda devam ediyor.
2: Ticaret Bakanlığı koordinesinde Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerden kafe ve restoranlara kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.
3: Ticaret Bakanlığı'nın ekipleri burada özellikle kasa ve raftaki fiyat karşılaştırmasını da yapacak.
2: Ekipler raflardaki etiket fiyatlarını kasada karşılaştırdı.
3: Ekipler raftan bir bal aldı ve raf fiyatıyla şu an kasa fiyatı karşılaştırılacak. Ve şu an işte o fiyat karşılaştırması yapılacak olan ürünün yani raftaki fiyatıyla kasadaki fiyatı aynıysa herhangi bir ceza işlem uygulanmayacak.
2: Yapılan saha çalışmaları sonucunda kurallara uymayan işletmelere toplam 2.324.205.000 lira idari para cezası uygulandı.
4: Ticaret Bakanlığımız ve Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü olarak yoğun denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz.
1: Vakıf üniversitelerinde okuyan binlerce öğrenci ve aileleri artan fiyatlardan dert yanıyordu. Yükseköğretim Kurulu %25 zam sınırını aşan vakıf üniversiteleri için düğmeye bastı. Vakıf üniversitelerine uyarı yazısı gönderildi. Peki zam sınırından fazla ödeme yapanlar ne yapacak? İşte yanıt haberimizde.
5: Birinci sınıflar hariç, yani ilk kayıt sırasındaki ücretlerin haricinde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda kayıt yenilemelerde %25'in üzerinde bir önceki yıla göre zam yapamayacaklar.
2: YÖK'ten vakıf üniversitelerine sert uyarı geldi. Zam sınırını aşan bazı kurumlar için düğmeye basıldı. %25 zam sınırı hatırlatıldı.
5: Daha öncesinde Temmuz ayında ya da öncesinde kayıt yenileyen öğrenciler bu oranın üzerinde bir ödeme yaptılarsa yine hesaplaması yapılarak %25'in üzerinde yapılan ödeme geri iade edilecek.
2: CİMER'e yağan şikayetler YÖK'ü harekete geçirdi. Hazırlık ve birinci sınıf dışındaki ara sınıflarda ücret artışının %25'i geçemeyeceği bir kez daha yazılı olarak kurumlara bildirildi.
6: Vakıf üniversitelerindeki zam oranı verileri çileden çıkarmış durumda. İşte kafalarına göre zam oranı yapmasınlar diye belirlenen %25'lik bir oran var ve bu oranı uymayan o kurumlar için de YÖK harekete geçti.
7: Fiyatlar evet çok uçuk geliyor maalesef. Biz de isteriz tabii ki oğlumuzu güzel yerde görmek, okutmak ama bu fırsatçılık gibi hissediyorum. Lütfen biraz fiyatları düşürün.
8: Bence bu normal değil bu arada. Hani %25 diyorlarsa daha fazla alınması gerçekten normal değil. %25'te kalsınlar.
6: %40, %50 ücret alanlar varmış.
8: Gereksiz pahalı, yani çok pahalı.
9: Öğrencilere en azından bunun önceden söylenmesi gerekir. Hani eğitimini de bu şey yapabilir, etkileyebilir çünkü.
2: Çok sayıda üniversitenin belirlenen oranın üzerinde zam yaptığı ve fiyatları resmi sitelerinde açıklamadığı tespit edildi. YÖK Başkanı Özvar sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz diyerek kapıları tek tek kapattı.
5: Bir üniversitemiz %159, inanılır gibi değil bu. Hani tabii böyle bir artışın temelinde ne var diye sorulduğunda ne oldu, hangi enflasyon, hangi maliyet artışları dediğinizde cevap verilemiyor. Tabii CİMER'e çok ciddi anlamda ve üniversitelere çok ciddi anlamda şikayetler olunca bu düzenleme geldi.
6: 3 Ağustos öncesinde kaydını yaptıranlar, parayı ödeyenler nasıl alacaklar? Aslında %25'lik zam oranıyla ödedikleri fiyat arasında bir makas varsa bu ücreti geri almaları mümkün. Bunun için de yetkili yerlere başvuru yapmaları gerekiyor.
5: Üniversiteye bir dilekçeyle başvuruyorsunuz, bunu size geri ödemek zorundalar. Geri ödeme süresi de başvurudan 30 gün içerisinde. Başvurudan sonra 30 gün içerisinde geri ödemeyi almak durumundalar.
2: Öğrenci valilerin mağdur edilmemesi için tüm uyarılar yazılı olarak iletildi. Kurulların ve istisnai durumların dışına çıkan üniversiteler mercek altına alındı. Kısacası YÖK, vakıf üniversitelerinin faiz fiyat artışlarına geçit vermedi.
9: Fiyatından çok eğitimine dikkat ederim tabii ki. Burada da ücreti de önemli tabii ki. Yani eğitimiyle ücretinin oranlı olması gerekir. Yani evet, farkı kesinlikle alırdım tabii ki.
7: Ben de başvururum, paramı geri alırım yani.
1: Uzmanlar yaz aylarında artan sıcaklık larla birlikte çocuklarda ishal vakalarının da belirgin şekilde yükseldiğine dikkati çekti. Halk arasında yaz ishali olarak bilinen bu hastalıkta en büyük sabıkalı hijyenik olmayan ortamlar ve yiyecekler. Peki ailelerin alması gereken önlemler neler? İşte yanıtı.
10: İshal. Ya daha çok hani havalı hava değişimleri, mevsim değişikliklerinden dolayı. Hani mümkün olduğu kadar denize falan götürüyoruz. O da temiz yerleri tercih ediyoruz.
11: Sıcak çarpması, gıda zehirlenmesi, havuz enfeksiyonları çocuklarda yaz ishali alarm veriyor. Uzmanlar aileleri tedbirli olmaya davet ediyor.
12: Deniz de olabilir, havuz da olabilir ama her şey hijyenik olması lazım ve aileden kaynaklanıyor ve çevreden kaynaklanıyor. Çevremiz temiz olursa her yer temiz olur.
11: Çocuklar hep kış mevsiminde hastalanıyor gibi bir algı var. Ancak yaz mevsiminde de aileler mide ve bağırsak sorunları nedeniyle hastanelerin yolunu tutuyor. Peki bu durumun nedeni ne?
13: Her mevsimin hastalığı var aslında bir yerde. Yaz mevsiminde de özellikle mide bağırsak problemiyle çocuklar geliyor. Yani kusma, ishal, ateş şikayetiyle daha çok geliyor. Öncelik biraz daha mide bağırsak enfeksiyonları şeklinde.
11: Peki bu hastalıklara neden olan faktörler neler?
13: Evet, ortak oyuncak alanları buna bir neden olabilir. Ya da işte dışarıda daha fazla vakit geçirildiği için uygun koşullarda saklanmamış yiyecekler, sıcaktan etkilenip bozulabiliyor. Kullanılan içilen su, daha doğrusu içme suları yine enfeksiyona zemin hazırlayabiliyor. Havuz deniz mevsimi de olduğu için buralardaki sağlanan hijyenin uygun olmaması da yine çocukların mide bağırsak enfeksiyona neden olacak mikroplarla daha çok karşılaşmasına neden oluyor.
11: Çocukları yaz mevsiminde izole etmek ne doğru ne mümkün, ancak çocukların temasta bulunduğu her alanda hijyen gözetmek hastalıklar için kalkan oluşturuyor.
13: Burada tabii en önemlisi yiyecek konusu. Yiyecekleri daha güvenebilecekleri, hakikaten saklanma koşullarının uygun olduğunu düşündüğü yerlerden dışarıda yiyecek almaları, kapalı şişelerde olan sulardan çocuklarına vermeleri, havuz deniz konusunda da havuza mümkünse çok kalabalık saatlerde belki çocukları sokmamak, çünkü hijyen önemli burada.
14: Kızım yaz okuluna gittiği için havuza giriyor. Havuzda işte tükürük ya da diğer yollardan bir bulaş olabildiğinin de farkındayız. Açıkçası dikkat etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince, ama hani yapabileceklerimiz de çevresel faktörlerle kısıtlı.
1: Ve bu haberle bu bülteni de noktalıyoruz, ama saat başında Duygu Göktürk analiz sentezle karşınızda olacak.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu

köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Dünden bugüne yansıyan başlıklara bakalım öncelikle. Efendim, yaş külliyede toplandı. Yüksek Askeri Şura'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti ve Gökvatan'da koltuk değişimleri gerçekleştirildi. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye ayrıldı efendim. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da görev süresi 1 yıl uzatıldı. Yeni atamalar bu şekildeydi diyelim ve gözler çerçeve yasada şu günlerde efendim. Devlet Bahçeli çerçeve yasayı imzaladı. CHP ve Yeni Parti ile de görüşüldü. Mecliste terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Gözler çerçeve yasada elbette bu süreçte. AK Parti milletvekilleri teklife ilişkin imzalarını tamamladı. MHP lideri Devlet Bahçeli de düzenlemeye imza attı. Çerçeve yasanın bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Gözler o gelişmede olacak diyelim ve Trump'ın İran'la ilgili açıklamalarıyla devam edelim. Görüşmeler iyi gidiyor dedi Donald Trump. Bir yandan da yine tehdit diline devam etti Donald Trump. Bir yandan görüşmeler iyi gidiyor derken yine tehditler de savurmaya devam etti. Şöyle söyledi Trump: Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, yoksa İran'ı çok sert vuracağız ifadelerini kullandı diyelim. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı ve enflasyonun ana eğilimi Temmuz'da geriledi notu düşürdü efendim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini, enerji ve hizmet fiyatlarının aylık artışta belirleyici olurken gıda enflasyonunun yükseldiğini bildirdi. Rapora göre Temmuz'da gıda ve alkol içecek fiyatları yükselirken diğer ana gruplarda ise geriledi denildi. Ve Aselsan efendim, Aselsan'dan 8.5 milyar TL net kar ilk İki çeyrekte %25 büyüme kaydetti Aselsan. 6.9 milyar TL'lik piyasa beklentisini de böylece aştı. Şirketin sipariş defteri yılın sadece ilk yarısında 23.2 milyar dolar seviyesine yükseldi diyoruz. Ve altın ve petrole bakalım efendim. Altında dolar ve petrol yükselişi gerçekleşti. Petrol 80 doların altına indi. Altın çarşamba günü, yani bugün üst üste 3. işlem gününde de yükselirken zayıflayan ABD doları ve gerileyen

Yani petrol fiyatları değerli metali destekledi efendim. Spot altın %1.3 yükselerek ons başına 4127 dolara çıktı. ABD altın

0: dolara çıktı. ABD ham petrolü ise %0,2 artışla 75,90 dolardan işlem görüyor diyelim. Başlıkları ekranlarınıza getirdik, dünden bugüne yansıyan başlıkları ekranlarınıza taşıdık. Şimdi Ankara'ya uzanalım ve Ankara gündemiyle devam edelim. 24 Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizimle birlikte. Mustafa Daş'tan günaydın.
1: Günaydınlar Duygu Göktürk. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Biz de öyle umuyoruz. Yaş kararlarıyla başlayalım. Yüksek Askeri Şura Külliye'de toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında. Önemli atamalar var. Görev süresi uzatılan paşalar, oramiraller var. Onunla ilişkin detayları da senden alalım.
1: Yüksek Askeri Şura toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. İlk önce Şura'nın ilk adresiyle başlayalım. Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber başkent Ankara'da öncelikle Anıtkabir'e gittiler. Atanın huzuruna çıktılar. Mozele'ye çelenk bıraktılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllar içerisinde göstermiş olduğu gelişime bir kez daha dikkati çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve beraberindeki tüm şehitleri bir kez daha iade etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Anıtkabir'deki resmi programın ardından da bu kez gözlerin çevrildiği yer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Yaş üyeleriyle beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyeye geçti ve öğle saatlerinde Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı. Şimdi şöyle geçmişteki Yüksek Askeri Şura toplantılarını bir hatırlamak lazım. İzleyenlerimiz arasında, dinleyenlerimiz arasında böyle yaşı yetenler varsa, haftalar öncesinde Yüksek Askeri Şura ile alakalı dedikodular başlar. Hangi generalin, hangi amiralin görevden alınacağı, emekliye sevk edileceği, hangi isimlerin terfi ettirileceği ile alakalı aslına bakarsanız bir dizi dedikodu paylaşılır. Bunlardan hangileri acaba olabilir diye de hesaplar yapılmaya başlanırdı. Ama artık yeni dönemde özellikle de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber bürokrasinin ne kadar hızlandığını gösteren aslına bakarsanız en önemli somut örneklerden bir tanesi bu Yüksek Askeri Şura toplantıları. Çünkü son zamanlarda gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında üyelerin bir araya gelmesi ve yaklaşık 3 saat içerisinde de kararların açıklanmasıyla sonuçlanıyor. Dün de aslına bakarsanız bu örneklerden bir tanesini tüm Türkiye gördü. Yüksek Askeri Şura toplantısında öncelikle ne merak ediliyordu? Öncelikle merak edilen kuvvet komutanı. Biliyorsunuz Kara Kuvvetleri Komutanı'nın zaten görev süresi hala devam ediyor. Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri ile alakalı bazı soru işaretleri vardı. Bu soru işaretleri de giderilmiş oldu dün itibariyle. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mavi Vatan'ın muhafızı Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Bu önemli gelişmelerden bir tanesi. Peki hava kuvvetlerinde yani gök vatanda bir görev değişikliği var mı? Buradaki soru da cevabını buldu dün itibariyle. Gök vatanda koltuk değişimi var. Gök vatanda hava kuvvetleri komutanımız Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Oraya önemli bir isim Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine atandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Bundan sonra Mavi Vatan'ın muhafızı Rafet Dalkıran olacak. Beraberinde savaşan çelik kanatlarımızla beraber şimdiden komutanımıza yeni görevinde başarılar dileyelim. Ayaklarına taş değmesin, aman kanatları türbülansa gelmesin diyelim. Diğer taraftan baktığımızda tabii ki generallerin, amirallerin terfi ve rütbeleriyle alakalı da bir dizi söylenti vardı. Dün itibariyle onlar da cevaplarını buldu. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, Duygu Göktürk. 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süresi 1 yıl, 530 albayın görev süresi ise 2 yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi. Yani toplamda 63 general ve amiralin bu noktada emekliye sevk edildiği bilgisini paylaştık. Paylaşabiliriz. Şimdi isim isim baktığımızda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan mesela birkaç tane örnek verelim. Kor General Erdoğan Gür, Or Amiralliği. Yine Kara Kuvvetleri Orgeneralliği, özür dilerim, Kara Kuvvetleri Komutanlığından tüm general Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç Korgeneralliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tüm amiraller Ramazan

0: Özoğul, Erhan Aydın, Kora Miralli'ye yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yine Tümgeneral Kemal Turan, Kor Generalliğe yükseltildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksel Kolcu, İsmail Analı ve Hakan Durmaz Pınar Tümgeneralliğe yükseltilen isimler oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Dercan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan Tümamiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Cihangir Kemal Yüzçelik Tümgeneralliğe terfi ettirildi. Halen 328 general ve amiralimiz var Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Ancak bu sayı yeni yaş kararlarıyla beraber 30 Ağustos 2026 tarihi itibariyle 334'e yükseliyor Duygu Göktürk. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi böyle terfileri saydık, rütbe alan yeni komutanlarımızı saydık. Önemli bir isim daha var, hemen onu da söyleyelim. Hava Kuvvetleri'nde bir ilk yaşanıyor. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi edilerek kuvvetin, hava kuvvetlerinin ilk kadın generali oldu. Bakın bu önemli noktalardan bir tanesi. Bir de Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile alakalı bir karar çıktı. Yüksek Askeri Şura'da onu da belirtelim. Hava Kuvvetleri'nde Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Bu kararların büyük bir kısmı 30 Ağustos tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Şimdiden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, kahraman ordumuza hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Size hayırlı olsun diyelim ve diğer detaylarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü. Hem dilersen o Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşananları bir hatırlayalım, hem de o görüşmede neler yaşandı.
0: Şimdi biliyorsunuz arka arkaya iki okul saldırısı olmuştu Türkiye'de ve bir anda tüm Türkiye'nin gündemi okullarda gerçekleşen bu eylemler olmuştu. Çok acı günlerdi o günler. Kahramanmaraş'ta bir okula yine bir, aslına bakarsanız, öğrencinin düzenlediği saldırıda pek çok yavrumuzu ve aynı zamanda onları korumaya çalışan öğretmenlerimizi vatan toprağına emanet etmek zorunda kalmıştık. Şimdi bu konuyla alakalı araştırma komisyonu var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Onların hazırladığı bazı raporlar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ailelerin acılarına ortak oldu. İlk günden itibaren gerek atılan adımlar, gerekse de verilen mesajlarla beraber devlet o ailelerin arkasında olduğunu, yanında olduğunu çok net bir şekilde göstermişti. Okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti bu görüşme. Erdoğan bu kabulde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı ve ailelerin aslına bakarsanız isteklerini, taleplerini dinledi. Özellikle bir dizi düzenleme talebi de var bu konuyla alakalı. İlk gündeme geldiği andan itibaren. Şimdi bu konuyla alakalı önümüzdeki günlerde yeni yasal düzenlemeler zaten yapılmaya çalışılıyor bir taraftan. Ama çok ince bir mevzu. Şimdi bir suça sürüklenen çocuklar mevzusu vardı hatırlarsanız. Bununla alakalı çok ince elenip sık dokunduktan sonra yasal düzenleme çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine kadar gelmişti. İşin içerisinde çocuğun olduğu her durum çok ince elenip sık dokunacak bir atmosferde gerçekleşiyor. Bu konuda o konulardan bir tanesi. Özellikle okullarda güvenliğin sağlanması. Şimdi burada da iki farklı görüş var. Okullarda güvenliğin sağlanması mı? Okullarda bu risklerin hiç yaşanmamasını sağlamak mı? Çünkü saldıran da çocuk baktığınızda Duygu Göktürk. Yani saldıran da bir terörist değildi. Ya da dışarıdaki herhangi bir sapkın değildi. Tehlike de içeride. İçerideki tehlike acaba gerçekleşmeden nasıl önlenebilir? Bunun üzerine özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın zaten çok titiz çalışmalar yürüttüğünü söyleyebiliriz. 1 Ekim'den sonra biliyorsunuz meclis tekrar açılacak. Meclisin açılmasıyla beraber bu konu Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesi. Oradaki acımızı unutmadık. Orada yaşananları unutmadık. Sadece bu acılar bir daha yaşanmasın diye daha detaylı çalışmalar yürütülüyor. Aileler yürekleri, biliyorum evlatlarını kaybettiler. Yürekleri ne kadar ferah olabilir ama en azından bunun bir daha yaşanmaması için, bu örneğin bir daha yaşanmaması için de devlet elinden gelen her şeyi

0: yapıyor ve yapacak, daha da yapacak, onu da belirtelim. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programı da oldukça yoğun, onu da söyleyelim. Bugün AK Parti'de MKYK toplantısı gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gözler saatler 14'ü gösterdiğinde AK Parti Genel Merkezi'ne çevrilecek Duygu Göktürk. A takımıyla bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle de önümüzdeki günlerde atılacak olan adımlarla alakalı. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi çok hareketli bir dönemden geçiyor. Belki önümüzdeki dakikalarda zamanımız olursa konuşuruz. Hem terörsüz Türkiye süreciyle alakalı yapılacak çalışmalar yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeki önemli başlıklar arasında yer alacak. Hem de 14 Ağustos'ta çevrildi gözler. 14 Ağustos'ta Ankara'da, Başkent Millet Bahçesi'nde hatta çok büyük, coşkulu bir kutlama programı düzenlenecek. Neden? AK Parti Çeyrek Asrı geride bırakıyor. O programa ilişkin de yine hazırlıklara dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarından son gelişmeleri alacak. Toplantı sonrasında da, MKYK toplantısı sonrasında da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in kameraların karşısında geçerek gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplamasını bekliyoruz.
1: Bunun yanında mecliste de terörsüz Türkiye süreci devam ediyor gözler. Bu süreçte çerçeve yasadaydı. AK Parti milletvekilleri ve MHP lideri Devlet Bahçeli imza attı çerçeve yasaya, yasal düzenlemeye. Bugün de gözler yine mecliste olacak. Bugün hangi gelişmeler yaşanacak terörsüz Türkiye sürecine dair?
0: Su gibi akıp giden bir zaman var. Şimdi 1 Ekim 2024'te aslına bakarsanız ilk biz bu konuları konuşmaya başladık. 1 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış oturumunda genel kurulda gidip DEM Parti sıralarında eş genel başkanlarla el sıkışmıştı. O zaman akıllarda bir soru işareti vardı. Ya acaba siyasi olarak bir yeni bir sürece mi giriliyor? Yoksa havada kalacak, altı doldurulamayacak bazı adımlar mı atılıyor diye. Ama o günden bugüne kadar gelinen süreçte bir kere tüm Türkiye, tüm siyaset, bazı fireler var. Onlar kesin olacaktır. Onlar her siyasi tarihte olur. Her ülkede olur. Bunun altını, terörsüz Türkiye hedefinin altını ilmek ilmek çok güzel doldurdu. Bir kere onu söyleyelim. Yani buraya kadar gelinen süreçte bütün siyasi partilerin, bütün tarafların hepsinin bir emeği var. Ha, müspet ya da na müspet. Kesin bir şey var ama onu söyleyelim. Şimdi 22 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir salı günüydü. Saatler 10.30'u gösterdiğinde kürsüye çıktı grup toplantısında ve çok net bir şekilde terörsüz Türkiye çağrısında bulundu. Daha sonrasında da bu sürece sahip çıkılmasıyla birlikte bugünkü duruma kadar, aşamaya kadar geldik Duygu Göktürk. Bugün artık neden bahsediyoruz? Bugün artık çerçeve yasadan bahsediyoruz. Terörsüz Türkiye çerçeve yasasından bahsediyoruz. Dün AK Parti'de hareketli günlerden bir tanesiydi. Milletvekillerinin imzasının açıldı. Milletvekillerinin imzası saatler 17'yi gösterdiğinde tamamlandı. Ve bir isim, yine çok önemli bir isim, o imza atanlar arasındaydı. Kim? Şimdi AK Parti'den bahsetmişken tabii vatandaşların, izleyenlerin, dinleyenlerin aklına AK Parti'den isimler gelecek. Yok, hayır, AK Parti'den isimler değil. Balgat'tan geldi o imza. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çerçeve yasaya ilk imza atanlardan bir tanesi oldu. Bu çok önemli bir nokta. Özellikle süreci başlatan olması vesilesiyle. Bugün geldiğimizde dün itibariyle atılan o imza aslına bakarsanız hala Cumhur İttifakı'nın, MHP'nin terörsüz Türkiye sürecinde bir adım değil, bir milim bile geri adım atmadığının çok net bir göstergesi. Bunu bir kez daha belirtelim. Şimdi ne olacak? Bugün itibariyle artık biz bu teklifin, yani terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesini bekliyoruz. Yani başkanlığa sunulmasını bekliyoruz. Başkanlığa sunulduktan sonra önce bir komisyon süreci olacak. Bu komisyon süreciyle alakalı çok fazla bugüne kadar açıklama yapıldı. Hani daha öncesinde zaten kardeşlik komisyonu vardı, yapılacak mı yapılmayacak mı diye bazı soru işaretleri vardı ama yine bir komisyon süreci olacak. İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz korkmasınlar. Komisyon süreci diğer kanun tekliflerinde olduğu gibi çok uzun uzun bir süreç olmayacak. Hızlı bir şekilde bu komisyon sürecinin tamamlanması bekleniyor. Ki hafta sonu teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Bakın, yani bugün itibariyle başkanlığa gelirse öncelikle evrak işleri halledilecek. Bugün günlerden çarşamba. Perşembe günü itibariyle evrak işleri tamamlanır. Cuma günü itibariyle komisyonda bu konu

0: ele alınır ve aynı gün itibarıyla komisyondan geçer. Cumartesi günü önemli burada. Şimdi çok kritik zamanlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin biz hafta sonunda çalıştığını gördük. Cumartesi günü milletvekilleri genel kurulda sadece çerçeve yasanın, terörsüz Türkiye sürecindeki çerçeve yasanın geçmesi için bir araya gelebilir. Şimdi daha öncesinde bir komisyon çalışması vardı. Yeniden bir komisyon gerçekleşecek ama hızlı bir komisyon aşamasından bahsediyoruz. Daha çok sembolik bir komisyon aşamasından bahsediyoruz. Genel kurula gelmesiyle beraber de aynı gün içerisinde genel kuruldan geçmesi ve artık yasalaşacağı tarihle alakalı gözlerin çevrileceği yer neresi olacak? Resmi gazete olacak. Meclis Genel Kurulu'ndan çıkacak olan karar olacak. Bunu da belirteyim. Şimdi burada bazı soru işaretleri, işte hala netleşmeyen soru işareti. Bir, tamam, teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yasalaştı. Ne zaman yürürlüğe girecek? Bakın orada hala bir soru işareti var. Ama aslına bakarsanız yani net bir tarih olarak soru işareti varken gidilecek yol anlamında bir soru işareti yok. Zaten bizim de içimizi ferahlatan, dışarıda vatandaşın da aklındaki soru işaretlerini gideren mesele bu. Tarih olarak bir soru işareti olsa da gidilecek yol anlamında bir soru işareti yok. Nedir o gidilecek yol? Şimdi birincisi, Türkiye'nin çok net bir çizgisi var. Terör örgütü PKK bütün silahlarını bırakmış, kendisini feshetmiş olacak diyoruz değil mi biz? Daha öncesinde Irak'ta silah yakma görüntülerini zaten canlı olarak vermiştik. Şimdi diğer taraftan baktığımızda, şimdi Irak'ta ve çeşitli noktalarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın güvenlik güçlerinin sürekli olarak sahada faaliyetleri incelediğini bir kez daha hatırlatalım. Bakın aradan evet uzun bir zaman geçti o iki silah yakma görüntüsünden sonra, ama sahada çalışmalar bitmedi. Hani biz aa ne güzel ya silahları yaktılar deyip böyle sırtımızı dönüp gitmedik oradan. Hala orada güvenlik güçlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımız bu incelemelerine devam ediyor. Öncelikle o raporlar. O raporlar çok önemli. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın güvenlik güçlerinin vereceği raporlarla beraber raporda şu ifade yer aldığında, terör örgütü artık tamamen kendisini feshetmiş, bütün silahlarını bırakmış, varlığını sona erdirmiştir ifadesiyle beraber rapor geldiğinde artık bu düzenlemeler de hayata geçmiş olacak. Bir de şunu belirtelim. Bu çerçeve yasa tek düzenleme olmayacak. Yani öyle bir şey de yok. Bu çerçeve yasa bundan sonra çıkacak olan, süreçte çıkacak olan düzenlemelere yol gösteren bir yasa özelliği taşımakla beraber ilk yasa aynı zamanda. Ama daha pek çok düzenleme de gelecek. O yüzden biz bütün noktalara bu çerçeve yasada dokunulmasını da beklemiyoruz. Çünkü illaki bazı soru işaretlerinin olduğu alanlar olacaktır. Onlar da zamanı geldikçe peyderpey yine Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulunda, genel kurulunda ele alınacak olan, hazırlanacak olan ortak tekliflerle beraber çözülecek olan meseleler olacak. Yani kanunun detayları, teklifin detayları birkaç gün içerisinde netleştiğinde kardeşim bununla alakalı bak burada bir şey yok, şurada bazı boşluklar var, bu var diye biz kesin tartışmadan yaşandığını göreceğiz. Şunu unutmayalım, bu bir çerçeve yasa. Bundan sonra çıkacak olan yasalar bu çerçevenin içerisini dolduracak olan yasalar Duygu Göktürk.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Daş'tan aktardıkların için. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizimle birlikteydi. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adına.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: HandiKredi, geleceğin Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
11: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk. Analiz Sentez kaldığı yerden devam ediyor efendim. Bu dilimde bizimle birlikte Recep Tayyip Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Taner Erol. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Taner Erol var bizimle birlikte. Taner Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Hocam dilerseniz terörsüz Türkiye süreciyle başlayalım. Zira bugün de kritik gelişmeler bekleniyor. Bununla ilgili mecliste terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Gözler çerçeve yasada oluyor bu süreçte. AK Parti milletvekilleri teklife ilişkin imzalarını attılar. Bunun yanında MHP lideri Devlet Bahçeli de düzenlemeye imza attı. Çerçeve yasanın bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Katkıları neler olacak çerçeve yasanın? Bununla başlayalım dilerseniz ve ne zaman yürürlüğe girmesi bekleniyor?
1: Evet, Türkiye'nin bölgesel bir aktör, bölgesel bir güç olmaktan küresel bir güç olma noktasında, merkezi bir ülke olma noktasında gerçekten yolunu açacak en önemli başlıklardan bir tanesi terörsüz Türkiye tabii ki. Yıllardır bu topraklarda kan üzerinden ne yazık ki siyaset yapıldı ve birçok ana evladından bu şekilde kanla, terör faaliyetleriyle uzaklaştırıldı. Evlatları bu şekilde biz toprağa gömdük. Artık geldiğimiz noktada tabii ki durum başka bir noktaya evrildi ve sizin de bildiğiniz üzere sahada Türkiye çok ciddi refleksler göstererek, ciddi başarılar göstererek sonuç aldı. Fakat terörün sosyolojik ve psikolojik boyutunu unutmamak gerekiyor. Bu sosyal boyutunun, hukuki boyutunun, siyasi boyutunun yeniden tartışmak aslında terörün bataklığını kurutmak anlamına geliyor. Burada tabii temel çatışma bazı gruplarla şu yönde: sanki teröristlerle bir masa etrafında bir pazarlık, bir müzakere döngüsü içerisindeyiz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu tamamen bir algıya hizmet etmek, tamamen olayı sabote etmekle ilgili bir bakış açısı. Burada terörle biz ülke olarak müzakere etmiyoruz. Tam aksine Türkiye olarak terörün tüm boyutlarını ortadan kaldırmak, bundan sonra tekrar yeteri kadar oksijeni aldığında ortaya çıkmaması için nasıl bir yöntem belirlememiz gerekiyor, bunu ortaya çıkarabilmek için bütün siyasi partilerin desteğiyle birlikte yeni bir süreç ortaya koyulmuş olacak ve gerçekten Taner Türkiye'nin hocam önündeki buyurun.
0: Bir virgül koyalım. Mustafa Bey de bizimle birlikte. Hemen Mustafa Bey'e de bir merhaba diyelim. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizimle birlikte. Mustafa Bey günaydın. Sizler de hoş geldiniz.
2: Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, bugün biraz yayına da bir farklılık katalım istedim. Bayburt'ta Kenan Yavuz Etnografi Müzesi'nde ziyaretçiydim. Yayını da buradan yapmak istedim. Arkamda gördüğünüz Etnografi Müzesi'nin bir parçası sadece. O yüzden bugünkü yayın biraz hem yayla vari bir havadan, bir ortamla hem de bir kültür havzasından yayın olacak.
0: Evet, gerçekten güzel bir manzarayla katılıyorsunuz yayınımıza Mustafa Bey. Taner Hocam tekrar size döneyim. Bölmüş olduk sizi. Buyurunuz, devam edebiliriz.
1: Evet, dediğim gibi Türkiye'nin önündeki küresel boyuttaki bazı gelişmelerin istediğimiz noktada dış politikada ilerleyebilmesi için içeride bu kavramın artık çözülmesi gerektiği inancındayım. Tabii ki biz bu konuyu tartışırken belirli hassasiyetleri korumak zorundayız. Vatandaşımızın en büyük kaygısı belki bu olabilir. Ama Türkiye kadim bir devlet. Burada yıllardır kan ve gözyaşı üzerinden düşündüğümüzde toplumsal anlamda çok büyük bir acı yaşadık. Bu acı tabii ki kadim devletimiz tarafından unutulmayacaktır. Bu hassasiyetler korunacaktır. Bu hassasiyetlerin korunacağına dair cümleler kurmak zorundayız. Evet. Yoksa biz burada şehit analarını üzeriz. Ben Türkiye Devleti'nin bu hassasiyetleri en üst düzeyde koruyacağına inanıyorum. Burada bir pazarlık söz konusu değil. bir müzakereden bahsetmiyoruz. Bir barış sürecinden bahsediyoruz. Toplumsal huzur boyutundan bahsediyoruz. Terörün tekrar gündeme gelmemesi için nelerin yapılması gerektiğini konuşuyoruz. Dolayısıyla AK Parti bununla ilgili bir süreç başlattı ve Sayın Devlet Bahçeli de biliyorsunuz başından beri çok değerli katkılar sundu bu sürece. Ve geldiğimiz noktada bütün siyasi partilerin, belki DEM Partisi'ni ayrıca konuşabiliriz, ama birçok siyasi partinin burada tavrı benzer. Çünkü hiç kimse terörün ve terör faaliyetlerinin devam etmesini bu ülkede istemiyor. Ayağımızdaki prangaların çözülebilmesi için bu başlığın artık çözüme kavuşması gerekiyor ve bütün boyutlarıyla sonuç almamız gerekiyor. Bakınız Duygu Hanım, evet sahada çok ciddi başarılar aldık ama uluslararası boyutuyla, medya boyutuyla, STK'lar boyutuyla terör faaliyetleri kavramsal anlamda sürebiliyor. Dolayısıyla bunların tüm boyutunu ortadan kaldırabilmek için ve bütün sosyolojik faktörleri yeniden dizayn edebilmemiz için artık bu yüzleşmeye ihtiyacımız var. Ama bu yüzleşmeyi yaparken tabii ki hassasiyetlerimizi de korumak zorundayız. Yoksa hassasiyetlerimizi korumadan bu süreçte ilerlemenin bazı risk faktörleri de ortaya çıkabilir.
0: Mustafa Bey, size döneyim. Gelinen noktada AK Parti milletvekilleri teklife ilişkin imzalarını tamamladı. MHP lideri Devlet Bahçeli de yine imza atanlar arasında. Bugün de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor bu çerçeve. Yasanın tabii terör örgütleri Türkiye'nin sırtında büyük bir kamburdu yıllardır. Şimdi bu çerçeve yasanın katkıları neler olacak ve düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini de merak ediyoruz. Buna dair neler söylersiniz?
2: Şimdi çerçevede yasa tabii genel hatlarıyla kamuoyuna yansıdı. Şimdi burada hocamın söylediği hassasiyet önemli. Başından beri bizim de bu yayınlarda vurguladığımız şey bu, birçok kişinin de bu vurguyu yaptığını görürüz. Neden? Bu bir terör örgütünün terörle bir şeyler elde edebildiğinin göstergesi niteliğinde unsurlar içermemeli. Bırakın öyle olmayı. O nitelikte unsurlar da içermemeli. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütünün silahlı unsurlarını ve silahlı mücadeleyle yurt içerisinde ortadan kaldırdı, püskürttü ve Suriye'deki altyapısını da güçlerini de ortadan kaldırdı ve diplomatik olarak da beslenme kanallarını önemli ölçüde kesti. Şimdi geldiğimiz noktada bunun ideolojik olarak ortadan kaldırılması, daha sonra da fiili olarak herhangi bir örgütlenme biçiminde, yarın teröre dönüşebilecek bir örgütlenme biçiminde de hayata tekrar geçirilememesi, canlandırılamaması için kökünün kazınması tırnak içerisinde gerekiyor. İdeolojik olarak örgütün savunduğu veyahut kendi doktrini içerisinde gençleri, insanları etkilemek için, uluslararası propaganda için kullandığı bir takım unsurlar var. Kürtçe, Kürtlük, işte kültürel haklar vesaire vesaire. Şimdi bunlar zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunları ve düzenlemeleri içerisinde, özellikle son 20-25 yıl içerisinde çok güçlü bir biçimde yer bulmuş. Bir takım adaletsizliklerin ve haksızlıkların giderilmesi anlamında düzenlenmiş ve düzeltilmiş konular. Önemli bir çoğu. Belki tamamı, o ayrıntılara bu süreçlerde daha fazla girilir. Ama bunlara dair, bunları, buradaki herhangi bir eksikliğin, herhangi bir hatanın ileride propaganda malzemesi ve bir örgütleme gerekçesi olarak yeniden bir ideolojik altyapı olarak kullanılma ihtimalini devlet ortadan kaldırmaya çalışıyor. Asıl mesele bu, yasadaki asıl mesele budur. Bu arada da örgüte katılmış ve örgüt adına bir takım eylemler yapmış olanları da ayıklayarak sisteme, Türkiye'ye, devlete entegre etmeye çalışıyor. Kimdir bu ayıklama? Asıl bizim meselemiz biraz bu. Bu ayıklama nedir? İki tane unsur vardı. Hocam bahsettiği hassasiyeti ilişkin. Bir, burada bir genel af mı oluyor? Hayır, olmuyor. Bu çok net. İki, Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucu elebaşı, bundan yararlanacak mı bir şekilde? Bir statü konuşmaları falan vardı. Hayır, Abdullah Öcalan'a yönelik herhangi bir statü, herhangi bir yararlanma söz konusu değil. Bu yasanın içerisinde böyle bir şey yok. Peki, elebaşları ve Türkiye'ye karşı terör yapanlar bu kadar şehit verdik, doğru. Evet, orada ne olacak? Orada da işte 10 yıl, 15 yıl ve daha fazlası için cezalarla ilgili iki statü. Bir, ağırlaştırılmış müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezaları kapsam dışı bırakılıyor. Ne demek bu? Türkiye'ye yönelik net bir terör eylemi, bir şehitlerimize vesile olacak bir saldırı, saldırganlık gösterildi ise, bu zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hatırlayın, bu saldırılardan sonra hep işte sorumluları belirlendi. Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar yurt içinde ya, şunlar yurt dışında olduğu biliniyor. Hadi Türkiye devlet de bunları arıyor falan filan. Böyle açıklamalar yayınlanıyor. Dolayısıyla devlet hangi olayın arkasında hangi isimlerin olduğuna dair çok ciddi bir bilgi sahibi. Buralarda da bunların herhangi bir biçimde bu yasadan yararlanma durumları ve şansları yok. Bu da bu çerçevenin içerisinde. Peki geriye kalan? Evet, aslında örgütün çoğunluğu geriye kalan. Ne demek çoğunluğu? İşte bugünlerde kapatılan HDP'nin önünde, şimdiki DEM Parti'nin atası HDP'nin önünde evlat nöbetinde olan anneler var. Ne diyor bu anneler? Bu çocuklarımızı buraya getirdiler. Doktrine ettiler hani, tabiri caizse, ve buradan da aldılar, daha götürdüler diyorlar. Şimdi bunlar Türkiye'ye karşı herhangi bir eyleme katılmamışsa, ki daha önce teslim olanları vardı biliyorsunuz. Onlar geldiler. Durumlarına uyan hukuki süreçler işletildi ve ailelerinin yanına döndüler. Belki bazıları terör örgütüne üyelik suçundan bir süre cezaevinde yattı. Sonra ailesine teslim edildi. Şimdi ne olacak? Şimdi münfesih bir örgüt var. Kendini feshetmiş bir örgüt. Dolayısıyla örgüt üyeliğinden cezaevinde yatma meselesi ertelenebilir konulardan biri olacak. Böyle olunca da önemli bir kısmı aslında ailelerine kavuşacak veyahut işte sivil alanda ne yapmak istiyorsun onu yapma hedefine sahip olacak. Peki yapacak mı, yapmayacak mı? Burada bir 5 yıllık, 10 yıllık süreler var. Bekleme süreleri var. Bu ne demek? Cezalar erteleniyor. Yani bunlardan dolayı herhangi bir ceza almıyorlar. Fakat bu yönde bir eylem içerisine girdiklerinde o zaman durum değişiyor. Dolayısıyla tam entegrasyona kabul ederek Türkiye'ye gelmiş olmaları gerekiyor bunların. Buna dair bir incelemeyi yapıp kendi durumlarına uygun bir başvuru yapmaları gerekiyor. O başvurudan sonra Türkiye'ye gelmeleri gerekiyor. Durumları netleşecek ve bütün bu süreçte Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla takip edilecek. Bu sırada da işte yurt dışında herhangi bir yerde ya veyahut varsa yurt içinde silah deposu, mühimmat deposu vesaire gibi yarın küçük bir örgütlenmeyle hemen silahlanabilecek bir yapı oluşturup bu depolardaki, bu mağaralardaki her neyse silahları kullanabilir hale gelmek mümkün teoride. Bu denenirse eğer Türkiye yeniden bir silahlı mücadelenin içine çekilir. Türkiye bunu istemiyor. O yüzden bu silah depolarının da yerlerinin tespit edilmesi, belirtilmesi lazım, örgüt tarafından açıklanması ve buralarda da silah bırakılmaması. Ne olacak? KDP Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi mi alır, başkası mı alır, ama teyitli ve tespitli bir biçimde bu silahlar ve bu mühimmat bir daha terörist eylemde herhangi bir çete, bir örgüt tarafından kullanılmayacak şekilde o depolardan kaldırılır ise ve bir başka yerde de gizli depolanmasının olmadığı tespit ve teyit edilirse, o zaman MGK'da diyecek ki tamam, bu yasa uygulanabilir. O zaman yasa uygulamaya girecek. Dolayısıyla her tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarına, Türk milletinin çıkarlarına uygun bir çerçeve hazırlanmış. Uygulama konusunda elbette sabotajlar olacak. Yani bakın, yani biz İran'ı kendi içinde PKK-YPG'nin uzantısı PEJAK'la, PEJAK'ın silahlandırılıp İran'da iç savaş çıkartılması projesine Türkiye karşı çıktı. İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye bu konuda teşekkür etti bunu yaptığı için. Ama şimdi İran'daki bazı unsurlar da PKK-PEJAK'la çatışmaya girebiliyor. Bunun kim yapıyor bilmiyoruz. Ne kadar burada Mossad bağlantısı var bilmiyoruz. Ne kadar PEJAK saldırıyor, ne kadar İran saldırıyor onu da bilmiyoruz. Bilmiyoruz derken net olarak bilmiyoruz. Hepsinden de gelen bilgi var. Ama PKK-PJK'a bakın, silahları bırakırsanız İran'da sizi İranlılar yok ederler. Dolayısıyla silah bırakmamak lazım dedirtecek girişimleri de görürüz. Bunlar hep olacaklar. Belki dağdan inenler, entegrasyona katılacağız diyenler bir kısmı daha sonra işte bulundukları yerlerde bir takım nümayişler yapacaklar. Biri vefat ettiğinde onun üzerine, onun cenaze törenlerinde bir takım sloganlar, bayraklar, flamalar filan açılacak. Belki birileri bir takım caddelere, sokaklara bazı teröristlerin adlarını vermeye filan kalkışacak. Bu tür durumlarda da siyasetin çok hem sabırlı, bir tarafının sabırlı, bir tarafının da tedbirli olması gerekiyor. O taraf neresi? DEM Parti. DEM Parti orada tedbirli olacak ve tabanın kışkırtmasına, dışarıdan kışkırtmaları zaten yeterince olacaktır, bunu görebiliyoruz. Ama tabanın kışkırtmalarına, geri dönüşleri sabote etme adına yaşanacak, yapılacak olan bazı kışkırtmalara karşı DEM Parti'nin hem kendisinin hem tabanının bir dakika durun, şöyle parmağını dudaklarına götürebilme gücünü, siyasi gücünü kullanması gerekiyor. Neden? Öbür tarafta insanların daha büyük acılar yaşanmasın veyahut acılar yaşanmaya devam etmesin, şehitler gelmeye devam etmesin, biz bu terörle mücadeleyi bitirelim anlamında gösterdikleri o hem vicdanı hem insanı hem siyasi sabrı tek başına oradan beklemek işin doğasına aykırı. İki taraftan da bu sabrın gelmesi gerekiyor, gösterilmesi gerekiyor. Ben biraz da işin orasındayım. Neden? Bu süreci bitirebilirsiniz teknik olarak. Ama insanların içine sinmediği sürece bunu tam olarak başarabilmiş olmazsınız. O yüzden insanların içine sinmesi gerekiyor. Hem DEM Partililerin bir şekilde çocukları daha gitmiş olanların vicdanlarının rahat olması gerekiyor. Onların kendilerini güvende hissetmesi gerekiyor. Doğru. Ama bu işin hedefi bu değil. Bu işin hedefi onlara bir legalleşme imkanı sunarken, onlara bir normalleşme, entegrasyon diyelim daha doğru, imkanı sunarken kamuoyu vicdanın yüzde belki 90'ın, 95'in, 98'in her neyse tatmin edilmesi gerekiyor. Serin tutulması gerekiyor. Esas olan budur. Yasanın yapmaya çalıştığı, genel çerçeveyle yapmaya çalıştığı şey de budur. Uygulaması da başarıyı bence belirleyecektir. Teknik olarak ben çerçeveye de baktım. Birçok alandan da tabii hazırlıkları sırasında bilgi sahibiydik, ayrı bir bahis, ama ortaya çıkan metinde bu konuda tatmin edici bir metin. Uygulamanın da tatmin edici bir uygulama olması gerekir.
0: Taner Hocam, size döneyim. Mustafa Bey kamuoyu vicdanına işaret etti ve sabırlı olunması gerektiğini söyledi bu süreçte. Özellikle de DEM Parti'nin kışkırtmalara karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Bunun yanında hem buna dair yorumunuzu soracağım, hem de sürecin adı da belirlendi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi deniliyor. Bu ismi nasıl yorumlanmalı? Altındaki anlamlar neler bu ismin?
1: Evet, bence çok güzel bir isim ortaya çıktı günün sonunda. Milli dayanışma boyutuyla düşündüğümüzde Türkiye'de milli ve manevi değerler başta olmak üzere toplumun bütün boyutlarının bu değerler üzerinden yeni bir toplumsal inşa sürecine girmesi gerekiyor. Eğer biz bunu başarabilirsek geleceğin Türkiye'si olabiliriz ve başta da söylediğim gibi bölgesel aktörden küresel aktör olma noktasına bir geçiş sağlayabiliriz. Burada toplumsal barışı ifade etmesi için de gerçekten toplumun bütün boyutlarına hitap edebilen yeni bir sürece ihtiyacımız var. Bakıldığı zaman kimse belki bunu kabul etmiyor ama sanki Türkiye'de bazı problemler hiç olmadığı gibi söylemler üzerinden bir politika belirlenemez. Türkiye'de bir sorun vardı ki bugün 40 binin üzerinde şehit verdik ve biz bu problemlerle zamanında yüzleşemedik ya da bazı çözümleri sahada uygulayamadık. Sadece teröristle, terörle mücadele sahada olmaz. Biz bu saha boyutunu zaten yıllarca kolluk kuvvetlerimizin müthiş başarılarıyla ortaya koyduk ve zaten bugün terörün saha varlığını neredeyse ortadan kaldırdık. Sembolik olarak silahların yakıldığı bir dönemi hep beraber izledik. Ama başında da söylediğim gibi terörün kavramsal boyutlarını, diğer unsurlarını ortadan kaldırabilmek için toplumun şu ana kadar ortaya koymuş olduğu performansı bir analiz etmemiz lazım. Sosyolojik olarak ülkemizin doğu bölgesindeki insanımızın bazı duygularının nasıl kullanıldığını, nasıl daha çıkma noktasında gençlerin ikna edildiğini hem sosyolojik hem psikolojik analizinin edilmesi gerekir. Bu bir müzakere değil. Belki bazı odaklar bunu manipüle etmek istiyor. Bazen dezenformasyon da yapıyorlar. Sanki oturulmuş İmralı'da bir pazarlık sürecine gidilmiş gibi bir söylem üzerinden hareket ediliyor. Bu çok tehlikeli. Kesinlikle devletimizin böyle bir bakış açısı yok. Hocam da biraz önce altını çizdi. Burada çok kapsayıcı konular aslında ele alındı. Duyumlarımız bu yönde. Çerçeve yasanın gerçekten tüm boyutlarıyla ülkemizdeki hem etnik yapıyı düşündüğümüzde, hem ekonomik unsurları düşündüğümüzde, hem eğitim hakkını düşündüğümüzde, hukuki hakları düşündüğümüzde, siyasal faktörleri düşündüğümüzde her noktaya parmak basabilecek başlıkların konuşulduğu bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. Onun için bunu bir müzakereye indirgemek çok haksızlık olur ve bu başarıyı da gölgeler. DEM Partisi sorusuna gelince Duygu Hanım, benim en çok aslında merak ettiğim DEM Partisi'nin performansı olacak bu süreçte. Çünkü DEM Partisi tabandan gelen bazı baskılara dayanamazsa veya tırnak içerisinde söylüyorum, kendi içerisindeki Şahin kanadın etkisinde kalarak eğer bu... Çünkü DEM Partili bazı isimleri dinlediğimizde sürecin bir başlangıç olduğunu, evet öneminden bahsediyorlar ama bir başlangıç olduğunu, orta ve uzun vadede başka şeylerin de konuşulması gerektiğini ifade eden cümleleri var. İşte tehlike arz eden nokta burası. Burada eğer siz de facto bir ortam yaratırsanız vatandaşımızın da hakkını bulandırırsınız. Acaba bir federal yapıdan mı bahsediliyor? Acaba bazı hukuki haklardan mı bahsediliyor? Burada ne demek isteniyor? Yerel yönetimlerde bazı kavramlar mı ortaya çıkacak gibi halkımızın endişeleri artacaktır. Dolayısıyla DEM Partili isimlerin bu söylemlere çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu sürecin başlangıcında müthiş bir motivasyon ve müthiş bir fedakarlık, müthiş bir gerçekten hamleyle Sayın Devlet Bahçeli bir motto ortaya koydu. Ve Cumhurbaşkanımızın iradesiyle de bu vücut buldu. Bu değerli süreci DEM Partisi'nin içerisindeki çatlaklar gerçekten bu şekilde harcarsa Türkiye'nin yakın geleceğine büyük bir ihanet etmiş olur. Onun için içerisinden gelen o çatlak sesleri bastırması gerekir. Türkiye'nin artık yek vücut bir şekilde küresel bir aktör olma yolundaki bu engelin tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun da anlatılırken vatandaşımızın, özellikle mağdur olan vatandaşımızın, şehitlerimizin kanı üzerinden, bu işi politize etmeden, siyasallaştırmadan, onların da hassasiyetleri korunarak doğru bir iletişim metodolojisiyle ortaya bir kurgu ve yöntem koymamız gerekiyor. Bence siyaset bunu yapabilir. Türkiye kadim bir devlet, yıllarca, yüzyıllarca büyük problemleri toplumsal barış ve huzur ortamında çözebilmişiz. Ben bu sürecin tarihi bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve başta da söylediğim gibi bazı insanların özellikle bir manipülasyon yapma gereği var. Nedense olayı siyasal zemine çekme eğiliminde olduklarını görüyoruz. Buradan bir

0: bir siyasi rant elde etme isteğinin olduğunu görüyoruz. Ama bu süreç o kadar değerli ki bu küçük kavramlar üzerinden heba edilmemesi gerekir. Ve gerçekten bundan sonra bir şehidimizin olmaması için, yeniden bir gözyaşı ve kanın dökülmemesi için yapılması gereken bütün adımların atılması gerekir. Bu gerçekten Kadir Şinas milletin dünyaya söyleyeceği çok büyük sözler var. Yanı başımızda Gazze'yi görüyoruz, Suriye'yi gördük, Mısır'ın başına gelenleri gördük. Türkiye'de artık darbenin konuşulmadığı, terörün konuşulmadığı, sadece bölgesel güçten küresel bir aktör olma noktasında neler yapabileceğimizin konuşulduğu bir gündeme geçmemiz gerekiyor. Yanı başımızda vekalet savaşlarını görüyoruz. Vekalet savaşları yüzünden Orta Doğu'nun bir cehennem olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'mizin bu kadim devlet anlayışına yakışmayan bir başlık, terör başlığı. Artık tüm boyutlarıyla bunu çözmek için tarihi bir fırsatımız elimizde. Ve bu manipülasyonlara karşı bütün gazetecilerin, bütün akademisyenlerin dikkatli olması gerekiyor. Ve hassas bir dil kullanması gerekiyor. Bu süreç gerçekten bizim için tarihi bir fırsat niteliğindedir diye düşünüyorum.
1: Taner Hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız için, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Evet, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Taner Erol bizimle birlikteydi. Mustafa Bey, sizinle konuşmaya devam edelim. Sürecin adıyla ilgili konuşalım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi. Siz bu ismi nasıl yorumlarsınız?
2: Aslında süreç demeyelim de bu projenin başlangıcında konulan isim, o komisyonun adı bunu biraz bize gösteriyordu. Doğrusu yapmak istediğimiz şey bu. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve biraz da aslında milli bilinci netleştirmek, yerine oturtmak. Çünkü bizim milli bilincimiz, yani Türkleşme, ulusal Türklük kavramı, ulusal devlet kurma fikri dönemin genel akışı olarak düşünüldüğünde 1900'lerin başında, daha sonra Türkiye'de devlet kurulduktan sonra onun nasıl bir ulus devlete dönüştürülmeye çalışıldığı, esasen bu imparatorluk geçmişi olan bir ülke olarak ulus devletleşmenin Türkiye için hani hakikaten akıl alır gibi şey olmadığı, ulus devletten kastın bir ırksal ulus devlet olmama haliyle ancak mümkün olabileceği filan. Bütün bunlar çok tartışıldı bu ülkede ama o kadar rigid uygulandı ki bunların bir arıza yaratmaması zaten mümkün değildi. Arıza da yarattı. Şimdi asıl mesele bizim biraz da aslında o anlamdaki kültürel kodlarımıza, milli kodlarımıza ve değerlerimize ve mirasımıza dönüş zamanı. Şimdi o miras nedir? Hani aynı şey gibi halifelik nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsı manevisinde mündemiştir ifadesi var ya şeyde anayasada. Şimdi bu ne demek? Burada bir hilafet var. Kimde? Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsı manevisinde. Yani Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararlar esasen sadece Türkiye'yi, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendirmiyor. Bütün İslam camiasını ilgilendiriyor, dünyasını ilgilendiriyor. Neden? Manevi şahsiyatında vardı ondan. Halifelik orada. Şimdi bunu nasıl kullanırsınız, bunu nasıl değerlendirirsiniz, bu ne anlama gelir? Bu Türkiye'nin çıkarları için nasıl bir fayda sağlayabilir? Bu İslam ümmetinin, genelde İslam coğrafyasının, dünyasının çıkarları için nasıl bir fayda sağlayabilir? Bunun üzerine kafa yormaktansa bunu unutmayı tercih ettik mesela. Ya saçma sapan bir şey. Açlıktan ölüyorsunuz ama evinizde işte çok büyük değerler var. Arazileriniz var, ekip biçmiyorsunuz, öyle duruyor. Ama işte gidip abi domates alamıyorum, çok fakirim falan diye endişe ediyorsunuz. Böyle saçma sapan bir durum yaşadık. Benzer bir şey milletle, milliyetçilik kavramıyla ilgili olarak oldu. Siz birçok milletin, birçok milletin kültürünü özümsemiş bir millet olarak bir devlet kurmuşsunuz, bir imparatorluk, birden çok imparatorluk kurmuşsunuz. Birçok kültürü özümsemişsiniz. Sonra Avrupa

ortasına kadar ve bahsettiğim kültürler Çin sınırından Avrupa'nın ortasına kadar ve Hindistan'a kadar bir taraftan, bir taraftan da Moskova'nın doğusunda Kazan'a kadar. Şimdi sizin dünyada böyle bir beslenme kaynağı olan bir millet yok. Şimdi bununla beraber siz diyorsunuz ki biz kafa tasçı şey olacağız, Türk olacağız. Hani oyun boyun işte ailen dinlen, net Orta Asya'ya kadar gidecek, yoksa senin Türk saymıyoruz falan. Şimdi hakikaten deli misiniz, divane misiniz? Bu ne demek biliyor musunuz? Atanızdan kalma bir fanilanız, bir de tumanınız var. Söylemesi ayıp olmasın. Diyorsunuz ki ben onun dışında hiçbir şey giymek istemiyorum. Ben sadece atandan kalanları giyineceğim, onunla sokağa çıkacağım. Hayır, sizin Türk dünyası, Türk devletlerinden, Hindistan'dan, Arabistan'dan, Afrika'dan, Avrupa'dan, Sovyet, bugün eski Sovyet ya da Rus coğrafyasından edindiğiniz, Balkanlardan edindiğiniz bir dünya renkli kılık kıyafet şeyiniz var, mirasınız var. Bir dünya renkli, lezzetli yeme içme mirasınız var. Bunun hepsini reddedeceksiniz. Bir fanileyle oturacaksınız, sade suya trit yiyeceksiniz. O da lezzetlidir, ayrı bir bahis ama. Şimdi bu akıl alır bir şey değildir. Bu akıl alır bir şey değildir. Şimdi biz bunları konuşacağımız yerde Türkiye'de Kürt yoktur'a getirdik meseleyi. Kürt yoktur dediğiniz zaman Arap vardır mı diyorsunuz? Yok, o da yoktur diyorsunuz. Bütün yokturlardan sonra elinizde ne kalıyor geride? Düz bir kafatasçılık. Şimdi bu bir dönem uygulandı. Ve o kadar da birçok yere kuruma sindi ki giderek terör örgütünün lezzetli bir biçimde kullanabileceği bir malzemeye dönüştü. Terör örgütünün ağababası kim? Patronu, sahibi, kullanıcısı kim? Sovyetler Birliği kurdu güzel. Yani destekledi, tamam. Bir taraftan bir Nusayri devleti kullandı. Allah Allah. Bir Şii devleti kullandı. Abi iki kere Allah Allah. Bir taraftan işte şeyde Irak'ta falan beslendi. Ya bu nasıl olur? Irak'ta bizim aramız iyiydi. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri kullandı. Bunlar solcuydu. Bunlar Marksist'ti. Amerika nasıl kullanıyor bunu? Sonra bir baktık ki Amerika'dan bile yüz bulamadığında örgüt bir yere ağlıyor. Şimdi şu örneği çok verdim ben. Çocuklar düşerler, dizlerini çizerler filan, ağlarlar. Başları ağrır, hastalanır, ağlarlar. Ağlarlar. Eğer hafifse dertleri, ablası, nenesi, babası, biraz kucağına aldı mı yengesi, geçer. Çocuk sakinleşir. Ama eğer bunların hiçbirinden de iyileşemiyorsa, hafiflemiyorsa baş ağrısı, daha zorlu bir hastalığı varsa, ağrısı, acısı daha fazlaysa, o çocuğu anneden başka kimse susturamaz. Bütün ebeveyn bilir bunu. Anneden başka kimse susturamaz. Anne kimdir? Anne o çocuğu doğuran, o çocuğun en yakınında hissettiği kişidir. Şimdi terör örgütü en son Amerika'dan da başı sıkıştığında, Amerika'dan da yüz bulamadığında kime sığındı? Mossad'a sığındı. İsrail'e sığındı. O zaman esas bu örgütün anası Mossad'dır, İsrail'dir. Şimdi bu çıkarımı hani dünya acıdır, biber de acıdır, o halde dünya biberdir gibi bir saçmalıkla karşılık veren olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu bahsettiğim tablonun, mekanizmanın arka planını bilenler için bu çok şaşırtıcı bir sonuç değil. Dolayısıyla bu örgütün ortadan kalkması, Türkiye'nin bölgesel etkinliği açısından, Türkiye'nin varlığı ve dirliği açısından son derece önemli ama bir başka anlam ifade ediyor ki, Türkiye artık bu tür sanal, bu tür kendini zayıflatan, kış günü sırtındaki postu evde bırakıp işine gücüne bakmak için evden çıkmasını falan gerektirecek kadar saçma ve aptalca olan bir ayrımcılığı Türkiye reddediyor. Artık milletini de anayasada tanımlandığı gibi tanımlayan ve muamelesini de böyle yapan bir devlete dönüşüyor. Bu devletin hinterlandı, etki alanı geldiği coğrafyalardan, bir zamanlar eriştiği coğrafyalardan karşılık buluyor. Libya'dan Mali'ye kadar,
Yani Batı Afrika'ya.

oradan Doğu Afrika'ya kadar, Somali'ye kadar, oradan Malezya, Endonezya şeye kadar, Uzak Doğu'ya kadar ve kuzeyde Sovyet coğrafyasına, batıda Balkanlara kadar Türkiye'nin bir etki alanı, sözünün karşılık bulduğu bir alan oluşturuyor. Bu alan neydi? Bu alan

0: alana seslendiğinizde oradan size cevap geliyor. Bakın, sömürgecileri bütün dünyada her yerden kovuyorlar. Ama 600 yıl önce, 700 yıl önce bir ara uğrayıp çekildiği coğrafyalardan, 200 yıl önce çıkmış olduğu yerlerden de, 400 yıl önce, 500 yıl önce çıkmış olduğu yerlerden de Türkiye seslendiğinde cevap alabiliyor. Bu Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün mirasçısı olduğu medeniyetin, işgal ve sömürge Avrupa medeniyetine, Batı medeniyetine karşı en büyük üstünlüğü. Bununla da bizimle mücadele edecekler. Evet, ama bu mücadelede Türkiye içerisinde hem millet birliği, hem de bu bahsettiğimiz işte bu sürecin adına konulan dayanışmanın Türkiye içinde iç cephede netleşmiş ve kemikleşmiş olması gerekiyor ki hiç kimse Türkiye'de çıkıp efendim bizim Libya'da ne işimiz var, bizim filan yerde ne işimiz var diye sorma cesareti ya da cüreti, düzeltiyorum, o cesaret değil, cüretini kendinde bulamaması lazım. Çünkü bu bir aptallığın, bir cahilliğin ilanından başka bir şey değil. Ama bu memleket öyle bir hale getirildi ki cehaletini ilan eden alkışlanabiliyor. Taraftarlığını, körlüğünü kör ideolojik taraftarlığını teslimiyetini Allah'tan başkasına kula teslimiyetini ilan etmek bu ülkede alkışlanıyor. Gün gelecek, ya biz nerelerden geçmişiz kardeşim diyeceğimiz zamanlar gelecek, bundan eminim. Biz 90'larda da benzer zamanları geçtik, 80'lerde de 70'lerde de farklı farklı zamanlardan geçtik. Şimdi geri dönüp baktığımız zaman ya biz ne yapıyormuşuz filan dediğimiz bir sürü unsur var. İzlediğimiz filmlerden, dinlediğimiz müziklerden, işte ne bileyim pembe dizilerden, Arjantin, Brezilya dizilerinden filan, buralardan başlayın politikaya kadar Süleyman Demirel gibi bir memleketin hayırla yad etmesi zor olan politikacılarına kadar bana göre ulaştığı geniş bir çerçeve var. Bugün ya bunu nasıl biz yapmışız, bunları nasıl dinlemişiz, izlemişiz, kabul etmişiz, bunlar nasıl bu kafayla memleket yönetilmiş diyeceğimiz bir sürü şey var geçmişe baktığımız zaman. O günün şartlarıyla da izah edilecek şeyler değil bunlar. Ha, o günün şartlarında böyle yapılıyordu filan, ne yapsınlar, öyle değildi. Biraz bu işin erbabı olmak bile gerekmiyor. Erbabından dinlemek yeterli. Öyle bile değildi. Buna rağmen o kaybettiğimiz yıllara, geriye düştüğümüz yıllara, o boş geçen, boş laflarla insanların politikacı sayıldığı yıllara baktığımız zaman geldiğimiz nokta bizim bir daha aynı tuzaklara düşmememiz gerektiğini bize bas bas bağırarak söylüyor. O yüzden adından başladık belki ama bu ad birçok şey anlatıyor. Evet. Sadece tek satırlık bir cümle anlatmıyor.
1: Kesinlikle. Evet, bir konuğumuz daha var bizimle birlikte. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz. Filiz Hocam, günaydın. Sizler de hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, günaydın Duygu Hanım ve Mustafa Bey. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Günaydın hocam.
1: Evet, ekonomi başlıklarıyla devam edeceğiz ama bir son dakika gelişmesi var, şu anda da ekranlara yansıyor efendim. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına mev.gov.tr adresinden ulaşabilirler. Hemen detaylarını paylaşalım. Okullarda doluluk oranı %95,76 oldu. Adayların %89,84'ü de ilk 5 tercihine yerleşti. Binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edildi efendim. Adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirler sonuçlarına. O siteyi ifade edelim, meb.gov.tr ana sayfasından yayımlanacak duyuru bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Orada ana sayfada yayımlanan duyuru bağlantısına tıklayarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz diyelim. Binlerce öğrenci bu sonuçları bekliyordur, LGS yerleştirme sonuçları meb.gov.tr adresinde. Okullarda doluluk oranı %95,76 oldu. Adayların %89,84'ü de ilk 5 tercihine yerleşti diyelim ve ekonomi başlıklarıyla devam edelim. Evet, pazartesi günü enflasyon verileri açıklandı. Filiz Hocam, takip ettiniz siz de. Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda

0: %1,78 olarak kayıtlara geçti. Yıllık bazda bakıldığında ise %31,75 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Temmuz ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini, enerji ve hizmet fiyatlarının aylık artışta belirleyici olurken gıda enflasyonunun da yükseldiğini bildirdi. Bu rapor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki para politikası kurulu toplantısında nasıl bir adım atabileceğine dair bir ipucu veriyor mu? Ne dersiniz?
1: Ya tabii Duygu Hanım, şöyle söyleyeyim, net bir şekilde gelen enflasyon rakamı Merkez Bankası'nın faiz patikasında daha önce beklenen beklentiyi değiştiriyor mu? Hayır, değiştirmiyor. Fakat çok belirsiz, çok oynak bir piyasadayız. Şimdi zorluğu anlatacağım. Şimdi savaş var bir taraftan ve savaş kaynaklı olarak işte daha 2 gün öncesine kadar 80 doların üzerinde, 90 dolarlara yakın bir petrol fiyatı var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ne yapıp ne edeceği ağırlıklı olarak tabii savaşın nasıl gideceği, petrol fiyatları geriliyor mu gerilemiyor mu buna bağlı. Şimdi dolayısıyla burada şunu konuşalım. Şu an barışa dair umutların yakın vadeye göre arttığı bir süredeyiz. Özellikle Scott Bessent, ABD Hazine Bakanı, Rubio tarafından yapılan açıklamalar, yani özellikle Trump tarafından yapılmamış olmasını manidar görüyorum. Çünkü Trump yapsaydı aynı açıklamayı, piyasa bunu satın almayacaktı. Her zamanki Trump geri adım atıyor, ne dediği ne yaptığı belli değil. Piyasayı manipüle ediyor olarak bakacaktı ve petrol fiyatlarına bir gerileme olsaydı da bu kadar güçlü gerileme olmayacaktı. Fakat Scott Bessent'ın yapması, Katar'ın arabuluculuk noktasında ilerlemeler olduğunu söylemesi olumlu, ama tabii İran'da görüşmeleri olumsuz olarak nitelendiriyor. Yani günün sonunda barışa dair bir umut var. Şimdi bu senaryo üzerinden konuşalım. Yani yakın vadede barışa dair bir umut olursa 80 doların altına, 70-80 dolar altına ve hatta biraz daha iyimserleştirelim, 70-75 dolar arasına inerse petrol, acaba bu gelen enflasyon rakamıyla Merkez Bankası yakın vadede faiz indirebilir mi? Şimdi açıkçası bence indiremeyebilir. Oyunu çok değiştirmiyor. Çünkü şundan hala emin değiliz. Yani bu barış kalıcı bir barış mı? Bunu bilmiyoruz. Ve bunu bilebilmemiz için de biraz daha zamana ihtiyaç var. Biraz daha kalıcı olduğunu anlamamız için süre tanımamız gerekir. Şimdi burada sürenin olmaması bir mesele diye düşünüyorum. O nedenle 13 Ağustos'ta enflasyon raporu sunumu var. Yani yaklaşık bundan 9 gün sonra. Şimdi 9 günlük sürede eğer senaryo şu olacaksa, petrol fiyatları 80 doların altında kaldı, barışa dair işte masa kuruluyor, kuruldu, bir araya geldiler, gelecekler minvali bir süreç, daha olumlu bir süreç görürsek, acaba Merkez Bankası faiz indirimleri yönünde bir daha güvercin bir sinyalle, sinyal değişikliğiyle gelir mi? Neden bu sinyal değişikliği olacak? Çünkü PPK metninde diyor ki faiz de artırabilirim, her şeyi yapabilirim diyor. Şimdi bunu biraz yumuşatır mı acaba? Bunu yumuşatırsa bu şunu gündeme getirir mi? Şimdi şu an fiili faiz %40. Üst gecelikten fonluyor piyasayı. Politika faiz 37. Önce şunu bir yapması lazım. 40'ı 37'ye çekmesi lazım. Yani likitte koşullarında değişikliğe gitmesi lazım. Daha teknik ibareyle fonlama stratejisini değiştirecek. Yani geceliği bırakıp haftalığa geçecek. Şimdi bir, buna dair ilk etapta bunu bekleyeceğiz. Öyle direkt teknik faiz indirimlerini beklemememiz gerekir. Şimdi buna dair bir sinyal verecek mi? Verecekse bu Ağustos ayında mı olur bu indirim, yoksa Eylül'e mi kayar? Yani şu an ana beklenti şu Duygu Hanım, gelen enflasyon rakamlarıyla da Eylül'de 40'ı 37'ye çeker, kademeli veya tek seferde. Bir diğer tartışmada o. 40'ı tek seferde mi 37'ye çekecek, yoksa 40'ı yavaş yavaş mı 37'ye çekecek? 40, 38,5, 38 mi olacak? Şimdi burada şimdi Merkez Bankası'nın bakış açısını tam bilemiyoruz. Eğer şöyle karşımıza gelirse, iç talep çok yavaşlıyor, büyüme yavaşlıyor, bu zaten enflasyonu aşağı getirecek diyorsa eğer, barışın olduğu bir ortamda, o zaman 40 tek seferde de 37'ye gelebilir. Bunu bilmiyoruz. Bu önemli. Neden önemli? Yani sizin işte 100 bas puan indirim yapmanızla, yani 40'ı 39'a çekmenize, tek seferde 37'ye çekmeniz algısal olarak da, finansal koşullar açısından da genel olarak önemli. Dolayısıyla genel beklenti hala şu: Eylül'de 40'ı 37'ye çekecek, kademeli veya tek seferde. Ekim ayında da faiz indirmeye başlayacak. Ekim'de 100 bas puan, Aralık'ta 100 bas puan indirip savaşın bittiği bir ortamda 35'te kapatacak. Şimdi yalnız Bu öngörümüz değişebilir. Daha erken de olabilir mi? Ne zaman anlayacağız? 13 Ağustos günü anlayacağız. Merkez Bankası'nın iletişiminden belki biraz daha güvercin bir sinyalle de karşılaşır mıyız acabayı anlamaya çalışacağız. Tabii savaşın bittiği bir senaryoda bundan bahsediyorum. Onun için oraya bir şerh koyayım. Yani ben Eylül'de ilk normalleşmenin, Ekim'de de ilk faiz indiriminin başlamasını bekliyorum. Ama bu Ağustos'un sonu gibi, Ağustos'un son haftası da olabilir. Sonuç olarak enflasyonu da değerlendirecek olursam gelen rakamın iyi tarafı var, kötü tarafı var Duygu Hanım. Yani şu var, bir miktar beklentinin altında ama dezenflasyon süreci çok yavaş gidiyor. Yani bakıyorsunuz yıllık enflasyon 32,1'den 31,8'e gerilemiş. Yani 30'un altına inmemiz öyle çok kolay olacak gibi görünmüyor. Ama iyi tarafı ne diye bakarsak, iyi tarafı ana eğilim geriledi dediniz. Bakın ki Merkez Bankası ana eğilim artacak demişti. Medyan enflasyon gibi budanmış farklı bir takım enflasyon göstergeleri var. Bunlar önemlidir. Merkez bankaları bunlara önem verir. Bunlara bakarak da karar alır. Sadece manşet enflasyona, sadece çekirdeğe bakmaz. Biz bunlara hatta çekirdeğin çekirdeği deriz. Medyan enflasyon, budanmış, kırpılmış enflasyon. Mesela 13 Ağustos'ta eğer Merkez Bankası sunumunda medyan enflasyonu fazlaca ön plana çıkarırsa en iyi yer orası, en güçlü olduğumuz yer enflasyonda. Piyasa bunu bile güvercin algılayabilir. Sözün özü şudur. Savaşın bittiği bir ortamda en geç Ekim gibi başlar faiz indirimi ama bunun biraz daha öne alınma ihtimali var. Çok güçlü olasılık değil. İşte bu ne kadar güçlü olasılık bunu da 13 Ağustos'ta anlayacağız diye düşünüyorum.
0: Evet, bunun yanında Filiz Hocam borsa uzun süre 14 bin seviyesinde tutundu. Geçtiğimiz ayın sonunda da o seviyeden inerek 13.250 puandan aşağısını da test etti. Sizce bundan sonra bir risk var mı dersiniz? Daha alt seviyeleri görür mü borsa yoksa artık bu bir alım fırsatı mı?
1: Duygu Hanım şöyle bakın şu an bakıyorum borsa küresel borsalarda risk iştahı çok kuvvetli. Amerika pozitif. Hatta son dönemde satış yiyen Güney Kore yani Asya piyasaları bile pozitif. Çünkü petrol geriledi. En güçlü tepkiyi borsalar veriyor. Altın bana mısın demiyor, bakmıyor. Altın yatırımcısı küstü, gümüş yatırımcısı küstü. Petrol %6 düşüyor, altın tepki vermiyor. Ha bugün biraz 4100'ün üstünde ama altın zayıf, gümüş zayıf. İnsanlar nereye koşuyor? Savaş geride kaldı, barış haberiyle borsaya koşuyor. En iyi parayı tepki trade'inde kısa vadede al sattan da olsa orada kazanıyor. Uzun vadeli de diyor ki madem savaş geride kalıyorsa alayım bari alım fırsatı diyor. Şimdi bizim borsamıza bakıyorum. Bizim borsamız negatif pozitif, negatif pozitif. Çok güçlü tepki veremiyor. Neden? Çünkü en önemli sebebi şu. Para girişi yok Duygu Hanım. Neden para girişi yok dediğinde temel sebebi şu. MSCI adı verilen bir yabancı kurum var. Bu yabancı kurum Türkiye'ye uyarıda bulundu. Dedi ki borsada fiyat oluşumları sağlıklı değil. Fiili dolaşım değil. Bunlar teknik meseleler. Diyor ki yani borsanızda doğru fiyatlama yapılmıyor. Yanlış fiyatlamalar var. Üstü kapalı manipülasyon da diyebilirsiniz, spekülasyon. Bunlar doğru değil. Bunları çözmezseniz sizi bir alt lige, MSCI gelişmekte olan ülke endeksinden sınır endeksine düşürebilirim dedi. Şimdi bu önemli. Neden? Sizin o gelişmekte olan ülke endeksinden frontier endeksine düşmeniz demek yabancı zaten çok yok. Var olan o bütün yabancının da hedge fonlarının da çıkması demek. %30, %40 borsanın düşmesi demek. Biz bunun örneklerini biliyoruz. Şimdi piyasada bunun stresi var. SPK adım atıyor. Atmaya da devam edecek. Şimdi orada soru şu. SPK adım atacak. Peki bu attığı adım borsayı ne kadar yaralar acaba? Piyasada fazla birazcık fazla bir endişe var. Özellikle son dönemde serbest fonlar bazı. Hisse senedi yoğun fonlar çok iyi para kazandırıyor küçük yatırımcıya. Gidip hisse almaktansa bu fonlara girmeyi tercih ediyor. Şimdi işte o yatırımcılar yapılan düzenlemeler bu fonların getirilerini düşürmeye de başladı. Acaba ne kadar düşürebilir? Yerle bir eder mi gibi korkular var. SPK bir uyarı yayınladı 2 gün önce. Dedi ki sakin olun. Çalışmalara devam ediyoruz. Ben bunu şöyle okudum. Bu benim niyet okumam. Böyle dedi anlamında söylemiyorum. Düzenleme yapıyoruz, masada çalışıyoruz ama bunu mümkün mertebe kırıp dökmeden yapacağız. Fonlara bir süre tanıyacağız. O nedenle bu kadar hani endişe etmeyin, sakin olun. Panik kaçışları, panik satışları yapmayın minvalinde olarak okudum ben bunu. O nedenle de ama bunun baskısı, bu MSCI acaba bir alt endekse düşer miyiz baskısı hala devam ediyor. O nedenle para girişi yok. Yabancının bakıyorsunuz almaya devam ediyor son 6 haftadır ama 30 milyon dolar, 40 milyon dolar. Ama bakıyorsunuz tahvilde 800 milyon dolar birden almış mesela bir haftada. Onun için bunun bir baskısı var endeks tarafında. İki bilançolar geliyor. Zaten ikinci çeyrek bilançoları büyümenin yavaşladığı bir dönem. Orada da çok çok iyi bilançolar yok. Savaş tam anlamıyla geride kalmadı. Onun bir geride kalması lazım. Tüm bu etkilerle birlikte biz de bu MSCI başta olmak üzere bunun getirdiği bir de şu var, son dönemde çok fazla halka arz vardı. Zaten likiditenin olmadığı bir yerde çok güçlü halka arzın olması da tabii endeks tarafını bir miktar baskılıyor diyebilirim. Aslında bizim bugün çok daha güçlü bir tepki vermemiz lazım ama bu anlattığım bu Kasım'a kadar olan sürede bu testere piyasasının görece belki seviye biraz yükselir ama öyle çok tabiri caizse rally'nin olmadığı bir süreç olur. Son bir şey de şudur. Şimdi Merkez Bankası ne yapacağını da bilmiyoruz. Yani kurumların uyarılarına bakıyorum. İşte çok az sınırlı alanı var diyen var.

0: tamam 35 diyen var, 36 diyen var, onu da bilmiyoruz. Enflasyon rakamı tarafında da hani tamam iyi tarafları var ama çok çok hızlı gittiğimiz bir süreç yok. Belki işte 13 Ağustos'ta Merkez Bankası biraz güvercin bir sinyal verirse, işte bankalarda, holdinglerde, faize duyarlı sektörlerde belki birazcık daha böyle bir toparlanma olabilir. Sözün özü ana bizim baskımızın sebebi MSCI uyarıları ve SPK düzenlemeleri diyebilirim. Bu arada son bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun
0: Dün
1: hocam.
0: bir kurumdan rapor geldi HSBC. Dedi ki
1: Evet.
0: SPK'nın attığı adımlarla Türkiye düşmeyebilir dedi. Yani bu kadar enseyi karartmayın minvalinde bir açıklama yaptı. Onu da paylaşayım.
1: Mustafa Bey, size döneyim. Filiz Hocam yorumladı borsayı. Buna ek yapmak ister misiniz? Bir yorumunuz olur mu ya da Filiz Hocama bir sorunuz olur mu? Buyurun.
2: Öyle tabii. Şimdi sadece yorumlamadı, aynı zamanda da çok kıymetli bilgiler verdi hocam. Teşekkür ederim. Çünkü birkaç haftadır bizim de en çok sorguladığımız konu buydu. Çünkü bu borsada hani benim bile dikkatimi çeken, bırakın işin uzmanı olan değerli konuklarımızı, benim bile dikkatimi çeken, bazen halka arz fiyatlamaları da dahil bir takım ani yükselişler ve düşüşler, hani hep meşhur örneği verilir. Adını söylemekte bir beis olduğunu sanmıyorum. Sasa'nın patronu mesela bir dönem ya benim şirketim bu kadar değerli değil demek zorunda kalmıştı. Korkunç bir şey yani. Yani insanlar böyle sıradan insanların bile komiğine gidecek bir şey. Dolayısıyla o işler durdu mu orada peki? Yok, durmadı. Gene benzer şeyler devam etti. Bunun hepsinin altında da aslında bir takım temel sorunlar yatıyor. Bir takım kuralların değişmesi veyahut da netleşmesi gerekiyordu. Belki yeni kurallar konulması gerekiyordu. Bunlar yapılmadı. Geldi, geldi, geldi. Bugün işte uluslararası kurumların uyarısına dönüştü. O uyarıyı dönüştükten sonra da zaman yaklaştıkça daha fazla etkili olmaya da başladı. Bir taraftan şunu da anlıyorum. Bu da bence olmalı. Türkiye sadece işte Amerikan Bankası'nın testeresiyle doğranacak kadar ucuz bir ülke değil. Bu da olmamalı yani. İşte çok küçük karlarla satışlar yapıp, çok küçük yukarı doğru oynamalarla, çok küçük aşağı doğru oynamalarda, düşüşlerde, satışa son. Bunu insan takip edemez. Küçük yatırımcıyı bu iş doğrar. Öyle de oluyor. O algoritmayla al sat yaptığınız andan itibaren geç. Ha, küçük yatırımcı zaten Amerikan Bankası'nın bıyıklı Türk'ü, şey bıyıklı yabancısı diyeceksiniz. Evet, ama o zaman da piyasayı bir bankanın domine ettiğini söylemiş olursunuz. Bu da olmaz. Birkaçının da domine etmesi olmaz. Yani bırakın bir tanesini. Şimdi Türkiye'nin tabii şeyi zayıf. Hocamın bahsettiği işte borsaya para girişi zayıf, doğru. De zaten gireni de ben sünger diyorum. Süngerler atıp atıp çekmişsiniz. Sürekli sünger atmışsınız aynı havuza. Yeni su girmeyen havuza habire sünger atmışsınız. Ondan sonra da suyu bitiriyorsunuz. Gayet normal. Ama bir taraftan da yatırım bankacılığı meselesinde, fon yönetimi meselesinde yabancı fonların, yabancı yatırım bankalarının insafına ve inisiyatifine kalmışsınız. Bu da olmaz. Yani Türkiye'nin o anlamda da sadece borsa havuzundaki paranın değil, aynı zamanda o paranın yönetiminin de bir ölçüde yerlileşmesi gerekiyor. Yani sonra yabancıların, Amerikan Bankası'nın, bir Amerikan Bankası'nın diyelim testeresine, altına boynunuzu uzatıyorsunuz. Bunu da önleyecek bir yerli sermaye birikiminin değerlendirilmesi anlamında kurumsallaşmanın desteklenmesini anlayabilir. Ama bu destekleme borsanın veyahut da menkul kıymet piyasalarının, bu mantığın köküne kibrit suyu dökecek bir süreçte olmamalı bu. Muhtemelen bu işlerin biraz kafa yoran ne demek istediğimi anlıyordur. Çok terminolojik ifadelerle örtüşmeyebiliriz. Çünkü böyle bir bilgi birikimi bende yok. Literatürüm zayıf. Ama hocam gayet iyi anladığından eminim. Şimdi biraz aslında bu tarafıyla da ben bu süreci değerlendirmek istiyorum hocam. Yani sadece bir uyarının gerekliliği ve haklılığı bir tarafa. Ama o uyarının aslında bugün gündeme gelmesinin belki Türkiye'de bazı finansal yönetimin kurumlaşması anlamında

0: bankacılık ve fon yönetimi anlamında Türkiye'nin bir şeyler yapma çabasıyla da çok fazla üst üste geldiğine ne dair bir tablo var önümde. Bu gerçek bir tablo mu bilmiyorum ama bana öyle görünüyor. Hani buradan bakınca öyle görünüyor. Sanki biraz da hop bir dakika, orada bizde de rakip çıkıyor galiba. O rekabeti de şimdiden önlememiz lazım diye bu uyarılar zamanları örtüştürüldü gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
1: Evet, aslında şöyle Mustafa Bey, kesinlikle tespitlerinizde çok çok haklısınız. Yani burada bir kere bir bu MSCI tarafından, yani Morgan Stanley Capital International dediğimiz bir kurum bu. ABD merkezli bir kurum. İşte bu küresel finans piyasaları için işte borsa endeksi, yatım analizi, risk değerlendirmesi hizmeti yapıyor ve buna göre düzenlemeler yapıyor. Çok önemli bir kurum bu arada. Dolayısıyla da bu endeksi alma, endeksi değiştirme işlemine karar veren de bir kurum aynı zamanda. Şimdi dolayısıyla yaptığı uyarılar doğru uyarılar aslında Mustafa Bey. Uzunca bir süredir finans piyasaları profesyonellerinin de söylediği şeyler bunlar. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de işte bu fiyat oluşumudur, işte bazı fonların işte bazı hisseler üzerine yoğunlaşmasıdır gibi serbest fiili dolaşım meselesi, teknik meseleler bunlar. Buna dair düzenlemelerin yapılması gerekiyordu. O açıdan aslında uyarı doğru bir uyarı. Fakat dediğiniz gibi biraz geç kalındı bu noktada. Geç kalındığı için bu da tabii ister istemez paniği artıran bir duruma dönüştü. Çünkü süre çok kısa. Bu sürede SPK yeteri kadar adım atabilecek mi, ikna edebilecek mi gibi, ya da SPK'nın zamanı var ama bu kadar kısa sürede kurumu ikna edebilmek adına çok köklü değişiklikler yaparsa, düzenlemeler yaparsa, bu düzenlemeler acaba borsada kısa vadeli bir sarsıntı yaratır mı? Şimdi küçük yatırımcı da diyor ki, şimdi biz diyor tek tek hisse aldığımız zaman borsada kazanamıyoruz. Çünkü neden? İşte robotlara karşı oynuyorsunuz, işte büyük oyunculara karşı oynuyorsunuz. Dolayısıyla da etkin bir piyasa olmadı. Etkin piyasa olmadığı için ağırlıklı olarak işte küçük yatırımcının mağdur olduğu bir piyasa var. Dolayısıyla da bu küçük yatırımcı son yıllarda bu serbest fonlardan, hisse senedi yoğun fonlardan para kazandığını da görüyorsunuz. Şimdi orada da böyle bir grup yatırımcının da bu tarz işte hisse senedi yoğun fonlar, serbest fonlar konuşulduğunda rahatsız olduğunu da görüyorsunuz. Diyorlar ki hani biz kazanıyoruz, işte buraya düzenleme gelirse biz kazanamayacağız. Niye böyle gibi? Ama buna rağmen, yani daha cepheden, doğru cepheden, ki ben de biliyorsunuz bir yatırım şirketi, aracı kurum çalışanıyım. Buna rağmen MSCI'ın bu uyarısı zaten ülke içinde de söylenen, dile getirilen ve sağlıklı, etkin, daha doğru işleyen bir piyasa için olması gereken şeyler. Onun için ama dediğiniz gibi işte bu serbest fonların çok kazandırdığı, çok konuşulduğu bir dönemde böyle bir uyarının gelmesi birazcık daha konuyu alevlendirdi, paniği artırdı demek yanlış olmaz. Onun için ben şöyle düşünüyorum, hani bu uyarıyı göz ardı etmemek lazım, kulak ardı etmemek lazım. Doğru. Ama SPK'nın da ben bu noktada şu ana kadar attığı adımlar ve bundan sonraki sürede attığı adımlarla da olumlu bir algı yaratma potansiyelini, dolayısıyla düşmeme potansiyelini ben görece kendim daha güçlü görüyorum açıkçası. Onu da belirteyim. Ve SPK'nın yaptığı açıklamalardan da bu geçiş süreci de böyle yıkılarak dökülerek değil, daha kontrollü, daha işte piyasa profesyonellerine soruluyor. Fonlara bu noktada kendini düzenlemeleri için bir süre de tanınacak. O açıdan şimdilik iyi yönetilen ama geç kalınmış bir düzenleme demek yanlış olmaz.
0: Evet, aslında uyarılar doğru. Zamanlama konusu ciddi tartışma ve endişe yaratıyor. Ama muhtemelen de bu hayata geçirilecek bir küçük yatırımcı mantığıyla baktığımda aslında biraz bunu, hani tabiri caiz olmayabilir ama kabaca küçük yatırımcı şeyi vardır ya, sohbeti, o anlamda görünen şey biraz. Ya, bu işler aslında beklenen büyük bir risk doğuracak şekilde bir duvara çarpmayacak, çözülecek ama bu arada fiyatı ucuzlatmaya çalışıyorlar gibi bir manzara var ortada o zamana kadar. O yüzden ben söylediklerinizden de böyle bir sonuç çıkarttım kendi adıma.
1: Tabii kesinlikle öyle Mustafa Bey. Yani ben hani burada küçük yatırımcılarla da bir aradayız biz sürekli. Yönettiğimiz, tavsiye verdiğimiz büyük yatırımcı da var, küçük yatırımcı da var. Özellikle küçük yatırımcının bu son dönemde serbest fonlarda, hisse senedi yoğun fonlarda yüzü çok güldü. Çok iyi paralar kazandı. Ama daha önceki tek tek hisse alım satımda bunu pek yapamıyor. Dolayısıyla onlar da şimdi, yani bu getiriler bazı fonlarda düşmeye başladı. Hatta özellikle bazı fonlardan, bu çok popüler olan fonlardan çok güçlü çıkışlar var. Bu da bir panik yarattı. Bence SPK'nın bu açıklaması bunun üzerine. Çünkü SPK şunu istemiyor. Elbette düzenleme gelecek ama hani bu böyle daha düzenlemeyi görmeden

0: etkisini görmeden eğer bir panik kaçışı çıkışına dönüşürse bu çok sistemik bir hale de gelebilir. Doğru değil. O açıdan
1: Tabii.
0: SPK'nın o açıklamasını ben hep yaptığım yayınlarda söyledim. Onu panik olarak algılayan da çıktı. İşte SPK diyor ki bakın ben geliyorum, hazırlanın. Hayır öyle değil. Sakin olun, düzenlemeler gelecek ama hani yıkmadan dökmeden mümkün mertebe en hasarsız bir şekilde bu süreci yönetmeye çalışacağız olarak okudum. Bu benim yorumlamam. Genel olarak piyasaya baktığımda da böyle yorumlanıyor. Onun için hani bir taraftan hani yüzü gülen son dönemde işte bu fonlardan para kazanan yatırımcıyı da anlayabiliyorum bu noktada. Duygusal anlamda bunu söylüyorum tabii.
2: Filiz Hocam, borsaya baktık. Altınla devam edelim dilerseniz. Zira izleyicilerimiz de altını merak ediyor. Altının ons fiyatı 4100 doları aşarak 4130 dolara yaklaştı ve kurun desteğiyle gram altında 6300 lira eşiği gündeme geldi. Altının ons fiyatı 4000 dolar eşiğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Uzun süredir devam eden petrolle ters korelasyon bozuldu gibi. Ama bunun yanında da ABD'nin savaş yaklaşımı yine altını etkiliyor. Altında yön ne olur, altının onsunda ve gram altında kısa ve uzun vadede hangi seviyeleri görürüz?
0: Tabii Duygu Hanım şöyle, yani altın bugün bir miktar daha güçlendi iki etkiyle birlikte. Sadece petrolün gerilemesi değil, dün Amerika'dan gelen önemli veriler vardı. İşte Amerika'nın iş gücü piyasası öncü göstergeleri, JOLTS verisi beklentinin altında geldi. Büyüme öncü göstergesi, fabrika siparişleri beklentinin altında. Geçen hafta ikinci çeyrek büyüme verisi beklentinin altında. Şimdi bu neyi gündeme getiriyor? Altın en çok etkili. Altın neye bakıyor en çok? Fed ne yapacak? Bu yıl faiz artıracak mı? Sabit mi tutacak? Şimdi dolayısıyla geçen hafta Fed'i de atlattık. Tamam 3 tane üye faiz artırmamız gerekir dedi ama Başkan Warsh'a baktığımızda öyle çok hemen faiz artıralım noktasında değil. Diyor ki piyasa zaten faiz artırıyor. Benim artırmama gerek yok minvalinde konuşuyor. Şimdi dolayısıyla daha güvercin algıladı piyasa yeni başkanı. Bir de veriler de şu an Amerika'da faiz artırımını gerektirmediğinde bu da ekstra altına bugün bir miktar güç verdi diyebilirim. Fed'in faiz artırımı bakın %70'lerden dün itibariyle petrol fiyatları ve anlattığım verilerle %53-54'lere kadar düştü. %43-44'ler bandında da sabit tutar var. Şimdi bu cuma çok kritik, onu söyleyeyim hemen. Bu cuma Amerika'nın bugün ADP özel sektör verisi ve cuma günü 15.30'da Türkiye saatiyle tarım işi istihdam verisi eğer beklentinin altında gelir, iş gücü piyasasının soğuduğunu gösterirse 4200'ün üstüne çıkan altın, 60 doların üzerinde artık tutunan 63-64 dolarların üzerinde tutunan gümüş beni şaşırtmaz. Onun için maalesef savaşta daha henüz şundan emin değiliz. Yani kalıcı bir barış var mı emin değiliz. Eğer biraz eminse bile gidip biraz önce söylediğim gibi borsa tarafına girmeyi tercih ediyor yatırımcı. Böylesi bir ortamda petrol fiyatı biraz geriler, barış olur. Bir de üstüne Fed'in faiz artırmadığı Eylül'de bir süreç olursa birazcık daha tepki beklerim. Ama bir ralliyi unutalım biz bu sene artık. Yani benim için en iyi senaryo nedir? Savaş geride kalır bir iki. Fed hiç faiz indirmez, sabit tutar. Faiz indirmesini beklemem artırmıyor olsa da. Sabit tutan bir Fed beklerim. Böylesi bir ortamda bence bizim görüp görebileceğimiz en yüksek seviye 4700-4800 arasıdır. Daha yüksek bir seviye ki bu en iyi senaryo. 4600'ler civarı da olabilir bu. Onun için altın yılı bu yıl değil ama belki önümüzdeki yıl biraz daha umutluyum altın tarafında. Çünkü Fed'in faiz indirdiği savaş olmazsa işte beklemediğimiz jeopolitik riskleri olmazsa faiz indirecek. Birazcık daha 2007'de iyi bir altın yılı olabilir. Peki ne yapalım bu süreçte? Şimdilik bakın bu seviyeler ons'ta kaç şu an mesela? 4164. Ons'ta 4100 üstü kademeli alım için fırsattır. Para kazanmak isteyen al sattan için şu an bir fırsat var. Gümüş tarafında da var, altında da var, gram altında da var. Peki uzun vadeli ne yapmalı? Uzun vadeli şunu yapmalı. Ons altın 4000 dolar üstünde kaldığı sürece, gram altın 6100 TL üstünde kaldığı sürece geri çekilmeleri kademeli bir şekilde alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Bazılarına göre bu 1'dir ama 1'de kalmamamız lazım. Böylesi bir ortamda parayı 3'e bölelim. 4000 dolara kadar geri çekilmeleri 3 kademede alım olarak kullanalım. En az 2 kademe olsun. 6100'e ve hatta bence 6000 de dahildir buna. 6000 lira doğru geri çekilmeler alım fırsatıdır. Neye bakarım? Şimdi yükselişte de bir alım pozisyonuna geçebilirsin. Sadece geri çekilmelerde değil. Eğer 4200 doların üzerinde ons altın tutunuyorsa, kabaca 6400 üstünde gram altın tutunuyorsa biraz daha güçlenebilir. Bu çok güçlü bir ralli değil. Biraz daha güçlenir ve satış baskısının azaldığı bir süreçten uzaklaşmış oluruz. O zaman da yine bir kademe alım yapılabilir. Ama bu alımlar bence cüzi miktarda olmalı. Çok güçlü, çok yüklü alımlar önermiyorum. Biraz daha izleyip görmek lazım bu savaş tarafını.
2: Evet. Şimdi petrolle devam edelim. Filiz Hocam, siz aslında petrole biraz değinmiştiniz ama Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma

0: ihtimalinin güçlenmesiyle %4,5 geriledi petrol. Böylece petrol fiyatı Temmuz ortasından bu yana ilk kez 80 doların altında bir kapanış yaptı. Ve petrol ve piyasa fiyatlamaları bu değişken sürece nasıl bakıyor? Biraz daha derinlemesine yorum yapacak olursak neler söylersiniz?
1: Tabii Duygu Hanım, bakın yayına girmeden önce yatay negatifti. 79 dolardı. Bakın şu an sizinle konuşurken 34 dakikada pozitife geçti şu an. Ve 80 doların üzerine çıktı Brent petrol. Neden? Tamam, Scott Bessent bir açıklama yaptı. Fakat devamı gelmiyor. Tahran diyor ki hayır, öyle anlaşma falan yok diyor şu an. O nedenle bakın ne oluyor? Terse dönebiliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve fiyatlamaları bu etkileyebiliyor. Bir kere petrolde gerçekten piyasanın inanıp inanmadığını 80 dolar bareminden anlayacağız. 80'in altında fiyatlamalar görüyorsak piyasa barışa dair daha umutlu demektir. Çok önemli bir burası direnç ve seviye konumundadır. Sonrasında 83 ve 85 dolar. 83'ü geçince birazcık daha tansiyon ve 85 üstünde de hızlı 90 dolarlara doğru gidebilir. Onun için tabii gelecek haber akışları burada önemli bence. Şimdilik piyasada bir hareket var. Belki bir haber akışı da olabilir bu sürede. Bunu bilemiyorum ama şu an 80 doların üzerine çıkmış durumdayız. Onun için piyasa bir somut bir adım görmek istiyor. Bir de şu da var Duygu Hanım. Piyasa artık biraz böyle bazı noktalarda petrol fiyatını Rusya-Ukrayna savaşına da döndürmeye başladı. Açıklamalara da bakıyor ama bir açıklamanın kimin yaptığına bakıyor. İki, şuna bakıyor. Tanker geçiyor mu geçmiyor mu Hürmüz'den? İşte Kızıldeniz kapalı mı değil mi? Husiler o tarafta bir abluka var mı yok mu? Bunlara bakıyor ağırlıklı olarak. Diyelim ki açıklamalar kötü ama tanker sayısında çok büyük bir gerileme yoksa diyor, piyasa diyor ki tamam, yani ben buna bakıyorum. Sonuçta enerji oradan gelmeye devam ediyor olarak bakıyor. Onun için kötü gelen açıklamalara eskisi kadar çok güçlü, çok yüklü tepki vermeyebiliyor. Tanker sayıları güçlüyse. Ama iyi açıklama geliyor, tanker geçişi yoksa kesinlikle çok daha kötü fiyatlama yapabiliyor. Biraz piyasa buna da dönmüş durumda. Onun için takip edeceğiz. Eğer olumlu açıklamalar olursa elbette ki 70-80 ve hatta 75 dolarlara doğru bile geri çekilme olur. Ama eğer masa yeniden devrilirse tekrar yeniden, yani 90 dolarlar, 100 dolarlara doğru bir yukarı gidiş görülür. Şimdilik daha kötü senaryoda 100 dolar çok çok önemli bir direnç. Hani buranın üzerinde kalıcı olması için çok güçlü, çok olumsuz ve bölgesel bir yayılmanın olduğu bir süreç olması lazım gibi görünüyor.
0: Filiz Hocam, tanker geçişlerinden bahsettiniz. Biz dün Mustafa Bey'le de konuşmuştuk. İşte Rus gemisi yine Karadeniz'de bir İHA saldırısına uğramıştı. Şimdi kuzeyde böyle bir riskten söz ediyoruz. Karadeniz'deki geçiş güvenliğini riske atan böyle bir durumdan. Güneyde de Hürmüz, sizin de söylediğiniz gibi, ve Kızıldeniz. Şimdi kuzeyde ve güneyde petrol taşımacılığındaki biz bu krizleri konuştuğumuz bu süreçte Türkiye oldukça önemli bir tarihi bir anlaşmaya imza attı Irak'la. Tarihi bir petrol anlaşması yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Irak'la yapılan bu anlaşmayla birlikte Ceyhan'a günlük 750 bin varil petrol akışı olacağını ifade etti. Bu anlaşmayla birlikte Türkiye'nin kazançları ne olur dersiniz ve bunun yanında hem Türkiye hem küresel ekonomiye bunun yansımaları nasıl olur? Zira 750 bin varilden bahsediyoruz.
1: Evet Duygu Hanım, yani şimdi savaş çıktığında hep dedik ki yani birazcık Türkiye'yi güçlendirecek bu savaşın noktaları olabilir. Tabii hani savaşta böyle bir hesaplama, muhasebe yapmak doğru değil ama politika üretmek için bunları düşünmek zorundasınız. İşte bu son dönemdeki bu gelişmeyi, bu anlaşmayı ben işte Hürmüz Boğazı'nın hani Türkiye'yi jeopolitik anlamda da güçlendiren, Türkiye'ye katkı sağlayan bir süreç olarak okuyorum aslında. Onun için baktı ki Irak, hani Hürmüz tarafından bu ihracat tarafını çok yapamayacak, Türkiye üzerinden hattı güçlendirme kararı aldı. Burada kritik unsur şu Türkiye için. Türkiye sadece burada petrolü taşıyan bir ülke konumunda değil, üreten bir ülke konumunda da olacak. Dolayısıyla bu gibi anlaşmaları da göreceğiz bundan sonraki sürede ve Türkiye'nin bu noktada çok ne kadar aslında jeopolitik olarak önemli bir ülke olduğunu da anlamış olduk. Sadece bu değil. Bakın Türkiye'ye sağlanan dediğiniz gibi bir petrol var. Artık ülkeler şu konumda, yani enerjiye ulaşalım da pahalı da olsa bir şekilde o enerji arzı güvenliğini sağlayalım. Dolayısıyla arz güvenliği, gıda arzı güvenliği, enerji arzı güvenliği bir kere bu açıdan çok kıymetli bir. İki, Türkiye'nin sadece bir lojistik ülkesi olması, geçiş transit ülkesi olması değil, petrol üretimine de bundan sonraki sürede dahil olacak olması bence çok çok kritik, çok çok önemli. Bunun evet, Türkiye'ye yansımalarını da daha kısa vadeli değil ama daha orta ve uzun vadede daha olumlu anlamda, cari açık üzerine, kur üzerine göreceğiz diye düşünüyorum açıkçası.
0: Mustafa Bey, size döneyim hemen. Biz bir önceki programımızda konuşmuştuk Karadeniz'in güvenliği konusunu. Şimdi gelinen son noktada İHA saldırısının ardından Rus lojistik şirketi FESCO güvenlik risklerini gerekçe göstererek Karadeniz'e sevkiyat taleplerini durdurdu. Bu önemli bir gelişme. İşte kuzeyde böyle bir Karadeniz güvenliğinden söz ediyoruz taşımacılıkta ve güneye indiğimizde yine Hürmüz, Filiz Hocam'ın dediği gibi Kızıldeniz'de. Siz ne dersiniz Türkiye'nin Irak'la bu anlaşması dair böyle bir ortamda böyle tarihi bir anlaşma imzalandı ve Türkiye'nin de bölgenin enerji merkezi olmak yönünde bir hedefi var. Katkılarına dair neler söylersiniz? Türkiye bu hedefine çok yakın mı?
2: Şimdi önce şunu söyleyeyim, küresel olarak bir Karadeniz'de biliyorsunuz kuru yük taşımacılığında özellikle tahıl ticaretinde Türkiye'nin aracılığıyla dünya bir ölçüde en azından açlıktan kurtulmuştu.
0: Evet.
2: Avrupalılar en çok satın alandı biliyor musunuz? Afrika'ya gitsin bu daha çok diye konuşuluyor da en çok Avrupa'ya gitti. Şimdi bu açgözlülük biliyorsunuz açlık doyurulabilir, açgözlülük doyurulmaz. Şimdi Avrupa bugün hem sadece petrol şeyini değil, petrol krizini değil, aynı zamanda gıda krizini de o günlerde yaşadı. Bugün de o risk ortadan kalkmış değil. Şimdi benim gördüğüm biraz Ukrayna'ya bu riski büyütecek adımlar attırılıyor. Çünkü bunlar Ukrayna'nın çıkarına değil. Yani Ukrayna'da kendi vatanını, milletini, ülkesel çıkarını düşünen bir Ukrayna vatandaşının Karadeniz'de bırakın tahıl, kuru gıda veyahut işte lojistik ticaretini askeri olmayan hiçbir taşımacılığa müdahale etmemesi gerekiyor. Bunu ettiği andan itibaren Ukrayna'ya da ihanet ediyor demektir. Ama bakıyoruz aynı Ukrayna, Hazar Denizi'nde de İran'a, İran gemilerine müdahale edebiliyor. Kazayla mazayla falan olmaz bu işler. Biz o konuda gayet şerbetliyiz. Ona bakarsanız işte Bosna'da işte Veliaht Prens'in öldürülmesini de kaza diyebilirsiniz yani. Şimdi bir sebep arar ve o sebebi verirsiniz. Sebebe kaza süsü verebilirsiniz. Ama Ukrayna bir defa Rusya'yı ve İran'a ve Rusya'ya yeni cephe açma konusunda ve dünyada yeni krizler tehdidi yaratma konusunda kullanışlı bir aparat olarak kullanılıyor. Bunu Ukraynalılar istediği yerden alabilirler. İkincisi, Körfez'deki durum benzer şekilde kullanılıyor. Biz bundan dolayı aslında bir küresel belirsizliği şu anda yaşıyoruz. Ve bütün fiyatlamalarımız da bu belirsizlikle oluşuyor. Dolayısıyla bugün böyle, yarın başka türlü, her an başka bir yere evrilebilecek, her an sizi zengin edebilecek bir yatırıma dönüşebilir, her an aynı şekilde batıracak bir yatırıma da dönüşebilir. Böyle ki riskli bir dönem. Ama Türkiye'nin burada bir uzun vadeli yatırımlarının bedelini çok ağır ödediği bir takım yatırımların ve anlaşmaların veya girişimlerin faydasıyla bizi karşı karşıya bırakıyor bu süreç. Nedir o? Bir, Suriye'nin güvenliği. İki, Irak'ın zamanında kendi içinde düştüğü sorunlara Türkiye'nin pozitif müdahalesi, desteği, özellikle de Kuzey Irak'ın Bağdat yönetimiyle yaşadığı sorunlar sırasında Türkiye'nin desteğiyle rahatlatılması ve kendini kurtarması süreçleri. Türkiye bunların bedelini ödedi. En son bugün Türkiye'nin iç politikasında da tartışılmaya çalışılan petrol cezası tırnak içinde. Bu cezanın ortaya çıkmasına sebebiyet veren şey Türkiye'nin Barzani yönetiminin çıkarlarına destek vermesi. Tamamen. Şimdi bu bedeli ağır. Neden ağır? Çünkü ceza geliyor. Bu nasıl kompanse edilir? Oradan ödenir, işte ki mahsuplaşılır falan falan, o ayrı bir bahis. Ki öyle olması da gerekir. Ama mesele şu, siz o günden bugüne kadar bu bedeli göze almışsınız. Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın Kafkasya'nın güvenliği, TANAP projesinin güvenliği, bu hem içeride Türk terörle mücadele, hem terörün az önce konuştuğumuz ortadan kaldırılması ve yeniden yeşerme sebebi olarak kullanılabilecek, istismar edilebilecek alanların temizlenmesi süreci. Ve bunların her birinin bedelini Türkiye 40-50 yıldır zaten ağır bir biçimde ödüyor. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra ya da işte Ege'de ve Doğu Akdeniz'de ki çıkarları Türkiye'nin petrol aramaları falan. Şimdi doğalgaz petrol aramaları ve Libya anlaşması. Bütün bunların Türkiye bedelini biliyoruz değil mi?

0: geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde. Türkiye'ye bunun en azından bir Alman şirketinin, evet, diyelim otomotiv şirketinin, çok ünlü, adını vermeyelim, kızıyorlar. Kızdıkları umurumda değil, dalga geçmek için söylüyorum. Türkiye yatırımını bile engelledi Almanya devleti. Bedele bakın, yani bedelin uzandığı yer. Ama şimdi ne oldu? Bütün bu bedeller ödendi ama bugün Türkiye doğalgaz tedariki konusunda hocamın işaret ettiği, ya parası da önemli değil, bulalım denildiği noktada hiçbir sorunu yok. Parası konusunda da diğer ülkelerde olduğu kadar büyük bir sorun yok. Bana fatura geliyor, birçok vatandaşımıza da geliyor, izleyicilerimiz de biliyorlar. Fatura geliyor, diyor ki şu kadar, ben sadece mutfakta kullandığım için doğalgazı az bir miktar doğalgaz faturası ödüyorum. Muhtemelen en düşük kademeden ödüyorum. Tüp niteliğinde bir harcama olduğu için. Ama diyor ki sizin, diyor, işte 186 lira faturanız var ama 100 lirasını, diyor, devlet sizin için ödedi. İşte o devlet o yüzden bunu da ödeyebiliyor. Aynı şekilde doğalgazla birlikte yeni petrol hatları, işte Irak'tan gelecek olan, belki daha da genişleyecek olan, belki TANAP'ın yanında bir de bir petrol boru hattının da yine genişletilmiş bir şeyle, kapasiteyle kurulması, bu Avrupa'nın da istediği bir şey. Avrupalılar mesela, biliyorsunuz, Türkiye'ye Rusya'dan, İran'dan petrol alıyorsunuz, bunları zenginleştiriyorsunuz demiyorlar. Neden? Diyorlar ki ya siz oralardan alıyorsunuz ama biz alamıyoruz. Siz oradan almaya devam edin ama Azerbaycan'dan aldığınız, TANAP'tan aldığınız, işte Irak'tan aldığınız da bize satın, evet, bize aktarın. Nasıl olsa siz öbür taraftan ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Şimdi Türkiye böyle bir enerji hub'ı oldu. Enerji hattıydı, enerji hub'ı oldu, enerji ülkesi olmaya gidiyor. Belki de oldu denilebilir, bu konuda biraz daha uzmanlık gerekir. Ama bir enerji ülkesi olarak Türkiye'nin girdiği bu yol, bugüne kadar sağladıklarına bakılırsa, bu kadar uzun süre geçmeden varması gereken bir noktayı da bize işaret ediyor. Gerçek bir enerji piyasası oluşturan ülke olmak Türkiye için. Evet. Bunu olmak zorunda artık ve bunun için daha önce geçirdiğimiz 20 yılı geçirmememiz gerekiyor. Bunun bir 3-5 yıl içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Türkiye'nin enerji ihtiyacını pahalıya karşılamayı bile bırakın, en ucuza karşılayabilen ülkelerden biri olması gerekiyor. Kendi kendine yeterli olmak belki fiziki olarak daha fazla zaman ister ama diğeri o kadar fiziki zaman gerektirmez. Dolayısıyla ben bu konuda geldiğimiz noktayı bedeli çok ağır ödenmiş bir getiri olarak görüyorum ama bir kar olarak görmüyorum. Evet. Karını bundan sonra alacağız.
1: Evet, süremizin sonuna geldik ama bir son dakika gelişmesi var, hemen onu da aktaralım. Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu, MHP lideri Bahçeli, bin yıllık kardeşliğimiz tescillenmiştir ifadelerini kullandı. Devletimiz gerekli tüm çalışmaları yürütüyor dedi terörsüz Türkiye sürecine dair ve 86 milyonun tamamı kazanacak. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor, attığımız imza hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı ve böylece analiz sentezinde sonuna geldik efendim. Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz. Filiz Hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli tekrar, katkılarınız için.
0: Tekrar Bayburt'tan, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nden bütün izleyicilerimize selamlar. Tatil dediğiniz şey biraz da böyle bir şeydir. Buranın da bir memleket tatilinin de, bir köy tatilinin de propagandası, pardon, reklamını yapmış olayım. Çünkü gerçeğin propagandaya ihtiyacı yoktur. Evet. O yüzden bu gerçeği bir kez de buradan vurgulamış olayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, analiz sentezi burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Afrika antisiklonu Türkiye'yi etkilemeye devam ediyor. Yüksek basınç alanı etkisiyle birlikte. Hava sıcaklığı yükseliyor. Sıcaklıktaki bu tırmanışla birlikte sıcak alarm verilen illerin sayısı her geçen gün artıyor ve alarmın şiddeti de artıyor. Giderek 45'ler seviyesinde Güneydoğu Anadolu, Ege 40 derece bandında, Doğu Anadolu'da yine 35-40 derece arasında. Dolayısıyla çok yüksek rakamlar ölçüyoruz. Tabii bir de İstanbul, Adana gibi bağıl nemin daha da bunalttığı iller var. İstanbul'da sıcaklık şu anda 32 derece ama bağıl nemle birleşince 33-34 derece bandında hissediliyor. Biliyorsunuz hissedilen sıcaklığı tek bir derece olarak, tek bir rakam olarak veremiyoruz. Çünkü rüzgara ve bağıl neme göre değişmesinin ötesinde yaşa, kiloya, insanın sağlık durumuna, cinsiyete göre, hatta üzerinizdeki kıyafete göre bile hissedilen sıcaklık değişir. O an nasıl bir aktivite içerisinde bulunduğunuza göre de değişebiliyor. O yüzden tabii ki öğle saatlerinin kritik olduğunu bu süreçte unutmayalım. 11-16 saatleri kritik, açık havada güneş altında uzun saatler geçirmemek, öğlen güneşinden olabildiğince korunmak, gölgeyi, serin yerleri, klimalı ortamları tercih etmek oldukça önemli bu süreçte. Tabii ki hafif beslenmek, Akdeniz mutfağı, bol su tüketmek de çok ama çok önemli. Aksi halde güneşe çıktığınızda sıcak krampları, sıcak bitkinliği, sıcak çarpmasına kadar giden, sıcak senkobuna kadar giden bilinç kaybı ve organ kaybı başlatabilecek çok riskli hadiseler meydana gelebilir. Aman dikkat diyelim. Bugün Artvin Ardahan çevresinde çok kısa süreli hafif yağmur var. Onun dışında bolca güneş var tablomuzda ve sıcak alarm var. Termometreler Edirne, Bursa çevresinde, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Adana, Kahramanmaraş, Doğu Anadolu'nun tamamı ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında 35 derecenin üzerinde. Az önce söyledim, Güneydoğu Anadolu'da neredeyse 45 derece bandında. Aydın 41, Adıyaman, Diyarbakır 41, Şanlıurfa, Batman 42 derece. Tabii bazı ilçelerde 45-46'ların ölçüldüğünü de söyleyelim. Şimdi şehir ısı adası etkisi de tabii böyle sıcak günlerde çok belirgin hale geliyor. İlçeden ilçeye de sıcaklıklar arasında neredeyse 10 derecelik büyük bir fark var. Özellikle büyük şehirlerde bu fark çok daha belirgin. Betonun yüzey alanının fazla

fazla olduğu içeride sıcaklık da yükseliyor. Çünkü betonun bir ısı tutma kapasitesi var maalesef diyelim. Yarının tablosuna bakalım. Artvin, Ardahan, Kars'ta hava yağmurlu olacak. Yine çok hafif sağanaklar, çisenti şeklinde. Diğer bölgeler güneşli ve açık, sıcak alarm verilen illerin sayısı da artarak devam ediyor. Edirne, Çankırı, Ege bölgesinin tamamı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı, Isparta, Burdur, Adana, Kahramanmaraş çevresinde sıcak alarm görülecek. Cuma'nın tablosunda ise 32 ilde sıcak alarm verilecek Cuma günü. Artvin'de çok kısa süreli yağmur var. Edirne, Çanakkale, Ege, Ankara, Çankırı, Amasya, Aksaray, Konya, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Adana, Kahramanmaraş çevresinde sıcak alarm görülecek. Batman'da termometreler 42 derece olacak gölgede ve günün en sıcak saatinde. Hemen Adana'dan da biraz bahsetmek isterim. Çünkü Adana bugün gölgede 35 derece ama 39 hissedilecek bağıl nem sebebiyle. Yarın 34-37 hissedilecek. Cuma 35-39 hissedilecek. Cumartesi ise 40 derece hissedilecek. Termometre 36'yı gösterirken. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. Çünkü İstanbul'da da bağıl nem sorunu devam ediyor. Bugün %44 seviyesinde, termometre 32 ama 33 hissedeceğiz. Yarın 34 hissedilecek sıcaklık ve Cuma günü 37 derece hissedeceğiz. Çünkü termometre 33 gösterecek Cuma günü ama bağıl nem %50 seviyesinde olacak, %47 bandında olacak. Bu da hissedilen sıcaklığı otomatikman 37 derece bandına çekecek. O yüzden aman dikkat, yaşlılar ve çocuklar açısından riskli saatler olabilir. Hafta sonu da yine 36-37 derece bandında hissetmeye devam edeceğiz sıcaklığı. Pazar günü ise yağmur beklentimiz söz konusu. Radardan takip etmek lazım. Böyle aşırı sıcaklık artışının olmasının ardından gök gürültülü sağanaklarda mikro ölçekli, lokal ama çok şiddetli olabiliyor. O yüzden pazar günü de radarı mutlaka kontrol edeceğiz. Çünkü hafta sonu Karadeniz'in kuzeyi üzerinden bir soğuk cepheye geçişi olacak. Bu da hem Marmara'da hem de Karadeniz sahilinde sağanaklar getirecek. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava az bulutlu. Yarın ve Cuma günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı başkentte de yükseliyor. Cuma günü sıcak alarm var. Termometre 35'e çıkacak. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Rüzgar kuvvetli ama ona rağmen termometre 37'yi gösteriyor. Yarın da yine hava güneşli, açık ve aşırı sıcak olacak. Cuma günü termometre 34'e inecek ama hafta sonu tekrar 37-38 derece bandına çıkacak İzmir. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, hayırlı günler.
1: Merhabalar, hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Ne var ne yok, iyi misin?
1: İyi, hamdolsun. Havalar sıcak işte. Biraz önce de şey moralimizi bozdu. Elde bir an işte şöyle ısınacağız, böyle yanacağız. Eyyam-ı Bahur. Eyyam-ı Bahur.
0: U'yu uzatıyorsun, öyle mi?
1: Tabii. Yani ondan sonra düzelsinler diğer tüm mühendisler. Ondan sonra meteoroloji uzmanları neyse bilmem dersin. Eyyam-ı Bahur ama şey hocam, bu tabii ismi böyle, yalandır bu. Ona söyleyelim ben.
0: Eyyam-ı Bahur diye. Ne? Aslı ne? Tamam, hadi aslını söyle.
1: Gerçi aslını şey daha iyi bilir. Elde bir an daha iyi bilir de. Şu ha. Yani koca karı soğukları.
0: Öyle miydi? Evet, bir de öyle bir şey vardı ya.
1: Ha, yok, Cemre düşer falan. Cemre nerede? Ya da yoktur yani öyle bir şeyler. Yani bunlar hak tabiriyle belli, bir tane de pastırma yazı sıcakları. Pastırma ne demek pastırma? Yani bir de Kayseri'de mi oluyor bu? İzmir'de pastırma olmaz mı yani? Heh. Yani neyse, gerçi bu arada Kastamonu pastırması daha iyidir. Neyse. Tövbe, aman.
0: Şimdi tartışma ya. Yani ne gerek var ya?
1: Bütün pastırma güzel yani.
0: Yahu pastırma var ya, pastırma pastırmadır arkadaş. Bravo. Yani.
1: Kayseri'de özel bir, neyse.
0: Nokta.
1: Neyse, böyle yani bunlar tabii şey, halk arasındaki tabirler de, bunun bilimsel bir karşılığı yok tabii. Her sene aynı vakitte pastırma sıcağı olmaz. Kış bilmem nesi olmaz. Koca karı soğukları diye bir şey yoktu. Aynı Eyyam-ı Bahur gibi. Eyyam-ı Bahur diyoruz gibi. Buharlı yani, tütsü, buhar, güzel kokulu manasına da gelir bahur. Günleri diye bir şey var mı diye. Çok sıcak olunca öyle diyorsun. Yani birisi zamanında öyle demiş, kalmış. O kadar bence.
0: Peki. Yani
1: demiş ki bir tanesi, çok soğuk. Bizim koca karı da üşüdü demiş mesela. Koca karı soğuk olmuş o. Böyle düşün. Ya da pastırma yapıyormuş. Pastırma sıcaktır, iyi kurutur eti falan demiştir. Öyle bir şey yani. Çok ciddi almak lazım. Neyse, böyle iyiyiz elhamdülillah. Ama hafta sonu bir yağmur havası, yağmur geliyor. Yani geliyor olduğunu söyledi. Ben bakmadım, ben de bir incelemem lazım basınçları.
0: En son
1: yarın söylerim.
0: Elde bir ana kulak verdiğimde dedi ki az önce, cuma günü 37 derece hissedilecek İstanbul'da dedi.
1: Doğrudur.
0: Yani. Sen şerbetlisin. Geçen hafta Maraş'taydın.
1: Evet ama o şerbet 39'du yani. Yani gittiğimiz yer daha soğuktu. Bir tek o Şairler Tepesi'nin olduğu ya, yer. Muhteşem bir manzara. Orada program olsun. Yaptık. Sağ olsun Maraş halkı da. Maraş da bizi çok güzel karşıladı. Elhamdülillah. Hani
0: peki,
1: Maraş.
0: Şimdi nereden başlayalım?
1: Bence
0: nasıl anlatalım diyorum ama.
1: Başlayalım. Yurt dışı var mı?
0: Var. Yurt dışımız var da.
1: Gene sarı saçlı
0: sorma abi. Önce her şeyi ben bir kenara bırakacağım. Şimdi burada sana bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle abi.
0: Futbol konusunda sen benden daha deneyimlisin.
1: Estağfurullah. Yok yani takip ederdim, evet.
0: Evet.
1: Evet. Nedir söyle mesela?
0: Muhammed Salah.
1: Ha evet.
0: Efendim hayırlı uğurlu olsun.
1: Anlaşmış, evet.
0: Dünyaca ünlü bir yıldız bordo mavili formaya
1: evet
0: dedi. İmza galiba bugün atılacak. Muhammed Salah Mısırlı.
1: Evet, tebrik ediyoruz öncelikle. İnşallah hayırlı olur ülke için. Çok uzun yıllar zannedersin, bilmiyorum hatırlamıyorum ama Liverpool'da 5-6 yıl, 7 yıl, 8 yıl, yani çok uzun süre aynı takımda kaldı.
0: Evet.
1: Öyle bir şeydir diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Liverpool'da ve büyük yetenek, hele özellikle

0: 2021-2022-2023 o dönemlerde zirvesinde olduğu vakitlerde çok iyiydi. Ve şeyleri, golleri Avrupa'da en iyi goller seçildi.
1: Türkiye futboluna, çok katkısı futbol olacak. Seyircisine, seyir zevki anlamında çok tabii, katkısı olacağına eminiz. Evet. Şimdi benim tanıdığım

0: İz Durmuş. Buradan selam olsun. Diğeri de Ankara temsilcimiz Melik Yiğitel.
1: Evet.
0: Melik Yiğitel bir tarihte bir paylaşım yaptı. Hatta bizim 24 ekranlarında, sonradan bu sosyal medyada epey yayıldı. Neydi mesele? Arkadaşlarım da ekrana getirdi. Suudi Arabistan ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanı bir böyle bir körfez turuna çıkmıştı. Suudi Arabistan ziyaretinde de Fenerbahçeli, yani sizin takımda şu anda forma giyen Kante'nin, o da çok kıymetli bir futbolcu. Kante'nin transferi noktasında böyle bir ricacı olmuştu.
1: Sağda espri konusu oldu.
0: Evet. Melik Yiğitel de yayında dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanım, bizim bir sol açığa ihtiyacımız var. Bak, Suudi Arabistan'dan da Mısır'a geçiyorsunuz. Gitmişken de bize Muhammed Salah'ı alır mısınız diye espri yapmıştı. İsmi gerçek oldu. Dün akşamdan bu yana Melik Yiğitel tebrikleri kabul ediyor. Yani bu noktada.
1: Aslında gelmiyordu Trabzon'a, başka yere gidiyordu da son rotayı son ana çevirdi. Anlaşamadılar.
0: Bilemem.
1: Beşiktaş'ta falan.
0: Bilemem.
1: Yani Türkiye bir rotayı kırdı o. Çünkü belli bir yaştan sonra geliyor bunlar, biliyorsun.
0: Ama yani neticede.
1: Ronaldo da mesela uzun süre Arabistan'da oynadı. İttihat'ta mı oynadı?
0: Neticede Hikmet abi.
1: Tabii tabii. Büyük yıldız.
0: Ne derler? Minare yıkılmış ama mihrap yerinde mi derler?
1: Böyle derler. Yani şunu için söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Belli bir yüksek performansın olduğu, daha genç olduğu dönemlerde büyük kulüplerde büyük iş yapan futbolcular ileriki yaşlarında, bunlar 35, 38, 40'a kadar yoluyorlar. Çok faydalı oluyorlar takımlara, yani hala. Ama tabii fiyatları düşüyor değil mi? Yani belli bir yaşları
0: yani
1: oluyor.
0: Yani haliyle abi yani.
1: Ama tabii yani Türkiye'deki futbol, yani şöyle, bunların en büyük Arabistan, Suudi Arabistan çok alıyor bunlardan mesela, Orta Doğu'da büyük paralar veriyorlar. Seni futboluna katıyor, öğretiyor sana. Bu böyle bir şey yani.
0: Hem tecrübesinden yani, faydalanıyorsun. Yani hem onu, her şeye rağmen seyir zevki. Tabii,
1: çünkü spor yani, böyle bir şeydir. Bakarak, yaşayarak, ferdi sporlar da böyle, takım sporları da böyledir. Katar çok iyi de olur.
0: Hasılı kelam. Türk futboluna hayırlı mesela olsun.
1: Çok fazla vakit ayırdık. 6 dakikamız buna kadar.
0: Sevgili Melik Yiğitel'in gayretlerini de hakkını verecek şekilde teslim edelim. Dediğim gibi hem Trabzonspor'a, camiasına, taraftarına hayırlı olsun. Ama aynı zamanda da Türk futboluna hayırlı olsun. Seyir zevki oldukça yüksek bir sezona hazırlanıyoruz gibi geliyor bana. Hadi inşallah bakalım.
1: Tabii ya, yeter. Ben bir şey demeyeyim artık.
0: Tamam.
1: Ya, o zaman bir transferi konuştuk.
0: O zaman tamam.
1: Tamam.
0: Şimdi bu güzel haberden sonra içimizi parçalayan bir başka haber nedir? Siyonist vahşet haberi. Onunla başlayalım.
1: Evet.
0: 7 Ekim'de, düzeltiyorum, 7 Ekim saldırılarından sonra Kasım 2023'te Gazze'ye bir saldırı düzenliyor Siyonist alçaklar. İki aileden 112 Filistinli can veriyor. Ve enkaz altında cenazeleri. 3 yıl sonra o cenazeler enkaz altından çıkarıldığı zaman işte Siyonist vahşetin boyutu da gözler önüne serilmiş oluyor. Bugün gazetelerde konuyla ilgili haber var.
1: Yeni Şafak biraz de baktım, bayağı bir görüntü var onunla
0: geniş
1: ilgili.
0: Görmüş. Gazze'de iki aile 112 cenaze demiş. Yani hani sözün tükendiği yer. Ne diyeceksiniz? Ne diyebilirsiniz?
1: Şimdi şunu
0: yani
1: diyelim. Şunu diyelim. Bir defa bu sadece bunlar yok. İşin kötü tarafı şu. Yani bu tabii onu hatırlatıyor bana. Bir tek çok iyi hatırlıyorum. Bizzat bir gene bir yurt dışı gezisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın, geçen sene de belki hatırlayamıyorum, belki bir önceki sene miydi, tam emin değilim. Bu olayın üzerine oradaki konuşmalardan da çıkarttığımız şu vardı. Bizzat kendi de ifade etti. Kaç kişi? 30 bin kişi mi? İşte o zaman ölü sayısı, şehit sayısı. Fakat yani bir o kadar daha enkaz altındaydı. Tamam. Bunu da ben birkaç yerde ifade ettim. Yaklaşık söyleyebiliyorsun çünkü bilemezsin ne kadar kişi olduğunu. Evet. Ama orası yani dünyanın nüfus yoğunluğu en fazla olan bir bölgeydi Gazze. Bu kadar nüfus yoğunluğu yüksek olan bir yerde bombalamalar devam ediyor ve yani bina kalmıyor. Yani bunun enkazın altında kalma ihtimalini sen düşün. Ortalama bir yapay zekaya sorsan der ki 50 bin eğer şehit varsa, ölü varsa dışarıda, yapay zeka ifadesi söylüyorum. Bir o kadar da aşağıdadır der. Çünkü onları çıkartabilecek herhangi bir şey yok. Şimdi biz çok tecrübeliyiz bu konularda. Enkaz dedim mi? Türkiye 99 depremi, önceki depremler, en son işte

0: Kahramanmaraş depremler, en son baktığımız depremlerde nasıl insanları çıkartabildik, hatırlasana. Kaç gün altta kalanlar, onların tespiti lazım,
1: Doğru.
0: sesleri lazım. Ve oradan bak şimdi, bombayı attın. Binanın içerisinde 20 kişi vardı. Bir kişi çıktı içerisinden. 19'u yok. Ve o şekilde kaldı binalar. Hangi teknikle, hangi teknolojiyle, hangi araçla, hangi eğitilmiş köpeklerle orada insan var mı yok mu öğreneceksin? Mümkün değil. Neyle kaldıracaksın? Mümkün değil. Adamlar ellerinde bir tane tek boru, tek tüfek, bir tabanca, bilmem sapanla mapanla duran insanlar neyi kaldıracak enkazı? Yani 3 yıl sürmüş de bak işte böyle onun gibi. Maalesef onu hatırlayarak, en azından bu ona faydası olsun. Onu hatırlayarak tekrar onların bir cenazemizi kılınması, o enkaz altından ki ne kadar büyük bir alan düşün bombalanmış. Allah hepsine rahmet eylesin tekrar
1: Amin.
0: tekrar.
1: Amin.
0: Bu şehitlere, bunlar hepsi şehittir. Güçük altında, enkaz altında kalan bombalama sonucunda katil devletin, katil İsrail'in, devlet de değil onlar, katil İsrail'in, Siyonistlerin yapmış olduğu saldırı sonucunda yani alemi İslam buna bakacak, öğrenecek, buradan pay alacak. Sonra arkasından öyle sarı saçlı mavi gözlüm İran'a daldı. Efendim Hürmüz kapandı, petrol böyle oldu diye fazla da çenenizi yormayacaksınız. Gerçek budur. Müslüman kanı böyle akar. Arkasında 3 yıl sonra cenaze namazı kılınır. Siz hala burada oyalanıyorsunuz. Yani Orta Doğu'da petrol
1: Çok
0: kimin
1: haklısın.
0: olacak? Kurumuzu kim alacak? İşte insanlar öldü gitti işte. Ve böyle böyle
1: Tehdit.
0: son yıllarda milyonlarca insan öldü İslam dünyasında. Kim ne kadar akıllandı? Ona bakmak lazım.
1: Doğru.
0: ABD kimdir? İsrail kimdir? İran ne iş yapar? İyi bakmak lazım.
1: Tehdide devam ediyormuş.
0: Eder. Biz de
1: İran'ın bir
0: oyalanırız.
1: anlaşmaya yanaşmaması sebebiyle çıkmaza giren ABD Başkanı Trump'ın, diyor Milliyet gazetesi haberinde, Tahran'ı tehdit eden
0: Evet,
1: sert
0: tamam.
1: açıklamalarının
0: Allah
1: karşılık
0: Allah.
1: bulmaması
0: Allah
1: dikkat
0: Allah.
1: çekiyor diyor.
0: Tehdit mi etmiş?
1: Karşılık da bulmuyormuş
0: İnanma.
1: bak.
0: Hakikaten.
1: Trump,
0: Çok iyi
1: İran'ın
0: gidiyorduk.
1: başını kesmeden önce ona
0: Aa.
1: son bir şans vermek
0: İlginç.
1: istiyorum. Umarım aklı selim davranırlar. Bakalım neler olacak.
0: Çok şaşırdım. O uçağın kapı girişindeki yerde mi konuşmuş bunları? Olur. Bazen çıkıyor, tuvaletten çıkıyor mesela. Kapıda o. Hareket ne oldu? Kötü bombaladık. Feci bombaladık. Bende çok iyi bombalar var. Ulan bomban kalmadı. Dingil. Bombası kalmadı hakikaten.
1: Hakikaten bitti mi?
0: Azaldı tabii. Vuramıyor. Biraz bekliyor ki çoğalsınlar. O anda da İran da yapıyor tabii. Ruslar da alttan veriyor şeyleri, cihazları.
1: İran'dan bir açıklama var. Diyor ki üst düzey bir yetkili, ABD'nin müdahalelerinin sona ermesi halinde Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varabiliriz diyor. İran ve Umman arasındaki görüşmelerin yeni bir aşamaya geçtiğini belirten yetkili demişler haberde, Tahran'ın diplomasiye bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.
0: Tamam, doğru.
1: Hakikaten ya
0: Ve
1: Hikmet abi,
0: onlar şu
1: en
0: anda
1: başta sen bunun adını koydun. Bak, en başta dedin ki ya bir tiyatro oynanıyor. Bakalım ne göreceğiz. Ama bu
0: onu
1: tiyatro
0: anlaşmışlardır şu anda.
1: gittikçe
0: Tabii.
1: seyredilmez ve paçoz bir hale geliyor ya.
0: Dünyada bir tek şunu da fark ettim mesela. Dünya tabii ki herkesin gündeminde var, bu dünyanın gündeminden düşecek hali yok. Çünkü bütün dünya böyle bakıyor Hürmüz'de. Enerji fiyatları, Çin bir sallansa dünya sallanıyor. Adam bütün dünyanın şeyi, ne derler ona? Fasoncusu. Kolay bir şey değil yani. ABD vazgeçemiyor Çin'den ya. Çin bir sıksa kendine, geçmiş olsun sana. Her şeyini vermişsin, adam orada üretiyor. Yani meşhur telefon markasından başla, değil mi? Adam Vietnam'da bir yerde bir çipi sıktı. Dünyada araba fiyatları fırladı. Araba dengeleri değişti. Çipi sıkınca böyle oluyor çünkü. Etikli ve diğerleri ne olacak bilmiyorum. Yani bak, her şey bunun üzerine kurulu. O yüzden, ama neticede her şeyde şöyle oluyor. Bir şekilde bir tur atıyor, geliyor. Gene denge sağlanıyor. Yani normal şartlarda bundan bir yıl önce baksan konuşmalara, İran yok olacak. İsrail saldırıya geçti. İran'da bir ülke kalmayacak. Ben bu yorumu çok izledim televizyonda ama. Çok izledim. Ondan sonra devrim muhafızları bunu yapacak. Helikopterle bu indi. O onu dövdü. Geçmiş olsun, İran üzerinden geçerler. Bir yıl dayanır falan. Çok duyduk onu. Şimdi İran diyor ki, ben diyor acaba diplomasi devam etsem mi? Bu hıyarlar füze yapana kadar diyor Ruslarla şu füze alayım mı? İran'ı kim yönetiyor? Bilen var mı? Yemin ediyorum İran'ı da bilmiyor. Hatta yönetenler de bilmiyor ben mi yönetiyorum diye. Bilmiyorlar derken kastettiğim şey şu. Uman'la yapılacak olan, Hürmüz'le ilgili olan anlaşma, ABD'nin oradaki tasarrufları hepsi zaten planlı programlı gidiyor. Plan program çerçevesinde gayet başarılı. Neden? İşte neden? Şundan dolayı. O da birazcık göstermiş olduğun fotoğraf vardı ya, o cesetler, çoluk, çocuk,
1: Evet.
0: kadın.
1: Evet.
0: Onlar geçip gitti. Ne oldu? Onun gibi binlercesi geçip gitti. Ne oldu? Bunun gibi binlercesi toprağın altında duruyor. Biz ağzımızı açtık.

0: önümüzden kim girecek, kim çıkacak ona bakıyoruz. Adam oyununu güzel oynuyor. Anladın mı? Biz şimdiden geleceği öngörerek ona göre bir rota çizmemiz lazım. O rota da şöyle olmalı. Deney diplomasi gene Türkiye'nin bölgedeki gücünü kullanarak, kendi gücünü kullanarak orta en azından bizim kendi öncelikle nedir hocam? Dünya güvenden önce benim güvenliğim.
1: Doğru.
0: Bu bölge güvenliği niçin istiyorum? Kendi güvenliğim için istiyorum. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Yalan mı hocam? Doğru. Herkes doğru kendi barınağını. O yüzden buradaki dengeler Türkiye bölgesel bir güç olarak burada aktör olarak doğru yerde durup bu savaşın, böyle bir savaşın da bitmesi noktasında çaba göstermesi lazım. Peki. Bir de bu tiyatronun farkında olduğunu da bütün bu milletlere ihsas etmesi lazım. Ben biliyorum, gözüm yanım, sakın bana bulaşmayın.
1: Peki şu ana kadar onun farkında olduğunu ihsas edecek adımları attı mı Türkiye?
0: Attı, Türkiye attı elhamdülillah.
1: Peki bu adımlardan...
0: Onlar da biliyorlar, o yüzden uzak duruyor.
1: Bu adımlardan en büyüğünün terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bravo adımı olduğu konusunda hemfikir miyiz?
0: Onlar daha İran'la bilmem hüzün planı yaparken bizim planları bayağı üzücü, daha önce yaptık yani.
1: Ya.
0: Onlar bizden bir yere gidilecekse biz onlardan bir gün önce oradayız. Bunu farkındalar.
1: Bin şükür.
0: Bu çok kıymetli bir şey var.
1: Ama bak,
0: adamlar plan yapıyorlar ya. Hadi bak Türkiye gelmeden buraya koşalım bir gidiyoruz. Hoş geldin abi, buyur gel diyor Türkiye. Böyle yapmazsa bu Türkiye. Yani bu şeyden Cem Yılmaz'dan böyle yaptım. Yani şey gibi vardı ya, bir tane daha böyle yarışma yapıyorlar hani. Bu diye çıkıyorlar. Bir tane de Serçe Şahin falan filanla bir tetikli araba. Bu diye bir şey. 10 dakika sonra adam böyle hey diyor, geldi tek başıma diyor. Finish yerinde tek başına geçmiş yani Şahin'i hesapta. O da Serçe'yi. Ondan sonra bizimki orada langırt oynuyor. Çoktan varmış da langırta başlamış.
1: Peki.
0: Bu niye anlattım bilmiyorum. Neyse.
1: Şimdi ben peki bu soruyu niye sordum? Çünkü o terörsüz Türkiye konusunda önemli bir viraj dönülüyor.
0: Evet.
1: Nedir bu viraj? Çerçeve yasanın adı kondu. Efendim, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanunu. Teklif biliyorsun pazartesi günü imzaya açılmıştı.
0: Evet.
1: Dün Sayın Meclis Başkanı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri, bu sürecin çok önemli isimlerinden biri Sayın Devlet Bahçeli imzayı attı. Tabii. Geçtiğimiz dakikalarda da bir
0: hayırlı olsun inşallah
1: mesaj yayınladı Sayın Bahçeli. Hayırlara vesile olması i̇nşallah, temennisiyle inşallah yayınladı. Bahçeli'nin mesajının ayrıntıları yine gün içinde 24'te ve 24 Radyo'da olacak. Satır aralarında hangi mesajların verildiği. Bugün gazetelere evet, bu imza şu anda fotoğrafını ekranlarınızda gördünüz. Bu imza yansımış. Yine meselenin ciddiyetine hakim gazeteler işte büyük uzlaşma arayışı diyor mesela Hürriyet gazetesi manşetinde. Bambaşka bir Türkiye, yeni bir bölge diyor Milliyet gazetesi manşetinde. Bu Hürriyet'in manşeti büyük uzlaşma arayışı AK Parti heyetinin yeni partiyi ziyaretine ilişkin. Yeni parti demiş ki yine ya bize taslak.
0: Adam bir yere koyacak bir şey yok.
1: Abi taslak getirmediniz demiş. Sadece bilgi verdiniz, biz bir bakarız demiş falan. Taslak sunulmadığını, içeriğin paylaşıldığını söylemişler.
0: Başı dertte şu anda, onlar çalıp çıkma işleri.
1: Şunu unutmayın, yeni partinin o masaya oturmak ve bu komisyonda yer almak için ön şartı asrın yolsuzluğu davasının bir numaralı şüphelisi Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesiydi. Dolayısıyla
0: evet,
1: o ön şart henüz karşılanmadı. Dolayısıyla yeni parti bu saatten sonra nasıl bir rota izleyecek bekleyip göreceğiz. Gazetelerde de Sözcü gazetesi normal şartlarda küçücük yer vereceği Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına full
0: tabii,
1: yer vermiş.
0: Olan olduğu için normal.
1: Demiş ki önce cesedimizi çiğnemelisiniz. Sözcü gazetesinin kardeşi Nefes gazetesi ise tarihi imza diyor. Ama Nefes tam senlik Hikmet abi.
0: Tabii.
1: Yüzüğünde tabii. Sayın Bahçeli'nin
0: mesaj
1: yüzüğünde
0: tabii.
1: İnşirah suresi 5. ayet.
0: Tamam.
1: O rozette ama bak aynen öyle. Rozette ondan tabii mülhem. Nedir tabii efendim? Şüphesiz her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Tamam. Böyle bir tezat durum yaşıyor.
0: Yok, yani.
1: Muhalefet medyası, CHP medyası diyeceğim de denklemde
0: CHP medyası yapabiliriz.
1: Denklemde yeni
0: Amerikan
1: parti.
0: Amerikan oğlanları farklı bu kategori. Amerikan oğlanları bunlar.
1: Böyle evet, bir böyle bir kafa karışıklığı.
0: Müstemeke çocuğu yaptı. Bunlar yapacaklar bunu.
1: Peki.
0: Şimdi bunlar müstemeke çocuğu olduğu için görevlerini yapıyorlar bir. Üst memleket çocuğu ne demektir?
1: Ne demektir?
0: Mesela şu anda işte sözcüğünün yaptığı şey demektir. Nedir o? Bu kötü bir şey. ABD ajanlığı yapmak zorundasın. Tamam, öyle mi? ABD ajanlığı yapmak zorundasın. Normal şartlarda bunu sorduğun zaman, şimdi bunu böyle dinlendirince kızıyorlar ama bir gerçeği de suratlara vurmak istiyorum. Hı. Sorduğu zaman normalde buna LGBT diyorsun mesela, sapkınlık bence. Homoseksüellik sapkınlıktır. İnsanların şahsi hayatları bizi ilgilendirmez. Bu gizlidir size ama bunu asla bunu yapma, meşrulaştırma diyorsun. Adam sana şöyle yaklaşıyor. Modernite, çağdaşlık, İzmir Marşı artı ne diyor? Sen gericisin, ben ilericiyim.
1: Homofobiksin diyor sana.
0: Öyle diyor. Şimdi adamın niye? Çünkü ben diyor solcuyum. Solcu bununla bağdaştırıyor. Şimdi böyle bir şey var. Modernlik, çağdaşlık, sapıklık, çalmak, nikah olmadan 4-5 eşlilik, bunlar polimetres. Çok doğru şeyler. Kime göre? CHP zihniyetine göre. CHP yine aynı şey zaten. Bir de aynı zamanda bunlar yurt dışından beslemeler bunlar. Yani bunlar şu anda ben biraz önce şu anda bir terörsüz Türkiye benim için bir hakikaten büyük bir ufuk açıyor. Hani benim o arkadaş diyor ya, hani ya Bahçeli bu ne zaman imzalayacak diye sor. Abi kusura bakma, Kürt arkadaş. Vanlı diyor ki arkadaş dedi, bu Bahçeli bizim kırmızı çizgimizdir. Okumayasın. Lan helal olsun sana dedim. Sevdiğim bir arkadaşım.
1: Eyvallah.
0: Öyledir dedi. Bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Dedim helal olsun sana. Çünkü dedi o dedi onun farzıdır dedi. O dedi sahabedir. Çünkü adam Kürt adam bu toprakların en eski otoktonu. Mezopotamya. Gerçek. Şimdi bu kimin işine yaramaz? Bu şerefsiz katil siyonistin işine yaramaz. Türkiye güçlü Türkiye demek unut demek. Amelek gelip senin canını okur demek. Amelekler. Bu demek. Ve başka kimin işine yaramaz?
1: İsrail'in o sapık planlarından bahsediyor.
0: Emperyalistlerin işine yaramaz. Güçlü bir Türkiye, emperyalizmin kuklası olan Türkiye'nin der, bir daha geri dönüş olmaz demek. O Türkiye'nin bir daha olma şansı yok demek. Bölgesel bir güç demek, Türkiye demek, bu bölgenin efendisi demek. Hafızada milyonlarca kilometre karenin hükmeden bir şey var, bir mefküre var kafalarında bunların. Tamam. Bir de kimin işine yaramaz? Türkiye'nin cumhuriyeti işine yaramaz. Sözcüğün işine yaramaz. Çünkü emperyalistler derken bunlar bunu söyleyince biz solcuyuz. Ya yalan, çok alçakça bir yalandır. Bakın solculuk eşittir emperyalizm. Türkiye'deki şu an mevcut. İnşallah yazar bana Asabi Müzevi abi var ya onlar. Hı. Eski yükücüler, eski solcular. Beni takip ediyor. Eski tüfek abiler ama onlar.
1: Onlar eski tüfekler.
0: Bohemyankiz başka bir şey.
1: Tabii.
0: Sen git bakalım Bohemyankiz de ki abi LGBT desen.
1: Şu andaki abilere.
0: LGBT de bakalım ağzı kürekle vurur o solcağı. Öyle yani solcunun her türlü doktrinini ezbere tartışabilecek kapasiteki solculardan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Onlar da kalmadı. Bunlar numunik, bunları şeye, fanusa koymak lazım. Yok onlarda. Şimdiki CHP bildiğin Amerikan oğlanı. Düz.
1: Terk onun edilmiş yavrusu, hisseden, kendini
0: ya
1: terk
0: İngiliz,
1: edilmiş
0: bak,
1: hisseden.
0: Bir adam, bir dünyanın en büyük fitne fücur ülkesine, dünyayı bu şekilde bütün savaşların sebebini başlatan, değil mi, ülkeye gelip de beni terk etti diyorsan o ülkeye, Amerikan oğlanlığından başka bir ihtimal yok, koyamıyorum bir yere seni. Hani yok, bu değil, başka bir şey bu kategori. Bu çok fazla mağdur edilmiş CHP. 100 yıldır kurmuşlar ülkeyi, bir türlü iktidara gelemiyorlar. İktidarsızlar. Bir tek iktidarları var, o da tek partiyken bunlar. Bu kadar kötü bir var. İyi. Diyemiyorsun. Abi bu. Şimdi bunlara ben şöyle çok kızgınım. Hala bize şunu anlatmaya çalışıyor Cumhuriyet. Sanat, maske, tiyatro, işte piyano, heykel. Entelektüel Spinoza şunu demişti. Sexus empiricus bundan var. Güzel. Git gibi bir gidiyor pat. Bir Amerikan oğlanı çıkıyor karşına. Bildiğin düz. Şimdi abi sen nereye? Ben AKP'yi sevmiyorum. Hocam AKP'yi sevmemek için şey mi olacaksın ille de? Değil mi? Yani Erdoğan bugün kısa şeylere bağırsa, şeysiz dese hepimiz şeyiz diye ortaya çıkıyorsunuz ya. Söyleyemiyorum o şeyi.
1: Tamam, şey işte.
0: Yani bak, oldu çünkü. Bunu yaptı, kadınlar kaldırdı.
1: Tabii.
0: Yani bunu söyleyemiyorum çünkü adam
1: şeyiz. Söyleme.
0: Bu nedir, bu ne, bu normal bir şey. Bakın Ömer Bey, biz normal bir siyaset, bir normal bir sosyoloji tartışmıyoruz. Bu adamlar yüzünden biz de anormal olduk. Bu gerçek. Bakış açı bu. Şimdi Cumhuriyet dediğin zaman hani çocukluğu Erenköy'de, Bağdat'ta gibi başka bir şeydi. Benim bildiğim Cumhuriyet. Şu an Cumhuriyet'e bakıyorum. Ya çok özür dilerim ama bayağı Amerikan, ABD'nin şeyleri, stratejisi ne? Orta Doğu'da işgal, katliam, bilmem ne. Ya da ben bunlarla nerede davalık oluyordum hatırlıyorum. O bir terör örgütü kahveyi basıyor.
2: Evet.
0: AK-47 buradan paçtan sarkmış. Hı hı. Bildiri okuyorlar. Bak bunu Cumhuriyet yaptı, bildiri okuyorlar. AKP gidecek falan diyor. Bunu manşetten veriyor Cumhuriyet.
2: Evet.
0: Ondan sonra yazıyor ve bu bildirin içerisinde laik devleti kazanacağız, AKP'yi göndereceğiz, gömeceğiz diye bağıran 3 terörist. Biri terör örgütü mensubu, silahlarla kahve basıyorlar. Bunlar gözaltına alınınca 3 terörist silahlarla kahvede AKP'yi gömeceğiz.
2: Bildiri okudukları için gözaltına alınınca.
0: Cumhuriyet'in manşeti.
2: Neydi?
0: Laikliğe gözdağı. Bunun solculukta bunun alakası yok.
2: Ya evet ya.
0: Bunun böyle bir ideolojisi yok. Bak yani komple küfredesim var. Mankafalık diye bir şey var.
1: Bahsettiğin Cumhuriyet, Can Dündar'ın yani Amerikan bayraklarına sarılı yatan Can Dündar'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı tabii dönemde.
0: Amerika'da olanı zaten. Alman çocuğu.
1: İşte MİT tırları diye ulusal güvenliğimizi tehlikeye düşürecek bir haberi hocam, yayınlayan mecmua.
0: FETÖ'nün Cumhuriyet kodlarının içine soktuğu FETÖ'nün, bak FETÖ diyorum.
2: Evet evet tabii canım, bizzat başka bir şey değil.
0: Sözcüdür. Sözcüdür. Cumhuriyettir. Yargılandık ama beraat ettik falan diyor. Lan beraat ettin de şey diyor ya Emin Çoğuş. Yargılandık beraat ettik. Ettin de bunu yazdın mı yazmadın mı?
1: Sen bunu Amerikan oğlanı demeyeceksin de ne diyeceksin?
0: Hocam yazdın mı yazmadın mı? Bir daha söyle. Yazdın mı? Diyor mu ya Erdoğan dese ki biz bu yuvarlaklarla toplarla işimiz olmaz. Deyince hep biz topuz diye çıkarsınız ortaya dedim. Güldü millet. Ama öylesiniz. Bu FETÖ alçaktır. Bunlar mankurttur. Bunlar haşhaşidir dedi. Hah dedik şu an. Erdoğan ne dedi? Hep biz haşhaşiyiz arkadaş. Heh. Oğlum adı kötü bir şey lan bu. Oku haşhaşi ne demek? Esersiniz'in İngiliz yavrulara bile vermişler bu dedi. Suikastçı demek. Kötü bir şey lan bu. Yok. Şu anda cemaat destekleme zamanı. Biz ama adam top, ben topum dedi.
1: Şu fotoğrafa baktığında Amerikan oğlanlığı dışında ne görüyorsun? Onu söylüyorum.
0: Şimdi ben bunu niye uzun anlatıyorum? Şu, karşınızda maalesef hani çünkü aslında biraz kendi kendine anlatan bir durum. Devlet Bahçeli imzalıyor. Tarihi imza, doğru tarihi imza. Yani aslında belki de hakikaten önümüzdeki en önemli tümsek. Bunu geçtiğimiz zaman abi, bak bunu geçtim mi?
2: Evet. Ha,
0: geride tabii CHP falan ve zihniyeti var. Ama bunlar böyle idare edeceğiz aramızda. Böyle manyak manyak. Hani var ya öp beni şap beni ne diyor. Böyle manyak manyak işler. Manyak manyak işler olur. Yani bundan CHP var. O da bir tümsek çünkü. Milli güvenlik sorundur onlar. Şaka yapmıyorum. Bunları besleyen onlar olduğuna göre. Ama onlar siyasi küçük tümsek. Asıl çıban başı bunlar. Ya bu işin ben şaka yapmıyorum. Bak o CHP'yi de bu hale getiren bunlar.
2: Evet evet.
0: Yani CHP'yi böyle sapıtmasının sebebi bunlar. Bunlar da yediler. CHP de yedi. Çal, oyna, dans et. Darbeci, işte bugün Ertuğrul Özkök işte adam sana Franco'dan örnek veriyor. Edepsize bak. Türkiye'deki bir numaralı darbeci. Bir numaralı cuntacı. Bak CHP Türkiye'nin müseccel, tescilli cuntacısıdır.
2: Evet.
0: Milyarlarca ortadan kaybolmuş. Peştemaliler, havlular, paralar ortada dolaşıyor canlı canlı. Evet. Bak buradan oradan çıkıyor. Bu siyasi bir şeydir ve AKP cuntacıdır dedi. Ulan cuntanın dünyada kitabını sen yazdın ya. Kitabını sen yazdın. Dünya tarihinde okutuldu. Meydan Doros buradaydı. Cuntacılar bir. Tarih CHP bir. CHP iki. Güncellediniz. Yeni versiyonu var lan bunun. Her türlü cuntacısın sen. Yani demok alakası yok. Ve 411 el kaosa kalktı. Bilmem ne faciası. Türban bilmem nesi. Vay şerefsiz diye. Dünyada en alçak, en aşağılık manşetleri atabilecek kapasiteyi haiz olan kişi demokrasi dersi veriyor. Franco diyor sana.
2: Franco diyor.
0: Ama adamın da arka tarafı mabadı da şeyde FETÖ'nün dibinde duruyor. Oraya mabadı teslim etmiş, bırakmış. Ya. Buradan bağırıyor sana. Diyor ki bunlar hiç demokratik değiller ya. Franco böyleydi falan diyor. Oğlum sen başörtüsü serbestlisi iptal olsun diye yani halkın seçtiği irade. Ben niye oy veriyorum? Ben niye oy veriyorum abi? Beni böyle yönet diye.
2: Evet.
0: Bakıyorum.
2: Evet.
0: Bu uzun adam diyorum.
2: Evet.
0: Erdoğan imatipli güzel. İstanbul'da ilk belediye başkanı adayı olduğu zaman da aynısını yaptım. Küskün açık kaldırdım abi. Galiba bir şeyler oluyor dedik. Elhamdülillah. Duyuyor abi beni şimdi. Ve verdik oy. Niçin? Şu. Bana Nişantaşı'nda orada bir iş anı var söylemeyeyim. Kağıdı koyup da önüme. Bakın arkadaşlar eğer Recep Tayyip Erdoğan gelirse şunları yapamayacaksınız. Bu ne? Yapalım. Şu da bak bu Nişantaşı'nda arka tarafta barlar falan var ya, o barlar kapatılacak. Bir de otobüsler var ya, İBB başkanı olunca kanuna bak. Otobüsler ikiye ayrılacak. Harim sandık. Bayağı üşenmemişler. Basmışlar. Cumhuriyetçi çağdaş gençlik, o zamanki Z kuşağı bana bunu dağıtıyor. Aldırıp suatlara fırlattım. Bunu dağıtıyor bana ya. O zaman ne yapacağız? O zaman Zülfü eline oy vereceğiz. Hatırlıyor musun? Adaydı. Niye? Çok iyi çalıyor diye. Evet, doğru, haklıydık.
1: Gel o zaman, oraya gelelim.
0: Hayır, çok iyi çalıyor dedi bir tanesi.
1: Oraya gelelim.
0: Bir tanesi, bir dakika hocam. Çok iyi çalıyor dedi ya, doğru söylüyormuş. Hakikaten iyi çalıyorlarmış hocam. Çok iyi çalıyorlar.
3: Anladık işte.
0: Kaç sene geçti aradan? 30 sene mi geçti?
3: 96, 30 sene geçti.
0: Ya işte nasıl ya adam...
3: 94.
0: CHP geldi, güzel işte, güzel çalıyor işte.
3: Tamam. Şimdi Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Dün neydi o eski Yüksek Askeri Şuralar dedik. Bugün oraya girmeyeceğiz. Bugün başka. Yenilikler nedir? Efendime söyleyeyim. Hava Kuvvetleri Komutanımız değişti. 69 albay, general ve amiralliğe terfi etti. 24 generalin görev süreleri 1 yıl. 530 albayın görev süreleri 2 yıl daha uzatıldı. 2 general yaş haddinden, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Şimdi Hava Kuvvetleri Komutanı, yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalgakıran oldu. Tamam. Hı. Onun dışında Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'yla Genelkurmay Başkanımız görevlerine devam ediyorlar. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl daha, yani bir kere daha uzatıldı. Bizim Trabzon'a turistik seyahat yaptığı iddia edilen, Kars'ta kaz yemeye gitmesiyle aynı şey, roket bizim değildi o yüzden hiç de abartmayın bu işi denen ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı da albay rütbesindeydi. O da generalliğe terfi etti. Tebrik ederiz. Ama bir yenilik var bu sene. Bir ilk daha var. İlk kez Türk Hava Kuvvetleri'ne bir kadın paşa atandı.
0: Evet.
3: Tuğ General Albay Özlem Karapınar Tuğ General'e terfi edildi. Tebrik ediyoruz. Evet.
0: Buna bir yorum yapacağım.
3: Yorum şuradan yapacaksın. Efendim 2026'dayız. 2023 geçeli 3 yıl oldu. Yeni partinin genel başkanının 2023 kehanetlerini ilk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generalinin haberi eşliğinde bir kere daha hatırlayalım. Yeni parti genel başkanı bundan 13 yıl önce 2023'te ne olacak demiş. Bakalım ne olmuş. Buyurunuz. Peki arkadaşlar hazırlıyor.
0: Tamam.
3: Sen hatırladın mı?
0: Tabii ben hatırladım, biliyorum ne olduğunu. Şöyle söyleyeyim. Tamam, detayları verdik ama şu var. Sadece bu değil. Yani bu ilk general mi bu şu anda? İlk hava mıydı?
3: Havacı general.
0: Havacı general. İlk bir kadın.
3: Hazır oldu. Hazır oldu.
0: Tamam.
3: Hadi
0: dinleyelim.
3: Tamam.
4: 2023 olsa gizli ajandada ne yazıyor? AKP'li kadın milletvekillerine dün döndüm söyledim. Hı-hı. Kadınların araba kullanma imkanı olacak mı acaba hedef 2023'te? Başbakanın aklındaki o 2023'te. Gizli ajandada kadının seçme seçilme hakkı olacak mı? 2023 geldiğinde kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi? Mecliste kadın milletvekili olacak mı? Şimdi gizli ajanda yavaş yavaş yavaş bambaşka bir yere geldi.
0: Bak bir şey söyleyeyim mi? Ya şimdi buna ben ne kadar çok özür dilerim, sövsem az.
3: Böyle ya bu kafa bak Türkiye'yi şöyle, yönetmeye şöyle, talip şimdi bak.
0: Hocam bak şöyle, bak insanlar hata yaparlar, yanlış öngörü de olur. Olabilir abi ya, insanlara yani çok çok vicdanlı bir şekilde, çok tarafsız bir şekilde yorumlayacağım. Yanlış öngörü olabilir, hatalı öngörü olabilir, tutturamayabilirsin. Bir şey yani, siyasetçisin sonuçta, çok konuşuyorsun benim gibi, çok konuşursan çok hata yaparsın. Bunu da kabul. Bak şapkamı çıkartıyorum. O yüzden baştaki... Ne kadar sövsem azdır lafı da o yüzden söylüyorum. Daha dümdük olsun diye söylüyorum. Bu şekilde Türkiye'yi kutuplaştıran bunlardı. Bu çok çok özür dilerim, çok alçakça bir söylem. Bakalım sen yaşayabilecek misin de bakalım oy kullanabilecek, araba kullanabilecek misin, seçilebilecek misin, seçilemeyecek misin bilmem ne. Bu bir kişinin tasarrufu değil. Türkiye'de siyaseti bunun üzerine kurdular. Çok acı, çok kötü bir siyaset tarzı. Ve bunun başını hepsi var. Başta da çok yani Allah rahmet eylesin. Deniz Baykal da vardı. Kılıçdaroğlu da vardı. Bu da var. CHP böyle gitti. Ne zaman böyle gitti?

0: Niye gibi? Çünkü karşına Recep Tayyip Erdoğan geldi. Adam bir kazandı, iki kazandı, üç kazandı, beş kazandı, sekiz kazandı, on kazandı, on iki. Ve bütün bunun karşısında tek bir tek o %25'lik oyu yakalayabilmek amacıyla yaptığı hiçbir şey yoktu. Hala yeni parti öyle. Ne yapacaksın? Erdoğan'ı indireceğiz, gömeceğiz. Bir gömdün, kendi partini gömdün lan. Artık cevaplı bile değilsin. Soruyorsun. Şimdi çok kıymetli şurayı bağlayayım bak. Çünkü söyledim, aldırmam lazım. Neden peki bunu düşünüyorum? Türkiye'deki kutuplaş, bu sosyolojiyi siz oluşturdunuz. Erdoğan değil. Erdoğan kendi rayına, yoluna bıraktı. Erdoğan devrim yaptı. Erdoğan ilk defa bu ülkede insanlara herkesin eşit olduğunu anlattı. Erdoğan bu millete genetik kodlarını da hatırlattı. Ama siz kaybettiniz. Neden? Bundan. Çünkü sizin kafanızda, şimdi enteresan bir cümle kuruyor orada bak. Çok önemli bir şey Ömer Bey. Diyor ki, şimdi diyor asıl diyor o gizli ajan da ortaya çıktı. Dedim ki ben bunu onun için söylemiyorum. Birkaç tanesi öldü. Ölüp gittiği için kozmosu bol olsun bazı yazarların. Vakti zamanında gizli ajan da ortaya çıktı diye haber yaptılar. Dedim acaba bu Erdoğan bir yerde bir toplantı yapıyordu. Bir gizli ajan da tutuyor defter. 2020'de kadınları yok edelim. Sonra otobüsleri bölelim. Sonra kadınlar araba kullanmasınlar. Sonra şunu yatırdı. Bir yazdı. Gördü herhalde yani. Yakaladı herhalde bir şey adam. Üst düzey bir arkadaşımızın bilmemesine göre, benim oturduğum mekanın sağ lobuna göre, sol lobuna göre. Bunlar yıllarca bu haberi yaptılar efendim.
1: Abi.
0: Yıllarca bunu yaptılar biliyorsun değil mi?
1: Biliyorum. Şöyle ki, şimdi bak.
0: Şimdi ne diyeceksin bu adama? Ne diyebilirsin bu adama?
1: Kadınların o Allah abdest ya. Alıyormuş gibi çek kanka, habersizmiş gibi çek pampa var ya.
0: Sahtekarlık ya.
1: Hani nasıl Müslümanlardan, o dindar insanlardan takiye yoluyla oy devşiremeyeceğinizi er ya da geç çok anlayacaksınız. Bu milletin ferasetinin ne boyutta olduğunu. Kadınlardan da takiye yoluyla ve korkutma yoluyla oy devşiremeyeceğinizi anlamış olmanız lazım. Yani hala aynı noktadasınız ama aman ha deyip korkutup eve kapatılacaksınız, dört eşten biri olacaksınız, bilmem ne falan
0: asker
1: filan
0: kadın oluyor.
1: Safsatalarıyla uyutuyorsunuz. 103. yılında Cumhuriyet'in niye siz iktidarken kadın paşa yapamadınız? Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bu ülkeyi yıllarca yönetti.
0: Tabii.
1: Neden hiç kadın general olmadı? Da şimdi kadınlara generallik yolu açıldı. Acaba kim kadınlar üzerinden siyaset devşiriyor? Kim kadınları gerçekten muhafaza etme gayretine giriyor? O yüzden kadınlar bu analizi de doğru yapacaklardır. Kadın seçmen noktasındaki takiyeniz de elinizde patlar. Bundan sonrakiler. Bugüne kadar patladığı gibi.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi kadınlarla ilgili en güzel soru aslında. Hani bırak bunları, bunlar çok uzak onlar şimdi. Modern adamlar, çağdaşlar. İzmir Üniversitesi söylüyor ya. Kemalist Atatürkçü ya bunlar. Kendi dönemlerinde tek partiyken kaç tane kadın milletvekili vardı? Hem tek parti ya.
1: Tabii.
0: Seçim yok. Bak,
1: hiç. Soran yok, sorgulayan yok. İstediğini yaparsın.
0: Yapaydın ya yarı yarıya. Hadi. Norveç diyorsun. Yapaydın lan.
1: Ama öyle deme. Bak, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi bu ülkede.
0: Şimdi yapamıyorsun ama bir ikincisi yaptığın da. Yaptığı da 3-5 tane var. Şey için söylemiyorum. Bak burada bir gene bir toplumsal hassasiyeti gözeterek söylüyorum. Yaptığı da yarısından fazlası gayrimüslim. Onlar daha iyi diye koyduğu kadınlara bak.
1: Evet.
0: Kadın vekilleri, kendi koydukları kadın vekilleri yarısından fazla gayrimüslim. Bulamadılar o zaman Türkiye'de. Müslüman bir kadın bulamamışlardı o dönemde. Yani ama çok modern. Bayağı buna daha iyi modern ya.
1: Evet.
0: İsimleri biraz değiştirdiğin zaman bir takla attırdın mı olabiliyor. Olmasın demiyorum bak, yanlış anlama. Fakat çıkıp da yıl olmuş o zaman 2018-19 her neyse 2020. 2023 hedeflerinden bahsedince adam sana öyle bir fotoğraf çiziyor ki Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde bak bakalım acaba oluyor mu? Bunlar oluyor mu bunlar? Kadınlar acaba araba seçilme hakkı. Lan bir defa yalan söylüyorsun. Recep Tayyip Erdoğan seçilme hakkı getirdi.
1: Doğru.
0: Yalan söylemeyin.
1: Seçme vardı, seçilmeyi Sayın
0: beraber kullanıyoruz o cümleyi. Seçme ve seçilme.
1: Tamam.
0: Peki. Seçme vardı. Seçilme yoktu.
1: Seçme hakkını
0: kim yasakladı? Sen yasakladın.
1: Evet.
0: Sen kadına değer haddini bildiriyordunuz lan kadınların siz. Sizin kafa had bildiriyordu.
1: Evet.
0: Ne o? Sokakta had bildiriyordu, üniversitede had bildiriyordu. Kafasından sürüklüyordu. Bak benim oğlum biliyor musun? Oğlum.
1: Sadece böyle başörtülü diye mecliste Sayın Merve Kavakçı'ya lütfen bu hanıma haddini bildiriniz diye höyküren ve avuçları patlayana kadar alkışlayanların tamamı sizdiniz ya.
0: İsmit son konuşma olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu o köşedeyken hüngür hüngür ağlayıp da yüreği burkulan Özgür Özel değil mi? Hüngür hüngür ağlıyordu.
1: Evet.
0: Hiç sen bunları düşünürken senin o hüngür hüngür ağlayan o adamın abdest alıyor ya şimdi. Müslüman oluyor ya çok. Çok acayip Müslüman. Evet. O adamın başörtüsü serbest olmasın deyu imza attığını biliyor musun? Ha. Ya kadın lan senin ne işin olur ki? Senin bildiği tek kadın Cumhuriyet Halk Partisi'nde metres. Havlu. Peştemal. Genç. Yazışma.
1: Yürüyen parayım bebeğim. Ona da gelmek için ha, hızlı geçelim.
0: Şimdi hemen geçiyorum. Yani ama bunu hatırlatmak çok güzel bir şey aslında bak. Belki şu anda yani çok böyle bir anda gaza geldik herhalde. Cuşu uğruşa geliyoruz. Ama şu an Türkiye'de şu anda şu saatte bu dinlenir. Bizi program dinlenir. Özür dilerim. Çünkü neden biliyor musun? Bu beni gaza getiren arkadaşlar değil. Öyle kıymetli bir yerden baktık ve pencere açtık şu anda biz. Abi şu anda o yüzden çok teşekkür ediyorum. Kemalist bir takım arkadaşlar da bunu olumluyor. Evet haklısın. Bu çok kıymetli bir. Haklısın diyebiliyorsan bana. Evet. Şu adamın perişan, kepaze halinden. Böyle bak bakalım insanlar araba kullanabilecek mi? Yani AK Parti'den sonra bir kadın araba kullanmaya başladı. Farkında değil. Oraltı sokağa yükseldi ki. Çünkü hani o senin vermediği traktör vardı ya. Hı. Refah seviyesi. Refah seviyesi Türkiye'de yükseldi. AK Parti ile Erdoğan'la beraber yükseldi. Arabalar çok olunca, evde iki araba olunca biri kadının bir erkeğin oldu. Evet. Kadın her şeyin berbat dökülüyor ya. Ve şu an çıkmış bize diyor ki ben Türkiye'nin efendim bu Sayın Bahçeli orada tarihi bir şey imza atıyor. Ve hakikaten en büyük tümsekten kurtuluyoruz. Ya ufak tefek tümsekler bunlar. CHP doğurdukları tümsek bunlar. İşte ip de öyle. Zafer bunlar. Tümsek bunlar. En büyük tümsek oradaki gene CHP. Bir de orada takoz olmaya çalışıyoruz Türkiye'nin geleceğine ilgili. Ya neyi kapatmaya çalışıyorsun? Hırsız. Geçelim abi şu adama. Hırsız orada onu anlatalım. Hırsız nasıl oluyormuş orada anlatalım. Bence.
1: Peki madem Özgür Özel'den başladık. Özgür Özel'den devam edelim.
0: Menderes'e gelelim.
1: Efendim Özgür Özel ve yakın kurmaylarından Veli Ağbaba için fezleke hazırlandı.
0: Ya.
1: Fezleke zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu içeriyor efendim. Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Milletvekili oldukları için yargılamaları bir takım prosedürler neticesinde mümkün olabiliyor bu isimlerin. Buna söyleyeceğim bir şey var mı?
0: Yani
1: Özgür Özel ve Veli Ağbaba için rüşvet fezlekesi. Ama olur. Bunlar siyasi. Hep siyasi, siyasi hamleler.
0: Bu da siyasi. Bak geçtik. Bebeğim.
1: Peki Veli Ağbaba'nın abisi siyasi bir operasyon
0: rüşvet
1: neticesinde.
0: Siyasi rüşvet.
1: Gözaltına alındı efendim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne siyasi. Yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abiyi Hür Ağbaba. Evet. Dahil iki şüpheli gözaltına alındı diyor haberde. Siyasi. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüpheliler daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmışlar. O irtibat da siyasi, evet. Bu operasyon da siyasi. Ege Şehir Genel Müdürü de siyasi. Herkes siyasi,
0: kayın,
1: her
0: meşe,
1: şey siyasi.
0: Meşe, kayın, kökler,
1: tabii, tabii, tabii. Çam. Madem öyle, madem öyle, Veli Ağbaba dedik, İzmir soruşturma dedik, bilmem ne. O zaman gelmişken o zaman İzmir'e bir Menderes'e gelelim.
0: Tabii.
1: Efendim dün vakayı adiyeden olduğu için, artık çok sıradan bir hale geldiği için günün manşetinde süreye sığdıramamıştık. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonu gerçekleşmişti. Belediye başkanı gözaltına alındı ve belediye başkanıyla birlikte gözaltıyla birlikte soruşturma kapsamında pek çok ayrıntı açığa çıktı. Mesela Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gibi bir figür var karşımızda anlaşılan o ki İlkay Çiçek'ten bahsediyoruz efendim. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek. Sevgilisiyle WhatsApp yazışmaları, sosyal medya takipçileri dünden beri zaten görmüşlerdir. Bugün akşam gazetesi manşeti taşımış meseleyi, ben yürüyen parayım bebeğim.
0: Bak bir şey söyleyeceğim, ben bir de var kendi gazetemi tebrik ederim. Bakın bazen şey gibi görünüyor, mesela bunlar şimdi mesela Cumhuriyet, bak, daha az renkli Komünist gazetesi çünkü fikir var. Yoğun yoğun fikir kokuyor. Buram bugün fikir kokuyor değil mi?
1: Ya tamam bu esprinin biz üzerine kapatalım hadi. Program hocam, kapatalım.
0: Yoğun fikirler var.
1: Ha, fikir var ha?
0: Tabii fikir. Bak burada köşe atış diye bir şey var burada mesela.
1: Of.
0: Seyrani'den değil adaletten ha. Mülkün temeli. Böyle ha. Denmez miydi?
1: Tamam.
0: Evvelden. Bilmem ki ne edip de işletmeli kalmadı. Evet. Seyran sabra mecali.
1: Oy oy oy. Aydın sana bir aydınlanma geldi şimdi.
0: Abi şu anda ben Mustafa Balbay. Neşe. Bunlar.
1: Tamam.
0: Hocam gazete manşeti böyle. Bak.
1: Tamam.
0: Bu magazin haberi değil.

0: Bu sonuçta bir belediye başkanlığı,
1: Aynen öyle.
0: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük temizlenme operasyonları başlamıştır.
1: Evet.
0: Ve bu operasyona dahilinde dünyanın medeniyet başkenti İstanbul, değil mi? Batılıların Konstantinopol dedikleri o İstanbul'un şeyse, içeride olan şeyse, ekosu, egosu, CHP'nin egosu içeride dünyanın, esen Türkiye'nin diyordum. Baktım genel olarak dünyanın en büyük yolsuzluk dosyası. Dünyanın. Her şeyde adam havalimanımız Sabiha Gökçen Avrupa'da 7. oldu. İstanbul Havalimanı 1. oldu. Biz iddialıyız hocam. Yolsuzlukta da İstanbul 1. Tamam,
1: Amin.
0: bilmem kaç milyar dolara tekabül ediyor çünkü. Dedik ki biz arkadaş, ortada böyle bir gerçek var. Bu kadar kütük kadar bir sürü iddia var. İtiraflar var. Ben değil. Sıvacı Adem'in parasını açıkla. Salalım adamı. Ya sadece de ki Sıvacı Adem 1,2 milyar nereden geldi?
1: Ben size bir şiir okuyayım. Ben size bir şiir okuyayım. Tamam.
0: Tabii.
1: Ben size bir şiir
0: Okudu ama
1: okuyayım.
0: bir halta yaramadı.
1: Heh.
0: Şimdi aynen Özdemir Asaf'ın o güzel şiirlerin yanında bazı şiirleri vardır. Bu Cumhuriyet zekası onları okur. Sinek şiiri var. Sinek düşünmeden uykuda sinek görüyor falan filan gibi.
1: Tamam.
0: Kafan karışmasın.
1: Tamam, karışmasın.
0: Şimdi bu bir yer. Şimdi şöyle bir gerçek. Daha önceki de çıktı biliyorsun, hatırlıyorsun. Adam sonra düzeltme yaptı bir tanesi. Dedi ki 21 yaşında koskoca adamsın. 21 yaşında hem de evlilik dışı bir ilişkin var. Özel şahs hayatıdır. Hani kimsenin ayıbıyla bilmem ne uğraşmak zorunda değiliz. Ama sen sonuçta halka mal olmuş. Hani sanatçı gibi düşün. Futbolcu gibi düşün.
1: Doğru.
0: 10 milyon dolara transfer oluyorsun. Gece kulüpte göründün. Kimse ilgilendirmez. Nasıl ilgilendirmez?
1: Heh, halka mal
0: Kapıdan
1: olduysan
0: fotoğraflar
1: kusura
0: çekerek giderken
1: bakmayacaksın.
0: iyiydi yani. Herkes
1: Heh,
0: tanırken iyiydi böyle fotoğraflar.
1: aynen öyle.
0: Olmam. Ve burada geliyor bir adam
1: 50
0: diyor ki
1: küsur yaşında adam, 21 yaşında bir
0: düzeltme
1: sevgiliyle
0: yaptı. Dedi
1: otelde.
0: 21 değil 25.
1: Utanmadan 21
0: Aynı
1: dediniz
0: Mansur
1: ha, var
0: Yavaş'ın
1: ya.
0: 82 milyon değil 77 milyon
1: Milyon
0: lira
1: konsere
0: konser
1: ödedik.
0: para verdi.
1: Evet.
0: 4 milyon aşağısı.
1: Yani ya inanamıyorum ya.
0: 4
1: Bu
0: milyon o kadar teferruat ki
1: ay
0: hocam. 4
1: bu
0: milyon.
1: medya var
0: Tabii.
1: ya ay.
0: Şimdi bunlar haber değeri vardır ve bunlar eğer Türkiye Cumhuriyeti tarihi hatta dünya tarihinin en büyük rüşvet yolsuzluk operasyonu devam ederken onca insan, onlarca kişi
1: Evet.
0: İstanbul'da da bahsediyorum.
1: Evet.
0: Ve İstanbul dışından Antalya'sından tut efendim
1: Uşağına
0: Uşak'ına
1: kadar.
0: kadar, Ankara'sından tut Behzat'ından Çeşme'ye kadar bu kadar pislik, çalmak, çıkmak varken,
1: Tamam.
0: rüşvet varken ortaya çıkıyor ve bu adamın WhatsApp yazısı ortaya çıkıyor. Ben buna haber yapmayacağım öyle mi? Bak hayır, sabah çünkü mesajları atmışlar. İnsanın üzere bir dakika dur ya. Ulan bunlar benim param, benim.
1: Aynen. Öyle
0: Adam
1: bir
0: kendi
1: dünya
0: parasından
1: yok. Öyle bir
0: bak para
1: dünya yok.
0: kazandın, senindir hocam.
1: Yemişim öyle özel hayatı ya.
0: Helalinin harımı da senindir
1: Heh.
0: ilgilendirmez mi? Phuket'te mi yersin, Duket'te mi yersin bilmem. Roma'da mı ezersin parayı, onu da bilmem.
1: Ama bak Çiçek'in
0: Allah sana o diyeyim
1: o
0: ediyor vermiş.
1: yazışmalarında
0: Babacım.
1: çok çarpıcı şeyler var.
0: Hocam diyor ki
1: Heh.
0: kadınla yazışıyor
1: Heh.
0: sevgilisi kimse bilmiyoruz. Diyor ki bu manşet bence bitirir işi. Ben yürüyen parayım bebeğim.
1: Ben muhtarlıktan gelmeyim, her işin karşılığında para alırım diye
0: Şimdi
1: devam ediyor
0: biz
1: efendim.
0: buraya basılabilecek olanı bastık ama basılamayacak olan şeyler var Allah
1: Basılamayacak
0: muhafaza.
1: yazışmalar da var.
0: O da
1: Mesela bak şöyle bir durum var. Çiçek sevgilisiyle yaptığı başka bir görüşmede İstanbul'daki soruşturmaya da değinmiş efendim. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten
0: ahtapot
1: bahsediyoruz.
0: çünkü her tarafı uzandıkları için.
1: Ekrem İmamoğlu pastayı bölüşmede anlaşamadı. Birbirlerini sattılar. İmamoğlu'nun ayağını kaydıran Özgür Özel.
0: Ben
1: Biz
0: demiyorum.
1: dedik ama biz
0: Karacaoğlu.
1: bunu daha önce söyledik.
0: CHP'li Karacaoğlu'nu söylüyor bu.
1: Şikayet eden de CHP'li sanık da CHP'li tanık da CHP'li efendime söyleyeyim mağdur da
0: İş
1: CHP'li
0: ortakları CHP'li,
1: maktul da
0: asfaltçı
1: CHP'li
0: CHP'li.
1: hepsi CHP'li.
0: Tabii.
1: Biz oturduk çekirdeklerimizi aldık servisçi dayılar gibi oturduk servisli dayandık oturduk seyrediyoruz. Her şey CHP'li. Ondan sonra kalkıyorsunuz ve siz siyasi dava diyorsunuz. Menderes'ten ayrılmayalım. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek diyor ya ben muhtarlıktan geldim. Ben o falan parasız iş yapmam. Özgür Özel adaylığını açıklarken ne demiş? Bir ona kulak verelim.
0: Müthiş ya.
1: Ya
0: Valla.
1: Özgür Özel.
0: Bak o yüzden şu anda
1: Bugün ben
0: bütün
1: Özgür Özel'in iki sesini kullandım.
0: biraz daha geleyim ya. Çok güzel akıyor mesajlar atıyor. Sağ Allah razı hepinizden. Hüseyin abiden hepsinden.
1: Evet.
0: Şunlarca. Bak buraları telefonla arayın. Günün manşetli acayip işler konuşuyor diye. Birbirinize haberleşin. Bak şu an ne veriyoruz. Bu gerçeği de internet
1: Biliyor.
0: kullananlar biliyordu hocam. Burası bazı televizyon seyrediyor sadece. Diğer abilere, ablalara da haber verin.
1: Tamam.
0: Şunları
1: Onlara da
0: bilin.
1: haber
0: Şu
1: verin.
0: anda hemen
1: Efendim
0: açsınlar.
1: dün gözaltına alınan
0: Evet.
1: İzmir Menderes Belediye Başkanı
0: Bir dakika.
1: İlkay

0: Çiçeğin seçimden önceki tanıtım etkinliği.
1: Özgür Özel'den bir öngörü daha.
0: Özgür Özel yine tam ise o çocuk tacizinden tutuklanan vardı ya bir tane Görele Belediye Başkanı. Benim kardeşim, genç arkadaşım abi falan. Özkan Yalım, yoldaşımız, arkadaşımız. Muhittin Böcek, dünyanın en şahane insanı.
1: Bursa'yı indiremezsin aşağı.
0: Ekrem İmamoğlu, sütte leke olur, İmamoğlu da olmaz. Şimdi bakın
1: bir lekesiz daha.
0: Evet, buyurun.
1: Bebeğim.
2: İlker Bey muhtar, İlkay Bey diyor muhtarmış. Acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin. Teğil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim. İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
1: Ya bak.
0: İçişleri Bakanlığı'nı yönetin. Ben yürüyen parayım bebeğim diyor adam. Şimdi, yazmış. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her işin karşılığında para alırım diyor.
1: Ben yürüyen bebeğim deyip de sevgilisi yazışan bu zatı muhterem tırnak içerisinde CHP'li. Ama şaşırmıyoruz. Şimdi sen şaşırdın mı WhatsApp'a? Bu ancak bizim ulaşabileceğimiz kadarını yayınlayabiliyoruz. Normal CHP'li ise yapar. Yani bu normaldir hocam. Yani köpek havladı. Abi köpeğin işi havlayacak. Abi araba giderken tekeri dönüyor. Ulan zaten gidip dönmesi lazım. Abi kadının adamın sevgilisi varmış. Biraz da Tom Dombili benim gibi. Abi normaldir. Sen Özkan'ı görmedin mi? Adam havluyla kapıyı açıyor. Korku yok. Yiğidin malı meydandadır lan. Açacak bu. Şimdi bu adamlar CHP bu. CHP hani abi adam çok güzel yardım topluyor. 3 milyar yemiş. Abi adam İzmir Marşı söylüyor ya. Abi adam çok iyi dans ediyor. Hem de çok ağır küfrediyor. Neden? Ne diyordu? Hatırla onu da bulabilirse bulsun işte bak seninkiler bulur mu içeriden dinleyiciler. Ben size buraya bir tane adam getirdim aday diye. Aklımıza yüğüt, dirist bilmem ne polis geliyor. O polis falan.
0: Bulun. Mi? Hemen bulun.
1: Bizim içeride uzman Allame-i Can ekip
0: hemen bulun. Çünkü. Yani karşınızda abi, şu anda abi. Hırsızlara göz açtırmayan
1: kim o?
0: Kanunsuzlara.
1: Esrar Ç.
0: Esrar Ç. Var mı? Bulabildiniz mi reji?
1: CHP. Bak şeyin. Metres. Özgür. Polimetres. Çalma. Çırpma. Kayın. Meşe. Bir de Esrar Ç.
0: Şimdi Özgür Özel'in.
1: Buyurun.
0: Menderes Belediye Başkanı ile ilgili tanıtım toplantısını az önce ekrana getirdik. Bir de Etimesgut Belediye Başkanı ile ilgili tanıtım toplantısını. Bugün Özgür Özel'den çok mesaj. Verin bakalım hadi ver. Ver.
1: Hop bir de.
3: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
1: Tövbe estağfurullah. Tövbe de.
0: Şaka
1: tövbe
0: ya.
1: De. Tövbe,
0: ya
1: tövbe
0: gerçekten de. Ya.
1: Bu, polisimize böyle hakaret olmaz ya.
3: Şu diyen.
0: Şu
3: valiyi görüyorum.
0: Kelebek yap Ali. Artık 10'lu mu yaparsın, 4'lü mü yaparsın
1: hocam?
0: Bir taraftan Özgür Özel'in gördüğü, bir taraftan da gerçek şeklinde. Efendim, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu biliyorsunuz rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı. Bugün Sabah gazetesinde ilginç bir haber var mesela Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı Taylan Özgüven'in 5 sene buradayız yiyebildiğiniz kadar yiyin dediğine ilişkin soruşturma ya, kapsamında hep özel haber olarak Sabah gazetesi yer vermiş. Suçlulara göz açtırmayan Türk polisini bilmem neyi ya görüyorum şimdi, tamam bunu da verin kelebekle onu da verin. Şöyle, birkaç dakika içinde toparlasın Hikmet Bey de
1: biraz
0: kapatalım.
1: Önce dediğim gibi yorumları okuyunca enteresan şeyler geliyor hakikaten de haklılar. Yani şeyi abartıyoruz yani adamın kendi özel hayatı bilmem ne ilgilendiği. Bunda ben samimiyim. Ben burada çok samimiyim çünkü hatta şöyle bir şey vardır bunu seninle zaman zaman konuşuyoruz. Yani mesleğin bile içinde bazı bizim anlam değer dünyamıza uymayan şeyler vardır. Jurnalizm, jurnalden gelen kelime tamam mı? Biz halbuki İslam'da ayıp araştırılmaz. Yani, ama tabii bir kardeşinin ayıbı. Şey gibi düşün. Ölünün arkasından konuşulmaz. Konuşulur lan. Hitler'in hakkında konuşuyorsun işte. O senin ölülerin. Her ölü dememez. Bahsetmiyoruz. O yüzden abart derken şunu görelim. Yani vicdani düşünmek lazım. Adam zaten daha önce çok tehlikelidir. Çok konuşamayız. Bu rütük var. Esrar. Çok büyük tehlikedir toplum için.
0: Aynen
1: öyle. Uyuşturucu madde bilmem ne diyorlar buna bilmem ne madde diyorlar işte.
0: Bir uyuşturucu ve uyarıcı madde.
1: Uyarıcı maddelerle evet. ilgili hakikaten toplumun çok duyarlı olması lazım. Daha önce bunu kullanmış bu adam. Bir daha söz bir daha yapmayacağım. aday veriyor, kullanıyoruz adamı. Adamın projen ne diyor? Benim projem yok. Ben varım. Ben Behzat Ç. Böyle çılgın, ya hafif alkolik bir Türk polisi, hafazan Allah, bir imajı çiziyorum. Benim bu karizmam yeter.
0: Hadi canım.
1: Peki ne yapacaksın bu köpek sorununu? Hepsi birer tanesine görev vereceğim.
0: Evet, belediye kadrolu aldı ya.
1: Bu neydi bunun ismi? Bunun ismi?
0: Neydi abi?
1: Neydi abi? Nepotizm. Ha. Belediye niye köpek alıyorsun? Nepotizm bu. Peki Esrar Ç.
0: Ne olacak?
1: Ne olacak hadi şimdi? Adama Türk polisi diye car car car car dozu bir aklıma ne geliyor? Bu geliyor. Öteki buna İçişleri Bakanı olur. Bak oğlum bunu İçişleri bebeği adam İçişleri biliyor, adam ne diyor bak İçişleri Bakanı Drak Belediye diyor. Bakanlık verir ben bu adamı diyor. Şu adamı düşünebiliyor musun? WhatsApp konuşmalarını ve veremediğimiz konuşmaları.
0: Muhtarlıktan geldim bebeğim.
1: Allah.
0: Yürüyen parayım bebeğim diyen adama.
1: Özkan Yıldırım. Dışişleri Bakanı. Bu da İçişleri Bakanı olacak. Düşünebiliyor musun?
0: Tamam tamam. Düşünmesi bile korkunç. Yani, hadi hayır, kapatalım hadi.
1: Dış ülkelerine karşı Özkan'ı göndereceksin.
0: Kapatalım hadi.
1: Korkutsun diye.
0: Peki. Evet. Evet, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
1: Otobit'te. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şıp şıp

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Dünyaca ünlü futbolcuyla başlayalım. Mohamed Salah'la Trabzonspor'la anlaştı, biliyorsunuz ki dünün son dakika gelişmelerinden biriydi. Bugünün son dakika gelişmesi ise İstanbul Atatürk Havalimanı'na uçağa indi. Hemen görüntüleri getirelim şimdi ekranlarınıza. Ekranın sol köşesindeki görüntüler canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Trabzonspor'un yeni dünya yıldızı Mohamed Salah İstanbul'da. Salah İstanbul'a gelmek için Yunanistan'dan uçağa bindi. Trabzonspor taraftarları da haliyle İstanbul Havalimanı'na akın etti. Bu arada Mohamed Salah uçakta forma giydiği anları da paylaşmıştı. Mısırlı yıldız formayı giydikten sonra Trabzonspor taraftarlarına ilk mesajını, "Hazır mısınız? Sizi görüyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." diyerek vermişti. Yıldız bir futbolcu diyoruz. Haliyle kariyeri de başarılarla dolu. Mohamed Salah Avrupa futbolunun son yıllardaki en istikrarlı ve başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. Premier Lig'de 4 kez gol kralı oldu Mısırlı Yıldız, 2 kez asist kralı oldu, 2 kez de ligin en iyi futbolcusu seçildi. Liverpool formasıyla 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları da yaşayan Mohamed Salah, bireysel kariyerinde de birçok kez gol krallığı yaşadı. Yılın futbolcusu ödüllerine de layık görüldü. Mısırlı Yıldız'ın bordo mavili formayı giyecek olması kulüp tarihinin en büyük transfer hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Tabii transfer bedelinden de bahsedelim size. Yıllık 17,5 milyon avro ödenecek başarılı oyuncuya. Ama sadece bu kadar değil. Bordo Mavililerin satışa sunacağı Salah isimli ürünlerden de %20 pay alacak Mohamed Salah. 2 yıllık sözleşme için her konuda anlaşma sağlandığını dün haberleri gelmişti. Ve birazdan da ekranlarınıza gelen o kapıdan çıkışını göreceğiz Mohamed Salah'ın. İstanbul Atatürk Havalimanı'na uçağa indi ve kendisini sadece bir basın ordusu değil, aynı zamanda bordo mavili taraftarlar da kapının önünde bekliyor. Zaten kendisi de formayı giydikten sonra Trabzonspor taraftarlarına ilk mesajını yolladı. Uçakta formayı giymişti, o anları paylaşmıştı. Ve taraftarlara, Trabzonspor taraftarlarına, "Hazır mısınız? Sizi görüyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." diyerek mesaj vermişti. Evet, o anlar da ekranlarınıza geliyor. Ekranın sağ köşesinde uçakta formayı giydiği anlar.
1: Her yer Trabzon.
0: Bir daha aynı görüntüyü alalım aslında arkadaşlar. İzleyicilerimiz de duysunlar sesini.
1: Trabzon, are you ready? We can hear you. See you very soon. Bize her yer Trabzon.
0: Bize her yer Trabzon. Trabzonspor taraftarlarına "Hazır mısınız? Sizi görüyorum. Çok yakında görüşüyoruz. Bize her yer Trabzon." dedi. Son cümle Türkçeydi ve birazdan Mohamed Salah birebir taraftarlarla da bir araya gelecek. 2 yıllık anlaşma yapılacak ve transfer bedeli olarak da 17,5 milyon yıllık 17,5 milyon avro ödenecek başarılı oyuncuya.

planımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Diğer takımlar devreden çıkınca transferde hızlandık. Salah ve menajeriyle bir görüşme yaptık. Çok profesyonelce, saygı çerçevesi içinde iki tarafında birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu dedi. Ve şimdi bu coşkuyu dinleyelim birlikte. Taraftarların alkışlarını, çığlıklarını duyuyorsunuz.

0: yoğun bir ilgi var. Şimdi oradaki düzen de sağlanmaya çalışılıyor bir yandan ki açıklama da yapacak Muhammed Salah. Neler söyleyecek merakla bekleniyor ama kendisinin de bir hayli mutlu olduğunu yüzünden görmek, fark etmek mümkün. Merdivenlerden inmekte bile zorlanıyor Muhammed Salah. Burası İstanbul Atatürk Havalimanı. Arkadaşlar o alanın sesini ben de kulağımda duymak istiyorum lütfen ki taraftarların sloganlarını da duyabileyim. Lütfen sesi, alandaki sesi benim kulağıma da verin. Yoğun bir kalabalığın olduğundan sizlere bahsetmiştim. Hem basın ordusu orada, hem Trabzonspor taraftarları orada. Lig radyo programcısı Haluk Kesim de şu an telefon hattımızda. Haluk Kesim merhaba.
1: Merhaba, merhaba. Hayırlı uğurlu olsun Salah.
0: Evet, herkese hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle tabii Trabzonsporlulara, coşkuyu da görüyorsundur ekranlarından muhakkak ki sen de.
1: Ya, inanılmaz, inanılmaz.
0: Ben hemen söz sana bırakayım. Hem coşkuyu yorumla hem bu transferi bir yorumla istersen.
1: Şimdi şöyle hemen şunu söyleyeyim. Evet, coşku inanılmaz. Trabzonspor taraftarı hiç beklemediği bir transfer oldu aslında Trabzonspor taraftarı için. Çünkü bir yapılanma, bir ona göre bir hareket düzeni içerisinde devam ederken bir anda piyangodan Salah çıktı ve bu da düşünsenize, yani Salah'tan bahsediyoruz. Öyle bir isim ki yani dünyada şöyle bir elin parmağını geçmez saydığınız zaman. Şu anda var olan ve oynayan dünyanın en üst düzey futbolcuları kimdir diye sorsanız bunlardan bir tanesi de Salah'tır. Çok önemli bir isim, çok önemli bir figür. Ve Salah Trabzon'da, yani Trabzonspor'a imza attığı andan itibaren tabii ki taraftarı çok çok mutlu etti. Ama tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Yani Salah çok güzel, çok doğru, inanılmaz bir isim. Doğru derken tanıtım anlamında çok doğru. Yani Türkiye'nin ve Trabzonspor'un tanıtımı anlamında, o formaların tanıtımı anlamında çok müthiş işler yapılacak. Ama Beşiktaş'ta biliyorsunuz, Beşiktaş'ta Salah talip olmuştu.
0: Evet.
1: Daha doğrusu şöyle talip olmuştu. Beşiktaş'ta aslında hiçbir şekilde Salah gibi bir durum söz konusu değildi. Fakat bir anda menajerler ve Salah'ın da hani boşta da olması nedeniyle Beşiktaş'a da önerildi. O sırada sosyal medyada bir anda Salah ismi gündeme gelince Beşiktaş taraftarı da çok heyecanlandı. Çünkü bir tarafta Trossard, bir tarafta Salah ismini düşündüler. Tabii ki bu çok güzel. Ardından menajerin ve kendi istekleri yüzünden bu transfer olmadı. Maddi anlamda olmadı. Fakat Trabzonspor bu istekleri kabul etti ve rakam, istediği rakamı verdi ve Trabzon'a geldi. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Hı hı. Çok normal şeyler. Trabzon'a ne katacaktır? Trabzon'a isim katacaktır. Şöyle ki isim katacaktır. Tabii ki Trabzonspor'dan büyük değil. Ancak

0: isim katacaktır. Dünya çapında çok önemli bir ismi Trabzonspor kadrosuna kattığı için o da bir isim katacaktır. Bu dünya çapında olduğu için o futbolcu. Ancak tek burada böyle bir virgül nokta işte şerh koyma gibi bir şey. Trabzonspor'da bir yapılanma vardı Fatih Hoca ile birlikte. Salah'ın gelmesi ve Salah'ın bu kadar çok yüksek rakam alması, inanılmaz bir maaş alması dengeleri çok kötü bozabilir. Yani Dimyat'ı pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir.
1: Rakamdan da bahsedelim de şimdi bilen bilmeyen için Haluk Kesim, yıllık 17,5 milyon avro değil mi? Bir
0: evet,
1: de Salah isimli
0: da var, bonusları da var.
1: Evet, o bonusları da sen söyle.
0: Yani 22 milyon euro yıllık maaş alacak. Yani bonuslarıyla birlikte. Yani bonuslar dediğimde işte şampiyonluk, tanıtım, isim hakkı, o bu. Ama aslında yani şampiyonluğu bile katmayacak o bonuslarda, isim hakkı, o bu derken 22 milyonu alacak zaten. Zaten yıllık maaşının bir kısmını da peşin olarak istiyor. İşte o forma satışları için de istiyor. Menajerlik payı bayağı bir pahalıya geldi Trabzonspor için bu. Ama değer mi? Dürüstçe söyleyeyim, değer. Değer. Yani gerçekten değer. Ama tek bozacağı şey Trabzonspor takımının dengesini bozacaktır.
1: Peki o denge nasıl sağlanacak? Şimdi onu sağlamak da ayrı bir önem kazanıyor. Çünkü huzursuzluk olursa eğer ki takım içerisinde beklenen başarı farklı bir noktaya evrilebilir. Dolayısıyla o denge nasıl sağlanacak? Ne yapılacak veya sağlanabilecek mi?
0: Sağlanamaz. Yani imkan yok. Onun dengenin sağlanabilmesi için, Salah gibi maaş alan, yakın miktarda maaş alan futbolcuların olması lazım. O da yoksa, o da yani olmadığı için veya Salah'ın rakamlara çekilemeyeceği için o dengenin sağlanması çok zor. Bakın yıllar evvel, vaktimiz var mı bilmiyorum ama yıllar evvel Rize Spor'da olan bir olayı anlatayım size. Ama bu bahsettiğim olan 1980'li yıllar. 80'li yıllarda olmuş bu olay. Bana sevgili Namık Kemal anlatmıştı. Namık Kemal Uçak anlatmıştı. O zaman takımın genel kaptanı. Namık abi anlatmıştı. Adana'dan bir futbolcu transfer oluyor. Rizeli futbolcular otelin lobisinde oturuyorlar. Ve Adana Spor'dan çok böyle yüksek parayla bir futbolcu transfer oluyor. Futbolcu otel lobisinin içeriye girince Rizeli oyuncular ayağa kalkıyor bir anda. Ve diyor ki hoş geldin diyor. Hoş bulduk diyor. Hadi biz gidiyoruz diyor. Nereye diyor? Sen geldin ya diyor. Nasıl yani diyor. Sen geldin artık oynarsın diyor. Bu kadar para alıyorsun diyor. Oynarsın diyor. Kaleye de geçersin diyor. Stoper de oynarsın diyor. Gol de atarsın diyor. Nasıl olsa hepimizden fazla para alıyorsun diyor. Futbolcular böyledir. O zamandan bu zamana değişen bir şey yok. Bu dengenin sağlanması artık çok zor. Artık futbolcuları ya Fatih Hoca futbolcuları ikna edecek bir şekilde veya Salah'a çok büyük saygı gösterecek, biat edecek futbolcular. Diyecek ki bu Salah ama Onana var, ama Onaçu var, yani diğer futbolcular var. Bunlar düşünecekler mi? Orası bilinmez. Burası bir soru işareti. Ama tekrar ediyorum, avantajları dezavantajlarından daha fazla. Avantajları Salah gibi bir isim geldi. Türkiye'nin tanıtımı, Trabzonspor'un tanıtımı, bunlar çok çok önemli. Salah'ın katacakları çok çok önemli. Veya Salah iki kişiye, bakın iki tane futbolcuya değse, iki futbolcuya bir yardımcı olsa o bile yeter. O bile yeter. Yani Salah için söyleyebileceklerim
1: şimdi. Peki şunu da sorayım Haluk Kesim.
0: Tabii.
1: Şimdi bu transfer tahmin ediyorum ki bilet satışlarını da etkileyecektir.
0: Ya tabii ki etkileyecektir. Ha. Yani Trabzonspor zaten istediği zaman Trabzonspor stadı full yapabilen bir takım. Yani istediği zaman, şöyle istediği zaman, yani taraftar bir şeyi görüp de inandığı zaman veya özel maçlar olduğu zaman, işte Fenerbahçe maçı olduğu zaman full kapasite bir şey yapıyor. Takımı, yani stadı dolduruyor. Salah transferinden sonra tabii ki tüm kombineleri alacaktır. Çünkü yönetim üzerine düşeni yaptı. Yani bir yönetimin Trabzon'da bir yönetimin yapabileceği en büyük işi yaptı şu anda. Zaten Trabzonspor'da Ertuğrul Başkan maddi anlamda çok iyi bir hale getirmişti Trabzonspor'u. Bir de bunun üstüne Salah transferi artık yani Trabzonsporluların kusura bakmasın ama boş koltuk bırakmaması lazım. Yani hepsini alması gerekiyor ve büyük ihtimalle de bütün stadı dolduracak. Forma satışlarını yükseltecek. Salah formaları yükselecek. Belki hatta çok önemli, bence çok çok önemli, yeni Trabzon'da doğmayıp Trabzonlu olmayıp Trabzonsporlu olanlar olacak. Salah sayesinde. Bakın bu çok önemli. Hı hı. Yani katkısı çok büyük olacak Salah'ın.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Haluk Kesim. Lig Radyo programcısı. Muhammed Salah. Çok teşekkürler Muhammed Salah. Az önce havalimanından çıktı. Artık Trabzon var. Trabzonspor taraftarları kendisini bekliyorlar. Şimdilik bu kadar diyelim. Bu başlığı noktalayalım ama anlatmaya devam edelim. Şimdi gelelim terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifine. Bugün meclise sunuluyor. AK Parti grubu bugün basına kapalı toplantı yapacaktı, biliniyordu. Yasa teklifini görüşeceği biliniyordu. Sürece dair son gelişmeler, son bilgiler neler? Biz de onu öğrenelim. Hemen şöyle bir dönelim. Ahmet Taner Işıldak notlarıyla karşımızda. Taner'den bir toparlama isteyelim bakalım yasa teklifine dair. Taner, bu saat itibariyle son bilgiler, son gelişmeler neler?
2: Elin Aslan, selamlar. Aslında bakarsanız son viraja girdik diyebiliriz. Zira sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi AK Parti kapalı grup toplantısını gerçekleştirdi. Saat 10'da başlayan toplantı 12 civarında bitti. Neredeyse 2 saatlik yoğun bir toplantıdan bahsediyoruz. Tabii toplantıya Abdullah Güler, Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yaptı toplantıyı. AK Parti milletvekillerine çerçeve yasayla ilgili detaylı bilgiler verildi. Hakeza milletvekillerinin soruları ve önerileri de alınmış durumda. Toplantı sonrasında Abdullah Güler kısa bir açıklama yaptı. Ne zaman sunulacağıyla alakalı olarak saatin duyurulacağını söyledi ama bugün içerisinde kesinlikle duyurulacağını söyledi. Aslında hatırlayacaksınız, 2 gün önce imzaya açılmıştı. AK Parti Grup Kurulu Yönetim Toplantısı salonunda orada imzaya açılmıştı ve 277 milletvekilinin tamamı imza atmıştı. Dünse yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve 22 Ekim 2024'te süreci belki de başlatan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki grup başkan vekilleri imzalarını atmışlardı. Şimdi artık çok daha farklı bir sürece doğru gidiyoruz. Çok daha farklı bir aşamaya doğru gidiyoruz. Peki yasayla ilgili neler biliniyor? Şimdi Elin Aslan, yasa biliyorsunuz geçici bir süreyle yürürlükte olacak. 6 aylık bir süreç olacak. Şimdi bugün meclis başkanlığına verilse dahi pazar gününe kalması bekleniyor genel kurulda görüşülmesi için. Genel kurulda da onaylandıktan sonra şimdi özellikle yasada şöyle bir olay var. 2 tane kurul kurulacak. Birisi meclis başkanlığında bir komisyon. Diğeri ise Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu. Şimdi Cumhurbaşkanlığında oluşturulacak izleme komisyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında olacak ve devletin güvenlik bürokrasisinin olduğu bir kurul olacak. Şimdi aslında biz hep sürecin başından itibaren şey konuşuyorduk. İşte silahların kesin bırakılmasının tespiti, fesih sürecinin kesin tespiti. Bütün bunlar işte çerçeve yasayla birlikte belirlenecek ve dile getirilecek hususlar olacak. Daha sonrasında çerçeve yasa resmi gazetede yürürlüğe girdikten sonra örgüt mensuplarının buna 6 ay boyunca başvurma süreleri olacak. Yurt içindeki örgüt mensupları yine buradaki idari kurumlara başvururken yurt dışındakiler ise Türkiye'nin temsilciliklerine başvurabilecekler. Tabii bu başvurmanın içerisinde de bütün örgüt mensuplarına bir düzenleme bulunmuyor. Özellikle örgüt yöneticileri ve PKK terörist başı Abdullah Öcalan burada kapsam dışı bir şekilde yer alacak. Onlara herhangi bir düzenleme olmayacak. Aynı şekilde ağır suçlarla ilgili de bir düzenleme bulunmuyor. İşkence, adam öldürme bu tarz hususlarda örgüt mensuplarına herhangi bir şey sağlanmayacak. Aynı şekilde 2005 öncesi için de geçerli olmayacak. Biliyorsunuz Türkiye 2004'te idamı kaldırmıştı ki Abdullah Öcalan da idamla yargılanıyordu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına döndü. Bundan dolayı da 2004 öncesini kapsamayacak. Terör örgütünün en aktif olduğu dönemleri kapsamayacak. Şimdi mecliste de yeni bir izleme kurulu kurulacak. Aslına bakarsanız bir komisyon kurulacak. Bunun da 17 milletvekilinden oluşacağı söyleniyor ama rakamlar değişebilir. Özellikle ilerleyen saatlerde artık çerçeve yasa açıklandığında Abdullah Güler kamuoyuyla paylaşacak bunu basın toplantısında.

0: rakamlar daha net belli olacaktır. Tabii bir de başvuranlarla ilgili bir denetimli serbestlik mekanizması düşünülüyor. Özellikle 15 yıl altındakilere 5 yıl bir denetimli serbestlik ve aynı şekilde 2 yıl siyasetten yoksun bırakacak bazı şeyler, bazı kurallar düşünülüyor. 15 yıl üstündeki cezalara ise 10 yıl bir denetimli serbestlik mekanizması düşünülüyor. Tabii dediğimiz gibi az önce yani yasa önümüze geldiğinde çok daha net, çok daha detaylı duyacağız. Bugün 2 saat boyunca bir toplantı halindeydi AK Parti grubu. İlerleyen saatlerde de artık kamuoyuyla paylaşılacaktır çerçeve yasa. Bugün itibariyle de artık meclis başkanlığına sunulacak ve ondan sonraki süreç işleyecek. Yani kısacası şunu da demekte fayda var. Biz 2 sene boyunca biliyorsunuz 2 senedir terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. 2 sene boyunca bir şeylerin temeline atılmaya çalışıldı. İşte bu temeli atmanın sonucuysa çerçeve yasa olarak karşımıza çıkacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleştirmenin güçlendirilmesi yasası çıkacak karşımıza. Asıl süreç bundan sonra başlayacak diyebiliriz. Çünkü demiştim ya izleme kurulları kurulacak diye Elin Aslan. Bu izleme kurullarının verdiği raporlar neticesinde bu yürürlüğe girecek. Yani atıyorum ki Cumhurbaşkanlığının başkanlığındaki o komisyon terörün kesinlikle bittiğini, işte silahların bırakıldığını, fesih sürecinin tamamlandığını teyit ettiği andan itibaren bu süreç artık başlayacak ve daha da farklı süreçlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bundan sonrası için konuşulan bir de infaz kanunu düzenlemesi var ama dediğimiz gibi temel çerçeve yasa olacak. Biz de bütün gelişmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında an be an takip etmeye ve aktarmaya devam edeceğiz Elin Aslan.
1: Taner teşekkür ediyoruz. Ahmet Taner Işıldak'tan sözü alalım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlandı. Peki neden? Zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasıyla düzenlendi bu fezlekeler ve Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Her iki isminin de dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ile Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık her iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı. Özel ve Ağbaba hakkındaki soruşturmalar zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla yürütüldü. Özgür Özel'in Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten farklı tarihlerde doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği öne sürüldü. Özel'in ayrıca Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde maddi menfaat sağladığı iddia edildi. Bu iddialar doğrultusunda Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla fezleke düzenlendi. Anayasanın 83. maddesi kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Veli Ağbaba hakkındaki soruşturmadaysa Özgür Özel'in talimatıyla Mustafa Gökhan Böcek'ten menfaat temin ettiği iddiasına yer verildi. Ağbaba'nın ayrıca Çankaya Belediyesi'nin katı atık ihalesini de maddi menfaat elde ettiği öne sürüldü. Başsavcılık Ağbaba'nın İzmir ve çevresindeki belediye başkanlarıyla belediye meclisi üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddiasını da soruşturma dosyasına dahil etti. Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekede dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Fezlekeler değerlendirilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Bu arada Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da dahil iki şüpheli gözaltında. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman İkinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Cem Küçük'e yönelik şantaj soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Tahir Sarıkaya da gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. Savcılık sorgusunda çelişkili ifadeler verdi. Milyonluk para trafiği kendisine soruldu. PR ve reklam geliri olarak bu durumu açıkladı. Bu arada Haluk Levent'ten de aldığı ödeme kendisine soruldu. Çocuğum için burstu savunması yaptı. Telefon şifresini ise vermeyi reddetti Tahir Sarıkaya.
2: Cem Küçük'e yönelik şantaj soruşturması derinleştiriliyor. Küçük'le para trafiği tespit edilen Tahir Sarıkaya gözaltına alınmıştı. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından şantaj suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Tahir Sarıkaya'nın tutuklanmasına karar verdi. Tahir Sarıkaya'nın savcılıkta verdiği 4 saatlik ifadenin detayları da ortaya çıktı. Sarıkaya, telefonunun şifresini savcılıkça paylaşmayı reddetti.

0: Cem Küçük'le aralarında para alışverişi bulunduğunu kabul etti. Bunun borç ve program ödemelerinden kaynaklandığını savundu. Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim, dedi. Ancak çelişki üzerine yöneltilen soruda Cem Küçük'le birlikte katıldıkları açılış ve programların ödemelerini de yapmış olabileceğini belirtti. Sarıkaya'ya Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklu Haluk Levent'le ilişkisi de soruldu. Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını kabul etti. Şüpheli Sarıkaya, Haluk Levent'in PR çalışmasını yürütmediğini ve Ahbaplar suç örgütünün parasını aklamadığını savundu. Tahir Sarıkaya'dan Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan iş insanı Fatih Eke ile ilişkisini açıklaması da istendi. Sarıkaya, Fatih Eke'den hesabına para geldiğini doğruladı. İlk olarak ödemenin Bebek'te düzenlenen bir organizasyona gazeteci olarak katılmasının karşılığı olduğunu söyledi. Çelişki üzerine ise Fatih Eke'den toplam 21 kez para aldığını kabul etti. Sarıkaya, ödemelerin organizasyonların yanı sıra Nigella ürününün reklamı ve sosyal medya paylaşımları için yapıldığını belirtti. Savcılık şüphelinin Paribu hesabına 320 işlemde toplam 27 milyon 569 bin lira gönderdiği tespitini de gündeme getirdi. Sarıkaya, hesaba para yatırıp daha sonra çektiğini kabul etti. Ancak 27 milyon 569 bin liralık tutarı kabul etmedi. İşlemlerin para aklama amacı taşımadığını savundu. Sarıkaya'nın avukatı ise aynı paranın defalarca hesaba giriş ve çıkışının toplanması nedeniyle işlem hacminin yüksek göründüğünü, kripto hesabındaki güncel bakiyenin yaklaşık 700 bin lira olduğunu ileri sürdü. Sarıkaya ayrıca Fatih Eke'den aldığı paraların kripto hesabıyla bağlantısı olmadığını savundu. "Faiz haram olduğu için kripto hesabımı aktif olarak kullanırım," dedi. Ancak hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilen ve buradan alınan paralar sorulduğunda söz konusu işlemleri aile dostuyla Kıbrıs'a giderek eğlenme amaçlı oyun oynamak için gerçekleştirdiğini söyledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kudüs'ün statüsü, Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in hukuk tanımaz uygulamalarının ele alınacağı geniş katılımlı bakanlar toplantısına iştirak edecek Fidan. Fidan, Kudüs ve Gazze konulu bakanlar toplantısı için Amman'da başkentteki temaslarına hızlı başladı. Ürdünlü mevkidaşı Eymen Es-Safedi ile bir araya geldi. Bakan Fidan'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edilmesi ve Cezayirli mevkidaşı Ahmet Attaf'la da ikili bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Kudüs konulu toplantıda Filistin, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Endonezya ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 13 ülkenin dışişleri bakanları bulunuyor. Toplantıda Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün korunması, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki son gelişmeler, Gazze'deki ateşkes süreci ve Filistin meselesindeki son durum ele alınacak. Bakan Fidan'ın toplantıda yapacağı konuşmasında Kudüs'ün statüsünün korunmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulaması bekleniyor. Fidan'ın ayrıca İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarını, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini ve uluslararası hukuka aykırı adımları gündeme taşıması öngörülüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la çok iyi görüşmeler yürüttüklerini belirtti ama yine de tehdit etti. Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz dedi. Hürmüz konusunda yine İran'ı tehdit eden Trump, Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak yoksa İran'ı çok sert vururuz diye konuştu. CNN'e konuşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi birçok kaynağa göre ise ABD ordusu İran'la karşılıklı süren saldırılarda önemli bir savunma sistemi için kullandığı füzelerin %80'ine yakınını eritti. Haberde Pentagon içi son raporlara aşina bir kaynağa göre ABD ordusu çatışma sırasında son derece isabetli, uzun menzilli, karadan havaya füzelerinin neredeyse tamamını kullandı ifadelerine yer verildi. Gelelim Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılara. Saldırılar şiddetlendi. Rusya başkent Kiev'e düzenlediği füze saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti. 40'tan fazla kişi de yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın lojistik altyapılarını hedef alıyor. Rusya gece yarısından itibaren Kiev'e yoğun saldırılar düzenledi. 24'ü balistik olmak üzere 28 füze ve 115 İHA ile Kiev hedef alındı. Yerleşim yerleri vuruldu. Şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırıların ardından büyük yangınlar çıktı. En az 17 kişi hayatını kaybetti. 40'tan fazla kişi de yaralandı. Durumu ağır olanlar da var. Hedef alınan bir işletmede amonyak sızıntısı da meydana geldi. Acil durum ekipleri bölgeye gitti. Kimyasal tehlikeye karşı önlemler alındı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre askeri lojistik ağları vuruldu. Ayrıca Odessa'nın güneyinde denizde askeri yük taşıdığı öne sürülen 3 kuru yük gemisi de hedef alındı. Ukrayna'da Kiev saldırılarına karşılık verdi. Rusya'nın Tula bölgesini İHA'larla hedef aldı. 107 İHA düşürüldü ancak bazıları büyük hasara neden oldu. Ukrayna'nın son dönemde sıklıkla hedef aldığı Rus e-ticaret devi Wildberries'e ait bir lojistik merkezi vuruldu. Tesiste büyük yangın çıktı. Bazı apartman ve üretim tesislerinde de ciddi hasar meydana geldi. Moderatörün bu bölümüne noktayı koyalım. Bir ara verelim. 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Duygu Göktürk'ün sunumuyla devam edecek. Ama saat başında moderatörde yine birlikte olacağız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Ekranlarından ve 24 Radyo'dan merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. Kahve molasıyla karşınızdayız. Kahve molasını önce piyasalara bir göz atarak başlayalım efendim. Piyasalara baktığımızda öncelikle Borsa İstanbul'la başlayalım. BIST 100 endeksi şu anda 13.606 bir puandan işlem görüyor diyelim ve kur tarafıyla devam edelim. Kura baktığımızda da dolar 47,57, avro 54,95'ten işlem görüyor. Hemen altın tarafıyla devam edelim. Altına göz attığımızda da gram altın 6.357 lira, çeyrek altın 10.395 lira, cumhuriyet altını 42.434 lira, ons altınsa 4.155 dolardan işlem görüyor ve petrolle devam edelim. Petrolde Brent petrol 80 doların üzerinde şu dakika itibariyle ve son olarak faize de bakalım. Faize baktığımızda tahvil %41'den, repo %11'den işlem görüyor. Piyasaları aktardık. Şimdi haber başlıklarımızla devam edelim. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Erzurum'da iş dünyasıyla bir araya geldi efendim. Önemli mesajlar verdi. O mesajların detaylarına bakalım.
2: Ancak hızını ve kısa vadeli görünümünü etkileyebilecek unsurlar olarak değerlendiriyoruz.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Erzurum'da düzenlenen para politikası ve makroekonomik görünüm toplantısında iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Sunumunda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, iç talepteki yavaşlama nedeniyle ithalat artışının 2022'ye kıyasla daha sınırlı kaldığını, küresel tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanmayla birlikte ise ihracatın hız kazandığını söyledi. Karahan, Mayıs 2024'ten bu yana enflasyonda genele yayılan bir gerileme yaşandığını, kira ve eğitim kalemlerindeki katılığın azalmasının dezenflasyon sürecini desteklediğini ifade etti. İş yeri kira enflasyonundaki düşüşün maliyet baskılarını hafiflettiğini belirten Karahan, talepte dengelenme sağlandığını ve tüketici ile reel sektörün enflasyon beklentilerinin gerilediğini dile getirdi. Kredi faizlerinin enflasyon ve beklentilerden etkilendiğini söyleyen Karahan, sıkı para politikası dönemlerinde Ar-Ge harcamalarında artış yaşandığını kaydetti. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurgulayarak, para politikası kararlarının enflasyon görünümüne odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı şekilde alınmaya devam edileceğini belirtti.
1: Trabzonspor'daki tarihi transferle devam edeceğiz efendim. Bu transferin ekonomik boyutuna bakacağız şimdi. Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah Trabzonspor'la anlaştı ve İstanbul'a geldi. Bu konuyu Lig Radyo programcısı Erke Tümer'le konuşacağız. Erke Tümer, hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk Duygu Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu tarihi transferin ekonomik boyutu var. Şimdi arkadaşlarımız bir infografik hazırladı. O rakamlara dilersen biraz yakından bakalım. Şimdi tarihi transfere baktığımızda sözleşmesinin 2 yıl olduğunu görüyoruz. İmza parası 5 milyon avro, yıllık garanti ücret 17.5 milyon avro ve toplam garanti maaşın 35 milyon avro olduğunu görüyoruz Erke. Bu rakamları yorumlayarak başlayalım. Dilersen Salah'ın Trabzonspor'a nasıl bir maliyeti var?
4: Şöyle, Trabzonspor'un tarihindeki en maliyetli aslında kontrata imza attı Muhammed Salah. Onu söyleyelim. Fakat burada şöyle bir detay var. Gerek imza parası, gerek yıllık ücret ve toplam maaşta girilmiş olunan pazarlık bundan yaklaşık 2 yıl önce Liverpool kulübüyle de yapmış olduğu anlaşmanın bir benzeri. Yani Liverpool'la yaptığı kontratta da 2024-2025 sezonu sonrasında imza parası ve yıllık garanti ücrette çok ciddi rakamlar kazanmıştı Muhammed Salah. Tam olarak yine Liverpool'a şart koştuğu şeyleri Trabzon'a da ya da diğer görüştüğü kulüp de şart koştu. Fakat mevcut şartlar itibariyle Liverpool'da kazandığı paranın bir tık daha üstünde bir yıllık geliri elde edecek kulübünden. Tabii ki bunun yanında ek gelirler.

0: ek paylaşımlar ve diğer detaylar var. Ve bu noktada Trabzonspor'un tarihinin en yüksek kontratlı oyuncusu olmasının getirdiği olumlu ve olumsuz taraflar olacaktır ama en yüksek kontrat yanlış hatırlamıyorsam 5.5 milyon euroyla Andre Onana'nın kontratı, kaleci Andre Onana'nın kontratı, sonrasında da Savic'in kontratı 4 milyon euro ve ardından Trabzonspor'da kontratlar 2 milyon euroyla yaklaşık bir 600 bin euro arasındaki skalada değişiyor ve ortalama Trabzonspor'un şu an maaş bütçesi Muhammed Salah'sız aslında 1.1-1.3 arasında değişkenlik gösteriyor.
1: Hemen diğer başlıklara da bakalım o halde. Toplam garanti maliyetinin 40 milyon avro olduğunu görüyoruz imza parası ve garanti maaş birlikte ve ek gelir paylaşımına bakacak olursak şimdi. Forma satış geliri, Muhammed Salah forma satışı ve Salah isimli ürünlerin gelirlerinin %20'sini alacak diyoruz. Şimdi Beşiktaş'ta uyuşamadıkları noktanın bu olduğunu biliyoruz. Yani o noktalardan birinin, maddelerden birinin bu olduğunu biliyoruz. Trabzonspor bu payı, bu forma payını vererek nelerden vazgeçmiş oldu sence ya da neler kazandı?
0: Şimdi ürün satışlarında ve sponsor firmalarla yaptığınız kulüp anlaşmaları içerisinde belli kotalar vardır. Satış kotaları. O satış kotaları tamamlandıktan sonra kulübe aktarılan pay da değişir. Şimdi Trabzonspor'un forma sponsoru ve tedarikçi sponsoruyla yaptığı anlaşmaya yönelik net bir bilgimiz olmamıştır. Olmasına rağmen forma satışlarının genelde %10'unu kulüp alır. Yani geri kalan kısmı sponsor firma ve diğer anlaşmalara yönelik koşullar dahilinde değişir. Ama ortalama %10'unu alır. Şimdi sponsor firma ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda Salah geldiğinde kontrat nasıl değişecek? Ve bu noktada Salah ürünlerinin ve Salah formalarının satışında sponsor firma ile anlaşma nasıl değişecek? Bunu aslında hep beraber göreceğiz ama Salah isminin gelmesiyle birlikte çok büyük bir ihtimalle burada sponsor firmada bir esneklik sağlayacaktır. Çünkü markanın tanınırlığı artacak. Burada Muhammed Salah'la ilgili bir parantez açalım. Muhammed Salah Afrika'da ve Arap Yarımadası'ndaki en değerli asetlerden bir tanesi. Bir futbolcuyu ürün olarak görmek yanlış olabilir ama bu işin şu an burada ekonomisini konuştuğumuz için bir ürünmüş gibi bahsediyorum yanlış anlaşılmasın ama ortalama 800 bin forma sattıran o yörenin en çok forma satışına sahip olan oyuncudan bahsediyoruz. Yani ekonomik olarak da bu noktada ulaşılması çok güç rekorları var Muhammed Salah'ın. Muhammed Salah böyle bir pazar olduğu için marka bundan şöyle bir feragatta bulunmuş olabilir. Tamam siz Salah'ı getirdiniz. Ben zaten yeni pazar arayışları içerisindeyim. Ve bu pazar arayışında da sizin Salah'ı getirmenizle birlikte ben burada işte atıyorum. Mısır'da, Mısırlı olduğu için Mısır'dan devam edelim. Mısır'da kendi markamı daha gösterilir kılmak için bu noktada sizden feragat ediyorum. Sizden alacağım, atıyorum 2 milyon eurodan feragat ediyorum. Bu para Muhammed Salah'a gidebilir diyebilir. Buranın resmi açıklamasının gelmesi lazım. Kapa düşülecek açıklama ve kulüpten yapılacak açıklama önemli ama şöyle söyleyeyim. Yılda 800 bin forma sattırabilen, dünyada yılda 800 bin forma sattırabilen bir adam çok kıymetli.
1: Şimdi biraz daha ilerlediğimizde henüz netleşmeyen diğer başlıkları da görüyoruz. Bu ek gelir paylaşımında da sen de söyledin Erke Tümer netleşmeyen diğer detaylar da var diye. Henüz netleşmeyen kalemlere baktığımızda performans primleri, şampiyonluk bonusları, Avrupa kupaları başarı primleri, maç başı ödemeler ve diğer ek bonuslarda da henüz detayların netleşmediğini görebiliyoruz. Peki bu kalemler nasıl bir maliyet doğurabilir?
0: Bu maliyetler, daha doğrusu bu bonuslar aslında bu toplam garanti maliyetin içinde muhtemelen belirtilmiştir. Ama dediğim gibi Trabzonspor burada biraz kapalı devre ilerlediği için geçmiş anlaşmalarından yola çıkarak bir toplam maliyet ben size oluşturabilirim. Yani geçtiğimiz yıl Liverpool'da geçtiğimiz dönemdeki kontratında 2,5 milyon sterlin gibi bir gol asist bonus kazancı vardı Muhammed Salah'ın. Yani yaklaşık 3.2 milyon euroya neredeyse yakın bir kazançtan bahsediyoruz. Bunun dışında belli bir gol sayısını ve asist sayısını açtığı zaman da 500 bin sterlin gibi yine bir ek ödemesi vardı. Şampiyonluk bonusunda yine yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon sterlin gibi bir meblağ. Yani toplam paketten geçen yıl Muhammed Salah'ın kontratında yazan bu henüz netleşmeyen kalemlerde Liverpool özelinde net yaklaşık hani sterlini euroya çevirdiğimizde 6-7 milyon euro bandına geliyordu. Muhtemelen bu bizle paylaşılan 17,5 milyon euro garantinin dışında 40'ı biraz daha aşabilecek bir bonus ödemesi olur. Çünkü Liverpool'dan ortalama 6 milyon euro bonus kazanmış bir oyuncu. Var, yani yaklaşık rakamları söylüyorum evet. Bu arada. Bir tık fazlasını istemiş olabilir ama şunu atlamamak lazım. Bu iş sadece para gözünden bakılmaması gerekiyor. Bugün İngiliz basınında çok böyle ön plana çıkan yazarların söylediği bir not var. Muhammed Salah evet para için Suudi Arabistan'a gidebilirdi. Para için Amerika Birleşik Devletleri'ne MLS'e gidebilirdi. Burada sadece para için Türkiye'ye gelmedi. Burada hala rekabetçi bir ortamda kalmak, hala işin ekonomik tarafında da görünür olmak için, Salah markasını daha da büyütmek için burada olduğu yazılıp çiziliyor. Birazdan oraya da geliriz zaten.
1: Peki ve rekor bir maaştan söz ediyoruz en başından beri söylediğimiz gibi 17,5 milyon avro 17,5 milyon avrodan söz ediyoruz. Süper Lig tarihinde bugüne kadar teklif edilen en yüksek yıllık garanti ücret olarak öne çıkıyor. Şimdi biz bu ücrete baktığımız zaman lige neler katacağını söyleyebiliriz? Ligin marka değerini artırır mı?
0: Şöyle Muhammed Salah geçtiğimiz yıl Premier Lig havuzunda, daha doğrusu Premier Lig'de olduğu dönemi bütünen kapsayalım. Yarattığı ekonominin büyüklüğü pastanın neredeyse %20'sine kadar ulaşmış bir dönem. Şimdi Türkiye'deki futbol ekonomisine baktığımız zaman isimler özelinden doğru planlamayı yapılırsa ve PR çalışması yapılırsa o oyuncu üzerinden kazanacağınız ve futbola katacağınız katma değer %20'lik dilimden çok daha fazlası olur sevgili Duygu Hanım. Ve bu noktada şimdi Harvard Business School'un yaptığı bir tez araştırması Muhammed Salah'ın bu noktada kariyerini ve futbol ekonomisine, bugünkü futbol pastasına kattığı değer araştırılmış. Ve bununla ilgili yazılan makalede Muhammed Salah'ın pastaya sağlamış olduğu ekonomik ne diyelim hareket mi diyelim yarattığı ekosistem demek daha doğru olur. Sizin dilinize ben çok yakın değilim o yüzden kusura bakmayın. Şu an Muhammed Salah'ın dünya futbolundaki ekosistemdeki yeri 64 milyon euro. Yani bu çok büyük bir rakam. Bu ekosistemi işte sponsorlukla, bu ekosistemi çıkartacağınız reklamla, bu ekosistemi futbol turizmiyle oluşturuyorsunuz ve zaten hani Türkiye'ye olan Mısır'ın, Cezayir'in, Faslıların şu an ülkemizdeki turizme, ülkemizdeki kültüre ne kadar yakın ve burayı ne kadar merak ettiğini biliyorsunuz. Arap Yarımadası'nın bu ülkedeki yaşayış biçimine ve kültüre ne kadar yakın olduğunu biliyorsunuz. Futbol üzerinden bir turizm pazarı da açacaksınız burada. Yani şu an futbol ekonomisindeki 64 milyon euroyu bu 17 milyon eurodan çok daha farklı noktalara taşıyıp büyük bir kazanıma şehir olarak, takım olarak döndürebilirsiniz. Çünkü ya diyor ki dünyanın en önemli ekonomi okulu bu adam dünya futbol piyasasında 64 milyon euroya hükmediyor. Yani en kötü haliyle sadece durduğu haliyle 64 milyon euroluk bir harcama pazarı diyor.
1: Evet ve son başlığa bakalım. Ekonomik etkisine bakacak olursak. Şimdi ekonomik etkisi bize ne diyor? Kulübün beklentileri var. Sponsorluk gelirlerinde bir artış beklentisi var. Forma satışlarında yükseliş, küresel marka değerinin güçlenmesi, yayın ve ticari gelirlerde artış potansiyeli, yeni uluslararası sponsorluk anlaşmaları gibi ekonomik etkiler var. Bu beklentilere dair neler söylersin?
0: Aşağıdan başlayalım. Şöyle bugün küresel bazda Trabzonspor düne oranda %1200 daha fazla görüntülendi. Dijitalde, ekranda ve Avrupa basınında %100 daha fazla görünür oldu. Bugün BBC Trabzon'la ilgili az önce hatta BBC Sport ki çok şey bir nasıl diyelim entelektüel tarafta da çok önemli yer tutar. BBC bayağı Trabzon'un geçmişiyle alakalı Trabzonspor nasıl bir kulüp, Trabzonspor Salah'la neyi hedefliyor diye evet. Çok önemli bir içerik hazırladı.
1: Burada bu arada son 30 saniyemizin kaldığında hatırlatayım. O zaman biraz hızlı gitmemiz
0: hepsinde
1: gerekiyor.
0: Artış sağlar. Muhammed Salah'ın başarılı olduğu dönemde evet. ekonomiye katkısı %30 büyüme getirmişti.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Erke Tümer yayına katkı için. Efendim, Lig Radyo programcısı Erke Tümer bizimle birlikteydi. Salah'ın transferinin ekonomik boyutlarını birlikte değerlendirdik ve böylece kahve molasını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden hangi bilgileri paylaşacak? Hızlıca ben o bilgileri size vereyim. Ardından da ilk bağlantımızı yapalım. İlk bağlantımızı Ahmet Taner Işıldak'la gerçekleştireceğiz. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşik daha geride kalıyor. Çerçeve yasa teklifi bugün meclis başkanlığına verilecek. Detayları Ahmet Taner Işıldak'tan alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek. MKYK'da hangi başlıklar olacak? Yağmur Yıldız anlatacak. Trabzon'da heyecan dorukta. Tüm şehir yeni transferlerini Salah'ı bekliyor. Salah'tan önce de muhabirimiz Neslişah Yumak Trabzon'da aldı soluğu. Oradaki heyecanı, o nabzı tutmak için Neslişah Yumak'a da döneceğiz gün içerisinde. Peki Salah transferi futbolda dengeleri nasıl değiştirecek diye de Mehmetcan Çoban soracak. Bu sorunun yanıtını alacak. Ve Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında 4 ilde yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonun detayları ise Ada Kahriman'da. Ama biz önce Ahmet Taner Işıldak'a şöyle bir dönelim. Çerçeve yasa teklifi bugün meclis başkanlığına verilecek demiştik. Hem yasaya ilişkin bilgileri alalım hem süreci Taner'den öğrenelim. Taner merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Aslan merhabalar. Dilerseniz ilk başta bugün yaşananlar, yaşanacaklardan bahsedeyim. Sonra da çerçeve yasanın içeriğine doğru devam edelim. Şimdi aslında iki gün önce AK Parti bu yasayı imzaya açmıştı. 277 milletvekilinin imzasını açmıştı. Dün itibariyle artık verilen sürede olmuştu ve imzalar tamamlanmıştı. Onun akabinde de AK Parti dün kapalı bir grup toplantısı yapma kararı aldı. Ve bugün saat 10'da o toplantı başladı. Saatler 12'yi gösterdiğinde toplantı bitti. 2 saat sürdü. Efkan Ali AK Parti Genel Başkan Vekili ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler bilgilendirmeyi yaptı. Tabii bir yandan da vekillerin sorularını aldı, önerileri de alındı, istişare edildi. Aslında geçtiğimiz yayınlarda da hep söylüyorduk. Yani yasa gelene kadar, hani meclis başkanlığının sununa kadar 7/24 esasıyla bir çalışma gerçekleşti ve son düzenlemeler de yapılıyor. Şimdi bugün açıkçası çerçeve yasa meclis başkanlığına sunulacak fakat henüz saati belli değil. Bunu ifade edelim. Önümüzdeki saat dilimi de olabilir, saat 15'te olabilir bu bahsettiğim süre. Henüz bir netlik kazanmadı ama bugün kesin olarak meclis başkanlığına sunulacağını biz bekliyoruz. Tabii bir basın toplantısı da düzenlenecek. Abdullah Güler bir basın açıklaması yapacak. Yasanın içeriğine ilişkin düzenlemeleri aktaracak, kamuoyuna paylaşacak. Şimdi tabii çerçeve yasaya baktığımız zamansa çerçeve yasanın süresi özellikle 6 ayla sınırlandırılmış durumda. Yasa yürürlüğe girdikten itibaren 6 ay içerisinde örgüt üyeleri başvurabilecekler. Tabii bireysel olarak değerlendirme yapılacak. Her kişi için ayrı ayrı değerlendirmeler kurulacak. Hatta bununla alakalı da Adalet Bakanlığı biliyorsunuz 81'de Terör Suçları Araştırma Bürosu kurmuştu. Buradan da yine araştırmalar, soruşturmalar devam edecek. Bir diğer önemli husussa burada PKK'nın ismen yazılması. Yani şimdi başka örgütlerin özellikle işte atıyorum FETÖ olur, başka sol örgütler olur. Bunların yararlanamaması adına PKK ve KCK ismi net bir şekilde kullanıldı. Bunu ifade edelim. Yani kapsam net bir şekilde ifade edildi. Yalnızca PKK ve KCK ile KCK mensuplarını kapsayacağı ifade edildi. Şimdi tabii bir yandan da teyit mekanizmaları da oluşturulacak bu çerçeve yasayla birlikte. İki tane mekanizma kurulacak. Bir tanesi Meclis Başkanlığı bünyesinde olacak ve yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında olmasını bekliyoruz biz. Bir diğer kurulsa Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olacak. Cevdet Yılmaz Başkan toplanacak ve burada da devletin güvenlik bürokrasisinin, güvenlik kurumlarının olacağını biz biliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay Başkanı pek çok güvenlik bürokrasisine ait kurumlar da burada olacaklar. Bu kurumların önceliği ise şu olacak. Özellikle fesih sürecinin, silah bırakma sürecinin tam teyidini bu komisyon verecek. Yani Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olan komisyon verecek ve bu komisyon onay verdikten sonra MGK'ya gidecek. MGK'da onaylanacak, resmi gazetede yayınlanacak ve ardından yasayla birlikte bu süreç, çerçeve yasa tam anlamıyla işlenmiş olacak. Meclisteki kurulacak izleme komisyonuysa sürecin nasıl işlediğine dair herhangi bir sıkıntı var mı, sıkıntı yaşanmaması adına bu komisyon olacak. Şimdi tabii bir de siyasete dönüş de tartışmaları da çok sık var. Biliyorsunuz siyasete dönebilecekler mi, dönmeyecekler mi diye. Bunu da bir kurul oluşturulacak ve o kurul yine karar verecek. Aslında 2 dakika önce söylemiştim. Bireysel olarak değerlendirmeler yapılacak diye. Yine aynı şekilde siyasete dönme hakkında da herkese topyekün siyasetten mahrum bırakacak bir şey olmayacak. Belirli isimler muhtemelen olacak. Aynı zamanda bu isimler için hani bu yasaya başvuranlar için yeni bir soruşturma açılmak istendiğinde de yine kurulun onayına ihtiyacı olacak. Meclis Başkanlığındaki kurulun onayına ihtiyacı olacak. Aynı zamanda örgüt

Yöneticileri Kandil ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın burada herhangi bir şekilde düzenleme olmayacağını söyleyelim. Yani bir genel af ve af söz konusu değil. Bunun da altını çizmekte fayda var. Örgüt yöneticileri ve Abdullah Öcalan faydalanamayacak. Şimdi tabii peki nasıl olacak, yani suç işleyenler bu ayrım nasıl yapılacak diye baktığımız zamansa şimdi şöyle bir unsur var. Örgüt

0: Abdullah Öcalan da idamla yargılanıyordu ve 2005'te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilmişti. Bundan mütevellit 2005'ten öncesi faydalanamayacak. Yine aynı şekilde günümüzde de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ve aynı şekilde cinayet, tecavüz, işkence gibi suçlara karışmışlar da bundan faydalanamayacak. Evet, bütün aslında gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Çok da gelişme var. Biz de hepsini takip etmeye ve aktarmaya, anlatmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü size bırakalım Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz. Sözü Taner'den alalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek. Detayları Yağmur'dan alalım. Bu toplantıda acaba bu çerçeve yasada ele alınacak mı? Ele alınmasını bekliyor mu Yağmur? Onu da bir soralım. Yağmur, merhaba, seni dinliyoruz.
2: Hayli Aslan, elbette gündemin en önemli başlığı bu yasaya ilişkin atılacak adımlar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14'te Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek ki aslında süreçte önemli bir aktör olan Hüseyin Yayman da geçtiğimiz dakikalarda AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla bu konuyu istişare etmesi bekleniyor. Masadaki en önemli kritik başlık bu. Hem sürece ilişkin detaylar görüşülecek elbette. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürütülecek çalışmalar, hem AK Parti grubuna düşen sorumluluklar, hem de komisyon ve genel kurul aşamaları değerlendirilecek. Hem sahadaki durum, terör örgütleriyle alakalı son gelişmeler ve elbette Milli Güvenlik Kurulu'nda terör örgütü listesinde yer alan PKK'ya ilişkin atılacak adımlar da bu çerçevede değerlendirilecek. Tabii bir diğer önemli konuysa bu işin toplumsal kısmı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumsal hassasiyeti olduğunu hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla bu konunun vatandaşa izahı noktasında da kurmaylarını bilgilendirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreci MKYK'nın öncelikli gündem başlığı olacak. Hem bu noktada atılacak adımlar, hem yeni döneme yansımaları, özellikle ara tatile girecek Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılında atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde hem taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurmaylarıyla istişare edilecek, hem de elbette meclise geldikten sonra atılacak adımlar da değerlendirilecek. Tabi baktığımızda bir diğer önemli gelişme ise AK Parti'ye dair. Malum bu yıl AK Parti 25. yıl dönümünü kutlayacak. Dolayısıyla buna ilişkin hazırlıklar da yine toplantıda gözden geçirilecek. Bir diğer başlık ise ekonomiye ilişkin gelişmeler. Hem toplumun refah düzeyinin artırılması, hem de elbette enflasyonla fahiş fiyatla mücadele noktasında atılan ve atılacak adımlar, ki küresel piyasalardaki son gelişmeler, ABD ve Hürmüz başta olmak üzere ekonomi etkileri de yine toplantıda değerlendirilebilecek başlıklar arasında. Dış politikada da bu çerçevede yaşanan küresel gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının gündeminde olacak. Ama bugün Ankara'nın ana gündeminin terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise sunulacak yasa teklifinin olacağını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14'te toplantıya başkanlık edecek. Ardından hem toplantının içeriğine dair, hem de gündeme dair AK Parti sözcüsü Ömer Çelik genel merkeze kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. Canlı olarak aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Yağmur, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Şimdi çerçeve yasa. Sonuç itibariyle aslında Cumhur İttifakı bunun meclisten büyük bir uzlaşıyla birlikte çıkmasını istiyor. Çünkü ne kadar büyük destek, o kadar güçlü bir süreç anlamına geliyor. Ve PKK'nın bize maliyeti Türkiye'ye başından bu yana 2.3 trilyon doları aşmış olduğu söyleniyor. Böyle bir rakam. Kaybettiğimiz canlardan, verdiğimiz kayıplardan, insan canından, şehitten, onlardan bahsetmiyorum bile. Onlar zaten bir karşılığı tarifi olmayan kayıplar. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin hem maddi hem manevi anlamda çalınan bir geleceği vardı yıllardan bu yana. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için başlatılan bir süreç ve şu anda hızlı bir şekilde o süreç devam ederken bugün geldiğimiz noktada büyük bir uzlaşıyla çerçeve yasanın da kabul edilmesini bekliyoruz. Ama burada tabii sadece meclisteki bunun kabulü yeterli değil. Bunun kamuoyu nezdinde de kabulü önemli. Dolayısıyla kamuoyu tarafından da, vatandaş tarafından da en doğru şekilde algılanması gerekiyor. Çünkü manipülasyona açık bir süreçten bahsediyoruz. Bu bizim yıllardır kanayan bir yaramız. Dolayısıyla şu yasaya gelin bir bakalım. Ne anlatıyor? PKK ve KCK'yı kapsayacak sadece diyoruz. Bundan başka terör örgütü

0: örgütleri de acaba faydalanma fırsatı bulabilirler mi? Yasada böyle bir açık söz konusu mu? PKK ve KCK üyeleri bundan ne anlamda faydalanacaklar? Bunu hukuki olarak bir anlamaya çalışalım. Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendioğlu bizimle birlikte. Hasan Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim, çok teşekkür ederim.
0: Hasan Hocam, önce şunu sorarak başlayalım istiyorum. Az önce izleyicilerimize anlatırken de altını çizdim. Muhabirimiz Ahmet Taner Işıldak da belirtti. Özellikle altını çizdi. Başka örgütlerin yararlanmaması için özellikle PKK ve KCK ismi yazıldı diyor yasaya. Bu özellikle net bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi bunu bir netleştirelim istiyorum sizinle bir hukukçu gözüyle. Yarın öbür gün farklı örgüt mensupları da bu konuda işte veya toplumun içerisinde yasaya karşı olup yasaya engel olmak adına, hani hep denir ya anayasada eşitlik ilkesi, bundan da hareketle bir itiraz durumu söz konusu olabilir mi? Hukuken bundan sadece PKK ve KCK'lıların yararlanabilmesi adına tüm imkanlar sağlandı mı? Bir engel söz konusu olabilir mi yarın öbür gün?
1: Bir engel söz konusu değil. Bu sadece PKK, KCK ve bunların kurmuş oldukları örgütlere ilişkindir. Çünkü suçlar ve cezalar ancak kanunla konulur ve bunu da meclis yapar. Meclis de şu anda böyle bir kanun çıkarıyor ve suçlarla ilgili, terör örgütüyle ilgili bir takım kurallar koyuyor. Burada da aslında bir genel veya özel bir af söz konusu değil. Burada sadece denetimli serbestlikle ilgili bir olay var. Denetimli serbestlikle ilgili sadece 15 yıla kadar hapis alanlar, yani örgütten dolayı 5 yıl denetimli serbestlik görecekler. 15 yıldan daha da fazla hapis alanlar da 10 yıl denetimli serbestlik görecekler. Denetimli serbestlik dediğimiz şey, adı üzerinde serbestlik ama denetim olacak. Karakola imza verecekler. Belirli zamanlarda işte ben buradayım diye yani imza verecekler. Yoksa bir af söz konusu değil. Demir muhabir arkadaşımızın da dediği gibi bu konu tamamıyla dosya bazında olacak. Her bir kişiyle ilgili ayrı ayrı dosya tutulacak ve bu dosyalarda kurullarda görüşülecek. Demin yine siz de bir izah ettiniz, muhabir arkadaş da izah etti. Kurullar kurulacak, bir tane Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında muhtemelen bakanlardan oluşacak. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve diğer ilgili bakanlıklarımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızdan oluşacak. Bir de mecliste bir kurul kurulması düşünülüyor. Hani tam elimizde olmadığı için tam kesin demiyorum ama yani çok büyük bir ihtimalle bu da olacak ve bu kurullar karar verecekler ama öncelikle bir teyit mekanizması olacak. Diyelim işte bir filan mağarayı boşalttık diyecekler veya filan ini boşalttık diyecekler. Burada sahada bir denetim olacak, bir teyit mekanizması. Türk Silahlı Kuvvetleri devreye girecek. Orada yani bunu teyit edecek, tamam işte filan mağara boşaltır ve biz bunu teslim aldık veya şu kadar silah aldık diye bir teyit mekanizması olacak. Bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımız yapacak. Ama daha da sonra bu Cumhurbaşkanlığı'ndaki kurula gelecek ve Cumhurbaşkanlığı kurul da bu konuda çalışmayı yapacak. Ayrıca bunların tamamının tescili de Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak ve Milli Güvenlik Kurulu da bunu tescil edecek.
0: Hocam işte hemen araya gireyim, şunu netleştirebilirim. Tabii. Şimdi o zaman yasa hemen yürürlüğe girmiyor. Önce sahada işte mağaralar boşaltıldı mı? Bunlar tek tek kontrol edilecek. İşte silahlı olanlar gidip silahlarını teslim ettiler mi? Erbil ve Süleymaniye'de sanıyorum ki bu noktada başvuracakları yerler var. Sınır ötesindeki olan noktalarda. Bunlar yapılıyor. Bunlar yapıldıktan sonra bu bilgi verilecek. Yani teyit edilecek. Evet, bunları yaptılar. Teyit ettik, doğrudur diyecekler. Ondan sonra MGK'da, o zaman sıra MGK'ya mı geliyor? Türkiye için artık bu örgüt tehdit oluşturmuyor diyecek MGK.
1: Evet, yani tabiri caizse Milli Güvenlik Kurulu tescil edecek. Bu teyidi tescil edecek ve bu tescilden sonra resmi gazetede yayınlanacak. Ve resmi gazetede yayınlanmakla birlikte de ertesi günden başlayarak 6 aylık bir süreç başlayacak. İlgili olanlar, yani terör örgütü üyeleri başvuracaklar. Ve sadece bir 6 ay için başvuru süreleri var. Bu kesin bir süre. Burada başvuracaklar. Başvurduktan sonra her bir için ayrı bir dosya olacak ve bu dosyalar görüşülecek ilgili kurullarda ve şartlı bir kanun çıkıyor burada. Yani silahların terki, tasfiye

0: Örgütün tasfiyesi ve örgüt de tam tasfiye edildikten sonra örgüte üye olma suçu artık oluşmamış olacak. Çünkü ortalıkta bir örgüt yok
1: Tamam.
0: ve bu örgütün de tasfiyesi sahada belirli. Ve işte bu teyit ediliyor, sonra tescil ediliyor tabiri caizse Milli Güvenlik Kurulu tarafından ve resmi gazete tarafından yayımlanıyor. Yayımlanınca da yürürlüğe giriyor ve 6 aylıkta başvuru süreci başlamış olacak. Bu bir kanun ve bu bir ilk kanun, bu bir çerçeve kanun, bu bir temel kanun. Daha sonra başka kanunlar da çıkabilir tabii ki.
1: Ha, yani bu aslında bu sürecin bir adımı, süreci
0: Evet.
1: başlatacak bir anlamda işaret fişeği diyelim. Sonrasında yol yüründükçe ihtiyaçlar oluştuğu takdirde bu genişleyebilir o
0: Evet.
1: halde.
0: Genişleyebilecek, başka kanunlarda çıkabilecek. Yani dolayısıyla bu bir temel kanun. Tabiri caizse bunun bir temeli bu olayın, yani bu 50 yıllık terör süreci. Hem Türkiye'de hem de bölgede terörün önlenmesi. Sadece Türkiye'de terörün bitmesi bir anlam ifade etmiyor. Bütün bölgede de mutlak işte Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta da İran, PEJAK'tan da teslim olacaklar, İran'dan da gelecekler diye düşünülüyor. Kuzey Irak'tan da yani dolayısıyla bütün bölgenin terörden uzaklaşması konusunda bir kanun çıkıyor. Türkiye için de bu önemli, bölge için de elbette önemli. Daha sonra başka kanunlarda lüzumuna göre, ihtiyacına göre çıkmış olacak. Fakat bu 6 ay kesin. Bu tabii sadece Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve İran'la ilgili değil. Yurt dışından da olabilir, Avrupa'dan
1: Avrupa'dan da
0: da
1: olabilir.
0: olabilir. Bir de tabii ki şu anda yani hapishanelerde de bayağı örgüt üyeler var. Bunlardan mahkum olanlar var. Mahkemesi devam edenler var. Ve yine siz de açıkladınız, muhabir arkadaş da açıkladı. Lider kadrosu için herhangi bir af söz konusu değil. Lider ve orta lider tabakası tabiri caizse bunlar bu kanunda yer almıyor. Sadece örgüt üyesi suçları alınıyor. Bunlarla ilgili yine bir af yok. Sadece denetimli serbestlik. Serbest ama denetim altında sürekli ve herhangi
1: Ne
0: bir
1: kadar
0: şekilde bu
1: denetim
0: denet.
1: altında olacaklar hocam? Şimdi 3000 şöyle bir rakam vereyim. Deniliyor ki MGK kararı yayımlandıktan sonra öncelikle cezaevindeki 3600'e yakın PKK'lının büyük bölümünün başvuru yapması bekleniyor. Dediğiniz gibi sizin artık ortada bir örgüt kalmayacağı için de MGK'nın kararıyla
0: Evet.
1: birlikte örgüt
0: Evet.
1: kalmadığı için suç da kalmayacak haliyle. Dolayısıyla 3600'e yakın PKK'nın büyük bölümü faydalanmak için başvuracak bu 6 ay içinde.
0: Evet.
1: Peki ne
0: Evet.
1: kadar süre onlar kontrol edilecek? Onlarla ilgili bir denetim yapılacak ve
0: Evet.
1: diyelim ki yine suça karıştılar. O zaman ne olacak?
0: Evet. Şimdi 15 yıla kadar hapis cezası almış olanlar ama örgütlü suçlardan başkaları değil. Bunlar 5 yıl denetimli serbestliğe tabi olacaklar. 15 yılın üzerinde hapis cezası almış olanlar ama sadece örgütlü, yani örgüt üyesi olmaktan dolayı bu cezaları alanlar da 10 yıl denetimli serbestliğe tabi tutacaklar. Ve bu denetimli serbestlik esnasında herhangi bir şekilde yine bu suçlardan birini işlerlerse o zaman denetim yanacak ve bunları yatacaklar. Yani bu yani bozulmuş olacak o zaman. Dolayısıyla çok dikkat etmeleri gerekecek. Zaten bu nedenle denetimli serbestlik diyoruz. Sürekli bunlar denetim altında olacaklar. Siyasete girmeleri de kurul kararıyla olacak. Siyasete girmek istiyorlarsa kurula başvuracaklar ve o kurul karar verecek. Başka konularda başvurular olabilirse bu konularla ilgili yine kurullarda bir görüşülecek. Çünkü dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkan'a toplanacak bir kurul var. Orada da bakanlar var ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız var. Bunlar bu konularda karar alacaklar ve böylece bu karar tabii mecliste de benzeri bir kurul yani olacağını biliyoruz. Bunlar yani karar alacaklar, görüşülecek ve böylece yani şartlı bir kanun bu. Şartlı kanun ne demek? Silahların tam teslimi, mağaranın yani tam olarak boşaltılması ilgili mağaraların veya dolayısıyla bu şartlı kanunda şart yerine geldiği zaman yani örgüt tam tasfiye olunca bunun teyidi, teyitten sonra Milli Güvenlik Kurulu'na bunun tescili ve resmi gazetede yayımından itibaren de başvurular başlayacak ama dediğimiz gibi burada bireysel başvuru ama bu bireysel başvuru yapıldıktan sonra ve eğer bundan bir hak kaybı olan düşünenlerde Türkiye'de hak arama kurumları var, itiraz yapabilecekler tabii ki.
1: Peki hocam şunu da bir netleştirelim. Şimdi herkesin aklında şu var. Ya bu terör örgütü yıllarca kan döktü. Şehit ettiği vatandaşlarımız da oldu çok.

0: Çok sayıda. Peki örgüt üyesi olmanın ötesinde bu şekilde saldırı gerçekleştirmiş, bomba patlatmış, can almış, can yakmış, yaralamış, sakat bırakmış. Peki onlar bu yasanın neresinde?
1: Onlar bu yasanın tamamıyla dışında, yasanın kapsamında bu dedikleriniz hiçbir yok. Yani kasten adam öldürme asla girmez. Tecavüz suçları, müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis, Öcalan dahil buna. Ve yani üst düzeyi bunlar, bunların hiçbiri yasanın kapsamında olmayacaklar. Bu yasadan, bu kanundan, bu çerçeve kanundan hiçbir şekilde faydalanmayacaklar. Yine aynı şekilde kayyum meselesi de bu kanunun tamamıyla dışında. O da herhangi bir şekilde söz konusu değil. Daha sonra bir kanun çıkar çıkmaz onu biz bilemeyiz. Meclisimizin iradesi ve işte kanun teklifi o. Şu anda kayyum meselesi bu işin içerisinde yok. Bu konularda yine ihtilaf halinde demin dediğimiz gibi kurul kararı gerekecek. Kurul yani bireysel olarak tek tek dosyaları görüşecek ve orada tek tek dosyalar hakkında, kişiler hakkında karar vermiş olacak.
0: O zaman Oma Hocam,
1: Dolayısıyla
0: buyurun, buyurun tamamlayın lütfen.
1: yani her suç bunun kapsamına girmiyor.
0: Anladım.
1: Sadece örgüt üyesi olmak giriyor. O da dediğimiz gibi zaten yani örgüt tasfiye olduğu için de örgüt suçu kalmamış oluyor. Ve denetimli serbestliğe tabi tutulacaklar.
0: O zaman hocam bu yasanın dışında kalanların aldıkları cezalardan ama herhalde şu düşecektir değil mi? Örgüt üyesi olma suçu. Çünkü ortada artık bir
1: Tabii
0: örgüt
1: ki,
0: yok.
1: tabii ki. Yani evet, örgüt yok, örgüt yani olmadığına göre de örgüt üyesi olmak bu ceza düşer tabii ki. Ve düştüğü zaman da ama doğrudan düşmeyecek, denetimli serbestliğe tabi olacaklar. Demin dediğimiz gibi 15 yıla kadar örgüt üyesi olmakta olanlar bunlar 5 yıl denetimli serbestliğe tabi tutulacaklar. 15 yıldan fazla hapis cezası olanlar da bunlar da 10 yıl denetimli serbestliğe tabi tutulacaklar. Ama denetimli serbestlik bunu geçirirken de hiçbir şekilde yeniden bu yani örgüt üyesi olmak, bir örgüte girmek gibi herhangi bir şey de yapmamaları gerekiyor. Çünkü o zaman da tamamıyla bozuluyor, yanıyor bu denetimli serbestlikten yani yararlanma imkanı artık hiç kalmamış oluyor.
0: Peki
1: Çok dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Öcalan'a da gelelim hocam. Şimdi bu
1: Evet.
0: süreçte çok şey söylendi. İşte Öcalan da serbest kalacak, ev hapsine dönecek, o olacak, bu olacak diye. Şu anki yasa çerçevesinde Öcalan'ın ne olacağına dair herhangi bir yasada bir bildiğimiz kadarıyla tabii daha tam anlamıyla metni
1: Evet.
0: görmedik. Hep paylaşılan kulaktan dolma bilgiler bunlar ama ne olacağına dair bir bilgi var mı? Bir de bununla birlikte yani süreci başlatan isimlerden biriydi bu noktada Öcalan'da. Dolayısıyla siz hiç değilse şartlarında bir iyileşme çünkü bir çalışma işte alanı, bir kütüphane filan istediğine dair gelen haberler vardı. Daha rahat görüşebilme imkanı diye söylüyordu kendisi, söylediği iddia ediliyordu kendisinin. Dolayısıyla şartlarında bir düzelme durumu söz konusu olabilir mi acaba veya bu yasa ne getiriyor onun
1: Evet.
0: için?
1: Yani Helin Hanım bu kanunda, çerçeve kanunda Öcalan'la ilgili hiçbir şey yok. Herhangi bir iyileşme, umut hakkı vesaire hiçbir şey söz konusu değil.
0: Şartlarının
1: Öcalan'la ilgili
0: iyileşmesi
1: de yok.
0: yasaya tabi midir peki hocam? Yani şartların
1: Tabii değildir.
0: iyileştirilmesi.
1: Bunlar infaz rejimiyle ilgili olanlar eğer yani kanunda olan bir durumu ihlal ediyorsa kanun yapılması gerekir. Ama kanun dışı olanlar bunlar kanuna girmez zaten. Yani kanunu ihlal ederse kanun değişikliği gerekiyor. Şu anda çerçeve kanunda zaten herhangi bir durumda söz konusu değil. Yani o dediğiniz şeyler bunlar kanuna tabiyse kanun değiştirmesi gerekiyor elbette ama kanun dışı olan şeyler onlar zaten yani normal olan şeylerse bunlar olabilir ve olmayabilir. Onları biz bilemiyoruz şu anda.
0: Peki şimdi son olarak şunu da sorayım. Az önce siz de bahsetmiştiniz işte Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Bese Hozat
1: Evet.
0: örgüt üst yönetimiyle alakalı herhangi bir şey bu yasada yok. Hani belki
1: Kesinlikle yok
0: bunda,
1: benden.
0: bu yasada kesinlikle yok ama
1: Yok.
0: sonuçta bu bir çerçeve yasa. Bir yol yüründükten
1: Evet.
0: sonra ihtiyaç dahilinde farklı konularda kayyum da yok mesela diyorsunuz ama buna ilişkin de bir
1: Yok.
0: düzenleme yarın öbür gün olabilir. Şimdi bu örgüt liderlerinin ne olacağına dair de tabii soru işareti var. Bugün dikkatimi çekti. Abdülkadir Selvi şöyle yazmış köşesinde. üzerine. Diyor ki bir tehlikeye dikkatimizi çekmek istiyorum diyor. Lider kadro Kuzey Irak'ta kalmaya devam ettikçe yeni PKK'ları kurmaları söz konusu olabilir. Bir PKK'yı tasfiye ederken yeni PKK'ların kurulmasına imkan vermemeliyiz. Öcalan

0: Elimizde olması ne kadar yararlı olduysa örgüt liderlerinin de kontrolümüzde olduğu bir modeli kurmamız gerekiyor. Yoksa bu lider kadro yeni PKK'lar kurabilir. Bu tehlikeyi yok sayamayız. Biz ne yapıp edip Kandil'deki örgüt liderlerini kontrolümüz altında tutacak bir formül bulmalıyız. Şimdi bunun için hukuken yapılabilecek bir şey var mıdır? Ama burada tabii çok hassas bir nokta. Yani kamu vicdanını da yaralamamak gerekiyor. Bununla alakalı bir öngörünüz var mı? Ne yapılabilir bu örgüt üst yönetimi ile alakalı? Bir ara Avrupa konuşuluyordu mesela. Kabul görebilecek bir durum mudur veya başka bir formül çözüm?
1: Yani Avrupa'da olabilir. İleride başka kanunlar çıkabilir. İleride belki yani bir takım iyileşme ne olabilir? Avrupa'ya mı gönderilebilir? Bunlar onun şu anda hiçbir yani belli bir durum yok. Bu konuda yani bunlar tabii düşünülecek konular. Bunlar ilgili kurullar var. İşte bakanların olduğu Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında. Orada bu konular yine görüşülecek. Başka konular da vardı. Şimdi 50 yıllık bir mesele Türkiye'nin en önemli sorunu bu. Ve başka konular mutlaka elbette ki var. Ve bütün bunlar yan yana getirilecek. Ve bunlarla ilgili tedbirler alınacak. Zaten dediğim gibi şartlı bir kanun. Şartlı kanun dediğimiz şey yani mahallinde de yani mağaraların, Kandil'in tamamıyla terki ve oranın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yani teslimi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın orada bu konuda incelemeler yapması elbette. Yani bunların hepsi çok çok önemli ve yani madem şartlı bir kanun olduğuna göre aksi takdir yani orada eğer yani gereği yerine getirilmezse o zaman Milli Güvenlik Kurulu bunu tescil etmez ve resmi gazetede bu yayınlanmaz bu ilgili. Çünkü burada yani tamamıyla örgütün tasfiyesi gündemde bu olacak. Yani orada da bir şeyler düşünülebilir. Her şey şu anda yani bu kanunda yer alması düşünülemez. Bir de aslında dün yine Sayın Abdülhamit Gül'ün açıkladığı grup başkan vekili de yani bu şehitlerimizle ilgili, gazilerimizle ilgili, onlarla ilgili bayağı bir iyileştirmeler getirildi. Ve yani 10 madden üzerinde bir kanun teklifi ayrıca verildi. Orada hiçbir kuşkuya meydan verilmedi. Yani şehitlerimiz ve gazilerimiz ve onlardan bize kalanlar varisleri bizim başımızın üzerine dedi hükümet, Cumhur İttifakı onlarla ilgili bir kanun teklifi bir gün önce zaten verildi. Orada hiçbir noksanlık bırakılmadı. Bu diğerlerle ilgili de bir takım sorunlar olabilir. Abdülkadir Selvi yazdı. Diğer yazarlarımız da elbette bir takım önerilerde bulunabilecekler. Bu devam eden bir süreç zaten yani bir anda sönen bir anda biten bir şey değil. Yani tek bir kanun çıktı ve bitti. Öyle değil bu. Yeni kanunlar olacak. Ama meclis bunu çıkaracak. Bu bir çerçeve kanun. Daha sonra 1 Ekim'de otomatik olarak meclis açılacak. 1 Ekim'den sonra eksiklerimiz neler var? Yani ne konuşacağız? Neler edeceğiz? Hangi kanunlar değişecek? Bu konular yine görüşülmeye devam eder. Ama Abdülkadir Bey bu konuda aslında haklı. Bu konuda yani gereği yerine getirilir zaten.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum size değerlendirmeleriniz
1: için,
0: verdiğiniz bilgiler
1: ediyorum.
0: İçin. Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendioğlu bizimle birlikteydi. Aklımızdaki soruları sorduk. Bu arada biz Hasan Hoca ile konuşurken DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da çerçeve yasa teklifine imza attılar. Dün de Devlet Bahçeli imzayı atmıştı. Bahçeli'nin ardından bugün bir imza da DEM Parti tarafından geldi. Bunu da not olarak düşelim. Bu konuyu derleyip toplayıp kenara koyalım. Yeni bir başlık açıp devam edelim.

0: Şimdi bir önceki saat dilimimize başlarken Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu noktadaydık. Neden? Çünkü Trabzonsporlu taraftarların heyecanla beklediği Mohamed Salah geldi. Önce İstanbul'a geldi. İstikamet tabii Trabzon olacak. Ama ondan önce muhabirimiz Neslişah Yumak Trabzon'un nabzını tutmak için, Trabzonsporluların nabzını tutmak için hemen Trabzon'da soluğu aldı. Ben şöyle bir Neslişah'a döneyim bakayım. Orada nasıl bir atmosfer var öğrenelim. Neslişah, hemen arkanda Trabzonspor formalı vatandaşları görüyorum. Birbirlerini karşılayanlar var. Herhalde büyük bir kalabalık bekleyecek veya bekliyor. Orada da nasıl bir atmosfer var, seni dinleyelim.
1: Pelin Aslan, Trabzonlular çok heyecanlı. Büyük bir bekleyiş var. Türk spor tarihinin en büyük transfer çalımlarından biri gerçekleşti. Mohamed Salah Beşiktaş'a gitti mi, gidecek mi, transfer süreci netleşecek mi diye beklerken dün artık netlik kazandı. Mohamed Salah bordo mavili formasını giydi. Artık Trabzon

0: Trabzon spor kadrosuna 2 yıl boyunca futbolculuk kariyerini gerçekleştirecek. Biz de erkenden geldik. Kameraman arkadaşım Onur Bal da Trabzonlu. O da aslında çok heyecanlı. O da erken saatte geldi. Trabzon'un nabzını o da benimle beraber tutacak. Şimdi İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Bordo mavili formasıyla beraber ki Trabzon spor başkanı Ertuğrul Doğan da onu orada karşıladı. Büyük bir taraftar coşkusu vardı Atatürk Havalimanı'nda da. İstanbul'da aslında ilk durak İstanbul'du. İstanbul'da iniş yaptıktan sonra bir karşılama seremonisi gerçekleşti ve ardından da sağlık kontrolü gerçekleşecek ve akşama doğru da başkanlık ofisinde resmi imzaların atılması bekleniyor ve işte o imzanın ardından da Ertuğrul Doğan'la beraber işte buraya Trabzon Havalimanı'na akşam saat 19'da hareket etmesi bekleniyor. Bizler şu an saatler 13.30'u gösterirken havalimanındayız. Şu an daha sakin burası. Saatler erken çünkü şu an İstanbul daha kalabalık. Onur Bal'la beraber buraya geldik. Yine formalar Trabzonlular tarafından giyildi. Türk spor tarihinin en büyük transfer çalımlarından birini aslında anlatıyoruz. Ki Trabzon'un şampiyonluk kutlamalarını da hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz yıllarda büyük ve coşkulu bir şampiyonluk kutlaması vardı. Yine akşam saatlerinde de bu transferin ardından coşkulu bir kutlama yapılması öngörülüyor. Yine dış hatlar terminalinin dış hatlar terminalinden de gelebilir akşam saatlerinde. VIP terminalinden de iniş yapması bekleniyor fakat vatandaşların, taraftarların bu noktaya gelmesi öngörülüyor. Şimdi Muhammed Salah 34 yaşında genç bir futbolcu. Ne demiştik? Türk futbol tarihinin en büyük transfer çalımlarından biri gerçekleşti. Çünkü neden? Aslında siyah beyazlılara yani Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmesi öngörülüyordu. Fakat bir sürpriz gerçekleşti ve bordo mavili formayı giyerek İstanbul Havalimanı'na indi. Şu an burada da yine bir kardeşimiz var. O da bordo mavi formasını giydi. Burada Trabzon Havalimanı'nda bekliyor. Yine gün içerisinde bu noktaya gelecek olan başka futbol severleri de, spor severleri de göreceğiz tabii. Yine Onur Bal'la beraber bu noktaya gösterelim. Şu an sakin bir ortam var. Trabzon Spor'a transferi ne demiştik? Türk tarihinin en ses getiren hamlelerinden biri oldu ve Liverpool'dan ayrıldıktan sonra gerçekleşti ve Mısırlı Yıldız için de ilk girişim aslında Beşiktaş tarafından yapılmıştı. Ama ne demiştik? İstanbul Atatürk Havalimanı'na bordo mavili formayla iniş yaptı. Akşam saatlerinde de buraya Trabzon'a gelmesi öngörülüyor. Bizler süreci buradan takip edeceğiz. Trabzonlular heyecanlıdır. Severler coşkuyu, heyecanı. Onlar için de çok kıymetli bir transfer oldu diyelim. Bizler tüm gün süreci aktarmayı sürdüreceğiz. Trabzon'un nabzını Trabzonlu kameraman arkadaşım Onur Bal'la tutacağız diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım buradan Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Neslişah. Neslişah'tan sözü alalım. Şimdi Süper Lig'de transferler sürüyor. Bir yandan da bugün Muhammed Salah konuşuluyor transferi. Biz hemen şöyle sözü Mehmetcan Çoban'a verelim. Lig Radyo programcısı Musa Mutlu'yla beraber Mehmetcan Çoban. Söz Mehmetcan'da.
2: Süper Lig'de transfer dönemi hız kesmeden devam ediyor. Büyük ligler kadrolarına yeni oyuncularını katmak için mücadele etmeye de devam ediyor. Hatta Trabzonspor'dan dün güzel bir haber geldi. Trabzonsporlu taraftarların beklediği Mısırlı Yıldız oyuncuyu da kadrolarına dahil ettiklerini açıkladılar. Peki Trabzon için Salah'ın katkıları neler olacak? Ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'daki son transfer dönemi değerlendirmelerini de çok değerli yayın konuğumuz Lig Radyo programcısı Musa Mutlu'dan alacağız. Efendim Salah'tan sevindirici haber geldi. Trabzonlu taraftarlar da paylaşımlarını sıklıkla yaptı. Peki Salah Trabzonspor'a neler katabilir? Değerlendirmeniz ne olur?
3: Bir kere çok şey katacağı kesin. Yani Süper Lig bazında da dünya futbolu bazında da asrın transferi ve tartışmasız şu anda bir numaralı gündem Muhammed Salah. Yani çaptan düştü konusu var. Geçtiğimiz sezonki performansı tabii ki çok baz alınıyor. Sadece 7 gollük bir skor katkısı evet bir eleştiri konusu ama Liverpool'un performansı, Liverpool'un takım oyunu düşündüğümüzde, Arne Slot'u biraz daha düşündüğümüzde Salah'ın zaten oradan erken ayrılık dönemi de gelmişti. Yani biraz daha burada Salah'ın performansı değil de takımının durumunu ön plana çıkarmak gerekiyor. Salah Arabistan'a gidebilirdi. Ciddi teklifler vardı. İstanbul'a Beşiktaş cephesine gelebilirdi. Orada imaj haklarından ötürü Önder Özen'in de açıklamasıyla beraber Beşiktaş transferi rafa kaldırmıştı. Trabzon cephesine şüphesiz çok şey katacağı kesin. Şimdi şey tartışmaları başladı. Süper Lig'de tarihi baz aldığımızda en iyi transfer Muhammed Salah mıdır? Roberto Carlos var, Anelka var, kariyer kariyer bakımından Drogba var. Osimhen daha aktif bir transfer, evet doğru, ama Muhammed Salah saha içi sağ dışı anlamında tartışmasız bir numara. Yani kültürel anlamda da ciddi bir etkisi var. Mısır'daki zaten varlığı tartışılamaz, ama hem Liverpool gibi bir kulübün tarihinde yer alan isimlerden bir tanesi, hem Premier Lig'in en iyi 3 oyuncusundan bir tanesi performans bakımından. Kırmadığı rekor yok, sayısız kupa. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi zaferinde ana etkenlerden bir tanesiydi. Tarihin gördüğü üçlemelerde Mane, Firmino, Salah üçlemesinin parçalarından bir tanesiydi. Bugün Filipinler'de bile Liverpool'un karşılığı varken o Liverpool'un kaptanlarından bir tanesi Muhammed Salah'tı. Mısır zaten bambaşka Afrika'da. O yüzden de Salah'ın sadece sahip anlamında Trabzonspor'a katacağı çok şey var, ama sağ dışı anlamında Trabzonspor'a bir de tanınırlık getirecek. Trabzonspor daha çok Avrupa'da ve dünyada tanınır bir kulüp haline gelecek. Zaten bonservislere de bu anlamda yine tribünlere de yansıyacaktır Salah coşkusu. Diğer taraftan Aral Şimşir takviyesi yapılmışken, Malinovski eklemesi yapılmışken, Onuachu takımda tutuluyorken, Muçi'nin bonservisi alınmışken, Trabzonspor bir de Salah hamlesiyle şu anda Süper Lig'in altını üstüne getirmeye hazır.
2: Peki son olarak da şunu sormak isterim. Fenerbahçe kararlı adımlarla transferlerini gerçekleştiriyor. Fakat Galatasaray geldiğimiz bu zamana kadar henüz bir transfer gerçekleştirmiş durumda. Peki bu Galatasaray yönetimi tarafından bir stratejik hamle mi, yoksa Fenerbahçe kulübü şu anda avantajlı durumda mı?
3: Galatasaray sadece Leslie Ugochukwu'yu takviye olarak aldı ki onun da performansı hazırlık maçlarında Ren maçında biraz kötüydü, eleştiriliyor. Son 4 sezonun 4 şampiyonu, yani 4 yıl üstte şampiyon olmuş takımın ciddi bir ekleme ihtiyacı var mı? Ana oyun planına belki sadece bir 10 numaraya var. Çünkü Mertens gitti, ama Mertens'le beraber 10 numara rolü Galatasaray'da rafa kalkmıştı. Oraya bir hamle şart. O yüzden de belki ilk 11'e direkt bekleme şart, ama derinlikli kadroya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Şu an itibariyle Osimhen'le, Sané'yle, Barış'la sezona başlasa ön tarafta hücum hattı yine fark yaratabilir. Orta sahada Torreira diye bir gerçek var. Savunmada Winston Sanchez. Takım artık katılmaya hazır. Kalede Uğurcan Çakır. Sol tarafta Eren ve Jakobs iyi bir dengeli rotasyonu. Galatasaray'ın kadrosu zaten kötü değil. Rakiplerinin eklemeleri Galatasaray taraftarını biraz daha kızdırıyor olabilir. Greenwood geldi, Salah geldi, Beşiktaş'a yine olağanüstü oyuncular geldi. O yüzden de burada geç kalınmış mı? Hayır. Rakipleri sezon erken açtığı için Galatasaray geç kalmış gözüküyor, ama yakın zamanda Abdullah Kavukçu'nun dediği gibi transferler gelecektir. Fenerbahçe tarafında ise Greenwood büyük ekleme. Vedat Muriç keza bu ligin baklarından biri. Bağlantı santrafor her zaman iş yapar. Ake sol stoperi daha rahat ettirecektir. En azından Jadon sol beke kayıyor. Fenerbahçe'deki sıkıntı ise şu: 10+4 kuralı var biliyorsun, yabancı kuralı. O yüzden de geleceklerden daha çok gidecekler şu an ön planda.
2: Çok teşekkür ederim. Ya, değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi yeni transfer dönemini değerlendirdik diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
1: Mehmet Can'a teşekkür ediyoruz. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında 4 ilde operasyon vardı. Gözaltılar var. Detayları alalım. Detaylar için sözü Ada Kahriman'a verelim. Ada, 4 ilde yapılan operasyon var dedik. Peki kaç kişi gözaltında? Kimdir bu gözaltına alınanlar?
4: Pelin Aslan, toplamda 13 şüpheli bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Buradaki soruşturma Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Sabah saatlerinde bazı adreslerde arama, el koyma, yakalama, gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Tabii burada buradaki şüphelilere yöneltilen suçlamaya baktığımızda toplamda 13 şüpheliye ihaleye fesat karıştırma suçlaması yöneltildi. Bu soruşturma kapsamında da şu ana kadar 13 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Şimdi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan bir açıklama var. Şöyle belirtiliyor: Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde 2022 yılı Avcılar ilçesinde burada asfalt imalatları yapımındaki ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı tespit ediliyor. Burada özellikle kamu kurumlarında yaklaşık maliyet araştırmaksızın yüksek ihale bedelleri, yani yüksek fiyat verdikleri, bu şekilde de aslında ihalenin fiyatını, yani maliyetini yükselttikleri belirtiliyor. Burada bazı şüpheliler tespit ediliyor. 13 şüpheli tespit ediliyor ve bir kamu zararının oluşturulduğu belirtiliyor. Bu kamu zararına sebebiyet veren 13 şüpheli ise gözaltına alınıyor. Aynı zamanda yapılan araştırmalar neticesinde de şu ifade ediliyor: burada yapılan araştırmalar neticesinde ihaleye katılan bazı firmaların, yani şirketlerin organik bağ, aralarında organik bağ olduğu tespit ediliyor. Ancak buradaki organik bağın olmasına rağmen burada ticaret sicil belgesinde buradaki organik

0: bağ gösterilmiyor. Yani burada göz ardı ediliyor. Bu şekilde de bir tespit yapılıyor. Toplamda 4 ilde eş zamanlı olarak sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bitlis illerinde düzenlendi. Buradaki operasyonlar sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde de 13 şüpheli gözaltına alındı. Burada gözaltına alınanlar arasında Fen İşleri Müdürü Nevzat Yalçın'ın olduğunu görüyoruz. Gözaltına alınanlar arasında. Aynı zamanda ihale komisyon üyeleri gözaltına alındı. Bununla birlikte yaklaşık maliyet komisyon üyelerinin de gözaltına alındığı belirtildi. Pek çok şirket yetkilisinin, şirket sahibinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Toplamda 13 şüphelinin buradaki kolluk kuvvetlerindeki işlemleri devam ediyor. Kolluk kuvvetlerindeki işlemleri tamamlandıktan sonra da buradaki şüphelilerin Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilmelerini bekliyor Selin Aslan.
1: Gelelim havalara. Bu ara aşırı sıcak insanı bunaltıyor. Özellikle de geceleri. Meteorolojiden 29 il için sıcak alarm uyarısı yapıldı. Peki hangi iller için bu uyarı var? Bu sayının artacağı da belirtiliyor. Peki buna hangi illerde eklenecek? Biz sözü hemen editörümüz, meteoroloji editörümüz Elde Biren Ayan'a verelim.
2: Aşırı sıcakla sınavımız devam ederken bir de bağıl nem etkisi eklendi. Türkiye genelinde Afrika antisiklonu hakim ve giderek sıcak alarm verilen illerin sayısı artıyor. Şu anda yaklaşık 28-29 ilde Türkiye'de sıcak alarm var. Özellikle Ege'nin tamamı, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Ege 40 derece bandında, Güneydoğu Anadolu 45 derece bandında. Tabii bunun dışında İç Anadolu'da, Akdeniz'de, Marmara'da bazı illerde 35 derece bandına yaklaşan iller söz konusu. Dolayısıyla Türkiye genelinde termometrelerin sıcak alarm seviyesi civarında olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de İstanbul, Adana gibi aslında termometre seviyesine baktığımızda sıcak alarm seviyesinde değil ama bağıl nemle birleşince sıcak alarm seviyesine çıkan iller var. Adana'da bugün aslında 34 derece ama 39 hissediliyor. İstanbul bugün 31 derece ama 33-34 derece bandında hissediliyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu durum biraz daha artacak. Aslında en önemli kritik durum bu. Hava sıcaklığındaki yükseliş eğilimi devam edecek ki bugün bile gerçekten dün de zorlayıcıydı ama bugün de zorlayıcı rakamları ölçeceğiz gün içerisinde. Öğle saatleri her geçen gün biraz daha kritik hale gelecek. Dolayısıyla saat 11-16 aralığı bugün, yarın ve hafta sonu kritik seyretmeye devam edecek. Öğle saatlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sıcaklık giderek yükselmeyi sürdürecek. Şimdi hafta sonu, aslında cuma ve cumartesi hissedilen sıcaklık açısından haftanın en sıcak günleri olacak. Çünkü İstanbul'da bağıl nemle birleşince termometrenin gösterdiği rakam 37 derece hissedilecek. Termometre aslında 34'ü gösterecek cuma günü ama 37 hissedeceğiz günün en sıcak saatinde İstanbul'da. Hem cuma hem de cumartesi günü sıcak alarm seviyesinde hissetmeye devam edeceğiz. Cumartesi günü de İstanbul'da hissedilen sıcaklık 36-37 derece olacak. Pazar günü de yine 37-37 derece bandında hissetmeye devam edeceğiz. Tabii kısa süreli sağanaklar da başlayacak pazar günü. Buna bulutlanma etkisi, biraz bulutlanmada artış da eklenecek olmasına rağmen hava yine boğucu geçmeye devam edecek. Dolayısıyla aşırı sıcak ve bağıl nemin yüksek olduğu 3-4 gün bizi bekliyor. Bu yüksek sıcaklık eğilimi öğle saatlerinin kritik olacağı anlamına geliyor. Saat 11-16 aralığı özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Karadeniz bölgesi dışında tüm Türkiye'de sıcak alarm seviyesinin daha da artacağını unutmayalım. Marmara'da da giderek sıcak alarm verilen illerin sayısı artacak. Dolayısıyla 11-16 aralığı giderek daha kritik. Şimdi yaşlılar, çocuklar açısından durum daha riskli. O yüzden bu süreçte öğle saatlerinde ne yaptığınız çok önemli. aktiviteleri bir kenara bırakıp gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmak oldukça önemli tedbirlerden bir tanesi. Eğer dışarıya çıkmak zorundaysak açık renkli pamuklu bol giysiler seçmeliyiz. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanımı önemli. Tatil beldelerinde bulunanların da öğle saatlerinde çok kontrollü ve kısa süreli güneşlenmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü UV indeks yüksek, güneşin

0: zararlı etkisi fazla. Dakikalar içerisinde cildinize ve gözünüze güneş zarar verebilir. Eğer aksi durumda, yani güneş altında böyle aktiviteli işlerde bulunursanız ya da uzun saat ayakta kalırsanız çok daha yüksek hissedersiniz. Çünkü hava sıcaklığının 40 derece bandına çıktığı durumda asfalt sıcaklığı 60 dereceye çıkabiliyor. O yüzden hissedilen sıcaklık da çok yukarılara çıkabilir. Olabildiğince tedbirli olmak, hafif beslenmek, doğru kıyafetleri seçmek, aktiviteleri, tempoyu düşürmek, gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmaya özen göstermek bu süreçte şart. Aşırı sıcakların, aşırı sıcak havanın ve yüksek nemin 3-4 gün daha devam edeceğini söyleyelim. Dolayısıyla öğle saatlerinin bu süreçte yine bizi biraz zorlayacağını söylemek lazım. Açık havada, güneş altında kontrolsüzce beklememeyi şimdiden herkese tavsiye etmiş olalım.
1: Elde Biran'a teşekkür edelim. İstanbul'da zehir tacirlerine darbe vuruldu. Operasyon gerçekleştirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Çok miktarda da uyuşturucu madde, hassas terazi, havalı tabanca, sahte döviz ve para ele geçirildi. Operasyon Bağcılar Emniyeti tarafından yapıldı. 15 Temmuz mahallesinde bulunan 3 adresle bir motosiklette uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçildi. Bu adreslerde 4 şüpheli yakalandı. Farklı çeşitlerde çok miktarda uyuşturucu madde de bulundu. Öte yandan 3 adet sentetik ecza hapı, 4 adet hassas terazi, 1 tane havalı tabanca ve bir şarjörle 4 adet cep telefonu da ele geçirildi. Bunlarla birlikte 3 adet sim kart, sahte 100 dolar, 11.245 lirayla 2.000 Özbekistan somuna da ekiplerce el konuldu. Konuya ilişkin başlatılan tahkikat işlemleri ise sürüyor. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil İETT otobüsüne çarptı. Bir polis memuru olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Avcılar D100 Karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler bir süre trafiğe kapatıldı.
2: Beni duyuyor musun?
3: Her şey saniyeler içinde oldu. Otomobil bir anda İETT otobüsüne çarptı. Feci kazada biri polis memuru, toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın adresi Sefaköy D100 Karayolu Avcılar istikametiydi. Otomobil sürücüsü sabah saatlerinde İETT otobüsünü arkadan çarptı. Otobüste bulunan yolcular büyük bir panik yaşadı. İETT şoförü kaza sonrası yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Sağlık ekipleri de otomobilde bulunan yaralılara müdahale etti. Otomobilde bulunan 3 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Durumları ağırdı. 35 yaşındaki polis memuru Gökhan Gaş, 28 yaşındaki Nazlı Cesur ve bir kişi daha hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D100 Karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
1: Bu saat dilimine nokta koyalım, bir ara verelim. Saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
2: Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa teklifi hazır. Peki teklifin ayrıntısında neler var? Gözler mecliste. Süreçte denetim mekanizması nasıl işleyecek? Süreçte kim nasıl pozisyon alıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güres olacak. Star gazetesi yazarı Cüneyt Altıparmak ve siyaset bilimci Engin Akın cevaplayacak.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: İstanbul Medipol Üniversitesi.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatöre devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifinin bugün meclis başkanlığına

0: Bilmesini bekliyoruz biliyorsunuz ki gün içinde Ahmet Taner Işıldak gözümüz kulağımız oluyor meclisten. Bir önceki saat dilimimizde de bu konuyu hukukçu konuğumuzla konuşmuştuk. Şimdi gidelim yine bir meclise soralım Ahmet Taner Işıldak'a. Acaba teklif meclis başkanlığına verildi mi? Nedir durum ve detayları öğrenelim. Detaylar için söz Ahmet Taner Işıldak'ta. Taner merhaba. Meclis başkanlığına bugün verileceğinden bahsetmiştin çerçeve yasa teklifinin. Verildi mi? Ne zaman verilecek? Bu saat itibariyle son gelişme.
1: Pelin Aslan, şimdiki zaman kipiyle konuşmak gerekirse şu an itibariyle artık meclis başkanlığına götürülüyor teklif, yasa teklifi, özellikle milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adıyla biliyorsunuz dün belli olmuştu adı da. İşte şu dakika itibariyle ise Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından meclis başkanlığına götürülüyor. Dakikalar sonrasında ise Abdullah Güler kamuoyuyla yasa teklifinin detaylarını paylaşacak, merak edilenleri açıklayacak. Tabii öncesinde de AK Parti'nin mesaisi oldukça yoğundu. Saat sabah 10'da AK Parti kapalı grup toplantısı düzenledi. Burada yasa teklifinin son şekliyle alakalı olarak milletvekillerine bilgi verildi ve milletvekillerinin soruları cevaplandı, önerileri de alındı. Daha sonrasında ise AK Parti kendi grup alanına geçti. Abdullah Güler ve A takımıyla birlikte onlara MHP, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Fethi Yıldız ve Erkan Akçay da izledi. O iki isim de yine AK Parti'nin toplantısına katıldılar ve şu dakika itibariyle de artık meclis başkanlığına sunulacağını ifade edebilirim. Şimdi birazdan da dediğim gibi açıklama olacak. O açıklamayı da ekranlarınızdan getireceğiz. Yasa teklifinin bütün detaylarına ilişkin. Şimdi şu zamana kadar yasa teklifinin ortak imzayla verilmesi isteniyordu. İmza atan belli bazı partiler var, onları söyleyelim. İlk başta tabii ki AK Parti 277 milletvekiliyle birlikte yasaya imza atmış durumda. Milliyetçi Hareket Partisi de hakeza imza attı. Yine geçtiğimiz saat diliminde DEM Parti'de imzalarını attı. Özellikle eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncel Bakırhan yasa teklifini imzaladı. Kendi partilerine ilettiler. Tam bir mutabakatla sunulmasını istiyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de biliyorsunuz destek gelmişti Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'de imza atanlar arasında. Şu an itibariyle imza atmayan bir tek Yeni Yol Partisi ve Yeni Parti kalmış durumda. İyi Parti zaten denklem dışında, zira komisyon ilk kurulduğunda katılmayacağını, bu sürece destek vermeyeceğini açıklamıştı. Genel kurulda nasıl bir tartışma oluşacak, o da merak konusu açıkçası. Bizler de oldukça heyecanlıyız. Özellikle Türkiye'nin 50 yılına damga vurmuş bu terör belasının kurtulması bizlere denk geldi. Bizler anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Oldukça fazla detay var. Hiçbirisini karıştırmadan direkt olarak şunu söyleyeyim. Yasa teklifi 6 ayı süreyle geçerli olacak. Suça karışmamış örgüt üyelerine yöneklik olacak ve aynı zamanda ağır suçlara, adam öldürme, tecavüz ve işkence gibi suçlara herhangi bir şekilde bu düzenlemeden yararlanamayacaklar. Yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren örgüt üyeleri, örgüt mensupları bu yasaya başvurulabilecek. Tabii bir de iki tane izleme kurulu olacak. Bir tanesi meclis başkanlığında, diğeri ise Cumhurbaşkanlığında olacak. Cevdet Yılmaz başında olacak ve güvenlik bürokrasisi gelişmeleri tespit ve teyit açısından oldukça önemli olacak. Zira bu Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşacak komisyonun belirlediği, verdiği raporlar neticesinde yasanın yürürlüğe girip girmeyeceği de belli olacak. Dediğim gibi aslında bu bir temel atma diyebilirim. Yani terörist Türkiye'nin yasal bir temeli atılıyor. Bundan sonra artık çok daha farklı gelişmeler, çok daha fazla şeyler konuşacağız. Biz de o anları anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Yani tekrar hatırlatalım. Dakikalar sonrasında Abdullah Güler kamuoyuyla bu yasa teklifinin milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme güçlendirilmesi yasasını kamuoyuyla paylaşacak, detayları anlatacak diyelim. Biz doğruda olacağız. Sözü tekrar size bırakalım Elin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Taner. Biz Taner'den sözü alalım. Tabii şimdi bu noktada aslında terörsüz Türkiye sürecinde öyle bir zamanlamaya getirildi ki bu süreç Suriye'de malum PKK'ya yıllardır destek veren işte Esed yönetiminin ortadan kalkması, bunun yerine Ahmet el-Şara'nın göreve gelmesi ve Suriye'de hayatın artık normalleşmeye başlaması da o uygun konjonktürün oluşmasını sağladı ki Suriye'deki yeni yönetimle de Türkiye'nin arasındaki olumlu ilişkilerde bu sürece katkı sağlayan bir diğer unsur. Ve bu süreç devam ederken terörsüz Türkiye süreci, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani yarın Ankara'da olacak, çalışma ziyaret kapsamında temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecekler, görüşecekler. İki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra Suriye'deki son durum ve bölgesel gelişmeler de kapsamlı olarak iki Dışişleri Bakanı tarafından ele alınacak. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 6 Ağustos'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yapılacak görüşmelerde Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar, terörle mücadelede iki ülke arasındaki eşgüdüm, yeniden inşa süreci ve ikili ilişkilerin kurumsal zeminde geliştirilmesi değerlendirilecek. Görüşmelerde ayrıca üst düzey ziyaret hazırlıkları, Suriye Halk Meclisi'nin faaliyetleri,

saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve Lübnan'ın güneyindeki İsrail işgalinin son bulmasının bölgesel istikrar açısından önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca Türkiye'nin ABD ile İran arasında ateşkesin sağlanması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması ve kalıcı barış için yürütülen diplomatik girişimlere verdiği destek de ele alınacak. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.

0: 15 Temmuz'un zifiri karanlığını ve milletin tarihi direnişini anlatan Asırlık Gece dizisi ekran yolculuğuna hızlı başladı. İlk bölümü 15 Temmuz'da darbe girişiminin yıl dönümünde yayınlandı. Büyük de ilgi gördü. Çekimleri ise devam ediyor. Setin son adresi dev sahneler için 3 gün boyunca kapatılan, trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Ekibimiz de o çekimleri yerinde takip etti.
1: Hainlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Bu inançta yol açtı.
2: Milli iradenin zaferi ve o gece yaşananlar Asırlık Gece dizisiyle ekranlara taşındı. Yapım izleyiciye ekran başına kilitledi. Doçent Doktor Hüseyin Aydın'ın eserinden uyarlanan dizi, devlet kurumlarına sızan yapının harekete geçişini ve tanklara karşı duran bir milletin hikayesini anlatıyor.
3: 15 Temmuz hain darbe gecesinde yaşananları izleyiciye birebir aktarabilmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üstüne dev bir plato kuruldu. Şu dakikalarda da darbeci askerlerin tanklarla, tüfeklerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatmasının hemen ardından yaşananlar birebir ekranlara getiriliyor. İşte görmüş olduğunuz gibi bir kişi şu anda darbeci askerlere karşı gelmiş durumda ve işte arkasına toplanan da binlerce kalabalıkla birlikte o gece yaşananlar birebir izleyiciye aktarılıyor.
4: Dava dosyalarını, iddianameleri, mahkeme kararlarını inceleyerek senaryoyu oluşturmak, yol haritasını çıkarmak gibi bir çalışmaya girdik. Senaryo tarafını söyleyeyim, herhalde işte Ekim ayın itibariyle filan başlayan 8-9 aylık filan bir şeyi vardır, toplam çalışma süresi vardır. Hem heyecan verici bir süreçti hem çok yorucu bir süreçti çünkü o dava dosyalarının içerisinde bazen kendimi ağlarken, bazen öfkelenirken, bazen uykularım kaçarken buldum. O kadar zorluydu gerçekten.
5: 341. mekanımız projeye başladığımızdan beri. Tabii kuruması çok zor. İstanbullulara da elimizden geldiği kadar engel olmadan çok kısıtlı bir saatte çok önemli bir destanı anlatıyoruz burada. Destansı bir geceyi, asırlık bir geceyi Boğaziçi Köprüsü'nde o günkü tanklarla, o günkü burada bulunan bütün araçlarla diyelim birebir bu şekilde kullanıyoruz.
6: Çok zorlu bir maratonun sonuna yaklaştık. Biraz hatırlatma maksadıydı. Hem hatırlatma maksadıyla bu projeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz hem de gelecek nesillere tarihi bir vesika bırakalım maksadıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz bir şekilde.
2: Direnişin simge noktasında darbeci askerlere karşı duranlardan biri de 15 Temmuz gazisi Mustafa Uygun. O karanlık gecede Tomay'a açılan ateş sonucunda yaralanmıştı. Dizi setinde birebir kurulan platoyla felaket gecesini bir kez daha yaşadı.
7: Gerçekten duygulanmamak işten değil. O gece çok kötü bir geceydi, karanlık bir geceydi. Şu anda hani duygulanıyorum biraz da tabii. Yaralıları görüyorum, ateş açılanları görüyorum. Tomay'ı patlatmışlardı tank atışıyla. Ben o esnada yaralandım burada.
3: Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve daha nice mekanlar 5 farklı ilde çekim programı gerçekleştirildi ve birebir

0: Darbe gecesinin kritik noktalarında çekimler yapıldı. İşte görmüş olduğunuz tanklarda özel izinlerle çekimde kullanıldı. Tabii 15 Temmuz gecesinin ilk dakikalarında, darbe girişiminin ilk dakikalarında köprünün girişinde görmüş olduğumuz bu tanklarda yine çekimde yer aldı.
1: Erkan Petekkaya, Seçkin Özdemir, Burak Sergen, Murat Aygen ve Yavuz Bingöl gibi isimlerin yer aldığı dev kadro o gece köprüde yaşanan kırılmanlarını yeniden canlandırdı. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizi gerçek tanıklarıyla dramatik anları bir araya getiriyor.
2: Komutanım, kimsiniz lan siz?
3: Programı değişmiş anlaşılan. Marmaris'te bir otele gidecekmiş.
4: O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik.
1: Dizinin yönetmenliğini Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu üstleniyor. Dizi hem milletin reaksiyonunu hem o geceki karar anlarını güçlü oyunculuklarla ekranlara taşımaya devam edecek. 15 bölümlük dizi her cuma TRT1'de izleyiciyle buluşuyor.
5: Şehitlerimize karşı sorumluluğumuz var, gazilerimize karşı sorumluluğumuz var. Bütün bu sorumluluklardan dolayı hakikate sadık kalmaya hem görsel olarak hem hikaye olarak çok dikkat ettik. Çok yoğun duygularla, kimi zaman senaryo faslında ağlayarak, kimi zaman kurgu faslında ağlayarak, çekerken duygulanarak, scoring'de, mixajda ağlayarak, bol gözyaşı dökerek yapılan bir iş bu.
4: Hainlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Bu inançta yoluştur.
6: Üniversite tercih dönemi devam ediyor ve Hilal Coşkun da tercih rehberiyle sizlere, konuklarıyla beraber yol göstermeye devam edecek. Moderatörü erken noktalayalım, sözü Hilal Coşkun'a, tercih rehberine verelim. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kıkkı böyle.
1: Otobit'te. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczane ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından herkese merhaba. Ben Hilal Coşkun. Tercih Rehberi ile karşınızdayız. Malum üniversite sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerin tercih dönemi geldi. Hatta çok kısa bir süre sonra, çok kısa günler sonra tercihlerini sisteme yüklemeleri gerekiyor. Peki doğru tercihi nasıl yapacaklar? Yayın kurumuna beraber tüm bu soruların cevaplarını size için aktaracağız. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ticaret Hilal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necip Şimşek.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bizi öğrenci adaylarımızla, aileleriyle buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum.
0: Hocam, Ticaret Üniversitesi aynı zamanda 25. yılını kutluyor.
1: Evet.
0: Ve bir mottonuz var: İş Dünyası Üniversitesi. Bize evet. Birazcık izleyicilerimize üniversiteyi tanıtır mısınız?
1: Tabii ki. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası'nın 2001 yılında, bir önce sizin de söylediğiniz gibi, iş dünyasının mottosuyla, iş dünyasının üniversitesi mottosuyla kurduğu bir üniversite. Halen o vizyonla devam ediyoruz. Tabii ki esas yaklaşımı ihtiyaçtan kaynaklı bir yaklaşım bu tabii ki. İş dünyasının tecrübesiyle akademik bilgiyi birleştirerek, açıkçası böyle bir eğitim modelinin içini bu şekilde doldurarak eğitimini sürdüren, Türkiye yüksek öğretimine katkı veren bir kurumumuz, İstanbul Ticaret Üniversitemiz.
0: Evet, aynı zamanda kamu yönetiminden savunma sanayine, ekonomiden dış ticarete kadar da önemli ve sektörel akademik bir başarılarınız var.
1: Evet,
0: akademik
1: evet.
0: Kadronuza da değinmenizi
1: evet,
0: istedim.
1: Tabii ki İstanbul Ticaret Üniversitesi tabii ki odanın kurduğu bir üniversite olması hasebiyle sektörle aslında iç içe bir üniversite. Yapmak istediği, yani öğrencilerine vermek istediği vizyonu tabii ki bir öğretim elemanı, bir hoca kadrosuyla yapmak zorunda, bunu malum. Bu sefer o zaman da baktığımızda hocalarımızın da bu vizyona sahip bir akademik kadro olması gerekiyor. Akademik kadromuza baktığımızda bu şekilde, tabii ki bu iş dünyasının üniversitesinin yetiştirdiği öğrenciler, kim yetiştirecek dediğimizde, bu vizyona sahip hocalarımız olması lazım, akademik kadromuz olması lazım. Böyle de baktığımızda işte sektörden üniversiteye bilgi ve tecrübe taşıyan, üniversitede üretilen bilgiyi de sektöre taşıyan, lider ruhlu, açıkçası sektörle akademi arasında rahatça iletişim kurabilen, görev alabilen bir akademik kadroyla biz bunları ancak yapabiliyoruz. Ve öğrencilerimize bu vizyonu kazandıracak hocalarımızın bu şekilde bir vizyona sahip olması lazım olduğunu düşünüyoruz. Böyle de baktığımızda biz tabii ki üniversitede hocalarımızın kurumda konuşlandırmalarının başlangıcından, içeride hocalarımızın çalışması ve onların geliştirilmesiyle ilgili bir sürü bir endişelerimiz, daha doğrusu onları geliştirmek için bir şey içindeyiz. Üniversitede hocalarımız alınırken belli kriterlerde alınır ve onların hem uluslararası hem ulusal arenada görünürlükleri, tanınırlıkları, yetkinliklerin artırılmasıyla ilgili de birçok da desteklerimiz oluyor. Biz böyle bir vizyonla öğretim üyelerimizi, akademik kadromuzu kurmuş durumdayız. Bu anlamda öğrencilerimizi bekliyoruz. Öğrencilerimizi tabii ki iş dünyasının üniversitesi, iş dünyasına eleman yetiştiriyor, açıkçası vizyoner öğrenciler yetiştiriyor. Bunun yanında tabii ki yeni dönemde biz iş dünyasının üniversitesi iş dünyasına eleman yetiştirsin de nasıl eleman yetiştirsin sorusunu da açıkçası biz üniversite olarak etrafımızı anlayan, çağı anlayan, onun ihtiyaçlarını görmek için, çağın ihtiyaçlarını görmek için ona refleks gösterebilen bir üniversiteyiz. Yani ne demek istiyorum? Etrafımızdaki dünyayı anlayabiliyoruz. Çağ değişince sektörün ihtiyaçları değişiyor. Aradığı çalışan profili, aday profili değişiyor. Biz bunlara karşı refleks alıp, anlayıp onları eğitim süreçlerimize, araştırma geliştirme süreçlerimize entegre eder durumdayız Hilal Hanım.
0: Evet hocam, peki kampüste hayat nasıl? Öğrencilerin network ağı nasıl gelişiyor? Sosyal kulüpler ne durumda?
1: Evet. Tabii ki kampüsler baktığımızda öğrencilerimiz tamamen eğitim öğretim hani değil. Bunun yanında üniversitede vakit geçirecekler, sosyal ortamlara ihtiyaçları var. Liseden çıktılar, yeni bir sosyal alanda kendilerini bulacaklar. Biz bunun için de tabii ki birçok imkanımız var. Öğrenci kulüpleri bunun içinde açıkçası üniversitenin fiziki mekanlarının bolluğu, efendime söyleyeyim onların ihtiyaçlarını karşılar durumda olmamız. Böyle baktığımızda o öğrencilerimizin sosyalleşmesi için de özel bir gayret gösteriyoruz. Tabii ki iş dünyasının üniversitesi olunca Hilal Hanım yani biz sektörle iç içeyiz. Aslında bir nevi bir sektör gibi düşünebilirsiniz. Hoca kadromuz buna müsait. Dışarıyla çok temas halindeyiz. Mesela biz genel olarak söylüyorum zorunlu derslerimizi kendi hocalarımız işte akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü eğitim bunlarla beraber iyi olur dediği oranda belli oranda da seçmeli derslerimizi de özellikle dışarıdan sektörden en uzman kişilere verdirmeye çalışıyoruz. Sektörün duayenlerini derslerimizde öğrencilerimizde buluşturuyoruz. Evet.
0: Evet hocam. Peki öğrencilerin katıldığı, yapmış olduğu projeler var mı?
1: Tabii ki.
0: Evet, biraz da bunları

0: Çünkü tabii CV'de ki bunlar güzel parlıyor.
1: Evet. Şöyle ki bizim hani bir önce de söyledim, İstanbul Ticaret Odası'nın bu üniversiteyi kurmasındaki amaç sektör bilgisiyle akademik bilgisini, sektör uygulamalı akademik bilgiyi bir araya getirmek. Aslında uygulamaya yönelik bir vurgu var orada. Şimdi biz de baktığımızda bizim üniversitemizdeki bütün bölümlere olduğunca karakterlerine uygun uygulama alanlarımız da var. Mesela diyelim ki bizde mimarlık ve tasarım fakültemiz var. 4 tane bölümümüz var orada. İşte endüstriyel tasarım, iç mimarlık, mimarlık ve tekstil ve moda tasarım bölümlerimiz var. Bunların emin olun 4'ünün de uygulamaları mevcut. Yani öğrenciler teorik bilgilerin yanında bizim laboratuvarlarımızda, atölyelerimizde bunları yaparak görüyorlar, sektöre hazırlanıyorlar. Çeşitli yarışmalar yapılıyor, çeşitli sunumlar yapılıyor. Mesela en son bir tanesinden bahsedeyim. Bizim endüstriyel tasarımdaki öğrencilerimizin bu 2025 yılında birçok yarışmada henüz devam ediyor. Birçoğu finalde şu anda yarışıyorlar açıkçası. Yani yıl sonu bitirme projelerinde yaptıkları ürünler gidip ulusal manadaki yarışmalarda şu anda öndeler. O ligde yarışıyorlar. O lige hazır olarak eğitimlerini sürdürüyorlar. Yine tekstil ve moda tasarım bölümümüz var. Ona son geçen ay yine onların bitirme projelerini bir böyle çok güzel giysi gösterisiyle taşlandırdık. Çocukların yaptığı işte 35'e yakın bitirme projesi olan modeller halka açıldı, izlendi, çok beğeni gördü. Bunun yanında mimarlık bölümümüz var. O da çok kıymetli. Şöyle ki mimarlık bölümümüzün bitirme projeleri, mesela bu senekini özellikle söyleyeyim, İstanbul'daki bir belediyemizin, bir ilçe belediyemizin mahalleleriyle ilgiliydi. Sanki bu mahallelerin kentsel dönüşüm sonrasında yeniden hayata geçirilmesini kendilerine ödev olarak alıp, gerçek bir proje gibi, 25 öğrencimiz bu belediyemizle ilgili projeler yaptılar. Onlara da kim refakat etti? Profesör Doktor Saadettin Ökten hocamız refakat etti. Bizim sağ olsun mimarlıkla ilgili bütün etkinliklerimizde bizi yalnız bırakmıyor. Onun da kendisinin çok kıymetli bir, tabii ki ülkemizin çok kıymetli bir değeri, mimarı. Öğrencileri de üniversitemizde hoca olarak görev yapıyor. Mesela bunun yanında tabii ki her fakültemizdeki, her bölümümüz için bu mümkün. Bunu yapıyoruz biz zaten. Ya, uygulamaya yönelik nasıl şeyimiz varsa, alanımız varsa tabii ki karakterine göre. Mesela ben bir matematikçiyim. Benim uygulamam hani ne olabilir derseniz, mesela bu sene matematik bölümünün de sergisi oldu. Yıl sonu projelerini biz bir Eminönü yerleşkemizde çok güzel bir sergiyle onların projelerini yine ailelerinin katılımıyla, hocalarımızın katılımıyla sunmuş olduk açıkçası. Mümkün olduğunca karakterlerine uygun şekilde bölümlerimizin oldukça uygulamalarını yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki böyle baktığımızda hani eğitim öğretimin içini dolduruyoruz. Çocuklara bu uygulamalar da sektöre hazırlıyor. Aslında belki de zaman kazanıyorlar. Niye? Çünkü eğitimden sonra oturup işe girmek için ya da kendilerine iş kurmak için ayıracakları vakti aslında eğitim öğretimin içine biz bir şekilde entegre etmiş bulunuyoruz. Hem eğitim öğretim hem uygulama pratik bu şekilde eğitim öğretimlerini devam ettiriyorlar. Tabii ki sizin sorunuz hani sosyal ortamlardı. Ayrıca bizim 60'tan fazla öğrenci kulübümüz var. Onların çeşitli etkinlikleri var. Geçen sene mesela üniversitemizin 3 tane yerleşkesinde 300'e yakın etkinlik yapıldı. Sektörlerin duayenleri öğrencilerimizle bir araya getirildi. Pratiklerinden bahsedildi. Mesela yine hani sosyal tarafı da olduğu için özellikle bahsediyorum. Bizim iletişim fakültemiz var. 3 tane bölümü var. Görsel iletişim, medya ve halkla ilişkiler. Ve bizim, burası çok güzel tabii ki stüdyo, ama bizim de stüdyolarımız var üniversitemizde. Öğrenciler okurken hem TV hem radyo stüdyolarında bunların pratiklerini yapıyorlar. Hatta üniversitemizde ticaret medya diye bir birimimiz var. İçerik üretiyor. video, görsel içerikler üretiyor. Kimle beraber? Kendi öğrencilerimizle beraber. Bu çok kıymetli. Hatta yani şunu söyleyebilirim. Gelip ziyaret edenler diyorlar ki ya çocuklar sanki stajlarını burada yapıp bitirmişler gibi.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Lütfen. Bir virgül koyacağız
1: tabii
0: hemen.
1: Tabii ki, buyurun.
0: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çevre ve yasa teklifine ilişkin açıklamalarda bulunacak.

0: Hemen bir oraya dönelim.
1: Tabii ki.
2: Bizleri, ekranları başında izleyen aziz milletimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Huzurlarınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Bey, yine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay Bey ve Filiz hocamız, yine yanımda AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Abdülhamit Gül Bey, yine Adalet Komisyonu Başkanımız Cüneyt Yüksel Bey ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte sizleri biraz önce meclis başkanlığımıza, genel sekreterliğimize iletmiş olduğumuz ve ismiyle beraber biraz sonra detaylı açıklama yapacağım çerçeve yasa hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağız. Çok değerli basın mensupları, ismi olarak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz toplamda 12 maddeden oluşuyor. Yürütme ve yürürlülük maddesiyle beraber. Biraz sonra kanunun içeriğine dair madde başlıkları hakkında da sizleri teknik olarak neler getirdiğine dair açıklamamızı yapacağız. Ben bu sürece gelene kadar öncelikli olarak teşekkürlerimizi arz edeceğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve biraz sonra imza sahipleri olarak DEM Parti grubuna, yine biraz sonra yine izahatını yapacağız Cumhuriyet Halk Partisi grubuna ve eş genel başkanlarına, genel başkanlarına teşekkür ediyoruz. Yine bu konuda imzalarını eksik etmeyen Hüdapar'a ve bağımsız milletvekillerimize, yine Yeni Yol grubundan bazı milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplama baktığımızda yaklaşık 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik. Tabii bu teklife daha sonradan iş tüzük kapsamı içinde teknik olarak desteklediklerini, imzaladıklarını ifade edecek milletvekillerimiz de olacaktır. Süreç açısından bu şekilde devam edecek. Tabii komisyonumuz, Adalet Komisyonu Başkanımız kendi planlaması çerçevesinde iş tüzük kapsamında 48 saat sonra, yani Cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır. Değerli basın mensupları, şimdi bu sürece kadar biz nasıl geldik? Bu konuda biraz sizleri teknik olarak aydınlatmak istiyorum. 5 Ağustos 2025 tarihinde malumunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde meclis başkanlığımızın başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruluşundan itibaren ilk toplantısını bundan tam bir yıl önce 5 Ağustos 2025 tarihinde yapmıştı. Ve devamında da yaklaşık 18 toplantı icra etti. 137 kişiyi gerek başkan olarak, gerek şahıs olarak, gerek dernek başkanı, sendika başkanı, baro başkanı olarak, korucu ailelerimizin mensubu olarak, şehit ve gazi derneklerimizin başkanı olarak, yine ailelerimizin temsilcisi olarak, Diyarbakır annelerinin temsilcisi olarak, barış annelerinin temsilcisi olarak, birçok değerli hocalarımızı, ceza hukukçularımızı ve bu tür süreçleri yakından akademik olarak çalışmış hocalarımızı dinledik. Toplam 137 kişi. Hakikaten çok kıymetli, çok değerli fikirler orada konuşuldu ve dile getirildi. Yine İçişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, MİT Başkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız değişik dönemlerde komisyona gelerek mevcut bu durumları, gelişmeleri, ilerleyişi komisyonumuza bildirdi. Peki komisyonumuz nihai evrede Şubat ayına gelindiğinde çalışmalarını tamamladı.

raporları bir bütün haline getirerek oraya temsilci veren gruplarımızın ve yine grubu olmayan siyasi partilerin temsilcileriyle beraber uzun istişareler ve müzakereler sonucunda bir rapor ortaya çıktı. Raporumuzu sizinle paylaşmak istiyorum. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu 18 Şubat 2026 tarihiyle de bu yayınlandı ortak mutabakat ile. İki milletvekilimiz tabii farklı düşünceleri vardı ama büyük bir ekseriyet, büyük bir çoğunlukla beraber bu rapor yayınlandı ve bütün kamuoyuyla paylaşıldı ve internet sitesinde yer alıyor. Burada raporumuzun 6. başlığında değerli basın mensupları, sürece ilişkin yasal düzenleme önerileriyle beraber bir başlık var. Buradan birkaç konu başlığını, izahatı sizlerle paylaşmak istiyorum. Komisyonun bir diğer görevi, önemli görevi, örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkacak, durumu yönetecek yasal çerçeveyi belirlemektir. Milli dayanışma ve kardeşliğimizi pekiştirecek adımların atılmasının geniş katılımlı, temsil gücü yüksek, açık ve şeffaf bir istişare süreciyle temin etmektir. Rapor devam ediyor değerli arkadaşlar. Özellikle 6'ya 1, kritik eşik örgütün silah bırakması. Rapor aynen diyor ki süreçte en kritik eşik PKK, KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Raporumuzun önemli başlığı. Yine buradaki raporda tespit ve teyit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması, yalnızca silahlı örgütün tehdidinin sona erdiğini ilanıyla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinde hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktası olacaktır. Tabi burada son 6. maddenin 1. fıkrasında örgütün tüm unsurlarıyla fes'i ile silahların teslimi ve bırakılması sürecinde ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemelerin yapılması konusunda da bütün partilerle genel bir anlayış ve mutabakatın varlığı da rapora yansıyor. Peki 6'ya 2. fıkrası, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek yasal düzenlemelerin içeriği nasıl olacak? Orada aynen raporda toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayla birlikte süreci ve sonrasını yönetecek amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyulmaktadır diyor. Tabi buradaki mevcut kanunun silah ve şiddeti reddeden bireylerin topluma yeniden kazandırılması, silah ve şiddete kalıcı olarak son verilmesini ve meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine çekilmesini hedef olarak raporumuzda yine ifade ediyor. Tabi burada yine raporda nihai evrede buradaki doğrulamanın, bu doğrultuda gelişen olayların örgüt mensuplarının yalnızca silah bırakma sonrasındaki hukuki önlem durumlarını tespit ve tayini yönelik olmamalıdır. Kanunun aynı zamanda ilgili kişilerin adil, güvenli ve sağlıklı bir şekilde toplumla bütünleşmesi ve kazandırılması noktasında da bir hedefi de ortaya koyması gerektiğini ifade ediyor. Tabi burada yine raporun 6'ya 3 maddesinde yasal düzenlemelerin asla toplumda bir cezasızlık ve af algısı gibi de bir kanaata kavuşmaması gerektiği de ifade ediliyor. Değerli basın mensupları, tabi burada yine 6. maddenin 5. fıkrasında da raporda der ki kanunla örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesinin ve raporlanmasına temin edecek yürütme içerisinde bir mekanizmanın da oluşturulması burada teklif edilmişti. Yine kanunumuzda bu şekliyle beraber biraz sonra anlatacağız. Bu hedef doğrultusunda bir çalışma ortaya konuldu. Yine kanunda yürütmeye verilecek çerçevesi belirlenmiş yetki kapsamında kamu kurum ve kuruluşlar arasında eş güdüm sağlanması ve bu suretle sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi de bu raporumuzda hedeflenmekteydi. Yine kanunumuzda bu konuda bir mutabakatta

arkadaşlarımla paylaşarak metin olarak hazırlamış olduk. Sonuç olarak 6. maddesinde yürütülen süreçte görev alanlar Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantılarına iştirak edip görüş, öneri ve değerlendirmelerde bulunanlar da komisyon çalışmasında yer alanlar ve görevlilerin faaliyetlerinin yasal güvenceye kavuşturulması da önerilerek raporda yer almıştı. Değerli basın mensupları, raporumuzun yani 18 Şubat tarihinde yayınlanan, kamuoyuyla paylaşılan bu raporumuzda yer alan başlıkların tamamına yönelik uzun zamandır özel bir çalışma yürütüldü. Kurumlardan görüşler alındı. Yine Milliyetçi Hareket Partisi ile yakın çalışma içerisindeydik. Yine DEM Parti yetkilileriyle yakın diyalog halindeydik. Bu rapor doğrultusunda nasıl bir kanun metni ortaya konabilir diye. Tabii uzman arkadaşlarımızdan görüşler aldık. En son geçen hafta artık kanun belli bir teklifi olgunluğa erişmişti ve siyasi parti gruplarıyla da görüşmelere başladık. Pazartesi itibariyle şu anda mecliste grubu bulunan Yeni Yol Partisi, Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, grubu olmayan Hüdapar ve diğer siyasi partilerle raporun bu beklentisini karşılayacak şekilde belli konu başlıklarında nelerin olabileceğine dair istişareler yaptık. Yakın zamanda da dün itibariyle ve pazartesi Abdülhamit Gül Bey ve Adalet Komisyonu Başkanımız yine parti gruplarını ziyaret etmek suretiyle bu başlıklardaki rapora yönelik olarak nasıl bir kanun teklifi olduğunu ifade ettiler. Sonuçları itibariyle ben bu açıklamalardan sonra siyasi parti temsilcileri de kanun teklifine yönelik desteklerini ve imza atacaklarını beyan ettiler ve bugün de huzurda sizlere bunu açıklamış olalım. Peki değerli basın mensupları, kanunumuz biraz ayrıntıya girelim raporumuzun çerçevesinde. Kanun dediğim gibi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor. Ve bu yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber 12 madde. Toplamda 10 madde. Biraz önce rapordan bahsettik. 6. madde başlığı 1. maddede diyoruz ki raporda kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası ve bunun süreç olaraktan da bir mekanizma ile teyit edilmesi. Değerli basın mensupları, kanun teklifimizde amaç ve kapsam bölümünde aynen ifadeyi raporun beklentisi doğrultusunda şöyle ifade ettik. Bu kanunun amacı PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrol altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasına müteakip yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve bu konuda yani tasfiye süreciyle ilgili, toplumsal bütünleşmeyle ilgili yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesini kanun teklifinin amacında. Peki kapsamında ne var? İlgili bu terör örgütü yapısının kurma, yönetme, örgütü üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlara ve bu örgüt lehine işlenen 2013 tarihli 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanunda yine bu teklifimizin kapsamı içerisinde yer alıyor. Yine mevcut durum içerisinde raporun konu başlığında değerli basın mensupları adil yani nihayetinde silahını bırakmış örgüt feshedilmiş tamamen varlığı ortadan kalkmış, örgüt mensuplarının da konumunun, hukuki durumunun adil, gerçekçi, topluma kazandırma, bütünleştirme noktasında da kanunun bir cevap vermesi gerekiyor bu düzenleme içinde diye. Şimdi orada kanunumuzda aynen bu beklentiye karşılık 3. maddemizde soruşturma ve kovuşturmanın ertelenmesi

açtığında bir madde kaleme alındı. Burada aynen denildi ki örgütün fiili varlığına son verildiğinin ilgili resmi gazete yayınlanması olması koşuluyla örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten adam öldürme suçu ile 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve koruşturma hariç olmak üzere. Ya burada açıkça değerli basın mensupları adam öldürme suçları ve 2005 tarihinden önce örgüt yöneticisi olarak TCK 765 sayılı TCK 125. madde bağlamında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası alan veya bu soruşturma ve kovuşturması sürdürülen kişiler örgüt mensupları hariç olmak üzere çok net bir şey söylüyoruz. Adam öldürme, kasten adam öldürme suçları hariç. Bunu bir şekilde speküle edecek veya farklı anlamlara gelecek ifade edecek kişiler de buradan uyararak söyleyelim ki kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve yine 2005 öncesi müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası soruşturması ve kovuşturması yürütülenler hariç olmak üzere. Diğer suçlara yönelik olarak bir düzenleme içeriyor. Peki diğer suçların düzenlemesinde ne esas alındı değerli basın mensupları? Onunla da ilgili sizlere teknik birkaç hususu anlatmak isterim. Malumunuz bizim ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 221. maddesi var. Başlığı etkin pişmanlık. Bunu bir bütünleyici, çünkü bizim aynı zamanda düzenlemelerimizin Türk Ceza Kanunu içerisinde bir bütünlüğünü sağlaması gerekiyor. Burada etkin pişmanlık maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarını sizlerle paylaşmak isterim ki bu maddeye bir bakış açısı geliştirilsin diye. Şu andaki hali hazırda meri bulunan maddemizin ikinci fıkrası, örgüt üyesinin örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin örgütü gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. Üçüncü fıkra, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. Dördüncü fıkra, suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin gönüllü olarak bu teslim olup örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde hakkında örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hük bulunmaz. Biz bu maddeyi, üçüncü maddemizi kaleme alırken TCK 221. maddesinin bu fıkralara gelince de bir bütünlüğünü arz etme noktasında bir yaklaşım sergiledik ve bu yaklaşımımızda da kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve 2005 tarih öncesi yani yeni TCK değişimden önceki TCK 125 bağlamında verilen cezalarla ilgili soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili bir düzenlemeyi yaptık. Diğer suç tipleri yine 221'e benzer şekilde örgüt yöneticiliği, örgüt üyeliği, yardım yataklık ve diğer propaganda gibi unsurlardan, örgüt faaliyeti çerçevesindeki işlenen suçlardan örgüt mensupları 15 yıla kadar olan cezalarda 5 yıl ertelemeye tabi, 15 yıl ve üstü müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet unsurlar çerçevesi olanlara da 10 yıl ceza ertelemesini burada öngörüyoruz. Ki bu kişiler örgütün de tamamen feshi dağıtılması ve ortadan kalkması neticesinde bir topluma kazandırma ve bütünleştirme noktasında bir adil, gerçekçi, bir hukuki belirlilik kapsamında düzenleme olsun. Üçüncü maddemizden sonra dördüncü maddemiz koruma tedbirleri ve kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar. Hali hazırda soruşturma devam eden, soruşturması tamamlanmış, kovuşturmaya dönmüş, kovuşturmada istinafta gerekirse onanmış, yerel mahkeme kararı vermiş, Yargıtay safahatı olan
dosyalar var. Dolayısıyla

Bunlarla ilgili de ne yapılacak? Üçüncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlardan dolayı verilmiş olan tutuklama ve adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri soruşturma veya kovuşturma bulunduğu yerdeki yetkili hakim veya mahkeme tarafından ilgili bölge adliye mahkemesi veya yargıtayla ilgili ceza dairesi tarafından değerlendirilir. Gerekirse koşulların oluşması halinde bu tedbirlerin kaldırılmasına dair madde. İkinci fıkrada üçüncü madde uyarınca erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili istisnai veya temiz kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında bozma kararı verilerek ilgili yerel mahkemesine gönderilecek dördüncü maddemizde. Erteleme kararlarının kaydedilmesi 5 yıllık ve 10 yıllıkla beraber ve yeniden suç işlenmesi hali. Değerli basın mensupları, bunlar özel bir takip modeliyle cezası ertelenmiş olan bu tür örgüt mensuplarının doğrudan izlenmesi, herhangi bir terör suçu bağlamında terörle mücadele kanunumuz çok açık. TCK 220, 314 çok açık. Terörle mücadele kanunu 3. 4. maddesi çok açık. Bu eylemler noktasında tekrar bir suç işlenmesi halinde de bu erteleme kararı da ortadan kaldırılacağına dair bir hükmü getiriyoruz. Yani ilgili kişi bundan yaralandıktan sonra topluma hem entegre olma, uyum sağlama, bütünleşme, toplum hayatında iyi bir vatandaş olma noktasında bir hayatı sürdürmesini de arzu ediyoruz. Tekrar eylemler, tekrar farklı çalışmalar içerisinde olmaması bizim esas amacımız. Olursa da bunun yaptırımında ne olduğunu açıkça kanun metnine yazmış olduk. Biraz önce bahsettik soruşturma ve kovuşturma durumunda. Peki mahkumiyeti olanlar ne yapacak? Evet, bu suçlardan mahkum olanların yine aynı istisnası belli. Adam öldürme, kasten adam öldürme suçları ve 2005 öncesi TCK değişimi öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış ve mahkumiyeti infaz aşamasında olanlar hariç olmak üzere. Diğer bahsettiğim gibi TCK 221 bağlamında örgüte üye olma, yönetme, yardım yataklık, propaganda gibi eylemlerinden dolayı ceza almış ve infazı olan kişilerle de ilgili yine 15 yıla kadar ki süreç açısından 5 yıl erteleme, özel takip ve 10 yıl olaraktan da diğer 15 yıl üstü ve müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarla ilgili olaraktan bir izleme durumu olacak. Yine buradaki hükümler kapsamı içerisinde açık hükümleri yazdık. Bu kapsam içerisinde bu kayıtlar kendi sistematiği içerisinde takip edilecek. Erteleme kararı verildiği tarihten itibaren erteleme süresi içerisinde yine terör suçlarına da birinin işlenmesi halinde infaz hakimi tarafından erteleme kararının kaldırılarak mevcut hem soruşturma konusu diğer dava devam edecek hem de mevcut durum içerisinde bu erteleme kararı kaldırılmış olacak. Çok önemli bir maddeye geliyoruz. 7. madde. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, biz aynı zamanda dedik ki mevcut raporda en önemli eşiği geçtik. Teyit mekanizması işledi. Silahlar tamamen teslim ve imha ve yok edilmesi ve örgütün bu konuda tamamen tasfiyesiyle beraber 6. maddenin 5. fıkrasında kanunla örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesini ve raporlama temin edecek rütbe içerisinde bir mekanizma oluşturulması. Bu hedef doğrultusunda arkadaşlar 7. maddeyi kaleme aldık. 7. maddede Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, MİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nden oluşan bir heyet oluşturuyoruz. Bu süreci dönemsel yapacağı toplantılarla beraber diğer kamu kurum kuruluşlarından her türlü bilgi belgeyi almak suretiyle takip edecek. Ve ihtiyaç duyulması halinde de kendisi daha alt seviyede teknik çalışmalar yapacak komisyonlarda oluşturulabilecek. Nihai evrede örgüt mensuplarının bir an önce silahlarını bırakması, örgütün kendini feshedip tamamen tasfiyesi ve devamında bu örgüt mensuplarının hem topluma entegre edilmesi, uyumunun gerçekleşmesi, bütünleşmenin sağlanması noktasında da özel çalışmalar yapacak, raporlar hazırlayacak, alt komisyonlarda kurulacak şekilde biz bu kurula izin

vermiş oluyoruz. Burada bir durum var. Kurul yine ikinci bir komisyonumuz var. Bu dönemsel çalışmalarını, faaliyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenli olarak bilgilendirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Gazi Meclisi'nde de bu kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Bu izleme komisyonu bu süreci takip edip gerekirse de ihtiyaç halinde gerekli tavsiyelerde bulunacak. Tabii bunun sayısıyla ilgili bir durum şu anda belirlemedik. Anayasamızın 95. maddesi gereğince siyasi parti gruplarının milletvekili sayısınca zaten belli bir sayı anlaşılır. O komisyonla da beraber hem aktif olarak hem de yarar sağlayacak, katkı sağlayacak bir sayıda inşallah komisyonumuzu da oluşturmuş olacağız. 8. maddede silahların teslimi ve malzeme, mühimmat, diğerlerle ilgili Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bu konularda ortak diğer kurumların görüşlerini almak suretiyle bu çalışmanın nerede, nasıl yapacağına dair bir yönetmelikle de beraber bu çalışmayı tamamlamış olacak. Peki süre arkadaşlar önemli. Süre başlığı. Yine burada raporumuzda geçici ve müstakil özel bir kanun hedefi vardı. Süremiz bu mekanizmaların tamamı teyit mekanizmasıyla beraber Milli Güvenlik Kurulu kararı olarak Resmi Gazete'de yayınlandığı andan itibaren 6 aylık başvuru süresi başlıyor. İlgili başsavcılıklarında bu müracaat başlayacak. Yurt dışında olanlar için de yine kurulumuz gerek büyükelçiler gerek başkonsolosluklar konsolosluklar müracaatıyla beraber başlayacaktır. Yine raporumuzda süreçte görev alanlara yönelik yasal güvence sağlanması diye bir başlık vardı. 10. maddede de bu kanun kapsamında verilen görevlerle ilgili olaraktan görevi yere getiren çalışanlarla ilgili olaraktan hukuki, idari veya ceza sorumlu olmayacağına dair de bir maddeyi burada derc etmiş oluyoruz. 11 yürürlük maddesi, 12 yürütme maddesi. Teknik olarak kanun teklifimiz bu şekliyle beraber tamamlanmış oluyor. Ben emeği geçen bütün milletvekillerimize, uzmanlığı olan kamu kurumlarındaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, kararlı duruşu, yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yol gösterici, ufuk açıcı açıklamaları, yine kararlı duruşu, bizlere destekleri çok kıymetliydi. Yine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. DEM Parti gerek İbrali heyeti gerekse eş başkanlar her süreçte bu manada olumlu katkıları oldu. Sağ olsunlar. Tabii olumsuz beyanlar da geçti. Doğrudur, yanlıştır. Ben şunu arzu ediyorum bundan sonraki süreçte de bu bir kendi oluşum içinde, gerçekliği içinde uzun uğraşların komisyonun uzun çalışmalarının geldiği bir nokta. Bu kadarını yapabiliyoruz. Bundan sonra da gerek kanun uygulamasında gerekse de kurulun çalışmalarında çok farklı ihtiyaçlar, farklı durumlar ortaya çıkabilecektir. Zaten biz bu kurula yetki veriyoruz. Bu tasfiye sürecinden sonraki aşamada gerek adli, gerek idari, gerekse de yasal düzenlemeler noktasında her zaman bu çalışmalar ortaya konulabilecektir. Yine önümüzdeki dönemlerde de biz ihtiyaç duyulması halinde farklı alanlarda gerek yasal düzenleme, gerek idari düzenlemeler mutlaka oluşacaktır. Çünkü çok değişken bir yapı. Uluslararası konjonktürün, bölgesel krizlerin de bu konuda etkisi yatsınamaz. Ben o yüzden aziz milletimiz şundan müsterih olsun. Çok net bir şey yapıyoruz. Bu topraklarda, bu coğrafyada sadece ülkemizde değil, bölgede, diğer ülkelerimizde de kardeşliğin, barışın, huzurun, güvenliğin sağlanması noktasında biz çalışmalar yürütüyoruz. Biz biliyoruz ki yaklaşık 50 yıldır bu ülkede derin acılar yaşatmış. Birçok manada olaylara, derin acılara yol açmış, olaylara yol açmış, saldırılara yol açmış. Şehitlerimizin, gazilerimizin bu manada biz haktan, hukuklarını
ortadan kaldıracak veya

0: verecek. Asla bir konumda olamayız. Öyle bir hedefimiz olamaz. Ama şunu da biliyoruz ki Türkiye gelecek 2. yüzyıla, Türkiye yüzyılında daha güçlü, daha müreffeh bir noktada 86 milyon aziz milletimizin tamamının etkileneceği ve hayatının daha da iyileşeceği güven ortamı, huzur ortamı, hoşgörü ortamı, barış ortamının da sağlanmasını da hedefliyoruz. Dolayısıyla buna herkesin, her bireyin bu sürece katkı vermesi lazım. Bu topraklardan asla silahın, şiddetin bir daha konuşulmaması lazım. Kim ne diyorsa açık yüreklilikle, demokratik ortamı zenginliği içerisinde fikirlerini herhangi bir suç ve suça teşvik olmaksızın paylaşabilir, hedeflerini ortaya koyabilir. Yani önemli olan aziz milletimizin, ülkemizin daha güçlü olması, sözünün ve kararlılığının dünyada saygı görmesi. Bakın biz yakın zamanda bir Ankara'da, başkentimizde NATO devlet başkanlığı zirvesi yaptık. Oradaki dünyanın ülkemize bakışı, Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülke ortamına, güvenliğine ve dünya barışına katkısı çok özel anlatıldı. Yani Türkiye'nin bu güçlü, müreffeh gelecek dönemlere yansıyacak kararlı duruşu şu anda dünyada zaten etki yaratıyor. Bölgemizdeki krizlere maalesef bazı saldırgan, katil İsrail'in dönem dönem yaptığı saldırılar maalesef devam ediyor. Ama dünyanın gerek kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı, gerekse de ABD, İsrail, İran savaşı ve güneyimizde, Kızıldeniz'de ve Yemen bölgesinde maalesef bölgesel krizler devam ediyor. Dolayısıyla bizim ülke olarak kararlı duruşumuzu, imkanlarımızı, dünya barışına, dünyanın güvenliğine, diğer kriz bölgelerindeki krizlerin çözümü noktasında kararlı duruşumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ettiriyoruz. Bundan sonra devam edeceğiz. Ama aynı zamanda da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, iç cephenin güçlendirilmesi, yine Sayın Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı'nın açıklamaları, iç cephenin güçlendirilmesi. Bunu da devam ettireceğiz. İç cephemizi güçlü kılacak. İç cephemizi bundan sonra sürdürülebilirliğini, devamlılığını, güveni artıracak çalışmalarımızda devam edeceğiz. Gazi Meclisimizde elimizden gelen tüm gayret ve çaba da bu yöndedir. Ben nihayetinde destek olan parti gruplarına tekraren teşekkür ediyorum. Bağımsız milletvekillerimiz var. Biraz önce bahsettim. Yeni Yol Partisi'nden bazı milletvekili arkadaşlarımız var. Hüdapar'dan 4 milletvekili arkadaşımız imza koydu. CHP grubundan grup başkan vekilleri imza koydu. DEM Parti eş başkanlar, grup başkan vekilleri, meclis başkan vekili ve bölgeler partisinden imzalarını koydu. AK Parti 277 milletvekiliyle beraber tamamı imzasını koydu. Meclis başkanımızla birlikte yine MHP tüm grubuyla beraber tamamı imzasını koymak suretiyle Devlet Bahçeli Bey'in, genel başkanın bizzat ilk imza sahibi olaraktan imzalarını koydu. Kanun teklifimiz hayırlı uğurlu olsun. Ben şundan eminim ki iyi niyetle, samimiyetle bu çabaları sürdürelim. Ben Gazi Meclisimizdeki partilere de bu tavsiyede bulunmak isterim. Herkes lütfen samimi destek olsun. Eksiği olabilir. Bakın arkadaşlar, biz dört dörtlük. Mutlak manada her şeyi düşünerek bir şey yazdık demiyoruz. Elbette ortak akılla, samimi çabalarla da desteğe açığız bu konuda. Yıkıcı olmamak lazım. Bozucu olmamak lazım. Art niyet ve kötü niyet taşımamak lazım. Samimi niyetlerimizde bu sürece sahip çıkmamızı ben bütün parti gruplarımdan, milletvekillerimizden de hasreten bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kanun teklifimiz hayırlı uğurlu olsun.
1: Sayın Başkanım, gazeteci arkadaşlar sormadan kısıtlılık süresiyle ilgili 5 ve 10 yılla ilgili.
0: Evet, bir eksiğimiz kaldı.
1: 2 ve 3 yılda.
0: Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Kamuoyunda da farklı tartışılıyor. Evet, notlarımda vardı ama unutmuşum. Şimdi mahkumiyet halinde biliyorsunuz TCK 53. maddesi kapsamında hak yoksunluğuna yönelik de karar veriliyor. Bu ne olacak? Değerli arkadaşlar, bu özel bir ifadeye kullandık. Bizim amacımız entegrasyonu, topluma kazandırmayı ve şeyi sağlamak, bütünleşmeyi sağlamak. 5 yıla kadar ertelenlerde

2 yıl bir süre hak yoksunluğu devam edecek. 10 yıl olanlarda da 3 yıl. Bu tabii otomatik devreye giren bir durum değil. Doğrudan kurul burada devrede olacak. Çünkü alt komisyonlarda bu süreci işleyecek bir durum var. Kurul bu konularda da karar verecek. Uygun görülen bu manada dediğim gibi farklı şey.

0: soruşturma ve kovuşturma safahatında nedir? Bakın arkadaşlar, TCK pardon, anayasamızın 38. maddesi. Bir mahkumiyet oluşmadan, hüküm kesinleşmeden ona bağlı olarak TCK 53 bağlamında bir hak mahrumiyetini biz soruşturma ve kovuşturma safahatında yapma imkanımız yok. Yapsanız bile bu anayasal manada bir aykırılık teşkil edecektir. Siz kesin mahkumiyeti olmayan kişi masumdur. Cezası yoktur. Zaten hali hazırda bakın uygulamamızda da siz herhangi bir seçimlerde herhangi bir soruşturma ve kovuşturmanız olsa bile kesin mahkumiyetiniz yoksa adli sicil kaydında yer almayan bir durumdan dolayı kişinin özellikle anayasal manada örgütlenme hürriyeti kapsamında yine kişinin kendi bağlamında kişiye bağlı sıkı haklar bağlamında bir engel oluşturabileceğini düşündüğümüz için bu konuda herhangi bir duruma burada yer vermedik. Bir husus daha var değerli basın mensubu, onu da bahsedeyim. Kanun yürürlüğe girdi. Bu dönem içerisinde kanundan önceki döneme ait herhangi bir şikayet, herhangi bir ihbar oldu. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce bilinmeyen, faili meçhul veya soruşturma kovuşturma dosyası içerisinde bir durum ortaya çıktı. Yeni bir delil. Burada arkadaşlar başsavcılıklarımız kuruldan izin almadan soruşturmaya devam edecek. Çünkü devam edemeyecek. Çünkü değerli arkadaşlar bundan sonraki süreç içerisinde yalan beyanlar, iftiralar, farklı ihbarlar, şikayetler de başsavcılıklarımızda olabilir. Bunun ciddi toplum vicdanını, kamu vicdanını etkileyen, gerçekten delillendirilmiş şikayetin konumu, durumu iyi ise bu konuda kurul izin verecek ve soruşturma devam edecek. Burada da bir belirsizlik oluşmaması için böyle bir metni yazmış olduk. Eksiğimiz kaldı mı?
1: Çok teşekkür ederim. Peki. Başkanım. Hiç,
0: evet.
1: Hiçbir eksiklik kalmadı. Sağ olun.
2: Sunum olacak mı bugün
0: özellikle? Ben MKYK'ya gidiyorum. Evet. Özet olarak sunacağım Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Süreç içerisinde de zaten Cumhurbaşkanımız.
0: Arkadaşlar bunlar bakın koşullu salıverme şartlarımız ceza kanunumuzda, infaz kanunumuzda belli. Bugün verdiğiniz rakam yarın değişebilir. Çünkü bu bir canlı bir dönem. Yani şu anda şartları tutmuştur. 30 kişi, 40 kişi doğal olarak, hakkı olarak da tahliye edilebilir. Ama bu süreç uzun bir süreç. Bakın buradaki teyit mekanizmasıdır. Teyit mekanizması gelişmeden bu gerek 3. maddede gerekse 6. maddeden yararlanma imkanı yok. Yani teyit mekanizması, tüm silahların teslimi, imhası, örgütün fesi noktasında bir teyit mekanizması önce BGK kararıyla ilan edilecek. Sonra 6 aylık süre başlıyor. Henüz işin başındayız. Çok erken. Bizim amacımız terörün tamamen bu topraklardan tasfiye edilir. Şu andaki sayı dediğiniz 6 ay sonra 4000'dir. Bir yıl sonra 3 bilemezsiniz ki. Yani bu sayı üzerine takılmayın arkadaşlar. Evet.
4: Başkan ne gün gelecek komisyona ve
0: komisyon Adalet Komisyonu Başkanımız Cuma günü saat 15 gibi planlandı. Efendim, 48 saat. Ondan sonraki değerlendireceğiz. Gruplarla konuşacağız.
4: Efendim PKK'nın yönetici kadroları açısından yasa teklifini doğru anlamak açısından soruyorum. Kasten adam öldürme suçu hariç dediniz. Yönetici kadrolarla ilgili işlem, o emri verenler, o eyleme katılıp katılmadıkları noktasında soru işareti olan PKK yöneticileri hakkında nasıl işletilecek?
0: Arkadaşlar orada açık hüküm var. Bizim TCK 765 değişmeden önce 2005 öncesi aslında bu dediğiniz kişilere ihtiva ediyor. Bunlar istisna. Evet. Kısaca geçelim.
1: 37 var. Şimdi
4: 6 aylık bir süre öngörmüşsünüz. O 6 ay bittikten sonra uzatmayı kime verir?
0: Efendim bir görelim tabloyu. Arkadaşlar çok erkenden yani birkaç yıl sonra görelim bir şey görelim.
4: Kanun teklifinde bir özel statü yok, kesin net bir şekilde bu anlatılmış. Peki Öcalan'ın çalışma koşullarının esnetileceği
0: arkadaşlar bunlar idari düzenlemelerle yapılacak işler. Ceza infaz kurumlarımız belli. Bütün ceza infaz kurumlarının yönetimi Adalet Bakanlığı'na ait. Dış güvenlikte Jandarma Genel Komutanlığımıza ait. İdari düzenlemelerle ilgili ailelerin talepleri, gerekse Adalet Bakanlığımızın bu konuda düzenleyici işlemler, talepler, süreç açısından kurulun izlemeleri, bunlar her zaman rahatlıkla bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan yapılacak işlerdir. Ya bize sorarsanız bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla belli bir disiplinle, belli kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ziyaretleri,

0: gazeteci ziyaretleri bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idari düzenleme içinde yapılabilir. Ama bunun için bir yasal düzenleme ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar bakın, öyle bakın arkadaşlar. Biz hayalli iş görmüyoruz. Hukuk maddi gerçekler üzerine ihtiyaç olursa kurulun çalışmaları, beklentiler, farklı durumlar elbette gelir. Yani bu sadece bu alanla değil ki arkadaşlar. Yani biz bugün Çalışma Bakanlığı ile ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Bir yıl sonra bir daha yapıyoruz. Veya Sağlık Bakanlığı'na ihtiyaçlar geliştikçe Gazi Meclisimiz yasa faaliyetleri kapsamında her türlü güçlü desteği verecektir. Peki.
1: Kayyum atamalarını etkileyecek mi?
0: Arkadaşlar bu düzenlemenin içerisinde yer almıyor. Farklı bir durum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Sağ olun.
2: Bugün imza toplarken dün akşam Özgür Özel aleyhine fezleke açıklaması geldi ve bu durumun yeni partinin...
0: Arkadaşlar biz yargının işleyişine karışmıyoruz. Bakın, bağımsız ve tarafsız yargının işleyişine karışmıyoruz. Hiçbir milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yok. Ben ne bileyim yani hangi milletvekilimiz neye karıştı? Bağımsız, tarafsız yargı kendi çalışmasını yürütüyor. Bunun da alakası olan bir durum değil arkadaşlar. Dolayısıyla herkes kendi işine baksın diyorum. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar.
3: Değerli arkadaşlar, 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve bu devam edecektir elbette. Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır. Teşekkür ediyorum.
0: Peki. Sağ olun arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun kanunumuz.
4: Evet, tercih rehberiyle yeniden karşınızdayız. İzleyen izleyicilerimiz için yeniden yayın konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necip Şimşek. Hocam, üniversiteye açılan yeni bölümlerden de biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Diğer bütün bölümleri konuştuk aşağı yukarı.
5: Evet, teşekkür ederim İlal Hanım. Malum biraz önce de söylemiştim. Aslında üniversitemiz çağın değişimini takip ediyor, anlıyor ve reaksiyon veriyor. Malum yeni kavramlarımız işte yapay zeka, büyük veri, dijital teknolojiler çalışma hayatını kökünden değiştiriyor. Biz de bu değişimi anlıyor ve reaksiyon veriyoruz. Bunun için üniversitemiz İşletme Fakültesi bünyesinde veri bilimi ve analiti diye çok güzel bir yeni bir bölüm açtık. Çok kıymetli dekanımız, çok kıymetli bölüm başkanımızla çok güzel bir start vereceğiz inşallah. Oraya da özellikle adaylarımızı bekliyoruz. Tabii ki bu programın içinde ne var dediğinizde böyle interdisiplin bir malum veri bilimi ve analiti, içinde veri analiti, yapay zeka, büyük veri, dijital ekonomi, iş analiti, pazarlama analiti, ekonomi, işletme ve strateji gibi alanlarda birçok konuyu içinde barındırıyor. Yani aslında öğrencilerimiz bu eğitimi aldıktan sonra istatistiksel düşünme, veri analizi ve teknolojik yetkinliklerin yanında işletme süreçlerini, ekonomik gelişmeleri ve karar verme mekanizmalarını da öğrenecekler. Tabii ki bu bölümün özellikle İşletme Fakültesi'nin içinde açılması aslında iş dünyasının üniversitesi mottomuza da paralel bir yaklaşım. Niye? Çünkü burada öğrenciler veriyi bir teknik çıktı olarak değil de iş dünyasının gerekli olan ihtiyaçlarına çözüm için kullanabilecek bir ortamın da içinde yaşıyorlar, öğrenecekler açıkçası. Tabii ki sonrasında ne yaparız dediğinde öğrencilerimiz, hani burayı okuyacağız, sonra ne olacak dediğinde mezunlarımız veri analisti, iş analisti, raporlama uzmanı, pazarlama analisti uzmanı, finansal veri analisti ve karar destek uzmanı gibi görevlerde de çalışabilecekler. Yani toparlarsak eğer yapay zeka, dijital pazarlama, e-ticaret, finans, lojistik ve üretim gibi verinin yoğun olarak kullanıldığı birçok sektörde kariyer yapma imkanını da bulmuş olacaklar.
4: Evet, şimdi kariyer demişken uluslararası sahada nasıl yer edinecek peki öğrenciler?
5: Eyvallah. Tabii ki dünya bir bu dijital yaklaşımlardan sonra bir köy haline geldi ama biz uluslararasılaşmayı ya da ulusallaşmayı ben nasıl anlıyorum bir eğitimci olarak? Yani etraftan haberdar olma, gördüğünüz ya da verdiğiniz eğitimin niteliğini pozitif olarak neler etkiler, onlardan etkilenmek, onları hesap içi yapmak diye anlıyorum. Böyle baktığımızda tabii ki uluslararasılaşma yani bir yurt dışına gidip gelme de böyle anlaşılabilir. Biz de üniversite vizyonu olarak uluslararasılaşmayı açıkçası hem öğrenciler nezdinde hem hocalar nezdinde hem de üniversitenin kendisinin uhdesinde değerlendiriyoruz. Hocalarımız tabii ki uluslararası başta da söylemiştim. Biz hocalarımızı kadrodaki hocalarımızı açıkçası uluslararası arenalarda kendini ispat etmiş hocalarımız olarak görüyoruz ve onlara özellikle uluslararası arenalarda kendilerini göstermeleri için alan hakimiyetlerine katkı olması için birçok desteğimiz de var. Bir de öğrenciler bazında baktığımızda da yani uluslararasılaşma dediğinizde öğrenci ne anlasın? Ben de bakıyorum pratikte. Tabii ki bir uluslararası yani çok kültürlü, çok uluslu bir arenada bu işi öğrensin, alanı öğrensin. Çünkü ulusların ya da milletlerin farklı olması farklı eleştirel yaklaşımları bir yanında getiriyor. Biz de bunu açıkçası şeyin kimyasını bozmadan, sınıfların kimyasını bozmadan belli miktarda uluslararası öğrenciyle bu sınıfları biz aslında uluslararası hale getiriyoruz. Dediğim gibi özellikle sınıfların kimyasını bozmadan yapmaya çalışıyoruz bunu. Bir de üniversitenin kendisinin uluslararasılaşması işte birçok kurumla, üniversiteyle, başka ülkelerdeki üniversite üniversitelerle iletişim kuruyoruz. Öğrenci değişimi var, hoca değişimi var. Bunları yapıyoruz. Malum Erasmus işte bizim Türkiye'deki ulusal ajansın üniversitelerde verdiği kontenjanları kullanıyor. Öğrencilerimiz, hocalarımız gidiyor, geliyor. Hatta personelimiz gidiyor, geliyor. Açıkçası bir de yine uluslararasılaşma manasında öğrencilerimize ve hocalarımıza yeni açılan bir alanımız daha var. Nedir? Türkiye'nin de üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan ülkelerin üniversitelerinin kurduğu bir birlik var. Bu da aynı Erasmus benzeri aslında yönünü Türkiye Cumhuriyetlere çevirmiş. Biz de şu anda bu değişim programını, Orhun Bir Değişim Programı, bu değişim programını Türkiye'de en nitelikli olarak kullanan üniversitelerden biriyiz. Türkiye Cumhuriyetlerden birçok öğrencimiz burada gelip bir dönem okuyorlar. Aynı şekilde hocalar geliyor. Birer hafta, ikişer hafta üniversitede bu akademik ortamda derslere giriyorlar, katkı vermeye çalışıyorlar. Aynı şekilde bizden gidenler de var. O ülkelerden bize gelenler de var. Bu anlamda baktığımızda biz de aslında uluslararası bir ortamda eğitim öğretim yapıyoruz.
4: Evet hocam, peki staj imkanları nasıl?
5: Stajda da bizim Hilal Hanım çok özel bir şeyimiz var, uygulamamız var. Malum staj dediğimiz olgu eğitimin öğretimin içinde bazı bölümlerde var, bazı bölümlerde yok. Çoğu bölümde var uygulama dediğimiz için bizim. Bu zorunlu staj diyebiliriz. Bir de bizim gönüllü staj uygulamamız var. Gönüllü staj da öğrencinin müfredatında, programında olmasa bile biz öğrenci istediğinde gönüllü olarak ona staj imkanı sunuyoruz. Bütün o organizasyonunu yapıp o mali külfetine de katlanıyoruz. Böylece öğrenci kendi müfredatında, programında olmasa bile kendisini ifade edeceği, sonrasında açıkçası istihdama giden o yolu önceden yaşamış oluyor. Malum tabii ki bir yönüyle staj aslında bir söz kesme gibi diyebiliriz. Sonrasında çünkü kurum kişiyi tanıyor, adayı tanıyor, aday kurumu tanıyor, ne istekleri olduğunu öğreniyor, neye ayak uydurması gerektiğini öğreniyor. Sonrasında da bu yol tabii ki staj özellikle istihdama gidiyor. Bizim için de dediğim gibi burada hem zorunlu stajlara imkanımız var, öğrencilerimiz staj etkinliklerini hem takip ediyor, imkanlar oluşturuyor hem de yürütüyoruz. Bir de bunun yanına gönüllü staj diye de bir uygulamamız var.
4: Evet hocam, aynı zamanda tekstil ve moda bölümünüz de evet, parlayan bölümlerden bir tanesi. Hatta Geçmişe Dokun, Geleceği Doku projeniz var. Evet. Biraz bu bölümü anlatmanızı isteyeceğim. Belki tercih yapmak isteyen kız öğrenciler olabilir.
5: Evet, evet. Tabii ki bu bölümümüz de bizim yine Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin içinde. O söylediğiniz Geçmişe Dokun, Geleceğe Doku projesi de öğrencilerimizin bitirme projelerinden oluşan, biraz az evvel de söylemiştim, bir sergi aslında, bir defile. Yani biz öğrencilerimizi teorik olarak eğitiyoruz. Pratikte de uygulama yaptırıyoruz. Hatta onları nasıl derler sunmalarına da ortamlar hazırlıyoruz açıkçası. Bu tabii ki bizim her bölümümüz için geçerli, bu imkanları veriyoruz. Dediğim gibi karakterine uygun uygulama alanımız var her bölümümüz için.
4: Evet, projelerden bahsetmiştik. TÜBİTAK, Teknofest. Evet. Bunlara da başarılı projeleriniz var. Biraz anlatmanıza değinelim.
5: Tabii ki. Şimdi bizim tabii ki öğrenciler hani dedik ya iş dünyasının üniversitesi. Aslında uygulama endeksli, uygulama odaklı bir üniversite. Yanında işte yabancı dili de bizim üniversitemizin ismi anınca bu 2-3 tane motto açıkçası hemen insanların aklına geliyor. İşte iş dünyasının üniversitesi, uygulamalı üniversite, yabancı dili öncelemiş üniversite. Bunun yanına aslında bir de şu anda girişimci üniversite diye girişimci öğrenci yetiştiren üniversite olarak kendimize bir alan açtık. Şöyle ki bunun içinde tabii ki üniversite içinde organlarımız var. Malum biz bu süreçte öğrencilerimizi girişimci yapmak için 2. sınıfta kariyer planlama, 3. sınıfta projeye hazırlık, 4. sınıfta bitirme projesi ve uygulamalarıyla ilgili dersler açıyoruz. Sonrasında üniversitemiz bünyesinde bulunan teknoloji transfer ofisimizde bu fikirlerini projeye döndürmeyle ilgili onlara hem öğrencilerimize hem akademisyenlerimize destek veriyoruz. Bu tabii ki bitmiyor burada. Sonuçta bu alana kadar, sektöre kadar giden bir süreç. Bizim yine bizim gibi İstanbul Ticaret Odası'nın kuruluşu olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde bu fikir, bu projeler kuluçkaya yatıyor. Açıkçası kuluçka dönemlerini geçirecekleri bir yine bir birimimiz var. Burada hem akademisyenlerimize hem öğrencilerimize özel fırsatlar sunuluyor. Yine de bitmiyor. Yine İstanbul Ticaret Odası ile savunma sanayimizin ortak projesi olan Teknopark İstanbul'da hem üniversite öğrencilerimizde hem de akademisyenlerimize bu projelerinin bu kuluçka dönemini geçirmiş oluşumlarını iş dünyasına taşıyacak. Açıkçası ekonomiye katkı yapacak duruma getirecek şirketleşme merhaleleri var. Onlara da bu anlamda özel fırsatlar sunuyoruz. Tabii ki biz bunun hepsini neyle yapıyoruz? İstanbul Ticaret Odası'nın ticareti domine eden açıkçası İstanbul Ticaret Odası'nın o muhteşem ağının içinde yapıyoruz. Böyle baktığımızda aslında hazır bir kurgu var üniversitemizde. Girişimci öğrenci, hatta amiyane tabiriyle girişken öğrenci. Bizim aslında bütün bölümlerimize gelen öğrencilerimiz mezun olacaklarında gerçekten alan hakimiyeti olduğundan özgüveni geliyor. Bunları öğrenirken pratik yaptıklarından da girişken oluyorlar zaten. Tabii ki eğer girişimci öğrenci o döngüsüne de kendisini bırakırsa, onun da gereğini yaparsa böyle de bir sonuçla karşılaşmış oluyor.
4: Peki hocam, şimdi öğrenciler çok şanslı, okurken aynı zamanda sektörle iç içeler. Evet. Hemen iş bulma imkanı onlara doğuyor. Peki somut bir sayı vermeniz gerekirse bugüne kadar kaç mezununuz oldu? Nasıl bir yol izlendi?
5: Evet. Bugüne kadar bu yıl verdiğimiz mezunlarla beraber 27 bin civarında Hilal Hanım bizim mezunumuz var. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın DABİS sistemine göre şu anda bizim mezun istihdam oranı %85'in üzerinde. Bu Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Bütün bölümler için söylüyorum. Gerçekten biz öğrencilerimizi hem akademik bilgiyle hem de sektörün istediği o uygulamayla beraber mezun ediyoruz. Eğitim öğretimimiz bu şekilde sürüyor. Düşünün ki siz her zaman kapısını çalacağınız hocalarınız var. Hem de bu hocalar da sektör deneyimine sahip, sektörü biliyorlar. Öğrencilerin okuduktan sonra gidecekleri yer hakkında malum çok bilgili, donanımlılar. Aslında buna baktığımızda eğitimde iyi örnekler diyorlar. Teorisini konuşuyorsunuz da siz ne yaptınız dediğinizde bizim hocamız öğrencilerimizi hem yetkinlikleriyle hem de rehberlikleriyle bu anlamda onlara yol gösterecek durumdalar.
4: Evet, öğrenciler aslında okulla ilk tanışmasını tercih günlerinde yaşıyor. Evet. Tercih zamanlarınız ne zaman ve tercih günleri öğrenciler nasıl bir atmosferle karşılaşacak?
5: Bizim 21 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar bütün üniversiteler bu takvime riayet ediyorlar. Tercih tanıtım günlerimiz var. Şu anda hem Küçükyalı kampüsümüzde hem Sütlüce kampüsümüzde tercih tanıtım günlerimiz devam ediyor. Bölümlerine ilgili bilgi almak isteyen, tercihleriyle ilgili sıralamalarıyla ilgili bilgi almak isteyen adaylarımızı aileleriyle beraber buraya davet ediyoruz. Ben küçük bir ekleme daha yapmak istiyorum. Malum bu tercih dönemi adaylarımızın en önemli hayatlarındaki en önemli dönemlerinden biri. Aslında hayat arkadaşı, meslek diye baktığımızda bunları ben özellikle aileleriyle beraber yapmalarını öneriyorum. Çünkü nasıl ki meslek ve aile ölene kadar bizimle beraber yaşıyorlar. O yüzden hem kendi hayallerini hem ailelerinin hayallerini beraberce buluşturacakları, uzmanlarından yardım alacakları meslek seçimlerini bu şekilde bir ortamda yapmaları çok kıymetli. Sonrasında tabii ki mesleği seçtikten sonra bu mesleği hangi üniversitede yapayım, kimlerle beraber okuyayım dediğinde üniversiteyi seçmeleri lazım. Burada da biz dediğim gibi bizim için de çok kıymetli bu cümle. Bu eğitimi kimlerle alacaklar? Genel şu andaki en kritik soru bu, üniversiteleri birbirinden ayıran. Eğitimi kimlerle alıyorsunuz? Hani hoca önemli, fiziksel mekanlar, üniversitenin sunduğu imkanlar, bir de bunun yanında hangi öğrencilerle alacağınız. O yüzden bunlara dikkat ederek açıkçası tercihlerini yapmaları gerekiyor.
4: Evet, peki ek tercihe kalan bir öğrenci olursa ya da kalmadı, sizi tercih edecek kontenjandan ama pek bilgisi yoksa, evet, nasıl anlatırsın?
5: Tabii ki o da malum, biliyorsunuz, normal yerleştirme bittikten sonra eksik kalan kontenjanlar için üniversitelerden tekrar bilgi alınıyor. Bunlar online olarak yayınlanıyor hem üniversitemizde hem de ÖSYM'nin sitesinde. Oradan takip ederek inşallah adaylarımız hayal ettikleri, umdukları en güzel yere yerleşirler diye ben de ifade ediyorum.
4: Evet hocam, şimdi bir rektörsünüz, o yüzden size böyle ayrı da bir soru sormak
5: lütfen
4: istedim. Öğrenciler tercihlerini yaparken puanı mı baz alsın yoksa sıralamayı mı baz alsın? Mesela bazen ek tercihlerde işte puanı baz alın, normal tercihlerde sıralamayı baz alın diyor.
5: Evet, siz yani tabii ki bunların çakıştığı yerler çok ama ayrıldıkları yerler de var. Bence yüzdelik sıralara göre, yüzdelik dilimlere göre bakmaları gerekiyor açıkçası. Böyle baktıklarında daha isabet alırlar eğer sınırlarda bir yerlerde değillerse. Yüzdelik dilimlerine, tabii ki daha önceki üniversitenin istatistiklerine bakmak lazım, yerleştirme oranı. Mesela bunu da söyleyeyim, biz geçen sene %85'ten fazla doluluk oranına sahiptik. Yani birçok şeyde bu farklı etkilendi, birçok eğitim alanı, eğitim kurumu bundan. Ama biz çok şükür hem bölümlerimizin temel bölümler olması, kadrolarımızın iyi kadrolar olması, açıkçası böyle sığınılacak liman gibi görüyor bizi öğrenciler, adaylar. Bununla da çok teşekkür ediyoruz. Ben umuyorum ki yine biz bu senede inşallah çok güzel, başarılı öğrencilerimizi üniversitemizde ağırlayacağız, göreceğiz, onlarla beraber yüz yüze geleceğiz, konuşacağız. Güzel bir eğitim, öğretim dönemi geçireceğiz Hilal Hanım.
4: Evet hocam, şimdi programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz.
5: Evet.
4: Kısa bir soru sormak istiyorum
5: lütfen
4: size. Aklında şu anda bir bölüm, henüz bir öğrencinin yoksa, siz gelecek vadeden bir bölüm önerebilir misiniz?
5: Evet, yani tabii ki bu, ben hani bizim üniversitemize has değil bu. Bizim üniversitemizde şu anda 29 tane lisans bölümü var. 3 tane de ön lisans programımız var. Türkiye'de 5000'e yakın bölüm var. Hani öğrencimizin, adayımızın aslında meslek seçerken dedim ya, bu hayali aileleriyle beraber kurmaları lazım. Çünkü aileleriyle beraber yaşayacaklar. Çünkü kendi başlarına okumayacaklar. Bazı tabii ki anomali durumlar var. Ailesinin bölümünü okuyan öğrenciler var. Ya da bölümü tek başına ailesiz okuyanlar var. O yüzden bunlar önemli. Ben bir meslek seçerken ben de öyle yaptım. Hayal ettiğim mesleği en iyi yapabileceğim şekilde o mesleği seçmek istedim. Biraz da bu bir tutku meselesi açıkçası. Çünkü hayal ettiğinizde o hayale ulaşmak için bir gayret gösteriyorsunuz. O gayreti göstereceğiniz ve bunu ömür boyu yapacağınız bir meslek seçmek lazım. Ben genel olarak bunları söylemek istiyorum.
4: Evet, Ticaret Üniversitesi için son böyle bir özet geçmek isterseniz. Evet.
5: Biz İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak, benim için hayal kurmak, açıkçası insanların hayallerine ortak olmak, kişisel olarak da böyle, çok kıymetli. Biz o adaylarımızın, öğrencilerimizin, ailelerimizin okurdukları hayalleri beraberce gerçekleştireceğimiz yer olarak düşünüyorum. Bize güvenebilirler. Biz gerçekten bir vakıf üniversitesiyiz. Üniversitemizde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme önceliklidir. Bunlar hocalarımız çok kıymetlidir, öğrencilerimiz çok değerlidir. Kurum olarak zaten işte dünyada ikinci olan İstanbul Ticaret Odası'nın iş dünyası vizyonuyla kurulmuş bir üniversite. Böyle bir üniversitede okumanın ben ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Bütün adaylarımıza hayırlı sonuçlarla tercih yapmalarını diliyorum. Hepsine başarılar diliyorum.
4: Evet. Hocam peki siz tercih zamanı boyunca kampüse gelen öğrencilerle tanışıyor musunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz?
5: Evet, tabii ki ben iki kampüsümüze de uğruyorum açıkçası. Onlarla beraber vakit geçiriyorum. Hatta fuarda da ben matematikçi olduğum için matematikle ilgili sorusu olan, o bölümü tercih edecek arkadaşlarla, adaylarla özel olarak görüştüm. Bizim tercih günlerimizde de her bölümümüzden mutlaka uzman hocalarımız orada. Bölümle ilgili öğrencilerimizin, adaylarımızın soracağı sorulara cevap veren hocalarımız, uzmanlarımız var. Onları son derece nitelikli bir şekilde bilgilendiriyoruz. Üniversitemize davet ediyoruz. Üniversitemizin imkanlarını doğru bir şekilde aktarıyoruz. Şunu küçük bir şey olarak ekleyeyim. Bakışımız anlaşılır. Biz tabii ki bu tanıtımı hocalarımız artı asistan öğrencilerimizle yapıyorum. Ben onları topladım. Şöyle bir cümle kurdum, iki cümle kurdum. Arkadaşlarımız lütfen üniversitemizin gerçekleriyle tanıtım yapın. Hayalleriyle oynamayalım kimsenin. Çünkü hayal çok kıymetli. O hayalin gerçekleşmesi için buradayız. İkincisi de var olan varlıklarımızı da güzel tanıtalım. O yüzden ben dediğim gibi başta da söyledim. Hayat iyi yaşanmak için, nitelikli yaşanmak için gayretimizi istiyor. İnsanların bu gayretlerini, bu hayallerini de boşa çıkartmamalıyız. Dediğim gibi arkamızdaki bunu çok prestijli bir kurum, İstanbul Ticaret Odası. Biz de o kurumun bir prestij projesi olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerimizi bekliyoruz.
4: Peki, teşekkür ediyoruz.
5: Biz teşekkür ederiz.
4: En konuğum Necip Hocam'a teşekkür ediyorum katkılarından dolayı.
5: Çok sağ olun İlhan Hanım.
4: Bizler tercih zamanı boyunca üniversite adaylarına tercih rehberliği yapmaya devam edeceğiz. O vakte kadar hoşça kalın.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa teklifi hazır. Peki teklifin ayrıntısında neler var? Gözler mecliste. Süreçte denetim mekanizması nasıl işleyecek? Süreçte kim nasıl pozisyon alıyor? Moderatör 17'de İbrahim Güneş olacak. Star gazetesi yazarı Cüneyt Altıparmak ve siyaset bilimci Engin Akın cevaplayacak.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Moderatörle karşınızdayım efendim. Önemli gündem maddeleriyle bu saat dilimine de başlayacağız. Milli dayanışma, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi açıklandı. Konuya dair de AK Parti mecliste çerçeve kanun teklifi için toplanmıştı. Ve aynı zamanda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de basın açıklamalarıyla birlikte durumu detaylandırdı. 360'a yakın imza ile birlikte teklifi arz ediyoruz dedi. Maddelerin detayları, terörsüz Türkiye kapsamında bundan sonra atılacak adımlar ki hukuki süreç, işte buraların üzerine konuşulması lazım, netleştirmek lazım. Vakit kaybetmeyelim ki uzman konuklarım benimle birlikte onlarla bu konuyu masaya yatıracağız efendim. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe hocamız bizlerle, hukukçu avukat Şükrü Aksu bizlerle birlikte. Şükrü Bey, Ali Fuat hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Evet, şimdi tabii ki yayınlarımız içerisinde de detaylandırdık. 12 maddeden bahsediyoruz ve bu maddelerle birlikte kafalardaki soru işaretleri de az çok giderilmiş oldu. Ama süreç nasıl işleyecek? Çünkü merak edilen bir takım hususlar vardı. Silah bırakılma süreci tamamlandıktan sonra ve resmen doğrulandıktan sonra hukuki düzenlemenin yürürlüğe gireceğinden tutun da bundan sonrası adına müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında olması, yine örgüt mensuplarının getirdiği o silahların kayıt altına alınması, hepsi aslında biraz böyle bizim de tabii dün de konuştuğumuz ve kafalarda soru işareti olabilecek o noktalara bir aydınlık getirmiş oldu. Şimdi hızlıca başlayalım. Özellikle de Şükrü Bey size sormak istiyorum. Özellikle şurada madde 3 soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi, ekranlara da getiririz. Bu kapsamda şu söyleniyor efendim. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar hariç. Bir kere burayı hariç tutuyor. Bu önemli. Birinci madde kapsamına giren, üst sınırı da 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet hapis ağırlaştırılmış olan Bunlarda da diyor ki 10 yıllık bir erteleme olacak. Ertelemeler var. Müebbet hapis cezası burada kapsam dışında tutuluyor. Bunu netleştirelim istiyorum. Müebbet hapis cezası deyince ister istemez müebbet hapis cezası almış. Neden acaba kapsam dışında oluyor? Burada dışında tutulmaması gerekir mi gibi bir takım algılar oluşabiliyordu. Bu maddeyi açalım istiyorum Şükrü Bey. Buyurun.
1: Öncelikle bu süreci hep konuşurken vatan uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizin sayesinde bugün bu süreci konuşabiliyoruz. Dolayısıyla hem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, hem de gazilerimize bu millete, vatana sağlamış oldukları faydalar ve cefakarlık için teşekkür ediyorum. Bu kanun metnini okuduğunuzda uluslararası hukukta ve uluslararası ilişkilerdeki bir çatışma çözümü sisteminin aslında uygulanmak istendiğini doğru anlamak lazım. Birleşmiş Milletler'in uygulamış olduğu DDR dediğimiz, yani disarmament, yani silahsızlanma, demobilization, silahlı yapıların tasfiyesi ile ilgili bu iki sürecin son süreçte reintegration, yani topluma yeniden kazandırma. Burada bu yok ama bu iki sürecin burada yer aldığını görüyoruz. Şimdi az önce bahsetmiş olduğunuz üçüncü maddeye baktığınızda iki tane önemli ayrım var. Bir tanesi kasten öldürme suçları ve bir buradaki şeyden Türk Ceza Kanunu, yeni Türk Ceza Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. 2005 yılı öncesindeki suçları kapsam dışı, oradaki müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kapsam dışı bırakmış. Burada tabii akıllara gelen bir tanesi şu. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın söz konusu kanun hükmünden faydalanma gibi bir imkanı söz konusu değil.
0: Yok.
1: Bu kanun düzenlemeleri söylenmesi de ilk sonucu bu. Burada özellikle şunu söylemek lazım. 2005 sonrasında meydana gelen müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet

0: iş cezaları neler? Bakın, anayasanın 309, yani burada tabii anayasa karşı işlenen suçlar var. Devlete karşı işlenen suçlar var. Türk Ceza Kanunu 309. maddede anayasayı ihlal, 310. maddede Cumhurbaşkanı'na karşı suikast ve mihili saldırı, 311. maddede yasama organına karşı suç, 312. maddede hükümete karşı suçlar var. Ve bu suçların karşılığındaki cezalar müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıdır. Yani devlet diyor ki, eğer Milli Güvenlik Kurulu tarafından oluşturulacak bu sistem sonrasında kararın resmi gazetede yayınlanıp ilan edilmesinin akabinde 6 ay içerisinde PKK ve KCK terör örgütü ya da buna bağlı örgütlerin üyelerinin gelip ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına ya da 17 üyeden oluşan İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı'nın yardımcısının koordinasyonundaki kurullara teslim olması halinde, silahların teslim etmesi halinde ben söz konusu soruşturma ise, yani bir kişi hakkında soruşturma devam ediyorsa, evet, o soruşturmayı kamu davasının açılmasının ertelenmesine dair bir karar vereceğim. Bu ne demek? Zaten Ceza Muhakemesi Kanunu 171. maddede bir erteleme hükmü hukuken mevcuttu. Yani burada bu suçlara özgü olarak, yani PKK ve KCK terör örgütüne yönelik olarak CMK 171'deki bazı koşulları ortadan kaldırıyor. Normal şartlarda ertelemeden faydalanmanız için suçtan kaynaklanan zararı gidermiş olmanız beklenirken bu yasayla birlikte bu ortadan çıkarılmış oluyor.
1: Evet.
0: Etkin pişmanlıktan faydalanan kişiler, yani burada teslim olan kişiler ertelemeden faydalanacaklar. Bu hakkında karar verilmiş. Yani ceza tesis edilmiş ve cezasının infazı yapılması gereken ya da infazı yapılan kişilerle ilgili de az önce söylemiş olduğunuz gibi 15 yıla kadar olan hapis cezalarında 5 yıl.
1: Evet.
0: 15 yıl ve üzerindeki müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında 10 yıl bir infazı durduruyor. Evet. Bu süre içerisinde senin denetim servisine tabi tutuyor. Evet. Ve sonrasında bu sürede herhangi bir şekilde kasti suç işlemezsen, evet, cezan çekilmiş olmuyor.
1: Evet, orada bir izlenme süreci olacak, bir takip olacak bu arada. Evet. Hep altını çizdiğimiz gibi, yani burada bir karar alındıktan sonra bırakıldı değil. Bununla ilgili kurulmuş olan zaten iki farklı komisyon var. Onlar da takipte olacaklar. Ali Fuat Hocam, şunu sormak istiyorum. Şimdi genel çerçevede siz de tabii ki detaylıca bakmışsınızdır. 12 farklı madde var, bu hususlar var, hukuki bir takım nasıl bir işlem süreci işleyecek bunlar var ama yani af gibi, müzakere gibi malum ifadeler yok. Bunun altını çizmiş olalım. Çünkü kamuoyunun da bir şekilde bu konuda içinin rahat olması lazım ki aftır, müzakeredir, bunlar yok terminoloji bağlamında. Güvenlik tasfiye üzerine kurulu ifadeler de bu bağlamda gerçekleşmiş. Bu benim dikkatimi çekti. O yüzden nasıl yankılanır kamuoyunun desteğini alıp almaması noktasında bu maddeler ve sadece bir böyle ceza hukuk düzenlemesi değil de hani devlet ilk kez silahsızlanma sonrası nasıl bir süreçten geçecek. Bunun da ayrıntılı bir şekilde mimarisi oluşturulmuş gibi de görülüyor. Ya bu kapsamda siz bu maddeleri nasıl yorumladınız ve bundan sonrası için de tabii ki eskide bir asker olarak sahada da önemli görevleri almış olan bir isim olarak da bu silah bırakılması noktasında, terörle mücadele noktasında ilerleyen süreçte sahada nelere dikkat edilmeli? Buyurun.
2: Şimdi Merve Hanım, yani bu bir kere terör sorunun bitmesi gerektiğini daha önce yaptığımız, evet, programda da belirtmiştik. Yani bunun ve şehit ve gazilerimizi incitmeden, şehitlerimizin ruhlarını, gazilerimizin de şu andaki yaşayanların da duygularını incitmeden bunun sonuçlanması gerektiğini daha önceki programda hep belirttik. Ve bu da oluyor. Bunu da net bir şekilde gerçekleştiğini söyleyelim. Neden öyle diyorum? Bakınız. Bu bir af değil sizin dediğiniz gibi. Şimdi terörizmle mücadele ve müzakere yapılır. Ama Türkiye mücadeleyi yaptı, müzakereyi yapmadı. Çünkü mücadeleyi o kadar güçlü yaptı ki bu mücadele çerçevesinde masaya, yani burada kendisinin karşısında terörizmle mücadele ettiği örgüte ve örgütü zayıflattı ve örgüte bir imkan sundu. Bak dedi, bundan sonrasında bu Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadan tutun, daha ileriki belki de çok ayrıntılı konuşacağımız şekilde sebeplerden dolayı iş cepheyi de birleştirmek adına daha fazla kan dökülmemesi adına, ki bu yani kanın nasıl ve neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun olmaması için, iş cepheyi de sağlam tutabilmek için devlet böyle bir teklifte bulundu. Bakın, çok önemli. Ama devlet güçlüydü burada.

0: Devlet güçsüz değil. Devlet güçlü olduğu andan itibaren bu şekilde süreci başlattı. Peki burada güçlü olduğunu nereden anlıyoruz? Bir kere sağdan anlıyoruz. Hatırlarsanız bu daha teröristlik Türkiye süreci başlamadan önce SİHA'lar özellikle sınır ötesinde terör örgütü mensuplarının lider kadrosunun adeta ensesindeydi. Kafasını kaldıramıyorlardı ve kendilerini destekleyen ülkenin bayrağının altından da çıkamıyorlar. Şimdi dolayısıyla bir kere sağdan alınıyoruz. İkincisi bu çıkan kanundan alınıyoruz. Bakın bu çok önemli. Çıkan kanundan alınıyoruz. Ne diyor? 6 ay diyor. Zaman ver. 6 ay içerisinde diyor teslim olacaksınız. Ve diyor biz buna inanacağız. Sahadan göreceğiz. Ne demektir bu? İşte Milli İstihbarat Teşkilatı bunların teslim olduğunu, kampları kapattığını, na dair raporu yazdıktan sonra, tespit ettikten sonra bundan sonraki faaliyetler başlayacaktır. Yani bu süreç başlayacaktır. Aksi takdirde siz bize ben silah bıraktım, işte şunda şu kadar silah bıraktım, şu kadar kişi teslim oldu deyip yani ya da bunu zamanı tabiri caizse sündürmeye çalışmaya gerek yok. Belli bir zaman var. Bu zaman içerisinde bu iş bitecek. Ya varsınız ya yoksunuz. Yoksanız terörle mücadele devam eder. Varsanız kardeşlik projesi devam eder şeklinde bir süreç burada. Dolayısıyla burada işte ben de ilk başta belirttiğim gibi bu iki husus hem sahadaki gelişmeler hem kanunun içeriği ve ruhu hem içeriği hem de ruhu ve burada devletin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Süreçte bu şekilde işleyecek gibi geliyor. Dolayısıyla önemli bir kanun maddesi. Türkiye'nin bugün bölgedeki ben hep onun altını çiziyorum. Bulunduğu coğrafyadaki gelişmelere bakılırsa bir bütün olarak kalması lazım. Terör belasından kurtulması lazım. Güçlü mücadele yapıyor ama siz de geçen programda rakam verdiniz. 2,5 milyar dolar dediniz değil mi? Evet. O kadar paranın işte harcandığı bir ortamda bunun başka yerlere harcanması demek Türkiye'yi daha farklı yerlere getirir diye düşünüyorum.
1: 2,5 trilyon bu arada hocam. Trilyon tabii ki, evet. Daha trilyon. Da yani tabii kaç katı. Yani Türkiye ekonomisine verilen zarar teröristik Türkiye kapsamında Türkiye'nin 50 yılına da mal olmuş. O yüzden çok çok mühim de sizin de söylediğiniz gibi aslında bölgesel yansımaları bundan sonra atılacak adımlar ve o ince hususlar var ya mesela 6 aylık bir süreçten bahsediyorsunuz. Bugün şunu düşündük. Sırf silah bırakmak yetmiyor. Mühimmat depoları, kamplar, mağaralar bunların tasfiyesi. Evet. Yani ister istemez burada şimdi Milli Güvenlik Bakanlığı işte kurulacak olan iki farklı kurul var. İbrahim Kalın Başkanlığı'nda da süreç takip edilecek. Bunlar böyle o kadar detaylı bir şekilde süreci takip edecekler ki tamam denecek. O tamam dendikten sonra resmi gazetede işte yayımlanması durumu var ki 6 aylık bir süreç var. Bugün tabii ki Abdullah Güler'in, Sayın Güler'in de ifade ettiği gibi ne zaman başlayacak dedik. Burada biraz soru işaretleri vardı. Bunu sormak istiyorum size Şükrü Bey. 11. maddede bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Bu başlangıç noktasını bir netleştirelim. Kritik eşik bir kere silah bırakma dedi Abdullah Güler. O silah bırakılması sürecinin takibi yapılacak tüm noktalarla birlikte. Ama resmi gazetede yayımlanacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası gerekiyor. Burası sizce nasıl işleyecek? Nasıl bir takipten bahsediyoruz?
2: Yani burada yayımdan bahsettiğimiz husus kanun maddesinde yani şu an YES teklifindeki hususta da resmi gazetede yayımlandığı andan itibaren herhangi bir ileri tarih belirtilmeksizin resmi gazetede yayım tarihi itibariyle başlayacak bu 6 aylık süre. Ve bu 6 aylık süreyi de bir kesin süre olarak ortaya koymuş. Yani bu da bizim devletimizin bu süreçle ilgili bir kararlılık içerisinde bulunduğunu ve tavizsiz şekilde hareket ettiğinin açık bir göstergesi. Dolayısıyla aslında burada terör örgütü üyelerine ya da işte onların yöneticilerine bir af gibi durumun söz konusu olmadığını, gerçekten pişman olan ve gerçekten elindeki silahı, zihnindeki bu saldırı düşüncesini bırakmak isteyenlerin bu 6 aylık süreden yararlanabileceğini söylüyor. 6 ay geçtikten sonra artık bu süreden yararlanmayla ilgili henüz yasa teklifinde böyle bir imkanın olmadığını söylemek lazım. İşte tabii burada 6 aylık süre içerisinde az önce kanun teklifinde yer alan Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve kurula başvuru, yani her iki tarafa da bir başvuru yapabiliyorsunuz ve burada kişi bazında bir değerlendirme söz konusu. Yani ilgili kişi kimse bu terör örgütü üyesi olabilir, yöneticisi olabilir, doğrudan bir başvuru gerçekleştirecek ve başvuru gerçekleştirdikten sonra elinde var olan bütün mühimmatları devletin ilgili birimlerine teslim edecek. Kendisinin bilmiş olduğu mühimmatların bulunmuş olduğu mağaralardan tutun da başka yapılanmalara ilişkin de kendilerinden ifadeler, beyanlar alınacak ve bu pişmanlık olgusunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından ve burada bahsedilen özel 17 üyeden oluşan kurul tarafından tespiti sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bununla ilgili bir rapor teslim edilecek. Bu rapor sonrasında artık infaz kanununda ve başka şeyler değişiklik yapılması lazım. Ki burada şunu söyleyelim, bakın buradaki bir takım maddeler başka kanunlarda da değişiklik yapılmasını bize öngörüyor. Peki. Bunun da zaman içerisinde yapılacağını söylemek lazım.
1: Evet, Milli Güvenlik Kurulu 3600'e yakın PKK'lının büyük bir bölümünün başvuru yapmasını bekliyoruz dedi. Takip edeceğiz. Çok çok önemliydi. Kırılma noktasıydı. Süremizin sonuna geldik hocam. Tabii ki Ali Fuat Hocam, Şükrü Bey, önümüzdeki günlerde de bu süreci sizlerle değerlendirmek ümidiyle. Kolay gelsin sizlere de.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Evet, kimleri kapsıyor, kapsamıyor, bundan sonra ne olacak, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine ilişkin o kanun teklifini konuştuk. Araya gideceğiz. Saat başında yeniden birlikteyiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Zaman kaybetmek yok.
10: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
7: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra Bankayız.
3: Halkbank. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde çink sat.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan yeniden merhaba. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye bağlamında önemli bir gün ki bugün artık o 12 madde açıklandı. Efendim bundan sonra milli dayanışma, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair o kanun teklifinin detaylarını konuşuyoruz ki MGK kararıyla bundan sonra sert alacak. Kapsam PKK ve KCK ile sınırlı, silah bırakmanın tamamlanması. Bu önceleniyor. Genel af, kişiye özel af. Yani bu durumlar yok. Buna ilişkin bir hüküm de yok. İki kurul denetleyecek, izleyecek. Süreçte böyle tıkır tıkır işleyecek. Buna önem veriliyor. Peki neler oluyor bu konuda? Meclise gideceğiz. Terörist Türkiye kapsamında hazırlanan yasa teklifi meclise sunuldu. Ahmet Taner Işıldak da takipte. Evet Ahmet Taner, neler yaşandı bugün? Malum bir de tabii AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'in bir basın açıklaması vardı. Oradan açıklananlar da mühimdi. Hepsi için söz sende.
1: Merve Aydın, selamlar. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası resmi olarak meclis başkanlığına sunuldu. Tabi sabah saatlerinde AK Parti kapalı grup toplantısı yaptı ve milletvekillerini bilgilendirmişti, önerilerini almıştı. Daha sonrasında ise saatler 15'i gösterdiğinde bir açıklama yapıldı Abdullah Güler tarafından. Abdullah Güler tabi yanına da önemli isimleri almıştı. Abdülhamit Gül vardı, grup başkan vekili. Aynı şekilde Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de vardı. MHP'li isimler de vardı. Filiz Kılıç, Erdal Akçay, aynı zamanda Fethi Yıldız, bu tarz isimler de vardı. MHP'nin genel başkan

0: MHP'nin grup başkan vekilleri de vardı bu isimlerle birlikte. Tabii toplam 360 imza ile sunulduğunu söyledi Abdullah Güler açıklamayı yaparken, kamuoyuyla paylaşırken yasayı. Toplam 360 imza alındığını söyledi. AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Yeni Yol grubunun, aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Hüdapar'ın ve bazı bağımsız milletvekillerinin desteği olduğunu söyledi. Aynı zamanda şunu da ifade etti. İmzalar atılmaya da devam edecek dedi. Yeni partinin de daha sonrasında imzayı atacağını ifade etti. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi çok önemli maddeler vardı ama Abdullah Gül'ün üzerinde durduğu iki önemli madde vardı. Birincisi, şehit ve gazi yakınlarıyla alakalı olarak müsterih olun dedi. Bu düzenleme asla ve asla bir genel af, bir af değildir dedi. Örgüt yöneticilerine dair herhangi bir şey olmadığını söyledi. Şimdi bir diğer önemli husussa sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi, yani tespit mekanizması. Şimdi bütün bu yasa hazırlandı. Evet, meclis başkanlığına sunuldu. Genel kurulda görüşülecek, ardından kabul edilecek ama geçerli olması için Milli Güvenlik Kurulu'nun tespitine ihtiyaç duyulacak. Milli Güvenlik Kurulu silahların ve örgütün tam anlamıyla fesih edildiğini, silahların bırakıldığını teyit etmesinin ardından bu yasa yürürlüğe girecek. Ama yasa mecliste kabul edildiğinde 6 aylık bir süre olacak. Geçici bir süre olacak bu, biliyorsunuz. 6 aylık bir süre içerisinde örgüt mensuplarının buna başvurması gerekiyor. Şimdi örgüt mensupları da kendi içerisinde ikiye ayrılacak. Bir, soruşturmalar ve kovuşturmalar. İki, mevcut infazını yatanlar olarak, yani mevcut şu an hükümlü halde bulunanlar olacak. Soruşturma ve kovuşturmalarda 15 yıl altında olanlar için 5 yıl bir denetimli serbestlik öngörülürken 15 yıl üzerindekiler içinse 10 yıl bir denetim mekanizması öngörülmüş. Aynı şekilde hükümlüler için de benzer, aynı şekilde bir düzenleme var. 15 yıl üstü olanlar 10 yıl, 15 yıl altındakiler 5 yıl olacak. Tabii bir de biliyorsunuz hükümlüler için yani bir siyasi haklardan mahrumlar. Özellikle siyasete katılma konusunda TCK'nın düzenlediği bir maddeden dolayı buna dahil olamıyorlar. Fakat daha sonrasında olacaklar diyelim. Şimdi biz de bütün gelişmeleri aktardık. Merve Aydın, sözü size bırakıyorum.
1: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Partisi'nin MKYK toplantısında konuşuyor.
2: Meclis çalışmalarının değerlendirmesiyle ilgili grup başkanımız Abdullah Güler Bey'in değerlendirmeleri olacak. Tüm bu tabii süreçler devam ederken 14 Ağustos'a partimizin kuruluş yıl dönümüne güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. O da medya tanıtım başkanımız Faruk Bey'in koordinasyonunda diğer birimlerimizle birlikte güçlü bir şekilde devam ediyor. Öncelikle biliyorsunuz Yüksek Askeri Şura kararları hayata geçti. Şimdiye kadar görev yapan ve görevden ayrılan bütün askerlerimize, komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni göreve gelen, yeni rütbe alanları da tebrik ediyoruz. Tabii sevindirici bir tarafı da var bu Yüksek Askeri Şura'nın. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadın general sayısı artıyor. Bu da son derece sevindirici. Burada bütün kuvvetlerimizde kadın general sayısının artmasının Türk ordusunun niteliğini göstermesi bakımından ve burada kadınlarımızın da bu yüksek rütbelerde bulunmasının Cumhuriyet'in bir kazanımı olarak değerlendirilmesi bakımından son derece önemli olduğunun altını çizmek isterim. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her zamanki gibi başarılar diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız açış konuşmalarında bugün terörsüz Türkiye konusuna değindiler. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bugün geldiği nokta ve bundan sonrasında da inşallah bütün bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya koyulması gereken tavırlar, kullanılması gereken tavır, üslup, Cumhur İttifakı'nın birlik ve dirliği açısından ilgili talimatları verdiler. Tabii aynı şekilde bu konuyla ilgili devlet kurumlarının da koordinasyonu bakımından talimatlarını tekrar hatırlattılar. Bugün tabii yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Tabii bir hususu özellikle belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin biricik vatanımızın bulunduğu coğrafya son derece büyük risklerle ve tehditlerle dolu bir coğrafya. Sadece çok uzun değil, 300 yıllık bir tarihe bile baksak, 100 yıllık tarihimize baksak, son 50 yılımıza baksak, karşı karşıya olduğumuz tehditler başka ülkelerin belki 5-10 kat sürede ve daha düşük yoğunlukta

De var. Ülkemizi yolundan çevirmeye çalışan, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmeye çalışan, bütün bunlar karşısında şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti bütün unsurlarla beraber milletimizin desteğiyle en güçlü mücadeleyi verdi. Ve bugüne kadar da her türlü darbe girişiminden tutun, bir takım emperyalist ve siyonist projelerin ülkemize musallat olan kötü niyetlerine kadar her şey, kahraman şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla engellendi. Buradan bir kere daha kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Tabii şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine buradan bir kere daha AK Parti Genel Merkezi'nden en içten saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Onları her zaman hatırımızda tuttuğumuzu, her zaman gündemimizde olduklarını ifade etmek isterim. Tabii terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi. Kuşkusuz pek çok çalışma yapıldı. Biz artık AK Parti'de yaptığımız çalışmaların sayısını unuttuk. Yani yüzlerce kere toplanmışızdır. Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar bütün arkadaşlarımızla birlikte, kurduğumuz heyetle birlikte çok yoğun bir şekilde buna emek ve mesai harcadık. Tabii esasında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi, etrafımızdaki gelişmeleri çok iyi izlediğimizde, etrafımızda, yakın bölgemizde emperyalistlerin, siyonistlerin hangi kirli planları, bölgeyi parçalamaya dönük, bölge insanlarını birbirine düşürmeye dönük hangi şer şebekelerini devreye soktuğunu düşündüğümüzde, esasında Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet aklının bugün siyasette, mecliste ve diğer alanlarda tecelli eden siyaset aklının, milletimizin değerlerinin, irfanının, basiretinin bir neticesi olarak ortaya çıktı. Ve bölgemizdeki bütün bu gelişmeleri hep birlikte değerlendirdiğimizde, özellikle son 10 yıla odaklandığımızda göreceğimiz şey şudur: kurallı bir dünya düzeni sona ermiştir, kuralsız bir dünya düzenine geçilmiştir. Kaotik bir şekilde ortaya çıkan bu tablo neticesinde dünyanın bütün dikişleri sökülmektedir. Yakın zamana kadar hatırlarsınız, Sykes-Picot rejiminin bölgede değişmesi gerektiğine dair tartışmalar batılı bazı odaklar tarafından, bazı think tanklar tarafından başlatılmıştı. O zaman bakıldı ki aslında Sykes-Picot'un bölgeye getirdiği yanlışlıkların ve zararların giderilmesini amaçlayan bir yaklaşım değil bu. Tam tersine daha başka, daha çok bölünmüş, daha çok parçalanmış, etnik ve dini temelde birbiriyle daha kavgalı hale gelmiş bir bölgenin ortaya çıkmasını istiyorlar. Bununla ilgili olarak tabii birçok diplomasi yürütüldü. Biliyorsunuz Arap Baharı'ndan başlayarak bu dalgalara karşı Türkiye bu dalgaların geldiğini görerek çok büyük çalışmalar yaptı. Bunların uzun bir tarihi var. Zaman zaman size bahsediyorum. Ama o zaman da mesela Arap Baharı zamanında da halkların bazı ülkelerdeki meşru tepkilerini, o devletlerin kurumlarını yok edecek, o devletlerin devlet kapasitesini yok edecek şekilde yönlendirdiler. O zaman da biz uyarımızı yapmıştık ve bölgede buna karşı yeni bir kardeşlik siyaseti atağa başlatmıştık. Onun sabote edilmesi için de çeşitli güçler, büyük güçler devreye girmişti. Bir takım istihbarat örgütleri doğrudan vekalet savaşlarını terör örgütleri yoluyla devreye sokmuştu. Şimdi de baktığımızda, aslında son 3-5 yıla baktığımızda çok daha sert bir dalganın bütün bölgeyi alt üst etmek isteyen, etnik temelde ve dini temelde mikro düzeyde herkesi birbirine düşürmek isteyen, Sünni'yi Alevi'ye, Alevi'yi Şii'ye, Şii'yi Nusayri'ye, Nusayri'yi Dürzi'ye, Dürzi'yi Keldani'ye, Yezidi'ye, Ezidi'ye düşürmek isteyen böylesine bir
kötü planın devreye sokulduğunu görmüştük. Ama günün sonunda şu oldu. Yine terör örgütleri üzerinden yükseltilen bütün bu dalgalar bölge halklarının daha çok acı çekmesine yol açtı. Türk

Kürt Arap acı çekti, Sünni Şii acı çekti, Ezidi Keldani acı çekti ve tüm bunların içerisinde aslında bölge kendi iradesini özgün şartlarıyla ortaya koyamamanın büyük bedellerini ödedi. İşte Türkiye'nin, bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyerek ortaya koyduğumuz bu irade, ortaya çıkan bu çerçeve aslında bölgemize dönük olarak kötü niyet besleyen emperyalist ve siyonist saldırganlığa verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesidir. Burada devletimizin binlerce yıllık tecrübesi, milletimizin binlerce yıllık tarihin içinden süzülerek gelen kardeşliği ve basireti esasında bütün bu politikaların ana dinamiğini oluşturmuştur. Dolayısıyla terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge nedir diye bir cümleyle tanımlayacak olsak, bu bölgemizde herkes için, Türk için, Kürt için, Arap için, Sünni için, Alevi için ve diğer herkes için, Şii için kötü niyet besleyenlere bu kötü niyetlerinden ne geçit vermeyecek şekilde verilen bir cevaptır diyebiliriz. Bugüne kadar da bununla ilgili gerçekten çok hassas çalışmalar yürütüldü. Ama günün sonunda meselenin sahibi 86 milyon tüm vatandaşımızdır. Günün sonunda meselenin öznesi, meselenin iradesini tecelli ettiren yegane makam vatandaşlarımızın tamamıdır. Ve bu güven esasına, bu iradeye, bu tecrübeye, bu tarihin içinden süzülen büyük irfana yaslanarak bütün bu süreç yürütülmüştür. Tabii bu bahsettiğim emperyalist ve siyonist projeler, Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın, Sünni'nin, Alevi'nin, Şii'nin, Nusayri'nin, Dürzi'nin, Keldani'nin, Ezidi'nin birbiriyle yumruklarıyla konuşmasını istiyor. Dini ve etnik temelde bölünmüş bir takım parçacıklar, bir takım cemaatçikler haline gelmesini ve birbirlerine yumruklarıyla hitap etmelerini istiyor. İşte bizim yürüttüğümüz bütün bu süreç esasında birilerinin terör örgütlerini kendileri için vekalet unsuru olarak kullanmalarını devreden çıkararak yumruk yumruğa gelmemizi isteyenlere karşı bütün bu bahsettiğim Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri, Dürzi, Ezidi, Keldani, bütün yakın bölgemizdeki halkların yumruk yumruğa değil, kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir. Geçmişte nasıl ki bu bölgelerde kol kola, el ele medeniyetin en güzel örneklerini vermişsek, beraber yaşamanın en güzel örneklerini vermişsek, bundan sonrasında da bizi yumruk yumruğa getirmek isteyen, karşı karşıya getirmek isteyen emperyalist ve siyonist projelere karşı kol kola yürüyen, geleceğe el ele tutuşarak, kol kola girerek hep beraber yön vermeye çalışan bir iradeyi inşa etme olarak düşünmemiz lazım. Yani meseleye geniş bir kadrajdan baktığımızda, çok daha yüksek bir perspektiften baktığımızda, biraz daha yukarıdan baktığımızda meselenin esasında çok daha büyük ufuklara ulaşacağını hep beraber çok rahatlıkla görebiliriz. Bizi yumruk yumruğa bölge halklarını getirmeye çalışanlara karşı kol kola yürüme irademizi, el ele yürüme irademizi, omuz omuza kendi geleceğimizi inşa etme irademizi bir kere daha ortaya koymuş oluyoruz. Tabii bütün bu çalışmalar yapılırken esas mesele silahlı tehdidin ve terör örgütünün gündemden çıkmasıdır. Türkiye çok uzun zamandır silahlı terör örgütünün tehdidiyle karşı karşıyadır. Buna karşı mücadele etmiştir. Kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla bu terörün ve terörün arkasındaki siyasi projelerin hedefine ulaşması engellenmiştir. Bugün gelinen noktada yapılan yasal düzenleme PKK-KCK terör örgütünün Türkiye'deki, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Avrupa'daki legal ve illegal
bütün unsur, şube ve uzantılarıyla gündemden çıkmasını ve sona ermesini hedeflemektedir. Bu son derece açık bir şekilde şimdiye kadar ifade edilmiştir. Bundan sonrasında da takip edilecek husus budur. Tabii terörün gündemden çıkması demek esasında bir bakıma burada hukuki olarak açıklamalar yapıldı. Halen televizyonlarda tartışılıyor. Her zaman söylemiştim ve ifade etmiştim. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde, devletimizin niteliklerinin ve milletimizin değerlerinin hukuk devleti ve demokrasinin imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde ortaya koyduğu seçenekler sayesinde gerçekleştiriliyor. Bütün devletlerin bir bu tip kendilerine dönük tehditler karşısında hard power dediğimiz sert güçleriyle mücadele yöntemleri vardır. Bir de soft power dediğimiz yumuşak güçleriyle, yani hukuk, siyaset, demokrasinin imkanlarıyla bu meseleleri sona erdirmeye dönük olarak çeşitli yaklaşımları vardır. Geçmişte AK Parti'den önce de Milli Güvenlik Kurulu tavsiyeleriyle bunlar gündeme getirilmiştir. Terör örgütünden ayrılmak isteyenlerin ve bir zemin oluşturulması için. Bugün gelinen noktada ise bütün bu tecrübelerden yola çıkarak son derece güvence veren, güveni ve güvenceyi bir arada gösteren bir çerçeve, yasa ortaya çıkmıştır. Tabii PKK, KCK terör örgütünün Türkiye, Irak, İran, Suriye, bütün Avrupa'daki illegal ve illegal unsurlarla sona ermesi, silahlı terör unsurunu demokrasimiz üzerinde bir yük olmaktan çıkaracaktır. Türkiye bu silahsızlanmayla birlikte bu tehdidin sona erdiğini, bu süreç başarıya ulaşırsa, ki başarıya ulaşması için hepimiz gayret etmeye devam edeceğiz, hep beraber görecektir. Tabii demokrasilerin üzerinde, bütün demokrasilerin üzerinde silahlı tehdit, terör örgütleri birer yüktür ve bütün bir siyaset iklimini, devlet hayatının ritmini etkiler. Bu da son derece doğaldır. Dünyada bunu yaşayan sadece Türkiye değil, Avrupa'daki pek çok ülke de yaşıyor. Demokratik ülkeler bunu hatta daha çok yaşarlar. Çünkü demokratik ülkelerin uyması gereken kurallar ve hukuk ilkeleri vardır. Tabii bu terörün gündemden çıkmasıyla birlikte esasında yepyeni bir iklim doğacaktır. Bu yepyeni iklim demokrasimizin üstündeki yükün kalkması, demokrasimizin üzerindeki bu stresin kalkmasıyla birlikte aslında demokrasimizin ölçeğini büyütecek. Demokrasimizin derinleşmesine daha çok imkan verecek. Demokratik bir takım adımların atılması için daha güçlü bir siyasi ve demokratik iklimin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Burada bundan sonrasında bu silah bahsettiğimiz şekilde PKK, KCK terör örgütü sona erer, Milli Güvenlik Kurulu bu kararıyla bu tespit ve teyit edilirse, bundan sonrasındaki süreç, silahların bırakılması süreci sonuca bu şekilde ulaşırsa, ondan sonrası zaten demokrasimizin bu silahlı tehdit ve terör örgütünün tehdidi yükünden kurtulmasıyla birlikte siyasetin iklimi, demokratik tartışmaların iklimi kendi ölçeğini büyüten bir boyuta ulaşacaktır. Dolayısıyla terör örgütünün yükünden Türkiye'nin kurtulması demek aynı zamanda demokrasisinin ölçeğini büyütecek, siyasi iklimine daha çok oksijen yükleyecek bir zemine kavuşması demektir. Demokrasinin ölçeğinin büyümesi demek, siyasi iklimin daha çok oksijene kavuşması demek, Türkiye'nin Türkiye yüzyılı hedeflerine giderken, bölge barışına katkı yaparken, küresel barışa katkı yaparken çok daha yüksek bir performans ortaya koyması demektir. Tabii bütün bu tartışmalar esasında bir takım dış güçler tarafından da kullanılmıştır ve kardeşliğimize halel getirmeye çalışan, kardeşliğimizi zarara uğratmaya çalışan pek çok provokasyonla karşı karşıya kalınmıştır. O sebeple de her zaman şunu söyledik. Burada dünyadaki bir takım örneklere bakarak mukayese etmeyin. Çünkü dünyadaki örneklerin çoğunda iç savaşlar vardı, etnik kavgalar vardı, dini kavgalar vardı,
ciddi ayrışmışlıkların neticesinde ortaya çıkan bölünmüş, parçalanmış toplum yapıları vardı. Fakat

Bütün bu olayların en şiddetli zamanında, en stresli zamanında bile Türküyle, Kürdüyle ve Sünnisiyle, Alevisiyle ve diğer bütün unsurlarıyla milletimiz tek millet olma vasfını hiçbir zaman kaybetmemiştir. Ve birbirine, sokaktaki hiçbir vatandaşımız kendi komşusuna, kendi mahallelisine, kendi iş arkadaşına yan gözle bakmamıştır. Türkiye'nin en büyük gücü budur. O sebeple baştan beri dedik ki biz bütün bu süreci yürütürken devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde bütün bu süreci yürütüyoruz. Tabii silahların bırakılması sürecinin başlaması ve tamamlanması, yani silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, bahsettiğim bu bütün şube ve uzantılarıyla birlikte gündemden çıkması geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir. Bölgede birbirine düşürülmeye çalışılan terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları yoluyla birbirine düşürülmeye çalışılan kardeş halklar arasına giren diğer terör örgütlerinin de ortadan kalkması için yeni bir dalga, yeni bir iklim oluşacaktır. Bugün bu yasal çerçeveyle atılan adım esasında bu açıdan bakarsanız bir başlangıcı oluşturacaktır. Terör yükünün ortadan kalkması, demokrasimiz üzerindeki terör stresinin ve terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim herkesi saracak, sarmalayacak, 86 milyonu saracak, sarmalayacaktır. Bunun meclisimize yansıması, bunun ekonomimize yansıması, bunun sivil toplum hayatımıza yansıması, bunun bugün aralarında bir takım mesafe olduğunu düşünen toplumsal kesimlere yansıması çok büyük, çok pozitif ve çok değerli olacaktır. Onun için her birimizin burada bahsettiğim çerçevede bu sürecin başarıyla tamamlanması ve bu silahlı tehdidin gündemden çıkması, terör örgütünün gündemden çıkması, bütün bu sürecin başarıyla sonuçlanması için katkısı esasında Türkiye'nin geleceğine atılmış bir imza olarak düşünülebilir. Çünkü neticede dünyada tarihin başından beri insanoğlunun mücadelesi bu silahlı tehditlerin bertaraf edilmesine dönük doğru yolları bulmaktır. Bu doğru yollar demokrasinin ana yönetim modeli olduğu günden itibaren insanoğlu siyaseti hayatın maliyetini azaltmak için kullanıyor. Bugün şunu söyledik, bu sürece dönük desteği olanların dışında bu sürece dönük karşı olduklarını söyleyenlerin kullandığı üslubun da çok dikkatli olması gerekiyor. Yani burada siyasetin içerisinde mi konuşuyor yoksa anti siyaset mi yapıyor? Bu son derece önemlidir. Çünkü siyaset yapmak demek hayatın maliyetini azaltmak demektir. Anti siyasetse hayatın maliyetini artırmak demektir. Bugün bu meselelerle ilgili olarak herhangi bir şekilde yeni bir yaklaşımı olmayanlar, bölgedeki gelişmeleri okuyarak ve dünyadaki gelişmeleri okuyarak bugün yeni bir perspektif geliştirilmesinin gerekliliği ortadayken, geçmiş dönemin bir takım statükosunun içinden hala anti siyaset diyebileceğimiz bir takım cümlelerle konuşmak, bu geleceğin, Türk ülkenin geleceğine imza atmak değil, tam tersine ülkenin geleceğinin üstünü çizmektir. Yoksa eleştiri haktır. Demokrasinin en büyük nimetlerinden birisi eleştirinin kurumsallaşmış olmasıdır. Ama bu eleştiriler siyaset içerisinde mi gerçekleşiyor, siyaset dışında mı gerçekleşiyor? Sonuçta siyasetin var etmesi gereken şey, demokrasiyle arzu ettiğimiz şey, silahın, şiddetin olmadığı medeni bir toplum hayatının var olmasıdır. Medeni bir toplum hayatının doğru düzgün işlemesidir. Bugün sadece birinci aşamada bahsettiğim gibi silahlı terör örgütünün gündemden çıkarılması, ikinci aşamaya geçildiğinde demokrasimizin üzerindeki bu yük kalktığında medeni toplumun gereklerinin çok daha ileri noktalara taşınacağı bir takım adımların atılabilmesi son derece mümkün olacaktır. Şimdi bakınız, bölgemiz

Geçen seneyi hatırlayınız. Geçen sene, yani bu yılbaşı değil, geçen yılbaşı Suriye'deki olaylarla yıla girmiştik. Ve çok büyük bir altüst oluş yaşamıştı bölge ve dünya. Aylarca bu konuyu konuştuk. Bu yılbaşına Venezuela'daki olaylarla girdik ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısıyla ortaya çıkan bu artçı depremlerle, Hürmüz eksenli bu kaosla devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı kaçıncı yılına girdi, halen devam ediyor. Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya ve Lübnan'a taşımaya çalışıyor. Netanyahu ve onun yanındaki soykırım şebekesi. Dünyanın çeşitli yerlerindeki kırılganlıklar Latin Amerika'ya yansımak üzere. Latin Amerika'da yepyeni bir takım çatışma alanlarının olabileceğine dair maalesef istenmeyen gündemler ortaya çıkıyor. Uzak Doğu'ya gittiğimiz zaman orada başka gerilimler var. Şimdi bunun içerisinde tecrübesi olan bir devlet, türedi olmayan bir devlet, dünyanın parçalanmaya doğru gittiği bir noktada hukuk içerisinde, hakkaniyet içerisinde ve ilkeler içerisinde buna bütünleşmeyle cevap verir. Bütün bu parçalanmanın peşine takılmaz. Şimdi biz burada bütün bunlara cevap verirken ne diyoruz? Hukuk devletinin imkanları diyoruz. Yani meşruiyet alanı içerisinde attığımız adımları attığımızdan bahsediyoruz. Ne diyoruz? İşte PKK, KCK terör örgütü bütün şube ve uzantılarıyla silahlarını bırakacak, bu teyit edilecek ve bu yasa MGK kararının alınmasından sonra devreye girecek. Bunu yönetecek bir kurul olacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine bir izleme kurulu, komisyonu bütün bu süreci takip edecek. Yani devletin, siyaset, devlet kurumları ve Yüce Meclis, bütün milleti temsil eden unsurlarıyla birlikte bütün bu sürecin yönetildiği bir tablonun içerisindeyiz. İki sene önce Ahlat'ta ortaya çıkan iç cepheyi güçlendirme, iç bünyeyi sağlam tutma nasıl ortaya çıktı? Etrafımızda ve dünyada aslında kaoslara baktığınızda ülkelerin iç yapılarında çözülmelerin olduğu net bir şekilde görüldü. İç yapılarındaki çözülmelerin, yani demokrasinin artık toparlayıcı olmamasının, o ülkelerin değerlerinin, ürettikleri refahın o ülkeler içerisinde toplumsal yapıştırıcı olma kabiliyetini kaybetmesinin ardından bu uluslararası politikaya yansıdı ve kurallı düzen dönemi sona erdi. Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı iç cepheyi güçlendirme çağrısı, Cumhuriyet tarihimizde bütün bu iç ve dış gelişmeleri okuduğumuz zaman en stratejik zamanlamayla yapılmış en stratejik müdahalelerden bir tanesidir devletimiz ve milletimiz lehine. Dolayısıyla Ahlat'ta verilen mesajlar bu çerçevede dünyanın kaosa sürüklendiği, bölgemizin kaosa sürüklendiği bir dönemde ülkemizin nasıl konumlandırılması gerektiğine dair Sayın Bahçeli'nin yaptığı o çıkışlar stratejik açıdan en doğru konumlandırmayı yapmıştır. Az kalsından Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sürece devletimizin başı olarak, devlet başkanı olarak bütün kurumlara talimat vererek bir devlet politikasına bu süreci dönüştürmesi, zaten devletlerinin ortaya koyduğu yüksek irade, bunun devlet ve hükümet boyutunda yönetilmesi konusunda net bir yol haritası ortaya çıkarmıştır. Daha sonrasında bunun Yüce Meclis'te millet adına iradeyi temsil eden Yüce Meclis'te de boyutlandırılması gerektiğine dair son derece sağlıklı tartışmalar yapılmış. Orada da Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş doğrudan o komisyona başkanlık ederek Yüce Meclis'in bu sürece bütün boyutlarıyla ilgili olduğunu ve Yüce Meclis'in tarihi sorumluluğunu yerine getireceğini gösteren bir çalışma o komisyonda gerçekleşmiştir. Tabii burada net bir şey var. O da şu: Yüce Meclis'te ve o komisyonda bu meseleyle ilgili son derece net tartışmalar yapıldı. Bu net tartışmalar neticesinde farklı siyasi partilerden son derece sağduyulu açıklamalar

geldiğinde bu süreç katlanarak büyüdü. Dolayısıyla orada AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı olarak buradaki milletvekillerimiz son derece yüksek katkıda bulundular. DEM Parti'den sağduyulu konuşan vekiller yüksek katkıda bulundular. Yine Yeni Yol ve diğerlerinden mecliste temsil edilenlerden bağımsız olan arkadaşlarımızdan da son derece sağduyulu konuşanlar oldular. Yine CHP içerisinden o zaman son derece sağduyulu katkılar yapan arkadaşlarımız oldular. Bütün bu tablo aslında Türkiye'nin yüksek bir iradeyi topyekün nasıl gerçekleştirebileceğini göstermiş oldu. Dolayısıyla Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve stratejik zamanlaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın devletimizin başı olarak ortaya koyduğu bu yüksek irade ve olayı her aşamada bizzat takip etmesiyle birlikte tüm bu süreç şekillendi. Tabii Yüce Meclis'teki o komisyonda görev yapan Sayın Milletvekillerine ve her toplantıya başkanlık eden Sayın Meclis Başkanımıza da teşekkürlerimizi sunmamız gerekir. Şimdi geldiğimiz noktada çok yüksek bir sayıyla bu teklif, kanun teklifi veriliyor. Yani verildi. Artık burada şu çok önemlidir. Yıllarca bu konuşulmuştur. Bu süreçlerle ilgili olarak tabii nihayetinde kimsenin elinde nihai bir formül yok. Yani bir tane multivitamin alıp da bütün hastalıklarını giderdiğim bir formül yok. Onun için çeşitli kereler denenen tecrübeler neticesinde bunun bir güven ortamının oluşması açısından verilen mesajların önemli olduğu, ama bu güven ortamının bir güvenceye dönüşmesi için, yani silah bırakmak isteyen ve terör örgütünü tasfiye etmek isteyenlere dönük olarak bir yasal zeminin oluşması gerektiği konusu son derece önemli ve kıymetlidir. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılan çalışmalar neticesinde silah bırakma, PKK terör örgütünün tasfiyesi ve silahları bırakması şeklindeki bir yaklaşımın bir yasal güvenceyle yönetileceği ve destekleneceği net bir şekilde bugün bu başvuruyla birlikte ortaya koyulmuştur. Mesele terörün gündemden çıkarılmasıdır. Bu yasal güvence, bu yasal çerçeve bunu yönetecek hukuki navigasyonu burada oluşturmaktadır. O açıdan da bu tarihi bir yaklaşımdır. Bazen dünyadaki örneklerden bahsederken, yani Güney Afrika'da böyle oldu, İrlanda'da böyle oldu, İspanya'da böyle oldu, başka yerde şöyle yaklaşılmıştı falan diyorlar. Hayır. Bu yaklaşımlar, şimdiye kadar yürütülen çalışmalar dünyanın hiçbir yeriyle mukayese edilemez. Hiçbirine de benzemiyor. Bunun ayrıca vatandaş düzeyindeki temellenmesi de diğer yerlerle hiç alakası olmayan, oradaki iç savaşlara, iç çatışmalara hiç benzemeyen bir şeydir. Aynı zamanda bu metot bir Türkiye modelinin ortaya koyulması bakımından da önemli olmuştur. Bu inşallah sonuca eriştiği zaman başka ülkeler için de bir referans olacaktır. Burada net bir şekilde silah bırakma tespit ve teyit edildikten sonra MGK kararıyla birlikte bu hayata geçecek. Meclis bunu izleme komisyonuyla birlikte takip edecek. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir kurul burada çalışmalar yapacak ve bugün işte hukukçu arkadaşlar da tartışıyorlar. Bu sürece dönük olarak bilip bilmeden bu yasada şu da var, bu da var diyerekten yasayı enfekte etmeye çalışan, süreci sabote etmeye çalışan, sürece iftira atmaya çalışan bütün argümanlar boşa çıkarılmıştır. Çok net bir şekilde, çok net, hedefleri belli, silahların bırakılmasına dönük yasal güvence oluşturan net bir tablo burada ortaya çıkmıştır. Bu gerçek bir güvencedir ve bu yasal zeminin oluşması da Cumhuriyet tarihi açısından bir dönüm noktası olarak silahlı terör örgütünün gündemden çıkarılması bütün şube ve uzantılarıyla ortadan kalkması için sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Yine bu süreçte yapılan tartışmalardan bir tanesi dünyadaki farklı modelleri gözeterek bir üçüncü göz olması gerektiği şeklindeydi. Biz ısrarla buna karşı çıktık. Türkiye'nin bir üçüncü göze gerek

ihtiyacı yoktur. Üçüncü göz nerede gerekir? Üçüncü göz, bazı ülkelerde iç savaş vardır, etnik temelde ya da dini temelde. Orada üçüncü göz gerekir. Ya da bazı ülkelerde gerçekten birbirinden kompartmanlaşmış, ayrışmış bölgelerde yaşayanlar vardır. Oralarda gerçekleşir. Bugün 86 milyon açısından söylediğinizde Türk ile Kürt'ün arasına üçüncü bir gözün girmesi dünyanın en saçma meselesi olur. Hiçbir üçüncü göze gerek yok. Bütün bu sürece bakacak olan milli bir göz var. O milli gözde 86 milyon vatandaşımızın tamamıdır. Türk, Kürt, Sünni, Alevi, adını saydığım, sayamadığım bütün etnik gruplardan, bütün mezhep gruplarından bütün vatandaşlarımızdır. Milli göz odur. Üçüncü göze gerek yoktur. Bu açıdan da bu süreç kendi açısından özgün bir süreçtir. Kendi işimizi kendi irademizle, kendi sorunumuzu kendi irademizle halledebileceğimize dair net bir tutumdur. Bu da bu açıdan dünyaya verilmiş bir mesajdır. Çok net bir şekilde de söyleyeyim, tek tek isim vermeyeceğim, ülke ismi de vermeyeceğim, kişi ismi de vermeyeceğim. Pek çok ülkeden ya da bu süreçlerdeki, dünyadaki bu süreçlerde görev yapmış pek çok meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Bu sürecin kolaylaştırıcısı olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi herhangi bir şekilde tartışma konusu olarak bile gündemimize almıyoruz. Böyle bir şeyi tartışmıyoruz bile. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var. Onların gözü önünde şeffaf bir biçimde her şey paylaşılarak gerçekleşiyor. Biz üçüncü göz olarak devreye girelim diyen bir takım uluslararası kurumlara, bir takım devletlere, bu konularda çalışmış bir takım sivil toplum örgütlerine ve bir takım kişilere verdiğimiz cevap budur. Size ihtiyacımız yok. Türkiye kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona bu açıdan sahiptir. Tabii şimdi bunun bu şekilde sahiplenmesiyle birlikte komisyonda ve genel kurulda bütün siyasi partiler hür iradeleriyle buradaki görüşlerini açıklayacaklar. Şimdiye kadar atılan imzalara baktığımızda bunda belki de böyle bir meselede, yani bu tip bir meselede Cumhuriyet tarihinin en yüksek mutabakatına ulaşılmış gözüküyor. Dolayısıyla meclisten çabuk geçeceğini ve bu meselenin bir an evvel çözüme kavuşması, adımların atılması için bu aşamanın çabuk kat edileceğini değerlendiriyoruz. Bu bir irade beyanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün dünyaya, dünyanın kaosa sürüklendiği bir dönemde biz her türlü kendi meselemizi kendi imkan ve kabiliyetlerimizle ve kendi irademizle çözebiliriz mesajını vermiştir. Burada tabii ki bu sürece destek veren siyasetçilerin oluşturduğu siyasi akıl, aynı zamanda devletimizin binlerce yıllık tecrübesi, milletimizin kardeşlik değerleri yegane göz, yegane pusula olarak bütün bu süreç boyunca tıkanan durumlarda, herhangi bir şekilde sarsılan durumlarda her zaman meselenin toparlanmasına güçlü bir tutum oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımız, arkadaşlar biz şahidiz her toplantımızda. MYK toplantısı, MKYK toplantısı. Kapalı bölümde uzun bir değerlendirme yapar. Bize her toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız Terörsüz Türkiye konusundaki hassasiyeti ifade etmiştir. Terörsüz Türkiye konusunda Cumhur İttifakı'nın bir ve beraber bir şekilde hareket etmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir. Devlet kurumlarına talimatlarını vermiştir. Biz heyet olarak, yani bu süreci yürütmekle görevlendirilmiş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız tarafından görevlendirilmiş heyet olarak sürecin her aşamasında kendilerine bilgi verdik. Kendilerinin talimatlarını aldık. O talimatlar çerçevesinde sonraki adımlarımızı şekillendirdik. Dolayısıyla zat-ı devletlerinin bu sürecin olumlu bir şekilde işlemesi, provokasyonlara ya da sabotajlara karşı dirençli hale gelmesi, yolundan çıkmaması için gerçekten mesaisinin çok önemli bir bölümünü ayırdı ve heyetimizin

kendisine arz ettiği konularda net talimatlarla yönlendirdi. Tabii milletimiz her şeyin karar vericisidir. Hepimiz milletimizin talimatlarıyla iş yaparız. Bu sürece dönük provokasyonlar ve iftiralar karşısında Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek grup konuşmalarıyla, gerek diğer zamanlarda yaptığı stratejik müdahaleler, cesur ve net açıklamalar bir şey daha göstermiştir. Burada Türk milliyetçiliği üzerinden bu süreçleri sabote etmek isteyenlere karşı aslında Türk milliyetçiliğinin bir millet milliyetçiliği olduğunu, bir ırk milliyetçiliği olmadığını, bu basiretle ve bu dirayetle bu sürecin yönetilmesi gerektiği konusunda da Sayın Bahçeli'nin açıklamaları Cumhuriyet tarihine geçecek bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü burada esas olan milletin tamamının hukukunu, devletin bekasını ve milletin geleceğini gözetmektir. Sayın Bahçeli'nin stratejik müdahaleleri bu sabotajların ve yoldan çıkarma çabalarının ortadan kaldırılması bakımından son derece büyük bir işlev gördü. DEM Parti'den, CHP'den ve diğer partilerden bütün bu süreç boyunca sürecin sağlıklı işlemesi için yapıcı eleştirilerde bulunan, fikirlerini net bir şekilde açıklayan milletvekili arkadaşlarımızın çok büyük katkıları oldu. Tabii Sayın Meclis Başkanımızın, Sayın Kurtulmuş'un komisyona bizzat başkanlık etmesinin de hem Türkiye'deki sürecin bu yönetilmesi, meclisin iradesinin ortaya çıkması bakımından hem de dışarıya Yüce Meclis adına verilen mesaj açısından da çok büyük bir kıymeti oldu. Bütün bu destek bunu oturttu. Ve gelinen nokta şudur. Yürüyeceğimiz yol budur. Silahlı terör örgütünün ortadan kalkmasından sonra Türkiye bir kere daha şimdiye kadar olduğu gibi tarihtaşlıkla yol yürüyecektir. Kaderdaşlıkla yol yürüyecektir. Ve yüksek demokrasi standartlarında vatandaşlık ilkelerini daha ileriye taşıyarak yol yürüyecektir. Tarihtaşlığımız esastır. Çünkü tarihte birinin isminin diğerinden ayrı yazıldığı bir dönem olmamıştır. Türkiye'deki etnik olarak kendisini farklı adlandıran ya da mezhep olarak farklı adlandıran vatandaşlarımızın. Bu tarih hepimizin tarihidir. Yine kaderdaşlık çok önemlidir. Çünkü dün kaderimiz birdi, bugün de bir. Etraftaki gelişmeleri gördüğümüzde yarın da kaderimizin bir olmaktan başka bir çaresi olmadığını görüyoruz. Tabii ki söyledim, terörün demokrasimiz üzerinde yarattığı bir yük var. Sürekli olarak her demokrasi reforma ihtiyaç duyar, her demokrasi ölçeğini büyütmeye ihtiyaç duyar. Her sivil siyaset alanının daha çok oksijene ihtiyaç duyması hayatın icabıdır. Bütün bu çerçevede baktığımızda önümüzdeki dönemde bu bahsettiğim aşamalara, hedeflere ulaşıldığında vatandaşlık ilkelerinin güncellenmesi, siyasi sisteme, demokratik sisteme daha çok oksijen pompalanması da mümkün olacaktır. Bunu her seferinde söylüyoruz. Bugün bu daha da geçerlidir. Böyle tarihi bir gündeyiz. Adlarımız farklı olabilir ama adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Geçmişte bir takım vatandaşlarımızı dini aidiyeti ya da mezhepsel aidiyeti ya da etnik aidiyeti ya da kılık kıyafeti ya da dini düşüncesi yüzünden ikinci sınıf vatandaş kılmaya çalışanların oluşturmaya çalıştığı vesayet Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen bu 25 yıllık mücadeleyle ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bugün gelinen noktada bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için herkesin desteğine ihtiyaç vardır. Her bir vatandaşımızın desteğine ihtiyaç vardır. Eleştiride bulunanların tabii ki eleştirileri haktır. Ama bu eleştirilerin yapıcı eleştiri olması, ön açıcı, yol gösterici, ışığı çoğaltan, oksijeni çoğaltan, demokrasinin ölçeğini büyüten, siyasetin ölçeğini büyüten eleştiriler olması son derece önemlidir. Tarihi bir gündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşları olarak kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz için önemli adımlar atıyoruz. Bundan sonrasında daha önce ince işçilik demiştim, onun üzerine de çok spekülasyon yapılmış. Bir kere daha söylüyorum, ince işçilik yapacağız. Daha özenli dil kullanacağız, hassasiyetle.

0: daha doğru bir şekilde yöneteceğiz. Herkesin katkı vermek isteyen herkesin yolunu açan bir yaklaşım ortaya koyacağız. Ve hep şunu söyleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi var olsun. Kardeşliğimiz ebedi olsun. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Sürekli olarak bunu söyleyeceğiz. Bütün işlerimizi yaparken de bu ilkeler ve bu prensipler etrafında yürüyeceğiz. Bir kere daha söylüyorum. Evet, buraya kadar geldik. Güzel bir söz vardır. Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. İnşallah bundan sonrasını daha titiz, daha özenli, daha çok çalışarak, günde iki toplantı yapıyorsak beş toplantı yaparak sonuca ulaşması için uğraşacağız. İyi niyetliler kimdir? Kötü niyetliler kimdir? Herkes görecek. Bugün bu desteği verenler tarihe ve geleceğe imza atarak iyi niyetlerini ortaya koymuş olacaklar. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Buyurun lütfen.
1: Efendim aslında değindiniz ama biraz daha açmak isterim. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sürecin en başından beri terörsüz Türkiye hedefine karşı ve bu noktada da yine çerçeve yasa ile ilgili bir açıklaması daha oldu. Teklifin iadesi istendi ve çerçeve yasa için ihanet belgesini kabul etmiyoruz dedi. Bu noktada neler söylersiniz? Bir de terörsüz Türkiye hedefinin dışında bir sorun daha olacak. Karadeniz'de Türk ticaret gemilerine yönelik saldırılar var. Yine geçen günlerde de bir saldırı oldu. Bu konuyla ilgili alınan tedbirler var mı? Ukrayna makamlarıyla görüşüldü mü? Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bir açıklama gelmişti. Bardağı taşırdılar ifadelerini kullanmışlardı. Ukrayna'nın tutumu için siz neler söylersiniz efendim?
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, siyaset yapıyoruz. İçinde hareket ettiğimiz hukuk prensipleri belli. Ve bu hukuk prensiplerini ilk defa biz hayata geçirmiyoruz. Devletin meşru mekanizmaları içerisinde, hukuk devletinin imkanları içerisinde konuşuyoruz. Ve her zaman da şunu söylüyoruz. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri etrafında hareket ediyoruz diye. Ha, birisi bu sürece karşı olabilir. Fakat ihanet demek siyasi bir cümle değildir. Bir siyasetçinin kuracağı cümle değildir. Yani birçok eleştiri getirebilir, getirmek isteyen ama böyle işte ihanettir benzeri cümleler siyasetçinin kuracağı cümleler değil. Eğer bu cümleleri kuruyorsanız parlamento niye var? Siyasi partiler niye var? Hepimizin beraber hareket ettiği meşruiyet zemini niye var? Bugüne kadar tabii ki herkesin diyorum eleştiri hakkıdır. Fakat bu ve benzeri anti siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı. Yani bu mesele biz sizin bu yönteminizi beğenmiyoruz. Yöntem şudur. Şunların denenmesi gerekir. Şu şekilde bakılması gerekir şeklinde bir vizyon ve kapasite hiçbir şekilde görülmedi. Bir de şöyle bir şey vardır. Siyasetçinin vizyonunun bittiği yerde cümleler agresifleşir ve galis hale gelir. Yani bunun makul bir şekilde konuşulması lazım. Ve üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi meclistir. İki kere gazi olmuştur. Burada bunların sükunetle konuşulabilmesi gerekir. Ama sürekli olarak İYİ Parti milletvekillerinin bunu bir kavgayla konuşması kendileri için de iyi bir şey değil. Ha, sonuçta ben bu yönteme katılmıyorum. Ben şu yöntemi tercih ediyorum diyebilirler. Bu başka bir şeydir. Ama burada siz bir ihanet dediğiniz zaman, o zaman bu şekilde konuşanların geçmişte, bu cümlelerle konuşanların geçmişte neler yaptığının Türkiye'deki siyasi arkeolojisi bellidir. Dolayısıyla kendinizi o kampa sokmayın. Gidin başka cümlelerle konuşun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile ihanet kelimesi asla yan yana gelmez. Bunu sokaktaki hiçbir vatandaşımıza kabul ettiremezsiniz. Bunu bu şekilde ifade ettiğinizde vatandaşımızdan alacağınız cevap bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Bahçeli ile yan yana gelecek kelime vatanseverliktir. Birileri ihanet için adres arıyorsa başka yerlere baksınlar. Birincisi bu. İkincisi, şimdi bu sivil gemiler meselesinde daha önce uyardık. Karadeniz'in güvenliğinin

0: iske atıldığını söyledik. Ve Karadeniz'de çok daha fazla saldırının ortaya çıkması, Karadeniz'de askeri gemilerin dışında artık sivil gemilerin hedef alınması gerçekten bu savaşı başka boyuta taşıyacak bir takım riskler barındırıyor. Burada Türkiye, bakın hatırlayınız, tahıl koridoruyla burada esasında Karadeniz'deki gerilimin azaltılması bakımından bir alan açtı. İkincisi, şunu hiç unutmamak gerekir. Bir takım müttefik devletler bu savaşın tarafı olmak ya da bu savaşta müdahil olmak ya da belli bir ülkeye destek vermek için boğazların kullanımıyla ilgili Türkiye'ye baskı demeyelim de çok yoğun bir şekilde Türkiye ile temasta bulundular. Ama Türkiye Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni tavizsiz bir şekilde uyguladı. Ve burada bazı kendi müttefiklerini de bu yaptığınız yanlıştır diyerekten karşısına alarak. Dolayısıyla Türkiye'nin Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni bu derece dirayetli uygulaması, kendi müttefiklerinin bu yoğun temaslarına, hatta zaman zaman işte baskılarına rağmen, bu Türkiye'nin Karadeniz'in güvenliği açısından en doğru yerde olduğunu gösteriyor. Türkiye'ye ait sivil gemilerin hedef alınması asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bunu en ciddi şekilde kınıyoruz. Bunun tedbirinin alınması lazım. Gerçekten bunun tahammül edilecek bir tarafı kalmamıştır. Bu şekilde yapılması başka ülkeler açısından aslında çatışmaları derinleştiren, daha kötü boyuta götüren sonuçlar doğuracaktır. Bugün Rusya-Ukrayna meselesinde evet savaş devam ediyor. Fakat bu savaşı sivil alana yaymak ve tansiyonu yükseltecek, diğer ülkeleri hedef alacak bir hale sokmak, bunu hangi taraf yapıyorsa yapılacak en yanlış iştir. Biz kendi gemilerimizin ve denizcilerimizin, balıkçılarımızın durumunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Buyurun. Mikrofon kime veriliyorsa buyurun.
1: Efendim, TV100 muhabiri Armağan. Teröristlik
0: bu sefer meseleyi halletmiştiz. Bir kadın arkadaşımız söz aldığında erkekler bekliyor. Gayet iyi bir düzen kurmuşuz. Tebrik ediyorum.
1: Teröristlik Türkiye sürecinin başından beri aslında AK Parti gerek bakanlarla gerek vekillerle hem şehit aileleriyle hem gazilerle buluşuyor hem de bu kapsamda halkla da bir temas kuruyorsunuz. Ama son günlerde bu temaslar oldu mu? Yansımalar ne? Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MKYK'da talimatlarını biraz daha detaylandırabilir misiniz bu konuda? Öğrenebileceğimiz ayrıntılar olabilir mi? Teşekkür ederim.
0: Tabii dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları bu yasal düzenlemenin her aşamasında alındı. Kullandığımız siyasi yaptığımız siyasi temaslar konusunda kendisini sürekli bilgilendirdik. Siyasi istişareler konusunda kendisini bilgilendirdik. İşte çeşitli konular gündeme geliyordu. Onlarla ilgili bilgilendirdik. Ve talimatlarını aldık. Yani sonuçta süreç bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilmiştir. Talimatları alınarak onun yüksek iradesiyle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olarak şekillenmiştir. Şimdi biz zaten doğal olarak yaz çalışmalarında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Teşkilat Başkanımız bugün de sunumunda belirtti. Bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, arkadaşlarımız, biz Ağustos ayında da sahada olacağız. Ve bu bahsettiğimiz gerçekleri hem hukuki boyutu itibariyle, hem siyasi boyutu, hem toplumsal boyutu, hem ekonomik boyutu ile anlatmaya devam edeceğiz. Ağustos ve Eylül planlaması şu anda yapılmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu çalışmaların yoğun bir şekilde yapılması talimatlarını verdiler. Buyurun lütfen.
2: A Haber'den Şener Çetin. Efendim, 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Tabii kritik ve önemli bir aşamadayız. Bu sürece kolay gelinmediğini de biliyoruz. Sürecin başlamasıyla birlikte Doğu ve Güneydoğu illerinde neler yaşandı? Bundan sonraki süreçte bölgede bizi neler bekliyor yakın vadede?
0: Yani burada tabii vatandaşlarımız orada da yıllardır bu stresin içerisinde yaşadılar. Bu sıkıntıların içerisinde yaşadılar. Neredeyse 3 nesilden fazla bir zaman, 3-4 nesillik bir zaman geçti. Tabii büyük bir beklenti var. Biz bunu sakin bir şekilde yönetiyoruz. Yani en büyük arzumuz da şudur esasında. Türkiye'nin herhangi bir bölgesi huzurludur. Doğu ve Güneydoğu'da huzur yoktur gibisinden bir algının tamamen geride bırakılması, gündemden çıkmasıdır. Zaten bu 1,5 yıllık süreçte orada görüyorsunuz, festivaller düzenleniyor, arkadaşlarımız katılıyorlar, şenlikler düzenleniyor, çeşitli toplantılar yapılıyor. Bunlar son derece kıymetli şeyler.

Beyler, Türkiye bir bütündür. Milletimiz bir bütündür. Bunun burada biz hep şunu gözetiriz. Yani tabii ki Doğu ve Güneydoğu'daki bir vatandaşımız bu sürece rıza gösterdiği kadar Ege'deki bir vatandaşımız, Akdeniz'deki bir vatandaşımız, Karadeniz'deki ve İç Anadolu'daki bir vatandaşımız da rıza göstermelidir. Bizim bir tane amirimiz vardır, o da milletimizdir. Onlar arasında da bir ayrım yoktur. Şu ana kadar yaptığımız anketler, arkadaşlarımızın oralara yaptığı temaslardan, ülkemizin değişik yerlerine yaptığı temaslardan geri dönüşler son derece iyi. Bundan sonrasında da yine söylüyorum, ince işçilikle bütün bu süreci son derece dirayetli bir şekilde, son derece iyi çalışılmış, stratejik öngörüleri doğru konulmuş, koordinatları iyi yerleştirilmiş bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum hepinize. İyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.

Tarihi bir günü sizlerle paylaşıyoruz efendim. 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş, güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Ardından da bugünün en önemli gündem maddesi olan terörist Türkiye mücadelesine dair konuklarımızla sohbetimize geçeceğiz. Peki manşetlerde neler var? En azından bir göz gezdirelim. Adım adım terörist Türkiye 360 imza ile terörist Türkiye çerçeve yasa teklifi ya da toplumsal mutabakat teklifi meclise sunuldu, meclis başkanlığında ve kısa süre içerisinde de genel kuruldan geçip yasalaşması bekleniyor. Aslına bakarsanız birazdan konuklarla konuşacağız ama 12 maddelik teklife baktığımızda hem kontrol hem de denge mekanizmaları dikkatimizi çekiyor. Ve müzakere bilmecesi Amerika Birleşik Devletleri olumlu diyor, İran yalanlıyor. ABD önümüz boğazı konusunda bile farklı açıklamalarla kafası karıştıran bir siyaset çizgisiyle karşımızda görünüyor. Salah Trabzonspor için geldi. Yani bir kent bir anlamda büyük bir heyecan dalgası içerisinde. Nesçah Yumak kent sokaklarından yansıyanları bugün bizlerle paylaşmıştı. 34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçirildi. Trabzon'a gidecek ve Trabzonlar onu bağrına basacak. Saat 20'de muhtemelen Trabzon Havalimanı'nda çok büyük coşkulu bir karşılama olacak diye düşünüyoruz. Şimdi Salah 34 yaşında ama bir dünya yıldızı, onun altını çizmek gerekiyor. Trabzon'un hem turizm açısından hem de tanıtım açısından da pozitif etkisi olacaktır. Üsküdar'da kavgalı seçim, belediye başkan vekili seçimi krize sahne oldu. Çünkü 3. turda Cumhur İttifakı'nın adayı 23 oy almıştı. Yani iddiaya göre seçimi kazanmıştı ama yeni partili isimler devreye girip bazı oyları harflerin düzgün çizilmemesinden, yani işte mesela G harfi işte 6'ya benziyor falan diyerek iptal ettirip 4. tura taşıdılar. O arada bir mola verdiler. CHP'nin, daha doğrusu CHP'li görünen yeni partinin adayı için kulis faaliyetleri oldu. Bazı işte meclis üyelerinin kafası karıştırıldı falan. Bir sürü tartışma var. Sanıyorum bu iş mahkemede çözülecek gibi. Ağbaba'nın ağabeyi de gözaltında. Yeni parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba. Hani hangi taşı kaldırsanız bir anlamda altından çıkan bir isimdi bu kez. Ağabey Hür Ağbaba gözaltına alındı. Çeşitli iddialar var. Hepsini yakından takip ediyoruz diyelim ve hadi başlayalım.

Manşetimiz bugün barış iklimi efendim. Teröristli Türkiye yasa tasarısı meclis gündeminde, meclis başkanına sunuldu. Kısa süre içerisinde genel kurula getirilmesini bekliyoruz. Tabii merak ettiklerimiz var, vatandaşın merak ettikleri var. Ben yekten şöyle söyleyeyim. Konuklarımızdan birisi Star Gazetesi yazarı Avukat Cüneyt Altıparmak. Kendisi de biraz yazıştık yayın öncesi. Ben dedim Üstad, sizin vicdan terazinizin hassasiyetine ben çok eminimdir ve hep de güvenirim. Ne düşünüyorsunuz dedim. O da işte hani eksikleri olsa da gerçekten iyi bir ilerleme diye cevap verdi. O yüzden birazdan soracağım kendisine de. Bu mesele çok ama çok önemli. Hani tam anlamıyla memleket meselesi diyoruz ya. Bence memleket meselesinden daha büyük bir resim var karşımızda. Belki de coğrafyamızın meselesi. Kimler bizimle? Az önce söylediğim Star Gazetesi yazarı Cüneyt Altıparmak bizimle ve siyaset bilimci Engin Akın bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Altıparmak, hukukçu gözüyle ilk değerlendirmeyi sizden alayım. Şimdi maddeler merak ediliyordu. Kimileri aslında biliniyordu ama tam net olarak tahminler vardı ve net olarak görme imkanı oldu. Şimdi

0: Şimdi detaylı bir analiz yapsanız bize neler söylersiniz? Aynı zamanda merak ettiklerim de var. Hani sizin hukukçu gözüyle ya şuralara dikkat etmemiz gerekiyor dediğiniz detaylar var mı? Ne anlatıyor bu 12 madde bize?
1: Tabii yani bir metin, bir yasa metni her zaman bir eleştirilebilir veya yetersiz bulunabilir veya yanlış da nitelenebilir. Şimdi mevcut düzenlemeye de bakarken bunların dışında tarihi konum anlamında neye tekabül ettiğini bilerek bakmak ve onun üzerinden yorumlamak gerekiyor. Bu noktada sizin biraz önce bahsettiğiniz husus önemli. Yani bu metin günün sonunda toplumda kaynaşmayı, yasanın adı gibi toplumsal bütünleşmeyi sağlayacaksa ve sağlayacağı konusunda emin adımların atılmasına imkan tanıyacaksa önemli bir yasa. Ben bu kurulan mekanizmanın da yasanın yürürlüğe girme biçiminin de, burada iki tane yürürlüğe girme biçimi var. O da birbiriyle karıştırılmamalı. Bir, yasanın kendisinin yürürlüğe girmesi. İki, yasadan yararlananların başvuru hakkına sahip olmalarının yürürlüğe girmesi. Bu da aslında devletin temkinli adımlar ve süreci bir biçimde yayarak kontrol altında tutmak ve olası risk ve tehlikeleri olabildiğince geniş kesimlerle konuşma bağlamında bir adım attığını gösteriyor. Bu anlamda da olumlu. Bir başka husus da şu, Türkiye'de devlet aklının bir biçimde özellikle 1925'te Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemlerdeki yaklaşımla tekrar reorganize olduğu ve yasa metninin de aslında bu konuyla ilgili daha önce ortaya çıkan bir yasa metninin güncellenmiş hali olduğunu da söylemek mümkün. Yani o 1239 sayılı yasaydı yanlış hatırlamıyorsam, Şark vilayetlerinde çıkan isyanlardan sonra o isyankarların devletle bir biçimde milletle uyuşması için veya onlara bir imkan tanınması için bir yasa çıkmıştı. Yasanın sistematiği de baktığımızda o yasayla özdeş. Bir başka nokta da şu, bunu grup başkanı da, AK Parti grup başkanı da Fethi Bey de bu konuyla ilgili yapılan biraz önceki basın açıklamasında aslında altını çizdiler. Bu bir yasa ama bu terörsüz Türkiye sürecinin tek yasası değil. Hatta ve hatta ikiye ayırmak lazım. İnşai yasalar ve restorasyon yasaları, bu inşai yasaların ilki. Bir de bu konuyla ilgili siyasi partiler kanunundan bahsedildi ve buna benzer yasalardan bahsedildi. Anladığım şu ki bir restorasyon kodifikasyonu dediğimiz, yani mevcut yasaların da düzenlenmesi yönünde bir takım adımlar atılacak. Hatta bu arada yeni bir terörsüz Türkiye yasasının ek maddesinin veya maddeler eklenmesi için çıkarılan bir yasanın olması mümkün. Bunu da nereden çıkarıyoruz? Birincisi, biraz önce bahsettiğim o geçmişte 1925'li yıllarda yapılan yasadan sonra 3-4 tane aynı yasa benzeri yasa çıkmış. Yani burada birisinde kapsamı genişletmiş, bir ile eklemiş, süreyi uzatmış ve benzeri. İkinci durum da şu, Sayın Numan Kurtulmuş'un da yaptığı konuşma, bugün Sayın Abdullah Güler'in de yaptığı konuşma şunu gösteriyor. Bu sürecin ilk taşı olması sebebiyle bu bir menteşe. Menteşe doğru oturursa yerine, bundan sonra artık yapılacak yasaların da hangi zaviyeden ilerlediğini gösterecek. Üçüncü bir nokta da şu, bu yasa bir eksik parçayı tamamladı. Bu da gözden kaçıyor. Yani biz bireysel olarak bir teröristin silah bırakması ve cezasızlık haline gidebilecek kadar o düzeyde olan bir durumu bile bireysel başvurularda veya bireysel bir durum söz konusu olduğunda öngörebilmiş yasa. Ama topluca bir örgütün kendisini feshetmesiyle ilgili Türkiye'de terörle mücadele konseptinde bir parça eksikti. Böylelikle bu parçayı biz tamamlamış oluyoruz. Gerçi yasa geçici ama bu yasanın bu mahiyetini de unutmamak gerekiyor. Neresinden bakarsak bakalım son 40 yılın en önemli meselesiyle karşı karşıyayız şu anda.
0: Peki Sayın Akın, sizden de bir değerlendirme rica etsem. Şimdi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dedi ki bize bazı ülkelerden, hatta bazı tanınmış isimlerden işte biz üçüncü göz olalım diye teklifler geldi ama biz milletimizin böyle bir üçüncü göze ihtiyacı olmadığını, Türk ve Kürt kardeşlerimizin bu meseleyi kendi aralarında çok rahat çözebileceğini düşündük. Zaten her şeyi şeffaf bir şekilde milletin önünde yürütüyoruz diye söyledi. Siz bu anlamda bir değerlendirme yapsanız, Türkiye şu an bir ilkin başarıyor dünyada. Yürüdüğümüz yolun ne kadarını geçtik, ne kadar daha sizce?

0: var? Sizin endişeleriniz var mı? Çünkü bir yandan da hani sancılı bir süreçte olduğunu biliyoruz bu işlerin.
1: Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten kurulduğu günden itibaren terör ve terör örgütleriyle, şakilerle mücadele eden bir devlet.

0: Oğlu Kanun. Yani Kurtuluş Savaşı esnasında dahi biz bu suçlarla mücadele eden bir devletiz ve aynı zamanda bir toplumuz. O zaman işte kurulan İstiklal Mahkemeleri de onun bir parçasıydı. Şimdi bugün geliyoruz, yaklaşık Cumhuriyetimiz 100 yıldan fazla bir yaş almış olmakla beraber 100 yıldan fazla da bir zaman dilimidir terörle mücadele eden de bir ülke konumunda. Özellikle de 1980 sonrası da PKK terör örgütüyle mücadelede oldukça uzmanlaşmış. Gerek yasal altyapı itibariyle de gerek silahlı kuvvetler itibariyle de hiçbir devletten tavsiye telkin alabilecek bir konumda değiliz. Yani gerçekten bu noktada uzmanlaşmış bir toplumuz ve bürokrasimiz, yargımız ve güvenlik güçlerimiz bu konuya oldukça hakim konumdalar. Kanunun içeriğine baktığımız zaman ise bunun bir bütünün parçası olduğu çok net. Çünkü sadece ve sadece bir koşula bağlı olarak, o da hangi koşu? Milli Güvenlik Kurulu'nun resmi gazetede yapacağı bir ilan koşulu. Bu resmi gazetede yapacağı ilan ne demek? Artık örgütün tamamen kendini feshettiği, silahları tamamen bıraktığının güvenlik güçlerimizce, Milli İstihbarat Teşkilatımızca tespiti akabinde uygulanabilecek bir kanun. Yani bu kanun Cumhurbaşkanlığı'nın imzasıyla yürürlüğe girecek ama uygulanması şarta bağlı bir kanundan söz ediyoruz. Yani
1: o zaman tam bu söylediğiniz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bu bir navigasyon kanunu aslında sözüne mi geliyor?
0: Aynen, yani kanun yürürlüğe girecek ama uygulanması için Milli Güvenlik Kurulu'nun resmi gazetedeki kararını bekleyeceğiz. Ondan sonra da bu bir aslında bir nevi hem özel af hem genel af niteliğinde kanun. Neden özel af ve genel af diyorum? Bizim de internet sitelerinde yaptığımız araştırmalarda hani kanun tasarım metni artık ortaya çıktı. Soruşturması ve kovuşturması devam eden suçlarda bir erteleme söz konusu. Yani ceza soruşturmasının veya ceza kovuşturmasının, yani buradan neyi kastediyorum? Dosya savcılık aşamasındaysa ona soruşturma diyoruz. Savcı iddianame düzenleyip ceza davası artık başlamışsa iddianamenin kabulüyle beraber ona da kovuşturma diyoruz. Bu aşamadaki şüpheliler için davanın açılmasının veya yargılamanın ertelenmesi söz konusu ve 5 yıllık ve 10 yıllık baremler öngörülüyor. Onun akabinde eğer bir suça karışmamışlarsa davalar düşecek veya kovuşturmaya yer olmadığı kararları verilecek. Bu açıdan bir özel af niteliğinde, pardon, genel af niteliğinde.
1: Sayın Akın, yalnız burada bir hani kafa karışıklığı olmasın. Şimdi af kelimesini kullanmak biraz riskli çünkü bugüne kadar hep bunun bir af olmadığını alt çizildi ve bunun bir sayın altıparmak beni destekleyecektir diye ümit ediyorum. Bunun bir infaz kanunu düzenlemesi olduğu söyleniyor. Şimdi af dediğimiz zaman işin rengi biraz değişiyor. Çünkü bu sefer FETÖ'cüsü, Mossad iltisaklısı, işte hayır, herkes hayır içine girmenin yollarını arayabilirler diye bir endişem var ama hukukçu olan sizlersiniz. Tabii ben haddimini açmak istemem. Teknik sadece hani bugüne kadar siyasetçiler bu konuyu böyle bir kırmızı çizgi gibi söylediler. Hani buna biz asla bir af demiyoruz. Bunun bir infaz düzenlemesi olduğunu altı çiziyoruz dediler diye söylüyorum.
0: Şimdi şöyle, ben anayasa ve Türk Ceza Kanunu açısından bakıyorum olaya. Genel af demek tüm suçlulara getirilen af demek değildir zaten. Bakın, Türk Ceza Kanunumuz bu noktada çok açık hükümler getirmiş. Benim kastım o değil. Yani zaten bu sadece PKK ve KCK terör örgütüyle ilgili çıkmış bir yasa. Ve yine kasten öldürme suçuna karışmış veya örgüt yöneticisi olması nedeniyle o suçlardan otomatik olarak sorumluluğu olanları da kapsamayan bir yasa. Elbette ki PKK ve KCK terör örgütü dışındaki hiçbir örgütü kapsamıyor. Ama davanın düşmesi açısından diyorum ben, hani o ertelemeden yararlanıyorlar ya. O anlamda terminolojik olarak, hani halkın kafası karışmasın, o anlamdaki bir aftan söz ediyorum. Elbette ki temeli itibariyle bir infaz düzenlemesi. Evet. Ama Türk Ceza Kanunu açısından
1: peki,
0: konuşuyorum.
1: Peki şimdi
0: ben
1: süreç nasıl olacak? Yani şimdi teröristler silahlarını teslim edecekler ya da gömecekler ya da bırakacaklar. İşte bunu Milli İstihbarat Teşkilatı ve Güvenlik Güçleri, evet artık terör örgütü tamamen işte mesela Irak'ın kuzeyindeki 81 depoyu işte kontrol noktasına bıraktıklarına dair güvenlik raporları var. İşte Kandil'de de artık bu iş kalmadı filan denecek. Bunlar bırakıp dağdan inecekler. Ondan sonra da bir hukuki süreç mi işleyecek? Nasıl bir süreç olacak?
0: Evet, önce bir tespit yapılacak. Tamamen bunların silahları bıraktıklarına ve örgütün kendini lağvettiğine, feshettiğine, yani sadece sözde kalmayarak, sadece basın açıklamaları veya yapılan açıklamalarla kalmayarak, tamamen o mağaraların boşaltıldığı, bütün örgütün lojistik imkanlarının ortadan kaldırıldığı, velhasıl artık böyle

0: böyle bir örgütün yeryüzünden silindiği tespiti yapıldıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu bunun tespitiyle ilgili bir
1: o
0: karar alacak.
1: O zaman şu anda devlet aslında bir iyi niyet göstergesi olarak bu yasa teklifini sunuyor ve terör örgütüne diyor ki bak, evet, ben hani bu konuda hem ciddiyim hem de iyi niyetliyim. Sıra sende mi diyor?
0: Elbette ki. Yani bakın, biraz önce de ifade ettim. Bu kanunla beraber bir terör örgütü üyesi, diyelim ki kanun meclisten geçti, Cumhurbaşkanı da bunu resmi gazetede yayınlattı, o aşamada uygulanabilecek bir kanun değil. Dediğim gibi Milli Güvenlik Kurulu'nun tespit kararıyla beraber onun da resmi, evet, gazetede yayınlanması akabinde örgüt mensupları gelip 6 ay içerisinde başvurup bu düzenlemeden yararlanmaya başvurabilecekler.
1: Peki Sayın Altıparmak, sizinle devam edelim efendim. Şimdi siz meseleye nasıl bakıyorsunuz? Hani ne olacak şimdi? Mesela silahları yaktılar bir ara, izledik işte, ekrana geliyor görüntü. Benzer bir durum mu olacak? Yani işte bu terörist elebaşları çıkıp tamam biz artık bundan sonra terör örgütünü kapattık, İşte bu da silahlar, buyurun buraya bıraktık ve biz de artık hani çeşitli Avrupa ülkelerine iltica ediyoruz çünkü onlarla ilgili bir düzenleme yok anladığım kadarıyla. Ve onlar işte bir yerlere gidecek, kalan alt kadrodakiler de teslim olup işte Türkiye'ye dönecekler ve bir gözetim sürecinden mi geçecekler?
2: Tabii şöyle bir durum, yani Engin Bey'in biraz önce söylediklerine bir katkı anlamında birkaç hususu belirteyim. Tabii burada genel af ve özel af kavramları anayasal bağlamda da biliyorsunuz onların kabul edilebilmesi için belirli bir nitelik gerekir. Normal yasa niteliğiyle onlar kabul edilemez. Dolayısıyla bu teknik ayrımı bile genel af ve özel af bağlamında değerlendiremeyiz. Bu bir özel cezasızlık hali öngören durumdur. Ama şu toplumda şu anlaşılır. Mesela terör dosyalarında özellikle Engin Bey de bilir, gider kişi bildiği her şeyi anlatır, itiraf eder. İtiraf ettikten sonra mahkeme ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verir. Ama bu toplumda nasıl algılanır? Beraat olarak algılanır. Doğru. Yani beraat etti şeklinde algılanır ama aslında öyle değildir. Bir de şöyle teknik bir bilgi verelim. Bir şey şartlı olarak veriliyorsa bu af olamaz teknik olarak. Yani affın kayıtsız şartsız bir durum içermesi gerekir. Bir de burada bağlamın dar tutulması, PKK isminin özellikle zikredilmesinin de önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda FETÖ başta olmak üzere sözüm ona, işte biz de aslında bu konulardan pişmanız biçiminde, ne hikmeti mucipse bu takvime denk gelen bir biçimde bazı grupların açıklamalarıyla karşılaştık. Bunun da önüne geçmek için çerçevenin net bir şekilde belirlenmesi adına PKK ve KCK isminin belirtilmesinin önemli olduğu kanaatindeyim. Şimdi burada birkaç hususun da altını çizmekte fayda var. Bu da bu mesele yorumlanırken gözden kaçabiliyor. Şimdi birincisi, bu konuyla ilgili ortaya konulan mesele teknik olarak erteleme içeren ve ertelemenin sonunda cezasızlık halini tescil eden ve her halükarda sabıka kaydında bu hususun bulunduğuna ilişkin bir durum var. Şimdi düşme kararı veriliyor. Düşme kararı verilse bile biz bunu sabıka kaydında göreceğiz. Bir de şöyle bir durum var. 15 yıl milat, 15 yıl ve altı olanlarla ilgili 5 yıl, 15 yıl ve üstü olanlarla ilgili de 10 yıl bir erteleme süresi öngörülüyor. Bu süre içerisinde de bir zaman aşımı işlemiyor. Dolayısıyla bu süre içerisinde...
1: Yani bu sürede suç işlemeyecekler hiçbir şekilde.
2: Terör suçu işlemeyecekler. Başka suçlara karışabilirler. Ama terör suçuyla ilgili bir durum olduğu andan itibaren bu propaganda suçu dahi olmak üzere. Yani en basiti anlamında söylüyorum bunu. Örgüt üyesi olmamakla birlikte bazı eylemleri de işlemesi durumunun da söz konusu olması halinde biz terör kapsamına, terör konsepti içerisinde değerlendirilecek bir durum olduğu andan itibaren bir, bu erteleme kararı ortadan kalkar. İkincisi, o işlediği eylemle de ilgili bir ceza durumuyla muhatap olabilir. Bu önemli. Bütün suçları kapsıyor mu? Hayır. Burada da ikili bir ayrım var. Adam öldürme suçu artı 1 Haziran 2005'ten önce işlenmiş cezası müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet olan suçlar bu kapsamın dışında. Bunlar işlenmişse bu kanuna giremiyor. Ama bunun dışındakiler kanun kapsamında değerlendirilebiliyor. Bir hususu da belirtmek gerekiyor.
1: Buradan baktığımızda şimdi hani devletin bölünmez bütünlüğüne kastetme meselesinde örgüt yöneticisi pozisyonunda Murat Karayılan gibi isimler, işte Bahoz Erdal gibi isimler filan, bu anlamda bundan yararlanamayacaklar.
2: Şu aşamada yararlanamazlar. Ama ileriki aşamalarda, biraz önce bahsettiğim o yasayla ilgili, şimdi Abdullah Öcalan bundan yararlanacak mı yararlanamayacak mı tartışması var. Bu bağlamda bu konunun net bir şekilde düzenlenmediğini görüyoruz. Yani bunun altında çizmekte fayda var. Üçüncü nokta da şu, daha doğrusu üçüncü noktaya geçmeden önce bir hususu da belirtmek gerekiyor. Sayın Abdullah Güler şunu söyledi. Şimdi biz bu yasa yayınlandı ve MGK'da ilanda bulunduğu Milli Güvenlik Kurulu ve artık kişilerin başvurusunu açtılar. Bu andan itibaren bir ihbar, bir şikayet devletin kayıtlarında olmayan bir konu ile ilgili ise o kişi hakkında bu konuyu soruşturabilmek için de kurulun izin vermesi gerekecek.
1: Anladım.
2: Bunu niye önlemek, bunu niye ortaya koyuyorlar? Artık biliyorsunuz bu terör konuları herkesin birbirine iftira attığı bir alana dönüştü. Bir başkası kişisel husumetini meseleyi devlet güvenliği üzerinden tartışılmak üzere karşı tarafa hamledebiliyor. Bunun önüne geçmek bu yasayla birlikte bu da düzenlenmiş. Bu da önemli bir durum, önemli bir gelişme. Bir başka konu da şu, yasa ilk değil, son da olmayacak. Bu devam edecek ve biz peyderpey şunu göreceğiz. Sadece infaz düzenlemesi bağlamında düşünmeyelim. Kayyumlarla ilgili mesele var. İşte hep benim verdiğim örnek şu, kişi örgüt üyeliğinden, bu yasadan yararlanıyor ama bu örgüt üyesi olduğu için yeğeni devlette memur olamamıştı veya olamıyor. Bu konularla ilgili durumların da düzenlenmesi gerekiyor. Bu da ayrı bir bağlam. Bir de devlet PKK'lıların peşine düşmeyecek. Yasa yürürlüğe girdikten itibaren kim başvurursa onun durumu değerlendirilecek. Başvuru mekanizmanın harekete geçmesi için ön şart. Bu dört mesele bence
1: kanunun nirengi noktası. Peki Sayın Altıparmak, şahsen mi gelip başvurulması gerekecek yoksa avukat aracılığıyla falan da başvurabilecek mi?
2: Orada bir açıklık yok. Genel hükümlere gitmek durumundayız. Avukat aracılığıyla da başvurabilir ama günün sonunda bu kişilerin hakim veya savcı huzuruna bizatihi gelmesi gerekiyor. Türkiye sınırları içerisinde olması gerekiyor. Bu da ister istemez Avrupa'dan, yani burada bir turnusol kağıdını koymuş oluyor devlet. Aslında navigasyon meselesini buradan da okumak lazım. Avrupa'da bu konuyla ilgili propaganda veya buna benzer suçlarla ilgili bakalım kaç kişi gelip burada müracaatta bulunacak. Bu da sürecin...
1: Çünkü Dışişleri Bakanı Adnan Fidan illegal tüm unsurları demişti mesela. Terörgütü PKK, KCK'nın kendi yapısı dışında illegal bağlantıda olduğu tüm unsurlar feshedilecek demişti.
2: Bir de suçun unsurları anlamında bağlamı değerlendirmek gerekiyor. Tamam, kişi örgüt yöneticisi olmayabilir ama propaganda ile ilgili biliyorsunuz NATO'ya mesela iki ülkenin alınması meselesinde Türkiye, ya ülkeyi yanlış hatırlayabilirim, ya Finlandiya'ydı ya da bir başka ülkeydi. O ülkede terörün bir biçimde ulu ortası savunulması, mitingler düzenlemesi teröristlerin bu bağlamdan rahatsızlığını bildirmişti ve bunlarla ilgili işlem yapılmasını istemişti. Şimdi bu kimseleri de kapsıyor. Bunlar bakalım bu konuyla ilgili tevessül edecekler mi? Buraya gelecekler mi? Bu da hep hükümetin adımları geciktirdiği veya hükümetin adım atması gerektiği unsurundan hareketle yorumlar yapılıyor. Bir kısım muhalifin bu konuyu bakalım ne kadar görecekler. Bu konuyla ilgili müracaatların istatistiklerinin de yayınlanmasının ben önemli olduğu kanaatindeyim.
1: Peki Sayın Akın, uluslararası ölçekte bir değerlendirme rica etsem. Şimdi tabii mazlum halklar bu tür gelişmelerden mutlu oluyordur ama bir de böyle yönetimler var. İşte mesela Tahran ve Tel Aviv yönetimleri bölgede genel anlamda kaosu ve istikrarsızlığı seven yönetimler. Türkiye'nin bir kardeşlik kuşağı inşa ediyor olması sizin için hani bir akamet uğratma teşebbüsü getirin beraberinde o başkentlerde nasıl yankılanır? Uluslararası ölçekte de bir değerlendirme rica etsem nasıl bir mücadele veriyoruz?
0: Tabii ama İbrahim Bey, önceden iki tane hususu bir vurgulayayım. Birincisi, bir kişinin avukatı kanalıyla başvurması mümkün değil. Çünkü bir aktif pişmanlıktan yararlanmak başvurusunu kişinin şahsen yapması lazım. Yani kolluk birimlerine veya adli birimlere gelip bizzat başvurması şart. Aksi takdirde bundan yararlandırılamaz. Çünkü kendi beyanının alınması lazım.
1: Yani o zaman silahları bırakacaklar. Topluca Irak sınırından gelecekler habura. Bizlikler teslim oluyoruz artık. Tamam, buyurun hukuki işlemleri başlatalım.
0: Yani o aşamada kolluk birimleri de tabii ki askeri birimlerde de gelip o başvuruyu yaparlar. Onları gerekli yargı mercilerine intikal ettirirler. Öyle. Başvuruları alınır. İkinci husus, kesinlikle örgüt elebaşı ve örgüt yöneticilerinin bu yasadan yararlanma imkan ve ihtimali bu tasarıya göre yok. Neden yok? Çünkü Türk Ceza Kanunu madde 220 çok açık. Örgüt yöneticileri örgüt kapsamında işlenen bütün suçlardan dolayı sorumludur. Nitekim PKK terör örgütünün de binlerce öldürme suçunu işlediği dikkate alındığı zaman, kasten öldürme suçunu işlediği dikkate alındığında örgütün elebaşının ve yöneticilerinin bu yasadan yararlanma imkanı yok. Gelelim sizin
1: onlar
0: sorduğunuz
1: için sanki
0: soruya.
1: Şöyle bir formül geliştirilmiş gibi işte.

0: İşte hani çok sevdikleri böyle Brüksel gibi, Paris gibi, Köln gibi başkentlere gidip iltica edip oralarda hayatı devam etmeleri gibi bir formül sanki var gibi, bakalım.
1: İbrahim Bey, onu işte devletin istihbarat birimleri sonraki aşamalarda bunlar değerlendirir ama ilk aşama bu zaten, bu yasa. Sizin sorduğunuz soruya değinecek olursak, farkındaysanız bu sürecin başlatılması, yani Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk açıklamasının üzerinden bir yıldan fazla süre geçti. Doğru. Peki Türkiye neden bu süreci bekledi? Neden bugünü öngördük? Bence zaten uluslararası konjonktür takip edildi. Yani şimdi bakıyorsunuz, İran, ABD ve İsrail savaşı nedeniyle İran'ın yine Esed'in devrilmesi sebebiyle İran'ın gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerek Lübnan'daki etkisi azalmış. Yine Amerika ve İsrail'de biraz daha fazla kendi iç çekişmelerine, bu savaşla ilgili olarak yaşadıkları kaosa evrilmiş. Suriye'de Esed rejiminin gitmesi sebebiyle Türkiye'nin eli güçlenmiş. Dolayısıyla da her aşamada uluslararası konjonktür açısından Türkiye lehine bir durum söz konusu. İşte Türkiye'de bence tetiğe, düğmeye bu aşamada basıyor ki tüm süreçler uluslararası konjonktürde, yani coğrafya itibariyle kendi lehine döndüğü, evrildiği bir dönemde bunu yapıyor ki süreç akamete uğramasın. Sadece yasalarla değil, aynı zamanda fiili durumu da gözeterek, uluslararası konjonktürü de gözeterek. Ya elbette ki İsrail başta olmak üzere bu gelişmeden inanılmaz rahatsız olacak devletler vardır. Çünkü netice itibariyle bölgenin gelişen, zarar görmeden kalkınmaya devam eden silahlı güçlerinin her gün kendini yenilediği, güçlendiği tek devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tüm devletler çevremizde belli aşamalarda, bakın kuzeyimizden tutun doğumuza, doğumuzdan tutun güneyimize kadar tüm devletler büyük savaşlar vermekte, büyük krizler yaşamakta. Türkiye ise bu anlamda yaşamış olduğu bir krizi atlatma evresine gelerek büyük bir mesafe kat etmekte. Bu hem bizim için toplumsal barışımız açısından da çok önemli. Aynı zamanda da tabii ki ekonomik refahımızı da doğrudan etkileyecek bir gelişme. Bundan tabii ki İsrail'in rahatsız olmaması mümkün olmadığı gibi bunu akamete uğratacak bir takım tahrikkar eylemlere de girişeceği kanaatindeyim. Ama PKK terör örgütü de artık şunun farkında. Amerika Birleşik Devletleri onlara eskisi kadar yardım yapamaz. Zaten bu Amerikan yönetiminde artık o yardımlarda belli ölçüde kestiğini herkes de biliyor. Dolayısıyla dış destek almadığı İran'dan, Irak'tan, Suriye'den, İsrail'den, Amerika'dan, hatta Avrupa devletlerinden aldığı yardımların artık kesildiği, idamesini sağlayacak kadar yardım gelmediğini gördüğü noktada onlar da bu çözülme sürecine maruz kalacaklarının zaten farkında. Aksi takdirde devletin uzattığı bu eli eğer geri çevirirlerse onların başına daha büyük felaketlerin geleceği de herhalde herkesin tahmin edebileceği bir şey.
0: Peki Sayın Altıparmak, Suriye ve Irak üzerinden de sizden bir değerlendirme rica etsem. Özellikle Neçirvan Barzani'nin Şam ziyareti, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara tarafından kabul edilmesi ve gündemde de Suriye'deki Kürtlerin işte Kürtçe eğitim alabilmesi için Irak'taki, Erbil'deki işte modellerin incelenmesi, bir tecrübe aktarımı diyeyim artık. Hani bu konuyla ilgili nasıl yol alabilirizin araştırılıyor olması. Sonra Eşşara'nın El Cezire'ye işte verdiği röportajda, ben Irak'taki parçalanmışlık üzerine çok uzun dersler çıkardım, çok uzun okumalar yaptım ve kendi topraklarımda bunun olmasına izin vermeyeceğim söylemi. Bizi biraz daha umutlandırıyor mu geleceğe dair? Nasıl okursunuz?
2: Tabii burada meselenin odağı terörist Türkiye meselesinin ortaya çıkma tarihiyle Amerika-İran gerilimi ve Orta Doğu'daki gelişmeleri birbiriyle paralel okumak lazım. Yani bugün terörist Türkiye olmasaydı bugün biz Irak'taki bir takım terör örgütü mensubu ve Kürt terör örgütü olduğu iddiasıyla, savıyla ortaya çıkan örgüt mensuplarının İran'da bir takım karışıklıklara sebebiyet verebilecek davranışlarda bulunduğunu görebilirdik. Bu konuda zaten bizim algımız veya bizim düşüncemiz değil bu. Bazı hususlarda İsrail'in tekerine çomak sokulduğu noktasında uluslararası medyada da takip edebildiğimiz hususlar var. Bu birinci nokta. İkinci nokta şu. Şimdi Türkiye'nin Büyükelçisi, Amerika Büyükelçisi aynı zamanda Orta Doğu'da Suriye ve Irak özel temsilcisi. Bu ne demek? Bu aslında

0: Türkiye'nin Suriye ve Irak meselesinde Ankara merkezli, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara merkezli bir politika üzerinden meseleye yaklaştığını gösteriyor. Bu Suriye'deki gelişmeler böyle. Biz Kerkük petrolleriyle ilgili bir ivme kazandık. Bu meselenin de bu odaktan okunması gerektiği
1: Doğru.
0: kanaatindeyim. Üçüncüsü, en yoğunluklu olarak biz Avrupa, biraz önce Brüksel ve buna benzer ülkelerden bahsettik. Bunların yanında bu PKK'nın en fazla yoğun olduğu ülkelerden biri Irak. Bu Irak'la ilgili geçmiş günlerde bir görüşme oldu. Sayın Erdoğan, Irak Yüksek Adalet Konseyi Başkanı'yla görüştü. Bazı yargılamaların Türkiye dışında veya bazı bu terörsüz Türkiye sürecinin bazı hukuki boyutunun Türkiye dışında cereyan edebilme ihtimalini de görmek gerekiyor. Biraz önce bu örgüt yöneticileriyle ilgili hususu bahsettiniz. Belki biz ilerleyen dönemde bir takım yargılamaların yurt dışındaki mahkemeler eliyle yapılabilmesi veya bu konunun o şekilde tolere edilebildiği bir düzleme
1: Evet.
0: girebiliriz. Şunu da belirtmekte fayda var. Terörsüz Türkiye sürecinin biz resmen ve fiilen daha yeni başladığının da altını çizmek isteriz. Bu süreç
1: Daha
0: 40
1: gidecek
0: yıllık bir
1: çok yol
0: mesele,
1: var.
0: tabii bir 40 yıllık bir mesele, bir yasayla veya birkaç düzenlemeyle de izale edilemez. Bunun bir biçimde oturtulması gerekiyor ve bu konuda sadece böyle örgüt odaklı değil, mağdur ve şehit yakınları, özellikle gaziler bağlamında da meselenin düşünülmesi
1: Doğru.
0: gerekiyor. Bir gün öncesinde bu
1: Onunla ilgili
0: konuyla ilgili
1: adımlar atılmaya
0: yasanın,
1: çalışılıyor aslında
0: tabii
1: Sayın
0: onunla ilgili
1: Altparmak.
0: yasanın gündeme gelmesini de ben siyaset dili anlamında olumlu buluyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Siyaset bilimci avukat Engin Akın ve Star Gazetesi yazar avukat Cüneyt Altıparmak bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Şimdi bir başka terör örgütü meselesine geleceğiz. FETÖ, Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz'da hain bir darbe girişiminde bulunmuştu biliyorsunuz. Ve 10. yıl dönümünde o zifiri karanlığı milletin tarihi direnişini anlatan Asırlık Gece dizisi ekrana gelmişti. 15 Temmuz gecesi ilk bölümü yayınlanmıştı. Devam da ediyor bölümler yayınlanmaya ve çok önemli bir noktada çekimler vardı. Neresi? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ya da 15 Temmuz 2016'daki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde. 24 ekibi o çekimlere tanıklık etti. Hem de 15 Temmuz gazisi Mustafa Uygun'la birlikte izliyoruz.
2: Hainlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Bu inançta yol açtı.
3: Milli iradenin zaferi ve o gece yaşananlar Asırlık Gece dizisiyle ekranlara taşındı. Yapım izleyiciyi ekran başına kilitledi. Doçent Doktor Hüseyin Aydın'ın eserinden uyarlanan dizi, devlet kurumlarına sızan yapının harekete geçişini ve tanklara karşı duran bir milletin hikayesini anlatıyor.
4: 15 Temmuz hain darbe gecesinde yaşananları izleyiciye birebir aktarabilmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üstüne dev bir plato kuruldu. Şu dakikalarda da darbeci askerlerin tanklarla, tüfeklerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatmasının hemen ardından yaşananlar birebir ekranlara getiriliyor. İşte görmüş olduğunuz gibi bir kişi şu anda darbeci askerlere karşı gelmiş durumda ve işte arkasına toplanan da binlerce kalabalıkla birlikte o gece yaşananlar birebir izleyiciye aktarılıyor.
5: Dava dosyalarını, iddianameleri, mahkeme kararlarını inceleyerek senaryoyu oluşturmak, yol haritasını çıkarmak gibi bir çalışmaya girdik. Senaryo tarafını söyleyeyim. Herhalde işte Ekim ayın itibariyle falan başlayan 8-9 aylık falan bir şeyi vardır. Toplam çalışma süresi vardır. Hem heyecan verici bir süreçti hem çok yorucu bir süreçti. Çünkü o dava dosyalarının içerisinde bazen kendimi ağlarken, bazen öfkelenirken, bazen uykularım kaçarken buldum. O kadar zorluydu gerçekten.
6: 341. mekanımız projeye başladığımızdan beri. Tabii kuruması çok zor. İstanbullulara da elimizden geldiği kadar engel olmadan çok kısıtlı bir saatte çok önemli bir destanı anlatıyoruz burada. Destansı bir geceyi, asırlık bir geceyi Boğaziçi Köprüsü'nde o günkü tanklarla, o günkü burada bulunan bütün araçlarla diyelim. Birebir bu şekilde kullanıyoruz.
7: Çok zorlu bir maratonun sonuna yaklaştık. Biraz hatırlatma maksadıydı. Hem hatırlatma maksadıyla bu projeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hem de gelecek nesillere tarihi bir vesika bırakalım maksadıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz bir şekilde.
3: Direnişin simge noktasında darbeci askerlere karşı duranlardan biri de 15 Temmuz gazisi Mustafa Uygun. O karanlık gecede Toma'ya açılan ateş sonucunda yaralanmıştı. Dizi setinde birebir kurulan platoyla felaket gecesini bir kez daha yaşadı.
8: Gerçekten duygulanmamak işten değil. O gece çok kötü bir geceydi, karanlık bir geceydi. Şu anda hani duygulanıyorum biraz da tabii. Yaralıları görüyorum, ateş açılanları görüyorum. Toma'yı patlatmışlardı tank atışıyla. Ben o esnada yaralandım burada.
9: Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve daha nice mekanlar, 5 farklı ilde çekim programı gerçekleştirildi ve birebir darbe gecesinin kritik noktalarında çekimler yapıldı. İşte görmüş olduğunuz tanklar da özel izinlerle çekimde kullanıldı. Tabii 15 Temmuz gecesinin ilk dakikalarında, darbe girişiminin ilk dakikalarında köprünün girişinde görmüş olduğumuz bu tanklar da yine çekimde yer aldı.
3: Erkan Petekkaya, Seçkin Özdemir, Burak Sergen, Murat Aygen ve Yavuz Bingöl gibi isimlerin yer aldığı dev kadro o gece köprüde yaşanan kırılma anlarını yeniden canlandırdı. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, gerçek tanıklarıyla dramatik anları bir araya getiriyor.
10: Komutanım, kimsiniz lan siz?
11: Programı değişmiş anlaşılan. Marmaris'te bir otele gidecekmiş.
12: O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik.
3: Dizinin yönetmenliğini Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu üstleniyor. Dizi hem milletin reaksiyonunu hem o geceki karar anlarını güçlü oyunculuklarla ekranlara taşımaya devam edecek. 15 bölümlük dizi her cuma TRT1'de izleyiciyle buluşuyor.
13: Şehitlerimize karşı sorumluluğumuz var, gazilerimize karşı sorumluluğumuz var. Bütün bu sorumluluklardan dolayı hakikate sadık kalmaya hem görsel olarak hem hikaye olarak çok dikkat ettik. Çok yoğun duygularla, kimi zaman senaryo faslında ağlayarak, kimi zaman kurgu faslında ağlayarak, çekerken duygulanarak, scoringde, miksajda ağlayarak, bol gözyaşı dökerek yapılan bir iş bu.
2: Hainlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Bu inançta yol açtı.
1: TÜGVA Diyarbakır tarafından düzenlenen yaz okulu finali Diyarbakır'da gerçekleştiriliyor. Programa binlerce genç katıldı efendim. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şemus Çakan da o etkinliği bizim için takip etti.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce TÜGVA Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanması olduğunu söylemişti. Ve bugün Diyarbakır'da da gerçekten o gençlerin bir araya geldiği bir mekandayız. TÜGVA Diyarbakır İl Başkanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bugün finalini burada kapalı spor salonunda görüyoruz. Binlerce gencimiz, çocuğumuz bugün bir araya geldi ve TÜGVA Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Kikizade de yayın konuğumuz. Efendim, gençlere dokunmak, gençlere ulaşmak sanırım böyle bir şey. Çünkü onları bugün burada hepsini bir araya getirdiniz. Kaç başvuru oldu ve hangi alanlarda onlara çalışma yürüttünüz?
15: Yaz okulu sürecimiz yaklaşık 17 bin başvuruyla Diyarbakır'da tamamladık. %100'ü aştık bir sayıyla. Şu anda 10 bine yakın bir çocuk, genç kardeşlerimize dokunduk bu süreçte. Şu anda da 7 bin kişiyle yakın da kapanış organize ediyoruz. Yaz okulu sürecinde zaten Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi, sosyal faaliyetler alanında çalışmalar yürüttük. Burada eğitimler verdik. Bu çocuklarımıza hem ahlak bilincini yetiştirebilmek açısından hem de sosyal faaliyetler açısından ekrandan, tabletten uzak tutmak babında bir yaz okulu süreci tamamladık. Şimdi ise bunun finalini yapıyoruz. Tabii o süreçte sadece yaz okulu finali değil de velilerimizle bir araya geldik. Cami buluşmamızı yaptık. Aynı şekilde cami buluşmamızda da veliler, öğrencilerimizle cami bilincini aşıladık. Ahlak bilincini aşıladık bu süreçte. Bu şu ana kadar da elhamdülillah Diyarbakır'da da bir ilki ve güzel özellikle de üstüne katlayarak da güzel bir başarı elde ediyoruz şu anda.
14: Aslında gençlere dokunduğu zaman onların içerisindeki o hani güzellikleri de ortaya çıkarabiliyoruz değil mi?
15: Tabii ki. Şimdi gençlerimizden bazen bize çok şeyler geliyor, talepler geliyor çocuklarla ilgili. Yaz okulun devam etmesi, sürecin daha uzun tutulması babında bize talepleri de var böyle. Elhamdülillah güzel verimler de alıyoruz çocuklardan. Bazı kardeşlerimizin velileri teşekkür ediyor bize. Aileler vakfımıza gelip bizi ziyaret ediyor. İyi ki varsınız bu konuda. Desteklerini hissettikçe bu bizim enerjimizi, motivasyonumuzu da arttırıyor.
14: Peki, çok teşekkür ederim.
15: Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
14: Evet, bugün Tuğva'nın yapmış olduğu o finali gerçekten görülmeye değer bir görüntü var. Salon tıklım tıklım dolu, ellerinde Türk bayrakları ve müzik eşliğinde zaman zaman öylesi coşkulu bir atmosfer oluşuyor ki görülmeye değer bir atmosfer. Ve işte o gençlere dokunduğunuz zaman gençlerin içerisindeki o güzellikler, o güzel atmosferler ortaya çıkıyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Kısa bir mola rica edelim, ekonomi gündemiyle birazdan birlikte olacağız.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: müşterilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü
1: adına. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Erzurum'da iş dünyasıyla bir araya geldi. Özellikle ihracattaki ivmelenmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karahan enflasyonda gerilemenin sürdüğünü belirtirken sıkı para politikası mesajı verdi.
1: Ancak hızını ve kısa vadeli görünümünü etkileyebilecek unsurlar olarak değerlendiriyoruz.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Erzurum'da düzenlenen para politikası ve makroekonomik görünüm toplantısında iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Sunumunda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, iç talepteki yavaşlama nedeniyle ithalat artışının 2022'ye kıyasla daha sınırlı kaldığını, küresel tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanmayla birlikte ise ihracatın hız kazandığını söyledi. Karahan, Mayıs 2024'ten bu yana enflasyonda genele yayılan bir gerileme yaşandığını, kira ve eğitim kalemlerindeki katılığın azalmasının dezenflasyon sürecini desteklediğini ifade etti. İş yeri kira enflasyonundaki düşüşün maliyet baskılarını hafiflettiğini belirten Karahan, talepte dengelenme sağlandığını ve tüketici ile reel sektörün enflasyon beklentilerinin gerilediğini dile getirdi. Kredi faizlerinin enflasyon ve beklentilerden etkilendiğini söyleyen Karahan, sıkı para politikası dönemlerinde Ar-Ge harcamalarında artış yaşandığını kaydetti. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurgulayarak, para politikası kararlarının enflasyon görünümüne odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı şekilde alınmaya devam edileceğini belirtti.
0: Aselsan yılın ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü. Şirketin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 arttı. 88.5 milyar liraya ulaştı. 6 ayda 4,9 milyar dolarlık yeni iş alan Aselsan, bakiye siparişlerini ise 23,2 milyar dolara çıkardı.
2: Aselsan'ın küresel pazarlardaki büyümesi 2026'nın ilk yarısında da sürdü. Şirketin enflasyon muhasebesi uygulanmış 6 aylık finansal sonuçları açıklandı. Ciro geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 arttı ve 88.5 milyar liraya ulaştı. Büyümede yüksek teknolojili ürünlere yönelik talep etkili oldu. Hava savunma, radar ve elektronik harp, deniz sistemleri, elektro-optik ve güdümlü mühimmat satışlarda öne çıktı. Yapay zeka destekli kent güvenliği sistemleri de büyümeye katkı sağladı. Aselsan'ın aldığı yeni işler de hızla arttı. İlk 6 ayda 4.9 milyar dolarlık yeni sözleşme imzalandı. Bakiye siparişler ise 23.2 milyar dolara ulaştı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, bu rakamın gelecek yıldan itibaren 30 milyar dolar seviyesine çıkmasını beklediklerini söyledi. Büyümeye üretim ve Ar-Ge yatırımları da eşlik etti. Ar-Ge harcamaları 804 milyon dolara, ölçek ve kapasite yatırımları ise 323 milyon dolara çıktı. Yatırımların odağında geleceğin savunma teknolojileri var. Alçak yörünge uydu teknolojilerinden kuantum hesaplamaya, lazer ve sualtı sistemlerinden uzun menzilli güdümlü mühimmata kadar kritik alanlarda çalışmalar sürüyor. Üretim kapasitesi de artırılıyor. Yılın ilk yarısında 19 yeni robotik otomasyon hattı kuruldu. Akıllı mühimmat, hava savunma ve sualtı sistemleri için 40 milyon dolarlık yeni üretim ve test merkezleri devreye alındı. Oğulbey Teknoloji Üssü'nün ilk fazındaysa 2026'nın 3. çeyreğinde üretime başlanması planlanıyor. Aselsan küresel arenada da yükselişini sürdürüyor. Şirket dünyanın en büyük halka açık şirketlerinin sıralandığı Forbes Global 2000 listesine ilk kez girdi.
0: Ben veda ediyorum. Kaan Yakup'un akşam haberlerinde sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
6: Vakıfbank Sanat sunar.

sesleri gibidir. Her biri, yüzyılların içinden süzülen vakur bir hatırayı suyun berrak diliyle anlatır. Mermerlerinde zamanın parmak izleri, kitabelerinde ise hem aşkın hem hikmetin sessiz nefesi saklıdır. Sabah güneşi yüzlerine vurduğunda suyun ince akışıyla birlikte sanki şehir yeniden uyanır, çeşmeler İstanbul'un kalbine fısıldayan narin birer şiire dönüşür. Kimi köşe başında mütevazı bir bekleyişle durur, kimi meydanlarda ihtişamıyla göz kamaştırır. Ancak hepsinin ortak bir ruhu vardır. Paylaşmanın, hayrın ve misafirperverliğin ruhu. Bir zamanlar mahallelerin buluşma noktası olan bu zarif yapılar, hem yorgun yolculara hem de suskun sokaklara serinlik taşırdı. Topkapı'nın gölgesindeki 3. Ahmet Çeşmesi, Lale Devri'nin zarafetini suya nakşederken, Üsküdar'ın kıyılarında yükselen çeşmeler, Boğaz'ın esintisiyle birlikte eski hikayeleri göğe savurur. İstanbul'un tarihi çeşmeleri yalnızca su dağıtmaz, şehrin hafızasına ince bir tılsım, insanın ruhuna ise serin bir huzur bırakır. Bu yüzden her birinden akan su, aslında İstanbul'un kalbinden süzülen sonsuz bir zaman şiiridir.

Enerjide bağımsızlık. Bu topraklarda yıllarca bir temenniydi sadece. Ama Türkiye artık arayanlardan değil, bulanlardan. Çünkü bu idrak edebilenler için bir milli güvenlik meselesi. Ve Türkiye bu gerçeği yıllar önce fark etti. Yıllarca dışa bağımlı bırakılmak istenen bir ülke bugün kendi derinliklerine yöneldi. Tüm baskı ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir yol çizdi. Bu yol yerli gemilerle çizilen, kararlılıkla, sabırla ve millet iradesiyle yürünen bir yoldu. Bugün Türkiye dünyada benzeri az bulunan bir deniz sondaj filosuna sahip. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han. Her biri birer sembol. Her biri sadece bir gemi değil, bağımsızlık yürüyüşünün denizlerimizdeki adımları. İlk sondaj gemisi Fatih, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e uğurlandı. Bir nevi mavi vatanda yeni bir çağ başlattı. Tam da adına yakışır bir şekilde. Tuna 1 kuyusunda yapılan sondajda Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi açıklandı. 405 milyar metre. Ardından bir müjde daha. Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz. Toplam 540 milyar metreküplük dev bir potansiyel. Ardından Yavuz Akdeniz'de görev aldı. Kanuni Karadeniz'de sondaj tamamlama görevleri yürüttü. Ve Abdülhamit Han. 12.200 metre sondaj kapasitesiyle 7. nesil teknolojinin ve Türkiye'nin enerji vizyonunun yeni sembolü oldu. Denizaltı adeta bir üs haline geldi. Egemenlik haklarımıza yönelen her dış sesi, milletin sabrı ve aklı susturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yürüyüşün pusulası oldu. Her arayan bulamaz ama arayanlar bulanlardır. Türkiye yüzyılının mavi vatanda atılan bu temelleri sadece bir enerji hamlesi değildi artık. Derinliklerden yükselen bir iradenin ayak sesleriydi.

etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a,

0: nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 5 Ağustos gündemde öne çıkan gelişmelerle, sıcak başlıklarla 2 saat boyunca birlikte olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK toplantısı düzenlendi. Bugünkü MKYK'nın öncelikli konusu elbette terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifiydi. Sonrasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çerçeveyi çizen açıklamalarda bulundu. Neler söyledi? Birazdan ekranınızda olacak ki çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Mecliste bundan sonraki safahat nasıl ilerleyecek? Peki kimler nasıl yararlanacak? Ne zaman yürürlüğe girecek? Daha pek çok soru ama bu soruların da cevabı akşam haberlerinde olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o uzlaşmaz ya da uzlaşıyormuş gibi görünüp de uzlaşamayan tutum devam ediyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde bile aslında farklı sesler yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz konusunun yakında çözüleceğini söyledi. Daha doğrusu açıldığını söyledi ama CENTCOM öyle düşünmüyor. Farklı farklı açıklamalar ve tehditle bir uzlaşı noktasına varılamayacağını söylüyor İran. Çünkü Amerika'dan gelen açıklamalar hem bir uzlaşı kapısı aralıyor ama hem de tehditkar. Hepsini ekranınıza getireceğiz. Ve eski Liverpool'lu, yeni Trabzonsporlu Muhammed Salah Türkiye'ye geldi. Bugün coşkuyla İstanbul'da karşılandı. Sağlık kontrolünden geçti. Önümüzdeki saat içerisinde Trabzon'da olacak. Binlerce kişi Salah'ı bekliyor. Peki nasıl oldu? Hani futbol sadece futbol değil diyoruz ya. Futbol dışında Salah'ın Türkiye'de olması, Trabzonspor'da futbol oynayacak olması ne anlama geliyor, ne ifade ediyor? Hepsini dillendireceğiz, anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Yaklaşık 2 yıl sürdü. Çok büyük emek sarf edildi. Çok dikkatli bir süreç yönetildi. Ve sonunda bugün artık tarihi bir gün diyebiliriz. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Detayları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı.
1: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını İnşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
2: Kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve yine 2005 öncesi müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası soruşturması ve kovuşturması yürütülenler hariç olmak üzere.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı. Hedefin yol haritası netleşti. 12 maddeli kanun teklifiyle sürecin hukuki çerçevesi çizildi. Siyasi mutabakatın ardından hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Böylece süreç yasal zemine taşınmış oldu.
2: Süremiz bu mekanizmaların tamamı teyit mekanizmasıyla beraber Milli Güvenlik Kurulu kararı olarak resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren 6 aylık başvuru süresi başlıyor.
3: 5 Ağustos terörsüz Türkiye sürecinde bir kez daha tarihe not düştü. Geçen yıl komisyonun ilk toplantısına ev sahipliği yapan tarih, bu kez kanun teklifinin meclise sunulduğu gün oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kürsüdeydi.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
3: İlk ve en kritik şart PKK-KCK'nın ve bağlantılı tüm yapıların fiilen sona ermesi. Silah ve mühimmatın teslim edilmesi. Bu durumun güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi.
2: Kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası.
3: Peki kanun neleri kapsıyor? Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda ve terörizmin finansmanına ilişkin suçlar düzenleme kapsamına alınıyor. Kasten öldürme suçlarıyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarsa kapsam dışına bırakılıyor.
2: 15 yıla kadar olan cezalarda 5 yıl ertelemeye tabi.
3: Yargı süreci nasıl işleyecek? Kapsama giren suçlarda 15 yıla kadar ceza gerektiren dosyalar için 5 yıl daha ağır cezalık dosyalar içinse 10 yıl erteleme öngörülüyor. Erteleme süresinde yeni terör suçu işlenmezse soruşturma ve kovuşturmalar düşebilecek. Verilen cezalarsa infaz edilmiş sayılabilecek.
2: 15 yıl ve üstü müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet unsurlar çerçevesi olanlara da 10 yıl ceza ertelemesini burada öngörüyoruz.
3: Ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen örgüt mensupları.
2: Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin örgütü gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. Yakalanan örgüt üyesinin pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. Örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin gönüllü olarak bu teslim olup örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde hakkında örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz.
3: Tüm bu haklardan faydalanmak için terör örgütünün silah bırakması ve PKK'nın feshine ilişkin MGK bildirisinin resmi gazetede yayımlanması şart.
2: Teyit mekanizması gelişmeden bu gerek 3. maddede gerekse 6. maddeden yararlanma imkanı yok.
3: Süreci 2 ayrı mekanizma takip edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığındaki kurul kanunun uygulanmasını koordine edecek. Meclis başkanlığınca kurulacak izleme komisyonu ise süreci izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek.
2: Adam öldürme, kasten adam öldürme suçları ve 2005 öncesi TCK değişimi öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış ve mahkumiyeti infaz aşamasında olanlar hariç olmak üzere. 5 yıl erteleme, özel takip.
3: Silah ve mühimmat teslimi kayıt altına alınacak. Teslim sürecinin usul ve esasları İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarınca belirlenecek. Kanundan yararlanmak isteyenlerin ise MGK kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından 6 ay içinde başvuru yapması gerekecek. Abdullah Güler, Öcalan'a statü tartışmasına da son noktayı koydu.
4: Bunlar idari düzenlemelerle yapılacak işler. Ceza infaz kurumlarımız belli. Bütün ceza infaz kurumlarının yönetimi Adalet Bakanlığı'na ait. İmralı'da akademisyen ziyaretleri, gazeteci ziyaretleri bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idari düzenleme içinde yapılabilir. Ama bunun için bir

0: Yazılı dışında bir ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar.
1: Peki başka hangi düzenlemeler öngörülüyor? Bu sorunun cevabı da MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan geldi.
2: Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler.

0: Cuma günü komisyonda görüşülecek, sonra genel kurula gelecek.
1: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden büyük destek aldı. 360'a yakın milletvekili teklife imza attı.
1: Bu sürece gelene kadar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, DEM Parti grubuna, yine biraz sonra yine izahatını yapacağız, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna ve eş genel başkanlarına, genel başkanlarına teşekkür ediyoruz.
2: Detayları netleşen düzenleme Cuma günü meclis komisyonuna gelecek. Geri sayım hızlandı.
1: 48 saat sonra, yani Cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır.
2: Komisyonun Cuma günü 15'te toplanması bekleniyor. Mecliste gerekli hazırlıklar tamamlandı. Teklif komisyondan hızla geçecek, ardından gözler genel kurula çevrilecek.
1: Devlet Bahçeli Bey'in, genel başkanın bizzat ilk imza sahibi olaraktan imzalarını koyduğu kanun teklifimiz hayırlı uğurlu olsun.
2: Teklifin genel kurul görüşmelerinin uzaması beklenmiyor. Komisyondan geçtikten sonra genel kuruldaki ilk oturumda düzenleme geçecek. Ancak hemen uygulanmaya konmayacak. Süreç, MGK bildirisinde PKK'nın varlığını sona erdirdiğine dair kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla başlayacak. Bu karar sonrası 6 ay içinde terör örgütü üyeleri düzenlemeden faydalanmak için başvuru yapacak.
1: Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bu konularda ortak diğer kurumların görüşlerini almak suretiyle bu çalışmanın nerede nasıl yapacağına dair bir yönetmelikle de beraber bu çalışmayı tamamlamış olacak.
0: Süreç başından bu yana yakından izleniyordu, takip ediliyordu hem yurt içinde hem sınırlar ötesinde kuşkusuz. Şimdi bakın, Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından daha kaçırılan aileler DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Aileler çocuklarına teslim olun çağrısında bulundu bir kez daha.
3: Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından daha kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki kararlı eylemlerini bu haftada sürdürdü. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu. Eyleme katılarak yıllardır evlatlarından haber alamadığını ifade eden baba Alaaddin Koçan, oğluna teslim ol çağrısı yaptı.
4: Sana sesleniyorum. Devlet bir sürü yasa çıkarttı. Bunu değerlendirmeye çalışın. Orada beklemeyen bir anlamı yok. Çıkın gelin, devlete teslim olun.
3: Yıllardır evladının yolunu gözlediğini belirten anne Naciye Sönmez Yıldız'sa yaşadığı derin özlemi ifade etti.
5: Seni bekliyoruz, seni özledik. Gelin teslim olun. Yeter yani, biz de özleriz, siz de bizi özledin. Gelin teslim olun.
3: Aileler çocuklarının örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olma çağrılarını yinelerken eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.
0: Son dönemde yapılan neredeyse tüm yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın adı geçiyor. Ağbaba'ya yakın isimler tek tek gözaltına alınıyor. Son olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba da gözaltına alındı. Elbette akıllara her taşın altından neden aynı isim çıkıyor diye bir soru geliyor. Biz de sizler için bir Veli Ağbaba portresi hazırladık.
6: Bak, Özkan Yalım'a söylerim, defterini dürer. Özkan Yalım 31 Mart'ta sana ne yaptı? 31 Mart'ta iktidarın bütün olanakları kullanmana rağmen Özkan Yalıp hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi. Özkan Yalıp'a da selam olsun.
7: Çok ilginç bir siyasi figür. İlginç olduğu kadar girişimci de. Zira neredeyse tüm yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında adı geçiyor. Renkli siyasi enstantaneleriyle hafızalara kazınan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın rüşvet soruşturmalarındaki portföyü de oldukça renkli. Zira iddialar doğruysa siyasi pozisyonunu ticari ortaklıkların merkezine dönüştürmüş durumda.

0: göcek merdivenli koy. Azı var, genel başkanımız var, Halim Aleksi var, sevgili eşim.
1: Alkış.
2: Ben varım.
3: Veli Ağbaba önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında siyah poşet içinde bulunan 250 bin dolarla gündeme gelmişti. Veli Ağbaba ısrarla paranın kendisine ait olmadığını öne sürdü. Kanıtlansın, kafama sıkarım dedi. Ancak haberi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmadı.
4: Mecliste 250 bin dolar poşet içinde unutulmuş. Olmadığı bilmem ne, haberi yazan hakkında dava açıldı mı? Açılmadı. Niye açılmıyor?
3: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in itirafları da gündeme bomba gibi düştü. Gökhan Böcek'in ifadelerine göre adaylık ve kurultay süreci için Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği kişilere Özgür Özel adına 1 milyon avro rüşvet verildiğini iddia etti. Ağbaba iddialara karşı alçak, namussuz, şerefsiz dedi. Ancak yine yargıya başvurmayı tercih etmedi.
5: Orada benim yanımda Veli Ağbaba'yı telefon aradılar. Veli Ağbaba'yla konuştum. Parayı o beni karşılayan kişiye teslim etmemi istedi. Ben de parayı verdim. Ayrıldım dedi.
3: Peşinden Turgut Koç'un itirafları geldi. Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in kara kutusu olduğu belirtilen tutuklu iş insanı Turgut Koç, Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırarak yüz yüze görüşmede doğrudan 500 bin lira var mı diye para talep ettiğini, WhatsApp üzerinden de para trafiğini yönettiklerini itiraf etti. Buna ilişkin yazışmalar da ortaya çıktı. Hatta Koç, Türkiye'deki CHP'li belediyelerden iş ayarlama konusunda Ağbaba'nın aracılık ettiğini söyledi. Ancak Ağbaba bu iddiaları yalanlayamadı. Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından yine onun adı çıktı. Soruşturmada Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba da gözaltına alındı. Turgut Koç, Hüseyin Can Güner'le kendisini Veli Ağbaba'nın tanıştırdığını söyledi. Hatta eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ, meclis üyesi Emre Doğan kendisine bir ihaleyle ilgili bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor dediğini aktardı. Veli Ağbaba hala sessiz. Teknik takibe takılan incelemelerde bir hayli ilginç. Örneğin Ağbaba'nın 16 Ocak 2024 tarihinde şoförü Gökhan Cumalı'ya para nerede şeklinde bir WhatsApp mesajı attığı saptandı. Ağbaba o paranın kendisine ait olduğunu, seçim çalışmaları için şirketinden aldığını öne sürdü. Ancak daha sonra Turgut Koç'un verdiği ek ifadeler bunu da yalanladı.
0: Göcek merdivenli koy, azı var, genel başkanımız var, Halim Aleksi var, sevgili eşim.
1: Alkış.
2: Ben varım.
3: İzmir Seferihisar Belediyesi operasyonu. Yine Veli Ağbaba'nın adı var. İzmir Seferihisar Belediyesi'ndeki 6 villaya usulsüz yapı kullanım belgesi verilmesi karşılığında kesilen rüşvet operasyonunda Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da gözaltına alındı. Akyılmaz'ın hesaplarına yönelik MASAK incelemesi bir hayli ilginç. Akyılmaz'ın rüşvet paralarını Ağbaba'nın şahsi banka hesabına aktardığı raporlarda yer alıyor. Şimdi de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba'yı gözaltına aldı. Hür Ağbaba'nın Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantısı olduğu belirtiliyor. İddialara karşı Ağbaba'nın derin bir sessizliğe bürünmesi de dikkati çekiyor.
6: Bak, Özkan Yalım'a söylerim, defterini dürer. Özkan Yalım 31 Mart'ta sana ne yaptı? 31 Mart'ta iktidarın bütün olanakları kullanmana rağmen Özkan Yalım hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi. Özkan Yalım'a da selam olsun.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Menderes Belediye Başkanı İlkay Çişek'e kefil olduğu konuşma yeniden gündemde. Zira sevgilisine balya balya para fotoğrafı atan "Ben yürüyen parayım bebeğim, her işten para alırım" diye yazan Çiçek'i Özgür Özel'in öve öve bitiremediği ortaya çıktı. Özel milletten o isterken Çiçek için bırakın Menderes'i, İzmir'i, İstanbul'u hatta İçişleri Bakanlığı'nı verin yönetir diye anlatıyor. Şimdi soru şu, Özel İmamoğlu ikilisi bu adayları belirlerken hangi kriterlere göre hareket ediyordu acaba?
1: kaybediyor muhtarmış. Acaba belediyeyi yönetir mi?
3: Vatandaş aslında yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i daha o gün uyarmış. Öve öve bitiremediği Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek için gerçekten bu göreve layık mı diye sorgulamış. Özel'in verdiği cevap da bu.
1: İlkay Bey diyor muhtarmış. Acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
3: Türkiye'yi yönetmeye talip olan Özel İmamoğlu ikilisinin belediye başkan adaylarını belirlerken nasıl bir kriter ortaya koyduğu gerçekten merak konusu. Zira kefil oldukları isimler tel tel dökülüyor.
7: Şimdi yolumuz çok daha farklı bir yerlere geldi.
3: Özel'in Menderes neymiş, İzmir'i, İstanbul'u yönetir, hatta İçişleri Bakanı dahi olur diye övdüğü İlkay Çiçek'in belediyede rüşvet ekosistemi kurduğu iddiası yenilir yutulur türden değil.
8: Aşkım sen yine de dikkat et lütfen. Alırken verirken dikkat et. Video çekmesinler. Kimseye güvenme.
9: Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor ama ben saf değilim. Geçenlerde Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum. Tolga'nın üstünden alıyorum.
8: Aşkım ama şoförün o da çıkarsa yine patlarsın canım.
9: Bebeğim korkma, ben hallederim. Tolga'nın üstüne atar geçerim. Beni patlatırlarsa ben herkesi patlatırım.
3: Üstelik İlkay Çiçek'in sevgilisine hava atmak için aracının arkasında zulalanmış para kulelerinin fotoğrafını atarken yazdıkları da manidar.
9: Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım.
3: Yani İlkay Çiçek'in daha Özel İmamoğlu ikilisinin Menderes Belediye Başkan adayı olduğu günlerde ne olduğu belli. Kendisi de zaten muhtarlık döneminde para almadan iş yapmazdım diyor. Bu ekosistemi Menderes Belediyesi'ne taşıdığını sevgilisine tane tane anlatıyor.
10: Ne diyecek iktidar? Dönüp de muhalefete kardeşim işte al buyur. Sizin belediye başkanı yaptığınız tipler bunlar. Biri havluyla yakalanıyor. Bir ikisi sevgilisiyle rüşvet mesajlaşmaları yapıyor. İşte bu yani diyecek şimdi.
3: Üstelik tüm yaşananlar herkesin gözü önündeyken yeni parti hala milleti bunlar tertemiz insanlardı. AK Parti sırf sandıkta kaybettiği için intikam alıyor tezviratına inandırmaya çalışıyor. Bakın yeni parti milletvekili Mahmut Tanal ne yazıyor? İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yapılan operasyonla AK Parti iktidarı belli ki belediye sayısını sandıkta değil operasyonlarla ve transferlerle artırmaya çalışıyor. Ama unuttukları bir şey var. Belediye başkanını alabilirsiniz, milletin oyunu alamazsınız. Milletin oyunu kim alır kim alamaz seçim geldiğinde sandıkta herkes görür elbette.
11: Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.
3: Her zaman olduğu gibi takdir milletin. Zira millet kimin kendisi için geceli gündüzlü çalıştığını, kimin ekosistem kurup sevgilileriyle sefa sürdüğünü görüyor. Gereğini de yapacaktır elbette.
12: Silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Aslında bir bilek güreşi yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri müzakerelerin olumlu ilerlediğini açıklıyor. İran tehditlerle anlaşma yapılamayacağını söylüyor. Saldırıların durduğu Hürmüz Boğazı'na ilişkin şimdi çelişkili açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Boğaz'ın yakında açılacağını söylüyor. Amerikan Merkez Komutanlığı ise Boğaz'ın açık olduğunu savunuyor.
1: Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik, müzakerelerde çelişki sürüyor. ABD-İran savaşında taraflar farklı açıklamalar yapıyor. İran, Uman'la görüşmeler yapıldığını söylüyor. ABD ise İran'la müzakerelerin çok iyi ilerlediğini iddia ediyor.
2: Çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Bunu kabul etmek istemiyorlar ama biliyorsunuz biraz endişe verici. İnsanlara harika görüşmeler yaptığımızı söylüyorsunuz. Sonra İran'dan biri çıkıp henüz görüşmedik diyor. Bu bir yalan. Onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar.
1: Fox News'e konuşan ABD Başkanı da

0: Donald Trump, İran'ı çok sert vuracaklarını ancak İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu hatırlattı. Anlaşma olmazsa saldırılara döneceklerini söyledi.
1: Eğer tekrar geri adım atarlarsa çok ağır bir darbe alacaklar.
0: Trump, Hürmüz Boğazı'nın ise çok yakında açılacağını ifade etti.
1: Boğaz çok yakında açılacak ya da çok sert vurulacaklar ve sonra boğaz açık olacak.
0: Trump tehditlere rağmen İran saldırılarını durdurdu. CNN'e göre ise bu kararın arkasında füze stoğunun erimesi var. ABD ordusu İran'la karşılıklı süren saldırılarda önemli bir savunma sistemi için kullandığı füzelerin %80'ine yakınını bitirdi. Mühimmat krizinin yaşanması Trump'ı saldırıları durdurmaya itti. Trump'ın tehditleri ise İran'a işlemiyor. Devrim muhafızları tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşmanın yapılmayacağını belirtti. Üst düzey bir İranlı yetkili ise ABD'nin İran-Umman görüşmelerini engellemeye çalıştığını iddia etti. Görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildiğini, ABD'nin müdahalelerinin durması halinde ülkesinin Umman'la anlaşmaya varabileceğini söyledi. Arabulucular da tarafları ikna etmeye çalışıyor. Pakistan hükümet kaynaklarına göre Hürmüz'ün yeniden açılması için bir belge hazırlığı var. Belgenin tamamlanması ise son aşamada. Kaynaklara göre belgede İran'ın nükleer programından bahsedilmiyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması, buna karşılık ABD'nin de ablukayı kaldırması öngörülüyor. Buna göre tek pürüz İran'ın geçişlerden hizmet ücreti talep etmesi. Bu konuya orta yol bulunması için görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Amerikan basınında ise 60 günlük kritik plan haberleri yer alıyor. Axios'a göre Uman'la İran arasında ilk etapta 60 günlük geçici bir düzenleme uygulanacak. Sürenin tarafların uzlaşması halinde uzatılabileceği belirtiliyor. Plana göre Basra Körfezi'ne giriş yapan ticari gemiler geçici süreyle İran karasularını kullanacak, Kuzey Koridoru'ndan ilerleyecek. Körfez'den çıkan gemiler ise Uman karasularındaki güney rotasını kullanacak. Bu süreçte gemilerden herhangi bir geçiş ücreti alınmayacak. Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri ise Hürmüz Boğazı'nın orta hattındaki deniz mayınlarının temizlenmesi. Mayın temizleme çalışmalarının 30 gün içinde tamamlanması hedefleniyor. Operasyonun ardından orta koridorun hem giriş hem çıkış trafiğine açılması bekleniyor. Bunun Umman'la İran arasında yapılacak daha kapsamlı bir anlaşmanın temelini oluşturması planlanıyor. ABD basınında yer alan bir diğer iddia ise İran boğazı açmak için bazı şartlarda yatıyor. Geçiş ücreti toplama hakkı isteyen İran'ın gelecekteki saldırılara karşı güvenlik garantisi talep ettiği belirtildi. ABD deniz ablukasının sona ermesini isteyen İran, petrol yaptırımlarından da muafiyet talep ediyor. CENTCOM'un açıklaması ise kafaları karıştırdı. Hürmüz'ün güney rotasının tüm ticari gemilere açık olduğu belirtildi. ABD güçlerinin son 3 ay içinde 1000'den fazla geminin boğazdan başarılı bir şekilde geçiş yapmasına yardımcı olduğu vurgulandı.
2: İsrail'in ateşkese uymayarak soykırıma devam ettiği Gazze şeridinde insanlık ve merhamet ufukta görünmüyor. Ateşkesin ikinci aşamasını yokuşa süren İsrail, Hamas'ın silahsızlanmasından emin olmadan işgal ettikleri bölgeden çekilmeyeceklerini açıkladı. Bölgedeki insani kriz ve imkansızlıklarsa içler acısı.
0: 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldılar. Uzun süren arama çalışmalarının ardından acı bir törenle son yolculuklarına uğurlandılar. 112 Filistinlinin naaşı yıllar sonra toprağa verildi. 112 Filistinlinin naaşı Sabra mahallesinde yıkılmış binaların arasında bulunan alana yan yana dizildi. Filistin bayrağına sarılı naaşların üzeri çiçeklerle süslendi. Sabra mahallesinde düzenlenen cenaze törenine aralarında siyasilerin de bulunduğu binlerce Filistinli katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Filistinliler naaşları taşıyarak yürüyüşe geçti. Ardından naaşlar ve cenaze kalıntıları toprağa verildi. Bölgede yol haritası çizilmeye çalışılırken İsrail geri adım atmıyor. Hamas silahsızlanmayı kabul etmesine rağmen süren zulmün devam edeceği açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgal ettikleri alanlardan çekilmeyeceklerini açıkladı.
3: Güvenlik çıkarlarımızın arkasında durmaya devam ediyorum. Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar Gazze'de mevcut hattan geri çekilmeyeceğiz.
0: Netanyahu, Barış Kurulu'nun duyurduğu yol haritasının kendilerine iletildiğini söyledi. Ancak taslağa ilişkin itirazlarını ABD yönetimine ilettiklerini belirtti. İsrail yönetimi, Filistinlileri topraklarından zorla uzaklaştırmak için uyguladığı baskı politikalarına kuyuları da ekledi. Batı Şeria'da Ras El Ahmer köyündeki 3 su kuyusunu yıktı. 47 Filistinli ailede 600'den fazla insan susuzlukla karşı karşıya kaldı. Köy konseyi kuyuların 7500 dönümlük tarım arazisini suladığını ve bölgedeki binlerce koyunla keçinin su ihtiyacını karşıladığını belirtti. Altyapının hedef alınmasının günlük yaşamı ve üretimi felce uğrattığını açıkladı. Kudüs'te Kalendia mülteci kampına ise baskın düzenlendi. Ağır silahlar taşıyan İsrail askerleri kameralara yansıdı. Baskında camilerden sabah ezanının okunmasının engellendiği aktarıldı. Soykırımcı hükümetin yönettiği İsrail'de ise kitlesel bir kaçış yaşanıyor. İsrail basınına göre ülkeden kitlesel kaçışın rekor seviyeye ulaştığı duyuruldu. Buna göre son 3 yılda yaklaşık 268 bin İsrailli ülkeyi terk etti. Gazze'deki soykırım, Lübnan operasyonları ve iç güvenlik endişeleri sebebiyle başlayan bu göçün başını doktorlar, mühendisler ve akademisyenler çekiyor. Tamamen nitelikte insan gücüne bağımlı bir ekonomisi olan İsrail için alarm zilleri çalıyor. Uzmanlar bu beyin göçünün devam etmesi halinde İsrail'de geri dönüşü olmayan bir ekonomik ve toplumsal çöküş yaşanacağını öngörüyor.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de gerçekleştirilen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Mescid-i Aksa'nın Türkiye için özel bir yeri olduğunu vurguladı. Yapılan toplantıyla da İsrail'e yönelik güçlü bir mesaj verildiğini söyledi. Bakan Fidan, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına da değindi. İsrail'in barış istemediğinin altını çizdi. Uluslararası toplumun İsrail'e artık net bir tepki göstermesi gerektiğinin altını çizdi.
4: Biz Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik. Grup 4 olarak nitelendirdiğimiz Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın katılımıyla yaptığımız bakanlar seviyesindeki toplantının bugün 5.sini yapmış olduk. Önemli bir toplantıydı. Burada da hem Gazze'deki süreci ele aldık çok detaylı bir şekilde. Çünkü orada biz 4 ülkede barış planının hayata geçmesi için çok çalışan ülkeleriz. Mısır ve Türkiye zaten arabuluculuk rolü de üstlenmekte. Ama bizler özellikle barış planının işleyişinde İsrail'in ortaya koyduğu tavrı, hukuksuzluğu ve kural tanımamazlığı nasıl yönetilmesi, nasıl tepki konulması gerekiyor o konuyu çok ciddi şekilde ele aldık. Sonra 4 ülke olarak üzerinde çalıştığımız bir bölgesel vizyon belgesi var. Onunla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bu açıkçası bütün bölgedeki sorunları kalıcı olarak çözmeye yönelik çerçeveyi çizecek ilk adım olacak. Şunu sadece biz değil, bütün dünya görüyor. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek, bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak. Küresel bir kriz üretecek. Uluslararası toplumun seçkin aktörlerinin bir araya gelerek arkasında durduğu Gazze Barış planının uygulanmasında Hamas'ın birçok üstüne düşen ödevi yerine getirdiğini görüyoruz. Ama buna mukabil İsrail'in her zaman için bir oyun bozanlık içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bunu herkes görüyor. Şimdi görme aşaması artık net. Fakat önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir. Bu tepkinin formüle edilmesi ve hayata geçirilmesi gerekiyor.
2: Beşiktaş'a niyet, Trabzonspor'a kısmet. Muhammed Salah Trabzonspor'da. Trabzonspor'un yeni yıldızı Salah. Öğle saatlerinde İstanbul'a geldi, sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve 2 yıl top koşturacağı Trabzon'a gidiyor yolda. Trabzon'da binlerce kişi Salah'ı karşılayacak. Aslında orada bekliyorlar ve dakikalar ilerledikçe oradaki coşku da artıyor. Hatta yani uyarılar da yapıldı işte havai fişek konusunda ya da diğer meseleler konusunda. Havaalanındalar çünkü. Biz de kameralarımızı oraya çevirelim detaylar için. Neslişah Yumak karşımızda. Neslişah, aslında uzun saatlerdir o heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Saatler ilerledikçe daha da artacak gibi. Nedir oradaki atmosfer? Ne diyor Trabzonlular?
5: Yakupan. Trabzonlular çok heyecanlı. Muhammed Salah sesleri devam ediyor. Hemen dinleyebilir miyim sizden? Herkes sizi bekliyor şu anda. Dadem Tezahürat. Ben duyabilir miyim? Şu an sizi dinliyorlar.

0: heyecan dün akşam saatlerinden beri devam ediyor Kaan Yağkupan. İlk açıklamalar yapıldığı dakikadan itibaren Trabzonlular yerinde duramıyor. Hem Türkiye'nin dört bir yanında, hem İstanbul'da, hem de aslında Trabzon'da büyük bir heyecan var diyelim. Şimdi Muhammed Salah'ın gelip gelmemesi aslında bir muamma konusuydu. Kime niyet, kime kısmet dedin aslında sen de yayına girmeden dakikalar önce. Tarihe adını yazdırmış ve en çok kupa kazanan Afrikalı oyunculardan biriydi Muhammed Salah. Ve Liverpool'dan sonra nereye gideceği merak konusuydu. Beşiktaş'a geldi mi? Gelecek mi? Ne zaman transferi gerçekleşecek derken hamle Trabzonspor'dan geldi ve Muhammed Salah bugün sabah saatlerinde bordo mavili formayla birlikte Atatürk Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi ve kapıda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından karşılandı kendisi. Şimdi İstanbul'daki ziyareti son buldu. Şimdi Trabzon'a doğru uçakta hareket etti. Görüyorsunuz genci yaşlısı 7'den 70'e Trabzonlular büyük bir heyecanla Muhammed Salah'ın buraya gelişini dört gözle bekliyorlar. Kendisi aslında akşam saatlerinde 19 itibariyle buraya geldi. Hemen Onur da yaklaştı, soralım ne hissediyorsun?
1: Hiçbir şey.
0: Şimdi heyecanlanmadın. Daha demin bağırıyordu. Evet, görüyorsunuz çocuklarımız da burada aslında. Ne demiştik aslında? Hemen bir yandan da aileler de burada. Evet, konuşmak isteyen kardeşlerimiz de var. Hemen soralım, ne düşünüyorsunuz? Heyecan var mı?
2: Heyecan var abla. Tabii Muhammed Salah aldık.
0: Bekliyor muydunuz?
2: Beklemiyorduk ama dünya yıldızını aldık. Çok heyecanlıyız. Transfer çalımı böyle atılır abla.
0: Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar da burada işte. Onlar da bu noktaya geldiler ve Muhammed Salah'ın saat 19 itibariyle Trabzon Havalimanı'na iniş yapmasını bekleyen büyük bir kalabalık var. Şimdi Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi Türk futbol tarihinin en ses getiren hamlelerinden biri oldu aslında. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra nereye gideceği büyük bir merak konusuydu ve aslında Mısırlı Yıldız için ilk girişim Beşiktaş tarafından, siyah beyazlar tarafından yürütülüyordu. Trabzonspor'un aslında bu hamlesi de çok büyük bir sürpriz oldu. Ve şu anda da Trabzon'a bordo mavili takıma girişini gerçekleştirdi. Ve bonservis ücreti sözleşmesi 2 yılda aslında. 17 milyon euroluk yıllık garanti bir ücretten bahsediyoruz. Ve toplam 22 milyon euroya aslında ulaştı diyebiliriz. 34 yaşındaki futbolcu artık 2 yıl boyunca Trabzonspor'da olacak ki şunun da altını çizelim. Kendisi Mısırlı fakat Trabzonlular artık onu Trabzonlu olarak nitelendiriyorlar. Buradan Muhammed Salah'ı Trabzonlu olarak görüyorlar ki dediğimiz gibi şu anda yoğun bir kalabalık var burada. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelmişti. İstanbul'daki Trabzonsporlular karşılamıştı. İşte Trabzon'daki atmosfer de bu şekilde. Bu akşam Trabzon'un dört bir yanı bordo maviye boyanacak ki şunu da altını çizelim. Gün içerisinde bizler vatandaşa da mikrofon uzattığımız noktada kendileri de yıllar önce gerçekleşen şampiyonluk kutlamalarını aslında hatırlattı.

0: stüdyoya bırakalım Kaan Yakupan.
1: Tabii tabii, bu akşam Trabzon'da gece uzun olacak. Önümüzdeki saatte Salah geldiğinde yine size döneceğiz. Neslişah Yumak, Onur Bal ikilisi bizi Trabzon'da havaalanında bekliyorlar. Şimdi efendim, Salah'ın Türkiye'ye gelişi sadece yeşil sahadaki 90 dakikayı ilgilendiren bir gelişme değil. Şüphesiz ki onun transferinde yeni Orta Doğu jeopolitiğinin popüler kültürdeki bir yansıması da var. Bakın nasıl.

0: Drogba, Hagi, Roberto Carlos ya da Anelka, hatta Snyder ya da Pepe. Hiçbiri Salah kadar kariyerli değildi. Salah Türkiye'ye transfer olan en büyük yıldız olabilir. Onun bir Anadolu kulübüne, Trabzon'a transfer olması ise ayrı bir anlam barındırıyor. Salah'ı transfer edebilmek şüphesiz ki sportif bir başarı. Ama bu transfer siyaseten de bir takım mesajlar barındırıyor. Spor endüstrisinin sınırlarını aşarak siyaset biliminin birçok temel teorisi ve kavramıyla doğrudan örtüşen dinamikler barındırıyor. Salah bir futbolcunun ötesinde. Hepsi bir yana küresel bir kültürel ikon ve Orta Doğu'nun en büyük önemli figürlerinden biri. Salah'ın Süper Lig'e gelişi, kamu diplomasisinden rıza üretimine kadar geniş bir yelpazeye sesleniyor. Yumuşak güç kavramı bir ülkenin baskı veya para yerine kültürel, sportif ve ideolojik çekim merkezleri oluşturarak uluslararası alanda etki yaratmasını ifade eder. Salah'ın Türkiye'de oynaması, ülkenin küresel ölçekteki itibarını, güvenliğini ve prestijini parlatmak için kullanılan bir kamu diplomasisi aracı olacak. Trabzon'un Arap turistler tarafından tercih edilen birinci destinasyonlardan biri olduğunu da unutmamak gerek. Zira küresel görünürlük, uluslararası siyasetin en prestijli çıktılarından biri. Salah'ın Filistin meselesindeki duyarlılığı herkesçe bilinen bir gerçek. Onun aynı hassasiyetin bayraktarı olan bir ülkeye transferi, futbol çerçevesini de aşan siyasal bir gelişim olarak değerlendirilebilir. Bu durum, transferi salt atletik bir başarıdan çıkarıp ideolojik bir sahiplenmeye dönüştürür. Jeopolitik düzlemde de son yıllarda Türkiye ile Mısır arasında yeniden kurulan ve ısınan diplomatik ilişkiler söz konusu. Salah, Mısır tarihinin en büyük sportif figürü. Onun Türkiye'ye gelmesi, iki toplum arasındaki kültürel bağları organik olarak sıkılaştıran alt metinsel bir diplomatik köprü işlevi görecektir. Bu bölgedeki Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan ve Türkiye bloklaşmasına karşı olan çevrelerin dikkatini çekecektir.
1: Efendim, sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Artan sıcaklıklarla birlikte kıyı kesimlerindeki nem oranı da arttı. Peki sıcak havada vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Detayları 24 muhabiri Mehmet Can Çoban aktarıyor.
2: Kavurucu sıcaklıklar megakentte etkisini göstermeye başladı. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar öğle saatlerinde dışarıya çıkmakta zorlukta yaşamaya başladığını şimdiden sizlere söyleyebiliriz. Peki İstanbul'da bu kavurucu sıcaklıklar ne kadar daha etkili olacak? Kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Sorularımızın cevabını meteoroloji mühendisi Güven Özdemir'den alacağız. Efendim, İstanbul'da kavurucu bir sıcak etkisini göstermeye başladı. Peki sıcaklıklar ne kadar daha böyle devam edecek?
3: Ağustos ayı artık devam edecek bir müddet daha. Yani bir hafta, bir 10 gün kadar daha devam edecek ama bu arada pazar günü bir ufak Karadeniz bölgesi ve Marmara'nın kuzeyi yağış alma ihtimali var ama o kadar da çok yoğun değil, Marmara için söyleyelim. Sıcaklıklar hakikaten can yakıyor diyeceğiz. Kuvvetli bir sıcak var. Ne

0: Emle birlikte yani bağıl nemin %40 %50'nin üzerine çıkmasıyla hissedilen sıcaklıklar biraz daha fazla oluyor. Şu anda İstanbul'da sıcaklıklar 32-33 derecelerde. Nem de koyarsak üzerine bir 37-38-39 dereceleri hissedebiliriz. Tabii işte 11 ile 17 arası muhakkak dışarıda olunmaması gerekiyor. Tabii işleri olanlar ayrı ama onlar da dikkat etmeleri gerekiyor. Bu arada işte dışarıda açık alanda çalışanlar, motokuryeler çok dikkatli olmaları lazım. Açık ve hafif giysiler giyilmesi, keten gibi pamuklu giysiler giyilmesi lazım. Hamile bayanlar, çocuklar, hep söylüyoruz işte yaşlılar, kronik hastalığı olanlar da bu saatler arasında kesinlikle güneşin altında olmamaları gerekiyor. Yani işte plajda, deniz kıyısında olanlar muhakkak gölge yerlerde kendilerini almaları lazım ki güneşten etkilenir. Yoksa güneş çarpması maalesef sıkıntılar da yaratabilir. Bunları söyleyebiliriz.
1: Peki efendim, şunu da sormak isterim. Özellikle dün akşam nem oranı çok yüksekti. Bu önümüzdeki günlerde de özellikle akşam saatlerinde nem oranının artış gösterdiğini görebilir miyiz?
0: Evet. Şimdi tabii hava sıcaklığı yüksek. Karadeniz ve Marmara Denizi bizi etkiliyor. Deniz yüzey sıcaklığı yüksek. Poyraz'ı da aldığınız zaman biraz böyle buharlaşma daha fazla alıyor ama tabii ki yaz itibariyle işte metropolün olması dolayısıyla ne diyelim, betonlaşma, asfalt bu nemi çekiyor, sıcağı çekiyor. Gece de güneş batımında tekrar vermeye başlıyor. Bir de nemi de üzerine eklediğiniz zaman maalesef ikiye katlı. İşte akşamları yatmak zor oluyor. Çünkü neden? Nem yüksek. Dün mesela %80, %90'larda bir nem vardı. Sabah baktığınızda da arabanın üzerinde yoğuşmadan dolayı su damlacıkları camlarınızı kaplamış oluyor.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi önümüzdeki 8-10 günlük süre içerisinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Kavurucu sıcaklıklar mega kent sakinlerine zor anlar yaşatmaya devam edecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların saatler 11 ila 17 arasında dışarıda bulunmaması büyük hayati önem taşıyor diyelim ve bizler sözleri bu noktadan stüdyoya bırakalım.
2: Tarihi ve kültürel mirasıyla, özgün tatlarıyla Malatya, ikinci kez ev sahipliği yapacağı Türkiye Kültür Yolu Festivali ile 8-16 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilere unutulmaz bir festival coşkusu yaşatacak.
3: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı Malatya olacak. Malatya ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak.
4: Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın.
3: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Arslantepe Höyü ile insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden birine ev sahipliği yapan Malatya, köklü tarihi, zengin kültürel mirası, güçlü gastronomi kültürüyle festival boyunca her yaştan ziyaretçiye unutulmaz bir deneyim sunacak. Malatya Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, festival kapsamında belirlenen 31 lezzet noktasında Malatya mutfağının özgün tatları ziyaretçilerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kalkma sürecini kararlılıkla sürdüren Malatya'nın kültürel ve sosyal hayatına Türkiye Kültür Yolu Festivali aracılığıyla destek vermeyi önemsediklerini belirterek, festivalin şehrin zengin tarihi ve kültürel mirasının daha da geniş kitlere tanıtılmasına da önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Konserden sergilere, çocuk etkinliklerinden gastronomi programlarına uzanan yüzlerce etkinlikle Malatya'da festival coşkusu 8-16 Ağustos tarihleri arasında yaşanacak.
2: Mevsim yaz haliyle etkinlikler, festivaller yurdun dört bir yanında. Kastamonu'nun tarihi Taşköprü ilçesinde bu yıl 36.sı düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı. Yurt dışından gelen konuk

0: ekiplerin dansları Taşköprü Festivali'ni takip eden vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
1: Adeta sarımsak bayramı yaşandı. Beyaz altının önce hasadı ardından festivali yapıldı.
2: Sarımsaklı yemekler, sarımsağın kullanıldığı yemekler, yemek çeşitlilikleri bir çok çeşit ürün ortaya çıktı. Taşköprülü hanımların el becerileriyle ve emekleriyle, yetenekleriyle.
1: Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin 36.sı renkli görüntüler eşliğinde başladı. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen Kolombiya, Güney Kore, Rusya, Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kültür elçileri, yerel kostümleri eşliğinde bando takımı ise marşlar çalarak Sarımsak Festivali'ni adeta renk cümbüşüne çevirdi.
3: Coğrafi işaret tescilli Taşköprü sarımsağı, kendine has aroması, yüksek kalitesi, uzun süre muhafaza edilebilmesi ve eşsiz lezzetiyle dünya çapında haklı bir şöhrete sahiptir.
1: Muhteşem festivalde Taşköprülü kadınların dahil olduğu sarımsaklı yemek yarışmaları düzenlendi. Taşköprü'nün marifetli kadınları sarımsak reçeli, sarımsaklı baklava, sarımsaklı mantarlı pilav, sarımsak festival yemeği, sarımsaklı mantı gibi yüze yakın yemeğin dereceye girmesi için yarıştı.
4: İlk defa geldim sarımsak festivaline. Daha önce Taşköprü filmi için gelmiştim, gala gecesi için. Çok sevdim Kastamonu ve Taşköprü'yü, gönlümü bıraktım. Çünkü burada inanılmaz bir tarihi doku var. Benim için sarımsak sağlık demek.
1: Festival 9 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek. Çok sayıda etkinlik ve konsere ev sahipliği yapacak.
0: Daha paylaşacağımız çok haber var ama bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturabilirsiniz.

0: başvurun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 Ağustos gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan 10 yıl boyunca kırmızı kategoride aranan ve geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da yakalanan terörist Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Terörist Karatepe hangi itiraflarda bulundu aktaracağız. Yunanistan'dan bir kez daha Türkiye'yi hedef alan kışkırtıcı açıklamalar geldi. Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı Konstantin Floros Yunan basınına röportaj verdi. Peki ne söyledi? Orada bakacağız. Meksika'da sosyal medya canlı yayınında kan donduran bir infaz gerçekleşti. Sosyal medya fenomeni TikTok'ta canlı yayın yaptığı esnada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı, hayatını kaybetti. O anlara ilişkin görüntüleri de ekrana taşıyacağız. Türkiye'nin gurur veren şirketlerinden biri olan Aselsan, bu yılın ilk yarısında da güçlü büyümesini sürdürdü. Şirketin cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 arttı. Aselsan ayrıca Forbes Global 2000 listesine ilk kez girdi. Detayları paylaşacağız. İstanbul Güne, Küçükçekmece'de meydana gelen acı bir trafik kazasıyla uyandı. Bir otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu biri polis, 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. O acı kazanın görüntüsünü de ekrana getireceğiz. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Efendim günün ve önümüzdeki sürecinde en önemli meselesi terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu bugün. Ankara'dan da peş peşe destek mesajları geldi.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
2: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni eşik aşıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifin meclise sunulmasıyla birlikte Ankara'dan peş peşe açıklamalar geldi. Siyaset ve bürokrasinin önde gelen isimleri terörsüz Türkiye sürecine destek mesajları verdi. İlk mesaj Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, teklifin eşsiz bir demokrasi örneği olduğunu vurguladı. İç cepheyi güçlendireceğini, milli birlik ve kardeşliği daha da pekiştireceğini ifade etti.
3: İnanıyoruz ki bu adım siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkanlar ve fırsatlar sunacak. Demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır. Bu sürece katkı sunan siyasi partilerimize, görüş ve önerileriyle çalışmalara değer katan sivil toplum temsilcilerimize ve süreci sağduyuyla takip eden basın emekçilerimize teşekkür ediyorum.
2: AK Parti Genel Başkanı Efkan Ayla ise paylaştı.

0: Mesajda terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya ulaşıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, meclisin tarihi sorumluluğu ve milletin desteğiyle sürecin Türkiye yüzyılı hedeflerine katkı sağlayacağını, toplumsal barışı ve bölgesel istikrarı güçlendireceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de ilk değerlendirmesini AK Parti MKYK toplantısı sonrasında yaptı. Süreci baltalamaya çalışanlara mesajı netti.
1: Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Bu bölgemizde herkes için, Türk için, Kürt için, Arap için, Sünni için, Alevi için ve diğer herkes için, Şii için kötü niyet besleyenlere bu kötü niyetlerinden ne geçit vermeyecek şekilde verilen bir cevaptır diyebiliriz. Silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, bahsettiğim bu bütün şube ve uzantılarıyla birlikte gündemden çıkması geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir.
2: Süreç başından bu yana elbette destekleyen, bu konuda yoğun çaba sarf eden ve altında elbette imzası olan, tarihe not düşen ki tarihi bir süreçten bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine, gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren, başta Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum ifadesini kullanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece dair, gelinen noktaya dair paylaşmış olduğu mesajında. Terörsüz Türkiye'de kritik bir eşik daha aşıldı. Evet, çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu bugün. Sürecin güçlenerek ilerlemesi, bir dönem kan ve gözyaşıyla anılan bölgede sağlanan refah ve huzur iklimine de katkıda bulunuyor. Gelinen son aşamaya ve kardeşlik sürecine Diyarbakır halkı ne diyor? Kentte şu ana kadar neler değişti ve beklentiler ne yönde? Mikrofonu vatandaşımıza uzattık.
3: Terörsüz Türkiye süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler bölge ekonomisine önemli katkılar sundu. Sadece ekonomi değil, aslında yerli ve yabancı turistler de Diyarbakır'a adeta akın akın geldi. Ve sadece bu yıl içerisinde Diyarbakır'a 1 milyon üzerinde yerli ve yabancı turist geldi.
4: Ben de Bursa'dan geliyorum. Elazığlıyım. Her geldiğimde ziyaret ediyorum. Gayet rahat gelip gidiyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah bu şekilde devam eder. Çok turizme katkı sağlayacak, dışarıdan gelenlerin sayısı artacak, o özgüven artacak, insanların içindeki o kuşku kalmayacak. İnşallah böyle ferah, nezih, güzel bir şekilde bu süreç böyle devam eder ve herkes için hayırlısı bu olur.
5: Kimse ölmesin. Tabii ki büyük etkileri Cumhurbaşkanımıza, Bahçeli'ye de teşekkür ederiz yani bu barış süreci sürdüğü için. Herkese teşekkür ederiz bu katkısı için herkesin. Biz istiyoruz ki yani huzur ve ortam olsa, güzel Diyarbakır'da işlemler güzel, daha iş olur, daha güzel ortam oluyor.
6: Bölge sur içi bölgesidir. Zaten eski olayların olduğu bölgedir. Ama şimdi mesela eski olaylardan bir eser görmüyoruz. Daha huzurlu, daha rahat bir gezim oluyor. Yani her şeyin hayırlısını diyelim. Daha iyi, daha güzel. Turizm açısından da burası daha çok şenlendi. İnsanlar biraz daha güvenerek geliyor. İnsanların daha çok gelip görmesini isteriz. Diyarbakır eski Diyarbakır değil.
7: Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz bir Diyarbakırlı olarak. 40 yılı aşkındır bölgemizde süren bölgesel terör faaliyetleri, yani Türkiye ülkemize yönelik terör faaliyetleri son birkaç yıldır ülkemizin özellikle milli

Savunma sistemlerinde geliştirdiği ekipmanlarla güçlü bir hale gelince tabii terör alanı da daraldı. Ancak son çerçeve yasayla artık şey oldu, bu taşlandı.

0: Dileklerimizi buradan Diyarbakır'dan iletiyoruz. 50 yıldır Diyarbakır'da, Güneydoğu'da, Türkiye'de terör olaylarıyla beraber bu halkın, bu insanların çektiği çileleri burada, bu coğrafyada en derinden, en bedel ödemişler olarak buradan bütün Türkiye halkına seslenmek istiyorum. Herkes böyle bir süreçte elini taşın altına koymaya davet ediyorum.
1: Ki şu anda görüyorsunuz Sur'umuz, şehrimiz, memleketimiz huzur içerisinde. Anneler ağlamıyor, acı yok, gözyaşı yok, insanlar ölmüyor. Ve bu bir nevi aslında Türkiye'nin önünü açan bir barış programıdır. Diğer dış güçlerin eline düşecek malzeme kalmadı.
2: Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesine ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan önemli mesajlar geldi. Anadolu Ajansı Briefing dergisi için kaleme aldığı makalede Duran, Türkiye'nin ittifakın çevresinden merkezine olan yolculuğunu anlattı.
3: Türkiye NATO içinde çevreden merkeze konumlandı. Vazgeçilmez güvenlik sağlayıcısı rolü perçinlendi. Ankara'daki NATO zirvesinde NATO 3.0'ın kapıları aralandı. Değerlendirmeler İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, başkentteki NATO zirvesinin şifrelerini Anadolu Ajansı Briefing dergisi için kaleme aldı. Duran, makalesinde zirvenin Türkiye'nin NATO içindeki konumunu yeniden tarif eden ve ittifakın geleceğinde Türkiye'nin rolünü daha görünür kılan stratejik bir eşik olduğuna dikkati çekti. Duran, NATO içinde elde edilen başarılar ve son zirveyle birlikte Türkiye'nin ittifak içinde artık çevrede değil, merkez konumunda bulunduğunu belirtti. Bölgemizdeki gerilimler ve Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin sahada, masada elde ettiği kazanımlara vurgu yaptı. Türkiye'nin Karadeniz, Kafkasya, Akdeniz ve Orta Doğu'yu birlikte okuyabilen bölgesel liderlik kapasitesi olduğunu söyledi. NATO zirvesi boyunca Türkiye'nin ittifakın geleceğine yapacağı yaklaştığını anlattı. İletişim Başkanı savunma sanayinin ittifak içindeki güç dengelerine olan etkisine dair bir parantez açtı. Ankara zirvesi savunma sanayinin ittifak siyasetindeki merkezi rolünü daha görünür kıldı dedi. Türkiye'nin gelişen savunma sanayi, üretim kapasitesi ve teknolojik altyapısının ortak üretim ve tedarik zincirleri açısından müttefikler nezdinde dikkat çeken unsurlar arasında yer aldığının altını çizdi.
2: FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıl boyunca kırmızı kategoride aranan ve geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da yakalanan terörist Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Terörist Karatepe, firar sürecinden Pensilvanya ziyaretine ve darbe gecesi Çiğli'de yaşananlara kadar pek çok ayrıntıyı itiraf etti.
4: FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe örgüt bağlantısını, firari sürecini ve darbe girişimini anlattı. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı.
5: Kaçtı, adalete şu an teslim ediliyor.
4: Terörist Karatepe ifadesinde 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne paraşüt kursu için gittiğinde örgüt lideri Fethullah Gülen'i Pensilvanya'daki malikanesinde ziyaret ettiğini anlattı. Gizli sorumlu Muhammed Baran'ın yönlendirmesiyle gerçekleşen ziyarette terörist elebaşı Gülen'in de kendisine dua okuduğunu ve çıkışta kendisine tesbih ve takke hediye edildiğini söyledi. Öte yandan Karatepe 15 Temmuz gecesi İstanbul'dan helikopterle önce Çiğli'ye ardından Marmaris'e geçtiklerini belirterek operasyonun amacının Cumhurbaşkanı'nı sağ ele geçirmek olduğunu Çiğli'de öğrendiğini iddia etti. Terörist Karatepe ifadesinde o gece yaşanan çatışmayı da anlattı. Otel içerisinden konuta doğru ilerlerken üzerimize ateş açıldı. Ben de hedef gözetmeksizin uyarı amaçlı karşılık verdim. Çatışma 10 dakika kadar sürdü. Koruma polisleri derdest edildikten sonra Şükrü Seymen ve Zekeriya Kuzu'nun polislere şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini gördüm ifadesini kullandı.

0: FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe, darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıktan sonra silahlarını ve teçhizatını toprağa gömdüğünü ifade ederken, otostop çekerek İzmir'e, oradan da ailesinin yardımıyla Afyonkarahisar'a geçtiğini belirtti. Ayrıca firar sürecine dair detayları da anlattı.
1: Ülkeni bir lira taklıyor, utanmadı mı şerefsiz?
0: 10 yıllık firari sürecinde babası tarafından İstanbul'da hazırlatılan Tayfun Gezveci adına düzenlenen sahte kimliği kullandığını, ancak yakalanma korkusuyla kendisini çevresine salih olarak tanıttığını ifadesinde söyledi. Terörist Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da dikkat çekmemek için geceleri çöplerden hurda topladığını, inşaatlarda farklı işlerde çalışarak geçimini sağladığını anlattı. Karatepe yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığını belirterek, ablasıyla haberleşmek için ortak bir e-posta adresine girerek mesajları taslak olarak kaydettiklerini ve göndermeden iletişim kurduklarını itiraf etti. Karatepe 15 Temmuz 2026 tarihindeki haberlerde isminin tekrar geçtiğini görünce deşifre olmaktan korkup ev değiştirmeye çalışırken yakalandığını belirtti.
2: Hakkında zincirleme yolsuzluktan fezleke bulunan Özgür Özel siyasi etik yasası istedi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yasanın çıkmasını engellediği için Türk vatandaşlarının Avrupa'da serbest dolaşımdan mahrum kaldığını iddia etti. Peki bu iddialar doğru mu?
3: Avrupa Birliği ile serbest dolaşımın olmamasına siyasetin pek çok şüpheden, kirden, pastan arınma imkanına karşı olan tek kişi, bugün de başımızdaki kişi Recep Tayyip Erdoğan denen kişidir. Bir başkası değildir.
4: Özgür Özel doğru mu söylüyor? Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye vize serbestisi tanımamasının sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015'te siyasi etik yasasına karşı çıkması mı? Özgür Özel böyle söylüyor. Türkiye'nin önüne konulan 60 kriterden sonuncusunun yerine getirilmemesi nedeniyle bugün Türk vatandaşlarının Schengen vizesinden mahrum kaldığını iddia ediyor.
3: Kala kala bir tane kanun kaldı. O da neydi biliyor musunuz? Siyasi etik yasası, siyasi ahlak yasası. Sayın Davutoğlu'na biz tam destek verdik. Muhalefet partileri tam destek verdi. Her şey tamamken Sayın Erdoğan güya tarafsız cumhurbaşkanı iken bir telefon açtı. Davutoğlu'nu yanına çağırdı. Ne yapıyorsun sen dedi. Nasıl çıkarırsın?
4: Aslında Davutoğlu'nun niyeti pek Özgür Özel'in lanse etmek istediği gibi iyi değildi. 17-25 Aralık operasyonu FETÖ'nün yargı üzerinden yapmak istediği bir darbe girişimiydi. Merkezinde 4 bakana ilişkin iddialar vardı. Davutoğlu da bu FETÖ iddialarını fırsata çevirerek AK Parti'de muktedir olmak istedi. Buna yönelik gizli ajandasını yolsuzluk iddialarının ardına saklamaya çalıştı.
5: Kim herhangi bir şekilde harama bulaşırsa, kardeşimiz de olsa onun kolunu koparmaya kararlıyız.
4: Siyasi etik yasa tasarısını gündeme soktuğu ay, dört bakanın Yüce Divan'da yargılanmasının önünü açmak için çaba harcadı. Adı geçen bakanları toplayıp onlara meclisin onayına gerek kalmadan Yüce Divan tavsiyesinde bulundu.
6: Tavrım açık oldu, artık bunu kamuoyu da biliyor. Orada bulunan 9 AK Partili, hepsi de hukukçu üye ve komisyon başkanı. Doğru yolun olması gereken bu arkadaşlarımızın Yüce Divan'da aklanması olduğu yönünde kanaat beyan ettiler. Yani oradan gelen kanaat bu yöndeydi. Benim de kanaatim bu yöndeydi.
4: Yani siyasi etik yasası çabasında ana motivasyon vize serbestisi değildi. Üstelik o dönem vize meselesinin asıl düğümlendiği nokta terörle mücadele yasasıydı. Türkiye'nin hem DAEŞ'la hem PKK'yla hem de FETÖ'yle aynı anda mücadele ettiği yıllardı. Nitekim kısa bir süre sonra da FETÖ'cü darbe girişimi yaşanacaktı.
5: Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ.
4: Zaten Avrupa Birliği de vize serbestisi konusunda pek de samimi değildi. Çifte standardını, o kriterlerin sayısını artırarak gösterdi. Onlardan biri de Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik. Avrupa Birliği vize serbestisi için Türkiye'nin tüm Avrupa Birliği üyeleriyle adli işbirliği yapması şartını koşuyor. Buna Güney Kıbrıs Rum kesimi de dahil. Bu da Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti davasından vazgeçmesi anlamına geliyor.
7: Gerçekleştirdiğimiz
5: Barış Harekatı'nın 47 yıldır hala hazmedilemediği anlaşılıyor.
4: Peki Özgür Özel bugün yeniden siyasi etik yasası iddialarını ortaya atarken samimi mi?
3: AK Parti siyasetine açık çağrımdır. Greco kriterlerine tam uyumlu siyasi etik yasası, siyasi şeffaflık yasası yeni partinin size ilk önerisidir. Hodri Meydan, biz buradayız.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi. Özgür Özel, eğer samimi olsaydı, önce bu fezlekelerin genel kurul gündemine gelmesi için çaba gösterip aklanmayı denerdi.
2: Yunanistan'dan Türkiye'yi hedef alan kışkırtıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Yunan basınına röportaj verdi. Açıklamalarında Türkiye'ye küstah bir tehdit de vardı.
0: Yunanistan'dan yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi. Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Ankara'yı tehdit etti. Yunan basınında olası bir çatışmaya ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Floros, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Prototema'ya röportaj verdi. Yunan topraklarına ayak basan herkese önce yakacağız, sonra da kim olduğunu soracağız sözlerini yineledi. Bunun yalnızca sert bir söylem olmadığını, Yunanistan'ın caydırıcılık anlayışının temelini oluşturduğunu öne sürdü. Türkiye'den gelen bir gece ansızın gelebiliriz söylemine atıfta bulundu. Floros, bu tür açıklamalara verilecek en güçlü cevabın caydırıcılık olacağını savundu. Olası bir gerilimin Türkiye sınırındaki tüm cepheye yayılması gerektiğini iddia etti. Yunan general, olası bir saldırının yalnızca askeri değil, siyasi ve ekonomik açıdan da ağır sonuçlar doğuracağının karşı tarafa hissettirilmesi gerektiğini söyledi. Floros, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından programdan çıkarıldığını hatırlattı. Yunanistan'ın önceliğinin Türkiye'nin adımlarını takip etmek değil, kendi caydırıcılık kapasitesini sürekli güçlendirmek olduğunu savundu. Floros, Atina'nın uzun vadeli silahlanma planını kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini söyledi. Yunanistan'ın İsrail teknolojisiyle kurmayı planladığı milyarlarca euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi de ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, hükümetin savunma politikasını sert sözlerle hedef aldı. Türkiye'ye ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündem oldu. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan eski bakan, Atina yönetiminin İsrail destekli hava savunma sistemine bağladığı güvenin gerçekçi olmadığını savundu. Milyarlarca avroluk silahlanma programının ülkeyi daha güvenli hale getirmeyeceğini öne sürdü. Eski bakan, İsrail'le kurulan askeri işbirliğinin de Yunanistan açısından ciddi riskler barındırdığını söyledi. Tel Aviv'e güvenilmemesi gerektiğini söyledi. En dikkat çeken çıkışsa Türkiye ile ilgili oldu. Varoufakis, kurulması planlanan savunma sisteminin olası bir kriz anında beklenen caydırıcılığı sağlamayacağını savundu. Türkiye'nin askeri kapasitesine dikkat çekti. Eski bakan, eğer bu sistem Türk füzelerinin yarısını düşürmeyi başarırsa Ankara bunun yerine iki katından fazlasını fırlatır dedi. Türkiye, İsrail için çok büyük bir balık diyen eski bakan, Tel Aviv yönetiminin Ankara ile doğrudan karşı karşıya gelmeyi göze alamayacağını öne sürdü. Varoufakis bu nedenle Yunanistan'ın güvenliğini başka ülkelerin stratejik hesaplarına emanet edilmesinin yanlış olacağını savundu.
2: Dünyanın birçok bölgesi aşırı sıcakların etkisiyle yanıp kavruluyor. İtalya, Avustralya ve Almanya'da sıcaklık rekorları kırılırken Güney Kore'de 21 kişi sıcaklığın etkisiyle hayatını kaybetti. Birçok ülkede kuraklık sıkıntısı boy gösteriyor.
0: Dünyanın birçok yerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Avusturya'da aşırı sıcak hava dalgası tarihi bir eşiği geride bıraktı. İtalya'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle çok sayıda kentte kırmızı alarm verildi. Sıcaklık sebebiyle Tuna Nehri kurumaya devam ediyor. Ülkenin 3 farklı noktasında ölçülen sıcaklıklar yıllardır kırılamayan ulusal rekoru geride bıraktı. Yetkililer en üst seviyede alarm verdi. Bazı bölgelerde sıcaklık 41 dereceye ulaştı. İtalya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki kırmızı alarm uyarısı yapıldı. Almanya'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve yağış yetersizliği nedeniyle ülkenin en önemli nehirlerinde su seviyeleri kritik düzeye geriledi. Ren, Elbe ve Tuna nehirlerinde birçok ölçüm noktasında su kritik seviyeye düştü. Tuna nehrindeki kuraklık birçok ülkede görülmeye devam ediyor. Asya ülkesi Güney Kore'de de sıcak hava dalgası sürüyor. Sıcaklar ülkenin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıktı. Sıcakların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'yi aştı.
2: Meksika'da sosyal medya canlı yayınında kan donduran bir infaz gerçekleşti. Sosyal medya fenomeni TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı, hayatını kaybetti.
0: Fenomen canlı yayındaydı. Motosikletli iki kişi onun yanında durdu. Ardından silahlı saldırıya uğradı. Feci şekilde can verdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüler Meksika'dan. Trajik olay Sinaloa eyaletinde yaşandı. Meksikalı sosyal medya fenomeni Cesar Gastelum TikTok'ta canlı yayındaydı. İki arkadaşıyla birlikteydi. Yayın yaptıkları sırada motosikletli iki kişinin doğrudan saldırısına uğradı. Kafasından vurularak hayatını kaybetti. Gasteluma yönelik saldırı anı saniye saniye canlı yayınlandı. Sinaloa dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak biliniyor. Polis saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
2: Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir trajedi yaşandı. Şiddetli yağış altında oynanan bir futbol maçı esnasında sahanın ortasına yıldırım düştü. Faciada bir futbolcu hayatını kaybederken 9 oyuncu yaralandı.
0: Yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir trajedi yaşandı. Sahanın orta bölümüne yıldırım düştü. Bir futbolcu hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüler Tayland'dan. Facia Narativat şehrinde yaşandı. Yoğun yağış altında oynanan futbol karşılaşması sırasında sahanın orta bölümüne yıldırım düştü. Şiddetli çarpmanın etkisiyle çok sayıda futbolcu bir anda yere yığıldı. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri sahaya girerek yaralanan oyunculara ilk müdahaleyi yaptı. 9 futbolcu yaralandı. Yıldırım 27 yaşındaki FC Yala futbolcusu Sofan Avaya'ya isabet etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tayland spor camiasındaki çok sayıda kulüp ve spor kuruluşu da trajik olay nedeniyle taziye mesajları paylaştı. Avaya'nın kariyerindeki yükselişi ise yarım kaldı. Geçtiğimiz sezon Pattani FC formasıyla çıktığı 18 maçta 7 gol kaydeden Avaya, takımının Tayland 2. ligine yükselmesinde başrol oynamıştı. Başarılı performansının ardından dikkatleri üzerine çeken futbolcunun trajik ölümünden sadece birkaç gün önce FC Yala'yla sözleşme imzaladığı öğrenildi.

0: Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir vatandaş CHP'li belediye tarafından dolandırıldığını iddia ediyor. Aylık 50 bin liraya kiralayıp 3 yıllık parasını peşin ödediği alana büfe yapmayı hayal ediyordu. Ta ki gerçeğin pek de öyle olmadığını görene kadar. Büfe alanı için vaat edilen metrekarede yapı yapılamaz kararı çıkınca savcılığın yolunu tuttu.
1: Tüm paramı Gökçeada Belediyesi'ne yatırdım dekontlarıyla birlikte.
2: 3 yıllık kira bedelini peşin yatırdı. Kiraladığı alana çivi bile çakamadı. Soluğu savcılıkta aldı. Gökçeada'da yaşayan Uğurcan Kızılaslan, CHP'li Gökçeada Belediyesi'nin açtığı geçici büfe alanı ihalesini aylık 50 bin lira bedelle kazandı. İmzalar atıldı, paralar ödendi. Ancak kısa süre sonra hayal kırıklığı yaşadı.
1: 1 milyon 818 liraya Gökçeada Belediyesi'nin hesabına para ödedim. Müracaatımın sonucu buraya hiçbir şekilde şu an bir yapı yapılamayacağını, bir ticari faaliyette bulunamayacağını, buranın kıyı kenar çizgisinde kaldığını, burada bir imar planının olmadığını öğrendim ve şok oldum.
2: Kızılaslan büfe kurmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurdu ancak bölgenin kıyı kenar çizgisinde kaldığı ve imar planı olmadığı cevabını aldı. Üstelik alanda sadece 6 metrekarelik bir yapıya izin verilebileceği ortaya çıktı.
1: Paramı da aldılar. Çalışamıyorum. Gökçeada'da iş de yapamıyorum. 2 tane çocuğum var. Evime ekmek de götüremiyorum. Resmen beni dolandırdılar. Çoluk çocuk burada şu an iş de yapamıyorum. Adanın hiçbir köylerinde de çalışamıyorum. Mağdurum.
2: İhale şartnamesine uyulmadığını belirten Kızılaslan, CHP'li Gökçeada Belediyesi yetkilileri hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
0: Aselsan yılın ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü. Şirketin cirosu geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 arttı. 88.5 milyar liraya ulaştı. 6 ayda 4.9 milyar dolarlık yeni iş alan Aselsan'ın bakiye siparişleri ise 23.2 milyar dolara çıktı. Aselsan ayrıca Forbes Global 2000 listesine ilk kez girdi.
3: Aselsan'ın küresel pazarlardaki büyümesi 2026'nın ilk yarısında da sürdü. Şirketin enflasyon muhasebesi uygulanmış 6 aylık finansal sonuçları açıklandı. Ciro geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %25 arttı ve 88.5 milyar liraya ulaştı. Büyümede yüksek teknolojili ürünlere yönelik talep etkili oldu. Hava savunma, radar ve elektronik harp, deniz sistemleri, elektro-optik ve güdümlü mühimmat satışlarda öne çıktı. Yapay zeka destekli kent güvenliği sistemleri de büyümeye katkı sağladı. Aselsan'ın aldığı yeni işler de hızla arttı. İlk 6 ayda 4.9 milyar dolarlık yeni sözleşme imzalandı. Bakiye siparişler ise 23.2 milyar dolara ulaştı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, bu rakamın gelecek yıldan itibaren 30 milyar dolar seviyesine çıkmasını beklediklerini söyledi. Büyümeye üretim ve Ar-Ge yatırımları da eşlik etti. Ar-Ge harcamaları 804 milyon dolara, ölçek ve kapasite yatırımları ise 323 milyon dolara çıktı. Yatırımların odağında geleceğin savunma teknolojileri var. Alçak yörünge uydu teknolojilerinden kuantum hesaplamaya, lazer ve sualtı sistemlerinden uzun menzilli güdümlü mühimmata kadar kritik alanlarda çalışmalar sürüyor. Üretim kapasitesi de artırılıyor. Yılın ilk yarısında 19 yeni robotik otomasyon hattı kuruldu. Akıllı mühimmat, hava savunma ve su altı sistemleri için 40 milyon dolarlık yeni üretim ve test merkezleri devreye alındı. Oğulbey Teknoloji Üssü'nün ilk fazındaysa 2026'nın 3. çeyreğinde üretime başlanması planlanıyor. Aselsan küresel arenada da yükselişini sürdürüyor. Şirket dünyanın en büyük halka açık şirketlerinin sıralandığı Forbes Global 2000 listesine ilk kez girdi.
0: İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil İETT otobüsüne çarptı. Biri polis memuru olmak üzere 3 kişi öldü. Kaza nedeniyle D100 Karayolu Avcılar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
4: Beni duyuyor musun?
3: Her şey saniyeler içinde oldu. Otomobil bir anda İETT otobüsüne çarptı. Feci kazada biri polis memuru, toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın adresi Sefaköy D100 Karayolu Avcılar istikametiydi. Otomobil sürücüsü sabah saatlerinde İETT otobüsünü arkadan çarptı. Otobüste bulunan yolcular büyük bir panik yaşadı. İETT şoförü kaza sonrası yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Sağlık ekipleri de otomobilde bulunan yaralılara müdahale etti. Otomobilde bulunan 3 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Durumları ağırdı. 35 yaşındaki polis memuru Gökhan Gaş, 28 yaşındaki Nazlı Cesur ve bir kişi daha hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D100 Karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
0: İstanbul Fatih'te sosyal medyada başlayan tartışmayı tatlıya bağlamak için yapılan barışma buluşması ne yazık ki kanlı bitti. Sevgilimi rahatsız ettiğini iddiasıyla çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralandı.
2: Barışmak için buluştular, pusuya düşürüldüler. Sosyal medyada başlayan sözlü tartışma sokakta cinayetle sonuçlandı. İstanbul Fatih'e bağlı Yedikule Mahallesi'nde iddiaya göre iki grup aralarındaki husumeti bitirip barışmak için gece yarısı bir araya geldi. Ancak buluşma planlandığı gibi olmadı. Tansiyon yükseldi. Sevgilimi rahatsız ettin suçlamasıyla başlayan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kanlı hesaplaşmada 19 yaşındaki Ali Anzo ve Ali Hilal aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Anzo tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
5: Ben sabah geldiğimde orada kan gördüm. Yani orta yaşayan arkadaşlar falan şey yaptım, öğrendim, sordum. 2-3 kişi bu kulübenin arkasında beklemiş, 2-3 kişi de aşağıda bekledim. Yani ona tuzak kurmuşlar.
6: Sese uyandık. Saat 2.30-3 sıra gibiydi. Bir kavga, bağırtı, gürültü sesleri geldi. Bir grup başka bir gruba saldırırken gördük biz burada. Duyduğumuz oydu. Şurada oldu olay, kahvecinin önünde. Ben gördüğümde çocuk yerde yatıyordu. Yerde bıçaklamaya devam ettiler çocuğu.
2: Kavganın ve yere düşen gencin bıçaklanma anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına alırken, kanlı biten buluşmanın ardından sır perdesini aralamak için başlatılan soruşturma sürüyor.
0: Yalova'da boş alana park etmek isteyen kadın sürücüyle kafenin önünde sandalye koyarak yer tutan işletme personeli arasında gerginlik yaşandı. Görüntüler cep telefonu kamerasına da yansıdı.
7: Evet, sandalye koymuş park yerine.
2: Sandalye ile oturdu, sürücünün park etmesine izin vermedi.
7: Sandalyeye oturuyor. Mevzuya bakar mısınız ya? Şaka gibi ya.
2: İlginç park yeri tartışması Yalova'da yaşandı. İddiaya göre kadın sürücü otomobiliyle boş bir park yerine yanaşmak istedi. Ancak bir kafenin önündeki park alanında sandalyeyle oturan kadın personel ısrarla bulunduğu yerden kalkmayarak sürücünün park etmesine izin vermedi. Araç sürücüsü geri gelse de personel yerinden ayrılmadı ve sürücü aracını park edemedi.
7: Kadın çekmek istiyor, sandalyeye oturuyor. Mevzuya bakar mısınız ya? Şaka gibi ya.
2: Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan olayda sürücünün araçtan inerek park yerini engelleyen kadının görüntüsünü çektiği görüldü.
7: Gerçekten bu Adnan Menderes Mahallesi'ndeki işletmeler çok enteresanlar.
2: Tartışmaya neden olan park alanının kafenin bulunduğu binaya ait özel kullanım alanı olduğu iddia edildi.
7: Ne sahibi? Kadın çekmek istiyor, sandalyeye oturuyor. Mevzuya bakar mısınız ya? Şaka gibi ya. Gerçekten bu Adnan Menderes Mahallesi'ndeki işletmeler çok enteresan.
0: Efendim, kavurucu sıcaklar yalnızca bunaltmıyor, direksiyon başındaki sürücüler için de ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlar sıcak havanın sürüş performansını olumsuz etkileyebileceğini belirterek önemli uyarılarda bulunuyor. Güvenli bir yolculuk için alınması gereken önlemler işte haberimizde.
3: Sıcak hava refleksleri yavaşlatıyor, kaza riskini artırıyor. Derece yükseldikçe güvenli sürüş süresi azalıyor. 40 derece sıcaklık güvenli sürüş süresini 53 dakikaya indiriyor.
8: Hava sıcaklığının artmış olması, çok aşırı sıcaklar, özellikle şu son zamanlardaki aşırı sıcaklıklar refleksleri etkileyerek dikkat dağınıklığına ve en kötüsü kazaya yol açabilmektedir.
9: Sıcak havalar yalnızca günlük yaşamı değil, trafikte can güvenliğini de etkiliyor. Uzmanlar vücuttaki sıvı kaybına ve azalan reflekslere karşı sürücüleri uyarıyor. Peki sürücüler sıcak havalarda direksiyon başına geçerken nelere dikkat etmeli?
3: Yaz mevsimiyle birlikte etkisini artıran aşırı sıcaklık, sürücüler için görünmeyen bir tehlikeye dönüşüyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklığın vücutta sıvı kaybına neden olarak dikkat süresini azalttığını ve refleksleri yavaşlattığını belirtiyor.
8: En önemlisi, uzun yol sürücüleri bizim için çok önemli. Kesinlikle su ve tuz kaybının olmaması lazım. Mutlaka suyu bol içmeleri gerekiyor ve yediklerinin mutlaka tuzuna dikkat etmek lazım. Tuzsuz yersek suyu az içtiğimizde bu durumlar tansiyonumuzun düşmesine ve tansiyon

0: Şükrü'de bilinç değişikliğine, bilinç kaybına kadar, hatta daha ilerisi bayılmaya kadar giden ve trafik kazasına yol açan önemli problemlere yol açabilmekte. O yüzden özellikle su alımı mutlaka çok önemli ve tuza dikkat etmek gerekiyor. Bu şu anlama gelmiyor tabii, bol tuzlu yesinler, bunu demiyoruz. Sadece tuz alımını azaltmamamız ve su içmeyi azaltmamamız gerekiyor.
1: Özellikle uzun süre direksiyon başında kalan sürücülerde yorgunluk ve konsantrasyon kaybı daha belirgin hale geliyor. Yapılan çalışmalara göre 30 derecede yaklaşık 80 dakika olarak değerlendirilen güvenli sürüş süresi, hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştığında 53 dakikaya kadar düşebiliyor. Uzun yolculuklarda ise belirli aralıklarla mola verilmesi, hafif beslenilmesi ve herhangi bir halsizlik ya da uyku hali hissedildiğinde araç kullanımına ara verilmesi gerektiğine vurgulanılıyor.
0: Uzun yol sürücüleri bu süreçte çok önemli gerçekten. Sıcaktan, güneşten mutlaka korunmaları lazım. Araç içi klima artık hemen her araçta var. Çok önemli ve güneşten korunmak için şapka da mutlaka yanına alınması gereken önemli kıyafetlerden bir tanesi olarak değerlendirmek lazım.
1: Uzmanlar yaz aylarında alınacak basit önlemlerin hem sürücünün hem trafikteki diğer kişilerin güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.
2: Evet, tüm yurtta aslında hava sıcak ama bir noktada o sıcak daha da yükselecek önümüzdeki dakikalarda. Trabzon'da tabii ki, çünkü Muhammed Salah bekleniyor ve orada da o heyecanlı bekleyişle birlikte atmosfer bir ayrı sıcak. Nesli Şah Yumak bize son durumu aktaracak, çünkü Salah'ı taşıyan uçak da şu dakikalarda havada galiba inmesi bekleniyor, değil mi Nesli Şah?
3: Kupan Türk futbol tarihinin en büyük transfer çalımlarından biri gerçekleşti. Muhammed Salah artık Trabzonspor'da. Bugün öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndaydı. İstanbul'daki sağlık kontrolleri ve karşılaması tamamlandı. Uçağın İstanbul'dan kalkan uçağın saat 20 itibariyle Trabzon Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Salah da VIP çıkıştan çıkıp bir basın açıklaması ve bir konuşma yapması bekleniyor. Şimdi onun beklendiğini aktaralım. Onur Bal da onu bekleyen büyük kalabalığı ekranlarınıza hemen getirsin. Ne demiştik? Türk futbol tarihinin en büyük transfer çalımlarından birinin gerçekleştiğini aktarmıştık. Beşiktaş adını çok duyuyorduk. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra nereye gideceği büyük bir merak konusuydu. Uzun süre aslında Beşiktaş tarafıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Fakat son dakikada Bordo Mavililer Muhammed Salah'ı kendi kadrolarına kattılar. 2 yıl boyunca Bordo Mavili formayı giyecek. Şimdi Muhammed Salah Mısırlı futbolcu. Dünyada bir yandan da evet sesler yükselmeye devam ediyor. Tarihi adını yazdırmış ve en çok kupa kazanan Afrikalı futbolculardan biriydi ve Liverpool'dan aslında sonraki ilk adım neresi oldu? Karadeniz'in incisi Trabzon oldu. Türk futbol tarihinin en büyük transfer çalımı olarak nitelendiriliyor ve Beşiktaş'la anlaşması öngörülürken o anlaşma nereden geldi? Trabzon'dan geldi. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunuyordu aslında Mısırlı Yıldız için. Ciddi girişimi Beşiktaş yapmıştı. Siyah beyazlı kulüp oyuncunun menajeriyle uzun süre temas halindeydi. Fakat son nokta Trabzonspor'a girdi ve kendisinin transferi gerçekleşti. Transfer bonservis bedeli olmadan gerçekleşti. Çünkü Salah Liverpool'dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu statüsündeydi. Ancak bu olsa bile maliyeti çok yüksek oldu. İddialara göre sözleşmenin detayları da var tabii. Sözleşmenin 2 yıllık olduğu söylendi ve yıllık garanti ücretinde 17 milyon euro olacağı değerlendiriliyor ve imza transferinin de 5 milyon euroyu bulduğu söyleniyor. Ki ayrıca kendisinde forma satışlarından da pay alacağı değerlendiriliyor bu noktada. Kendisi 1992 yılında Mısır'da dünyaya geldi bu arada. Profesyonel kariyerine de aslında 2012'de İsviçre'nin Basel takımına transfer olarak Avrupa'ya adım attı. Ardından Chelsea'ye transfer oldu. Ancak düzenli forma şansı bulamayınca sırasıyla Fiorentina ve Roma'da kiralık ve kalıcı olarak oynadı. 2017 yılında da en son Liverpool'da forma giydikten sonra ardından da Bordo Mavili takımla Karadeniz'e doğru yol aldı. Şimdi kameraman arkadaşım Onur Bal da aslında şu an yayında olmasaydı büyük ihtimalle arkamda olacaktı. Geldiğimiz dakikadan itibaren bir Trabzonlu olarak sürekli tekrarladı. Muhammed Salah'ın gelişi büyük bir coşkuyla kutlandı. Şimdi Onur Bal tekrar ekranlarınıza getirecek. Burası var ama yukarıya da gösterebilir misin Onur? Biraz dumandan görmek zor oluyor belki.

0: alanına sığmayan taraftarlar ekranlarınızda geliyor. Havalimanının üstünden bir yol geçiyor. Trabzon Havalimanı'nın hemen üst kısmında da. Şu an ekranlarınıza geliyor. Sonunu görmek neredeyse mümkün değil. Üst taraftan da Muhammed Salah'ın görmek isteyen futbol meraklıları, Trabzonspor sevdalıları işte bu noktayı görebilmek için, dünyaca ünlü futbolcunun Trabzon'a iniş yaptığını görebilmek için her bir noktayı değerlendiriyor aslında. Yine üst taraftan da, üst kısımda da şu an ağacın hatta üstünde iki tane taraftarı görüyorum. Onlar da bizi şu an hani görüyorlar. İki tane futbolcu, futbol sever de şu an aşağıdaki tezahüratlara katılıyorlar bir ağacın üstünden. Burası Karadeniz. Bunun altını çizmek gerekiyor. Trabzon'dayız. Karadenizlilerin hası olan bir memleketteyiz şu anda. Uzun zamandır aslında konuşulan bir transferden bahsediyoruz. Bu arada 15 dakika sonra yapılan açıklamalara göre 15 dakika sonra Salah'ın Trabzon Havalimanı'na iniş yapması değerlendiriliyor. Şimdi biz bir kısmını gösteriyoruz size. Fakat asıl coşku tam olarak iç tarafta. Yine basın açıklaması yapılacak. Yoğun bir şekilde bu noktada heyecan dorukta aslında. Sabah saatlerinden itibaren buradalar ki Salah da İstanbul'dan hareket etmeden önce sağlık kontrolünden geçti ki son olarak Trabzon'un sosyal medya, Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre de yarın 6 Ağustos yani Perşembe günü saat 19.30'da bir imza töreni düzenleneceğinin de açıklaması yapıldı. Bugün evet kendisi geliyor. Kimle geliyor? Hemen onu da söyleyelim. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la buraya geliyor ve yarın da Trabzon'da saat 19.30'da bir imza töreni gerçekleşecek. Onun da altını çizmiş olalım. Yine hani burada binlerce kişi var görmeye çalışan burayı, buradaki kalabalığa, buradaki coşkuya ortak olmak isteyen binlerce kişi var ki Onur'dan ben tekrar bu tarafa dönmesini rica edeceğim. 7'den 70'e herkes bu noktada buradaki coşkuyu yakından takip ediyor ve burayı, buradaki atmosferi yaşamak istiyor ve takribi 15 dakika sonra da buraya gelmesi öngörülüyor diyelim. Yine buraya girmek isteyenler oluyor. Bu noktada binlerce kişi buraya geldi diyelim. Yine süreci de bizler takip ediyor olacağız. 15 dakika sonra da dünyaca ünlü futbolcunun Trabzon'a adım atması bekleniyor diyelim. Süreci aktardık. Sözü size stüdyoya bırakalım Kanya Akbaş.
1: Nesişa çok teşekkürler. Evet orada yoğun bir heyecan var. Yoğun bir kalabalık var. Ama şimdi buradan bir de bunu maçlar başladığında ne olacak oraya çevirmek lazım. Ne demek istiyorum? Bu kalabalık elbette maçlar oynandığında Muhammed Salah'la birlikte herhalde tribünler dop dolu olacak. Salah'ın açıklanmasının ardından sadece resmi açıklama yapıldıktan sonra 10 binin üzerinde kombine bilet satışı gerçekleşmiş ki daha önümüzde bir süreç var. Bundan sonra daha da artacaktır. Forma bir yandan yani Trabzonspor için Muhammed Salah adeta yeni bir heyecan, yeni bir can suyu diyebiliriz. Tabii Süper Lig'de 4 büyüklerin transfer yarışında önemli bir adım attı Trabzonspor. Fenerbahçe kanat arıyor, Beşiktaş golcü arıyor, Galatasaray'dansa bu transfer sezonunda henüz bir ses çıkmadı.
2: Beşiktaş çabaladı, anlaşmaya varamadı. Trabzonspor bombayı patlattı. Transfer döneminin en başarılı hamlesini Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katan Trabzonspor yaptı.
3: Şimdi şey tartışmaları başladı. Süper Lig'de tarihi baz aldığımızda en iyi transfer Muhammed Salah mıdır? Roberto Carlos var, Anelka var, kariyer bakımından Drogba var. Osimhen daha aktif bir transfer evet doğru ama Muhammed Salah saha içi saha dışı anlamında tartışmasız bir numara.
2: Süper Lig'de transfer dönemi sürüyor. Dünya yıldızı Muhammed Salah, Bordo Mavi takıma transfer oldu. Mısırlı yıldız tatilini geçirdiği Yunanistan'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. Salah, Atatürk Havalimanı'nda Bordo Mavili taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Muhammed Salah, İngiltere'de Mısır Kralı lakabına sahip. 2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkıp 12 gol 10 asist kaydetti. Sezonun genelinde Premier Lig'de 27 maçta 7 gol 7

0: asist. Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 3 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.
1: Performansı Liverpool'un takım oyunu düşündüğümüzde, Arne Slot'u biraz daha düşündüğümüzde Salah'ın zaten oradan erken ayrılık dönemi de gelmişti. Yani biraz daha burada Salah'ın performansı değil de takımının durumunu ön plana çıkarmak gerekiyor.
0: Fenerbahçe cephesinde de hareketlilik var. Hedef kanatları güçlendirmek. Sarı lacivertli yönetim hücum hattına yıldız bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin hem kanatta hem hücum hattında görev yapabilecek alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ifade ediliyor. Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi hücum gücünü artıracak yıldız transferini sonuçlandırmak istiyor.
1: Tarafında ise Greenwood büyük ekleme. Vedat Muriç keza bu ligin baklarından biri. Bağlantı santraforu her zaman iş yapar. Ake sol stoperi daha rahat ettirecektir. En azından Jadon sol beke kayıyor. Fenerbahçe'deki sıkıntı ise şu. 10+4 kuralı var biliyorsun, yabancı kuralı. O yüzden de geleceklerden daha çok gidecekler şu an ön planda.
0: Son 4 yılın üst üste şampiyonu Galatasaray'da ise transfer sezonu durgun geçiyor. Sarı kırmızılı kulübün 10 numaraya ihtiyacı var.
1: Son 4 sezonun 4 şampiyonu, yani 4 yıl üstte şampiyon olmuş takımın ciddi bekleme ihtiyacı var mı? Ana oyun planına belki sadece bir 10 numaraya var. Çünkü Mertens gitti ama Mertens'le beraber 10 numara rolü Galatasaray'da rafa kalkmıştı. Oraya bir hamle şart. O yüzden de belki ilk 11'e direkt bekleme şart ama derinlikli kadroya ihtiyacı var Galatasaray'ın.
0: Galatasaray'da önümüzdeki günlerde takıma takviye için çalışmaların hız kazanması bekleniyor.
1: Şu an itibariyle Osimhen'le, Sané'yle, Barış'la sezona başlasa ön tarafta hücum hattı yine fark yaratabilir. Orta sahada Torreira diye bir gerçek var. Savunmada Winston Sanchez takıma artık katılmaya hazır. Kalede Uğurcan Çakır, sol tarafta Eren ve Jakobs iyi bir dengeliyor rotasyonu. Galatasaray'ın kadrosu zaten kötü değil. Rakiplerinin eklemeleri Galatasaray taraftarını biraz daha kızdırıyor olabilir. Greenwood geldi, Salah geldi, Beşiktaş'a yine olağanüstü oyuncular geldi. O yüzden de burada geç kalınmış mı? Hayır. Rakipleri sezon erken açtığı için Galatasaray geç kalmış gözüküyor ama yakın zamanda Abdullah Kavukçu'nun dediği gibi transferler gelecektir.
2: Ve bu haberle de biz akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Elbette sözümüz bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Birazdan 24 özel başlayacak. Erkan Kol ve konukları sizlerle olacak. Erkan Kol da hemen programın başında tahmin ediyorum bir Trabzon'a gidecektir. Erkan da iyi bir Trabzonspor taraftarıdır zira. İyi seyirler, iyi akşamlar.

0: Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar.

0: temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. 24 özele başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Bugün aktaracağımız pek çok detay var. Özellikle günün öne çıkan en önemli konusu elbette terörsüz Türkiye mesajı. Terörsüz Türkiye yasası mecliste bugün pek çok açıklama da geldi. Yasanın taslağı paylaşıldı. Çerçeve yasadan bahsediyoruz. Elbette önümüzdeki süreçte buna pek çok eklemleme de olacak. Bu süreci detaylı bir şekilde konuşacağız elbette. Türkiye bir denetim mekanizması bu süreçte oluşturacak. Sahadan gelen bilgiler ışığında bu süreç başlayacak. Değerli konuklarım var. Bu mesele üzerine bir de geçtiğimiz gün içerisinde Özgür Özel ile ilgili hazırlanan fezleke İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Çok önemli bir detay. Bu da özellikle Yeni Parti ve CHP açısından baktığımızda mesele. Hepsini konuşacağız. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş bizlerle. Fatma Hanım, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Erkan Bey.
0: Ortada uzmanı Haydar Uç. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Erkan Bey.
0: Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir. Çağrı Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi konulara başlayacağız. Bir de bir yandan da gözümüz Türkiye'nin bir de başka bir gündemi var. Sporda, futbolda bir gündemi var. Biliyorsunuz Trabzonspor Muhammed Salah'ı transfer etti. Uçakta sanıyorum şu an. Önümüzdeki birkaç dakika içerisinde Trabzon'a inmiş olacak. 24 ekibinden Nesli Şahyumak da takip ediyor o süreci. Türk futbol kamuoyu aslında taraflı tarafsız herkes bu transferi konuşuyor. Birazdan Trabzon'a gideceğiz. Oradaki neşeyi, oradaki coşkuyu da aktarmaya çalışacağız önümüzdeki dakikalarda. Ama biz konumuzla, esas meselemizle başlayalım. Haydar Uruç, şimdi burada bazı detaylara baktığımızda ne var? 12 maddeden oluşan bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. İnfaz erteleme meseleleri var. 15 yıl üzeri suçlara 10 yıl erteleme gelecek. Teklifte bazı hükümler hemen yürürlüğe girecek. Yasadan faydalanmak isteyen 6 ay içinde başvurabilecek. Tabii burada 15 yıl altında olanlara 5 yıl erteleme. Ama bu bahsettiğimiz şey tabii ağırlaştırılmış müebbet hapislerin dışındaki durumlardan bahsediyoruz. Büyük bir suça bulaşmamış. Tabii bunların değerlendirmeleri yapılacak. Bu detaylar var. Soruşturma aşamalarını da kapsayacak yasa. Önemli. Erteleme süreçlerinde yeniden bir terör suçu işlenirse tüm bu haklar kaldırılacak. Böyle bir detay da var. Kanun özel, geçici ve müstakil olacak. Belirli bir süreyi kapsayan bir çerçeve yasadan, adı üstüne bahsediyoruz zaten. Süreç şöyle işleyecek. Önce sahadaki durum ne? Devlet ona bakacak. PKK'nın silah bırakması meselesi. PKK önce silahı bırakacak, terör örgütü. Güvenlik kurumlarının bunu tespit aşaması var bu süreç içerisinde. Bu tespit aşaması işletilecek. Daha sonra bu iş tamam. Terör örgütü tüm organlarıyla silah bıraktı ve artık teröristler dışarıda, ülke dışında farklı noktalarda değiller kararını Milli Güvenlik Kurulu verecek. Ve ondan sonra bu bahsettiğimiz kanun hükümlerinin uygulanması süreci başlayacak. İşte az önce bahsettiğimiz o soruşturma ertelemesi, infaz ertelemesi ve silah teslimi ve işte başvuru süreçleri başlayacak. Peki Haydar Uruç, bu denetim mekanizması, herkes bunu çok merak ediyor. Buradan başlayalım. Önce tabii yasayla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Sadece sorulmada sınırlı kalmayın ama bu çıkan yasa ışığında o denetim mekanizması nasıl işleyecek? Biz teröristlerin silah bıraktığını, artık bir terör örgütünün olmadığını, tüm organlarıyla kendini feshettiğini nasıl anlayacağız? Süreç nasıl işleyecek?
2: İşte Erkan Bey, geçen hafta da hatırlarsın.

0: Bu tespit ve teyit süreci nasıl olacak diye sormuştunuz. Ben de o mümkün mertebe onları anlatmaya çalışmıştım. O aradan geçen süre içerisinde de yine böyle hem süreci takip ettik hem de bölgedeki TSK unsurları, Milli İstihbarat Teşkilatımızın unsurları tarafından yapılacak tespit ve teyitlere ilave olarak Türkiye'nin teknolojik bazı kapasiteleri de var. Bölgeyi izleyen işte uydu imkanlarımız var. Yani eskiden olduğu gibi sadece sahadan insan istihbaratıyla değil, havadan izlemelerle de bunun kolaylıkla eskiye nazaran tespit edileceğine yer bilgiler paylaşıldı. Hatta bizim medyamızda olmasa da işte yabancı bazı medya organlarında PKK'nın özellikle işte Gara'daki hareketliliği, Sincar'daki hareketliliğine yönelik de haberler yapıldı. Takip etmişsinizdir bilmiyorum. İşte oradan çekilip Kandil'e doğru bir geri çekilmeden bahsediliyor. Dolayısıyla bu süreç sizin de söylediğiniz gibi güvenlik birimlerimiz tarafından halihazırda takip ediliyor. Bu takip edilme işi bittikten sonra gerçekten terör örgütünü, yani bir hani sözde değil özde diyoruz ya, sembolik silah bırakmalar, sembolik silahları yakmalar değil de gerçekten de hem TSK'nın hem Milli İstihbarat Teşkilatımızın unsurları tarafından örgütün kendisini feshettiğine ikna olunması, bu silahların bırakılması, teslim edilmesi orada belirlenen bir yerlere teyit edildikten sonra Milli Güvenlik Kurulumuz bununla ilgili bir karar alacak ve terör örgütünün feshedildiği, silahlarını tamamen bıraktığı açıklanacak. Milli Güvenlik Kurulu tarafından yayınlanacak ve bundan sonra bu 6 aylık süreç o zaman başlayacak. Yani biz bugün kanun teklifi meclise sunuldu biliyorsunuz. Cuma günü öğleden sonra komisyon aşaması başlayacak. Ben de Abdullah Güler Bey'in AK Parti Grup Başkanı'nın açıklamasını dinledim. Denk geldi. Yani 12 madde az gibi gelebilir ama bu kapsamda düşündüğünüz zaman, maddelerin içine baktığınız zaman neredeyse bütün soru işaretlerini karşılayacak cevaplar var. Ona göre yapılmış. Geçmişteki tecrübelerde de ders çıkartılmış. Tekrar aynı hataların yapılmamasına dikkat edilmiş. Hem sizin söylediğiniz gibi yargılama, hüküm verilmemiş süreçler, soruşturma süreçleri, mesela 1 Haziran 2005'ten önceki şeyler muaf. Bunun içinde değil. İşte örgütün lider kadrosuna saldırı emri verenlere de bir şey yok. Bu kapsamda değiller. Cinayete uğraşmış, özellikle güvenlik kuvvetlerimize karşı saldırılar gerçekleştirmiş kişiler de bu kapsam dışında. Belki de en önemli şey, çünkü bununla ilgili geçen haftadan beri takip ettiğimiz bir şey var. Bu af olacak mı, terör örgütlerine yönelik bir af olacak mı şeklinde ben de takip ediyorum medyadan, sosyal medyadan da. Bunun PKK, KCK ve türevleri için olduğu özellikle belirtiliyor. Yani buradan bu süreç yasasından, çerçeve yasadan ne FETÖ, ne DAEŞ, ne de DAEŞ-KPC gibi ülkemizde geçmişte varlık göstermiş, eylem yapmış ve bugün de hala kalıntıları olan diğer terör örgütleri kastedilmiyor. Onlar kapsam dışında. Sadece PKK, KCK ve türevlerinden bahsediliyor.
1: Şu vurguyu da özellikle tekrar tekrar yapmak lazım. Bu bir af değil.
0: Af değil. Yani bunu zaten başından beri söylüyoruz. Bugün evet. Abdullah Bey de bunun altını özellikle çizdi. Bunun bir af olmadığı zaten komisyon aşamasından beri biliyorsunuz bu hep söyleniyor. Zaten komisyonun raporuna istinaden yapılan bir çalışmaydı ve komisyonun raporunun talepler kısmında olan şeylerin de çoğunluğunun karşılandığı anlaşılıyor. Bir süreç bu. Tabii bu sürecin hemen akşamdan sabaha gerçekleşeceğini beklemek çok gerçekçi değil ama şöyle bir şey var. Bu Milli Güvenlik Kurulu tarafından bu karar onaylanıp yayınlandıktan sonra başlayacak süreçte de terör örgütünün üyelerinin de o 6 aylık süreyi kaçırmaması gerekiyor. Bizim ülkemizin buna yönelik bir tecrübesi var. 1928 tarihli işte Şeyh Said isyanına kaynaklanan durum nedeniyle bir af, o zamanki af, yani o günün koşulları farklı. İşte 25'teki Şeyh Said isyanına karışmamış olan ama bir şekilde zan altında kalmış olanların affedilmesi, topluma entegre olması için yapılan bir süreç var. Orada da böyle geçici bir süreç için yapılan bir kanun varmış. Aslında neredeyse benzer ama tabii hem dönemin koşulları farklı, hem içerik farklı, hem de süreçle ilgili yürütme şekilleri farklı. Dolayısıyla bu tecrübe edilmiş daha önceden. Bunun tekrarı olduğunu düşünebiliriz. güvenlik yani check balance sistemi var. Sadece süreç sahaya bırakılmıyor. Bence en güzel şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü hem mecliste bir izleme komisyonu kuruluyor hem de

0: devletin, hükümetin bu süreci yürütmesi, süreç içerisinde çıkacak ihtiyaçları karşılaması için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başında olduğu bir komisyon kurulacak.
1: Yani
0: bu komisyon,
1: dinamik bir süreçten bahsediyoruz.
0: Kesinlikle
1: aslında
0: dinamik süreçten.
1: Hatta yol üzerinde yeni gereklilikler olabilir.
0: Tam Abdullah Bey'in

0: teklifi dedi. Bunu bu sürecin içerisinde komisyon aşamasında ya da genel kurul aşamasında diğer partiler destek verebilirler, katkı verebilirler. Bu çerçeve yasa geliştirilebilir, madde sayısı artabilir. Ancak tabii olmayacak şeyler var. Bunun bir af olduğuna yönelik bir algı olmaması lazım ve partilerin de bu yaklaşımda, bu iyi niyetle bir performans sergilemeleri gerekiyor ki ben de bunun çok önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü biz maalesef hem meclis başkanımızın hem de AK Parti grubunun diğer partilerle temasını, bu çerçeve yasaya destek sağlamak için, destek almak için temaslarını takip ettik ve orada İYİ Parti'nin bu konudaki çok olumsuz bir tavrını da takip ettik. Yani parti kendini konumlandırdığı yer itibariyle böyle bir ayrıksız tutum da, almış olabilir ama sonuçta işin içinde, sürecin içerisinde MHP'nin de olduğunu düşünürsek aslında İYİ Parti'nin durduğu yerin ben çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Bunu zaten süreç inşallah yaşayacağız. Kazasız belasız da yürütürsek bir daha aynı terörün yoğun olduğu döneme dönmemek üzere. Buradaki espri de çok önemli. Yani terörün şu an için ortadan kaldırılması değil, bir daha yeniden asla gelmeyecek şekilde ortadan kaldırılmasından bahsediyoruz. Bir de hatırlarsanız geçen hafta konuştuk. Bu sadece Türkiye'nin sınırlarının içini hesap eden, bunun önemsendiği ya da öne çıkartıldığı bir durumdan değil. Bir bölgeye yönelik bir... Evet.
1: Çünkü terörsüz bölge beklenti olmadan var.
0: Yani evet, sadece terörsüz olmaz. Türkiye değil, terörsüz bölgeden bahsediyoruz. Yani bunun içinde Suriye'nin, Suriye'deki durum, Irak'taki durum da bundan etkilenecek ve bu eğer başarıya ulaşırsa biz daha istikrarlı bir Suriye, daha istikrarlı, daha güvenli bir Irak'tan bahsedeceğiz. Hatta İran'daki savaş durumunu ayrı bir yere koyuyorum. İran için de bence, İran'ın geleceği için de çok da önemli bir şey. Çünkü terör örgütünün bir unsuru da PEJAK da İran'da varlık gösteriyor. Onu da hesap ederseniz. Dolayısıyla bölgeyi tamamen terörden arındırmaya yönelik bir proje, bir refah, istikrar havzası yaratılmaya çalışıyor. Şu açıdan çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bu...
1: Tamam,
0: şeyle ilgili ikinci açımı söylerim ama bu infazla ilgili süreçteki açık şeyler de, maddeler de çok önemli, siz söylediniz ya. Yani işte mevcuttaki işte 10 yıl...
1: Onları bir sonraki turda sorayım size.
0: Tamam, onlar da önemli. Biraz çünkü daha. Onlar da yani boşluk bırakılmamış, akla gelecek bütün sorulara cevap verilmeye çalışılmış. O açıdan ben çok yeterli bir çalışma olduğu, dolgun bir çalışma olduğu kanaatindeyim. İnşallah uygulaması da bu şekilde başarılı gider. Ve biz bu 40 yıldan uzun süreden beri yaşamış olduğumuz terör belasından bir daha geri yaşamayacak şekilde kurtulmuş oluruz.
1: Fatma Yeşilkuş, 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Hani bu ilk Sayın Devlet Bahçeli'nin,
2: evet,
1: işte hatırlayalım, DEM sıralarına gidip orada DEM'lerin elini sıkmasıyla başlayan süreç. Sonra yavaş yavaş kıvamında bir şekilde buraya kadar ilerledi, geldi. Aslında aynı süreç içerisinde bir taraftan da işte Suriye'deki sorunun da çözülmesi gerekiyordu. Orada bir adım atıldı. Sonra işte çerçeve yasaya kadar gittik. Bir yandan daha önceki süreçte Irak'ta yapılan operasyonlarla oradaki terör temizliği de kısmen sağlandı diyebiliriz. Yasayı gördük, çerçeve yasa. Tabii az önce konuştuğumuz gibi muhtemelen bir şeyler eklemlenecek, dinamik bir süreçten de bahsediyoruz tabii burada. Genel hatlarıyla baktığımızda bizim bahsettiğimiz o terörsüz Türkiye hedefine bizi götürecek midir bu çerçeve yasa?
2: Şimdi sizin de söylediğiniz gibi uzun bir süreden bahsediyoruz Erkan Bey. Gerçekten hatırlarsanız geçtiğimiz sene meclis tatile girmeyip bir komisyon oluşturdu ve diğer partilerin de keza görüşlerini alarak bir rapor ortaya çıktı. Hatta orada süreçte olumsuz etkilenecek ya da sürece bir şekilde dahil olmuş, bedellerini ödemiş kişilerin de keza aynı şekilde dinlenildiği bir zaman dilimiyle hatırlarsınız ve ortak bir rapor yayımlanmıştı. Nitekim baktığınızda artık bir politika gerçekleştiriyorsanız, eğer terörün son bulmasını ve barışa yönelik bir çözüm adımı atıyorsanız, bunun aynı şekilde siyasi olarak da sahiplenilmesi gerekir. Ne demek istiyoruz? İşte yasa. Eğer siz bunu sahada uygulamanın haricinde bir de siyaseten çerçevelerseniz, onu bir standartlaştırılmış bir bütün haline getirirseniz, asıl o denli, o zaman bir tam anlamıyla adım atmış olursunuz. O yüzden biz aslında bu çerçeve yasayı bir sonun başlangıcı olarak okumamız gerekiyor. Tabii süreç esnasında aslında muhakkak ikincil düzenlemeler, yönetmelikler yasaya bağlı olarak gerçekleştirilecektir. Çünkü yasa içerisinde tespit ve aynı şekilde kovuşturma, soruşturma süreci var. Bu süreç zarfında az önce Sayın Hocam da bahsetti. Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir komisyon oluşturulması planlanıyor ki içerisinde İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olacağı bir izleme kurulundan bahsediyoruz. Keza sadece

0: güvenlik bürokrasisiyle değil, aynı zamanda meclis içerisinde de bir izleme grubunun oluşturulacağı var. Doğal olarak burada tam anlamıyla tespit noktasında büyük bir araştırmanın yapılacağı, bunun hem güvenlik tarafından hem de meclis tarafından izleneceğini altını çizmemiz gerekiyor. Ve doğal olarak bu yasadan sonra bunu uygulamaya geçirmeniz için tabii ki Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın ek düzenleme ve yönetmelikler, yasaya bağlı bir şekilde yönetmelik çıkarması da bekleniyor ki bunu uygulama aşamasında yasaya bağlı kalmak suretiyle yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilecekler. O yüzden önümüzdeki süreçte evet bu yasaya aynı şekilde ek düzenlemeler görebilmemiz mümkün. Tabii bizi terörist Türkiye'ye götürecek mi? Bakın bu iradeyle alakalı. Evet. Sonuç olarak eğer bugün az önce de bahsettiniz sadece Türkiye özelinde konuşmuyoruz. Bugün eğer terörden arındırılmış bir Türkiye hayalimiz var ise, nitekim bunun yurt dışı ayağının da kesilmesi gerekir ki PKK da aynı şekilde KCK'nın alt kolu dediğimiz bir terör örgütü. Bunun İran ayağı, bunun Irak ayağı, bunun Suriye ayağı, doğal olarak bu ayaklarının da aynı şekilde terör faaliyetlerinin sonlandırılması yönündeki o iradenin oluşması gerekir ki.
1: Aslında yaklaşık 10 yıldır işte bizim değiştirdiğimiz terörle mücadele konsepti belki de bizi bugünlere hazırladı. Yani tabii, işte yaptığımız o sınır ötesi operasyonlar,
2: kaynağında
1: yok etme politikası. Kesinlikle. Bütün bizi bugüne getirdi.
0: Kesinlikle, çünkü Türkiye'nin tavizsiz bir duruşu vardı ve bu operasyonları o kadar dikkatli ve gerçekten sahada o kadar özen göstererek gerçekleştiriyordu ki biz PKK'nın fesini aslında malumun ilamı diyeceğimiz bir süreçte duyduk. Çünkü artık Türkiye'ye karşı silahlı bir hareketlenme yapamayacak derecede kolunun kanadını kırıldığı bir zaman dilimiydi. Yani o evet 40 yıldır Türkiye çok büyük bir terörle mücadele süreci yaşadı. Çok ağır bedeller ödedi. Çok şehitler verdi. Çok gaziler oldu. Allah tekrardan şehitlerimizin ailelerine sabır dileyelim. Rahmet dileyelim kendilerine. Gazilerimize de yine şifalar dileyelim. Sonuç olarak can kaybının yaşandığı, kan döküldüğü bir ortamda doğal olarak çok hassas ve kritik, provokasyonu açık olabilecek bir süreçten de bahsediyoruz. O yüzden bugün eğer terörsüz Türkiye'yi ve terörsüz bölgeyi biz hedefliyorsak, dışarıdan gelebilecek olan o toplumsal hayatlarını da hareketlendirebilme ihtimali olan o etnik ve mezhepsel süreçlere de inanmamak veya bunlara bir şekilde uymamak gerekir. Kimden bahsediyoruz? İşte İsrail'den bahsediyoruz. Sürekli olarak bölgede istikrarsızlık yaratmak maksadıyla. İşte hatırlayın, İran Savaşı'nda bile Trump'ı yönlendirirken işte Kürtlere silah verelim, işte rejime, Kürt muhalif gruplara silah verip rejimin devrilmesine
1: engellediği.
0: Kesinlikle Sayın Hakan Fidan o dönem çok büyük bir mesai ve çaba harcadığı bir zaman diliminden bahsediyoruz. Bakın eğer birlik ve bütünlüğü sağlarsanız, işte İran örneği bana kalırsa burada çok önemli bir örnek. Rejime karşı olanlar bile ABD ve İsrail'in müdahalesinde rejimin yanında, yönetimin yanında yer alarak birlik ve beraberlik sağladı. Çok üst düzey kritik figürler suikaste uğramasına rağmen rejim değişmedi, yönetim sarsılmadı. Bir şekilde İran gerçekten ayakları üzerinde durdu. Eğer siz olası bir dalgada sizin toplumsal bütünleşmenize zarar verebilecek oyunlara ve provokasyonlara, algılara açıksanız ve bunlara geliyorsanız, inanın gerçekten en başındaki o kırılmayla beraber çok daha ağır bir süreç yaşıyorsunuz. Şimdi evet, biz terörün maliyetini de konuşmamız gerekiyor burada. Çünkü 40 yılı aşkın bir süreden bahsediyoruz ki bakın hep altını çizmemiz gerekiyor. Bu bir Kürt sorunu değildir. Her zaman bu kelimeyi de bu kavrama da karşı çıkıyorum. Bu bir terör sorunuydu. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde hiç kimsenin etnik yapısıyla birbirine düşmanlık besleyeceği bir ortam yoktur. Halk zaten yani Türk'ün Kürt'le, Kürd'ün Türk'le bir problemi yoktu. Burada temel mesele gerçekten Türkiye'yi bölmek üzerine kurulu o terör, o bölücü anlayışla olan bir süreçti ki Türkiye bunun üzerine az önce de konuştuk. Çok uzun süre mesai harcadı. Evet, bir de ekonomik maliyeti vardı bu işin. Çünkü milyarlarca dolardan bahsediyoruz.
1: Daha trilyonlarca.
0: Evet, şimdi siz böyle bir kaynağı kamuya, topluma ve hizmete harcadığınızda inanın bugün savunma sanayisinde ne kadar üst düzey bir oranda ilerlediğimizin altını çizdiğimiz bir zaman diliminde ve bunun ne kadar önemli olduğunu tekrardan anladığımız bir zaman diliminde bu kaynakların terörle mücadele yerine Türkiye'den refahı için, toplumun huzuru için ve aynı şekilde güvenliği, bağımsızlığı için harcadığınızı düşündüğünüzde çok çok daha ileri düzey bir süreçten bahsediyoruz. Ama tabii ki dileriz ki sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, işte Suriye'den belki İsrail'in hareketlendirmesiyle, Kandil'i örgütlemesiyle veya Irak'tan veya İran'dan gerçekten o toplumsal hayatlarını kırmaya çalışan provokasyonlara gelinmemesi ki nitekim Türkiye'nin zaten başından beri terörsüz Türkiye politikası sadece Türkiye'li sınırlı değildi. Hatırlayın çoğu zaman bu süreçten önce paramotorla ülkemize

0: saldırılar oluyordu ve Suriye'deki kamplardan geliyorlardı teröristler. Doğal olarak bunu sadece Türkiye içerisinde bir denklem olarak okumamak gerekiyor. O yurt dışındaki ayağın da, tehlikenin de aynı şekilde dikkatli izlenilmesi gerekiyor. Şimdi tabii süreç ne olacak? Çok büyük bir tespit süreci, bir soruşturma süreci, belirli kuralları var. İşte özellikle tespit ve teyit makamı Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen o kasten öldürme suçu işleyenler 1 Haziran 2005 tarihinden önce ağır müebbet ceza almış olanlar, bu suçları işleyenler zaten bundan
1: kapsam dışı.
0: Evet, kapsam dışı. Doğal olarak belirli çerçeve, belirli hükümler koşulunda bu çerçeve yasa hazırlanıldı. Nitekim önümüzdeki süreçte dediğim gibi yönetmeliklerle ve bazı ek düzenlemelerle süreç devam ettikçe daha da rayına oturacaktır. Çünkü adım atarak bazen bir işe başladığınızda daha gittikçe bazı eksikleri tespit edersiniz. Şu anda iyi düşünülmüş bir yasadan bahsediyoruz. Dileriz ki terörün bitmesi Türkiye Cumhuriyeti çatısı altındaki her vatandaşın ana talebidir. Bunu kim istemez? Bunu İsrail istemez. Bunu kim istemez? Türkiye'yi bölmek, Türkiye içerisindeki o birlik ve beraberliği bozmak isteyen işte diğer İsrail'in ortakları, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi hep bir istikrarsızlığın olmasını isteyen ülkeler istemez. O yüzden önümüzdeki süreçte yine altını çizmem gerekiyor. Siyasi iradeyi, siyasi sahiplenmeyi bir toplumsal olarak gerçekleştirdiğimizde ben inanıyorum ki Türkiye'nin o bütüncül anlayışıyla, bu yaklaşımıyla çok daha iyi, çok daha müreffeh bir zaman dilimine erişeceğiz.
1: Şüphesiz. Şimdi detaylar üzerinden de yine konuşmaya devam edelim. Çağrı bilir. Burada özellikle az önce biraz değindik Haydar Bey'le de. Teklifin PKK ve KCK'yı kapsaması meselesi. Buna özellikle vurgu yapılıyor. Çünkü son dönemde özellikle belli başlı işte dezenformasyonların yayıldığını gördük, özellikle FETÖ ile ilgili. Bu vurgunun yapılması da herhalde mühim, önemli.
2: Evet. Şunu söylemek lazım. Yani süreç başından beri birçok dezenformasyon içinde ne yazık ki barındırıyor. Yani bunu yapmaya uygun bir alan, çünkü terörle mücadele dediğinizde işin toplumsal tarafında belli tartışmaları barındırdığını biliyoruz. İşin güvenlik boyutu benim açımdan esas boyutu zaten. Ve buraya müdahil olan aktörler, yani dem siyaseti burada belli bir manipülasyon tarafında bir şeyler yapmaya çalıştığınız uzun zaman sonra detaylandırırız, gözlemledik. Veya bir şekilde iktidarın AK Parti'nin icraatlerine karşı pozisyon alma noktasında ilkeli bir tavır yerine mutlak bir karşıtlık üzerinden, yani o kolaycı siyasetle pozisyon alan çevreler için de çamur atmak bu anlamda kolay bir seçenek oldu süreç boyunca. Az önce Haydar Hoca İYİ Parti'den bahsetti. Benzer şekilde yıl boyunca biz bunları gördük, geçtiğimiz 1,5 yıl boyunca. Dolayısıyla hani böyle bir yasa çıkacak, bu yasada işte terörist başı mı serbest kalacak veya işte FETÖ'cüler de dahil mi olacak gibi gibi, aslına bakarsanız hiçbir şekilde tartışılmayan, yani Terörist Türkiye Komisyonu'nun bütün o çıkardığı raporları vesaire, yani Numan Kurtulmuş o süreç boyunca yaptığı konuşmaları hatırlayayım, hiçbirinde değinmediği konular sadece birer manipülasyon aracı olarak kullanıldı. Yani dolayısıyla burada hükümlerin net ve o 12 madde dediğiniz çerçevenin çok açık şekilde koyulmuş olması bana göre birçok tartışmayı bitirdi an itibariyle. Bu noktada ben özellikle 3 noktada çok hakikaten mutluyum. Yani birincisi tabii ki süre gelen bir terörle mücadele var ve özellikle 2016 sonrasında değişen terörle mücadele konseptiyle beraber, yani az önce konuşulduğu gibi, yani terör kaynağını da yok etmek ve eş zamanlı olarak buraya teknolojiyi entegre etmek, orduyu buna göre modernize etmek. Dolayısıyla bu soruna dair oluşan bütün akut ihtiyaçlara karşı hızlı reaksiyon gösterebilen bir siyasi irade ve peşinde ordu vardı. Ve buna ayak uyduran bir bürokrasi, bir uygulayıcı olarak. Dolayısıyla bunların hepsi birleştiğinde bir anda örgütü nefes alacak alan bırakmadık. Yani şu an boğazına çökmüş vaziyetteyiz. Ve tam da bu yüzden, yani bir güvenlik sorununa, bir güvenlik önlemleriyle müdahale ettiğiniz andan itibaren bir anda birilerinin barış güvercinine dönmeye başladığını görüyorsunuz. Yani bunun siyasete yansımasını görüyorsunuz. Bir anda tokalaşmalar artmaya başlar. Suriye sahasında bakıyorsunuz, YPG'nin bir anda tavrındaki değişiklik, biraz bir anda Şara yönetimiyle entegrasyona daha teşne hale gelmesi, ki zaten bunun en önemli tetikleyicilerinden bir tanesi. Yani terörle mücadele ediyoruz ama Esed'le yaşadığımız mücadele de, yani Suriye'de o devrim süreci de doğrudan örgüte zarar veren bir durum oldu. Yani Suriye devrimiyle beraber bir anda üstlerinde durabilecekler, ayakta

0: durabilecek de bir zemin kalmadı.
1: Evet.
0: Ki YPG bu noktada özellikle önemli, YPG terör örgütü, çünkü PKK'nın istikret merkezi Suriye'ye kaydı uzun yıllardır.
2: 2015'te çözüm süreci çökerken espri zaten Suriye'ydi. Suriye'de
0: aynen öyle. Şimdi şimdi dolayısıyla Suriye'de zemin bulamadıkları andan itibaren artık bu iş nasıl diyelim, ilk şöyle bir şey söylemek lazım. İlk başlangıcı bu devrimle herhalde yapabiliriz. Yani o ana kadar terörle mücadele devam ediyordu. Kazanımlar oluyordu. Ama Suriye devrimi bu işin
3: başladık.
0: Bu işin uluslararası boyutu anlamında Türkiye'nin çok lehine bir gelişme oldu. Yani bir anda saha dönüştüğünde Suriye'de şunla karşılaştık biz. Amerika Birleşik Devletleri oradaki 20 bin, 30 bin, 10 bin neyse artık YPG'li teröristi korumak için her birinin başına asker dikmek zorunda kalacağı bir yeni saha gerçekliği oluştu orada. Çünkü zaten terör örgütünün Suriye'de özellikle yerelle bir ilişkisi yok. Yani orada tamamen güçle, zorla durabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla orada bir iki tane ufak kanton dışında kendi terminolojileriyle herhangi bir sosyolojik karşılığı olmayan bir yerde bulunmak çok kolay değil. Nitekim Şam'da devrim olduğunda o devrimi yapanlar sadece Şam'dan, Halep'ten insanlar yapmadılar. Suriye'nin her tarafından insanlar o devrimi yaptı. Dolayısıyla bir anda Suriye'de talepler ve toplumun artık konsolide olabileceği yeni bir siyasi örgütlenme de oldu. Bu da tek başına zaten kendi haline bıraksak YPG burada hiç Türkiye, ABD, hiç kimsenin karışmadığı bir senaryoda zaten tasfiye olmak zorunda kalacaktı. Hal böyleyken bu ABD için, İsrail için veya herhangi bir Rusya için artık YPG Türkiye'ye karşı savunulması kolay bir terör örgütü konumundan çıkmış oldu. Yani maliyetli hale geldi artık. YPG'yi tutmak istiyorsanız Türkiye ile karşı karşıya gelmek zorundasınız. Evet. Ve Türkiye bugün Suriye sahasındaki bütün lojistik hatların kontrolünü elinde bulunduran aktör konumunda. Yani Irak'tan Şam'a kadar giden. Şimdi bu işin sevindirici tarafı. Bunun artık sonuç veriyor olması güzel. İkinci sevindiğim nokta, bunun bir çözüm süreci olmadığını bugün tam anlamıyla teyit etmiş oldu hükümet. Yani aslında süreç boyunca özellikle komisyonun zaten bütün raporları bu noktada çok net ifadeler içeriyordu. Ama en başta dediğimiz gibi yani sürekli manipülasyonu açık hale getirmeye çalıştı belli odaklar bu süreci. Neden bir çözüm süreci değil diyorum. Bu bir güvenlik politikasının sonucuydu. Yani burada bir müzakere süreci yoktu.
3: Yani en başında çok net vurgulanıyor bu.
0: Bu bir pazarlık süreci değildi. En başından beri. Ama burada özellikle şöyle bir imkan doğdu. Yani özellikle DEM partililer için. Şimdi neticede Türkiye'de AK Parti ile beraber 22-23 yıldır toplumsal fay hatlarına dair özellikle toplumla devleti aynı paralele getirecek şekilde çok fazla adımlar atıldı. Yani bu işte çözüm süreci zamanında da benzerleri konuşuldu ve bu toplumun her kesimine yönelik bu adımlar atıldı. Dolayısıyla artık DEM Parti gibi tamamen etnik ayrılıkçı siyasetin belli düzeylerde temsilciliğini yapan çevrelerin siyaset yapacağı bir zemin kalmadı. Yani hangi taleple siyaset yapacaksınız? Yani Kürt seçmen dediğinizde Kürt seçmenin hangi Kürt seçmen? Yarısından çoğu şehirli artık. Büyük şehirlerde yaşıyor. Farklı toplumsal
2: İsteceği
0: talepleri
2: bir
0: var.
2: Bir şey kalmadı zaten.
0: Aynen öyle. Yani karşısında. Entegrasyon bu anlamda ciddi şekilde hız kazandığı dönemlerde o yüzden de zaten DEM Parti'nin de benzer durum CHP için de konuşuruz ayrıca. Daha marjinal, daha Türkiye ile çok alakası olmayan, LGBT'si, şusu, busu, nerede bir saçmalık varsa buralara sarıldı. Buralardan kendine bir kitle yaratmaya veya rüzgar yaratmaya çalıştığını görüyoruz tam da bu sebeple. Dolayısıyla bu terörist Türkiye vizyonunu bir müzakere süreci gibi yorumlayarak buradan bunu kendileri için, kendi siyasi çıkarları için kaldıraç olarak kullanma çabaları vardı DEM Partileri. O yüzden de sürekli oluşturdukları imaj, İşte yapılan görüşmeler, DEM Parti heyetlerinin parti parti geziyor olması vesaire, bu adımların her birinde aslında sürecin kilit aktörü kendileriymiş gibi bir pozisyon oluşturmuşlardı. Ama bunun ne yazık ki medyada da karşılığı oldu. Yani zaten biz Türkiye'de bunu çok yaşıyoruz. Yani Esed'le görüşmeli tartışmasını hatırlayalım mesela. Yani Türkiye'nin özellikle Türkiye-Rusya ilişkilerinin bir belki de gereği olarak yapılan siyasi manevraları gerçeklikle ilişkilendirip evet böyle bir şey gerekliydi diyen bilinçli veya bilinçsiz onlarca insan oldu. Türk medyasında entelektüel çevrildi. Aradan 6 ay geçmedi Suriye'de Esed rejimi devirdik hani düşününce. Allah'tan zaten aslında ikinci sevindiğim nokta bu yüzden hani bir şeylerin açığa çıkması çok iyi oluyor. İktidar bu yanlış algıya hiçbir şekilde kapılmıyor. Yani devletin çok net şekilde burada tutarlı bir duruşu var başından beri. Planlı şekilde gidiyor ve sonuçlar da hep bununla eşgüdümlü şekilde görüyoruz.
3: Plan, tutarlılık ve kararlılık.
0: Aynen öyle. Yani o yanlış algılara kapılmıyor. Medyada çünkü ciddi anlamda ve bu bakın kamuoyu vicdanını da yaralayacak çıkarımlar yapılmasına sebep olabiliyordu. Ya bugün terörist başıyla alakalı özellikle aylardır sürekli gündem yaratma çabaları olduğunu görüyoruz.

0: Benzer çevreler. Eğer zaten meseleyi çözüm süreci gibi veya müzakere süreci gibi yorumlarsanız işin ucu her yere çıkabilir. O çünkü sizin konumunuzu zayıflatan bir şey. Yani bir müzakere kimler arasında yapılır? Savaşabilen iki aktör arasında evet. yapılır. Halbuki şu an savaş bitti. Ne açıdan bitti? Şu an bizim inisiyatifimizde. Yani saha gerçekliği şunu diyor. Biz istediğimiz an operasyon yapabiliriz artık. İstediğimiz an onların altındaki zemini kaydırabiliriz. Uluslararası tarafına rağmen bunu yapabiliriz. Maliyetlerine rağmen yapabiliriz. Bu da yapabiliriz.
1: Güçle ilişkili bir şey.
0: Tabii ki ya, Türkiye'nin geldiği şu anki güncel hani ayağının yeri sağlam basabiliyor olması ordusuyla siyasetiyle bunu yapabiliyor olmasıyla alakalı. Dolayısıyla bu bir müzakere değil. Boğazınıza çöktük ve bu dakikadan itibaren teslim şartlarını konuşmamız lazım. Teslim şartları da bu işin siyasi tarafı neden? Çünkü PKK Türkiye'nin müstakil bir problemi değil, Türk-Amerikan ilişkilerinin bir konusu. Ya bu bir terörle mücadele süreci ama eş zamanlı olarak Türk-Amerikan ilişkilerinin, Türkiye-Batı ilişkilerinin, Türkiye-İsrail ilişkilerinin ne yazık ki Türkiye'ye karşı kullandıkları bir aracıydı PKK terör örgütü. Hal böyleyken onların yarattığı, onların beslediği, onların büyüttüğü, pışpışladığı bir terör örgütünü bitirme noktasında ne yazık ki ABD ile, İsrail ile, Batı ile bir şekilde o siyaseti gütmeniz gerekebiliyor. Dolayısıyla son noktada o siyasi maliyetleri daha yönetilebilir hale getirmek için belki de artık bu işi ve toplumda da ne olursa olsun terör örgütünün Türkiye'de ne yazık ki belli bir tabanı halen çok az da olsa var. Yani bunu seçim sonuçlarında da belli şeylerde görüyoruz veya bunu biliyoruz yani neticede. Dolayısıyla buraya yönelik de artık yani bu terör bitecek ama olabilecek minimum masallar artık bu Türkiye'de toplumsal anlamda da yeniden bir sorun çıkarmayacak şekilde bunu bitirmek için artık bekleme ve bu süreci bu şekilde daha yavaş yürütme lüksümüz var. Yine o sahadaki hakimiyetimizden kaynaklı. Dolayısıyla bugünkü 12 maddeye baktığınızda, şimdi detaylandırdı Haydar Hoca da, dikkatimizi özellikle çeken burada evet tespit ve teyit vurgusu var. Bir de orada benim dikkatimi çeken tabii ki hepimizin farkına vardı temkin. Yani ki bu benzer süreçler daha önce ETA ile İRA ile de veya FARC terör örgütüyle de benzer süreçler yaşandı. Yani Kolombiya'da olsun, İspanya'da olsun, İngiltere'de olsun. Çünkü şöyle bir şey var. Neticede karşınızda teröristler var. Ve ne zaman hani tekrardan aynı eylemlere bulaşacaklarını vesaire emin olma şansınız evet. yok. Ne olursa olsun işin kamuoyu vicdan tarafı da bu açıdan önemli. Neticede bu adamlar silah almışlar, dağa çıkmışlar. Bir şekilde Türkiye'ye karşı eylemlerde bulunmuşlar. Çeşitli düzeylerde silahlı, silahsız, propaganda fark etmez. Neticede karşımıza konumlanmışlar. Dolayısıyla bunların bir anda affedilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ama oradaki 5 yıllık vurgu, yani 5 yıl erteleme meselesi tam da bu açıdan. Yani
1: 5 yıl, 10 yıl takip edilecek. Ne olacak? Bu zihinlerden silindi mi? Yani aslında meselemizin bir kısmı da bu.
0: Aynen öyle.
1: Hem bir şekilde entegre ediyoruz. Entegre ederken de bir yandan da zihinlerden silindi mi diye bakıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Yani eğer öyle olmasa tekrar aynı şeyi yaşarız.
0: Çünkü yaşayabiliriz. Bakın, uluslararasılaşan bir kriz diyorum. Saha da o kadar kaygan ki. Yani bugün İran'da bir rejim var. Yarın o rejimin olup olmayacağı hiç belli olmaz. Yani 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra İran'ın neye evrileceğini bilemiyoruz. Öyle bir vaziyette, hani Suriye İç Savaşı'nda bunu tecrübe ettik. Bir anda terör örgütlerinin çok rahat hayatta kalabildiği uygun şartlar oluşuyor. İç savaş ortamlarında, bu başarısız devletlerin olduğu yerlerde. İran böyle bir şeye evrildiği anda zaten halihazırda orada PKK'nın bir kadrosu var. Oranın nereye evrileceğini, Amerika'nın bunu nasıl kullanacağını, İsrail'i nasıl kullanmak isteyeceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bu noktada temkin işin sadece o bilinçlerin dönüşüp dönüşmemesiyle alakalı bir izleme mekanizmasından da öte değişen uluslararası şartlarda bunların yeniden örgütlenmesinin önüne geçecek bir süreç oluşturmak. Çünkü ne olursa olsun saha çok değişken. Yani evet Suriye büyük Peki. oranda inisiyatifimize geçti. Irak'ta tamamen rüzgar arkamızda İran'ın zayıflamasıyla beraber ama İran sahasını henüz bilmiyoruz nereye evrilecek. Bu noktada çok önemli. Diğer detaylarını da
1: konuşacağız. Konuşacağımız çok mesele var. Haydar Uç, bu neyden bahsettik? İnfaz maddeleri meselesine biraz gidecektiniz. İşte o 5 yıl erteleme, 10 yıl erteleme meselesi. Bu o meselenin çözümü açısından da önemli bir detay herhalde.
2: Ya bu da aslında izleme süreciyle ilgili bir şey. Çünkü terör örgütü üyeliği, yani bu terör örgütünün feshedildiği kanaati oluştuktan sonra artık olmayan bir münfesif bir terör örgütü olacağı için terör örgütü üyeliği de suç olmaktan kalkacak. Dolayısıyla Türk vatandaşı olanlar için de tekrar topluma entegre olması gereken bir süreç başlayacak ve bu süreç içerisinde de daha önceden soruşturmaya tabi olan kişilerin sizin belirtmiş olduğunuz işte 15 yıl ve altındakiler için

0: 5 yıl, 15 yılın üzerindekiler için 10 yıllık bir ötelemeden bahsediliyor. Dolayısıyla bu öteleme süreci aslında izleme süreci demek. Çünkü bu süre içerisinde yine bu katalog suçlarla ilgili suçları işleyenlerin bu muafiyeti kaybedecekler ve tekrar haklarında yasal işlem uygulanacak. Yani bu çerçeve yasayla getirilen muafiyeti kaybedecekler. Benzer bir şekilde yanlış hatırlamıyorsam bu kısıtlılıklar içinde hak mahrumiyetleri içinde belli süreler öngörülmüş. Daha önce aldıkları hüküm nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti alanların süresi 2 yıla, 10 yıl hak mahrumiyeti alanların süresi de 3 yıla indiriliyor. Bu hak mahrumiyeti sürelerinin sonundan sonra da işte buradaki kişilerin, tabii buradaki istisna parantez içindeki konu şu, bir terör operasyonunun emrini vermemiş olmak, cinayet, ölüm gibi şeylerde bilfiil bulunmamış olmak gibi, silahlı eylemde bulunmamış olmak gibi şartları sağlıyorlarsa bunların da bu kısıt süresi bittikten sonra siyaset yapabilir hale gelmesini sağlamak. Yani bu entegrasyondan kastımız bu.
1: Bunların tespiti de çok kolay bir şey değil.
0: Ya şimdi işte bu süreç o yüzden dedik yani hemen akşamdan sabah olacak şeyler değil. Çünkü bununla ilgili yetkili mahkemeler kurulacak, özel yetkili savcılıklar kurulacak ve bu soruşturmaları bu mahkemeler ve savcılıklar yürütecekler. Kararları bu mahkemeler verecekler ve ben bugün Abdullah Bey'in konuşmasından anladığım kadarıyla bu süreçte işte hep diyoruz ya geçmişteki şeyler ders oluyor bize. Bu süreç içerisinde yapılacak ihbarların önüne geçmek için de savcılıkların soruşturma başlatması da bu komisyonlardan gelecek talimata bağlanmış. Dolayısıyla yani birisi kötü niyetli birisi ya da süreci sabote etmeye isteyen birisi bir kişi hakkında bir ihbarda bulunursa önce komisyon bu ihbarı değerlendirecek. İhbarın somut delillerle desteklenmesi halinde savcılığa soruşturma izni verecekmiş. Bence bu çok önemli. Çünkü öbür türlü her önüne gelenin bu süreci sabote ettiğine yönelik hatta zehirlediğine yönelik bir süreci takip edebiliriz. Bu kanun çerçevesinde bunların düşünülmesi, hesaplanması, ya bütün ihtimaller hesaplanmış ve zaten tasarının toplumsal bütünleşme ve entegrasyon olduğunu da düşünürsek nihayetinde bu terör eylemlerine karışmamış olan Türk vatandaşları, kişiler için tekrar topluma karışma ve normal yaşamlarına devam etmeyi hedefleyen bir süreçten bahsediyoruz. Bunun hani şeyden bahsettik, güvenlik boyutu var, siyasi boyutu var, hukuki boyutu var ve toplumsal boyutu var. Gerçekten şimdi bu tasarıyı hangi partiler destekleyecek, mecliste nasıl bir çoğunlukla geçecek bu bence çok önemli mesajlar içeriyor. Yanlış hatırlamıyorsam 360 civarında evet. Bir imza ile meclise sunuldu bugün. Tabii gönül isterdi ki bu daha yüksek olsun. Çünkü İyi Parti'nin dışında bütün partiler metne tasarıya imza atmamış olsalar da desteklerini açıklamışlardı. Dolayısıyla beklenti sadece benim değil zannediyorum toplumumuzun da bu şekildedir. Meclisin bunu hep birlikte ele alması ve büyük bir çoğunlukla bunu yasallaştırması bekleniyor. Temsil açısından meclisteki bütün toplumsal kademelerin temsil edilmesini göstermesi açısından bence önemli. Hukuki süreç işte Adalet Bakanlığı'nın süreci yürütmesi, kurulacak özel mahkemelerin ve savcılıkların bunu ele alması da yani orada da yine 2015'teki o çözüm sürecine döneceğim. O habur görüntüsü yani çünkü ben hatırlıyorum. Çok rahatsız olmuştuk. Gerçekten rahatsız olmuştuk. Niye? Çünkü şehit ailelerinin, gazilerimizin kırılmaması, onların gücendirilmemesi gerekiyordu. Bu komisyon sürecinde de bu çok özellikle bunun altı çizilmişti ve bugün yapılan çalışmalarda da bunun çok göz önünde bulundurulduğu ve böyle sahnelere tekrar izin verilmeyeceği bu konuda da kolluğa gerekli talimatları hem kanun marifetiyle hem de idari uygulamalarla verildiği anlaşılıyor. Yani benzer bir şeyi biz tekrar yaşamayacağız. Ben öyle anladım, öyle görüyorum. Evet. Çünkü bu bu süreci destekleyen kişilerde bile bir kırgınlık yaratabilir ve beklentiyi boşa düşürebilir. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani süreci başlatmak kadar yürütmek ve sona getirmek de çok önemli. Kesinlikle. O yüzden herkese önemli bir rol düşüyor. Yani buradakilerden, bizi izleyenlerden, kolluk kuvvetlerimize kadar herkesin bu süreci çok ne derler hem hakkaniyetle, sağduyuyla ve soğukkanlılıkla yürütmesi gerekiyor. Çünkü az önce Çağrı'nın bahsettiği dünyadaki bu çatışma çözümlü örneklerinde hep yol kazaları yaşandı. Yani biz de yaşadık benzerlerini ve bunlara mahal vermemek gerekiyor. Yol kazalarına rağmen bu süreci başarıya ulaştırmamız gerekiyor. Yani bunun işte hem faydası hem de maliyetini iyi hesaplamamız gerekiyor. Bazı maliyet

0: maliyetler ödedik şimdiye kadar, bazı değil bayağı büyük maliyetler ödedik. Şimdi tekrar buna benzer şeyler maliyetlere varmadan artık buradan çıkartıp ülkemizi çok daha hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Yani tekrar çatışma ortamına döndürmeden bu konuda dikkatli bir süreç yürütmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bir de söylendi ama onu tekrar edeyim. Bu sürece gelinmesi TSK'nın gücü ve siyasi irade sayesinde olmuştur. Ya yani bunu tekrar altını çizmek gerekiyor çünkü şüphesiz, çok önemli. Şüphesiz. Ya bu geçmişte de terörle mücadele yapıldı 90'lı yıllarda hatırlarsınız. O zaman da mesela işte terörist başının yakalanması 99'da getirilmesi sürecinde de terörün beli kırıldığı dendi ama böyle bir süreç mümkün olmamıştı. Terör örgütü tekrar uç vermişti. Bir yerden uç vermişti.
1: Çünkü ideoloji kurumamıştı
0: çünkü
1: hocam.
0: Çünkü buradaki espri de hem kurumadı hem de dış destek. Yani aldığı dış desteği kesememiştik. Şu andaki işte konjonktürel gelişmeler bize bu konuda da öyle bir pozisyon sağladı ki o dış desteğin de boğazını sıkarak bunu da dış desteği terörü beslemesini engelledik. Bu süreci de kontrol altında tutmamız gerekiyor.
2: Şey sınır ötesi yoktu o süreçte yani terörü kaynağında kurutma meselesinde.
0: Ya bir o 98 Adana mütabakatı ama döneminde özel anlaşmalar çok müferitti tabii yani yoktu böyle bir şey yoktu vardı. Ya yani bunu iyi ayırdımına varmamız gerekiyor. Bu süreci de iyi yönetmemiz gerekiyor. Yani hepimiz toplumsal olarak bunu sahiplenmemiz gerekiyor. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz. Yoksa bu sadece hükümetin, sadece meclisin, sadece kolluğun yürüteceği bir süreç olmaz.
3: Evet. Bir ek yapabilir miyim orada? Tabii. Yani bu sürecin nasıl ilerleyeceği veya zarar görüp görememesi noktası bunun da çok romantikleştirildiği kanaatindeyim ben. Yani çok kolay problem yaşanabilecekmiş gibi bir algı oluşturuluyor. Burası için söylemiyorum. Yani hidrojen söylediğiyle alakalı farklı bir şeyden bahsediyorum. İnisiyatif tamamen bizde olması vurgusunu yapmıştım. Güvenlik politikalarının sonucunda geldiğimiz bir aşamadayız. Şu noktada samimiyet testini yapacak olan da, söylemine dikkat edecek olan da terör örgütü ve örgütün siyasi kolu. Günün sonunda çünkü terörsüz Türkiye hedefi bir güvenlik politika hedefi olarak bir noktada eğer karşı taraf üzerine düşeni yapmazsa biz bu sonuca yine varacağız. Dolayısıyla İşin uluslararası boyutu, uluslararası maliyetleri artabilir, saha maliyetleri artabilir. Fark etmez. Neticede burada bizim nihai hedef bunu bir şekilde elimine etmek. Sürecin salayeti bu anlamda tamamen DEM Parti ve onun arkasında kim varsa onların tutumlarıyla ilişkili. Dolayısıyla Türkiye tarafında gerçekten ayağı Türkiye'ye basan insanlar açısından zaten olay çok net bana göre. Yani neyin tartışacağız ki zaten hani sürece dair müzakere olmadığı çok açık. Nasıl ilerlediği çok açık. Hangi dinamiklerle bu noktaya geldiğimiz çok açık. O yüzden terörist başına terörist başı tabii ki diyeceğiz. Bunun kafalarına vura vura olduğunu tabii ki diyeceğiz. Kimsenin bilinçlerinin dönüşmediğini de gayet kabul ederek temkinli bir yaklaşımla tabii ki bunu yapacağız. Yani bunların hepsi yani romantize edilmiş işte o yüzden çözüm sürecinden bir farklılığı var bunu diyorum. Veya bunun müzakere olmaması vurgusunu bu yüzden yapıyorum. Karşı tarafta bir şey söylediğimize üzüldüğü için buradan geri adım atabilecek inisiyatife sahip bir aktör yok şu anda.
0: Şey var burada evet. Çağrı, yani benim söylemeye çalıştığım şey de şuydu. Mesela Musavat Dervişoğlu'nun açıklaması vardı. Cesedimi çiğnemeniz gerekir. Yani bu gibi demin ya da PKK'nın dışındaki iç unsurlardan da bu süreci sabote etmeye yönelik bazı girişimler gelebilir. Hı hı. O konuda dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum.
2: Sabotajlara dikkat etmek lazım. Terörle mücadelede Fatma Yeşilkuş çok büyük tecrübemiz var.
1: Maalesef.
2: Ya onlarca yıldır devam eden bir tecrübemiz
1: var. Mücadelemiz çok uzun süreç.
2: Sahada meseleyi biliyoruz. Bir yandan zihinleri biliyoruz. Hani o terör örgütünün zihinlerindeki oluşumu da biliyoruz. İşte daha önce geçirdiğimiz başka bir süreç daha var. Sanırım buradan aldığımız tecrübeler ışığında şu an itibariyle işte 2 yılı geride bıraktık. Sorunsuz ve problemsiz bir süreci geride bırakıyoruz öyle gözüküyor ve bundan sonra da bu tecrübeler ışığında herhalde sorunsuz ve problemsiz de devam edecek gibi görünüyor.
1: Umarız da tabii ki öyle olur. Şimdi dediğiniz gibi maalesef Türkiye'nin bu mücadele süreci içerisinde çok fazla acı deneyimi oldu. Hem bunu can kayıplarımız oldu maalesef, hem bunun ekonomik maliyeti oldu, güvenlik maliyeti oldu. Çok Türkiye'yi bölmek isteyen, parçalamak isteyen dış ülkelerin, işte istikrarsızlık yaratmak isteyen o ülkelerin hedefi olduk. Kimi zaman geldi sadece tek bir alanda çarpışmadık, birçok farklı denklemi hep beraber düşünmemiz gerekiyordu. Ama netice itibariyle artık terörün sonlanması, sonlanabilme ihtimali ve Türkiye'nin daha kalkınacak bir sürece ilerlemesi çok çok önemli. Şimdi baktığınızda 40 yılı aşkın bir süreçten bahsediyoruz ve bu 40 yılı aşkın süreçte çok büyük kayıplar verdik. İşte 2016'dan sonra o bahsettiğiniz sınır ötesi operasyonlarla birlikte çok daha farklı bir süreç başladı. Eğer zaten bazı adımları attıktan sonra ne ile nasıl mücadele etmeniz gerektiğini daha net anlıyorsunuz. Karşınızdaki örgüt yapısını, ideolojik yapıyı çözdüğünüz zaman nasıl mücadele etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Az önce de ilk bölümde de söylediğim gibi malum nilam dediğimiz bir süreç vardı ki artık terör örgütünün dış ülkelerden işte o maalesef yasa dışı, kaçakçılık gibi işte uyuşturucu ticareti gibi elde etmiş olduğu gelirlere destek veren o ülkelerin de bir zaman sonra desteğini geri çekebilmesiyle birlikte hem ekonomik olarak bir darlığa düşen hem de aynı zamanda artık Türkiye'nin gücüyle yarışamayacak veya bunun silahlı bir mücadeleyle başarılamayacak bir hedef olduğunun kanaatine varılan bir terör örgütü vardı karşımızda. Ama şunun gerçekten altını çizmemiz gerekiyor. Bugün sonlanmasını temenni ettiğimiz veya bunun için gerekli iradenin sahiplenmenin başlatıldığı bu süre zarfında önümüzdeki süreçte her zaman ihtiyatlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Şimdi netice itibariyle ideoloji dediğimiz kavram sonuç olarak bugün tam anlamıyla son buldu mu? Bu soru işaretini koymamız gerekiyor. İdeolojiden kastım da şu, gerçekten Türkiye içerisinde bölünmüş bir Kürdistan hayali olan var mı? Bu soru işaretini koymamız gerekiyor. Şimdi evet siyasete girme yönünde yine yasa içerisinde bir gidişat var. Fakat şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Zaten DEM Parti bunca zaman siyasetini meclis çatısı altında yürütüyordu. Hani nitekim siyaset deseniz siyasi süreç zaten devam ediyordu. Önümüzdeki süreçte gerçekten tam da her şey yolunda gidiyor, bir problem yok dediğimiz anda o küçük küçük gerçekten o belki İsrail'in provokasyonlarıyla bir şekilde o talimatlarla ideolojik olarak örgütlenmeye çalışacak kliklerin de yapıların da tespiti, izlenilmesi çok önemli. İşte burada devreye giren husus tekrardan sınır dışındaki o faaliyetler. Sadece Türkiye özelinde değil, keza aynı şekilde sınırın karşı tarafında, Yemen sınırımızın başucundaki o terör örgütlerinin de biz altını çizdiğimiz şekilde nasıl ki feshedildiğini, PKK'nın feshedildiğini söylüyorsak orada da ideolojik olarak bir feshetme söz konusu olması gerekiyor ki evet silahların yakıldığını izledik sembolik olarak, evet silahların bırakıldığını, terör faaliyetinin artık silahlı bir mücadele gerçekleştirmeyeceğinin beyanını aldık. Ama netice itibariyle terörle mücadelede bu süre zarfında o ideolojik olarak ilerlenecek ya da ilerlenebilme ihtimalini de hep bir şekilde zihnimizin bir kenarına koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii dileriz ki sizin de söylediğiniz gibi önümüzdeki süreçte daha sorunsuz, hatırlarsanız işte yine 2013 yılındaki o çözüm sürecinde Fethullah'ın, daha doğrusu FETÖ terör örgütünün müdahaleleriyle beraber sürecin ne kadar sekteye uğradığını hatırlıyoruz. Çünkü o da baktığınızda işte Türkiye'nin istikrarını bozmak üzerine darbe girişimiyle yapmış oldukları faaliyetler açıkça ortada. Doğal olarak bugün hem FETÖ tehdidini, yani sadece biz terör örgütü derken sadece PKK terör örgütünden bahsetmiyoruz. Türkiye'nin istikrarını bozan, Türkiye'yi bölmek isteyen, yapısını değiştirmek isteyen her türlü terör örgütünden Türkiye'nin arındırıldığı bir politikadan bahsediyoruz. Ve sadece terörsüz Türkiye, terörsüz bölge değil. Bakın Türk coğrafyasından da terörün arındırıldığı bir süreci şüphesiz hedefliyoruz ki doğal olarak bugün Türk coğrafyasıyla beraber el ele büyüyebildiğiniz, daha çok gelişebildiğiniz bir alan olması gerekir ki bakın uluslararası ilişkilerde şimdi bakıyorsunuz küresel sistemde o kadar çok fazla çatışma var ki her yerde maalesef başlayan çatışmalarda bir türlü son bulmuyor. Bir türlü bitmeyen savaşları izliyor. İşte Rusya Ukrayna 5. senesine girdi. ABD mutabakat zaptı imzalamıştı bundan birkaç hafta önce ama iki haftadır tekrar karşılıklı çatışmalar şiddetini gösterdi. Şimdi tekrardan bir anlaşma yolunda ilerlendiği söyleniyor ama ne kadar
2: başlayan çatışmaların kadar sona ermediği
1: kesinlikle bir dönem. Yani ne kadar başarıya ulaşır tartışılır. Doğal olarak böyle bir zaman diliminde işte o vekalet savaşlarının da keza devlet savaşlarının haricinde yürütüldüğü bir ve çok artık geleneksel savaştan uzak çok daha farklı bir yapıyla yürütülen bu denklemde doğal olarak her açıdan kendi güvenliğinizi korumanız gerekiyor. Her açıdan bağımsızlığınızı korumanız gerekiyor. Buna işte dijital bağımsızlığınızı, buna işte askeri bağımsızlığınızı, ekonomik bağımsızlığını hepsini ekleyebilirsiniz. O yüzden terör kavramının artık son bulacak olması, bir kere her şeyden öte daha annelerin gözünden yaş akmamasını temenni ettiğimiz, niyetinde bulunduğumuz bir politikadan bahsediyoruz ki, ve ben yine altını çiziyorum. Eminim ki buna zaten kimsenin karşı gelmeyeceği aşikar. Buna kim istemez? İşte tekrardan dediğimiz gibi Türkiye'nin bölünmesini isteyen, Türkiye'nin yapısının bozulmasını isteyen kişiler istemez. Doğal olarak bu süre zarfında da her türlü provokasyona açık olabilecek hassas ve kritik sürecin çok daha temkinli bir şekilde toplumsal olarak yürütülmesi gerekiyor.
2: Ya da hamasetle belli bir kitleyi kendi çevresinde tutmaya çalışan kişiler istemez. Görüyoruz tabii örneğini. Bir de sanırım 2 dakikalık da bir süre biz kaldı. Türkiye bugüne kadarki kazanımlarından da vazgeçmeyecektir. Yani şundan bahsediyorum. Şöyle yorumları da görüyoruz. İşte terör bittiğinde işte Türkiye İşte Suriye'de bulunmaz, bulunmasın, işte Irak'ta bulunmasın, bölgede bulunmasın, tekrar o kendi kabuğu içerisinde hareket etsin söylemlerini de görüyoruz. Bu taraftan yaklaşıp iyi gibi görünüp aslında yine Türkiye'nin altına uymaya çalışan söylemler de var mesela.
1: Sınır ötesi operasyonları gerçekleştirirken de aynı sorularla karşı karşıyaydık Erkan Bey. Türkiye'nin Orta Doğu'da, Suriye'de ne işi var Türkiye'nin, niye bu operasyonları düzenliyor diye bas bas bağıranlar şimdi işte kürsüde konuşup evet terörsüz Türkiye yasa tasarısına imza atıyorlar. Çünkü bunun ne kadar önemli olduğunu gördüler. Doğal olarak her zaman eğer muhalefet...
2: Ya bugüne gelişinde operasyonlarla olduğunu bir kez daha...
1: Evet, yani muhalefet lazım kanadındaki bu açıklamalara açıkçası çok da dikkat etmemek gerekiyor. Eğer gerçekten onların denildiği şekilde bir politika izlenecek olsaydı biz hala çok farklı cephelerde, çok farklı aktörlerle, çok farklı çatışmalar içerisinde olurduk. Doğal olarak Türkiye'nin izlemiş olduğu ya da zihninde belirtmiş olduğu vizyonu sahaya dökmesi, sıfır terör politikasını yürütüyor olması ve bunu çok öncesinde başlatmış olması, gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde kurutulan, terörü kaynağında kurutulan bir politikayla bugün onun da siyaseten sahiplenildiği bir zaman diliminde doğal olarak biz sadece muhalefetin söylemlerini dinlemiş olsaydık bir arpa boyu yol kat edememiş olurduk.
2: Şüphesiz sahada da bu gerçekliği net bir şekilde görüyoruz. Peki yavaş yavaş bu bölümün sonuna geldik ama daha 2 saatimiz var. Bir ara verelim. Saat dışında 24 Özel devam edecek.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle.
3: Otobit'te. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası. Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
7: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim yeniden merhaba, devam ediyoruz. 24 Özel'e Fatma Yeşilkuş, Haydar Oruç ve Çağrı Bilir bizlerle. İlk bölümde yine çerçeve yasayı konuştuk. Bu bölümde de konuşmaya devam edeceğiz. Ama ilk girişte 24 Özel'e söylemiştik. Bir yandan da gözümüz Trabzon'da. Oraya da bakıyoruz. Hem ülke gündemini yoğun bir şekilde konuşuyoruz ama gündemin içerisinde önemli bir gündem Muhammed Salah'ın Türkiye'ye gelmesi, Trabzonspor'a transferi. Canlı görüntüler geliyor ekranlarınıza. Trabzon Havalimanı. Birazdan uçak inmiş olacak bir iki dakika içerisinde. Belki de indi şu an itibariyle bilmiyorum ama çok ciddi bir kalabalık var. Bakın görüyorsunuz bölgeden gelen görüntüler böyle. Trabzonlular, Trabzonsporlular, Trabzonspor sevdalıları orada Salah'a karşılıyorlar. Trabzon Muhammed Salah'ı bekliyor. Tabii hakikaten şimdi önemli bir transfer bu. Baktığınızda dünyadaki çok önemli futbolculardan biri. Belki de şöyle saydığımızda işte Messi, Ronaldo desek 3. sıraya da Muhammed Salah'ı koyarız değil mi hocam? Muhtemelen koymaz mısınız?
1: Ben koyarım.
0: Ben koyarım. Yani Çağrı hocam siz?
2: Geçtiğimiz yıla kadar, geçen baktım ama haberi görünce son 7-8 sezon her yıl 40 gol asist katkısı var.
0: Geçen sene de yani, yedek kaldı ama.
2: Tabi.
0: Yani, yedekti. Sonradan girmesine rağmen 10 gol 13 asisti var.
2: Tabii yine çok ve ciddi istatistik yapıyor. Kendi standartlarında bir orada yavaşlama var sadece. 34 yaşında.
1: 34 yaş normal. Olmasaydı dediğinize ben de katılırım.
2: Ama bu transferin şeyi anlamı çok önemli
0: hocam,
2: bence.
0: Cristiano Ronaldo 42 yaşında oynuyor. Tabii. Messi 38. Dünya kupasını alıyordu neredeyse.
1: Ya inşallah öyle olur. İnşallah oynar.
2: Müslüman kimliğini bu kadar ön planda yaşayıp göstere göstere İngiltere'de süper yıldız olabilmek önemli bir duruş. Bu anlamda aslında bu Müslüman ülkelerin her alanda, spordan teknolojiye, bilime, her alanda önünde gelen figürlerinin Türkiye'ye bir şekilde artık akmaya başlaması da bir sürpriz değil. Yani cazibe merkezi olmaya başlamak böyle bir şey. Bunun mali şeylerini karşılayabilmek, bunu sürdürülebilir hale getirmek. Futbol bu anlamda, ekonomi anlamda tartışmalı tabii ki Türkiye'de. Ama ne olursa olsun ülkenin geldiği yer bu anlamda her yere yansıdığı gibi futbola da yansıyor. Ve bir Müslüman futbolcunun bu kadar dünya çapında bir markanın Türkiye'yi seçmesi bu anlamda çok değerli bence. Çünkü bir Suudi Arabistan durumu var. Türkiye dünya futbolunda şu anda bütün belli bir yaşa gelmiş futbolcular para kazanmak için oraya gidiyorlar. Bu anlamda tabii ki yaşlı futbolcular Türkiye'ye gelsin demiyorum ama bu gibi marka isimler Ronaldo Arabistan'da oynuyorsa Salah da Türkiye'de oynasın veya onun gibi Müslüman olan diğer sporcular da bir noktada kariyerlerini mutlaka Türkiye'ye gelmeyi değerlendirmeye başlıyorlar yavaş
0: yavaş. Salah'ın daha önce açıklamaları vardı Müslüman bir ülkede. Futbol oynamak istiyorum diye. Bir de işte o özellikle Filistin'e desteğini açık bir şekilde her zaman ifade eden bir futbolcu. Şimdi geçtiğimiz yıl bir istatistik vardı. Tam rakamları veremeyeceğim. Fatma Yeşilkuş onu da size söyleyeyim. Şimdi siz arada konuşurken dediniz ben çok futbolla ilgilenmiyorum. Hani Muhammed
3: yani
0: Salah
3: bilgim
0: biliyorum
3: maalesef.
0: Ama işte nasıl futbolcudur yani çok fazla ilgilenmiyorum demiştiniz. Hani şöyle bir detay var Muhammed Salah'la ilgili. İngiltere'de yeni doğan çocuklara geçtiğimiz yıl en fazla verilen isim Muhammed. Yani böyle bir futbolcudan etkisi bahsediyoruz. Olmuş, çok ciddi bir etkisi var.
2: Yani İngiltere'de ciddi bir Pakistanlı nüfusu var.
0: Evet.
2: Ve o Müslüman bilincini yaşayan bir toplumdur Pakistan toplumu İngiltere'de. Yani şeyi biliriz neticede. Türkiye'nin de bir göçmen verme tecrübesi var neticede Avrupa'ya. Bu anlamda sosyolojik olarak o dönüşümler sancılıdır genelde. Avrupa'ya girip oraya aşık olan insanlar çok fazladır ama Pakistanlılar özellikle kimliklerini korumak için her şeyi yaparlar. Camiler yaparlar, belli mahallelerde yaşarlar. Belli iş kollarını kimseye bırakmayacak şekilde örgütlü çalışırlar. Siyasette de artık ki oradaki Hintli nüfusun bu anlamda çok rahatsızlığı da vardır.
1: Sadık
2: Pakistanlılar
1: direkt
2: şey olarak görürler yani düşman olarak kodlarlar büyük oranda. Haliyle o büyük nüfus için o politik bilinç canlı olduğunda Muhammed Salah orada Filistin meselesini gündem yaptığında direkt karşılığı oluyor ki ismi zaten Efendimizin ismi düşününce bu açıdan da orada bu kadar yaygınlaşması da çok normal. Salah'la alakalı başka şunu da söylemek lazım. Başka bir takımımız da almak istemişti. Geçtiğimiz hafta bayağıdır bu gündemde ama bunu bir menajer operasyonu vesaire gibi anlatmamak lazım. Yani bu kadar büyük bir marka Türkiye'ye geliyorsa değerlidir. Yani başka o şekilde kapatmak lazım. Trabzonspor açısından Trabzonspor'u tebrik etmek lazım.
0: Zaten aslında bakıyorum şöyle genel olarak sosyal medyaya bir göz gezdirdim ya da dışarıda insanlarla sohbet ettiğimde hakikaten yani taraflı tarafsız işte Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı hakikaten bunun çok önemli bir şey olduğunu, hani kendi takımlarında olmasa bile Türkiye'ye gelmesinin ne kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Haydar Oğuz, şimdi az önce yaş dediniz ya, orada bir detay söylemek istiyorum. Tabii şimdi çok da bu konuda hani öyle tarafsız da ben davranamıyorum. Bir Trabzon
1: olarak hakkınızdır yani, tabii ki sevinecek.
0: Şimdi şey yani işte Salah'ın Türkiye'ye gelişi vesaire. Geçtiğimiz yıl zaten Liverpool'da oynarken Liverpool bu sene için sözleşme uzatmak istediği bir oyuncu. Yani bir yıl daha Premier Lig'de kalsın, bize katkı versin dediği, istediği bir oyuncuydu. Hani şu anda orada sözleşme uzatsaydı, sözleşme uzatmak istemedi Salah. Ayrılmak istedi bu Liverpool'dan artık. Hal öyle olunca hani aslında bu sene de Premier Lig'de top koşturabilecek bir oyuncunun, o güçte ve fizikte olan bir oyuncunun şu an
1: yaş
0: Türkiye'de...
1: Yaş konusu herkesi kapsar. Evet. Mesela Van Hooydonk geldiğinde de yaşlıydı. Çok iyi bir performans sergiledi. Yani bu genelleme olmasın ama gelip ileri yaşlarda gelip hiçbir şey yapmadan giden oyuncular
0: tabii
1: da oldu ya.
0: Çok var.
1: O yüzden söylüyorum. Yani o konuda tabii şey yapmak, ayırt edici olmak lazım. Bu performans bekliyoruz. Onu karşılayacak birisi olması lazım. Yani Muhammed Salah'ın kişiliği olarak benim o konuda en ufak bir tereddütüm yok. Ben eminim katkı verecektir. Hı-hı. Yani böyle uluslararası kariyeri olan bir kişi laf söylememiz, yani Türkiye'de Türkiye Ligi'nde oynaması çok önemli. Trabzon'da oynaması sizin için çok önemli. Ben mesela rakibimizde oynamasını istemezdim açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Yani İstanbul'da kalmasını tercih ederdim ama şey değil. Yani karşı çıktığımdan değil. Sadece böyle bir şey soru işaretim var. Geçmişteki tecrübeler istinaden. Yoksa ben de çok sevindim Türkiye'ye gelmesine. Yani Müslüman bir ülkeden gelmesi Mısır'la ilişkilerimizi geliştirecek olması açısından da çok önemli. Yani ben işin o tarafına da bakıyorum. Yani muhtemelen Salah seyretmek için Mısır'dan kafileler gelecektir. Bizden oraya giden...
0: Turizme de çok büyük.
1: Kesinlikle yani. Yani şimdi çok alakasız bir şey. Hatırlar mısınız bilmiyorum. İsrailli bir futbolcu vardı Fenerbahçe'de, Haim Revivo diye. Ya ben o dönem hatırlıyorum. Fenerbahçe maçlarını seyretmeye geliyorlardı İsrail'den kafilelerle. Hani bugün için hani çok anlatılası bir şey değil ama Mısır'dan da benzer bir, ben şey bekliyorum, böyle bir akım bekliyorum yani Muhammed Salah'ın maçlarını seyretmek için. Bu da ikili ilişkiler arasında Mısır'la yaşadığımız geçmişteki 2013'teki işte darbe süreci, sonra ilişkisizlik döneminden sonra ilişkiler yeniden biliyorsunuz tenzim edilmeye çalışılıyor. Ve bu anlamda da ikili ülke çok önemli katıcı köprü görevi görecektir tahmin ediyorum yani. Böyle bir faydası da olur kuşkusuz. O yüzden çok önemli bir transfer. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
0: Şüphesiz. Yaz bir yine bir tam ekran bir görelim orayı. Sonra yavaş yavaş bir virgül koyalım en azından Salah meselesine. Çünkü konuşacağımız meseleler var. Uçak inmiş Trabzon Havalimanı'na, onu söyleyelim. Birkaç dakika olmuş. Birazdan da göreceğiz. Enes Şah Yumak orada 24 ekibinden. O da oradaki coşkuyu detayı anlatacak. Gün içerisinde de gün boyunca da anlattı zaten. 24 ekranlarında. Böyle bir karşılama var. Salah'a böyle bir karşılama bekliyor. Evet, bakacağız. Bir kez daha gideceğiz. Buna bir virgül koyarak devam edelim. Çağrı Bilir. Şimdi bir önce konuştuğumuz terörsüz Türkiye meselesinde bir mesele, bir başlık vardı. O başlığı açacağım. Şimdi bu süreç nihayete erdiğinde, ki ben arada belli başlı problemler olabilir dedik. İşte provokasyonlar muhakkak olacaktır. Daha önce de biz bahsettiğimiz işte Avrupa'daki diğer terör örgütleriyle, diğer terör örgütlerinin bitiriliş sürecinde de yaşanan problemler. Nihayete ereceğini düşünüyorum ben bu meselenin, ama bir de işin herhalde başka bir boyutu var. Neden bahsediyoruz? Şimdi bizim coğrafyamızda, Türkiye'de, hele de güçlenen bir Türkiye'den bahsederken her zaman emperyalizmin buranın güçlenmemesi için bir oyunu, bir başka oyunu daha muhakkak olacak. Evet. Teyakkuzda olmak gerekiyor diye düşünüyorum. İşte biz terör örgütü PKK, KCK derken bir yandan FETÖ var, mücadele devam ediyor. İşte bir yandan DEAŞ var. Yarın başka bir şeyi Türkiye'nin başına musallat etmeye çalışmayacaklarının garantisi de yok. O yüzden ya da işte tekrar aynı şekilde bir PKK veya türevi aynı ideolojiyle beslemeye çalışıp yeniden onu Türkiye'nin gündemine getirmeye çalışmayacaklarının garantisi de yok.
2: Evet.
0: Biraz bu bölümde ben buna değinmek istiyorum. Bütün konuklarımdan da katkı istiyorum. Yani bu bitti, bittikten sonraki süreç de çok önemli. Tekrar bir yerden filizlenmemesi için, bir yerden açığa çıkmaması için ya da farklı terör örgütleri, farklı isimlerle ortaya çıkmaması için atılması gereken adımlar da var muhakkak.
2: Evet. Gerçek devlet reflekslerine sahip olma ihtiyacından bahsediyoruz aslında. Burada neyi kastediyorum? 2000 öncesi Türkiye'nin yine terörle mücadelesi vardı. Hatta 2010 öncesinde, yani terörle mücadeleyi nasıl

0: şehit verirsiniz, reaksiyon bir, gösterirsiniz.
1: Bir virgül koyalım.
0: Tabii.
1: Salah'a gördük, oraya bir gidelim. Bunu konuşacağız yani, böyle ara ara giriyoruz tabii. Ses var mı? Herhalde birkaç... Taraftarın sesi geliyor. Birazdan Salah da bir şeyler diyecek. Şimdi uçakta bir görüntüsü vardı. Biraz burayı kısalım mı stüdyonun sesini? Birbirimizi duyabilelim. Heh, tamam. Ertuğrul Doğan Trabzonspor Başkanı da orada. Uçakta ilk gelirken bize her yer Trabzon'u çok düzgün söyledi hocam. Diksiyonunda problem görmedim ben. Size de izlettim. İyiydi yani, güzel. Şimdi taraftarlarla buluşacak. Muhammed Salah görelim de bir yandan. Tabii az önce...
0: Tatile aslında... Türkiye'ye çok geldiğini biliyoruz onu.
1: Evet yani. Evet, zaman zaman geliyordu.
0: Böyle ilişkisi var.
1: Ama Trabzon'a daha önce gelmiş miydi bilmiyorum. Öyle bir bilgim de yok.
2: Ya Trabzon'da aslında... böyle bir Arapların turizm olarak tercih ettikleri serinlik yüksek evet. olması nedeniyle öyle bir bölge zaten.
1: Muhtemelen sevecektir.
2: Gelmiştir diye tahmin ediyorum evet. ben. Yani bilmiyoruz ama.
0: Uzungöl taraflarına.
2: Körfez'den çok gelen çok var geliyorlar. Ama Mısır'dan gelen var mı bilmiyoruz. Muhtemelen gelmiştir.
1: Tabii... Uyarılar da yapılmıştı aslında. Hani karşılama için Trabzonspor'un resmi hesabından çok fazla meşale yakmayın. Orası bir tabii havalimanı olduğu için evet. ulaşım noktasında da bir engel olmaması adına. Ama tabii şu an her taraf sis, meşale. Tabii normal değil mi hocam? Oluyor yani böyle karşılama.
2: Tabii tabii ya. Sevinecekler ya. Gayet normal yani. Tabii.
1: Bir taşkınlık yok, bir şey yok. Güzel. Binlerce taraftar orada. Belki de on binlerce taraftar. Görüntülerde
2: belki
1: geliyor.
2: Muhammed Salah Trabzon dendiğinde ilk başta çok da fazla bir şey anlam ifade etmemiş olabilir ama şehre geldikten sonra böyle bir karşılama gördükten sonra umarım doğru bir tercih yaptığı kanaati oluşur. Ancak yani yanlış anlamayın. Yani şey için söylemiyorum. Trabzon'a daha önce böyle gelip de Hüsran'la gidenleri de hatırlıyorum ben geçmişte.
1: Tabii, tabii.
2: O yüzden iki tarafında çok dikkatli olması lazım. Yani sadece Salah'ın performansıyla ilgili değil, kötü bir performans, insanlık hali olabilir. Spordur bu. Orada taraftarın da aynı özveriyi göstermesi, aynı soğukkanlılıkla desteğe devam tabii, etmesi lazım. Tabii. Yoksa böyle bir değeri çok da fazla tutamaz Trabzon. O da önemli bir konu.
1: Hocam genel olarak zaten işte futbolcu ve taraftar ilişkisinde Türkiye'de belki de en büyük yaşadığımız problemlerden biri bu.
2: Evet.
1: Yani çok hızlı bir şekilde işte göklere çıkarıp aynı şekilde ne kadar yükseğe çıkardıysak o yükseklikten de bir anda aşağı bıraktığımızda İşte futbolcular, dışarıdan gelen yabancı futbolcular, kendi futbolcularımız, kendi değerlerimizde.
2: Korkuyorlar.
1: Tabii korkuyorlar. Tabii şimdi Salah'ın işte oynadığı atmosferler, İngiltere Premier Lig vesaire, işte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Liverpool'la yaşadığı o süreçler, o baskıya da alışkındır herhalde.
2: Muhtemelen.
1: O baskıya da alışkındır. Salah geldi, Salah'ı gördük. Neslişah hazır olacak mı? Aha. Birazdan tabii bağlantı da yapacağız. Şu an üçlü çektiriyor. Şu an ses gelmiyor. Gelse sesi de verecektik emin olun ama şu an sesi duyamıyoruz. Geldi. Şimdi önemli, Fatma Yeşilkuş yandan bakıyor bana bir yandan. Ama şöyle bir şey var tabii, dünya bunu şu an takip ediyor.
3: O kadar muhtemelen heyecanla biz izliyorsunuz ki o yüzden.
1: Tabii. Biz buradan heyecanlıyız ama hakikaten dünyada yani, da şu
2: an... maçlarına uluslararası medyadan bir teveccüh de olacak. Yani
1: tabii tabii. Şu an dünya medyası da çok yakından takip ediyor. Hakikaten dediğimiz gibi yani işte ilk 5'te sayabileceğimiz şu an dünyada. Önemli bir oyuncu. Bir de Çağrı Hocam ne dersiniz bilmiyorum. Hani şu mesajı da Türkiye'den veriyoruz. Hani daha... futbol hayatının bitmesine daha bence en az bir 4-5 yıl daha var Muhammed Salah'ın. Hani evet biz genç gelecek vadeden futbolcuları da alıyoruz. Geliyor onlar özellikle Trabzonspor'a. Son bir yıldır gördüğümüz. Ama hala işte futbolculuğunun zirvesinde dünyanın her takımında işte 5 büyük liginde oynayabilecek futbolcuların da Süper Lig'i tercih ettiğini, edebildiğini de herhalde bir yandan göstermiş oluyoruz dünyaya böylece.
0: Tabii ki o algıyı güçlendiren bir şey. Hepsi de işte Galatasaray'da Osimhen diyoruz. Fenerbahçe'de Asensio var. Kante geldi geçen sene Kante. Baktığınız zaman. Bunlar hep büyük isimler. Yani dünya futbolunda yani futbolu seven herkesin çok iyi bildiği, en az 10-15 maçını izlediği insanlardan bahsediyoruz. Türkiye'ye bunlar geliyor ama biraz refah dağılımı o noktada önemlidir rekabetçi olunması için. Yani Türkiye Ligi'nde bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, bunlar bir kenara. Geriye kalan takımlar bütçe anlamında vesaire, organizasyon anlamında çok rekabetçi kalamıyor.

0: Yapamıyorlar. İşte transfer yasakları vesaire. Bu anlamda burada bir yönetim zafiyeti olduğu açık. O yüzden bunlar arttıkça sayısı. Örneğin Göztepe mesela çok iyi bir yönetim örneği şu anda Türkiye'de. Ciddi futbolcu satışı yapıyorlar vesaire. Göztepe gibi kulüplerin sayısı arttıkça bu gibi fotoğraflar, görüntüleri de daha çok görmeye başlar. O zaman zaten dünyada ilk 5 ligden biri olma adayı oluyorsunuz. Şu an o ilk 5'ten biri değiliz.
1: Bunun için uğraşıyoruz.
2: Bunun için yani Kante'den bahsedince aklıma geldi. Biliyorsunuz Kante'nin transferinde Cumhurbaşkanımız da aracılık etmişti.
1: Etkili olmuştu. Çok,
2: yani mümkün
1: çok
2: hale etkili, getirmişti. Evet. Yani. Olmuyordu çünkü şey. Acaba diyorum Muhammed Salah'ın transferinde de Cumhurbaşkanımızın böyle bir katkısı oldu mu? Kolaylaştırıcı rolü oldu mu? Hem Trabzonlara Karadenizli olarak böyle bir katkı sağlamadı mı diye ben de merak ettim işte açıkçası. Çünkü olmuyordu. Beşiktaş'ta olmuyordu.
0: Kilitlenmişti. Çok heyecanlandığını emin olabiliriz ama herhalde.
2: Evet, kesinlikle heyecanlanmıştı ama ben bir, sanki sever. Bir katkısı da olmuştu gibime geliyor. Yani kayıtsız kalmamıştır.
1: Hocam ilgiden çok memnun gözüküyor. Bu uçaktan ilk indiğinde de İstanbul'da da yine orada bayağı bir yüzlerce kişi vardı. Orada da çok mutlu görünüyordu. Burada da herhalde bu kadar büyük bir karşılamayı o da beklemiyordu. Herhalde önümüzdeki 1-2 dakika içerisinde de bir orada bir kürsü var. Kürsü var. Kürsüde konuşacak diye düşünüyorum. 24'ün görüntüleriyle geliyor ekranlarınıza. Orada ekibimiz orada. Muhammed Salah takip ediyor. Bir açıklama gelir diye düşünüyorum. Hem başkandan hem de Salah'tan. Tabii çok kalabalık olunca internette de bağlantıda bir problem yaşanıyor ara ara. Donmalar da var. Tabii bu önceki görüntü sanırım. Evet. Şimdi bu bağlantıda zaman zaman problem olabiliyor. Az kaldı tabii liglerinde. Haftaya başlıyor değil mi? Çağrı Hocam. Haftaya mı başlıyoruz ki? Bir sonraki hafta.
2: Bir hafta sonu galiba ya.
1: Çünkü evet 14 şey var, Ağustos.
0: Galiba evet.
2: Maçları var.
1: 14 Ağustos evet. Olması lazım. 14 Ağustos'a başlayacak. Bu görüntü canlı. Tabii taraftarın coşkusu çok fazla olduğu için herhalde o konuşmaya da bir türlü geçemediler. Bir açıklama gelecek. Açıklamayı da kaçırmak istemiyoruz.
0: Evet, sesler geliyor.
1: Bir yandan. Evet. Şimdi çeviri gelecek. Birazdan şu an açıklama yapıyor. Yanında notlar da alınıyor.
3: I'm looking forward for training the team and also I'm looking forward hopefully everywhere I go I always win, try to win something. Hopefully we can do something good in the league and good in Europe as well. So,
1: tabii orada binlerce kişinin sessiz olmasını sağlamak da çok kolay bir şey değil herhalde.
4: Öncelikle evet. Bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı inanılmaz mutlu olduğumu ifade edebilirim. Aslında ne kadar şaşırdım ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekle dahi zorlanıyorum çünkü 25 kişi var burada. Daha önce böyle bir şey gördüm mü? İnanın ben de hatırlamıyorum. Bir havalimanında böyle bir karşılama gördüm mü? İnanın ben de hatırlamıyorum. Ama böylesine bir sevgiyi görmek, böylesine bir ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ligde ve Avrupa'da başarılı olmak adına çok çalışacağım çünkü gittiğim her kulüpte başarılar kazandım. Her zaman başarılı olan bir futbolcu oldum. Yine burada da yapmam gereken bu olacak. 25 bin kişi var burada. İnanılmaz bir sayı. Böyle bir şey daha önce gördüm. İnanın ben de bilmiyorum. Kelimelere dökmek daha iyi zor benim adıma.
1: İlk açıklamayı da dinledik. Herhalde daha bir şey diyecek mi bilmiyorum ama 25 bin kişi daha önce böyle bir şey gördüğümü zannetmiyorum dedi evet. Muhammed Salah.
5: İyi akşamlar arkadaşlar.
1: Başkanın gelen konuşmasını da bir dinleyelim.
5: Taraftarımızın tamamını çok öderiz. Muhammed Salah tabii bir dünya yıldızı.
6: Yıldızı karşılığını burada gösterdi. Hepsini öpüyorum gözlerinden sağ olsunlar. İyi akşamlar.
1: Evet konuşmalar tamamlandı.
2: Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim inşallah.
1: Tüm camiaya Trabzonspor camiasına hayırlı olsun. O da şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Orada da ifade etti. Getirdik ekranlara. Teşekkürler arkadaşlar. Artık tabii bir yandan Nesişah da hazır olacak. Ona da döneceğiz. Onu da bekliyoruz. Onu da söyleyelim. Önümüzdeki dakikalarda hazır olacak mı?

0: Olabilecek mi arkadaşlar? Ne yapalım? Yaz. Neyse Şah, 1-2 dakika içerisinde hazır olacak. O açıklamalarında neler söyledi? Başkan da bir açıklama yaptı. Birkaç cümle bir şey söyledi. Tabii yorgunluk da var. Hızlı bir şekilde açıklamaları tamamladılar. Muhammed Salah, daha önce böyle bir karşılama görmedim. Burada 25 bin kişi var. Çok mutluyum dedi. Ligde, Avrupa'da çok başarılı olmayı istiyoruz. Daha önce oynadığım her kulüpte başarıyı hedefledim. Başarıyı yakaladım dedi Muhammed Salah. Trabzonspor için de aynı dileklerde bulundu. Peki şimdi buraya bir virgül koyalım. Nesli hazır olana kadar, hazır olunca bir kez daha Trabzon'a dönelim. Görüntüler geldi ekranınıza. Çağrı Bilir. Tabii biraz meselelerden başka meselelere geçiyoruz. İki gündemi de yakalamaya çalışıyoruz elbette şu an. Yine insanların, vatandaşların gözü kulağı da orada. Şimdi az önce sorduğum o mesele üzerinden devam edelim. Coğrafya içerisinde yaşadığımız süreçlerden bahsettik ve o süreçleri tekrar aynı şeylerin bir daha yaşanmaması, Türkiye'de aynı şeyleri bir daha görmemek adına neler yapılmalı meselesi üzerinden konuşuyorduk.
1: Buyurun. Gerçek devlet refleksleri demiştik. Bunu da anlatırken reaktif kalmamaktan bahsetmiştik. Yani işte 2010 öncesi terörle mücadele konseptinin yetersizlikleri bu anlamda hepimizin hafızasında zaten. O büyük reaksiyonlar da verseniz günün sonunda terörü kurutamıyorsunuz. Yani uluslararası tarafına ulaşamıyorsunuz bile. Bunu ben büyük oranda Türkiye'de siyasetin ehlileşmiş yapısıyla hep ilişkilendiririm. Burada da kastım ehlileşmekten neyi kastediyorum? Çok açık bir ellilerden sonra Türkiye'nin 3. Dünya ülkesi vizyonunu sahiplendiği bir vesayet düzeni söz konusuydu. Yani bu vesayet öyle bir şeydi ki ve bunu kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan bağımsız okuyamayız. Ülkede çok açık şekilde dışarıdan bir içeride siyaset dizaynı çabası söz konusuydu. Bu müdahale açık haldeydiniz en azından. Tam da bu yüzden de yani o klasikleşen anlatardık hepimizin bildiği Menderes'in bir şekilde kabuğunu kırıp, ülkenin kabuğunu kırıp vizyon değişikliğine yöneldikten sonra yaşadıkları devamındaki süreçte Necmettin Erbakan'ın aynı partiyle muhtemelen 5 sene üst üste siyaset yapamaması hiçbir zaman hayatı boyunca veya Türkiye'nin ne zaman bir atılım yapmaya kalkışsa karşısında sürekli ama ülke içinden ama ülke dışından belli şeylerle karşılaşması, darbeler geleneği vesaire bir sürü şey sayabiliyoruz ve özellikle terör gündemi açısından baktığınızda çekiç güç sonrası Türkiye'de terörün nasıl boyut değiştirdiğini vesaire uzun uzun anlatabiliriz. Ve bunlara karşı siyasetin yapabildiklerine baktığınızda hep palyatif çözümler ve çözüm bile olmayan aslında gündemi kurtarmaya yönelik adımlar attığını siyaset mekanizmasının hep gördük. Çünkü o kabuğundan sıyrılma çabaları, onlara aktör olamayışları bir noktada o küçük devlet reflekslerini onların davranışlarında hapsetmelerine sebep oluyordu. O yüzden de işte terörle mücadele konseptini değiştirmek diyoruz. Bunu değiştirmek dediğiniz şey bunu destekleyecek altyapıya sahip olmak, bunu destekleyecek bir siyasi maliyetlerine rağmen liderlik edebilecek birine sahip olmak. Bunu sürekli propagandasını yapabilecek örgütlü bir siyaset partiye ihtiyacınızın olması, bunu destekleyecek bir medya, entelektüel çevreye, yine bunu destekleyecek bir sanayi altyapısına ve bunu sürdürülebilir olmasını sağlayacak bir ekonomiye, bunların hepsini üst üste koymak için en başa mutlak bir siyasi iradeyi koyabilmeniz gerekiyor. İşte 2000 öncesi ve sonrası Türkiye'nin yaptığı ve yapmadığı şey tam olarak bu siyasi irade bütün bunları sistemli olarak başarılmasını sağladı. Ve 15-16 senelik bir hazırlık ve mücadele süreci yani bu E-muhtıralarından 17-25'ine, MİT krizine, 15 Temmuz'a adım adım o vesayetin farklı farklı yüzleriyle ama FETÖ terör örgütüyle ama başka araçlarıyla karşı karşıya kaldığı her an siyasetin ehlileşmeyi kabul etmek yerine bununla mücadele etmeyi tercih ettiği bir ortamda artık devlet gerçek reflekslerini gösterebilir hale geliyor. İhtiyaç olan da bu. Bunun metotlarını ayrıca detaylandırırız.
0: Evet. Peki. Devam edeceğiz. Bir Trabzon'a gidelim. Nesişah Yumak hazır. Bizi bekliyor. Trabzon'da. Tabii gün içerisinde dediğim gibi Nesişah Yumak oradan pek çok detayı paylaşmıştı bizlerle. Hemen dönelim. Çok ciddi de bir coşku var Trabzon'da. Salah geldi, kalabalığın önünde konuştu. Hala kalabalık orada. Tabii bir yandan da ekibimiz orada yer bulmaya da çalışıyor kendisine. Hemen dönelim, hızlıca sözü Nesişah'a bırakalım.
2: Salah, ya Allah, bismillah, Muhammed Salah.
3: Erkan Kol, şimdi Muhammed Salah'ın aracı VIP ülkeyi çıkışından çıktı. Dakikalar önce basın açıklamasını gerçekleştirdi. Fakat açıklamadan önce...

0: gitti. Onları selamladı. Bu 5-10 dakika boyunca sadece burada taraftarların yanında durdu. Burada taraftarların yanında durdu ve ilk önce onların yanındaydı. Açıklamayı yapmadan önce ilk önce burada vatandaşların ve taraftarların, bordo mavililerin yanına geldi. Ve ilk cümlesi de şu oldu: ben daha önce böyle bir şey görmedim. İlk cümlesi aslında bu oldu. Dakikalar önce burada Trabzon'a iniş yaptı. Uçağı İstanbul'dan kalktıktan sonra bu noktaya geldi. Tabii tercümanı eşliğinde açıklamaları gerçekleştirdiler. Burada binlerce kişi bir arada ve Muhammed Sonan Trabzonspor'a gelişini hep bir ağızdan coşkuyla kutluyor aslında. Şimdi sabahın ilk saatlerinden itibaren bizler buradaydık. Bir memleketin bir futbolcuya verdiği aslında aşkı ve sevgiyi gördük diyebilir. Şimdi kameraman arkadaşımla yine araçlar çıkış yaptığı için arkaya doğru ilerleyelim. Ben yine gündemde bahsetmek istiyorum sizlere. Sabahın ilk saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldiği ilk dakikalardan itibaren aslında Trabzon'da başlayan bir coşku vardı. Trabzon'daki taraftarlar da keza bu noktaya gelerek ilk ışıklarından, yani bu bilgiler biraz kalabalık etrafım, kusura bakmayın lütfen, burada gençler de keza Salah'ın gelişini kutladılar burada etrafında.
1: Muhammed Salah.
0: Ben şöyle kenara geçeyim. Onur ekranlarınıza getirsin. Ben aralarında kaldım çünkü. Çok beklediler. Ben iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok beklediler bu anları. Görüyorsunuz şu anda. Kameranın diğer tarafında da onlar. Ben de aralarına katıldım şu anda. Yani beklenen bir...
2: Peki.
0: Bu şekilde kutluyorlar. Ne demiştik? 34 yaşındaki Mısırlı futbolcu Muhammed Salah geldi mi, gelecek mi? Çok konuşulmuştu.
2: Peki, Neslişah.
0: Gerçekleşti. Geçtiğimiz dakikalarda da Trabzon'a geldi. Erkan, sanırım bir şey diyorsun ama çok zor duyuyorsun.
2: Peki Neslişah, teşekkür ediyoruz. Tabii orada yayın yapmak da çok kolay değil. Eline sağlık, emeğine sağlık. Oradaki görüntüleri getirdi Neslişah. Tabii taraftar çok coşkulu. Bir yandan tabii Neslişah'ın söylediklerini de bastırıyorlar. Hem de görüntüleri getirdik ekranlarınıza. Trabzon'daki bağlantıyı da böylece noktalamış olalım. 24 ekibi dediğimiz gibi sabahtan bu yana orada o heyecanı, transferin coşkusunu ekranlara taşıdılar. Evet, Muhammed Salah meselesini burada kapatalım tabii. Hayırlı olsun diyelim bir kez daha Trabzonspor camiasına. Bakalım lig nasıl geçecek, merak ediyoruz. Diyelim devam edelim kaldığımız yerden. Fatma Yeşilkuş. Az önce konuşurken, söylerken bir terör örgütünün bitmesi ama onun yerine belki bittikten sonra aynı terör örgütünün tekrar ortaya çıkmaması veya başka isimlerle, farklı isimlerle tekrar karşımıza çıkmaması meselesine değindik. Bu herhalde en önemli mesele olacak bundan sonraki gündemimizde.
3: Evet. Şimdi baktığınızda aslında uluslararası ilişkiler perspektifinden ele alacak olursak terörün tanımı ve ülkelerin hangi örgütün terör örgütü olduğuna yönelik o farklı belirlemeleri açıkçası burada yine önem arz ediyor. Çünkü bugün bakın biz PKK'yı terör örgütü listesine eklemişken çoğu zaman Batı hep şunu dedi: hayır, işte özellik aramaya çalışan bir muhalif grup. Doğal olarak terörün tanımında ortak bir paydada buluşamadığınız zaman buna küresel bir mücadele veremezsiniz. Veremediğiniz takdirde de işte fonlanması...
4: Hocam abi, PKK'yı terör örgütü kabul ettiği halde ilişkilerini sürdürdü.
3: Bir tabii şimdi
4: kabul
3: de,
4: ettiler yani.
3: Sonrasında ettikten sonra silah yardımları, keza ekonomik olarak destekler de devam etti ama çok uzun bir süre, hatırlarsanız Sayın Oruç, o kadar da çok fazla terör örgütü listesine eklememek için direttiler. Sonuç olarak burada ortak bir mücadele veremediğiniz takdirde işte terör örgütünün siz önünü kesmeye çalıştıkça dışarıdaki o fonlar, destekler, silah yardımları, keza ekonomik ve mali yardımlar bir yerden sonra onun çözümü önünde çok daha farklı bir politika izlemeniz sebebiyet verebiliyor. Ama sadece terör örgütü olarak vekil aktörleri değil de bence şu zaman diliminde İsrail terör devletine de konuşmamız gerekiyor. Hı hı. Çünkü evet dediğiniz gibi SALT belki PKK özelinde...
2: İstemeyecekler belli. Yani bunun için olmaması
3: İstemekten
2: için...
3: İstemekten öte faaliyetleri ve saldırgan tutumları
2: için elinden
3: da...
2: geleni yapacaklar.
3: Evet, saldırgan tutumları da zaten bir terör örgütü gibi davrandıkları, yani bir devlet olmaktan öte bir terör örgütü gibi davrandıkları bir devlet...
2: Terör devlet.
3: Sözde devletten bahsediyoruz. Şimdi evet belki PKK, SALT, PKK, KCK üzerinde konuşacaksanız evet ideolojik olarak tekrardan yapılanmanın önüne geçmek gerek. Şimdi çok uzun süredir ben basındaki gündemi takip ediyorum. Özellikle PKK'nın basın organlarının da olabildiğince inceliyorum. Atmış olduğu haberleri, yayınlamış oldukları haberleri inceliyorum. Özellikle kadınlar ve çocuklar özelinde tekrardan toplanılacaklarını, birbirlerine destek vereceklerini ve kadınlar ve çocuklar üzerinde bir gençlik kolu oluşturulacağını, bir kadın kulu oluşturulacağı yönelik haberler yapılıyor ve okuyorum kendi sitelerinde. Şimdi
2: işte onlar da belki de provokasyonların bir parçası.
3: Belki de kendi sitelerinde gördüğümüz haberler bu yönde. Şimdi doğal olarak önümüzdeki süreçte böyle küçük küçük örgütlenmeler, terörsüz Türkiye politikası kapsamında PKK üzerinde konuşacaksak evet tehlike arz edebilir. Ama ben daha büyük baktığımda gerçekten bu süreç müdahale edilebilir, kontrol edilebilir, tespit ve teyit süreci devam edecek, soruşturması devam edilecek. Kimin hangi kliklerle buluşup hangi örgütlerle oturup neyi planladıkları tabii ki detaylı incelenecek ama işte İsrail terör devletini bence burada ele almamız gerekiyor ki bakın Orta Doğu'da istediği devlete, istediği şekilde saldırma özgürlüğünü kendinde hak gören ve bir şekilde buna da kimsenin ses çıkaramadığı bir düzen yaratmak için bunca zaman çabalamış olan İsrail varlığı doğal olarak bu tarz örgütlerin de oluşmasına daha kolaylık verebilir. SALT PKK özelinde konuşmayalım. Başka ideolojik sebeplerle de yapılabilir. Bakın Suriye'de Dürziler'de özellikle hatırlarsanız Dürzilerin de Suriye'ye karşı ayaklanması için İsrail bunca zaman çaba gösterdi. Suriye'nin güneyinde sürekli olarak silahlandırmaya çalıştı. Onların hakkıymış gibi çok farklı algılar ve provokasyonlarla yönetime karşı baş kaldırı gerçekleştirmeleri için mücadele verdi. Öte yandan bugün Suriye'de yaptıkları, Lübnan'da yaptıkları, maalesef Gazze'de yaptıkları, İran'da yaptıkları göz önünde bulundurulduğunda böyle bir sözde devletin varlığı doğal olarak bana kalırsa özellikle önümüzdeki günlerde bence en büyük problemlerden birisi. Bir de biz Orta Doğu'daki sınırlarımızı güven altına almaya çalışırken İsrail tabii burada tek davranmıyor. Şimdi Doğu Akdeniz ve Ege'ye bakalım. İşte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan. Bugün Yunanistan ve İsrail arasında silah anlaşmaları gerçekleştiriliyor ve bunların özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne konuşlandırılacağı iddiaları var. Yunan basınında veya İsrail basınında. Şimdi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi silahlandırmaya çalışıp Doğu Akdeniz'den, Orta Doğu'dan ve Ege'den Türkiye'yi çevrelemeye çalışan bir anlayış da açıkçası Türkiye'nin terörle mücadelesinde işte karşınızdaki zihniyette adeta teröre hizmet eden Türkiye'nin bölünmesine sebebiyet vermek maksadıyla izlemiş oldukları politikaları görebiliyorsunuz. O yüzden bu üçlü ittifakın Türkiye'yi çevrelemek maksadıyla evet vekil aktörleri tekrardan canlandırıp farklı etnik kökenler üzerinden bunu gerçekleştirebilme ihtimalleri, keza Orta Doğu'da İsrail'in saldırgan tutumu veya Kıbrıs'ta çözülememiş Kıbrıs meselesinde. Şimdi her ne kadar belki taraflar arasında bir federasyon konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir ziyaret gerçekleştirdiğine Türkiye'nin de arasında olduğu bir görüşme için bunun yapılması için bir diplomatik masa kurulması için doğal olarak hala orada Kıbrıs halkına güvence vermeyen ve yönetimi kendi elinde tutmak isteyen bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi var ve silahlandırılmaya çalışan bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi var. Yunanistan'ı zaten görüyorsunuz. Sürekli olarak Türkiye'ye herhangi bir operasyon çekilmesi ya da Türkiye'nin herhangi bir silah, füze, savunma sanayisi anlamında başarı elde ettiğinde işte tehdit olarak görünüp hemen Türkiye'ye karşı manşetlerde farklı boyuta taşıyan bir Yunanistan var ve İsrail'e
2: tutan faaliyetleri.
3: Lobi faaliyetleri. Doğal olarak SALT sadece terör örgütleri, vekil aktörler bunları değil de devlet dediğimiz bu aktörlerin de Türkiye için o hain planlarını zaten Türkiye evet bunu çok yakından izliyor, takip ediyor. Ama önümüzdeki süreçte bence en önemli mesele artık bu olacak. Çünkü bu anlayış sizin de dediğiniz gibi bir yerden sonra bu klik yapıların oluşmasına da sebebiyet verebilecek bir anlayış. Eğer bunun da önüne keserseniz hiçbir şekilde etnik ve mezhepsel olarak alevlendiremeyeceğiniz, istikrarsız bir toplum yaratamayacağınız bir aşamaya geçmiş olursunuz. Çünkü o provokasyonların, o ajanların cirit atmadığı, algıların yaratılmadığı bir süreç başlatmış olursunuz. Çünkü İsrail'in faaliyetlerini biliyorsunuz. Sürekli olarak İran'da da keza aynı şekilde savaşın 12 günlük savaşı hatırlayın. O zaman bile birçok Mossad ajanı İran'da yakalanmıştı ve sürekli

0: sürekli İran'a bu kadar ajan nasıl sızdı tartışmalarını biz konuşuyorduk. Bir yandan ABD istihbaratıyla entegre hareket eden bir İsrail var. İşte suikastlar, özellikle dini liderin öldürüldüğü zaman diliminde bile ABD'den istihbari bilgi alan bir İsrail var. Bunları kullanıp bu kadar toplumsal hayatlarını inceleyip bu kadar derin yapıları hareketlendirmeye çalışan bir İsrail var iken, bana kalırsa önümüzdeki süreçte ideolojik olarak terör örgütlerinin oluşmasını engellemek için başta gerçekten İsrail gibi bir katil terör örgütünün faaliyetlerine bir şekilde uluslararası toplum olarak dur demek gerekiyor. Ama tabii ki Türkiye başından beri Gazze'de yaptıkları soykırımdan çok çok öncesinde de keza her defasında İsrail'in yapmış olduğu bu politikaları uluslararası toplumun yüzüne çarptı. Gerçek belgeleriyle çarptı. Öldürülen bebekler, kadınlar, Gazze'de yaşananlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Birleşmiş Milletler toplantılarında hatırlayın fotoğraflarıyla yüzlerine çarptırıldı. Ama öyle bir uluslararası toplum var ki işte başa dönüyoruz. Uluslararası ilişkiler açısından yine baktığımızda o realist perspektiften çıkar odaklı yaklaşan uluslararası toplum doğal olarak kendi çıkarlarını bir türlü ya da ABD'yi karşısına alamamak. Keza politikalarını bu yönde ilerlettikleri için bir anda Almanya'nın İsrail tutumu, destek dostane tutumu gibi birçok denklemi göz önünde bulundurduğunuzda maalesef terör devleti olarak davranan İsrail'e toplu bir şekilde dur diyemiyorsunuz. Ama şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde yine Gazze Barış Kurulu'ndan tekrardan bir gündem oldu hatırlarsanız. Bunca zaman Türkiye'nin Gazze'de olmasını istemeyen İsrail'in tek sebebi vardı. Çünkü Türkiye'nin olduğu topraklarda Türkiye'nin varlığı sebebiyle İsrail hiçbir zaman başına buyruk davranamayacaktı. Az önce mesela ilk bölümde sordunuz işte terör bittikten sonra Türkiye'nin Suriye'de ne işi var sorusu soruluyor. Türkiye'nin olduğu topraklarda işte az önce dediğim gibi İsrail başına buyruk davranamayacak. Çünkü sürekli bir durum olduğunda hemen Türkiye'yi Trump'a şikayet etmek, hemen Batı'ya şikayet etmek üzerine kurulu anlayışları olan İsrail ve Yunanistan gibi devletler Türkiye'nin varlığından inanın çok büyük bir endişe ve korku duyuyorlar. Doğal olarak işte o küçük klik yapıların, terör örgütlerinin ideolojik olarak örgütlenmelerin önüne geçmek istiyorsanız daha en başında bence buna sebebiyet verecek, bu oluşuma altyapı sağlayacak, bunu hareketlendirebilecek ve bunu isteyen, istikrarsızlık isteyen, toplumsal bütünleşmenin önünü almak isteyen İsrail'in de keza aynı şekilde faaliyetlerinin tabii ki durdurulması bence en önemli olaylardan biri gibi geliyor.
1: Şüphesiz. Tam bu noktadan devam edelim. Haydar Oruç. İşte bu herhalde şöyle bir şey var. Coğrafyamız, ülkemizin bulunduğu coğrafya Orta Doğu, boşluk verilmemesi gereken bir coğrafya.
2: Boşluk kaldırmayan bir coğrafya.
1: Boşluk kaldırmayan bir coğrafya. Kesinlikle. Yani bugün terör sorunu bitse dahi, yarın bu süreci biz nihayete erdirsek olması gerektiği şekliyle. Ama yine de orada şu an bulunduğumuz her nerede bulunuyorsak, aynı yerlerde belki de sayısını da artırarak bulunmamız gerekiyor değil mi?
2: Ya şimdi baştan aslında sondan söylemem gerekir söyleyeyim. Bunun yegane bunu önleyecek mekanizma çok güçlü olmaktır.
1: Evet.
2: Yeterince güçlü olursanız buna tevessül eden herkesi, her şeyi baştan bir kere caydırmış olursunuz. Ve süreç içerisinde gelebilecek hamleleri de önleme gücüne sahip olduğunuz için bunları bertaraf edersiniz. Şimdi bu süreci konuşurken, terörist Türkiye sürecini konuşurken ta o zamanlardan söylemiştik. Yani terör örgütü yekpare bir şey değil, aktör değil. İçinde pek çok fraksiyon var. Terörist başı ilk açıklama yaptığında, terör örgütünü feshettiğini söylediğinde, terör örgütü bu kararı açıkladığında da biz terör örgütünün içindeki bazı fraksiyonların mevcut pozisyonlarından vazgeçmek istemeyebileceklerini söylemiştik. Çünkü terör örgütü sadece terörden istifade etmiyor. Bir taraftan da her türlü illegal işlerle iştigal ediyor. Çünkü ne yapıyor? İşte uyuşturucu ticareti yapıyor. Uluslararası, küresel anlamda bir aktör olarak ön plana çıktı. İşte Suriye'deki rolünü, Afganistan'dan gelip Suriye'den Akdeniz'e çıkan bir hat olduğunu ve bu kapsamda da PKK'nın önemli bir aktör olduğunu, taşeron olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla oradaki terör baronlarının sahip olduğu bir lüks vardı, bir konfor vardı ve bundan vazgeçmek istemeyeceklerini tahmin ediyorduk. Ancak işte o süreç o kadar kararlı yürüdü ki onlar da başta ayakta yetseler de bu selden kendilerini kurtaramadılar. Bu akış onların da bu kararlarını değiştirdi. Ancak önümüzdeki süreç içerisinde de buna benzer uç vermeler olma ihtimali var. Ana akım gibi olmayacaktır hiçbir zaman. Çünkü artık PKK

0: Başı'nın var olma sebebi ortadan kaldırmıştır. Bunu terörist başı kendisi ifade etmiştir. Yani o gün başladığımız noktaya göre artık bu mücadeleyi sürdürmeyi gerektirecek koşullar ortada değildir diyerek. Yani bundan sonra birisi çıksa da PKK değil de MKK olarak çıksa da artık bunun inandırıcılığı kalmadığı için kimse onun arkasına takılmayacaktır. Ancak çıkar grupları bir şekilde terör örgütünün arkasına takılabilir ya da birileri onlara bu görevi, taşeron olarak görevi verirse bunu sürdürebilirler. Dolayısıyla onu bir yere koyuyorum ama Fatma Hoca'nın da söylediği gibi, Çağ'ın da söylediği gibi başka örgütler çıkma ihtimali var ki ülkemizin, topraklarımızın üzerinde hak iddia emelleri olan pek çok terör örgütü var. Sağdan, soldan, değişik yerlerden, kökü içeride olan, dışarıda olan örgütler var. Bunları biliyoruz ama işte son yıllarda ortaya koymuş olduğumuz güvenlik perspektifi nedeniyle bunların faaliyet alanı kalmadı. Ülke içerisinde herhangi bir operasyon yapma, saldırıda bulunma imkanları ortada kalmadığı için onlar da sinmiş durumdalar. Dolayısıyla mevcutlardan bir tanesinin tekrar canlandırılması da çok mümkün gözükmüyor. Ancak dışarıdan Fatma Hoca'nın özellikle adres belirterek söylediği İsrail kaynağından türetilmeye çalışılan bazı örgütler olabilir. Yani bunun için de bütün fırsatlar kullanılacaktır. Yani illaki bir ülkede, ülkede karışıklık çıkartmak için bir terör örgütü yaratmanız ve terör örgütünü mobilize etmeniz gerekmiyor. Ülke içindeki fay hatlarını tetiklersiniz. Nasıl işte Suriye'de kuzeyden YPG'yi, güneyden Dürzileri, işte daha kıyı kenarından Nusayrileri bir şekilde tetikleyerek Suriye'deki o iç bütünlüğün sağlanmasını engellemeye çalışmışlarsa, toprak birliğinin sağlanmasını engellemeye çalışmışlarsa, Türkiye'de de geçmişte bazılarının deneyip başaramadığı sürece İsrail yeniden canlandırmak isteyebilir. Bunun için doğrudan Türkiye içinde olmasa da Suriye'de, Irak'ta, İran'da pek çok girişim olabilir. Ama fark ne? Biz şu anda bunun çok ayırdımındayız. Yani böyle bir şeyi bekliyoruz zaten ve buna hazırlıklıyız. Yani Çağrı'nın söylediği o 2000 önceki profil çok önemli. 2000'in öncesi terörle mücadele hep vardı. Yani 84'te terör örgütünün ilk eyleminden itibaren Türkiye terörle mücadele ediyor. Daha öncesinden işte Ermeni Asala terör örgütüyle münferiden mücadele var. Yani dolayısıyla bu topraklarda güvenlik kuvvetleri uzun yıllardan beri terörle mücadele etme imkan, kabiliyet ve kapasitesine sahipler ama PKK farklı bir şey yapmıştı. Bölge halkını da kandırarak, aslında onlara da zulmederek bir şekilde yandaş toplamıştı. Öyle ya da böyle zorla ya da bir şekilde akıllarını çelerek. Bugün ama bölge halkındaki bu bilinci de görüyoruz. Yani bölge halkından bu saatten sonra kimsenin gelip onları kandırma ihtimali ve imkanı yok. Az önce söyledik yani onlara isteyebileceği de yani kimse yanlış anlamasın, çok da fazla bir şey kalmadı. Zaten siyasi irade onların yıllardan beri ortaya sürülen gerekçeleri hepsini ortadan kaldırdı. Her şeyi verdi. Yani dilden, harften, eğitimden tutun da ne istiyorlarsa onlar doğal bir hak olarak, demokrasinin bir gereği olarak sunuldu. Dolayısıyla bu saatten sonra kimsenin onları aklarını çelme ihtimali de ortada kalmadı. Dolayısıyla ancak ne olabilir? İşte geçmişte denendiği gibi yok Alevi-Sünni çatışması, mezhep çatışmasına girebilirler. İşte kalkınmış bölgelerle geri kalmış bölgeler arasındaki sınıf çatışmaları tetiklenebilir. Ben daha çok benim ihtimal dahilinde gördüğüm şey de biraz bizim oynak olan siyasi arenamıza yönelik müdahaleler olabilir ki bugün de bunun maalesef emarelerini görüyoruz. Mecliste yer alan ya da yer almayan bazı siyasi partilerin arka planlarında bir şekilde onlara yönelik işte dışarıdan destekleme yöntemiyle onların bu süreci manipüle etmesine, sabote etmesine yol açabilecek girişimler olabilir.
1: Joe yani, Biden'ın açıklamalarını hatırlayalım o konuda.
0: Ya yani işte 2000'deki dostlarımızla darbelerle değil de dostlarımızla yapacağız hükümeti indireceğiz şey.
1: Aynen.
0: Ya o yine daha makul yani. Benim söylediğim biraz daha onun da ötesinde. Dostlarımız falan değil. Bizzat dışarıdan destek vererek bu süreci hedef almaya yönelik bazı hamleler olabileceğini düşünüyorum. Yani ne kadar karşılığı olur bunun, bu süreci çökertmeye gücü yeter mi yetmez mi, o ayrı bir konu. Ben bunu asla artık bu saatten sonra buradan dönüş olduğu kanaatinde değilim ama bunlar zannediyorum siyasi irade tarafından, karar vericiler tarafından hesaplanan riskler diye düşünüyorum ve tedbirleri de alınmıştır. Ya ben o yüzden meclisimizde az önce ilk bölümde herkesin dikkat etmesi gerekir derken bunu kastetmiştim. Bunun altını tekrar çiziyorum. Yani özellikle meclis çatısı altında yer alan siyasi partilerin ne söylediğine çok iyi dikkat etmesi lazım. Yani nereye varacağını, halkın bunu nasıl algılayacağını iyi hesap etmesi, ona göre sorumlu davranması gerekiyor. Tam süreci desteklemeyebilirsiniz. Kendinizi konumlandırdığınız yer itibariyle karşı da olabilirsiniz ki ben bu ülkenin Deniz Kuvvetleri'ne 25 yıl hizmet vermiş birisi olarak söylüyorum. Yani bu süreç inşallah

0: anlandığı gibi sonuçlanırsa bir daha şehit vermeyeceğiz. Yani bundan daha ötesi yok.
1: Evet.
0: Yani bu analar ağlamayacaksa, aynen, evlatlar ölmeyecekse bunu başka hiçbir şeyle ikame edemezsiniz. Bunun değeri ölçülemez. Dolayısıyla bunun arkasında başka şeyler aramaya, buradan bir şeyler çıkartıp bu süreci sabır
2: hamaset yapmaya.
0: Hamaset, tam kelime buydu. Hamaset yapmaya hiç gerek yok. Dolayısıyla herkesin bu sürece katkı vermesi gerekiyor. Benim en zayıf halka olarak gördüğüm şey bu. Yani ne terör örgütlerinin canlandırılması ne bu siyasi arenamızdaki maalesef biraz arka planı zayıf olan ve dışarıdan aldığı desteklerle başka şeylere tevessül edebilecek siyasi partilerin bu süreci sabote edebilme ihtimalleri var. Onun dışında ben çok da fazla burada bir risk görmüyorum. Hatta hatırlarsanız Cumhurbaşkanımız da Sayın Bahçeli de iç cephe vurgusunu özellikle yapmışlardı bu sürecin başında Ekim 2024'te. İlk Bahçeli'nin o hamleleri olduğunda ben de şaşırmıştım mesela. Acaba böyle bir süreç mi oluyor diye sorulduğunda. Yani bilemiyorum ama Sayın Bahçeli yapıyorsa bir bildiği vardır diye söylemiştik. O günden bugüne geldik. İç cephe vurgusu çok önemli. O günden beri de iç cephe tahkim ediliyor. Bugün belki bir sonraki bölümde konuşacağımız konu da aslında bununla ilgili diye düşünüyorum ben. İç cephenin tahkimi bütünlüğüyle olur. Yani sadece teröre yönelik duruşla ilgili değildir. Bu ülkenin menfaatini, çıkarlarını korumaya yönelik de siyasi partilerin bir sorumluluğu, peki, vebali vardır. O anlamda da herkesin üzerine düşeni yapacağını, yapması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bunu da şey yapmak lazım, göz önünde bulundurmak lazım. Böyle bir zayıflık olur. Bu dünyanın her yerinde, sadece Türkiye'ye mahsus bir durumda değil. Bu zayıflık ya da bu hassasiyet her yerde vardır. Bunu da bilerek yol yürürseniz hazırlıklı olmuş olursunuz. Gelebilecek hamleleri de önleme konusunda size bir avantaj sağlar.
2: Peki. Çağrıbilir. Burada şimdi özellikle İsrail'den konuştuk. Ama genel olarak pek konuşmadığımız bir aktör var. Aslında terör örgütünü besleyen yıllarca, silah gönderen, destekleyen, işte kongresinden yüz milyonlarca liralık kaynak aktaran bir Amerika, evet, Birleşik Devletleri. Ama konuşmamamızın da bir sebebi var. Çünkü bu süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri bu kez, ilk kez, yani bu Trump etkisi midir? ABD'nin kendi değişen politikası mıdır? İşte İsrail ile arasının açılmasının sebebi midir bilmiyorum. O sorunun yanıtı sizde bir olacak. Evet. Amerika burada Türkiye'nin yanında duruyor. Bu değişim nasıl oldu? Bir 5 dakikamız var.
3: Bir paralellik var, evet. Yani bugün Trump dönemi Amerika'nın Orta Doğu politikası, en azından Suriye özelinde bir Orta Doğu politikasında Türkiye'nin buradaki o düzenleyici rolü, mevcut egemen rolü aslına bakarsanız orada bir çıkar örtüşmesi sağlıyor. Ama mevcutta bugün yaşanan gelişmeleri, Suriye'de yaşanan gelişmeleri, işte YPG'nin köşeye sıkışması vesaire, bunu tamamen Trump üzerinden okumayı ben çok kabul etmiyorum. Yani Türkiye 2023 yılında NATO Vilnius zirvesinden bu yana, ki Biden dönemi bu, Amerika ile zaten farklı bir ilişki biçimine yeniden girmişti. Yani ilişkileri yeniden tanımlamaya başladıklarını, sinyallerini veriyorlardı, ki hatırlayalım o süreçte F-16 Block 70 satışları, onunla beraber 40 milyar dolarlık aşağı yukarı bir, evet, silah paket, satış paketi sipariş. Ki bu uzun zamandır kangren olan bir konuydu ve Biden bir demokrat ve bizim zaten genel olarak Türkiye'de, Türk-Amerika ilişkilerinde demokratların olduğu dönemler bizim için çok iyi hafızalar üretmiyor. Bu noktada Obama da çok bizim açımızdan sıkıntılı bir süreçti. Bölgede hiçbir Amerika'nın müdahalesizliğinin ve Türkiye'ye biçtiği rolün biz çok acısını çektik. Biden da benzer bir şeydeydi ama eş zamanlı olarak işte Suriye'de yaptığımız operasyonlar, Irak'taki Pençe Kilit serisi operasyonlar ve yine bir önceki Trump döneminde hatırlayalım mektup krizini. O mektup krizinin hemen akabinde yine Suriye'de yaptığımız operasyon aslında şunu göstermiş oldu. Amerikan başkanlarına ve o siyasi elitlerine bu coğrafyada yine eş zamanlı o dönem Doğu Akdeniz'deki hatırlayalım işte İsmet projelerinin tamamen rafa kalkması Türkiye'den dolayı vesaire vesaire. Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen adım atmanın bir maliyeti olduğunu gösterdik. Ya bu da aslında caydırıcılığın zaten temel faktörlerinden bir tanesi. Yani caydırıcı olabilmek için inandırıcı olmanız gerekiyor. Kredibiliteye sahip olmanız lazım ve bir kapasiteye sahip olmanız lazım. Yani gerektiğinde cezalandırabileceğinizi gösteriyor olmanız gerekiyor. Bunu sahada yaptığınızda bu size bir kredibilite sağlıyor. Dolayısıyla tehdidiniz daha inandırıcı hale geliyor. Tam da bu yüzden biz PKK-YPG terör örgütü meselesi üzerine durduğumuz her an şunun sinyalini artık rahat rahat verebilir hale geldik. Sen burada olsan da olmasan da bu benim için birincil bir ulusal güvenlik sorunu, evet, ve ben bunu çözeceğim. Bunu yapmaya başladığınız andan itibaren karşı taraf tabii ki düşmanlığını yapmaya devam ediyor. Yani eş zamanlı olarak binlerce tır

0: YPG'yi ABD vermeye devam etti ve hatta geçen seneye kadar vermeye devam ettiler.
1: İran'da keza
0: ve,
1: Kürt muhalif gruplarının desteklenmesi, silahlar
0: İran destek, ayrıca İran'ın Suriye'deki YPG'yi ve Irak'ta PKK'yı desteklediğini biliyoruz. Rusya'nın, PKK'nın Rusya'da Moskova'da ofisi olduğunu biliyoruz. Avrupa'nın her köşesinde, her başkentinde Kürt enstitüleri adı altında PKK'nın faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Haraç topladıklarını biliyoruz. Her türlü suça iştirak ettiklerini biliyoruz. Şimdi böyle bir ortamda etrafımız aslında bir ağ ile çevrilmiş. Ama karşı hamle yapabilir olduğunuzu gösterdiğiniz her an ve bunun dozajını arttırabildiğinizi gösterdiğiniz her an, yani inandırıcı olduğunuz her an, artık bir noktadan sonra karşı taraf şunu demeye başlıyor. Çünkü biz NATO üyesiyiz. Esaman Norco Batı fotoğrafının belki de en güçlü ikinci ordusuyuz, evet. Zaten nereden bakarsanız. Artık yeriniz size biçilen rolün ötesine geçmeye başlıyor. İşte tam da bunun zaten sancısını yaşadık uzun yıllar. Yani o yeni rolü biz dikte ediyoruz. Karşı taraf eski dinamiklerle bu ilişkiyi yürütme tarafında duruyordu.
2: Peki.
0: Dolayısıyla o gerilimde bize bir sürü Türk-Amerikan ilişkilerine, Türkiye-Avrupa ilişkilerine krizler üretiyordu. Ama dediğim gibi saha gerçekliği Trump'ı da Biden'ı da bizimle daha paralel bir yere çekti. Bunu bu şekilde bitirelim.
2: Peki. Buna da bir nokta koyalım. Bu bölümün de sonuna geldik. Saat başında 24 özel devam edecek.

0: etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
1: Otobit'te. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

sahiplerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Efendim yeniden merhaba. 24 Özel devam ediyor. Saati 22 yaptık. Son saat dilimindeyiz. Geçtiğimiz 2 saat içerisinde terörsüz Türkiye çerçeve yasayı tüm detaylarıyla konuştuk. Dünün önemli gelişmelerinden biri Özgür Özel ve Veli Ağbaba için hazırlanan fezlekeydi. Fezleke İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Zincirleme şekilde rüşvet suçlaması var. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne butlan kararı verilmeden önceki süreci hatırlayacağız. Oradaki detaylar, alınan rüşvetler, kamuoyuna yansıyan ayrıntılar vardı. Bunlarla beraber tabii ayrıyetten de devam eden bir süreç olacaktı elbette. Fezlekeler hazırlandı ve İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Haydar Uluç, sizinle başlayalım. Şimdi o dönemde de konuşurken, tamam CHP'ye mutlak butlan kararı geldi. Ama bunun bir de hukuki cezai tarafı olacak dedik. Hep bunları konuştuk. Evet. Yani mutlak butlana giden bir süreç varsa orada yasa dışı bir şey oldu. Bir şeyler yapıldı ki mutlak butlan kararı geldi CHP'ye. Nasıl etkileyecek CHP ve İYİ Parti siyaseti, ne olacak? Ya geçen bir kere meclise gelince ne olur tahmininizi de merak ediyorum. İçişleri Bakanlığı'na geldi. Süreç nasıl ilerleyecek acaba?
1: Geçen hafta hatırlarsanız bu ülkenin gündemiyle İYİ Parti, yeni parti CHP gündeminden bahsetmiştik ve ben bunun bir illüzyon olduğunu söylemiştim. Yani İYİ Parti aslında CHP'li yolsuzluk yapan CHP'li belediyeler yükünden kurtuldu. Yeni partiyle arındı. Sanki onlar kendilerinin belirlediği belediye başkanları değilmiş gibi kendini farklı bir yerde konumlandırdı ama aslında söylediğiniz gibi butlan süreci işlerken, kendi mecrasında ilerlerken bir taraftan da o kurultayla ilgili ceza davası devam ediyor. O kurultayda o delegenin iradesinin sakatlanmasına yol açan kişiler aleyhinde bir süreç devam ediyor. Yani butlan oldu, partinin başına Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Biz de Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi yönetme şeklinden memnun kalmadığımız için ayrıldık deme lüksleri yok. Çünkü o kurultaylardaki sorumlulukları var. O bir taraftan devam ediyor. Bir de bu kurultay ve öncesi ve sonrasında yaşanan, işte hatta yerel seçimin hemen öncesinde hepimizin hafızalarında, yani en azından benim hala canlı, o para kuleleri görüntüleriyle başlayan bir süreç vardı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bunun üzerine biz yerel seçimleri icra ettik. Yerel seçimlerden sonra işte CHP kazandığı belediyelerle işte Ekrem İmamoğlu'nun o kurmuş olduğu yapıya hizmet eden bir şeye, bir aygıta büründürdü ve burada bugün, dün akşam mevzu bahis olan Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekeden bağımsız olarak pek çok soruşturmanın, süreçlerin yürüdüğünü gördük. Hem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili olarak hem de bundan bağımsız olarak özellikle 2024'teki yerel seçimdeki aday belirlenmesi sürecinde, ki biliyorsunuz bir yapay zeka dedi, bir başka bir şey dendi, farklı farklı süreçleri biz takip ettik. Özgür Özel'in kendi çevresinden bazı kişileri özellikle belli yerlerde, işte Kadıköy'dür, Çankaya'dır, İzmir'dir gibi yerlerde kendine yakın insanları belediye başkanı adayı olarak görevlendirdiğini, daha önceden belediye başkanlığı yapan bazı kimselerin yeniden aday olmak için de bunu nereden anlıyoruz? İşte eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan anlıyoruz. Tekrar aday olmak için yani iddia o ki, ya da söylenen o ki, hem Özgür Özel'e hem Veli Ağbaba'ya hem de işte parti teşkilatında genel başkan yardımcısı seviyesinde ya da kasa olarak görev yapan kişilere rüşvetler ödendiği, paralar gönderildiğine yönelik iddialar vardı. Bu süreçleri takip ediyorduk. Yani nasıl ki butlan davası sürer, yani butlan kararı kaçınılmazsa bu kadar çok iddianın olduğu yerde mahkemenin bu kararı vermesi kaçınılmazsa, bu kadar çok rüşvet iddiasının, bu kadar çok itirafın olduğu yerde de bu rüşvete muhatap olan kişilerin genel başkan dahi olsa bir şekilde soruşturmaya maruz kalması da kaçınılmaz. O yüzden ben Çok şaşırdığımı söyleyemeyeceğim açıkçası. Ki Butlan konusunda da aynı şeyi düşünüyorum. Hatta İbrahim Bey'in bir programında Butlan kararından belki iki gün önce bir yayında konuşmuştum. Melik Yiğitel de vardı. Onların ikisi de Butlan kararını beklemiyorlardı ama ben Butlan kararını beklediğimi ve bunun da CHP'nin bölünmesine gidecek bir süreci tetikleyebileceğini söylemiştim ki işte o gündeyiz. Şu an bunu yaşıyoruz ve bu dün akşamki fezlekelerle ilgili sürecinde ben aslında hukukun yerine getirilmesi olarak görüyorum. Çünkü hiçbir Cumhuriyet Savcısı böyle iddialar varken bunu yapan milletvekili de olsa bir partinin genel başkanı da olsa bunu soruşturmaktan imtina edemeyeceğini düşünüyorum. Zaten bu görevi. Dolayısıyla bu elindeki delilleri kullanarak böyle bir soruşturma dosyası oluşturması ve dokunulmazlığı milletvekili olması hasebiyle dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi bence yasal bir süreç zaten. Prosedürün yerine getirilmesiydi. Tabii bu fezlekelerin Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı oradan bir üst yazıyla meclise gönderilmesi, mecliste kurulacak bir karma komisyonla bunun değerlendirilmesi ve komisyonun kararına istinaden de dokunulmazlıkların kaldırılması, oylanması amacıyla genel kurula gelmesini ben bekliyorum açıkçası. Yani çünkü burada şöyle bir şey var. Yani Özgür Özel CHP'den yeni partiye geçti. Yeni partinin başında burada bir rüzgar aldı diye böyle bir müideden muaf tutulamaz. Yani ne Özgür Özel ne de başka birisi. Yani hiçbir Türk vatandaşı görevi, makamı ne olursa olsun kanunların, yasaların üzerinde değildir. Kanunlarımıza, ceza yasalarımıza göre suç teşkil eden bir cürüm işlediyse de bunun hesabını vermekle mükelleftir. Bu aslında Özgür Özel'in kendi siyasi kariyeri açısından da bence önemlidir. Eğer böyle bunları reddediyorsa, bunların doğru olmadığını düşünüyorsa bence çıkıp daha önce dokunulmazlığı kaldırılan hatta Yüce Divan'da yargılanan bazı bakanlar gibi kendisini savunması ve temizlenerek bu süreci devam ettirmesi lazım. Yani Ekrem İmamoğlu'nun şu anda devam eden dava sürecinde olduğu gibi kendisine isnat edilen suçlamalara cevap vermek yerine başka şeylere tevessül ediyor ya. Böyle bir süreç yürütürse benzer bir akıbetle karşılaşır diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben ülkemizin demokrasi ve hukuku açısından bunu önemli görüyorum. Bu bence de bir mesajdır. Şu anda içinden geçtiğimiz süreçle de ilgili kimse bu süreci az önce onu söylemeye çalıştım. Bir sonraki bölümde konuşacağız diye iç cepheyi kuvvetlendirmekten bahsediyorduk ya. Burada da herkese bu süreci sabote edecek, etme tevessülü olan Türkiye'nin çıkarını, BK'sını, âli çıkarlarına zarar verme ihtimali olan insanların da kendi tutumlarını, pozisyonlarını bir kere daha gözden geçirmeleri açısından önemli diye düşünüyorum. Ve bu insanların bir taraftan böyle bir üst siyaset anlamda okuma yaparken bir taraftan da böyle adi suçlara taraf olması, siyasi olarak, makamlarını gelir elde edici faaliyetlere için kullanmamaları gerektiği de siyasetin temizlenmesi, temiz siyaset açısından çok önemli buluyorum. Umarım hakkaniyetli bir soruşturma yürür, gereği yapılır. Meclisimiz de gerekli doneleri değerlendirir ve en uygun kararı verir. Yani Özgür Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması ya da kaldırılması tamamen meclisimizin takdiridir. Ancak ben kişisel olarak kaldırılırsa, bu yargılama yapılırsa ve Özgür Özel de sussuzsa, beraat ederse kendisi açısından daha değerli olacağı kanaatindeyim. Öbür türlü hep bir soru işareti, leke olarak kalacaktır diye düşünüyorum.
0: Yani o zaman dokunulmazlığın kalkması ve yargılanması gerekiyor.
1: Yani bunların eğer doğru değilse
0: yani doğruluğunu ve yanlışlığını başka bir şekilde teyit etme şansımız yok.
1: Başka türlü yok. Bu konuşulacak, söylenecek. Ortada da deliller var zaten. Soruşturmanın açılması, bu dava aşamasına gelmesi de zaten bunun göstergesidir. Çünkü yani nasıl söyleyeyim? Şimdi birilerinin kendi makamlarına yaslanarak, arkasını alarak dokunulmazmış gibi kendisini lanse etmesinin örneğini biz İmamoğlu vakasında işe yaramadığını gördük. Orada da ben hiç unutmuyorum. Bir gün görüntü işte silkeleri bana kimse dokunamaz şeklinde. Böyle bir şey yok. Kimse kanunların üzerinde değildir. Anayasanın üzerinde değildir. Suç işleyen herkes layıkını bulur bu ülkede. Neyse karşılığı, suçunun karşılığı yargılaması yapılır ve gereğini alır. Dolayısıyla buna tevessül eden herkes için de bence çok ibretlik bir durum yaşıyoruz şu anda. Ve bu da önemli bir mesaj. Yani kim olursa olsun bu işte CHP'den yeni partiye intikal eden süreçte o partinin genel başkanı bile olsa eğer siyasi makamınızı rüşvet almak için kullanıyorsanız bunu da söyleyen o partinin belediye başkanı olan kişi ise bundan ötesi yok bence. Yani herkes yargılanabilir ve suçunun gereği neyse bu cezaya çarptırılır diye düşünüyorum. Umarım bu şeffaf bir şekilde bu süreç işletilir. meclisimizde bu konuda gerekli sorumluluğunu gösterir. En uygun kararı vereceklerdi. Yani şimdi meclisin kararını ipotek altına almak istemem ama yani benim gönlüm mesela bu dokunulmazlığın kaldırılması, hatta Özgür Özel'in kendisinin başvurması, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle bu sürecin önünü açması daha uygun olacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
0: Peki. Bu arada pek çok sorulacak soru var. Onları yine soracağım önümüzdeki tamam. dakikalarda. Fatma Yeşilkuş meclise gelirse nasıl sonuçlanır?
2: Tabii yaşadığımız süreç inanın bir yandan devlet bekasını konuşurken bir yandan da Türk siyaseti açısından çok kırılgan ve gerçekten farklı bir dönemeçle karşı karşıyayız. Netice itibariyle Cumhuriyet

Halk Partisi'nin bir dönem genel başkanlığını yürütmüş olan belki eski genel başkan sıfatını kullanmak doğru olur mu? Tam anlamıyla bilmiyorum ama o dönem şaibeli kurultayla birlikte bir tedbirle mutlak mutlak kararı verildi. Tabii Eylül ayında keza...

0: bilir oldu Veli Ağababa sayesinde. Öte yandan sadece kendileri değil, Sayın Başarır'ın da bu konu özelinde çok fazla üzerinde iddialar var. Nitekim o dönem hatırlayın, birçok belediye başkanı seçimlerinde, özellikle ilçe belediye başkanlarında, kendisi biliyorsunuz aynı zamanda Mersin milletvekili, Mersin'deki ilçelerdeki o belediye başkanlarının seçiminde çok fazla kavga görüntüleri, sesleri duyulduğu videolar ortaya çıkmıştı. Kendine yakın biraz daha adayların seçilmesi yönünde parti karar alırken kavga görüntüleri vardı. Sadece tabii orada değil, biz keza bakanların önünü keserken, mahkemelerde kavga çıkarırken ve aynı şekilde kurultayda hatırlarsanız zıplarken kendisini hatırlıyoruz. Şimdi bu kadar sevincin arka planında salt gerçekten değişim ve dönüşüm mü vardı, yoksa yapmak istediklerini daha özgür bir şekilde yerine getirmek ve yeni bir düzen kurmak mı vardı? Aslında biz biraz daha onun sonuçlarını görüyoruz. Yani hatırlayın, o dönem Sayın Özel diyordu ki ben hiçbir şekilde aday olmayacağım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında olan işte başka yerlere hizmet ediyordur dedi. Sonra bir anda değişim dönüşüm furyası başladı ve Sayın Özel genel başkan oldu. Şimdi belediyeler özelinde bu kadar, evet, masumiyet karinesini bir tarafa bırakıyoruz, onu her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor ama bir de bir yandan da doğal olarak savcılık bunu tanık ifadeleri veya hadi ben bugün buraya bir soruşturma başlatayım diye yapmıyor. Şunun altını çizmemiz gerek: MASAK kayıtları, HTS kayıtları, tanıkların beyanlarının araştırılması ve veriyle kanıtlanması akabinde bir soruşturma gerçekleştiriliyor. Doğal olarak bu en başından beri, hatırlarsanız o dönem Sayın Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken hep bunun siyasi bir operasyon olduğunu, algı operasyonu olduğunu, bunun tanık beyanlarına dayalı olduğunu ifade ediyorlardım.
1: Bir de bunu şunu da hatırlatmakta fayda var. Yani iddia makamı CHP'li.
0: Tabii şikayet eden eski belediye başkanı Lütfü Savaş da başladı bu süreç.
1: Herkes CHP'li, yani iddia, evet, sahibi, iddia edilen kişiler,
0: evet,
1: soruşturmaların başlamasına sebep olan kişiler, şikayette bulunanlar. Herkes Cumhuriyet, evet, Halk Partiliydi zaten.
0: Koltuk ve rant mücadelesinin biz bir çekişmesini gördük. Sonuç itibariyle kendi aralarındaki o güç mücadelesinin yansımasıydı. Hukuki tarafa yansımasıydı. Bir yandan bakıyorsunuz dosyalara, İBB özelindeki belediye fonlarının özellikle siyasette kullanıldı. İşte az önce LED'de arkadaşlar verdiler. Muhittin Böcek ve oğlunun ifadeleriyle birlikte yine Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın aynı şekilde vermiş olduğu ifadelerle Veli Ağababa ve Özgür Özel'e belirli para akışının olduğu. Bunu siyaseten özellikle Cumhuriyet, şimdi tekrardan geldi, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi için hatta harcanılması maksadıyla toplanıldığı yönünde ifadeler var. Bunları yine şimdi baktığınızda ifadeyi veren Muhittin Böcek, CHP'li belediye başkanı.
1: Ve önemli bir isim CHP'de, öyle. Tabii herhangi ki bir belediye başkanı değil.
0: Tabii ki işte Özkan Yalım'ın ifadeleri CHP'li. Yani bunu şey yapmamız gerekiyor. Yani bu siyasi algı operasyonuymuş gibi bunca zaman lanse ettiler. Şimdi bu lanse niye edildi? Çünkü ellerinde bilgi belge olmaması. Bakın bugün birisi, Allah uzak etsin, beni bir şeyle suçluyor olsa, tutar belgelerini ortaya koyarım, ifademi veririm. Bakın burası böyle, bu böyledir. Gerçekliğiyle, tüm şeffaflığıyla paylaşırım. Çünkü aklanmayı isterim bir suçlama varsa, bir tarafıma bir suçlanma isnat ediliyorsa. Fakat biz hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Özel ve yönetimi varken bu kadar iddialara yanıt verebilecekleri ve bilgi belge sunabilecekleri hiçbir şeyle karşılaşmadık. Bakın delege iradesinden bahsediyoruz. Delegelere telefon alındığına cevap olarak Sayın Özel dedi ki kurultayda, tekrardan bir olağanüstü kurultay gerçekleştirildi, hadi herkes telefonlarını kaldırsın ve dedi, bakın hepsi birbirinden farklı, ben mi aldım dedi. Ya böyle bir açıklama olabilir mi? Böyle bir savunma olabilir mi? Şimdi bunca zaman bu kadar belediyelerde baklava kutuları arasındaki paralar, çikolata kutuları arasındaki paralara bu kadar yansımışken, ben namusumla kefilim diyen Sayın Özel'in nihayetinde bu fezlekenin gelmesi de çok şaşırtıcı değil. Doğal olarak ne olacak? Şimdi belirli bir, belki Sayın Oruç veya Sayın Çağrı Hocam hukuki sürecini daha net anlatacaktır oylamayla bu fezlekenin kaç oy gerektiğini, nasıl olacağını. Ama gidişat artık baktığınızda yeni partiye geçmekle arındırılmış, o dosyalar kapanmış olmuyor ki. Hala belediyeler üzerinde devam eden arındırılma süreci var ki Sayın Kılıçdaroğlu da ilk kez artık dün iki başlılık sona erdi. İki farklı parti ilk kez yine salı günü kürsüsündeydi. Farklı başkan, genel başkanı sıfatıyla ve Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki bizden olan varsa bile soruşturmaya, araştırmaya devam edeceğiz. Bakın bundan daha normal bir cümle yok. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu bu anlamda

0: olmuyorum. Geçmişte kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişme ve dönüşme uğramasında sebebiyet olanlardan birisi. Eğer Atatürk'ün ilkeleri ve kurucularının yani kurucu ilkelerinin değiştirilmesinde birinin daha parmağı varsa keza o da Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ama şimdi bu cümlenin altını çizmem gerekiyor. Evet, biz bunu bunca zaman Sayın Özel ve yönetiminden bekledik. Bu kadar belediyelere hakim olmuşken ve bir genel başkan sıfatıyla bırakın yargıdan önce partinin kurum kültürü için, yani kurumsal kimliği için sizin denetlemeye açık ve denetime tabi tutulmanız gerekirdi. Sizin bir genel başkanlık ekibi olarak keza bu belediyeleri en başında incelemeniz gerekirdi ki sizin seçmeninize olan o şeffaf, liyakatli, temiz siyaset söyleminizi, bakın ben kendi partim için de yapıyorum, varsa da bir hata, varsa da bir yanlışlık, gönderirdiniz, ihraç ederdiniz. Bakın yine kredi toplardınız. Derdiniz ki, o zaman toplum derdi ki, hataya bulaşan vardır. Nitekim suç biraz daha bireysel düşünülmelidir. Ama bu kadar olaya baktığınızda gerçekten bireysel mi? İşte bu soru işareti çıkıyor. Demek ki bireysel değil. Demek ki bir ağ var. Demek ki bir zincirleme halka var ki bu zincirleme halkada herkes birbirini korumak maksadıyla bu kadar sessiz kalınıyor. Ben açıkçası her defasında altını çizdim. Sayın Özel ve yönetiminin bilgi ve belge sunamadığı her dakika sonuç olarak gördüğümüz bu fezleke sürecine kendisini yönlendirmiş oldu. Peki mecliste ne olacak? Ya bir bakıma şimdi yeni partinin kurulması, evet, dengeler değişti. Birçok vekil oraya geçti. Belediyeler oraya geçiyor. Keza Sayın Bahçeli'nin açıklaması geliyor aklıma. Özellikle kurulan yeni partinin fon olarak da desteklenmesi yönündeki açıklaması var. Ama söz konusu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, devleti arındırmaksa, devlet içerisindeki bu yolsuzluk, irtikap, rüşvet ve rantı ayıklamaksa gidişat aslında bir nebze belli. Sonuç olarak artık yargılanması, eldeki delillerin soruşturulması gerçekten önem arz ediyor. Ve bir de bu, yine diyorum, gerçekten Sayın Özel ve ekibi bu kadar suçla isnat edilirken çıkıp kamuoyuna belgelerini sunsaydı, kendileri hakkında olan iddialara bile elle tutulur yanıt verseydi, inanın yeni partinin oy oranını şimdi anketlerde %19 diye biraz şişirme oranlar gösteriyorlar ama bakın gerçekten o oranlara bile ulaşabilirdi. Eğer SALT gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı butlancı söylemin haricinde bir oy oranı toplayacaksa krizi yönetmesiyle zaten onu yapabilirdi ama yapmadı. Bu defa şimdi küskün bir seçmen var karşımızda. Cumhuriyet Halk Partisi'ne küsmüş veya onun ekibine küsmüş. Yani hem Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen hem Özel'i desteklemeyen. Doğal olarak şimdi bakıyorsunuz muhalefetin normal şartlar altında iktidara eleştirileriyle yön vermesi beklenir. Demokratik bir ülkeden bahsediyorsunuz ama artık muhalefet iktidarla savaşmayacak. Muhalefet muhalefetle savaşacak. İşte bunca zaman döndük geldik başa. Hatırlayın, altılı masa kurulurken hep ne deniliyordu? Muhalefete muhalefet edilmez. El ele olmalıyız. Biz iktidar yolunda beraber olmalıyız. Şimdi siz Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Özel de karşılıklı muhalefete muhalefet edecekler. Şimdi küskün CHP seçmenini daha kendilerinde paylaştıramayan bu kitle bir de kaldı ki diğer partilerden oy oranı isteyecekler. Bir de bu kadar dosya var, arındırılamamış, peşinden getirilen birçok dosya. Şimdi bakıyorsunuz fezlekeyle sonuçta, fezlekenin gerçekleşmesiyle sonuçlandıktan sonra yeni parti nasıl olacak? Ne kadar oy alacak? Özgür Özel'in var ise eğer, bilmiyorum, görmedim, sonuç olarak var ise savcılık bir yerden sonra belki sonuçlarını paylaşacaktır eğer bu durum gerçekleşirse. Baktığınızda dosya içerisinde hakikaten eğer ağır suçlar, iddialar var ise bu defa o şişirilmiş %19 oylar kaç görünecek? Gerçek oranı konuşmamız gerekiyor, evet, burada. En önemli mesele dediğim gibi yani küskün bir seçmen var. İşte birlik beraberlikten bahsediyoruz ama daha en başında biz kendi bir bırakın muhalefet olmayı, iktidar mücadelesi içerisinde olan bir parti daha kendi içerisinde bunu yapıyorken Türkiye'yi düşünsenize başlarında böyle bir anlayışın olduğunu.
1: Böyle olarak, yönettiklerini.
0: Tabii ki doğal olarak önümüzdeki süreçte biz de göreceğiz.
1: Peki şu an meclise gelirse ne olur konuştuk Çağrı Gülüz. Dokunulmazlık kaldırılırsa ne olur diye sorayım ben de size.
2: Dokunulmazlık kaldırılırsa yargılama başlayacak. İşte az önce Fatma Hanım söylediği gibi yani mecliste belli bir toplantı yeter sayısı varsa yarısından bir fazla oy çıkması durumunda fezleke onaylanmış olacak. Bu da AK Parti MHP oyu tek başına, AK Parti MHP milletvekillerinin sayısı buna yeter. Zaten bu ittifak tek başına iktidar olmasının sebebi de bu. Meclisin yarısından fazlasına sahip olmaları. Burada büyük oranda bir eşgüdüm olacak kanaatindeyim ben. Yani en azından olmalı diyelim burada. Çünkü Özgür Özel üzerinde çok açık bir meşruiyet problemi var. Yani bunu Fatma Hanım özellikle oldukça detaylandırdı. Şimdi kurultay sürecinin getirdiği bir şey var netice. Kurultayda ne yaşandı? Bir siyasi parti dediğiniz şey demokrasilerde, Türkiye 80-85 milyonluk bir ülke. 60 milyon seçmen var. Burada seçme iradesinin olabildiğince tabana yayılmış şekilde meclise yansımasını sağlayan ana mekanizma siyasal partiler. Yani yerel örgütlenmesinden merkez Ankara'daki o daha farklı düzeydeki siyasete kadar her aşaması o vatandaşla yönetim arasındaki aslında ilişkiyi kuran yapı. Dolayısıyla temsilde adaletin başladığı yer o siyasal partilerin il ilçe kongrelerinden Ankara'daki İstanbul'daki büyük kongrelerine kadar her aşamasında korunması gereken bir şey. Yani sistemin işlemesi buna bağlı büyük oranda. Demokraside eğer biz bir seçmen iradesinde sakatlık olmasını istemiyorsak, meşruiyet krizi yaşanmasını istemiyorsak en azından burada o seçim güvenliğinin sağlanıyor olması gerek veya buralara problemler işte bu şekilde hiziplerin karıştırılmıyor olması gerekiyor. Şimdi CHP'de İstanbul Kongresi'nde aynı hizip var. Büyük CHP'nin kendi olan kongresinde benzer bir şey söz konusu. Şimdi ve mutlak butlan kararı şöyle bir şey değil. Ya bu süreçte ne olacağı belli değil. Biz bir hani dur tuşuna basalım. Sonucu görelim gibi bir şey değil. Çok ciddi burada deliller olduğu için bu dakikadan itibaren Özgür Özel'in CHP'yi yönetmesinin riskleri mutlak butlan kararını getiriyor. Bu kurultayın yarattığı, oluşturduğu delege yapısı ve bunu yöneten Özgür Özel yönetiminin varlığının riskinden kaynaklı olarak butlan kararı var. Tedbir kararı var. Bu yüzden yok sayılıyor çünkü zarar vermişler, ciddi şüpheler var, ciddi deliller var ve bundan sonra alacakları her karar işte bu Türk demokrasisinin her aşamasına yeni zararlar verebilecek potansiyele sahip olduğu için böyle bir karar var. Şimdi bunu gördüğünüzde bu kadar yüksek bir şüphe varsa eğer ve bu örgütlü bir şey olduğu anlaşılıyor. Bu da doğrudan Özgür Özel'in üzerindeki aslında meşruiyet sorununu bir anda ortaya çıkarır hale geliyor. Yeni parti hamlesi de Haydar Hoca'nın dediği gibi burada o illüzyon ve bir kaçış. Yani CHP üzerindeki bu yasal süreçleri aslında bir noktada maskelemek ve başka bir zeminde hayatlarına devam edebilmeye yönelik bir hamle. Ama bakın bu kararı bile hemen veremediler. Yani o yeni partiyi açma kararı bile hemen gelemedi. Çünkü eş zamanlı olarak içine düştükleri bir açmaz var. Kendi açmazları var. CHP dediğimiz siyasi parti Türkiye'nin her şartta en güçlü ikinci kurumu. Yani iktidarlar değişti Türkiye'de. 90 senede, 100 senede. CHP ama hep o siyasetin içinde bürokraside çünkü vesayette organik ilişkileri olan bir partiden bahsediyoruz. Vesayetin de oradan temsilcisi olan bir partiden bahsediyoruz. İlk turda konuştuğumuz o Türkiye'de siyasetin ehlileşmiş modelini kanıksamış olan partiden bahsediyoruz. Özellikle 1950'den sonra yaşadığı dönüşümle beraber. Dolayısıyla CHP'nin iktidar olma ihtiyacı hiçbir zaman yoktur. CHP'nin örgüt ihtiyacı hiçbir zaman yoktur. Kemikleşmiş bir seçmeni her zaman vardır. %15, 20, 10 fark etmez. Bu da onları bir güç, doğal bir güç merkezi haline getirir. Açmaz nerede başlıyor? Bir yandan üstlerinde evet yargı tepelerinde şu anda. Hak ettiler de bunu. Ama CHP'nin bu havuzundan, bu sahip olduğu imkanlardan vazgeçip vazgeçmeme noktasında arada kaldılar. Evet. Çok açık. Tabii ki orada başka hesaplar da var. İmamoğlu'nun büyük ihtimalle bu yeni parti yönündeki baskıları vardı. Özgür Özel'in zaten İmamoğlu'yla perde arkasına devam eden bir iktidar kavgası var. Yani CHP genel başkanı olduğu dönemde bile koltuğunda tek başına oturmuyordu Özgür Özel.
1: Hep gölge başkan diye
2: gölge, bahsediyor. Yani bir sürü ve sadece İmamoğlu da değil. Burada başka öbür tarafta Mansur Yavaş da vardı. O da sessiz kalarak bir strateji üretiyor. Hala da sessiz. Yani süreçte rol almadan, yaralanmadan, siyasi maliyet yüklenmeden, vatandaşın tepkisini çekmeden bir gün kucağım eğer bu imkan gelirse o iktidar fırsatını değerlendirmeye çalışırım gibi bir pozisyonu var onun da. Yani o yüzden savaşın içinde onu ön planda görmüyoruz. Ama özelliği İmamoğlu bu anlamda doğrudan o rekabetin içindelerdi. Şimdi CHP bunu üretiyor ama. Bugün Yeni Parti de bunu üretmeye devam edecek. Yani yargı meselesini Özgür Özel neden kendini savunmuyor vesaire. CHP'de ben herhangi bir siyasetçinin zaten savunma refleksi göstereceğini düşünmüyorum. Çünkü CHP'nin siyaset modeli özellikle Kılıçdaroğlu ile beraber oluşmuş bu Kılıçdaroğlu tarzı siyaset dediğimiz şey tamamen neydi? Bir kolaycılıkla, Erdoğan karşıtlığı motivasyonuna sığınıp tamamen kendilerinden bağımsız gelişmiş gündemlerin sırtına binerek siyaset yapma biçimini ürettiler. Yani burada bir yaratıcılık yok. Kamu yararına bir şey üretme durumu söz konusu değil. Yeni 2019'dan beri İstanbul, Ankara dahil olmak üzere Türkiye'de gayet vatandaşla ilişki kurabilecekleri imkanlar ellerinde vardı. Ama gördük ki

0: İBB örneğin bir reklam şirketine döndü. Yani İmamoğlu döneminde bir kamu yararı üretmek bir kenara dursun. Aa, İstanbul'da durmuyorlardı zaten doğru dürüst. Şimdi bu neden oluyor? Yani bu bir de apaçık bir hata. İstanbul'u yönetiyorsunuz, elinizde çok büyük bir imkan var demektir. Gelmiştir artık kucağınıza o iktidar olma imkanı ve onu bulduğunuzda tutarsınız. Ama işte CHP'nin tamamen reaksiyoner, o siyaset üretmeyen, sadece Erdoğan'a göre pozisyon alan tavrı içeride şöyle bir şey yaratıyor. Öyle bir rehavet, öyle bir tembellik ki binlerce farklı kişisel gündelik mali çıkarlar çıkıyor karşımıza bir anda. Yani AK Parti, MHP'de biz hep şunu görürüz. Bu hafta 17 sohbetlerinde de onu konuştuk. Yani bir lider problemi yoktur. Sayın Erdoğan ortaya bir vizyon koyar. Kurmayları bunu bir forma sokar. Ve bu teşkilat da bunu benimser. AK Parti'nin parti politikası haline gelir bu. Ve bu genelde kamu yararı üretmek üzerinedir. Yani
1: evet.
0: Çünkü burada hem vatandaşla dinamik bir ilişki var. İşte genel seçimi 52 ile kazanıyorsunuz. Yerel seçimde bir anda size ceza verebiliyor. O dinamik ilişki de sürekli besleyecek şekilde kadroları güncelliyorsunuz vesaire. Motivasyon bambaşka.
1: Evet, ama sizin seçmeniz ceza vermiyor.
0: Öbür tarafta çünkü Erdoğan karşıtı size %48 oy getiriyor bakın. Blok olarak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, meclis seçiminde de 20 ile 25 arası oyu kesin getiriyor. O bunun yarattığı işte yani iktidar olma sevdası yok gibi bir şey çıkmıyor çünkü. Çünkü CHP'de yöneten sınıfta olmak onlar için gayet yeterli. Ve genel olarak muhtemelen CHP'deki çoğu siyasetçi de benzer bir şey vardır ki bu yüzden o binlerce farklı kişisel çıkar, kamu yararı, devlet yararına bir şey üretmekten bağımsız olarak kişisel çıkarların bu kadar ön plana çıkması eş zamanlı olarak bize ne yaratıyor? İşte bu gördüğümüz hizipleri yaratıyor. Satın alınabilirliği yaratıyor. Davanı satabilmeyi. Siyaset yapma motivasyonunun devlet dışında her şey olması anlamına geliyor bir anda. İşte eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hani hakkında çıkan açık kaynak haberleri, hani burada konuşmaya utanırız. Veli Ağababa'yla alakalı haberler işte. Afyon Belediye, neresiydi?
2: Uşak.
0: Uşak Belediye Başkanı'nın işte yakalandığı yer vesaire vesaire. Dolayısıyla bu ortam, bu belediye başkanlarını üretirken Özgür Özel'i de üretebilir gayet. Zaten
2: kurultay üzeri... ya, daha yeni yani.
0: Tabii ki.
2: Kim belli? Özgür Özel kendi lanse ettiği adaydı yani. Düşün.
0: Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Hani nasıl reddedeceksiniz? Bu bahsettiğimiz adayların veya bu şu an hakkında somut şekilde yolsuzluk yaptığını gördüğümüz adayların veya işte siyasetçilerin her biri 2019-20 sonrası İmamoğlu etkisinin CHP'de artmaya başladığı dönemden sonra özellikle ön plana çıkmış isimler. Hani uzun zamandır CHP'de siyaset yapıyorlar ama bu A takımına yaklaşma, A takımıyla ilişki anlamında biz bu isimleri Özgür Özel ve çevresinden son zamanlarda duyduk. Veya Kılıçdaroğlu'nun yavaş yavaş güç kaybettiği evet, dönemlerde. Evet. Bu tesadüf değil. Dolayısıyla bugün bunları reddetme şansları yok. O yüzden kendilerini savunmak yerine ne yapıyorlar? Zemini değiştirelim, yeni parti kuralım, oraya geçelim. Tamam ama bu kusura bakmasın yargı bunların peşini bu anlamda bırakmayacak hali. O kurultay orada duruyor çünkü eğer kurultay yargıtay kararı onaylarsa o dakikada itibaren Haydar Hoca'nın dediği gibi ceza davası mutlaka olacak. Örgütlü olarak siz seçme iradesini sakatlıyorsunuz. Ya bu şöyle söyleyeyim bakın bunun ne kadar kritik bir şey olduğunu. Genel seçimde seçime müdahale etmek ne kadar demokrasiye ve demokrasiye aykırı bir şeyse parti içindeki kurultaylara bu şekilde müdahale etmek birebir aynısı.
2: O da YSK gözetiminde.
0: Biri diğerinin temsili versiyonu.
2: Kurultaylar da YSK gözetiminde yani.
0: Aynen öyle. Biri diğerinin temsili versiyonu. Tam da bu yüzden zaten bunlar YSK'nın yönetmeliklerine tabi şekilde yürütülüyor bu süreçler. Yani demokrasiyi doğru anlamak lazım bu anlamda. Haliyle burada ceza davası olacak. Yeni partiye geçmeleri hiçbir şekilde bunu önüne geçmeyecektir diye düşünüyorum. Öte yandan yargı süreci, yani ben hukukçu değilim, siyaset bilimciyim. Burada esas kriz siyasi meşruiyet krizi. Yani bugün Özgür Özel'in siyaset yapıyor olması halen daha bu meselenin bir siyasal saldırı olduğu argümanına saldırıp Erdoğan karşıtlığı motivasyonunun onun arkasında getirdiği seçmenlerle hani sanki aynı düşünüyormuşçasına böyle bir illüzyona kapıldığı bir durum var.
3: Şimdi
0: hani,
3: artık Erdoğan karşıtlığı kozu yok hocam. Artık Kılıçdaroğlu karşıtlığı var.
0: Şimdi bu da besliyor. Ben burada en tepede hani ana motivasyon Erdoğan karşıtlığı. Onun altında kendi içlerindeki alt o kavramlar yeni ayrı mikro motivasyonlar oluşturuyor.
1: Hep bir karşıtlıktan bahsediyoruz.
0: Yani tabii ki şimdi Özgür Özel %19 oy alacak diyelim ki yeni partide seçime girebilirse. %19'u alma sebebi ürettiği siyaset olmayacak ki. Veya Özgür Özel olması olmayacak. Ya bakın bugün CHP'nin başına 4 kişiyiz burada. Herhangi birimiz geçsek aynı oyu alacağız. Ne söylediğimizin, ne argüman ürettiğimizin, nasıl muhalefet yaptığımızın hiçbir önemi yok. Çünkü CHP artık aktörlerin dışına çıktı. Yani bugün Türk siyaseti zaten bu anlamda Türkiye'de muhalefet yapısı çok travmatik. Mesela sadece CHP üzerinden de bir travma okumuyoruz. Şunu da ekstra belirtmek lazım. Ya bugün açık şekilde artık hepimizin göz önünde bir sürü yolsuzluk meselesi var. CHP ile alakalı. CHP ana muhalefet partisi. Ya biz diğer muhalefet partilerin bu meselenin üzerine gitmek yerine Erdoğan karşıtlığı tembelliğine kapılıp CHP ile yan yana pozisyon alıp CHP'nin kötü bir kopyası olmaktan öteye gidemediğini görüyoruz. Ya bu o kadar saçma bir şey ki. Ya şu an ellerinde bir fırsat var. Hani Erdoğan karşıtlığını sahiplenmekse bunun için bile CHP'den rol çalacakları bir aslında imkan oluşmuş durumda. Ama biz görüyoruz ki hani mesela Anahtar Parti'den şeyi duyuyoruz. Yavuz Bey'den hani işte siyasete müdahale, yargının müdahalesi doğru bulmuyoruz gibi yaklaşımlar görüyoruz. Ya bu Avrupa'dan özellikle Batı'dan duyduğumuz ezberlere sarılıp da ondan sonra siyaset yapmayı artık bırakmak gerekiyor. Yani AfD gayet Alman yargısının gözetimi altında şu an siyaset yapıyor. Fransa'da siyasi yasak aldı aşırı sağ lider. Adını hatırlayamıyorum.
2: Le Pen'in partisi.
0: Aynen, aynen. Benzer şekilde hani Avrupa ülkelerini o önüne gelen demokrasiler olarak bize anlattıkları ve söylemlerini sahiplendikleri Avrupalılar pek tabii siyasete müdahale ediyorlar. Çünkü ortada bir suç varsa o devletin tanımladığı dairede eğer bir suç varsa buna müdahale eder. Devlet özellikle demokrasiyi korumak durumunda. Ülkenin bu anlamda yönetim biçimi buysa bir kurultayda bir sorun varsa veya bir siyasetçi üzerine düşen rolünün dışında gidip de para peşinde koşuyorsa devlet buna tabii ki müdahale edecek. Bu Avrupa'nın her başkentinde de böyle yürürken veya dünyanın herhangi bir devleti zaten bu konuda alternatif bir tutumu kaldırmaz. Her şekilde mi? Ne zaman kaldırır biliyor musunuz? Bir iktidar problemi varsa, o ülkede bir nizam sorunu varsa, iktidardan kastım siyasal iktidardan bahsetmiyorum. Yani AK Parti, MHP meselesi değil. O ülkede bir nizam sorunu varsa, Irak gibiysen, Suriye gibiysen, başarısız devlet olmaya aday bir istikrarsızlık ortamıysan orada herkes her şeyi yapar. Zaten o yüzden başarısızdır. Bir sürü alternatif kurup kendi gündemini, kendi ajantasını ülkeye diretir, dayatır. Ama Türkiye bir kabile devleti değil ki, başarısız bir devlet hiç değil. Dolayısıyla burada yargıya güvenmek durumundayız ve açık kaynaklara yansıyor. Yani burada şöyle bir şey yok yani durduk yere bir anda hadi toplayalım bütün muhalefeti içeri alalım gibi bir durum yok ki. Para kulelerini gördük, işte pavyon görüntülerini görüyoruz. Ya bugün bile, bugün Üsküdar Belediyesi'nde belediye başkanlığı şeyi vardı. Meclis
2: seçimi.
0: Meclis seçimi, evet mecliste. Dördüncü tura kadar uzamış. Yani
2: üçüncü turda seçim yapılmış.
0: Evet aslında 23'e 18 kazanılmış. Üçüncü turda sonra bir şeyler oluyor. Tıpkı Bayrampaşa'da olduğu gibi.
2: Müdahale etmiş başkan
0: evet,
2: vekili olan kişi.
0: Bir ara veriliyor. Hani içeriğin tam detayları falan yayından sonra daha detaylı öğreniriz ama. Yani sürekli biz benzer gözler önünde böyle hani canlı yayında CHP'nin bu eylemlerini görmeye başladık. Ya artık evet. Güneş batışta sıvanmaz. Yani bu saatten sonra artık o dili mi değiştirirler, siyaset yapma
1: ama bu kadar alışmışken çok kolay değil herhalde.
0: Tabii ki
1: az önce bahsettiğiniz o alışkanlık,
0: ama işte sistem
1: o konfor.
0: Kendi kendine dışına atacak. Yani Türkiye'de bu anlamda İYİ Parti mi, CHP mi, hangisi kazanacak gibi konuşuyoruz. İkisi de kaybediyor. Kaybetmeye devam edecekler. Yeni siyaset parti. Zemini kaybolacak. Yeni parti pardon.
2: Yeni parti.
0: Bu anlamda İYİ Parti de benim açımdan çok farklı bir profil değil.
3: Yeni yol grubu
0: yani.
1: Bir de yeni yol grubu var. Evet.
0: Tabii. Dolayısıyla burada Türkiye'de muhalefet sorunu çok akut şekilde devam ediyor. CHP, Yeni Parti, İYİ Parti veya diğerleri ondan sonra fark etmiyor. Hakikaten bu anlamda bir durup düşünmeleri lazım. Yani AK Parti'nin sahip olduğu dinamizmi, MHP'nin sahip olduğu dinamizmi. MHP bir yılda belki kaç tane il teşkilatı değiştirdi.
1: Evet.
0: Yani ve AK Parti her sene MHK'ta dönüşümler, değişimler, bakanlar değişiyor. Ya burada bir başka türlü bir yönetim biçimi, yönetim modeli var. Diğer tarafta ama devletle, milletle alakasız, ayağı yere basmayan bir muhalefet modeli. Bunun artık Türkiye bunu hak etmiyor. Yani burada bir güncelleme ihtiyacı kesinlikle var. Çünkü zaten şöyle
1: olacak?
0: Bir yere geldi.
1: O soruya
0: sistem
1: da
0: kendi kendini dışarı atıyor zaten artık. Yani yargı süreçleri bu yüzden çıkıyor. Artık çünkü bu tahmin edilemez bir yere gelmiş. Ayyuka çıkmış vaziyette. O yüzden ne oluyor işte? Özgür Özel hakkında fezleke. İmamoğlu içeride. 6 sene dayanabildi devlet İmamoğlu'na yani düşününce. Durum bu.
1: Peki. Meclise geldiğinde CHP ne yapar?
2: CHP mi Yeni Parti mi?
1: Fezleke geldiğinde CHP ne yapar?
2: Ha, CHP ne yapar?
3: Düşünün hala biz ayırt edemiyoruz. Toplum nasıl mı alışacak ve seçimde?
2: Ben özellikle soruyorum yani. CHP mi?
1: CHP tarafı. Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını soruyorum ben.
2: Şimdi meclisin şeyine baktığımız zaman, aritmetiğine baktığımız zaman Çağrı söyledi az önce. Yani AK Parti ve MHP'nin oyları aslında dokunulmazlığın kaldırılması

0: söylemesi de yeterli. Ancak siyasi meşruiyet anlamında bence diğer partilerin, muhalefet partilerinin de böyle sürece destek olması beklenir. Ancak az önce bahsedildiği gibi süreç öyle bir şeye geldi ki diğer partiler Cumhurbaşkanımızın karşıtlığını demokrasi havarisi kesilmekle eşdeğer gördükleri için sırf hükümet tarafından getiriliyor diye bir algı yaratıp yargısal süreçleri bu şekilde hükümetin bir dizaynı olarak gösteriyor. Çünkü zaten Özgür Özel de ve İmamoğlu da bu dava süreçlerinin hepsini, bunların hepsi siyasi diyerek zaten ne savunma yapıyorlar ne de buna yönelik herhangi bir şey yapılıyor. Tümden bir reddediş içerisindeler ve böylelikle de bu süreci yürüteceklerini, yöneteceklerini zannediyorlar ama yani bu meclisteki tablo bize CHP ile yeni parti arasındaki kırılımın derinliğini de gösterecek bence. Eğer bugünkü söylem, yani Kılıçdaroğlu'nun söylemiş olduğu açtığı bayrak arındıracağım parti şeklindeki söylem gerçekçi ve sahi bir şeyse, hakkında iddia olan böyle zincirleme rüşvet iddiasıyla fezleke düzenlenen birisi yeni partinin genel başkanı bile olsa CHP'nin burada dokunulmazlığın kaldırılması lehine oy vermesi beklenir. Mantık, benim mantığım en azından böyle söylüyor. Ancak sonuçta daha düne kadar ikisinin de aynı bünyede olduğunu düşünürsek iki partinin mensuplarının aralarında bir görüşme trafiği olması da kaçınılmaz gibi gözüküyor. Bir pazarlık olacaktır yani. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Her ne kadar bir yerde kopmuş olsa da bu üçüncü yolcular, ara yolcular var. Onların üzerinden bir muhtemelen müzakere olacaktır. Yeni parti orada CHP'nin desteğini arayacaktır. Bunun karşısında da kendilerince bir pazarlık olacaktır diye düşünüyorum ama tekrar etmekte fayda var. Bu fezlekenin hazırlanmasında Antalya'nın önceki işte görevden alınan, hapiste olan belediye başkanı Müttin Böcek'in ifadeleri, oğlunun ifadeleri. Bir taraftan parti yönetimine belli paralar verirken bir taraftan da sadece parti yönetimine vermekle sınırlı kalmadın. İmamoğlu'na da bir para ödendiğini, onun da belediye başkanlığı belirlemek konusunda hatta ifadeleriyle söylüyorum. İmamoğlu'nun belirleyici olduğu, dolayısıyla önce İmamoğlu'ndan bir onay almak gerektiğini, ondan sonra parti yönetiminin de görülmesi gerektiğine yönelik bir mekanizma kurulmuş, böyle bir yapı kurulmuş ve bu kişilerde
1: seçim zamanı bile konuşuyorduk bunu.
0: Bu kişilerde
1: izlenemiyordu.
0: Tekrar aday olmak için tabii burada yerel yönetimler konusundaki adaylığın da halka hizmet amacı güttüğüne yönelik bir yanlış algıyı da tekrar hatırlatmak lazım. Yerel yönetimler siyasetin fonlandırıldığı bir şekilde beslendiği bir yapı olarak görüldüğü için bunu biz İstanbul örneğinde yaşadık çünkü. Yani İmamoğlu'nun nimet diye söylediği şeyden yola çıkarak söylüyorum bunu. Nasıl görüldüğünü, özellikle büyükşehir belediyelerinin nasıl görüldüğünü ve büyükşehir belediyelerini ele geçirince partilerin de bir şekilde finanse edileceğine yönelik bir kapıyı araladılar bunlar. Yani şöyle, ben de mesela Kılıçdaroğlu'nu eleştiririm. Yaklaşımı 15 Temmuz'dan sonraki yeni kapı ruhuna önce katılıp sonra çıkması konusundaki şeyi, Amerika'da o 8 saatlik kaybını falan hep eleştirdim ama en azından Kılıçdaroğlu hakkında bugünkü yönetim, yani daha doğrusu özel yönetimi ve yeni partinin şu anda başında olan yönetimde olduğu gibi iddialar olmadığını, bir CHP'nin genel başkanına yönelik böyle rüşvet aldığını yönelik iddiaların bununla ilgili soruşturmanın açıldığını görmedik. Ya bu açıdan da Türkiye siyaseti için belki ilk defa tecrübe ettiğimiz şeyler bunlar. O yüzden biraz da hazırlıksız yakalandık ve tam da ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Gerçekten kabul edilebilir şeyler değil ama tabii burada CHP seçmenine de düşen bazı görevler var. Şimdi AK Parti seçmenini göbeğini kaşıyan adam, oyunu makarnaya kömüre satan diye tanımlayarak küçülttükleri, böyle aşağılayıcı bir dil kullandıklarını unutmadık. Hepimiz hatırlıyoruz. Ancak CHP yönetimindeki ve bugünkü yeni parti yönetimindeki bütün bu iddiaları ortaya konan delillere rağmen hala oy verme iradesini gösteriyorlarsa bence dün suçladıkları kesimlerden daha kötü durumda oldukları kanaatindeyim. Dolayısıyla kendilerini de bir sorguya çekmelerini bir ne derler ona, böyle kendilerinin davranışlarını gözden geçirmeleri gerektiği kanaatindeyim. Yani havala sistemi hatırlayın, işte gündeme geldi. İşte Özgür Özel'e parti genel merkezine çantalarda paralar, Veli Ağbaba'nın odasına para bırakmalar, hocam meclisteki poşetlerden bahsetti. Yani bir partinin bu kadar çok parayla, kaynağı belirsiz olarak parayla anılması Antalya

0: Büyükşehir Belediye Başkanı olan o kişinin o parayı işte esnaftan topladığını söylemesi. Ya bunların aslında hiçbirinin bir açıklaması yok. İzah edilebilir bir yanı yok. Kim kime milyonlarca dolar parayı verir? Hangi niyetle, hangi maksatla? Borç mu verir? Bir çıkar hesabı vardır. O yüzden bunları hiç konuşmuyoruz mesela. Biz direkt hemen CHP'nin bunlar siyasi dava diyerek üzerine örtmeye çalıştıklarını ve yeni parti gündemiyle de insanları uyuttuklarını gördük. Ya bunda başarılı da oldular. Ya İmamoğlu suç örgütünün davasının konuşulmadığını, yeni parti kurulacak mı, kurulmayacak mı, kurulacaksa kim geçecek, işte günlerden beri hep bunu konuşuyoruz değil mi? Yani gündem değiştirildi. İlgi gündem başka bir yere dönüştürüldü ve burada da başarılı oldu ama tabii bu da ilahi nihayet sürdürülecek bir şey değil. Çünkü ortada somut deliller var. Bunlar da bugün geldi, kapımızı çaldı, fezleke hazırlandı ve CHP o gün geldiğinde eğer bugünkü dillerinde samimi, tekrar ediyorum, dillerinde samimilerse, yani Kılıçdaroğlu'nun söylemi hakiki ise, bence Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik bu lehte oy kullanırlar diye düşünüyorum. Eğer kullanmazlarsa o zaman onların da dilinin çok samimi olmadığı kanaati oluşacak bende kişisel olarak. Tabii yeni partinin kendi içindeki milletvekillerinin de bu konuda vicdanlarıyla hareket etmeleri lazım. Ortada eğer, çünkü dava sürecinde ortaya konulan deliller olacaktır. Meclis karma komisyon bunları ele alacaktır.
1: Öyle olmuş olsaydı hocam zaten yeni partiye geçme iradesi yani göstermezlerdi. Fatma
0: hocam, şimdi bu süreçler insanların görüşlerini, fikirlerini değiştirebilir. Yani hepsinin, ben toptancı düşünmek istemiyorum. Yani işte, vicdan sahibi olan insanlar yani da vardır diye düşünüyorum.
1: Bu kadar dosya.
0: Öbür türlü zaten biz siyasetin tamamen kirlendiğini söylememiz gerekir ki bu da ülkemiz açısından az önce konuştuğumuz gündemi düşündüğümüz zaman çok kötü bir durum demektir. Öyle olduğuna inanıyorum, düşünüyorum. İnşallah öyle olur ve temiz bir siyaset için temiz liderlerle yol yürür bu partiler. Yoksa böyle zincirleme, rüşvete muhatap olan birisiyle bunun, bırak sadece milletvekili olması, bir partinin genel başkanı olması, hatta bu partinin iktidara talip olması, ülkeyi yönetmesi, ya tahayyül edemiyorum bile yani. Düşünün bir de böyle bir şey olduğunu düşünün. Bu süreçlerin yaşanmadığını, İmamoğlu'nun ya da bugün işte Özgür Özel'den bahsediyor, ülkenin başına geldiğini düşünün. Neler yaşayacağımızı artık sizin
1: yani yolsuzlukları bir kenara yani bırakalım. Görele Belediye Başkanı Hasbide dedin, hatırlarsanız 16 yaşındaki bir kıza attığı mesajlar vardı ve kız çok şaibeli bir şekilde trafik kazasında vefat etti.
0: Evet, evet.
1: Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi, ben açıkçası beklerdim ki o kızın ve ailesinin yanında olabilecek bir tutum sergilesin. Kadın kolları özellikle.
0: Uşak'ta da aynı şey. Kadın kolları Özkan Yalın'ı savundu.
1: Kimse gıkını çıkarmadı. Hadi yolsuzlukları irtikabı bir kenara bırakalım. Bunların gerçek olmadığına inansınlar. Bunun için bile sesini çıkarması gereken, kesinlikle, bir anlayışta bile maalesef işte değiştiren vekiller yeni partiye geçtiler. O yüzden bana birazcık açıkçası onların aleyhte oy kullanacağı yönünde bir kanaat oluşturmuyor.
0: Doğrudur yani, o sizin tasarruf. Ben de gönlümden geçeni
1: öyle normal
0: akıl ettiğim şeyi söyledim. Yani öyledir ya da değildir, göreceğiz.
2: Peki bu üçüncü yolcular, az önce bahsettiğimiz, İşte ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni partiye geçmesi beklenen isimler.
1: Evet.
2: Ya da hali hazırda CHP'de bulunan ve yeni partiye geçmesi beklenen isimler. Onların üzerinde nasıl bir etkisi olur?
1: Tabii şimdi merakla beklenilen kişi Sayın Yavaş'ın nerede kalacağı. Evet. Çünkü çok sessiz bir siyaset izliyor. Ama baktığınızda kendi yapısı zaten öyle. Hatırlarsanız altılı masa kurulurken bile Cumhurbaşkanlığı adaylığında Meral Akşener o dönem masayı devirdiğinde dedi ki ya Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olsun ya Mansur Yavaş olsun. Hadi dediler, ben size destek veriyorum, yeni parti gerekiyorsa kuralım ama siz aday olun, Kılıçdaroğlu olmasın dedi o dönem. Fakat hem İmamoğlu hem de Yavaş o dönem sessiz kalmıştı ve en sonunda bir nihai formül üreterek 5+2 galiba değil mi? 5+2 Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatını verdiler herkese. Hem altılı masadaki diğer 5 üyeye hem de 2 adet Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a. O dönem bile sessizliğini koruyan bir Sayın Yavaş vardı. Şimdi geliyoruz, parti değişti. Artık yeni bir oluşum kuruldu. Geçenlerde Sayın Özel'in bir konuşması vardı. Dedi ki kimse Mansur Yavaş'a butlancı demesin orada olduğu için. Yani bizimle aslında aklı
0: henüz
1: ama,
0: davet etmedik onu dedi.
1: Evet biz yani biraz şöyle bir imaj yarattı. Hani aklı bizimle, kalbi bizimle ama henüz o konuşmayı gerçekleştirmedik gibi bir izlenim okudum
0: ben. Dün grup toplantısında
1: ben
0: çağrı yaptı değil
1: evet
0: mi herkese?
1: Ama ben açıkçası Sayın Yavaş'ın yeni partiye geçip geçmeyeceği konusundaki naçizane kanaatim bence geçmeyecek. Bence. Çünkü başından itibaren geçecek olsaydı Ankara gibi başkent dediğiniz bir ilim Büyükşehir Belediye Başkanı da tavrını zaten koyardı. Yani yapısı gereği buna hazır olmayan ve yapısı gereği çok hep arka planda duran bir anlayış var kendisinde.
2: Üstüne fezleke de geldi.
1: Bir de Ankara'daki ilçe belediyelerinde tekrar şimdi soruşturmalar başlıyor. Acaba giderek büyük şehire uzanan bir para trafiği olacak mı? Bilmiyoruz. Doğal olarak bunların da araştırıldığı bir zaman diliminde bence tam da fezleke sürecinde akıbetinin ne olacağı, siyasi kariyerinin ne olacağı belli olmayan bir genel başkanın yanında olmayacağı kanaatindeyim açıkçası. Ama bir yandan bu şu demek değil. Sayın Yavaş'ın Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyip sadece körü körünü destekliyor anlamına da çıkmamalı. Bu konuda özellikle belki hani kimi iddialar var açıkçası tam emin değilim ama kimi iddialar kendisinin özellikle başka partiye de geçebileceği yönünde bir takım spekülasyonlar konuşuyor. İşte burada aslında konuşmamız gereken husus. Bu ne kadar bir domino etkisi yaratacak? Evet, çok büyük bir vekil sayısıyla karşı tarafa geçildi. Mecliste şu anda ikinci ana muhalefet partisi sıfatıyla yeni parti var doğru bir şekilde. Ama her şey sadece meclisteki koltuk sayısıyla mı ölçülüyor? Hayır. Seçmene ne kadar irade ve güven anlamında bir aşılama yaptınız, o çok çok önemli. Sonuç olarak bu geçen vekiller CHP oy oranından geçen vekiller. Yeni partiyle seçilmiş kişiler değil. Yeni partinin kurumsal kimliğiyle gelmiş olan vekiller değil. CHP kontenjanından hani altılı masada dedik ya, Davutoğlu'na ayrıldı.
0: 45.
1: Saadet Partisi'ne ayrıldı ona. CHP kontenjanından yeni partiye ayrılan kadro. Doğal olarak yeni partinin salt çıkarabileceği vekil sayısını henüz bilmiyoruz. O yüzden şimdi belediye başkanları teker teker artık yeni partiye geçer mi? Bu süre zarfında seçmenler, şimdi evet örgüt teşkilat üyeleri, partinin teşkilat üyeleri yeni partiye geçişini sağladı. Ama o teşkilat üyeleri de Sayın Özel ve yönetimin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken belirlemiş olduğu ilçe ve illerdeki delegelerden gelme. Biz gerçek seçmeni şu anda hala çözemedik, bilmiyoruz. Az önce Sayın Erkan Bey size sorduğunda hani CHP mi yeni parti mi dediniz. Bakın biz kendi aramızda konuşurken bile sınıflandırmakta ve sıfatlandırmakta zorlanıyoruz. Bunun halk tabanında nasıl anlaşıldığını bir de düşünün. Doğal olarak bu kadar kavga içerisinde kendini biraz daha bu kavgadan soyulatmaya çalışan bir seçmen var. Şimdi bir de Altıok'un kendi kitlesel seçmenine aynı şekilde işte logosu sonra belirli olacak o yeni partiye ne kadar hani seçim zamanı mühür basılır. Ha ne olur? Önümüzdeki süreçte bir altılı masa daha görürüz. Yeni Yol grubuyla görürüz ama bu defa o denklemde Cumhuriyet Halk Partisi olmaz, yeni parti olur.
0: O altılı olmaz ya. Üçlü falan
1: yani olur. Demek istediğim bir masa, bir ittifak masası kurulur ama o ittifak masasında Cumhuriyet Halk Partisi olmaz. Ama siyaset öyle bir siyaset ki bir günde her şey değişebilir. Hiç belli olmaz. Günü gelir belki tekrardan eğer Yargıtay kararını değiştirmezse ve mutlak mutlak kararını onarsa ve Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kalmaya devam ederse ve seçim yaklaşırsa hiç bilemeyiz ki bunca kavganın sonunda acaba eğer Sayın Özel'de fezlekesi olmamış olursa ve genel başkan sıfatıyla yeni partide kalırsa bakalım tekrardan el ele kol kola hadi ne masa olacak kuruyoruz derler mi? İnanın siyaset böyle bir şey diye de bilirler.
2: Çağrı Bey'le çok az zamanımız kaldı. Böyle bu kadar bilinmezlik içerisinde sürüklenen bir muhalefetten bahsediyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde ve yeni parti üzerinde konuşuyoruz. Nasıl seçime girecek bu partiler?
3: Ya şöyle söylemek lazım. Türkiye'de muhalif seçmen öyle bir vasata hapsolmuş durumda ki. Ya şöyle bir fotoğraf düşünün. En dikkat çeken, en çok talep edilen ismi geçen işte Mansur Yavaş. Niye Mansur Yavaş'ın adı geçiyor? Yani hakkında hani İmamoğlu kadar işte polemik yok. İşte herhangi bir yolsuzlukla henüz adı geçmedi.
0: Muhafazakar sağ seçmene hitap ediyor.
3: Sağ seçmene hitap ediyor.
1: Evet, oradan geldi.
3: Yani altılı masa döneminde herhangi bir şekilde işte Dem Parti ile vesaire bir siyasi pazarlığa girişmedi. Ne bileyim. Hani yapmadığı kötü şeyler üzerinden tırnak içerisinde yaptığı şeylerin hiçbir önemi yok veya ne vaat ettiğin hiçbir önemi yok. Bir anda en önde gelen potansiyel liderlerden biri haline gelebiliyorsunuz. Veya şans eseri İBB'yi kazandığınızda bir anda, yani burada ana iki tane motivasyon var. Ya herhangi bir şeye bulaşmamış olmak ya da Erdoğan'a karşı açıktan meydan okuyabiliyor gibi görünmek.
2: Evet.
3: Bundan başka bir şey hani aramıyorlar. Hangi ekonomi politikası, hangi güvenlik politikası, sosyal güvenlik politikasında nasıl bir şey vaat ediyor hiçbir şey bilmiyoruz. Biz bu ana muhalefet hakkında konuştuğumuz
2: tek bir cümle yok bunlarla yani, ilgili hakikaten.
3: Yani Mansur Yavaş'la Özgür Özel'in ben aynı güvenlik politikasını öncelediğini çok düşünmüyorum mümkün açıkçası. Yani. Sosyal güvenlik konusunda da çok düşünmüyorum. Veya Kılıçdaroğlu'yla veya İmamoğlu'yla. İmamoğlu'nun bir politikası olduğunu sanmıyorum zaten genel olarak ama bunu bu bilinmezliğin içinde çünkü vatandaşı öyle bir şeyi hapsettiler ki yani Erdoğan karşıtı olsun muhafazakar siyasetçi modeline karşı kamplaştırıp vatandaşı. Onun üzerinden siyaset yapıyor. Bu sorumlu siyaset değil. Bu fayda da üretmiyor zaten. Ama yenilgiye de mahkum oluyor. Evet. Yani yerel seçim ülkeyi yönetmek için değil ama genel seçimlerde vatandaş bu ayrımı çok net yapıyor. Boşuna Erdoğan 25 senedir kazanmıyor. Yani AK Parti siyasetinin oradaki farkları çok açık görüyoruz.
2: Şüphesiz. Peki. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Çağrı Bilir Hocam, çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Değerli yorumlarınız için. Osmaniye Korkut Atay Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Fatma Yeşilkuş, çok teşekkürler. Orta Doğu uzmanı Haydar Uç Hocam, çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim.
2: Değerlendirmeleriniz için efendim. Bugün 24 Özel'de yine yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair pek çok meseleyi değerlendirdik. Noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.

Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayatı ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: hepinizden büyük düşünmenizi, büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Sizlerden yıldızları hedeflemenizi, belirlediğiniz hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Bu toprakların yegane ümidinin sizde olduğunu unutmayın. Şu an Filistin için dualar edildiğini unutmayın. Asyalı, Afrikalı çocukların kalbinin sizlerle çarptığını unutmayın. Türk İslam dünyasında aynı ufka baktığınız, aynı ideallere inandığınız milyonlarca kardeşiniz olduğunu unutmayın. Kirli karanlıkları yırtacak nur olun siz. Susayan yüreklere yağan yağmur olan siz. Çamur sıçratanlara bakıp çamurlaşmayın. Hak mayası taşıyan helal hamur olan siz.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: müşterilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta gücü adına.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

24 ekranları da ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Hemen başlayacağız ama gelin şöyle kısaca günü, gündemi özetleyelim. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu ve 12 maddeden oluşan teklifin detayları ne? Bunlara bakacağız. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Birazdan aktaracağız. Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclise sunulan çerçeve yasayla ilgili ilk değerlendirmesini de tabii yaptı. Erdoğan düzenlemenin milli birliği perçinleyeceğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı gelinen aşamayla ilgili kimlere teşekkür etti paylaşacağız. Ve FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari terörü.

Burkay Karatepe tutuklandı biliyorsunuz ki efendim. Karatepe'nin ifadesi de ortaya çıktı. Terörist Karatepe hangi itiraflarda bulundu? Terörist başı Fethullah Gülen'le ilişkisini hangi sözlerle anlattı? Az sonra detaylandıracağız. Bir diğer yandan Siyonist İsrail Gazze barış planını sabote etmeye devam ediyor sevgili izleyenler. İsrail'in ateşkese uymayarak soykırıma devam ettiği Gazze şeridinden yürek yakan görüntüler geliyor. Tabii Türkiye ise Netanyahu hükümetinin tahriklerine tabii öfkeli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün hangi temaslarda bulundu ve hangi mesajları verdi? Birazdan bakacağız. Ve Liverpool'dan ayrılarak Trabzonspor'a transfer olan 34 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah Türkiye'ye geldi efendim. Ünlü futbolcu Bordo Mavili taraftarların o yoğun ilgisiyle karşılaştı. Salah'ın ilk durağı olan İstanbul'da neler yaşandı? Trabzon şehri sonrasında Salah'ı nasıl bağrına bastı? Aktaracağız diyelim. Moderatör gece başlasın.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclise sunulan çerçeve yasayla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Erdoğan düzenlemenin milli birliği perçinleyeceğine dikkat çekti. Sürece destek veren milletvekilleri ve siyasi partilere de teşekkür etti.
1: Milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi.
2: Düzenleme Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecindeki iradesini gösteriyor. Yasa milli birliği perçinleyecek. Türkiye'de huzur iklimini güçlendirecek. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan.
3: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılmaları için.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye çerçeve yasasına ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Erdoğan, düzenlemenin kapsamlı istişareler sonucunda hazırlandığını hatırlattı. Devletin zirvesi terörsüz Türkiye hedefinin sadece sınır içerisinde değil, sınır ötesinde de huzur iklimini güçlendireceğine işaret etti. Düzenlemeyi Türkiye ve bölgemizi huzur iklimini perçinleyen bir adım olarak nitelendirdi.
1: Tabi burada son...
2: Çerçeve yasayla ilgili takdirin artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu belirten Erdoğan, teklife imza veren milletvekillerine de teşekkür etti. Başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Evet, terörsüz Türkiye için tarihi bir gün bugün efendim. Zira 40 yıllık terör sorununun tamamen sona erdirilmesi için hazırlanan Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Kanun teklifi 12 maddeden oluşur. Peki ya hangi başlıklar dikkat çekiyor ve bundan sonra nasıl bir yol haritası izlenecek? Şimdi gazeteci Levent Eke ile konuşacağız. Sevgili Eke, merhaba, hoş geldiniz yayına.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi her adım ölçülüp, tartılıp, emin bir şekilde atıldı aslında. Sabotajlar olsun, provokasyonlar olsun, sürecin önünü kesemedi aslında. Terörsüz Türkiye'nin kritik bir virajı daha aşıldı diyebiliriz. Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası. Sizce beklentileri karşıladı mı, nasıl değerlendirirsiniz?
4: Elbette ki beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Tabii bunun ilk adım olduğunu da hatırlatalım. Bundan sonraki adımların peyderpey geleceğini, atılan büyük demokratikleşme adımları vardı bugüne kadar. Bunların devamının da geleceğini, yani bunun aslında şafağın ilk ışıkları olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra yeni düzenlemeler, terör örgütünün kendisini feshetmesi, silah bırakması, bunun teyit ve tespit edilmesiyle birlikte yeni düzenlemelerin de bundan sonra peşi sıra birbiri ardına geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii şu açıdan aslında olumlu yaklaşmak lazım. Çünkü bütün eleştiriler vardı 2 yıl boyunca. Onları bir kez daha hatırlatalım aslında. Pazarlık yapılıyor eleştirisi vardı. Bugün gördük ki asla bir pazarlık söz konusu değil. Yine kişisel af gelecek, genel af çıkacak eleştirileri vardı. Bugün bu teklifle birlikte bunların da boşa çıktığını gördük. Teklifte ne yok? Kişisel af yok, genel af yok ve bir pazarlığın asla söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Terör örgütü önce silahları bırakacak, kendisini feshedecek, bir anlamda kepenk indirecek. Sonrasında bu teyit ve tespit edilecek ve işte o bugünkü kritik adım, bugünkü tarihi adım, yani o yasal düzenleme yürürlüğe girecek ve sonrasında da demokratikleşme adımlarının hız kesmeden yine peyderpey devam edeceğini söyleyebiliriz.
0: Şimdi yasadan bahsettiniz ama şimdi hemen yürürlüğe girmiyor Sayın Eke. Belli aşamalar takip edilecek, siz de söylediniz. Sürecin aslında sağlıklı ilerlemesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul oluşturulacak. Bu kurulda ilgili bakanlar ve MİT Başkanı da yer alacak. Silah bırakma konusu burada kritik aslında. Bu noktada nasıl bir yol izlenecek tam olarak?
4: Başından beri aslında hep devlet durduğu noktada duruyor. Yani aslında köprüden önceki son çıkışı da gösteriyor bir anlamda terör örgütüne. Hep ifade ettik, kadife eldivenin içindeki demir yumruk saklı duruyor. Onu asla göz ardı etmeyelim, asla evet, unutmayalım. Çünkü bir barış ortamı, bir atmosfer oluşturmaya çalışıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet, bugüne kadar askeri operasyonlarla, askeri yapılması gereken adımlarla büyük bir yol kat edildi ve terör örgütü hepimizin bildiği gibi aslında bitme noktasına geldi. Ancak bundan sonra süreç nasıl yürüyecek? Elbette ki bundan sonraki süreç diyalogla, mutabakatla bir anlamda o terörün teröre nokta konulması ve sonrasında yapılacak adımlarla devam etmesi lazım. Çünkü dünya örnekleri de bize hep bunu gösteriyor. Evet, bir yere kadar getiriliyor askeri tekniklerle veya askeri önlemlerle. Ama ondan sonra tam anlamıyla bir barış ikliminin oluşması diyalog yoluna geçiyor. Karşılıklı anlaşmayı, mutabakatı öngörüyor. İşte devlet bu dakikadan, şu andan itibaren bu adımı atıyor aslında. Ha ne olur? Buradan geri dönüş olmaz mı? Terör örgütü vazgeçsin, bırakıyorum demez mi? İşte o zaman o kadife eldivenin içindeki demir yumruk bir kez daha ortaya çıkar ve sonuna kadar terör örgütünün bitmesi için ne gerekiyorsa yapılır. Ama işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Evet. Bu yolu izledi, bir yere getirdi, terör sorununu neredeyse bitme noktasına getirdi. Şimdi de büyük devletler ne yapıyorsa işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti onu yapıyor ve bir diyalog ortamıyla birlikte ilaniyaya bu sorunun çözümlenmesini istiyor. Hep murad edilen dış güçlerin neydi? Burada karıştıralım, Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bu terör belasını saralım ve ayakta dik durmasını bir şekilde engelleyelim. Geleceğimizi çalmaya çalıştılar bir anlamda. Ama bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki geleceğimizi çalamadılar. Hep bir Kürt düşmanlığı, bir savaşı çıkartmaya çalıştılar. Ama sağduyu yine bir kez daha galip geldi ve o beklentiler aksine çıktı ve bin yıllık Kürt kardeşliğinin devamı işte bu teklifle daha da, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle dile getireyim, daha da perçinlenecek, milli birliğimiz perçinlenecek, milli bütünlüğümüz perçinlenecek bu yasayla, bu düzenlemeyle birlikte.
0: Şimdi bir yandan da şöyle bir soru da beliriyor zihnimizde. Terör örgütünde şu an faal olan kaç PKK'lı var? Bunların ne kadarının silahı var? Bireysel silahlar dışında da örgütün kullandığı küçük orta ölçekte mühimmatlar, teçhizatlar vardır mutlaka. Bunların bir veri tabanı var mıdır? Tüm silahların teslim edildiğini sağlaması nasıl yapılacak? Muhakkak ki istihbarat birimleri bu noktadaki çalışmalarını yürütüyordur ama sizin fikriniz nedir? Ne kadar bir süreye yayılır bu sağlamayı yapabilmek?
4: Bunun çok hızlı gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Hatırlatalım yine eski İçişleri Bakanlarımızdan Süleyman Soylu, teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliyor devlet, evet, kolluk güçleri, güvenlik bürokrasisi ifadesini sıklıkla kullanırdı. Yakın bir takipte olduğunu söyleyebiliriz. Terör örgütünün ve terörist unsurların devletin ilgili birimleri tarafından. Dolayısıyla bu sürecin çok uzaması sürecin zehirlenmesini, sürecin enfekte edilmesini

0: birlikte
1: Evet.
0: getirecektir. Çok hızlı yürüdü zaten bu 2 yıllık zaman dilimi. Dünya örnekleri belki 7-8 yıla bulurken Türkiye kendisine özgü yerli ve milli projeyle bu sorunu 2 yıllık bir zaman dilimi

0: silahlarını teslim eder ve güvenlik güçlerine bir anlamda teslim olurlarsa işte onlar bu düzenlemeden yararlanacaklar. Çünkü bunun ucu açık bırakılırsa işte o süreç az önce belirttiğim gibi enfekte olmaya açık bir adeta bir açık yara durumunda olacak ve zehirlenmeye açık bir süreç bizi bekliyor olacak. Devlet bunu da göz önünde bulundurmuş. Düzenlemeden anladığımız, düzenlemeden gördüğümüz o 6 ayla sınırlamış ve bir an önce çözüme ulaştırmayı istiyor hükümet ve Türkiye Cumhuriyeti devleti. Bir anlamda aslında meclis ayağında bu şekilde hızlı cereyan edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü bugün geldi, yasal süre bekleniyor. 48 saat sonra Adalet Komisyonu, 1.48 saat sonra da komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından genel kurula inecek ve genel kuruldan bu teklif yasalaşarak çıkacak. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte o meclisteki hızlı temponun ileriye dönüp de hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve sürecin enfekte edilmesinin önüne geçilmesine çalışılıyor. Ben öyle okuyorum düzenlemeden.
1: Şimdi bir de terörsüz Türkiye sürecini terörsüz bölge vizyonundan ayrı düşünmek mümkün değil. Şimdi böylesi kunt bir problemi çözüme kavuşturmak komşu ülkelere nasıl bir mesaj verecek? Yani bölgeye nasıl bir iklim hakim olacak? Hani bir tabir vardır ya, zaman zaman kullanılır. Orta Doğu bataklığı. Türkiye Orta Doğu'ya yeni bir istikamet çiziyor denilebilir mi sizce bu adımla? Yani tüm sorunlarınızı çözebilirsiniz. Kalkınma ve refah sizin de hakkınız. Dış güçlerin kirli oyunlarına boyun eğmek zorunda değilsiniz mesajını almış mıdır bölge ülkeleri? Ne dersiniz?
0: Harika tespitle yönelttiniz soruyu. Ben de oradan alayım, devam edeyim. Bizim zaten yapmaya çalıştığımız ülkece önce terörü kendi topraklarımızda bitirmek, sonrasında da bölgenin terörden arındırılmasını sağlamaktı. Aslında bu birazcık da hayata geçmiş durumda. Bugün Irak'ın içinde bulunduğu durum, son olarak işte imzaladığımız petrol anlaşması Irak'la, Suriye'nin içinde bulunduğu durum, oradaki dingin havanın da adeta terörsüz Türkiye hedefinin terörsüz bölge hedefine doğru hızla ilerlediğini görüyoruz. Keza Ermenistan'da yaşananlar. Çünkü bu siz de çok güzel ifade ettiniz. Orta Doğu bataklığı olarak nitelendirilen bir bölgede, bir coğrafyada Türkiye, terörsüz Türkiye hedefini bu projeyi hayata geçirerek, başarıya ulaştırarak adeta bir barış vahası olacak. Barış vahasını teşkil edecek. İşte sonrasında da bu bölgeye şamil olacak ve terörsüz bölge hedefinin hayata geçmesi için Türkiye önemli bir rol edinmiş olacak. Ama tıpkı içeride olduğu gibi dışarıda da dikkat etmemiz, endişelenmemiz gereken noktalar var. Nedir bunlar? Elbette ki emperyalist amaçların Orta Doğu'da bitmeyen kavgası, mücadelesi yine devam edecek bir taraftan. İşte Amerika İran'a saldırısında bunu bir kez daha gördük ve İsrail'in vekil güçlerle, terör örgütleri aracılığıyla bölgeyi yine karıştırmayı, kan gölüne çevirmeyi, kendi vaat edilmiş toprakları ele geçirmek için yapmaya çalıştıklarını bir bir görüyoruz aslında. Bunların da terörsüz Türkiye süreciyle birlikte iyice ortaya çıktığını, iyice gün yüzüne çıktığını da gördük. Çünkü vekil güçleri aracılığıyla İsrail bu projenin önüne geçmek için adeta her türlü çabayı harcıyor. İşte Amerika'da girişimlerde bulunuyor, Trump nezdinde girişimlerde bulunuyor. Vekil güçleriyle terör örgütleri üstünden türlü oyunlar ortaya koymaya çalışıyor. Ancak bunun işte Türk, Kürt ve Arap birlikteliğiyle bu barış sağlanmasıyla başlayacağını, öncelikle Türkiye'nin bir barış vası haline geleceğini, sonrasında da bunun bölgeye şamil olacağını ve bölgenin de umalım ki terörsüz bölge hedefine ulaşacağını dileyelim ve yakın geçmiş gelecekte de bunu görelim umarız.
1: Peki Levent Eke, şimdi son olarak da şunu sormak istiyorum. Terör belasını Türkiye'nin karşısına çıkaran bazı ülkeler var. bir

0: gün şu ülke kullandı PKK'yı, bir başka gün bir başka ülke kullandı. Terör üzerinden Türk siyaseti, ekonomisi esir alınmak istendi aslında 40 yıl boyunca. Şu geldiğimiz aşamada PKK'nın tasfiyesiyle en çok üzülen ülke hangisi olmuştur?
1: Güzel soru da tabii işte yıllar boyunca gördük aslında o 40 yıl boyunca Fransa'nın ne kadar destek verdiğini PKK'ya, KCK'ya. Keza bir dönem Almanya'nın destek verdiğini, Alman tanklarının terörle mücadelede kullanılmaması için neler yaptıklarını gördük. Amerikan silahlarının tırlarla o bölgeye gittiğini, PKK'ya, KCK'ya yönlendirildiğini, Amerikan askerlerinin orada askeri eğitim verdiğini terör örgütüne. Bunlar hepsi ayan beyan ortada. Yine hatırlatalım ilk terörsüz Türkiye hedefi konuşulmaya başlandığı günlerde işte İsrail'in devreye girmesi, YPG, YPJ'yi desteklemesi, terörsüz Türkiye hedefinin, projesinin akamete uğraması için her türlü girişimde bulunduğunu da yine yakından izledik. Hatta işte bu projeye neden destek veriyorsunuz? PKK bu projeyle eriyip bitecek. Bundan sonra siz ne yapacaksınız? Şeklindeki mealen açıklamaları da kulaklarımızda duyduk İsrail'den gelen. Dolayısıyla çok çok yönlü bir düşmanla, adeta yedi düvele karşı verilen bir mücadeleyle ve bir savaştan bahsediyorum. Emperyalist emeller belirttiğimiz gibi bu coğrafyada asla bitmeyecektir. Ama buna Kürtlerin bin yıllık kardeşliğin bir araya gelmesi, tarçınlanması, kenetlenmesiyle birlikte ve tek yumruk olmasıyla birlikte işte o Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız yedi düvele karşı mücadeleyi verdiğimiz cevabı bir kez de bugün belki değişik koşullar ve şartlar altında veriyoruz ve bunu da büyük olasılıkla başaracağız ve o bizim tökezlememizi bekleyen, bizim diz çökmemizi bekleyen ülkelere de bu şekilde en güzel cevabı vermiş olacağız. Sadece bir ülkeden bahsedemeyiz. Memnuniyet duyanlar, en fazla memnuniyet duyanlar çok denklem, çok bilinmeyen denklemle bir mücadele yürütüyor çünkü Türkiye. Bir ülke değil işte sayıyoruz, nice ülkelere karşı veriyoruz bunu ve hepsini de bu noktada mutsuz edeceğimizi umuyorum ve biliyorum.
0: Peki, çok teşekkürler yayına katkı için.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, gazeteci Levent Eke bizlerleydi. Kaldığımız yerden moderatör sabah devam ediyor.

Cumhurbaşkanına suikast girişiminden aranan firari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe'den şikayetçi oldu. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan terör örgütü FETÖ mensubu Burkay Karatepe, Muğla'da adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası mahkemeye çıkartılan Karatepe tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'den şikayetçi oldu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Dilekçede Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılması istendi. Darbe girişimi sonrası Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan ihraç edilen eski yüzbaşı terörist Karatepe, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde 10 yıldır kırmızı kategoride bulunuyordu. Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısında şüpheli şahıs tespiti yapılarak takibe alınan il merkezindeki iki hücre evini kullanan terörist Burkay Karatepe, üçüncü bir adrese geçmesi üzerine gece yarısı operasyonuyla yakalanmıştı. Cumhurbaşkanı'na

0: Suikast girişiminden aranan firari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe tutuklandı. 10 yıl boyunca kırmızı kategoride aranan ve geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da yakalanan terörist Burkay Karatepe'nin ifadesi de ortaya çıktı. Terörist Karatepe, firar sürecinden Pensilvanya ziyaretine ve darbe gecesi Çiğli'de yaşananlara kadar pek çok ayrıntıyı itiraf etti. Detaylara bakalım.
1: FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe örgüt bağlantısını, firari sürecini ve darbe girişimini anlattı. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı.
2: Kaçtı, adalete şu an teslim ediliyor.
1: Terörist Karatepe ifadesinde 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne paraşüt kursu için gittiğinde örgüt lideri Fethullah Gülen'i Pensilvanya'daki malikanesinde ziyaret ettiğini anlattı. Gizli sorumlu Muhammed Baran'ın yönlendirmesiyle gerçekleşen ziyarette terörist elebaşı Gülen'in de kendisine dua okuduğunu ve çıkışta kendisine tesbih ve takke hediye edildiğini söyledi. Öte yandan Karatepe 15 Temmuz gecesi İstanbul'dan helikopterle önce Çiğli'ye ardından Marmaris'e geçtiklerini belirterek operasyonun amacının Cumhurbaşkanı'nı sağ ele geçirmek olduğunu Çiğli'de öğrendiğini iddia etti. Terörist Karatepe ifadesinde o gece yaşanan çatışmayı da anlattı. Otel içerisinden konuta doğru ilerlerken üzerimize ateş açıldı. Ben de hedef gözetmeksizin uyarı amaçlı karşılık verdim. Çatışma 10 dakika kadar sürdü. Koruma polisleri derdest edildikten sonra Şükrü Seymen ve Zekeriya Kuzu'nun polislere şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini gördüm ifadesini kullandı. FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe, darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıktan sonra silahlarını ve teçhizatını toprağa gömdüğünü ifade ederken otostop çekerek İzmir'e, oradan da ailesinin yardımıyla Afyonkarahisar'a geçtiğini belirtti. Ayrıca firar sürecine dair detayları da anlattı.
3: Ülkeni bir lira taklit utanmadın mı şerefsiz?
1: 10 yıllık firari sürecinde babası tarafından İstanbul'da hazırlatılan Tayfun Gezveci adına düzenlenen sahte kimliği kullandığını, ancak yakalanma korkusuyla kendisini çevresine salih olarak tanıttığını ifadesinde söyledi. Terörist Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da dikkat çekmemek için geceleri çöplerden hurda topladığını, inşaatlarda farklı işlerde çalışarak geçimini sağladığını anlattı. Karatepe yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığını belirterek ablasıyla haberleşmek için ortak bir e-posta adresine girerek mesajları taslak olarak kaydettiklerini ve göndermeden iletişim kurduklarını itiraf etti. Karatepe 15 Temmuz 2026 tarihindeki haberlerde isminin tekrar geçtiğini görünce deşifre olmaktan korkup ev değiştirmeye çalışırken yakalandığını belirtti.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Menderes Belediye Başkanı İlkay Çüçek'e kefil olduğu konuşma yeniden gündeme geldi. Zira sevgilisine balya balya para fotoğrafı atan, "Ben yürüyen parayım bebeğim, her işten para alırım" yazan Çüçek'i Özgür Özel'in öve öve bitiremediği ortaya çıktı. Özel, milletten oy isterken Çüçek için "Bırakın Menderes'i, İzmir'i, İstanbul'u İçişleri Bakanlığı'nı verin, yönetir diye anlatıyor. Şimdi soru şu: Özel İmamoğlu ikilisi bu adayları belirlerken hangi kritere göre hareket ediyordu acaba? Bakalım.
4: İlkay Bey diyor muhtarmış. Acaba belediyeyi yönetir mi?
5: Vatandaş aslında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i daha o gün uyarmış. Öve öve bitiremediği Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek için gerçekten bu göreve layık mı diye sorgulamış. Özel'in verdiği cevap da bu.
4: İlkay Bey diyor muhtarmış. Acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin, değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i, verin dedim İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
5: Türkiye'yi yönetmeye talip olan Özel İmamoğlu ikilisinin belediye başkan adaylarını belirlerken nasıl bir kriter ortaya koyduğu gerçekten merak konusu. Zira kefil oldukları isimler tel tel dökülüyor.
6: Şimdi yolumuz çok daha farklı bir yerlere geldi.
5: Özel'in Menderes neymiş? İzmir'i, İstanbul'u yönetmiş.

0: üretir. Hatta İçişleri Bakanı dahi olur diye övdüğü İlkay Çiçek'in, belediyede rüşvet ekosistemi kurduğu iddiası yenilir yutulur türden değil.
1: Aşkım sen yine de dikkat et lütfen. Alırken verirken dikkat et. Video çekmesinler. Kimseye güvenme.
2: Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor ama ben saf değilim. Geçenlerde Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum. Tolga'nın üstünden alıyorum.
1: Aşkım ama şoförün o da çıkarsa yine patlarsın canım.
2: Bebeğim korkma, ben hallederim. Tolga'nın üstüne atar geçerim. Beni patlatırlarsa ben herkesi patlatırım.
0: Üstelik İlkay Çiçek'in sevgilisini hava atmak için aracının arkasında zulalanmış para kulelerinin fotoğrafını atarken yazdıkları da manidar.
2: Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım.
0: Yani İlkay Çiçek'in daha özel İmamoğlu ikilisinin Menderes Belediye Başkan adayı olduğu günlerde ne olduğu belli. Kendisi de zaten muhtarlık döneminde para almadan iş yapmazdım diyor. Bu ekosistemi Menderes Belediyesi'ne taşıdığını sevgilisine tane tane anlatıyor.
3: Ne diyecek iktidar? Dönüp de muhalefete kardeşim işte al buyur. Sizin belediye başkanı yaptığınız tipler bunlar. Biri havluyla yakalanıyor. Bir ikisi sevgilisiyle rüşvet mesajlaşmaları yapıyor. İşte bu yani diyecek şimdi.
0: Üstelik tüm yaşananlar herkesin gözü önündeyken Yeni Parti hala milleti bunlar tertemiz insanlardı. AK Parti sırf sandıkta kaybettiği için intikam alıyor tezviratına inandırmaya çalışıyor. Bakın Yeni Parti milletvekili Mahmut Tanal ne yazıyor? İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yapılan operasyonla AK Parti iktidarı belli ki belediye sayısını sandıkta değil, operasyonlarla ve transferlerle artırmaya çalışıyor. Ama unuttukları bir şey var. Belediye başkanını alabilirsiniz, milletin oyunu alamazsınız. Milletin oyunu kim alır kim alamaz seçim geldiğinde sandıkta herkes görür elbette.
4: Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.
0: Her zaman olduğu gibi takdir milletin. Zira millet kimin kendisi için geceli gündüzlü çalıştığını, kimin ekosistem kurup sevgilileriyle sefa sürdüğünü görüyor. Gereğini de yapacaktır elbette.
4: Silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman.
5: Hakkında zincirleme yolsuzluktan fezleke bulunan Özgür Özel siyasi etik yasası istedi. Hatta Erdoğan'ın bu yasanın çıkmasını engellediği için Türk vatandaşlarının Avrupa'da serbest dolaşımdan mahrum kaldığını iddia etti. Peki bu iddialar doğru mu? İşte ayrıntılar haberimizde.
4: Avrupa Birliği ile serbest dolaşımın olmamasına siyasetin pek çok şüpheden, kirden, pastan arınma imkanına karşı olan tek kişi, bugün de başımızdaki kişi Recep Tayyip Erdoğan denen kişidir. Bir başkası değildir.
0: Özgür Özel doğru mu söylüyor? Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye vize serbestisi tanımamasının sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015'te siyasi etik yasasına karşı çıkması mı? Özgür Özel böyle söylüyor. Türkiye'nin önüne konulan 60 kriterden sonuncusunun yerine getirilmemesi nedeniyle bugün Türk vatandaşlarının Schengen vizesinden mahrum kaldığını iddia ediyor.
4: Kala kala bir tane kanun kaldı. O da neydi biliyor musunuz? Siyasi etik yasası, siyasi ahlak yasası. Sayın Davutoğlu'na biz tam destek verdik. Muhalefet partileri tam destek verdi. Her şey tamamken Sayın Erdoğan güya tarafsız cumhurbaşkanı iken bir telefon açtı. Davutoğlu'nu yanına çağırdı. Ne yapıyorsun sen dedi. Nasıl çıkarırsın?
0: Aslında Davutoğlu'nun niyeti pek Özgür Özel'in lanse etmek istediği gibi iyi değildi. 17-25 Aralık operasyonu FETÖ'nün yargı üzerinden yapmak istediği bir darbe girişimiydi. Merkezinde 4 bakana ilişkin iddialar vardı. Davutoğlu da bu FETÖ iddialarını fırsata çevirerek AK Parti'de muktedir olmak istedi. Buna yönelik gizli ajandasını yolsuzluk iddialarının ardına saklamaya çalıştı.
4: Kim herhangi bir şekilde harama bulaşırsa, kardeşimiz de olsa onun kolunu koparmaya kararlıyız.
0: Siyasi etik yasa tasarısını gündeme soktuğu ay, 4 bakanın Yüce Divan'da yargılanmasının önünü açmak için çaba harcadı. Adı geçen bakanları toplayıp onlara meclisin onayına gerek kalmadan

0: Yüce Divan tavsiyesinde bulundu.
1: Tavrım açık oldu artık, bunu kamuoyu da biliyor. Orada bulunan 9 AK Partili, hepsi de hukukçu üye ve komisyon başkanı. Doğru yolun olması gereken bu arkadaşlarımızın Yüce Divan'da aklanması olduğu yönünde kanaat beyan ettiler. Yani oradan gelen kanaat bu yöndeydi. Benim de kanaatim bu yöndeydi.
0: Yani siyasi etik yasası çabasında ana motivasyon vize serbestisi değildi. Üstelik o dönem vize meselesinin asıl düğümlendiği nokta terörle mücadele yasasıydı. Türkiye'nin hem DAEŞ'la hem PKK'yla hem de FETÖ'yle aynı anda mücadele ettiği yıllardı. Nitekim kısa bir süre sonra da FETÖ'cü darbe girişimi yaşanacaktı.
2: Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ.
0: Zaten Avrupa Birliği de vize serbestisi konusunda pek de samimi değildi. Çifte standardını, o kriterlerin sayısını artırarak gösterdi. Onlardan biri de Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik. Avrupa Birliği vize serbestisi için Türkiye'nin tüm Avrupa Birliği üyeleriyle adli işbirliği yapması şartını koşuyor. Buna Güney Kıbrıs Rum kesimi de dahil. Bu da Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti davasından vazgeçmesi anlamına geliyor.
2: Gerçekleştirdiğimiz barış harekatının 47 yıldır hala hazmedilemediği anlaşılıyor.
0: Peki Özgür Özel bugün yeniden siyasi etik yasası iddialarını ortaya atarken samimi mi?
3: AK Parti siyasetine açık çağrımdır. Greco kriterlerine tam uyumlu siyasi etik yasası, siyasi şeffaflık yasası yeni partinin size ilk önerisidir. Hodri Meydan, biz buradayız.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi. Özgür Özel eğer samimi olsaydı önce bu fezlekelerin genel kurul gündemine gelmesi için çaba gösterip aklanmayı denerdi.
4: Evet efendim, devam ediyoruz. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi. Evet, son dönemde yapılan neredeyse tüm yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın adı geçiyor. Ağbaba'ya yakın isimler tek tek gözaltına alıyor. Son olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ihale fesat karıştırma soruşturmasında Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba da gözaltına alındı. Biraz önce de aktardık. Elbette akıllara her taşın altından neden aynı isim çıkıyor diye de bir soru geliyor. Bizler de sizler için bir Veli Ağbaba portresi hazırladık. Bakalım.
5: Bak, Özkan Yalım'a söylerim, defterini diler. Özkan Yalım 31 Mart'ta sana ne yaptı? 31 Mart'ta iktidarın bütün olanakları kullanmana rağmen Özkan Yalım hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi. Özkan Yalım'a da selam olsun.
0: Çok ilginç bir siyasi figür. İlginç olduğu kadar girişimci de. Zira neredeyse tüm yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında adı geçiyor. Renkli siyasi enstantaneleriyle hafızalara kazınan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın rüşvet soruşturmalarındaki portföyü de oldukça renkli. Zira iddialar doğruysa siyasi pozisyonunu ticari ortaklıkların merkezine dönüştürmüş durumda.
6: Göcek, merdivenli koy, Fazlı var, genel başkanımız var, Halim Aleksi var, sevgili eşim.
7: Alkış!
8: Ben varım.
0: Veli Ağbaba önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında siyah poşet içinde bulunan 250 bin dolarla gündeme gelmişti. Veli Ağbaba ısrarla paranın kendisine ait olmadığını öne sürdü. Kanıtlansın, kafama sıkarım dedi. Ancak haberi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmadı.
7: Mecliste 250 bin dolar poşet içinde unutulmuş. Olmadığı bilmem ne, haberi yazan hakkında dava açıldı mı? Açılmadı. Niye açılmıyor?
0: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in itirafları da gündeme bomba gibi düştü. Gökhan Böcek'in ifadelerine göre adaylık ve kurultay süreci için Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği kişilere Özgür Özel adına 1 milyon avro rüşvet verildiğini iddia etti. Ağbaba iddialara karşı alçak, namussuz, şerefsiz dedi. Ancak yine yargıya başvurmayı tercih etmedi.
8: Orada benim yanımda Veli Ağbaba'yı telefon aradılar. Veli Ağbaba'yla konuştum. Parayı o beni karşılayan kişiye teslim etmemi istedi. Ben de parayı verdim. Ayrıldım dedi.
0: Peşinden Turgut Koç'un itirafları geldi. Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in kara kutusu olduğu belirtilen tutuklu iş insanı Turgut Koç, Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırarak yüz yüze görüşmede doğrudan 500 bin lira var mı diye para talep ettiğini, WhatsApp üzerinden de para trafiğini yönettiklerini itiraf etti. Buna ilişkin yazışmalar da ortaya çıktı. Hatta Koç, Türkiye'deki CHP'li belediyelerden iş ayarlama konusunda Ağbaba'nın aracılık ettiğini söyledi. Ancak Ağbaba bu iddiaları yalanlayamadı. Ankara Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından yine onun adı çıktı. Soruşturmada Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba da gözaltına alındı. Turgut Koç, Hüseyin Can Güner'le kendisini Veli Ağbaba'nın tanıştırdığını söyledi. Hatta eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ, meclis üyesi Emre Doğan kendisine bir ihaleyle ilgili bizi de Veli Ağbaba sıkıştırıyor dediğini aktardı. Veli Ağbaba hala sessiz. Teknik takibe takılan incelemelerde bir hayli ilginç. Örneğin Ağbaba'nın 16 Ocak 2024 tarihinde şoförü Gökhan Cumalı'ya para nerede şeklinde bir WhatsApp mesajı attığı saptandı. Ağbaba o paranın kendisine ait olduğunu, seçim çalışmaları için şirketinden aldığını öne sürdü. Ancak daha sonra Turgut Koç'un verdiği ek ifadeler bunu da yalanladı.
6: Göcek merdivenli koy, kazı var, genel başkanımız var, hanım hareketçisi var, sevgili eşim. Alkış! Ben varım.
0: İzmir Seferihisar Belediyesi operasyonu. Yine Veli Ağbaba'nın adı var. İzmir Seferihisar Belediyesi'ndeki 6 villaya usulsüz yapı kullanım belgesi verilmesi karşılığında kesilen rüşvet operasyonunda Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz da gözaltına alındı. Akyılmaz'ın hesaplarına yönelik MASAK incelemesi bir hayli ilginç. Akyılmaz'ın rüşvet paralarını Ağbaba'nın şahsi banka hesabına aktardığı raporlarda yer alıyor. Şimdi de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba'yı gözaltına aldı. Hür Ağbaba'nın Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantısı olduğu belirtiliyor. İddialara karşı Ağbaba'nın derin bir sessizliğe bürünmesi de dikkati çekiyor.
5: Bak, Özkan Yalım'a söylerim, defterini dürer. Özkan Yalım 31 Mart'ta sana ne yaptı? 31 Mart'ta iktidarın bütün olanakları kullanmana rağmen Özkan Yalım hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi. Özkan Yalım'a da selam olsun.
4: Ankara'da düzenlenen 36. NATO zirvesine ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan önemli mesajlar geldi. Anadolu Ajansı Briefing dergisi için kaleme aldığı makalede Duran, Türkiye'nin ittifakın çevresinden merkezine olan yolculuğunu anlattı.
9: Türkiye NATO içinde çevreden merkeze konumlandı. Vazgeçilmez güvenlik sağlayıcısı rolü perçinlendi. Ankara'daki NATO zirvesinde NATO 3.0'ın kapıları aralandı. Değerlendirmeler İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, başkentteki NATO zirvesinin şifrelerini Anadolu Ajansı Briefing dergisi için kaleme aldı. Duran, makalesinde zirvenin Türkiye'nin NATO içindeki konumunu yeniden tarif eden ve ittifakın geleceğinde Türkiye'nin rolünü daha görünür kılan stratejik bir eşik olduğuna dikkati çekti. Duran, NATO içinde elde edilen başarılar ve son zirveyle birlikte Türkiye'nin ittifak içinde artık çevrede değil, merkez konumunda bulunduğunu belirtti. Bölgemizdeki gerilimler ve Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin sahada, masada elde ettiği kazanımlara vurgu yaptı. Türkiye'nin Karadeniz, Kafkasya, Akdeniz ve Orta Doğu'yu birlikte okuyabilen bölgesel liderlik kapasitesi olduğunu söyledi. NATO zirvesi boyunca Türkiye'nin ittifakın geleceğine yaklaştığını anlattı. İletişim Başkanı savunma sanayinin ittifak içindeki güç dengelerine olan etkisine dair bir parantez açtı. Ankara zirvesi savunma sanayinin ittifak siyasetindeki merkezi rolünü daha görünür kıldı dedi. Türkiye'nin gelişen savunma sanayi, üretim kapasitesi ve teknolojik altyapısının ortak üretim ve tedarik zincirleri açısından müttefikler nezdinde dikkat çeken unsurlar arasında yer aldığının altını çizdi.
4: Liverpool'dan ayrılarak Trabzonspor'a transfer olan 34 yaşındaki dünyaca ünlü Yıldız Muhammed Salah Türkiye'ye geldi efendim. Ünlü futbolcu hem İstanbul'da hem de Trabzon'da Bordo Mavili taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle de Trabzon'da o coşku görülmeye değerdi.
10: Beşiktaş transfer edecek denilirken Trabzonspor uzatma dakikalarında golü attı. Türkiye Premier Lig'in flash ekibi Liverpool'dan transfer edilen yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı konuşuyor. Türk futbolu dünya yıldızına kavuştu. Mısırlı yıldız oyuncunun ilk durağı Atatürk Havalimanı'ydı. Tatil yaptığı Yunanistan'dan İstanbul'a geldi. Kalabalık bir taraftar grubu Mısırlı oyuncu Salah'ı havalimanında karşıladı. Elbette Salah'ın Türkiye'yi tercih etmesi herkesi heyecanlandırdı. Ancak Trabzon'da adeta bayram havası estirdi. Kenti yıldız oyuncunun heyecanı sardı. Meşaleler yakıldı, Salah tezahüratları yeri göğü inletti.
11: Gelecek mi gelmeyecek mi, nereye gideceği çok tartışıldı. Muhammed Salah sonunda bordo mavili formayı giydi.
10: Daha Muhammed Salah Trabzon'a ulaşmadan coşku sokaklara taşındı. Taraftarlar yılın transferini havalimanında büyük bir heyecanla bekledi. Bordo mavililer Salah'a kavuşmak için saatleri dakikaları saydı.
12: Muhammed Salah! Ya Allah! Bismillah! Muhammed Salah!
13: Çok heyecanlıyız, büyük bir transfer. Gerçekten inşallah başarılı olur.
11: Beşiktaş olacak denildi fakat Trabzonspor'a geldi, ne düşünüyorsun?
14: Vallahi artık Beşiktaş bizim altyapımız oldu.
10: Ve beklenen an geldi. Salah'ı taşıyan özel uçak akşam saatlerinde Trabzon'a ulaştı. Kentte adeta bir bayram havası yaşandı. Trabzonlular Muhammed Salah'ı bağrına bastı.
15: Yüzyılın en büyük transferi, dünyanın en büyük ikinci sağ kanadı Messi'den sonra Muhammed Salah'tır. O da Türkiye'ye, Trabzon'a, dünyanın en iyi takımına geldi. Bu saatten sonra İstanbul ve diğer Anadolu takımları düşünsün.
16: Başkanlarımıza buradan çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yani anlatılmaz. Yani bu sene gümbür gümbür geliyoruz. O sene, bu sene, bundan sonra her sene Trabzonspor.
10: Salah, Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda en çok gol atan 3. futbolcu olarak göze çarpıyor. Mısırlı yıldız, Liverpool'da attığı 257 golün 191'ini Premier Lig'de, 48'ini Şampiyonlar Ligi'nde, 8'ini Federasyon Kupası'nda, 5'ini UEFA Avrupa Ligi'nde, 4'ünü Lig Kupası'nda ve 1'ini de Community Shield'a attı.
4: Salah'ın Türkiye'ye gelişi sadece yeşil sahadaki 90 dakikayı ilgilendiren bir gelişme değil efendim. Şüphesiz ki onun transferinde yeni Orta Doğu jeopolitiğinin popüler kültürdeki bir yansıması var.

Drogba, Hagi, Roberto Carlos ya da Anelka, hatta Snyder

0: ya da Pepe. Hiçbiri Salah kadar kariyerli değildi. Salah Türkiye'ye transfer olan en büyük yıldız olabilir. Onun bir Anadolu kulübüne, Trabzon'a transfer olması ise ayrı bir anlam barındırıyor. Salah'ı transfer edebilmek şüphesiz ki sportif bir başarı. Ama bu transfer siyaseten de bir takım mesajlar barındırıyor. Spor endüstrisinin sınırlarını aşarak siyaset biliminin birçok temel teorisi ve kavramıyla doğrudan örtüşen dinamikler barındırıyor. Salah bir futbolcunun ötesinde. Hepsi bir yana küresel bir kültürel ikon ve Orta Doğu'nun en büyük önemli figürlerinden biri. Salah'ın Süper Lig'e gelişi, kamu diplomasisinden rıza üretimine kadar geniş bir yelpazeye sesleniyor. Yumuşak güç kavramı bir ülkenin baskı veya para yerine kültürel, sportif ve ideolojik çekim merkezleri oluşturarak uluslararası alanda etki yaratmasını ifade eder. Salah'ın Türkiye'de oynaması, ülkenin küresel ölçekteki itibarını, güvenliğini ve prestijini parlatmak için kullanılan bir kamu diplomasisi aracı olacak. Trabzon'un Arap turistler tarafından tercih edilen birinci destinasyonlardan biri olduğunu da unutmamak gerek. Zira küresel görünürlük, uluslararası siyasetin en prestijli çıktılarından biri. Salah'ın Filistin meselesindeki duyarlılığı herkesçe bilinen bir gerçek. Onun aynı hassasiyetin bayraktarı olan bir ülkeye transferi, futbol çerçevesini de aşan siyasal bir gelişim olarak değerlendirilebilir. Bu durum transferi salt atletik bir başarıdan çıkarıp ideolojik bir sahiplenmeye dönüştürür. Jeopolitik düzlemde de son yıllarda Türkiye ile Mısır arasında yeniden kurulan ve ısınan diplomatik ilişkiler söz konusu. Salah, Mısır tarihinin en büyük sportif figürü. Onun Türkiye'ye gelmesi, iki toplum arasındaki kültürel bağları organik olarak sıkılaştıran alt metinsel bir diplomatik köprü işlevi görecektir. Bu bölgedeki Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan ve Türkiye bloklaşmasına karşı olan çevrelerin dikkatini çekecektir.
1: Süper Lig'de dört büyüklerin transfer yarışı da kızıştı. Fenerbahçe kanat, Beşiktaş golcü ararken Trabzonspor dünya çapında ses getirecek bir hamle yaptı. Muhammed Salah'ı transfer etti. Bordo Mavili takımda forma giyecek olan Mısırlı Yıldız İstanbul'a geldi. Üç büyükte hareketlilik sürerken Galatasaray transfer konusunda rakiplerine göre geride kaldı.
2: Beşiktaş çabaladı, anlaşmaya varamadı. Trabzonspor bombayı patlattı. Transfer döneminin en başarılı hamlesini Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katan Trabzonspor yaptı.
3: Şimdi şey tartışmaları başladı. Süper Lig'de tarihi baz aldığımızda en iyi transfer Muhammed Salah mıdır? Roberto Carlos var, Anelka var, kariyer bakımından Drogba var. Osimhen daha aktif bir transfer, evet doğru, ama Muhammed Salah saha içi saha dışı anlamında tartışmasız bir numara.
2: Süper Lig'de transfer dönemi sürüyor. Dünya yıldızı Muhammed Salah, Bordo Mavili takıma transfer oldu. Mısırlı yıldız tatilini geçirdiği Yunanistan'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. Salah, Atatürk Havalimanı'nda Bordo Mavili taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Muhammed Salah, İngiltere'de Mısır Kralı lakabına sahip. 2025-2026 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkıp 12 gol 10 asist kaydetti. Sezonun genelinde Premier Lig'de 27 maçta 7 gol 7 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 3 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.
3: Performansı Liverpool'un takım oyununu düşündüğümüzde, Arne Slot'u biraz daha düşündüğümüzde Salah'ın zaten oradan erken ayrılık dönemi de gelmişti. Yani biraz daha burada Salah'ın performansı değil de takımının durumunu ön plana çıkarmak gerekiyor.
2: Fenerbahçe cephesinde de hareketlilik var. Hedef kanatları güçlendirmek. Sarı lacivertli yönetim hücum hattına yıldız bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin hem kanatta hem hücum hattında görev yapabilecek alternatif isimler üzerinde de çalıştığı ifade ediliyor. Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi hücum gücünü artıracak yıldız transferini sonuçlandırmak istiyor.
3: Tarafında ise Greenwood büyük ekleme. Vedat Muriç keza bu ligin baklarından biri. Bağlantı santraforu her zaman iş yapar. Ake sol stoperi daha rahat ettirecektir. En azından Jadon Solbek

0: kayıyor. Fenerbahçe'deki sıkıntı ise şu, 10 artı 4 kuralı var biliyorsun, yabancı kuralı. O yüzden de geleceklerden daha çok gidecekler şu an ön planda.
1: Son 4 yılın üst üste şampiyonu Galatasaray'da ise transfer sezonu durgun geçiyor. Sarı kırmızılı kulübün 10 numaraya ihtiyacı var.
0: Son 4 sezonun 4 şampiyonu, yani 4 yıl üst üste şampiyon olmuş takımın ciddi bekleme ihtiyacı var mı? Ana oyun planına belki sadece bir 10 numaraya var. Çünkü Mertens gitti ama Mertens'le beraber 10 numara rolü Galatasaray'da rafa kalkmıştı. Oraya bir hamle şart. O yüzden de belki ilk 11'e direkt bekleme şart ama derinlikli kadroya ihtiyacı var Galatasaray'ın.
1: Galatasaray'da önümüzdeki günlerde takıma takviye için çalışmaların hız kazanması bekleniyor.
0: Şu an itibariyle Osimhen'le, Sané ile, Barış'la sezona başlasa ön tarafta hücum hattı yine fark yaratabilir. Orta sahada Torreira diye bir gerçek var. Savunmada Winston Sanchez takıma artık katılmaya hazır. Kalede Uğurcan Çakır. Sol tarafta Eren ve Jakobs iyi bir dengeliyor rotasyonu. Galatasaray'ın kadrosu zaten kötü değil. Rakiplerinin eklemeleri Galatasaray taraftarını biraz daha kızdırıyor olabilir. Greenwood geldi, Salah geldi, Beşiktaş'a yine olağanüstü oyuncular geldi. O yüzden de burada geç kalınmış mı? Hayır. Rakipleri sezon erken açtığı için Galatasaray geç kalmış gözüküyor ama yakın zamanda Abdullah Kavukçu'nun dediği gibi transferler gelecektir.
2: Kısa bir reklam arası, ardından buluşalım.

0: etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken, onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken, onlar Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken, onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Bizim gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var. Bölgemiz belki de son asrın en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Ama bu bizim muhalefetin umurunda bile değil. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: BBVA.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Platin Ağustos ayında da

zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve de 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, gün geceye döndü. Moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor efendim. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Detayları AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler paylaştı.
1: 50 yıldır milletimizin başına bela olan terör belasını inşallah bu kanunun işlemeye başladığı tarihten itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
2: Kasten adam öldürme suçları hariç olmak üzere ve yine 2005 öncesi müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası soruşturması ve kovuşturması yürütülenler hariç olmak üzere.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı. Hedefin yol haritası netleşti. 12 maddeli kanun teklifiyle sürecin hukuki çerçevesi çizildi. Siyasi mutabakatın ardından hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Böylece süreç yasal zemine taşınmış oldu.
2: Süremiz bu mekanizmaların tamamı, teyit mekanizması.

0: ile beraber İlli Güvenlik Kurulu kararı olarak Resmi Gazete'de yayınlandığı andan itibaren 6 aylık başvuru süresi başlıyor.
1: 5 Ağustos terörsüz Türkiye sürecinde bir kez daha tarihe not düştü. Geçen yıl komisyonun ilk toplantısına ev sahipliği yapan tarih, bu kez kanun teklifinin meclise sunulduğu gün oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kürsüdeydi.
0: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
1: İlk ve en kritik şart PKK-KCK'nın ve bağlantılı tüm yapıların fiilen sona ermesi, silah ve mühimmatın teslim edilmesi, bu durumun güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi.
0: Kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarının bırakılması, teslimi, imhası.
1: Peki kanun neleri kapsıyor? Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım, propaganda ve terörizmin finansmanına ilişkin suçlar düzenleme kapsamına alınıyor. Kasten öldürme suçlarıyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarsa kapsam dışına bırakılıyor.
0: 15 yıla kadar olan cezalarda 5 yıl ertelemeye tabi.
1: Yargı süreci nasıl işleyecek? Kapsama giren suçlarda 15 yıla kadar ceza gerektiren dosyalar için 5 yıl daha ağır cezalık dosyalar içinse 10 yıl erteleme öngörülüyor. Erteleme süresinde yeni terör suçu işlenmezse soruşturma ve kovuşturmalar düşebilecek. Verilen cezalarsa infaz edilmiş sayılabilecek.
0: 15 yıl ve üstü müebbet ve ağırlaştırma müebbet unsurlar çerçeve olanlara da 10 yıl ceza ertelemesini burada öngörüyoruz.
1: Ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen örgüt mensupları.
0: Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin örgütü gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. Yakalanan örgüt üyesinin pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde hakkında cezaya hükmolunmaz. Örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin gönüllü olarak bu teslim olup örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde hakkında örgüt kurmak, yönetmek ve örgütü yollamak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz.
1: Tüm bu haklardan faydalanmak için terör örgütünün silah bırakması ve PKK'nın fesine ilişkin MGK bildirisinin Resmi Gazete'de yayımlanması şart.
0: Teyit mekanizması gelişmeden bu gerek 3. maddede gerekse 6. maddeden yararlanma imkanı yok.
1: Süreci 2 ayrı mekanizma takip edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığındaki kurul kanunun uygulanmasını koordine edecek. Meclis başkanlığınca kurulacak izleme komisyonu ise süreci izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek.
0: Adam öldürme, kasten adam öldürme suçları ve 2005 öncesi TCK değişimi öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış ve mahkumiyeti infaz aşamasında olanlar hariç olmak üzere 5 yıl erteleme, özel takip.
1: Silah ve mühimmat teslimi kayıt altına alınacak. Teslim sürecinin usul ve esasları İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarınca belirlenecek. Kanundan yararlanmak isteyenlerin ise MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde başvuru yapması gerekecek. Abdullah Güler, Öcalan'a statü tartışmasına da son noktayı koydu.
0: Bunlar idari düzenlemelerle yapılacak işler. Ceza infaz kurumlarımız belli. Bütün ceza infaz kurumlarının yönetimi Adalet Bakanlığı'na ait. İmralı'da akademisyen ziyaretleri, gazeteci ziyaretleri bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idari düzenleme içinde yapılabilir. Ama bunun için bir yazar düzenleme ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar.
1: Peki başka hangi düzenlemeler öngörülüyor? Bu sorunun cevabı da MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan geldi.
2: Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
3: Çerçeve yasağı meclis başkanlığına sunulduktan sonra geri sayım hızlandı. Teklif 360'a yakın milletvekili imzalı düzenleme cuma günü komisyonda görüşüldükten sonra genel kurula gidecek.
0: 360'a yakın bir imza ile teklifimizi meclis başkanlığımıza arz ettik.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde içeren...

0: Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden büyük destek aldı. 360'a yakın milletvekili teklife imza attı.
1: Bu sürece gelene kadar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, DEM Parti grubuna, yine biraz sonra yine izahatını yapacağız, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna ve eş genel başkanlarına, genel başkanlarına teşekkür ediyoruz.
0: Detayları netleşen düzenleme Cuma günü meclis komisyonuna gelecek. Geri sayım hızlandı.
1: 48 saat sonra, yani Cuma günü öğleden sonra saat 14.30-15 gibi inşallah komisyon toplantısı için gerekli davetlerini yapacaktır.
0: Komisyonun Cuma günü 15'te toplanması bekleniyor. Mecliste gerekli hazırlıklar tamamlandı. Teklif komisyondan hızla geçecek, ardından gözler genel kurula çevrilecek.
1: Devlet Bahçeli Bey'in, genel başkanın bizzat ilk imza sahibi olaraktan imzalarını koyduğu kanun teklifimiz hayırlı uğurlu olsun.
0: Teklifin genel kurul görüşmelerinin uzaması beklenmiyor. Komisyondan geçtikten sonra genel kuruldaki ilk oturumda düzenleme geçecek. Ancak hemen uygulanmaya konmayacak. Süreç MGK bildirisinde PKK'nın varlığını sona erdirdiğine dair kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla başlayacak. Bu karar sonrası 6 ay içinde terör örgütü üyeleri düzenlemeden faydalanmak için başvuru yapacak.
1: Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bu konularda ortak diğer kurumların görüşlerini almak suretiyle bu çalışmanın nerede nasıl yapacağına dair bir yönetmelikle de beraber bu çalışmayı tamamlamış olacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde terörsüz Türkiye ve çerçeve yasa vardı. Teklifin iadesini isteyen İyi Parti'ye tepki gösterdi Ömer Çelik. Tarihi bir eşikten geçirdiğini belirtti. Sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla ilerlediğine dikkati çekti.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız açış konuşmalarında bugün terörsüz Türkiye konusuna değindiler. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bugün geldiği nokta ve bundan sonrasında da inşallah bütün bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya koyulması gereken tavırlar, kullanılması gereken tavır, üslup, Cumhur İttifakı'nın birlik ve dirliği açısından ilgili talimatları verdiler.
0: Gündeminde meclise sunulan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifi vardı. En önemli aşamaya geldik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına gerekli talimatları verdiğini açıkladı.
3: Süreç bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yönetilmiştir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında terörsüz Türkiye süreci gündemli MKYK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti'nin süreç yasası teklifinin iadesini istemesine değindi. İhanet belgesi ifadesine tepki gösterdi.
3: İhanet demek siyasi bir cümle değildir. Bir siyasetçinin kuracağı cümle değildir. Yani birçok eleştiri getirebilir, getirmek isteyen, ama böyle işte ihanettir benzeri cümleler siyasetçinin kuracağı cümlelerdir.
0: Çelik, sürece dahil olmak isteyen uluslararası kurum ve ülkelere gerek görülmediğini belirtti. Bizim için üçüncü göz değil milli göz önemli dedi.
3: Süreci sabote etmeye çalışan, sürece iftira atmaya çalışan bütün argümanlar boşa çıkarılmıştır. Bu gerçek bir güvencedir ve bu yasal zeminin oluşması da Cumhuriyet tarihi açısından bir dönüm noktası olarak silahlı terör örgütünün gündemden çıkarılması, bütün şube ve uzantılarıyla ortadan kalkması için sağlam bir zemin oluşturmaktadır.
0: Parti sözcüsü sürecin toplumsal kesime büyük bir yansıması olacağını söyledi. Türkiye'nin geleceğine atılmış bir imza olarak düşünülebilir dedi.
3: Yapılan yasal düzenleme PKK-KCK terör örgütünün Türkiye'deki, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki, Avrupa'daki legal ve illegal bütün unsur, şube ve uzantılarıyla gündemden çıkmasını ve sona ermesini hedeflemektedir. Silahlı terör örgütünün gündemden çıkması, bahsettiğim bu bütün şube ve uzantılarıyla birlikte gündemden çıkması geleceğimiz açısından yepyeni bir sayfanın açılmasına da imkan verecektir.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da terörsüz Türkiye çerçeve esasına ilişkin bir açıklama yaptı. Bu adımın tarihi bir eşik olduğunun altını çizdi. Düzenlemenin İTRP'yi

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdire sunulduğunu belirtti. Düzenlemenin iç cepheyi daha da güçlendireceğini, milli dayanışmayı tahkim edeceğini dile getirdi. Bu adım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olacak ifadesini kullandı. Duran, Türkiye'yi terörün prangalarından tamamen kurtarma iradesine katkı sunan tüm siyasi partilere teşekkür etti. Ve Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler DEM Parti İl Başkanlığı binasının önündeki eylemlerini sürdürdü. Aileler çocuklarına teslim olun çağrısında bulundu.
1: Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından daha kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki kararlı eylemlerini bu haftada sürdürdü. Her hafta çarşamba günü bir araya gelen aileler, çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu. Eyleme katılarak yıllardır evlatlarından haber alamadığını ifade eden baba Alaaddin Koçan, oğluna teslim ol çağrısı yaptı.
2: Sana sesleniyorum. Devlet bir sürü yasa çıkarttı. Bunu değerlendirmeye çalışın. Orada beklemeyen bir anlamı yok. Çıkın gelin devlete teslim olun.
1: Yıllardır evladının yolunu gözlediğini belirten anne Naciye Sönmez Yıldız'sa yaşadığı derin özlemi ifade etti.
3: Seni bekliyoruz, seni özledik. Gelin teslim olun. Yeter yani, biz de özleriz, siz de bizi özledin. Gelin teslim olun.
1: Aileler çocuklarının örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olma çağrılarını yinelerken eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de gerçekleştirilen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Mescid-i Aksa'nın Türkiye için özel bir yeri olduğunu vurguladı. Yapılan toplantıyla da İsrail'e yönelik güçlü bir mesaj verildiğini söyledi. Bakan Fidan, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına da değindi. İsrail'in barış istemediğinin altını çizdi. Uluslararası toplumun İsrail'e artık net bir tepki göstermesi gerektiğinin de altını çizdi.
4: Biz Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik. Grup 4 olarak nitelendirdiğimiz Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın katılımıyla yaptığımız bakanlar seviyesindeki toplantının bugün 5.sini yapmış olduk. Önemli bir toplantıydı. Burada da hem Gazze'deki süreci ele aldık çok detaylı bir şekilde. Çünkü orada biz 4 ülkede barış planının hayata geçmesi için çok çalışan ülkeleriz. Mısır ve Türkiye zaten arabuluculuk rolü de üstlenmekte. Ama bizler özellikle barış planının işleyişinde İsrail'in ortaya koyduğu tavrı, hukuksuzluğu ve kural tanımamazlığı nasıl yönetilmesi, nasıl tepki konulması gerekiyor, o konuyu çok ciddi şekilde ele aldık. Sonra 4 ülke olarak üzerinde çalıştığımız bir bölgesel vizyon belgesi var. Onunla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bu açıkçası bütün bölgedeki sorunları kalıcı olarak çözmeye yönelik çerçeveyi çizecek ilk adım olacak. Şunu sadece biz değil, bütün dünya görüyor. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek, bu sadece bölgesel bir kriz üretmekle kalmayacak. Küresel bir kriz üretecek. Uluslararası toplumun seçkin aktörlerinin bir araya gelerek arkasında durduğu Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında Hamas'ın birçok üstüne düşen ödevi yerine getirdiğini görüyoruz. Ama buna mukabil İsrail'in her zaman için bir oyun bozanlık içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bunu herkes görüyor. Şimdi görme aşaması artık net. Fakat önemli olan buna

0: geliştirecek olan tepkidir. Bu tepkinin formüle edilmesi ve hayata geçirilmesi gerekiyor.
1: İsrail'in ateşkese uymayarak soykırıma devam ettiği Gazze şeridinde insanlık ve merhamet ufukta gözükmüyor. Ateşkesin ikinci aşamasını yokuşa süren İsrail, Hamas'ın silahsızlanmasından emin olmadan işgal ettikleri bölgeden çekilmeyeceklerini açıkladı. Bölgedeki insani kriz ve imkansızlıklarsa içler acısı.
2: 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldılar. Uzun süren arama çalışmalarının ardından acı bir törenle son yolculuklarına uğurlandılar. 112 Filistinlinin naaşı yıllar sonra toprağa verildi. 112 Filistinlinin naaşı Sabra mahallesinde yıkılmış binaların arasında bulunan alana yan yana dizildi. Filistin bayrağına sarılı naaşların üzeri çiçeklerle süslendi. Sabra mahallesinde düzenlenen cenaze törenine aralarında siyasilerin de bulunduğu binlerce Filistinli katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Filistinliler naaşları taşıyarak yürüyüşe geçti. Ardından naaşlar ve cenaze kalıntıları toprağa verildi. Bölgede yol haritası çizilmeye çalışılırken İsrail geri adım atmıyor. Hamas silahsızlanmayı kabul etmesine rağmen süren zulmün devam edeceği açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgal ettikleri alanlardan çekilmeyeceklerini açıkladı.
3: Güvenlik çıkarlarımızın arkasında durmaya devam ediyorum. Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar Gazze'de mevcut hattan geri çekilmeyeceğiz.
2: Netanyahu, Barış Kurulu'nun duyurduğu yol haritasının kendilerine iletildiğini söyledi. Ancak taslağa ilişkin itirazlarını ABD yönetimine ilettiklerini belirtti. İsrail yönetimi, Filistinlileri topraklarından zorla uzaklaştırmak için uyguladığı baskı politikalarına kuyuları da ekledi. Batı Şeria'da Ras El Ahmer köyündeki 3 su kuyusunu yıktı. 47 Filistinli ailede 600'den fazla insan susuzlukla karşı karşıya kaldı. Köy konseyi kuyuların 7500 dönümlük tarım arazisini suladığını ve bölgedeki binlerce koyunla keçinin su ihtiyacını karşıladığını belirtti. Altyapının hedef alınmasının günlük yaşamı ve üretimi felce uğrattığını açıkladı. Kudüs'te Kalendia mülteci kampına ise baskın düzenlendi. Ağır silahlar taşıyan İsrail askerleri kameralara yansıdı. Baskında camilerden sabah ezanının okunmasının engellendiği aktarıldı. Soykırımcı hükümetin yönettiği İsrail'de ise kitlesel bir kaçış yaşanıyor. İsrail basınına göre ülkeden kitlesel kaçışın rekor seviyeye ulaştığı duyuruldu. Buna göre son 3 yılda yaklaşık 268 bin İsrailli ülkeyi terk etti. Gazze'deki soykırım, Lübnan operasyonları ve iç güvenlik endişeleri sebebiyle başlayan bu göçün başını doktorlar, mühendisler ve akademisyenler çekiyor. Tamamen nitelikte insan gücüne bağımlı bir ekonomisi olan İsrail için alarm zilleri çalıyor. Uzmanlar bu beyin göçünün devam etmesi halinde İsrail'de geri dönüşü olmayan bir ekonomik ve toplumsal çöküş yaşanacağını öngörüyor.
1: Tel Aviv Belediye Başkanı Yardımcısı Guyaner, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye ringte karşılaşma teklif etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini savunan Mamdani'ye dövüş teklifi geldi.
2: Ringde karşılaşma teklif etti. Maçın gelirinin bir hayır kurumuna bağışlanabileceğini söyledi. Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Guy Avner'den New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye ilginç bir teklif geldi.
4: Amerika'yı seviyorum, New York'u seviyorum ama sen, Mamdani, sen bir felaketsin.
2: Başkan Yardımcısı Avner, Mamdani'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Gazze'deki savaş hakkındaki açıklamalarını hedef aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lahey'de yargılanması gerektiğini söyleyen Mamdani'ye ringde karşılaşma teklif etti.
4: Senin peşindeyim. Kaçacak ve saklanacak yer yok. Artık zamanı geldi. Sen ve ben yüz yüze. Hadi bakalım.
2: Karşılaşmanın İsrail'de düzenlenmesini önerdi.
4: Maçı Tel Aviv'de yapabiliriz. Merak etme, tutuklanmazsın.
2: Avner, maçın bilet satışları ve yayın haklarından elde edilecek gelirin tamamının Mamdani'nin belirleyeceği bir hayır kurumuna bağışlanabileceğini söyledi. Mamdani'den boks maçı teklifine henüz kamuoyuna yansıyan bir yanıt gelmedi.
1: Yunanistan'dan Türkiye'yi hedef alan kışkırtıcı açıklamalar geldi efendim. Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Yunan basınına röportaj verdi. Açıklamalarında Türkiye'ye küstah bir tehdit de vardı.
2: Yunanistan'dan yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi. Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Ankara'yı tehdit etti. Yunan basınında olası bir çatışmaya ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Floros, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Proto Tema'ya röportaj verdi. Yunan topraklarına ayak basan herkese önce yakacağız, sonra da kim olduğunu soracağız sözlerini yineledi. Bunun yalnızca sert bir söylem olmadığını, Yunanistan'ın caydırıcı anlayışının temelini oluşturduğunu öne sürdü. Türkiye'den gelen bir gece ansızın gelebiliriz söylemine atıfta bulundu. Floros, bu tür açıklamalara verilecek en güçlü cevabın caydırıcılık olacağını savundu. Olası bir gerilimin Türkiye sınırındaki tüm cepheye yayılması gerektiğini iddia etti. Yunan general, olası bir saldırının yalnızca askeri değil, siyasi ve ekonomik açıdan da ağır sonuçlar doğuracağının karşı tarafa hissettirilmesi gerektiğini söyledi. Floros, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından programdan çıkarıldığını hatırlattı. Yunanistan'ın önceliğinin Türkiye'nin adımlarını takip etmek değil, kendi caydırıcılık kapasitesini sürekli güçlendirmek olduğunu savundu. Floros, Atina'nın uzun vadeli silahlanma planını kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini söyledi. Yunanistan'ın İsrail teknolojisiyle kurmayı planladığı milyarlarca euroluk Aşil Kalkanı hava savunma sistemi de ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, hükümetin savunma politikasını sert sözlerle hedef aldı. Türkiye'ye ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündem oldu. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan eski bakan, Atina yönetiminin İsrail destekli hava savunma sistemine bağladığı güvenin gerçekçi olmadığını savundu. Milyarlarca avroluk silahlanma programının ülkeyi daha güvenli hale getirmeyeceğini öne sürdü. Eski bakan, İsrail'le kurulan askeri işbirliğinin de Yunanistan açısından ciddi riskler barındırdığını söyledi. Tel Aviv'e güvenilmemesi gerektiğini söyledi. En dikkat çeken çıkışsa Türkiye ile ilgili oldu. Varoufakis, kurulması planlanan savunma sisteminin olası bir kriz anında beklenen caydırıcılığı sağlamayacağını savundu. Türkiye'nin askeri kapasitesine dikkat çekti. Eski bakan, eğer bu sistem Türk füzelerinin yarısını düşürmeyi başarırsa Ankara bunun yerine iki katından fazlasını fırlatır dedi. Türkiye, İsrail için çok büyük bir balık diyen eski bakan, Tel Aviv yönetiminin Ankara ile doğrudan karşı karşıya gelmeyi göze alamayacağını öne sürdü. Varoufakis bu nedenle Yunanistan'ın güvenliğini başka ülkelerin stratejik hesaplarına emanet edilmesinin yanlış olacağını savundu.
1: İspanya'da yaşanan büyük göç krizinin yankısı da sürüyor. Faslı yasa dışı göçmenlerin neredeyse tamamı geri dönerken Avrupa Birliği yaşanan son durumu masaya yatırdı. Avrupa ülkelerinden gelen tepkilerin ardından durum İspanya'nın lehine döndü.
2: İspanya'daki göçmen krizi gündemde yer almaya devam ediyor. Ceuta'ya gelen on binlerce faslı yasa dışı göçmenin neredeyse hepsi geri döndü. Avrupa Birliği ise konuya ilişkin toplandı. Avrupa Birliği yıllardır kural dışı göçle mücadele etmeye çalışıyor. Bu konudaki politikalarını her geçen gün daha da sertleştiriyor. İspanya'da yaşanan göç krizi masaya yatırıldı. Üye ülkelerin İçişleri Bakanlarının katıldığı toplantı öncesi Avrupa Birliği ülkelerinin büyük çoğunluğu İspanya'yı sert şekilde eleştirmişti. Ancak toplantı sonrası tamamen farklı bir tablo oluştu. İspanya'nın bölgede gösterdiği hızlı tepki takdir edildi. İspanya'ya her zaman destek vermeye ve yardım etmeye hazırız. Bütün üye devletlerde İspanya'ya destek verilmesi konusunda mutabık denildi. Sınır güvenliği konusunda birleşik hareket çağrısında bulunuldu. Ceuta'ya giriş yapan yaklaşık 72 bin düzensiz göçmenden 70 bine yakınının Fas'a döndüğü belirtildi. İspanya sınırları içinde kalanların durumuyla ilgilendikleri ifade edildi. Gerektiği takdirde göçmenlerin iade edileceği ifade edildi.

0: Erzuğan'a yaptıkları görüşmeyi anlattı. Erzuğan kabulde ailelerin acısını paylaştı, dertlerini dinledi. Zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.
1: Okul saldırısında en sevdiklerini kaybettiler. Aylardır bu büyük acıyı yüreklerinde taşıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu duruma kayıtsız kalmadı. Kahramanmaraş'ta yaşanan o elim olayda yakınlarını kaybeden aileleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaralarına merhem olmaya çalıştı. Kahramanmaraş 15 Nisan'da daha önce hiç tanık olmadığı bir vahşetle karşılaşmıştı. Okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybeden öğretmen Ayla Karay'la öğrencilerin aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Erdoğan kabul sırasında duygusal anlar da yaşadı.
2: Biz tam meramımızı anlatana kadar bizi kesmeden sabırla dinledi. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 2-2,5 saat bir süre sürdü. Herkese tek tek söz verdi. Dertlerini dinledi. Onları not aldı. Eşime şehitlik verilmişti zaten Cuma günü ama çocuk minik yavruların şehitlik talepleri vardı. Onun için gitmiştik. Bir de okullara isimleri verilmesi konusunda oraya gittik. Dertlerimizi anlattık. Tek tek dinledi ve Allah var kendisi de dayanamadı, ağladı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede aileleri tek tek dinledi. Taleplerinin yerine getirilmesi için talimat verdi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız ağırladılar bizi, davet ettiler. Davetlerine katıldık. Hepimizle ayrı ayrı çok güzel ilgilendiler. Hepimize ayrı ayrı söz hakkı tanındı. Böyle bir elim bir olay yaşadık. Tek bizim evlerimize, tek bizim kalplerimize ateş düşmemiştir. Bütün hepimizin, Cumhurbaşkanımız da bu olaydan aynı bizler kadar etkilenmiştir. Onu da duygusal anlar yaşandı, onu da gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız en başından beri zaten devletimiz, belediye başkanımız, bakanlarımız, valimiz, milletvekillerimiz hep bu süreçte yanımızdalardı, destek olmuşlardı bize. Sayın Cumhurbaşkanımız gereken ne varsa hani çocuklarımızın isimlerinin yaşatılması için talepte bulunmuştuk. Onlar için de gerekli çalışmaların yürütülmesini talep etti.
0: Yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu. Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, MİT destekli operasyonla yakalandı. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez bir süredir aranıyordu. Sönmez'in saklandığı adrese yönelik müşterek çalışma başlatıldı. MİT, Emniyet, Jandarma ortak çalışma yürüttü. Adresi tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İhbar üzerine adli tıpta kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Tutuklu Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Daha önce aynı soruşturmada tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'ndan da örnek alınmıştı. Aynı şekilde görevden alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da uyuşturucu testi pozitif çıktı. Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine geçecek olan başkan vekilinin belirlenmesi için seçim yapıldı. Üçüncü turda sözde CHP'nin ama gerçekte yeni partinin adayı olan Sibel Tan Çetinkaya'nın oy kaybetmesi ve geçersiz oyların artması yeni parti grubunda tartışmaya neden oldu. Dördüncü tur seçiminde AK Parti'den talimatla oylar geçersiz sayılıyor tepkisi geldi. Tansiyon sık sık yükseldi.
4: İtirazları da
5: karar verecek.
6: Tamam, sen
5: şunları
6: da incele.
5: Buradaki ki harbi
7: nedir? Tartışma masada başladı, sonra devam etti. Zira oy sayımı sırasında pusulada yazan isme dair öyle bahaneler oluşturuldu ki tansiyon yükseldi.
8: Ben de diyorum ki burada bu var, aa orada o yok.
4: Ben sabaha kadar bitiremeyiz.
8: Ben nezaketli davrandım. Sizi buraya çağır. Ben nezaketli davrandım. İnin aşağı.
7: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı görevden alındığını duyurdu. Yerine başkan seçimi için Üsküdar Meclisi toplantı yaptı. Ancak toplantı sırasında tansiyon yükseldi.
8: Bir önceki tur burada değil ki. Aynısı oldu yani.
7: CHP'li görünen yeni parti adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'in oylarının sayıldığı sırada sık sık tartışma yaşandı. Oylama dördüncü tura kadar taşındı.
9: Bakın pusular elde öyle geziyor. Sağlıklı değil. Bakın sağlıklı değil. Elde öyle pusular geziyor. Güllü Hanım, Hazan Hanım.
7: Zira CHP'deki meclis üyeleri arasından Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'e oy verilmesi dengeleri değiştirdi. Yeni parti cephesinden olanlar kaybetme endişesiyle hareket etmeye başladı. İlk iki turdan farklı olan oy sayıları CHP grubunun kendi içinde de tartışmasına neden oldu. Cumhur İttifakı adayının iki oy fazla alması sebebiyle dördüncü tur öncesi verilen arada partililerin tartışması kameralara yansıdı.
8: Hepsine tek tek bakacağız. Buradayız. Herkes burada. Herkes burada. Arkadaşlar hepsine tek tek bakılacak. Rahat olun. Hepsine bakılacak.
4: Bir tanesini geçirmeden hepsine nasıl bakacağız?
7: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün oyların geçersiz sayılması için balkondan talimat verildiğini söyledi, tepki gösterdi.
10: Talimat oradan geliyor.
11: Senin başkanın
10: geçerli. Talimat oradan geliyor, geçeceğiz.
7: Berk Tütüncü, Cumhur İttifakı adayına oy veren CHP'li meclis üyelerine küfür etti. AK Parti sıralarına gidin diye bağırdı. Tansiyon tekrar yükseldi. Dördüncü tur sonuçları oy sayımında hile iddiaları arasında açıklandı. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı.
0: İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil EETT otobüsüne çarptı. Biri polis memuru olmak üzere 3 kişi öldü. Kaza nedeniyle D100 Karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
12: Beni duyuyor musun?
13: Her şey saniyeler içinde oldu. Otomobil bir anda İETT otobüsüne çarptı. Feci kazada biri polis memuru, toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın adresi Sefaköy D100 Karayolu Avcılar istikametiydi. Otomobil sürücüsü sabah saatlerinde İETT otobüsünü arkadan çarptı. Otobüste bulunan yolcular büyük bir panik yaşadı. İETT şoförü kaza sonrası yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Sağlık ekipleri de otomobilde bulunan yaralılara müdahale etti. Otomobilde bulunan 3 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Durumları ağırdı. 35 yaşındaki polis memuru Gökhan Gaş, 28 yaşındaki Nazlı Cesur ve bir kişi daha hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D100 Karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
0: Kavurucu sıcaklar yalnızca bunaltmıyor efendim. Direksiyon başındaki sürücüler için de ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlar sıcak havanın sürüş performansını olumsuz etkileyebileceğini belirterek bazı önemli uyarılar yaptı. Peki güvenli bir yolculuk için alınması gereken önlemler neler? Cevabı haberde.
14: Sıcak hava refleksleri yavaşlatıyor, kaza riskini arttırıyor. Derece yükseldikçe güvenli sürüş süresi azalıyor. 40 derece sıcaklık güvenli sürüş süresini 53 dakikaya indiriyor.
15: Hava sıcaklığının artmış olması, çok aşırı sıcaklar, özellikle şu son zamanlardaki aşırı sıcaklıklar reflekslere etkileyerek dikkat dağınıklığına ve en kötüsü kazaya yol açabilmektedir.
16: Sıcak havalar yalnızca günlük yaşamı değil, trafikte can güvenliğini de etkiliyor. Uzman
11: uzmanlar vücuttaki sıvı kaybına ve azalan reflekslere karşı sürücüleri uyarıyor. Peki sürücüler sıcak havalarda direksiyon başına geçerken nelere dikkat etmeli?
14: Yaz mevsimiyle birlikte etkisini artıran aşırı sıcaklık, sürücüler için görünmeyen bir tehlikeye dönüşüyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklığın vücutta sıvı kaybına neden olarak dikkat süresini azalttığını ve refleksleri yavaşlattığını belirtiyor.
15: En önemlisi uzun yol sürücüleri bizim için

0: Çok önemli. Kesinlikle su ve tuz kaybının olmaması lazım. Mutlaka suyu bol içmeleri gerekiyor. Ve yediklerinin mutlaka tuzuna dikkat etmek lazım. Tuzsuz yersek suyu az içtiğimizde bu durumlar tansiyonumuzun düşmesine ve tansiyon düşüklüğü de bilinç değişikliğine, bilinç kaybına kadar, hatta daha ilerisi bayılmaya kadar giden ve trafik kazasına yol açan önemli problemlere yol açabilmekte. O yüzden özellikle su alımı mutlaka çok önemli ve tuza dikkat etmek gerekiyor. Bu şu anlama gelmiyor. Tabii bol tuzlu yesinler, bunu demiyoruz. Sadece tuz alımını azaltmamamız ve su içmeyi azaltmamamız gerekiyor.
1: Özellikle uzun süre direksiyon başında kalan sürücülerde yorgunluk ve konsantrasyon kaybı daha belirgin hale geliyor. Yapılan çalışmalara göre 30 derecede yaklaşık 80 dakika olarak değerlendirilen güvenli sürüş süresi, hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştığında 53 dakikaya kadar düşebiliyor. Uzun yolculuklarda ise belirli aralıklarla mola verilmesi, hafif beslenilmesi ve herhangi bir halsizlik ya da uyku hali hissedildiğinde araç kullanımına ara verilmesi gerektiğine vurgulanılıyor.
0: Uzun yol sürücüleri bu süreçte çok önemli gerçekten. Sıcaktan, güneşten mutlaka korunmaları lazım. Araç içi klima artık hemen her araçta var. Çok önemli ve güneşten korunmak için şapka da mutlaka yanına alınması gereken önemli kıyafetlerden bir tanesi olarak değerlendirmek lazım.
1: Uzmanlar yaz aylarında alınacak basit önlemlerin hem sürücünün hem trafikteki diğer kişilerin güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.
2: İstanbul'da sıcak hava etkisini artırıyor. Nem oranının artmasıyla hissedilen sıcaklık 40 derece sınırına dayandı. Kavurucu sıcakların etkisini gösterdiği mega kentte uzmanlar özellikle 11 ila 17 saatleri arasında kronik rahatsızlığı bulunanların güneş çarpmasına karşı dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.
3: Sen sıcak havalarda en çok ne yapmayı seviyorsun?
4: Denize girmeyi.
3: Sıcak havada dondurmayı mı tercih ediyorsun en çok?
4: Evet.
5: Poyraz etkisini kaybetti. Sıcaklık ve nem mega kentte bunaltıcı seviyelere ulaştı. Serinlemek isteyen İstanbullular sahillere, parklara akın etti.
6: Gölgeyi bulduk, deniz kenarı. Serinleyelim, muhabbet edelim diye geldik.
7: Bitiyor da ben sıcağı sevdiğim için fazla da bunalmıyorum. Gölge yerlere gidiyoruz, rüzgarlı yerlere gidiyoruz. Klimayı açıyoruz evdeyken de.
8: Sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği mega kentte haftanın 3. iş gününde hava sıcaklığı 33 dereceyi gösteriyordu. Fakat bağıl nemle birleştiğinde ise hissedilen hava sıcaklığı 39 derecelere kadar ulaştı.
9: Yani bağıl nemin %40-%50'nin üzerine çıkmasıyla hissedilen sıcaklıklar biraz daha fazla oluyor.
8: Kavurucu sıcaklıklar mega kentte etkisini göstermeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde nem oranının artmasıyla birlikte vatandaşlar uyumakta güçlük çekiyor.
6: Geceleri sorun yaşıyoruz. Gündüz iş yerinde klimamız, serinliğimiz gayet iyi ama geceleri sorun yaşıyoruz. Pencereyi de açsak İnsan terliyor yine, bunalıyor.
10: Vantilatörün önüne geçip yatıyorum hep. Camımı açık bırakıyorum.
5: Uzmanlar hava sıcaklığının arttığı günlerde kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin güneş çarpması yaşamaması adına öğle saatlerinde dışarı çıkmamasını öneriyor.
9: 11 ile 17 arası muhakkak dışarıda olmaması gerekiyor. Tabii işleri olanlar ayrı ama onlar da dikkat etmeleri gerekiyor.
7: Güneş çarpması beyin kanamasına yol açabilir, kalp krizine yol açabilir. O yüzden de gerçekten doğru söylüyorlar. Uyarılara uymak gerekiyor.
10: Ama çıkmak gerekiyor yani, zorunluluk biraz. Gölgede kalmaya çalışıyorum olduğunca.
9: Açık ve hafif giysiler giyilmesi, keten gibi pamuklu giysiler giyilmesi lazım.
5: Üstelik sıcaklık artışı bir süre daha İstanbul için devam edecek. Kavurucu sıcaklık, pazar günü Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda yağmura dönüşecek.
9: Pazar günü bir ufak Karadeniz bölgesi ve Marmara'nın kuzeyi yağış alma ihtimali var ama o kadar da çok yoğun değil, Marmara için söyleyelim.
2: Evet, bağ evi yaptırmayı planlayanları yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Tarım arazilerinde bağ evi, tarımsal depo ve benzeri yapılar için gereken asgari arazi büyüklüğü 50 dönümden 20 dönüme indirildi. Peki ya bu değişiklik ne anlama geliyor? Haberimizde.
0: Müzik.
11: Şehrin kalabalığından uzak, doğayla iç içe bir yaşam isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İşte tam da bu noktada bağ evi yaptırmayı planlayanları

0: ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Tarım arazilerinde bağ evi, tarımsal depo ve benzeri yapıların yapılabilmesi için gereken asgari arazi büyüklüğü artık 50 değil 20 dönüm.
1: 50 dönümden 20 dönüme inmesi şöyle bir durum ifade ediyor. İnsanlar 50 dönüm araziyi tek seferde bulmak için çok zorlanıyorlardı. Yani öyle bir arazi zaten sayılı ülkemizde. 20 dönüme inmesi de şöyle olumlu oldu. Mesela şu üzerinde bulunduğumuz arazi 24 dönüm bir arazi. Buraya bir ev yaptığınız anda burayı çok güzel, mesela kuru tarım değil de sulu tarıma çevirebiliyorsunuz.
2: Kimi için yatırım, kimi içinse doğayla iç içe bir yaşam hayali. Bağ evi yapmak isteyenlerin uzun süredir beklediği düzenleme yürürlüğe girdi.
0: Düzenleme önemli bir kolaylık sağlıyor. Ancak bu değişiklik her tarım arazisine istenilen şekilde yapı yapılabileceği anlamına gelmiyor.
1: İzin verirken mesela neye dayanarak izin verecek? Sen şimdi buraya bir villa mı yapıyorsun yoksa bir bağ evi? Yani bağ evi demek tarıma dayalı bir ev demek. Ona bir dikkat etmesi lazım. Tabii ki her tarım arazisine ev yapılmaz.
0: Bağ evi yapmak isteyenlerin arazinin niteliğini ve ilgili kurumların izin süreçlerini mutlaka dikkate alması gerekiyor.
1: Herkes önce bir hobi amaçlı düşünsün, hobi evi yapıyormuş gibi. Daha sonra zaten hobi direkt otomatikmen tarıma elverişli oluyor. Burada bir evin olduğu anda sen düşünemezsin ki buğday mı ekeyim, arpa mı ekeyim, işte nohut mu ekeyim. Bunu hemen sulu tarıma çevirmeyi düşünürsün. Ülkemize çok şey kazandıracak Eda Hanım. Herkes tarımla uğraşacak. İnsanlar tarım ve hayvancılığa çok özen gösterecek. Çünkü dört mevsimi yaşayan bir ülkeyiz.
3: 15 Temmuz'un zifiri karanlığını ve milletin tarihi direnişini anlatan Asırlık Gece dizisi ekran yolculuğuna hızlı başladı efendim. İlk bölümü 15 Temmuz'da yayınlanan ve hayli ilgi gören yapımı çekimleri de devam ediyor. Setin son adresi ise dev sahneler için 3 gün boyunca trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Ekibimiz de o çekimleri yerinde takip etti.
4: Hainlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Bu inançta yol açtı.
5: Milli iradenin zaferi ve o gece yaşananlar Asırlık Gece dizisiyle ekranlara taşındı. Yapım izleyiciye ekran başına kilitledi. Doçent Doktor Hüseyin Aydın'ın eserinden uyarlanan dizi, devlet kurumlarına sızan yapının harekete geçişini ve tanklara karşı duran bir milletin hikayesini anlatıyor.
6: 15 Temmuz hain darbe gecesinde yaşananları izleyiciye birebir aktarabilmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üstüne dev bir plato kuruldu. Şu dakikalarda da darbeci askerlerin tanklarla, tüfeklerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatmasının hemen ardından yaşananlar birebir ekranlara getiriliyor. İşte görmüş olduğunuz gibi bir kişi şu anda darbeci askerlere karşı gelmiş durumda ve işte arkasına toplanan da binlerce kalabalıkla birlikte o gece yaşananlar birebir izleyiciye aktarılıyor.
7: Dava dosyalarını, iddianameleri, mahkeme kararlarını inceleyerek senaryoyu oluşturmak, yol haritasını çıkarmak gibi bir çalışmaya girdik. Senaryo tarafını söyleyeyim. Herhalde işte Ekim ayın itibariyle filan başlayan 8-9 aylık filan bir şeyi vardır. Toplam çalışma süresi vardır. Hem heyecan verici bir süreçti hem çok yorucu bir süreçti. Çünkü o dava dosyalarının içerisinde bazen kendimi ağlarken, bazen öfkelenirken, bazen uykularım kaçarken buldum. O kadar zorluydu gerçekten.
8: 341. mekanımız projeye başladığımızdan beri. Tabii kuruması çok zor. İstanbullulara da elimizden geldiği kadar engel olmadan çok kısıtlı bir saatte çok önemli bir destanı anlatıyoruz burada. Destansı bir geceyi, asırlık bir geceyi Boğaziçi Köprüsü'nde o günkü tanklarla, o günkü burada bulunan bütün araçlarla diyelim birebir bu şekilde kullanıyoruz.
9: Çok zorlu bir maratonun sonuna yaklaştık. Biraz hatırlatma maksadıydı. Hem hatırlatma maksadıyla bu projeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz hem de gelecek nesillere tarihi bir vesika bırakalım maksadıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz bir şekilde.
5: Direnişin simge noktasında darbeci askerlere karşı duranlardan biri de 15 Temmuz gazisi Mustafa Uygun. O karanlık gecede Tomay'a açılan ateş sonucunda yaralanmıştı. Dizi setinde birebir kurulan platoyla felaket gecesini bir kez daha yaşadı.
10: Gerçekten duygulanmamak işten değil. O geceyi

0: Çok kötü bir geceydi, karanlık bir geceydi. Şu anda hani duygulanıyorum biraz da tabii. Yaralıları görüyorum, ateş açılanları görüyorum. Tomayı patlatmışlardı tank atışıyla. Ben o esnada yaralandım burada.
1: Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve daha nice mekanlar, 5 farklı ilde çekim programı gerçekleştirildi ve birebir darbe gecesinin kritik noktalarında çekimler yapıldı. İşte görmüş olduğunuz tanklar da özel izinlerle çekimde kullanıldı. Tabii 15 Temmuz gecesinin ilk dakikalarında, darbe girişiminin ilk dakikalarında köprünün girişinde görmüş olduğumuz bu tanklar da yine çekimde yer aldı.
2: Erkan Petekkaya, Seçkin Özdemir, Burak Sergen, Murat Aygen ve Yavuz Bingöl gibi isimlerin yer aldığı dev kadro o gece köprüde yaşanan kırılma anlarını yeniden canlandırdı. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizi gerçek tanıklarıyla dramatik anları bir araya getiriyor.
3: Komutanım, kimsiniz lan siz?
4: Programı değişmiş anlaşılan. Marmaris'te bir otele gidecekmiş.
5: O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik.
2: Dizinin yönetmenliğini Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu üstleniyor. Dizi hem milletin reaksiyonunu hem o geceki karar anlarını güçlü oyunculuklarla ekranlara taşımaya devam edecek. 15 bölümlük dizi her cuma TRT1'de izleyiciyle buluşuyor.
6: Şehitlerimize karşı sorumluluğumuz var, gazilerimize karşı sorumluluğumuz var. Bütün bu sorumluluklardan dolayı hakikate sadık kalmaya hem görsel olarak hem hikaye olarak çok dikkat ettik. Çok yoğun duygularla, kimi zaman senaryo faslında ağlayarak, kimi zaman kurgu faslında ağlayarak, çekerken duygulanarak, scoring'de, miksajda ağlayarak, bol gözyaşı dökerek yapılan bir iş bu.
5: Hainlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Bu inançta yol açtı.
7: Kastamonu'nun tarihi Taşköprü ilçesinde bu yıl 36.sı düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı. Yurt dışına gelen konuk ekiplerin dansları Taşköprü Festivali'ni takip eden vatandaşlardan hayli yoğun ilgi gördü.
8: Adeta sarımsak bayramı yaşandı. Beyaz altının önce hasadı ardından festivali yapıldı.
9: Sarımsaklı yemekler, sarımsağın kullanıldığı yemekler, yemek çeşitlilikleri bir çok çeşit ürün ortaya çıktı. Taşköprülü hanımların el becerileriyle ve emekleriyle, yetenekleriyle.
8: Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin 36.sı renkli görüntüler eşliğinde başladı. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen Kolombiya, Güney Kore, Rusya, Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kültür elçileri, yerel kostümleri eşliğinde bando takımı ise marşlar çalarak Sarımsak Festivali'ni adeta renk cümbüşüne çevirdi.
10: Coğrafi işaret tescilli Taşköprü sarımsağı, kendine has aroması, yüksek kalitesi, uzun süre muhafaza edilebilmesi ve eşsiz lezzetiyle dünya çapında haklı bir şöhrete sahiptir.
8: Muhteşem festivalde Taşköprülü kadınların dahil olduğu sarımsaklı yemek yarışmaları düzenlendi. Taşköprü'nün marifetli kadınları sarımsak reçeli, sarımsaklı baklava, sarımsaklı mantarlı pilav, sarımsak festival yemeği, sarımsaklı mantı gibi yüze yakın yemeğin dereceye girmesi için yarıştı.
11: İlk defa geldim sarımsak festivaline. Daha önce Taşköprü filmi için gelmiştim, gala gecesi için. Çok sevdim Kastamonu ve Taşköprü'yü. Gönlümü bıraktım. Çünkü burada inanılmaz bir tarihi doku var. Benim için sarımsak sağlık demek.
8: Festival 9 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek. Çok sayıda etkinlik ve konsere ev sahipliği yapacak.
7: Bu renkli haberle moderatör geceyi noktaladık efendim. Herkese iyi geceler dilerim. Hoşça kalın.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla, eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden sonra. İş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar derisi beyaz olan yolculara aitti. Siyahiler arka sıralara oturabilirdi. O da kendine hak görülmüş arka sıralarda oturuyordu aslında. Fakat bir beyaz erkek ön sıralarda yer bulamayınca genç kadının başına dikilerek kendisine yer vermesini istedi. Otobüs şoförü de bu talebi destekledi. Rosa Parks alışkın olunmayan bir tavır sergileyerek bunu reddetti ve önce karakola sonra da hapse gönderildi. Olay siyahiler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Devamındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil, yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
3: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
2: Rosa Parks yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyorlar. Doğru, yorgundum. Ama sebep bu değildi. İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. Yaşlı da değildim. 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, hayırlı günler.
1: Merhabalar, hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Ne var ne yok, iyi misin?
1: İyi, hamdolsun. Havalar sıcak işte, biraz önce de şey moralimizi bozdu. Elde bir an işte şöyle ısınacağız, böyle yanacağız. Eyyam-ı Bahur. Eyyam-ı Bahur.
0: U'yu uzatıyorsun, öyle mi?
1: Tabii. Yani ondan sonra düzelsinler diğer tüm mühendisler. Ondan sonra meteoroloji uzmanları, neyse bilmem biraz. Eyyam-ı Bahur ama şey hocam, bu tabii ismi böyle, yalandır bu. Onu söyleyelim ben.
0: Eyyam-ı Bahur diye. Ne? Aslı ne? Tamam, hadi aslını söyle.
1: Gerçi aslını şey daha iyi bilir. Elde bir an daha iyi bilir de. Şu yani koca karı neydi? Koca karı soğukları.
0: Öyle miydi? Aa, evet, bir de öyle bir şey vardı ya.
1: Ha, yok, Cemre düşer falan. Cemre nerede? Ya da yoktur yani öyle bir şeyler. Yani bunlar halk tabiriyle bir tane de pastırma yazı sıcakları. Pastırma ne demek pastırma? Yani bir tek Kayseri'de mi oluyor bu? İzmir'de pastırma olmaz mı yani? Yani neyse, gerçi bu arada Kastamonu pastırması daha iyidir. Neyse. Tabii, aman tartışmaya.
0: Yine gerek var ya.
1: Bütün pastırması güzel yani.
0: Ya bu pastırma var ya, pastırma pastırmadır arkadaş ya, yani.
1: Kayseri'de özel bir var. Neyse.
0: Nokta.
1: Neyse, böyle yani, bunlar tabii şey, halk arasındaki tabirler de, bunun bilimsel bir karşılığı yok tabii. Her sene aynı vakitte pastırma sıcağı olmaz. Kış bilmem nesi olmaz. Koca karı soğukları diye bir şey yoktu. Aynı Eyyam-ı Bahur gibi. Eyyam-ı Bahur diyoruz gibi. Buharlı yani, tütsü, buhar, güzel kokulu manasına da gelir bahur. Günleri diye bir şey var mı diye çok sıcak

0: olunca öyle diyorsun. Yani birisi zamanında öyle demiş, kalmış. O kadar bence.
1: Peki.
0: Yani demiş ki bir tanesi, çok soğuk. Bizim koca karı da üşüdü demiş mesela. Koca karı soğuk olmuş o. Böyle düşün. Ya da pastırma yapıyormuş. Pastırma sıcaktır, iyi kurutur eti falan demiştir. Öyle bir şey yani. Çok ciddi almak lazım. Neyse böyle iyiyiz elhamdülillah. Ama hafta sonu bir yağmur havası, yağmur geliyor. Yani geliyor olduğunu söyledi. Ben bakmadım. Ben de bir incelemem lazım basınçları.
1: En son
0: yarın söylerim.
1: Elde bir ana kulak verdiğimde dedi ki az önce cuma günü 37 derece hissedilecek İstanbul'da dedi.
0: Doğrudur.
1: Yani. Sen şerbetlisin. Geçen hafta Maraş'taydın.
0: Evet evet ama o şerbet 39'du yani.
1: Yani
0: gittiğimiz yer daha soğuktu. Bir tek o Şairler Tepesi'nin olduğu ya. Yer. Muhteşem bir manzara. Orada program olsun. Yaptık. Sağ olsun Maraş halkı da. Maraş da bizi çok güzel karşıladı. Elhamdülillah. Hani
1: peki.
0: Maraş.
1: Şimdi nereden başlayalım?
0: Bence
1: nasıl anlatalım
0: iş
1: diyorum ama.
0: Başlayalım. Yok. Yurt dışı var mı?
1: Yurt var var. Yurt dışımız var da.
0: Öfkene saçını sorma.
1: Önce her şeyi ben bir kenara bırakacağım. Şimdi burada sana bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle abi.
1: Futbol konusunda sen benden daha deneyimlisin.
0: Estağfurullah. Yok yani takip ederdim evet.
1: Evet.
0: Evet. Ne diyor söyle mesela?
1: Muhammed Salah.
0: Ha evet.
1: Efendim hayırlı uğurlu olsun.
0: Anlaşmış. Evet.
1: Dünyaca ünlü bir yıldız bordo mavili formaya
0: evet.
1: Evet dedi. İmza galiba bugün atılacak. Muhammed Salah Mısırlı.
0: Evet tebrik ediyoruz öncelikle. İnşallah hayırlı olur ülke için. Çok uzun yıllar zannedersin bilmiyorum hatırlamıyorum ama Liverpool'da 5-6 yıl 7 yıl 8 yıl yani çok uzun süre aynı takımda kaldı.
1: Evet.
0: Öyle bir şeydir diye
1: evet.
0: Düşünüyorum.
1: Evet.
0: Liverpool'da ve büyük yetenek. Hele özellikle 2021-2022-2023 o dönemlerde zirvesinde olduğu vakitlerde çok iyiydi. Golleri Avrupa'da en iyi goller seçildi.
1: Türkiye falan. Futboluna
0: çok
1: futbol
0: olacak.
1: Seyircisine seyir zevki anlaminde çok
0: tabii,
1: katkısı tabii. Olacağına eminiz.
0: Evet.
1: Şimdi benim tanıdığım daha önce bu ifadeyi zikretmiştim. Benim tanıdığım iki büyük Trabzonsporlu var. Acayip taraftar yani. Hani Trabzonspor başkanını birinci sıraya koyayım. İkinci sıra ve üçüncü sıra benim dostlarım. Biri sevgili Cengiz Durmuş. Buradan selam olsun. Diğeri de Ankara temsilcimiz Melik Yiğitel.
0: Evet.
1: Melik hayırlısı Yiğitel bir tarihte bir paylaşım yaptı. Hatta bizim 24 ekranlarında sonradan bu sosyal medyada epey yayıldı. Neydi mesele? Arkadaşlarım da ekrana getirdi. Suudi Arabistan ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanı bir böyle bir körfez turuna çıkmıştı. Suudi Arabistan ziyaretinde de Fenerbahçeli yani sizin takımda şu anda forma giyen Kante'nin o da çok kıymetli bir futbolcu. Kante'nin transferi
0: evet.
1: Noktasında evet. Böyle bir ricacı olmuştu.
0: Sağda espri konusu oldu.
1: Evet. Melik Yiğitel de yayında dedi ki Sayın Cumhurbaşkanım bizim bir sol açığa ihtiyacımız var. Bak Suudi Arabistan'dan da Mısır'a geçiyorsunuz. Gitmişken de bize Muhammed Salah'ı alır mısınız diye espri
0: gerçekleşti
1: yapmıştı.
0: Gerçekleşti yani.
1: İsmi gerçek geldi oldu. Yani. Dün akşamdan bu yana Melik Yiğitel tebrikleri kabul ediyor. Yani bu noktada.
0: Aslında gelmiyordu Trabzon'a. Başka yere gidiyordu da son rotayı son an çevirdi. Anlaşamadılar.
1: Bilemem.
0: Beşiktaş'ta falan.
1: Bilemem.
0: Yani Türkiye bir rotayı kırdı o. Çünkü belli bir yaştan sonra geliyor bunlar biliyorsun.
1: Ama yani neticede.
0: Ronaldo da mesela uzun süre Arabistan'da oynadı. İttihat'ta mı oynadı?
1: Neticede Hikmet abi.
0: Tabii. Büyük yıldız.
1: Ne derler? Minare yıkılmış ama mihrap yerinde mi
0: tabii,
1: derler?
0: Böyle derler. Yani şunun için söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Belli bir yüksek performansın olduğu, daha genç olduğu dönemlerde büyük kulüplerde büyük iş yapan futbolcular ileriki yaşlarında bunlar 35, 38, 40'a kadar yolu var. Çok faydalı oluyorlar takımlara yani hala. Ama tabii fiyatları düşüyor değil mi? Yani belli bir yaşlarında
1: yani haliyle oluyor. Abi yani.
0: Ama tabii yani Türkiye'deki futbol, yani şöyle bunların en büyük Arabistan, Suudi Arabistan çok alıyor bunlardan mesela Orta Doğu'da. Büyük paralar veriyorlar. Seni futboluna katıyor, öğretiyor sana. Bu böyle bir şey yani.
1: Hem tecrübesinden
0: yani,
1: faydalanıyorsun.
0: Yani
1: hem
0: onu,
1: her şeye rağmen seyir zevki.
0: Tabii, çünkü spor yani, böyle bir şeydir. Bakarak, yaşayarak ferdi sporlar da böyle, takım sporları da böyledir. Katar çok iyi de olur.
1: Hasılı kelam. Türk futboluna hayırlı
0: mesela
1: olsun.
0: Çok fazla vakit ayırdık. 6 dakikamız buna kadar.
1: Sevgili Melik Yiğitel'in gayretlerini de hakkını verecek şekilde teslim edelim. Dediğim gibi hem Trabzonspor'a camiasına, taraftarına hayırlı olsun. Ama aynı zamanda da Türk futboluna hayırlı olsun. Seyir zevki oldukça yüksek bir sezona hazırlanıyoruz gibi geliyor bana. Hadi inşallah bakalım.
0: Tabii ya, yeter. Ben bir şey demeyeyim artık.
1: Tamam. Ya, o zaman.
0: Abi transferi konuştuk.
1: O zaman tamam.
0: Tamam.
1: Şimdi bu güzel haberden sonra içimizi parçalayan bir başka haber nedir? Siyonist vahşet haberi. Onunla başlayalım.
0: Evet.
1: 7 Ekim'de, düzeltiyorum, 7 Ekim saldırılarından sonra Kasım 2023'te Gazze'ye bir saldırı düzenliyor Siyonist alçaklar. İki aileden 112 Filistinli can veriyor. Ve enkaz altında cenazeleri, 3 yıl sonra o cenazeler enkaz altından çıkarıldığı zaman işte Siyonist vahşetin boyutu da gözler önüne serilmiş oluyor. Bugün gazetelerde konuyla ilgili haber var.
0: Yeni Şafak biraz de baktım, bayağı bir görüntü var onunla
1: geniş
0: ilgili.
1: Görmüş. Gazze'de iki aile 112 cenaze demiş. Yani hani sözün tükendiği yer. Ne diyeceksiniz? Ne diyebilirsiniz?
0: Şimdi şunu
1: yani
0: diyelim. Şunu diyelim. Bir defa bu sadece bunlar yok. İşin kötü tarafı şu. Yani bu tabii onu hatırlatıyor bana. Bir tek çok iyi hatırlıyorum. Bizzat bir gene bir yurt dışı gezisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen sene de belki hatırlayamıyorum. Belki bir önceki sene miydi, tam emin değilim. Bu olayın üzerine oradaki konuşmalardan da çıkarttığımız şu vardı. Bizzat kendi de ifade etti. Kaç kişi? 30 bin kişi mi? İşte o zaman ölü sayısı, şehit sayısı. Fakat yani bir o kadar daha enkaz altındaydı. Tamam. Bunu da ben birkaç yerde ifade ettim. Yaklaşık söyleyebiliyorsun çünkü bilemezsin ne kadar kişi olduğunu. Evet. Ama orası yani dünyanın nüfus yoğunluğu en fazla olan bir bölgeydi, Gazze. Bu kadar nüfus yoğunluğu yüksek olan bir yerde bombalamalar devam ediyor ve yani bina kalmıyor. Yani bunun enkazın altında kalma ihtimalini sen düşün. Ortalama bir yapay zekaya sorsan der ki 50 bin eğer şehit varsa, ölü varsa dışarıda, yapay zeka ifadesi söylüyorum. Bir o kadar da aşağıdadır der. Çünkü onları çıkartabilecek herhangi bir şey yok. Şimdi biz çok tecrübeliyiz bu konularda. Enkaz dedim mi? Türkiye 99 depremi, önceki depremler, en son işte Kahramanmaraş depremler, en son baktığımız depremlerde nasıl insanları çıkartabildik hatırlasana. Kaç gün içeri altta kalanlar, onların tespiti lazım, doğru, sesleri lazım. Öyle oradan bak şimdi, bombayı attın. Binanın içerisinde 20 kişi vardı. Bir kişi çıktı içerisinden. 19'u yok. Ve o şekilde kaldı binalar. Hangi teknikle, hangi teknolojiyle, hangi araçla, hangi eğitilmiş köpeklerle orada insan var mı yok mu öğreneceksin? Mümkün değil. Neyle kaldıracaksın? Mümkün değil. Adamlar ellerinde bir tane tek boru, tek tüfek, bir tabanca, bilmem sapanla mapanla duran insanlar neyi kaldıracak enkazı? 3 yıl sürmüş de bak işte böyle onun gibi. Maalesef onu hatırlayarak, en azından bu ona faydası olsun, onu hatırlayarak tekrar onların bir cenazemizi kılınması, o enkaz altından ki ne kadar büyük bir alan düşün bombalanmış. Allah hepsine rahmet eylesin tekrar tekrar. Bu şehitlere, bunlar hepsi şehittir. Güçlük altında, enkaz altında kalan bombalama sonucunda katil devletin, katil İsrail'in, devlet de değil onlar, katil İsrail'in, Siyonistlerin yapmış olduğu saldırı sonucunda yani alemi İslam buna bakacak, öğrenecek, buradan pay alacak. Sonra arkasından öyle sarı saçlı mavi gözlüm İran'a daldı. Efendim Hürmüz kapandı, petrol böyle oldu diye fazla da çenenizi yormayacaksınız. Gerçek budur. Müslüman kanı böyle akar. Arkasında 3 yıl sonra cenaze namazı kılınır. Siz hala burada oyalanıyorsunuz. Yani Orta Doğu'da petrol çok kimin olacak? Kurumuzu kim alacak? İşte insanlar öldü gitti işte. Ve böyle böyle son yıllarda milyonlarca insan öldü İslam dünyasında. Kim ne kadar akıllandı? Ona bakmak lazım.
1: Doğru.
0: ABD kimdir? İsrail kimdir? İran ne iş yapar? İyi bakmak lazım.
1: Tehdide devam ediyormuş.
0: Eder.
1: İran'ın bir anlaşmaya yanaşmaması sebebiyle çıkmaza giren ABD Başkanı Trump'ın, diyor Milliyet gazetesi haberinde, Tahran'ı tehdit eden sert devam açıklamalarının Allah karşılık Allah bulmaması dikkat Allah çekiyor Allah diyor. Karşılık da bulmuyormuş.
0: İnanma. Hakikaten.
1: Trump, İran'ın başını kesmeden önce ona son bir şans vermek istiyorum. İlginç. Umarım aklı selim davranırlar, bakalım neler olacak.
0: Çok şaşırdım. O uçağın kapı girişindeki yerde mi konuşmuş bunları? O, olur olur. Bazen çıkıyor, tuvaletten çıkıyor mesela. Kapıda o. Hareket ne oldu? Kötü bombaladık. Feci bombaladık. Bende çok iyi bombalar var. Ulan bomban kalmadı. Dingil. Bombası kalmadı hakikaten.
1: Hakikaten bitti mi?
0: Azaldı tabii. Vuramıyor. Biraz bekliyor ki çoğalsınlar. O anda da İran da yapıyor tabii. Ruslar da alttan veriyor şeyde cihazları.
1: İran'dan bir açıklama var. Diyor ki üst düzey bir yetkili. ABD'nin müdahalelerinin sona ermesi halinde Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varabiliriz diyor.
0: Ha,
1: İran ve Umman arasındaki görüşmelerin yeni bir aşamaya geçtiğini belirten yetkili demişler.

0: edilmez ve paçoz bir hale geliyor yani.
1: Dünyada bir tek şunu da fark ettim mesela. Dünya tabii ki herkesin gündeminde var, bu dünyanın gündeminden düşecek hali yok. Çünkü bütün dünya böyle bakıyor Hürmüz'de. Enerji fiyatları. Çin bir sallansa dünya sallanıyor. Adam bütün dünyanın şeyi, ne derler ona? Fasoncusu. Kolay bir şey değil yani. ABD vazgeçemiyor Çin'den ya. Çin bir sıksa kendine, geçmiş olsun sana. Her şeyini vermişsin, adam orada üretiyor. Yani meşhur telefon markasından başla, değil mi? Adam Vietnam'da bir yerde bir çipi sıktı. Dünyada araba fiyatları fırladı. Araba dengeleri değişti. Çipi sıkınca böyle oluyor çünkü. Ettikti ve diğerleri ne olacak bilmiyorum. Yani bak, her şey bunun üzerine kurulu. O yüzden, ama neticede her şeyde şöyle oluyor. Bir şekilde bir tur atıyor, geliyor, gene denge sağlanıyor. Yani normal şartlarda bundan bir yıl önce baksan konuşmalara, İran yok olacak. İsrail saldırıya geçti. İran'da bir ülke kalmayacak. Ben bu yolumu çok izledim televizyonda ama. Çok izledim. Ondan sonra devrim muhafızları bunu yapacak. Helikopterle bu indi. O onu dövdü. Geçmiş olsun, İran üzerinden geçerler. Bir yıl dayanır falan. Çok duyduk onu. Şimdi İran diyor ki, ben diyor acaba diplomasi devam etsem mi? Bu hıyarlar füze yapana kadar diyor, Ruslarla şu füze alayım mı? İran'ı kim yönetiyor? Bilen var mı? Yemin ediyorum İran'ı da bilmiyor. Hatta yönetenler de bilmiyor, ben mi yönetiyorum diye. Bilmiyorlar derken kastettiğim şey şu. Uman'la yapılacak olan, Hürmüz'le ilgili olan anlaşma, ABD'nin oradaki tasarrufları, hepsi zaten planlı programlı gidiyor. Plan program çerçevesinde gayet başarılı. Neden? İşte neden? Şundan dolayı. O da birazcık göstermiş olduğun fotoğraf vardı ya, o cesetler, çoluk, çocuk,
2: Evet.
1: kadın.
2: Evet.
1: Onlar geçip gitti. Ne oldu? Onun gibi binlercesi geçip gitti. Ne oldu? Bunun gibi binlercesi toprağın altında duruyor. Biz ağzımızı açtık. Hürmüz'den kim girecek, kim çıkacak, ona bakıyoruz. Adam oyununu güzel oynuyor. Anladın mı? Biz şimdiden geleceği öngörerek ona göre bir rota çizmemiz lazım. O rota da şöyle olmalı. Diplomasi gene Türkiye'nin bölgedeki gücünü kullanarak, kendi gücünü kullanarak en azından bizim kendi, öncelikle nedir hocam? Dünya güvenliğinden önce benim güvenliğim.
2: Doğru.
1: Bu bölge güvenliği niçin istiyorum? Kendi güvenliğim için istiyorum. Doğru mu?
2: Doğru.
1: Yalan mı hocam? Doğru. Herkes
2: Doğru
1: kendi
2: abi.
1: barınağını. O yüzden buradaki dengeler, Türkiye bölgesel bir güç olarak, burada aktör olarak doğru yerde durup bu savaşın, böyle bir savaşın da bitmesi noktasında çaba göstermesi lazım. Bir de
2: Peki.
1: bu tiyatronun farkında olduğunu da bütün bu milletlere ihsas etmesi lazım. Ben biliyorum, gözüm yanım, sakın bana bulaşmayın.
2: Peki şu ana kadar onun farkında olduğunu ihsas edecek adımları attı mı
1: Attı
2: Türkiye?
1: Türkiye, attı elhamdülillah.
2: Peki bu
1: Onlar da biliyorlar, o yüzden uzak duruyorlar.
2: bu adımlardan en büyüğünün terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge
1: Bravo.
2: adımı olduğu konusunda hemfikir miyiz?
1: Onlar daha İran'la bilme hüzü planı yaparken bizim planları bayağı daha önce yaptık yani.
2: Ya.
1: Ona bizden bir yere gidilecekse biz onlardan bir gün önce oradayız. Bunu farkındalar.
2: Bin şükür.
1: Bu çok kıymetli bir şey bak.
2: Ama bak,
1: Adamlar
2: 2000
1: plan
2: yıllık
1: yapıyorlar ya.
2: devlet
1: Hadi
2: aklından
1: bak, Türkiye
2: bahsediyorsun.
1: gelmeden buraya koşalım, bir gidiyoruz. Hoş geldin abi, buyur gel diyor Türkiye. Ha, böyle yapmazsa bu Türkiye. Yani bu şeyden, Cem Yılmaz'dan yaptım. Yani şey gibi vardı ya, bir tane daha böyle yarışma yapıyorlar hani, bu diye çıkıyorlar. Bir tane de Serçe Şahin falan filanla bir tetik araba. Bu diye bir şey, 10 dakika sonra adam böyle hey diyor, geldi tek başıma diyor, finish yerinde tek başına geçmiş yani Şahin'i hesapta. O da Serçe'yi. Ondan sonra bizimki orada langırt oynuyor. Çoktan varmış da langırta
2: Evet.
1: başlamış.
2: Peki.
1: Bunu niye anlattım bilmiyorum. Neyse,
2: Şimdi
1: gülelim diye.
2: ben peki bu soruyu niye sordum? Çünkü o terörsüz Türkiye konusunda önemli bir viraj dönülüyor.
1: Evet.
2: Nedir bu viraj? Çerçeve yasanın adı kondu. Efendim, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanunu. Teklif biliyorsun pazartesi günü imzaya açılmıştı.
1: Evet.
2: Dün Sayın Meclis Başkanı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri, bu sürecin çok önemli isimlerinden biri Sayın Devlet Bahçeli imzayı attı.
1: Tabii.
2: Geçtiğimiz dakikalarda da bir
1: Hayırlı olsun inşallah.
2: mesaj yayınladı Sayın Bahçeli. Hayırlara vesile olması
1: İnşallah, inşallah.
2: temennisiyle yayınladı. Bahçeli'nin mesajının ayrıntıları yine gün içinde 24'te ve 24 Radyo'da olacak. Satır aralarında hangi mesajların verildiği. Bugün gazetelere bu
1: Evet.
2: imza, şu anda fotoğrafını ekranlarınızda gördünüz, bu imza yansımış. Yine meselenin ciddiyetine hakim gazeteler, işte büyük uzlaşma arayışı

0: diyor mesela Hürriyet gazetesi manşetinde. Bambaşka bir Türkiye, yeni bir bölge diyor Milliyet gazetesi manşetinde. Bu Hürriyet'in manşeti büyük uzlaşma arayışı. AK Parti heyetinin yeni partiyi ziyaretine ilişkin. Yeni parti demiş ki yine ya bize taslak...
1: Adam yerine koyacak bir şey
0: yok. Abi taslak getirmediniz demiş. Sadece bilgi verdiniz, biz bir bakarız demiş falan. Taslak sunulmadığını, içeriğin paylaşıldığını söylemişler.
1: Başı dertte şu anda, onlar çalıp çıpa işleri...
0: Şunu unutmayın, yeni partinin o masaya oturmak ve bu komisyonda yer almak için ön şartı... Asrın Yolsuzluğu davasının bir numaralı şüphelisi Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesiydi. Dolayısıyla evet. O ön şart henüz karşılanmadı. Dolayısıyla yeni parti bu saatten sonra nasıl bir rota izleyecek bekleyip göreceğiz. Gazetelerde de Sözcü gazetesi normal şartlarda küçücük yer vereceği Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına full
1: tabii,
0: yer Amerika'da vermiş.
1: Olan olduğu için normal.
0: Demiş ki önce cesedimizi çiğnemelisiniz. Sözcü gazetesinin kardeşi Nefes gazetesi ise... Tarihi imza diyor. Ama Nefes tam senlik Hikmet abi.
1: Tabii.
0: Yüzüğünde tabii. Sayın Bahçeli'nin
1: mesaj
0: yüzüğünde
1: tabii.
0: İnşirah suresi 5. ayet.
1: Tamam.
0: Yani. O rozette ama bak aynen öyle. Rozette ondan tabii. Mülhem. Nedir tabii. Efendim? Şüphesiz her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Tamam. Böyle bir tezat durum yaşıyor. Yok,
1: evet.
0: Muhalefet medyası, CHP medyası diyeceğim de denklemde...
1: CHP medyası yapacağız.
0: Denklemde yeni parti...
1: Amerikan oğlanları farklı bu kategori. Amerikan oğlanları bunlar.
0: Böyle bir, böyle bir kafa karışıklığı yaşıyorlar.
1: Müstemeki çocuk yaptı. Bunlar yapacaklar bunu.
0: Peki.
1: Şimdi bunlar müstemeki çocuğu olduğu için görevlerini yapıyorlar. Bir, müstemeki çocuğu ne demektir?
0: Ne demektir?
1: Mesela şu anda işte Sözcü'nün yaptığı şey demektir. Nedir o? Bu kötü bir şey. ABD ajanlığı yapmak zorundasın. Tamam, öyle. ABD ajanlığı yapmak zorundasın. Normal şartlarda bunlara sorduğun zaman, şimdi bunu böyle dinlendirince kızıyorlar ama bir gerçeği de suratlara vurmak istiyorum.
0: Hı.
1: Sorduğu zaman normalde buna LGBT diyorsun mesela, sapkınlık bence. Homoseksüellik sapkınlıktır. İnsanların şahsi hayatları bizi ilgilendirmez. Bu gizlidir size ama bunu asla bunu yapma, meşrulaştırma diyorsun. Adam sana şöyle yaklaşıyor. Modernite, çağdaşlık, İzmir Marşı artı ne diyor? Sen gericisin, ben ilericiyim.
0: Homofobiksin diyor sana.
1: Öyle diyor. Şimdi adamın niye? Çünkü ben diyor solcuyum. Solcu bununla bağdaştırıyor. Şimdi böyle bir şey var. Modernlik, çağdaşlık, sapıklık, çalmak, nikah olmadan 4-5 eşlilik bunlar polimetres. Çok doğru şeyler. Kime göre? CHP zihniyetine göre. CHP yine aynı şey zaten. Bir de aynı zamanda bunlar yurt dışından beslemeler bunlar. Yani bunlar şu anda ben biraz önce şu anda bir terörsüz Türkiye benim için bir hakikaten büyük bir ufuk açıyor. Hani benim o arkadaşım diyor ya hani ya Bahçeli bu ne zaman imzalayacak diye sor. Abi kusura bakma Kürt arkadaş. Vanlı diyor ki arkadaş dedi bu Bahçeli bizim kırmızı çizgimizdir. Okumayasın. Lan helal olsun sana dedim. Sevdiğim bir arkadaşım.
0: Eyvallah.
1: Öyledir dedi. Bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Dedim helal olsun sana. Çünkü dedi o dedi onun farzıdır dedi o dedi savcı. Çünkü adam Kürt adam bu toprakların en eski otoktonu. Mezopotamya. Gerçek. Şimdi bu kimin işine yaramaz? Bu şerefsiz katil siyonistlerin işine yaramaz. Türkiye güçlü Türkiye demek unut demek. Amelek gelip senin canını okur demek. Amelek der. Bu demek. Ve başka kimin işine yaramaz?
0: O sapık planlarından bahsediyor efendim.
1: Emperyalistlerin işine yaramaz. Güçlü bir Türkiye, emperyalizmin kuklası olan Türkiye'nin der bir daha geri dönüş olmaz demek. O Türkiye'nin bir daha olma şansı yok demek. Bölgesel bir güç demek, Türkiye demek, bu bölgenin efendisi demek. Hafızada milyonlarca kilometre karenin hükmeden bir şey var, bir mefküre var kafalarında bunların. Tamam. Bir de kimin işine yaramaz? Türkiye'nin cumhuriyeti işine yaramaz. Sözcün işine yaramaz. Çünkü emperyalistler derken bunlar bunu söyleyince biz solcuyuz. Ya yalan çok alçakça bir yalandır. Bakın solculuk eşittir emperyalizm. Türkiye'deki şu an mevcut. İnşallah yazar bana Asabi Müzevi abi var ya onlar. Hı. Eski yükücüler, eski solcular beni takip ediyor. Eski tüfek abiler ama onlar.
0: Onlar eski tüfekler.
1: Bohemyankiz başka bir şey.
0: Tabii.
1: Sen git bakalım Bohemyankiz de ki abi LGBT desen.
0: Şu andaki abilere.
1: LGBT de bakalım ağzı kürekle vurur o solcu abi. Ha, öyle yani solculuğun her türlü doktrinini ezbere tartışabilecek kapasiteki solculardan bahsediyorum.
0: Evet.
1: Onlar da kalmadı. Bunlar numunik. Bunları şeye, fanusa koymak lazım. Yok onlarda. Şimdiki CHP bildiğin Amerikan oğlanı. Düz.
0: Terk onun edilmiş yavrusu, hisseden. Kendini
1: ya
0: terk
1: İngiliz,
0: edilmiş
1: bir hisseden. Adam bir dünyanın en büyük fitne fücur ülkesine dünyayı bu şekilde bütün savaşların sebebini başlatan değil mi? Ülkeye gelip de beni terk etti diyorsan o ülkeye Amerikan oğlanlığından başka bir ihtimal yok. Koyamıyorum bir yere seni. Hani yok bu değil başka bir şey bu kategori. Bu çok fazla mağdur edilmiş CHP. 100 yıldır kurmuşlar ülkeyi bir türlü iktidara gelemiyorlar. İktidarsızlar. Bir tek iktidarları var. O da tek partiyken bunlar. Bu kadar kötü bir var. İğren. Diyemiyorsun. Abi bu. Şimdi bunlara ben şöyle çok kızgınım. Hala bize şunu anlatmaya çalışıyor Cumhuriyet. Sanat, maske, tiyatro, işte piyano, heykel. Entelektüel Spinoza şunu demişti. Sexus empiricus bundan güzel. Git gibi bir gidiyor pat. Bir Amerikan oğlanı çıkıyor karşına. Bildiğin düz. Şimdi abi sen nereye? Ben AKP'yi sevmiyorum. Hocam AKP'yi sevmemek için şey mi olacaksın? İlle de. Değil mi? Yani Erdoğan bugün kısa şeylere bağırsa şey sizlerse hep biz şeyiz diye ortaya çıkıyorsunuz ya. Söyleyemiyorum o şeyi.
0: Tamam şey işte.
1: Yani oldu çünkü. Bunu yaptı kadınlar kaldırdı.
0: Tabii.
1: Bunu söyleyemiyorum çünkü adam
0: Söyleme.
1: Bu nedir? Bu ne? Bu normal bir şey. Bakın Ömer Bey biz normal bir siyaset, bir normal bir sosyoloji tartışmıyoruz. Bu adamlar üzerine biz de anormal olduk. Yani bu gerçek. Bakış açı bu. Şimdi Cumhuriyet dediğin zaman hani çocukluğu Erenköy'de Bağdatçı gibi başka bir şeydi benim bildiğim Cumhuriyet. Şu an Cumhuriyet'e bakıyorum. Ya çok özür dilerim ama bayağı Amerikan, ABD'nin şeyleri, stratejisi ne Orta Doğu'da? İşgal, katliam bilmem ne. Ya da ben bunlara nerede davalık oluyordum hatırlıyorum. O bir terör örgütü kahveyi basıyor.
0: Evet.
1: AK-47 buradan paçtan sarkmış. Hı hı. Bildiri okuyorlar. Bak bunu Cumhuriyet yaptı bildiri okuyorlar. AKP gidecek falan diyor. Bunu manşetten veriyor Cumhuriyet.
0: Evet.
1: Ondan sonra yazıyor ve bu bildirin içerisinde laik devleti kazanacağız, AKP'yi göndereceğiz, gömeceğiz diye bağıran 3 terörist. Biri terör örgütü mensubu silahlarla kahve basıyorlar. Bunlar gözaltına alınınca 3 terörist silahlarla kahvede AKP'yi gömeceğiz.
0: Bildiri okudukları için gözaltına alınınca.
1: Cumhuriyet'in manşeti.
0: Neydi?
1: Laikliğe gözdağı. Bunun solculukta bunun alakası yok.
0: Ya evet ya.
1: Bunun böyle bir ideolojisi yok. Bak yani komple küfredesim var. Mankafalık diye bir şey var.
0: Bahsettiğin Cumhuriyet, Can Dündar'ın yani Amerikan bayraklarına sarılı yatan Can Dündar'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı tabii dönemde.
1: Amerikan oğlanı zaten. Alman
0: işte,
1: çocuğu.
0: İşte tabii MİT tırları diye ulusal güvenliğimizi tehlikeye düşürecek bir haberi hocam, yayınlayan mecmua.
1: FETÖ'nün Cumhuriyet kodlarının içine soktuğu FETÖ'nün, bak FETÖ diyorum.
0: Evet evet tabii canım bizzat başka bir şey değil.
1: Sözcüdür. Sözcüdür. Cumhuriyettir. Yargılandık ama beraat ettik falan diyor. Lan beraat ettin de şey diyor ya Emin Çoğuş. Yargılandık beraat ettik. Ettin de bunu yazdın mı yazmadın mı?
0: Sen bunu Amerikan oğlanı demeyeceksin de ne diyeceksin?
1: Hocam yazdın benim mı yazmadın mı? Bir daha söyleyeyim. Yazdın mı? Diyor mu ya Erdoğan dese ki biz bu yuvarlaklarla toplarla işimiz olmaz. Deyince hep biz topuz diye çıkarsınız ortaya dedim. Güldü millet. Ama öylesiniz. Bu FETÖ alçaktır. Bunlar mankurttur. Bunlar haşhaşidir dedi. Hah dedik şu an. Erdoğan ne dedi? Hep biz haşhaşiyiz arkadaş. Heh. Oğlum adı kötü bir şey lan bu. Oku haşhaşi ne demek? Esersiniz'in İngiliz yavrulara bile vermişler bu dedi. Suikastçı demek. Kötü bir şey lan bu. Yok. Şu anda cemaat destekleme zamanı. Biz ama adam top, ben topum dedi.
0: Şu fotoğrafa baktığında Amerikan oğlanlığı dışında ne görüyorsun? Onu söylüyorum.
1: Şimdi ben bunu niye uzun anlatıyorum? Şu, karşınızda maalesef hani çünkü aslında biraz kendi kendine anlatan bir durum. Devlet Bahçeli imzalıyor. Tarihi imza, doğru tarihi imza. Yani aslında belki de hakikaten önümüzdeki en önemli tümsek. Bunu geçtiğimiz zaman abi bak bunu geçtim mi?
0: Evet. Ha,
1: geride tabii CHP falan ve zihniyeti var. Ama bunlar böyle idare edeceğiz aramızda. Böyle manyak manyak. Hani var ya öp beni şap beni ne diyor? Böyle manyak manyak işler. Manyak manyak işler olur. Yani bundan CHP var. O da bir tümsek çünkü. Milli güvenlik sorundur onlar. Şaka yapmıyorum. Bunları besleyen onlar olduğuna göre. Ama onlar siyasi küçük tümsek. Asıl çıban başı bunlar. Ya bu işin ben şaka yapmıyorum. Bak o CHP'yi de bu hale getiren bunlar.
0: Evet evet.
1: Yani CHP'yi böyle sapıtmasının sebebi bunlar. Bunlar da yediler. CHP de yedi. Çal, oyna, dans et. Darbeci, işte bugün Ertuğrul Özkök, işte adam sana Franco'dan örnek veriyor. Edepsize bak. Türkiye'deki bir numaralı darbeci. Bir numaralı cuntacı. Bak, CHP Türkiye'nin müseccel, tescilli cuntacısıdır.
2: Evet.
1: Milyarlarca ortadan kaybolmuş. Peştemaliler, havlular, paralar ortada dolaşıyor canlı canlı. Evet. Bak buradan, oradan çıkıyor. Bu siyasi bir şeydir. Ve AKP cuntacıdır dedi. Ulan cuntanın dünyada kitabını sen yazdın ya. Kitabını sen yazdın. Dünya tarihinde okutuldu. Meydan Doros buradaydı. Cuntacılar bir. Tarih CHP bir. CHP iki. Güncellediniz. Yeni versiyonu var lan bunun. Her türlü cuntacısın sen. Yani demok alakası yok. Ve 411 el kaosa kalktı. Bilmem ne bilmem ne faciası. Türban bilmem nesi. Vay şerefsiz diye. Dünyada en alçak, en aşağılık manşetleri atabilecek kapasiteyi haiz olan kişi demokrasi dersi veriyor. Franco diyor sana.
2: Franco diyor. Ya.
1: Ama adamın da arka tarafı mabadı da şeyde FETÖ'nün dibinde duruyor. Oraya mabadı teslim etmiş, bırakmış. Ya. Buradan bağırıyor sana, diyor ki bunlar hiç demokratik değiller ya. Franco böyleydi falan diyor. Oğlum sen başörtüsü serbestlisi iptal olsun diye, yani halkın seçtiği irade. Ben niye oy veriyorum? Ben niye oy veriyorum abi? Beni böyle yönet diye. Evet. Bakıyorum. Evet. Bu uzun adam diyorum. Evet. Erdoğan imatifli güzel. İstanbul'da ilk belediye başkanı adayı olduğu zaman da aynısını yaptım. Küskün açık kaldırdım abi, değil mi? Galiba bir şeyler oluyor dedik. Elhamdülillah. Duyuluyor abi beni şimdi. Ve verdik oy. Niçin? Şu. Bana Nişantaşı'nda orada bir iş anı var, söylemeyeyim. Kağıdı koyup da önüme. Bakın arkadaşlar, eğer Recep Tayyip Erdoğan gelirse şunları yapamayacaksınız. Bu ne? Yapalım. Şu da bak. Bu Nişantaşı'nda arka tarafta barlar falan var ya, o barlar kapatılacak. Bir de otobüsler var ya, İBB başkanı olunca kanuna bak. Otobüsler ikiye ayrılacak. Harimsel. Bayağı üşenmemişler. Basmışlar. Cumhuriyetçi çağdaş gençlik, o zamanki Z kuşağı bana bunu dağıtıyor. Aldırı su attıra fırlattım. Bunu da dağıtıyor bana ya. O zaman ne yapacağız? O zaman Zülfü Livaneli'ne oy vereceğiz. Evet. Hatırlıyor musun? Adaydı.
2: Zülfü Livaneli.
1: Niye? Çok iyi çalıyor diye. Evet, doğru, haklıydı kız.
2: Gel o zaman, oraya gelelim.
1: Bak, hayır, çok iyi çalıyor dedi bir tanesi.
2: Oraya gelelim.
1: Bir tanesi, bir dakika hocam. Çok iyi çalıyor dedi ya, doğru söylüyormuş. Hakkıyla iyi çalıyorlarmış hocam. Çok iyi çalıyorlar.
2: Anladık işte.
1: Kaç sene geçti aradan? 30 sene mi geçti?
2: 96, 30 sene geçti.
1: Ya işte nasıl ya, adam...
2: 94.
1: CHP geldi. Güzel işte, güzel çalıyor işte.
2: Tamam. Şimdi Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Dün neydi o eski Yüksek Askeri Şuralar dedik. Bugün oraya girmeyeceğiz. Bugün başka. Yenilikler nedir? Efendime söyleyeyim. Hava Kuvvetleri Komutanımız değişti. 69 albay, general ve amiralliğe terfi etti. 24 generalin görev süreleri 1 yıl. 530 albayın görev süreleri 2 yıl daha uzatıldı. 2 general yaş haddinden, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Şimdi Hava Kuvvetleri Komutanı, yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalgakıran oldu. Tamam.
1: Hı.
2: Onun dışında Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Genelkurmay Başkanımız görevlerine devam ediyorlar. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl daha, yani bir kere daha uzatıldı. Bizim Trabzon'a turistik seyahat yaptığı iddia edilen, Kars'ta kaz yemeye gitmesiyle aynı şey, roket bizim değildi o yüzden hiç de abartmayın bu işi denen ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı da albay rütbesindeydi. O da generalliğe terfi etti, tebrik ederiz. Ama bir yenilik var bu sene, bir ilk daha var. İlk kez Türk Hava Kuvvetleri'ne bir kadın paşa atandı.
1: Evet.
2: Tuğ General Albay Özlem Karapınar Tuğ General'e terfi edildi. Tebrik ediyoruz. Evet.
1: Buna bir yorum yapacağım.
2: Yorum şuradan yapacaksın. Efendim 2026'dayız. 2023 geçeli 3 yıl oldu. Yeni partinin genel başkanının 2023 kehanetlerini, ilk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generalinin haberi eşliğinde bir kere daha hatırlayalım. Yeni parti genel başkanı bundan 13 yıl önce 2023'te ne olacak demiş. Bakalım ne olmuş. Buyurunuz. Peki arkadaşlar hazırlıyor. Tamam. Sen hatırladın mı?
1: Tabii, ben hatırladım, biliyorum ne olduğunu.

0: Şöyle söyleyeyim. Tamam, detayları verdik ama şu var. Sadece bu değil. Yani bu ilk general mi bu şu anda? İlk hava mıydı?
1: Havacı general.
0: Havacı general. İlk bir
1: Hazır
0: kadın.
1: oldu, hazır oldu.
0: Tamam,
1: Hadi verin.
0: dinleyelim, dinleyelim.
1: Tamam.
2: 2023 olsa gizli ajandada ne yazıyor? AKP'li kadın milletvekillerine dün döndüm söyledim. Kadınların araba kullanma imkanı olacak mı acaba hedef 2023'te? Başbakanın aklındaki o 2023'te. Gizli ajandada kadının seçme seçilme hakkı olacak mı? 2023 geldiğinde kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi? Meclise kadın milletvekili olacak mı? Şimdi gizli ajanda yavaş yavaş yavaş bambaşka bir yere geldi.
0: Bak bir şey söyleyeyim mi? Ya şimdi buna ben ne kadar çok özür dilerim, sövsem az. Şimdi böyle
1: Ya bu
0: program.
1: kafa
0: Bak şöyle.
1: Türkiye'yi
0: Hayır
1: yönetmeye
0: şöyle.
1: talip
0: Bak şimdi
1: şimdi bak.
0: hocam bak şöyle. Bak insanlar hata yaparlar. Yanlış öngörü de olur. Olabilir abi. Yani insanlara yani çok çok vicdanlı bir şekilde, çok tarafsız bir şekilde yorumlayacağım. Yanlış öngörü olabilir. Hatalı öngörü olabilir. Tutturamayabilirsin. Bir şey yani. Siyasetçisin sonuçta. Çok konuşuyorsun benim gibi. Çok konuşursan çok hata yaparsın. Bunu da kabul. Bak şapkamı çıkartıyorum. O yüzden baştaki yani ne kadar sövsem azdır lafı da o yüzden söylüyorum. Daha dümdük olsun diye söylüyorum. Bu şekilde Türkiye'yi kutuplaştıran bunlardı. Bu çok çok özür dilerim, çok alçakça bir söylem. Bakalım sen yaşayabilecek misin de bakalım oy kullanabilecek, araba kullanabilecek misin, seçilebilecek misin, seçilemeyecek misin bilmem ne. Bu bir kişinin tasarrufu değil. Türkiye'de siyaseti bunun üzerine kurdular. Çok acı, çok kötü bir siyaset tarzı. Ve bunun başını hepsi var. Başta da çok üzgün yani Allah rahmet eylesin. Deniz Baykal da vardı. Kılıçdaroğlu da vardı. Bu da var. CHP böyle gitti. Ne zaman böyle gitti? Niye böyle gitti? Çünkü karşılarına Recep Tayyip Erdoğan geldi. Adam bir kazandı, iki kazandı, üç kazandı, beş kazandı, sekiz kazandı, on kazandı, 12. Ve bütün bunun karşısında tek bir tek o %25'lik oyu yakalayabilmek amacıyla yaptığı hiçbir şey yoktu. Hala yeni parti öyle. Ne yapacaksın? Erdoğan'ı indireceğiz, gömeceğiz. Gömdün, kendi partini gömdün lan. Artık CHP'li bile değilsin.
1: Şimdi
0: Soruyorsun. Şimdi çok kıymetli şurayı bağlayayım bak. Çünkü söyledim, aldırmam lazım. Neden peki bunu düşünüyorum? Türkiye'de kutuplaş bu sosyolojiyi siz oluşturdunuz. Erdoğan değil. Erdoğan kendi rayına, yoluna bıraktı. Erdoğan devrim yaptı. Erdoğan ilk defa bu ülkede insanlara herkesin eşit olduğunu anlattı. Erdoğan bu millete genetik kodlarını da hatırlattı. Ama siz kaybettiniz. Neden? Bundan. Çünkü sizin kafanızda şimdi enteresan bir cümle kuruyor orada bak. Çok önemli bir şey Ömer Bey. Diyor ki şimdi diyor asıl diyor o gizli ajan da ortaya çıktı. Dedim ki ben bunu onun için söylemiyorum. Birkaç tanesi öldü. Ölüp gittiği için kozmosu bol olsun bazı yazarların. Vakti zamanında gizli ajan da ortaya çıktı diye haber yaptılar. Dedim acaba bu Erdoğan bir yerde bir toplantı yapıyordu. Bir gizli ajan da tutuyor defter. 2020'de kadınları yok edelim. Sonra otobüsleri bölelim. Sonra kadınlar araba kullanmasınlar. Sonra şunu yatırdı. Bir yazdı. Gördü herif herhalde yani. Yakaladı herhalde bir şey adam. Üst düzey bir arkadaşımızın bilmemesine göre, benim oturduğum mekanın sağ lobuna göre, sol lobuna göre. Bunlar yıllarca bu haberi yaptılar efendim.
1: Abi,
0: Yıllarca bunu yaptılar biliyorsun değil mi?
1: biliyorum. Şöyle ki, şimdi bak,
0: Şimdi ne diyeceksin bu adama? Ne diyebilirsin bu adama?
1: kadınların o
0: Allah'ım
1: abdest
0: ya.
1: alıyormuş gibi çek kanka, habersizmiş gibi çek pampa var ya,
0: Sahtekarlık ya.
1: hani nasıl Müslümanlardan, o dindar insanlardan fakiye yoluyla oy devşiremeyeceğinizi er ya da geç
0: Çok güzel.
1: anlayacaksınız, bu
0: Çok.
1: milletin ferasetinin ne boyutta olduğunu. Kadınlardan da takiye yoluyla ve korkutma yoluyla oy devşiremeyeceğinizi anlamış olmanız lazım. Yani hala aynı noktadasınız ama aman ha deyip korkutup eve kapatılacaksınız, dört eşten biri olacaksınız, bilmem ne falan
0: Asker
1: filan
0: gelerek kadın oluyor.
1: safsatalarıyla uyutuyorsunuz. 103. yılında Cumhuriyet'in niye siz iktidarken kadın paşa yapamadınız? Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bu ülkeyi yıllarca yönetti.
0: Tabii.
1: Neden hiç kadın general olmadı da şimdi kadınlara generallik yolu açıldı?
0: Ya onu
1: Acaba kim kadınlar üzerinden siyaset devşiriyor? Kim kadınları gerçekten muhafaza etme gayretine giriyor? O yüzden kadınlar bu analizi de doğru yapacaklardır. Kadın seçmen noktasındaki takiyeniz de elinizde patlar. Bundan sonrakiler, bugüne
0: Cumhuriyet
1: kadarkilerin
0: Halk Partisi,
1: patladığı gibi.
0: evet Cumhuriyet Halk Partisi kadınlarla ilgili en güzel soru aslında. Hani bırak bunu, bunlar çok uzak onlar için de. Modern adamlar, çağdaşlar. İsmini baş söylüyor ya. Kemalist Atatürkçü

0: ya bunlar. Kendi dönemlerinde tek partiyken kaç tane kadın milletvekili vardı? Hem tek parti ya.
1: Tabii.
0: Seçimi yok. Bak,
1: hiç. Soran yok, sorgulayan yok. İstediğini yaparsın.
0: Yapaydın ya yarı yarıya. Hadi. Norveç diyorsun. Yapaydın lan.
1: Ama öyle deme. Bak, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi bu ülkede.
0: Şimdi yapamıyorsun ama bir ikincisi yaptığında 3-5 tane var. Şey için söylemiyorum. Bak burada bir gene bir toplumsal hassasiyeti gözeterek söylüyorum. Yaptığında yarısından fazlası gayrimüslim. Onlar daha iyi diye koyduğu kadınlara bak.
1: Evet.
0: Kadın vekilleri, kendi koydukları kadın vekilleri yarısı da gayrimüslim. Bulamadılar o zaman Türkiye'de. Müslüman bir kadın bulamamışlardı o dönemde. Yani ama çok modern. Bayağı buna dahi modern ya.
1: Evet.
0: İsimleri biraz değiştirdiğin zaman bir takla attırdın mı olabiliyor. Olmasın demiyorum bak, yanlış anlama. Fakat çıkıp da yıl olmuş o zaman 2018-19 neyse 2020. 2023 hedeflerinden bahsedince adam sana öyle bir fotoğraf çiziyor ki Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde bak bakalım acaba oluyor mu? Bunlar oluyor mu bunlar? Kadınlar acaba araba seçilme hakkı. Ulan bir defa yalan söylüyorsun. Recep Tayyip Erdoğan seçilme seçilme hakkı getirdi.
1: Doğru.
0: Yalan söylemeyin.
1: Seçme vardı, seçilmeyi sen
0: beraber kullanıyoruz o cümleyi. Seçme ve seçilme.
1: Tamam.
0: Peki. Seçme vardı. Seçilme yoktu.
1: Seçme hakkını
0: kim yasakladı? Sen yasakladın.
1: Evet.
0: Sen kadına değer haddini bildiriyordunuz lan kadınların siz. Sizin kafa had bildiriyordu.
1: Evet.
0: Ne o? Sokakta had bildiriyordu, üniversitede had bildiriyordu. Kafasından sürüklüyordu. Bak benim oğlum, biliyor musun? Oğlum.
1: Sadece böyle başörtülü diye mecliste Sayın Merve Karaçı'ya lütfen bu hanıma haddini bildiriniz diye höyküren ve avuçları patlayana kadar alkışlayanların tamamı sizdiniz ya.
0: İsmit son konuşma olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu o köşedeyken hüngür hüngür ağlayıp da yüreği burkulan Özgür Özel, değil mi? Hüngür hüngür ağlıyordu.
1: Evet.
0: Hiç sen bunları düşünürken senin o hüngür hüngür ağlayan o adamın abdest alıyor ya şimdi. Müslüman oluyor ya çok. Çok acayip Müslüman.
1: Evet.
0: O adamın başörtüsü serbest olmasın deyu imza attığını biliyor musun?
1: Hı.
0: Ya kadın lan senin ne işin olur ki? Senin bildiği tek kadın Cumhuriyet Halk Partisi'nde metres, havlu, peştemal, genç, yazışma.
1: Yürüyen parayım bebeğim. Ona da gelmek için hızlı geçelim.
0: Şimdi hemen geçiyorum. Yani ama bunu hatırlatmak çok güzel bir şey aslında bak. Belki şu anda yani çok böyle bir anda gaza geldik herhalde. Cuşu uğruşa geliyoruz. Ama şu an Türkiye'de şu anda şu saatte bu dinlenir. Bizi program dinlenir. Özür dilerim. Çünkü neden biliyor musun? Bu beni gaza getiren arkadaşlar değil. Öyle kıymetli bir yerden baktık ve pencere açtık şu anda biz. Abi şu anda o yüzden çok teşekkür ediyorum Kemalist bir takım arkadaşlar da bunu. Olumluyor. Evet haklısın. Bu çok kıymetli bir. Haklısın diyebiliyorsan bana.
1: Evet.
0: Şu adamın perişan kepaze halinden. Böyle bak bakalım insanlar araba kullanabilecek mi? Yani AK Parti'den sonra bir kadın araba kullanmaya başladı. Farkında değil. Oraltı sokağa yükseldi ki. Çünkü hani o senin vermediği traktör vardı ya. Hı. Refah seviyesi. Refah seviyesi Türkiye'de yükseldi. AK Parti ile Erdoğan'la beraber yükseldi. Arabalar çok olunca, evde iki araba olunca biri kadının bir erkeğin oldu.
1: Evet.
0: Kadın her şeyin berbat dökülüyor ya. Ve şu an çıkmış bize diyor ki ben Türkiye'nin efendim Sayın Bahçeli orada tarihi bir şey imza atıyor. Ve hakikaten en büyük tümsekten kurtuluyoruz. Ya ufak tefek tümsekler bunlar. CHP doğurdukları tümsek bunlar. İşte ip de öyle. Zafer bunlar. Tümsek bunlar. En büyük tümsek oradaki gene CHP. Bir de orada takoz olmaya çalışıyoruz Türkiye'nin geleceğine gidiyor. Ya neyi kapatmaya çalışıyorsun? Geçelim abi şu adama. Hırsız orada onu anlatalım. Hırsız nasıl oluyormuş orada anlatalım. Bence.
1: Peki madem Özgür Özel'den başladık. Özgür Özel'den devam edelim.
0: Menderes'e gelelim.
1: Efendim Özgür Özel ve yakın kurmaylarından Veli Ağbaba için fezleke hazırlandı.
0: Ya.
1: Fezleke zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu içeriyor efendim. Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Milletvekili oldukları için yargılamaları bir takım prosedürler neticesinde mümkün olabiliyor bu isimlerin. Buna söyleyeceğim bir şey var mı?
0: Yok,
1: Özgür Özel ve Veli Ağbaba için rüşvet fezlekesi. Ama bunlar siyasi. Hep siyasi hamleler.
0: Bu da siyasi. Bak bebeğim.
1: Peki Veli Ağbaba'nın abisi siyasi bir operasyon
0: rüşvet
1: neticesinde
0: siyasi rüşvet
1: gözaltına alındı efendim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne siyasi yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abiyi Hür Ağbaba dahil iki şüpheli gözaltına alındı diyor haberde.
0: Siyasi.
1: Diyarbakır ve Malatya'da yakalanan şüpheliler daha önce tutuklanan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmışlar. O irtibat da siyasi.
0: Evet.
1: Bu operasyon da siyasi. Ege Şehir Genel Müdürü de siyasi. Herkes

0: siyasi, kayın, her şey
1: meşe,
0: siyasi.
1: Meşe, kayın, kırklar.
0: Tabii tabii tabii. Çam, madem öyle, madem öyle, Veli Ağbaba dedik, İzmir soruşturma dedik, bilmem ne. O zaman gelmişken, o zaman İzmir'e bir Menderes'e gelelim.
1: Tabii.
0: Efendim dün vakayı adiyeden olduğu için, artık çok sıradan bir hale geldiği için günün manşetinde süreye sığdıramamıştık. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonu gerçekleşmişti. Belediye başkanı gözaltına alındı ve belediye başkanıyla birlikte, gözaltıyla birlikte soruşturma kapsamında pek çok ayrıntı açığa çıktı. Mesela Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gibi bir figür var karşımızda, anlaşılan o ki. İlkay Çiçek'ten bahsediyoruz efendim. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sevgilisiyle WhatsApp yazışmaları, sosyal medya takipçileri dünden beri zaten görmüşlerdir. Bugün akşam gazetesi manşeti taşımış meseleyi, ben yürüyen parayım bebeğim.
1: Bak bir şey söyleyeceğim. Ben bir de var kendi gazetemi tebrik ederim. Bakın bazen şey gibi görünüyor. Mesela bunlar şimdi, mesela şu, mesela Cumhuriyet. Bak, daha az renkli Komünist Gazetesi. Çünkü fikir var. Yoğun yoğun fikir. Buram bugün fikir kokuyor değil mi?
0: Ya tamam, bu esprinin biz üzerine kapatalım hadi. Programı kapatalım.
1: Yoğun fikirler var.
0: Ha, fikir var ha.
1: Tabii fikir. Bak burada köşe atışı diye bir şey var burada mesela.
0: Of.
1: Seyrani'den değil, adaletten, ha, mülkün temeli. Böyle ha denmez miydi tamam evvelden? Bilmem ki ne edip de ha işletmeli kalmadı Seyran sabra mecali.
0: Oy oy oy. Aydın, sana bir aydınlanma geldi şimdi.
1: Abi şu anda ben Mustafa Balbay. Neşe. Bunlar bu. Tamam. Hocam gazete manşeti böyle. Bak. Tamam. Bu magazin haberi değil. Bu sonuçta bir belediye başkanlığı.
0: Aynen öyle.
1: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük temizlenme operasyonları başlamıştır.
0: Evet.
1: Ve bu operasyona dahilinde dünyanın medeniyet başkenti İstanbul, değil mi? Batılıların Konstantinopol dedikleri o İstanbul'un şeyisi, içeride olan şeyisi, ekosu, egosu, CHP'nin egosu içeride, dünyanın, esen Türkiye'nin diyordum, baktım genel olarak, dünyanın en büyük yolsuzluk dosyası. Dünyanın. Her şeyde rekor. Adam, havalimanımız Sabiha Gökçen Avrupa'da 7. oldu. İstanbul Havalimanı 1. oldu. Biz iddialıyız hocam. Yolsuzlukta da İstanbul 1. Tamam, bilmem kaç milyar dolara tekabül ediyor çünkü. Dedik ki biz arkadaş, ortada böyle bir gerçek var. Bu kadar kütük kadar bir sürü iddia var. İtiraflar var. Ben değil. Sıvacı Adem'in parasını açıkla, salalım adamı. Ya sadece de ki Sıvacı Adem, hı, 1.2 milyar nereden geldi?
0: Ben size bir şiir okuyayım. Ben size bir şiir okuyayım.
1: Tamam.
0: Ben size bir
1: okudu
0: şiir
1: okudu ama bir halt yaramadı. Şimdi aynen Özdemir Asaf'ın o güzel şiirlerin yanında bazı şiirleri vardır. Cumhuriyet zekası onları okur. Sinek şiiri var. Sinek düş düşümden, uykuda sinek görüyor falan filan gibi. Tamam. Kafan karışmasın.
0: Tamam, karışmasın.
1: Şimdi bu bir yer. Şimdi şöyle bir gerçek. Daha önceki de çıktı biliyorsun, hatırlıyorsun. Adam sonra düzeltme yaptı bir tanesi. Dedi ki 21 yaşında koskoca adamsın. 21 yaşında hem de evlilik dışı bir ilişkin var. Özel şahs hayatıdır. Hani kimsenin aygıyla bilmem ne uğraşmak zorunda değiliz. Ama sen sonuçta halka mal olmuş. Hani sanatçı gibi düşün. Futbolcu gibi düşün. Hı. 10 milyon dolara transfer oluyorsun. Gece kulüpte göründün. Kimse ilgilendirmez. Nasıl ilgilendirmez?
0: Heh, halka kapıdan mal olduysan.
1: Fotoğraflar çekerek giderken iyiydi yani. Herkes heh tadırken iyiydi böyle fotoğraflar.
0: Aynen öyle.
1: Olmadı. Ve burada geliyor bir adam.
0: 50 küsur yaşında adam, 21 yaşında bir sevgiliyle.
1: Düzeltme yaptı. Otelde. Dedi 21 değil 25.
0: Aynı utanmadan 21 dedi mesela. Var ya.
1: 82 milyon değil, 77 milyon, milyon lira.
0: Konsere ödedik.
1: Konser para verdi. Evet. 4 milyon aşağısı.
0: Yani ya abi, inanamıyorum ya.
1: 4 bu, milyon o kadar teferruat ki hocam. 4
0: bu
1: milyon.
0: Medya var ya, ay.
1: Şimdi bunlar haber değeri vardır. Ve bunlar eğer Türkiye Cumhuriyeti tarihi, hatta dünya tarihinin en büyük rüşvet yolsuzluk operasyonu devam ederken, onca insan, onlarca evet kişi İstanbul'da evet da bahsediyorum. Evet. Ve İstanbul dışından Antalya'sından tut, efendim Uşağına kadar. Ankara'sından tut, Behzat'dan Çeşme'ye kadar bu kadar pislik, çalmak, çıkmak varken, tamam, rüşvet varken ortaya çıkıyor ve bu adamın WhatsApp yazısı ortaya çıkıyor. Ben buna haber yapmayacağım öyle mi? Bak sabah çünkü mesajları atmışlar. İnsanın her üzere bir dakika dur ya. Ulan bunlar benim param, benim.
0: Aynen. Öyle bir dünya yok. Öyle
1: bak,
0: bir dünya
1: para kazandın, senindir hocam.
0: Yemişim öyle özel hayatı ya.
1: Helalinin harabı da senindir ilgilendirmez mi? Phuket'te mi yersin, Duket'te mi yersin bilmem. Roma'da mı ezersin parayı, onu da bilmem.
0: Ama bak çiçeğin
1: Allah sana o deyimini
0: o yazışmalarında babacığım, çok çarpıcı şeyler var.
1: Babacığım diyor ki kadınla yazışıyor sevgilisi kimse bilmiyoruz. Diyor ki bu manşet bence bitirir işi. Ben yürüyen parayım bebeğim.
0: Ben muhtarlıktan gelmeyim, her işin karşılığında para alırım diye şimdi devam ediyor efendim.
1: Biz buraya basılabilecek olanı bastık ama basılamayacak olan şeyler
0: var. Basılamayacak yazışmalar da var. Ama mesela bak şöyle bir durum var. Çiçek sevgilisiyle yaptığı başka bir görüşmede İstanbul'daki soruşturmaya da değinmiş efendim. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten bahsediyoruz.
1: Altapot çünkü her tarafı uzandıkları
0: için. Ekrem İmamoğlu pastayı bölüşmede anlaşamadı. Birbirlerini sattılar. İmamoğlu'nun ayağını kaydıran Özgür Özel.
1: Ben
0: biz dedik Karaca, ama biz bunu daha önce söyledik.
1: CHP'li Karacaoğlu'nu söylüyor.
0: Şikayet eden de CHP'li, sanık da CHP'li, tanık da CHP'li, efendime söyleyeyim mağdur da CHP'li.
1: İş ortakları CHP'li,
0: maktul da CHP'li, CHP'li, hepsi CHP'li.
1: Tabii.
0: Biz oturduk çekirdeklerimizi aldık servisçi dayılar gibi. Oturduk servisli dayandık, oturduk seyrediyoruz. Her şey CHP'li. Ondan sonra kalkıyorsunuz ve siz siyasi dava diyorsunuz. Menderes'ten ayrılmayalım. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek diyor ya ben muhtarlıktan geldim. Ben o falan parasız iş yapmam. Özgür Özel adaylığını açıklarken ne demiş? Bir ona kulak verelim.
1: Müthiş ya.
0: Ya abi. Özgür Özel.
1: Bak o yüzden şu anda.
0: Bugün ben Özgür Özel'in iki sesini kullandım.
1: Biraz daha geleyim ya. Çok güzel akıyor mesajlar atıyor. Sağ Allah razı olsun hepinizden. Hüseyin abiden hepsinden. Şu
0: evet.
1: Bak buraları telefonla arayın. Günün manşetinde acayip işler konuşuyor diye. Birbirinize haberleşin. Bak şu an ne veriyoruz? Bu gerçeği de internet kullananlar biliyordu hocam. Burası bazı televizyon seyrediyor sadece. Diğer abileri, ablaları da haber verin.
0: Tamam. Şunları onlara da haber verin.
1: Şu anda hemen açsınlar.
0: Dün gözaltına alınan İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in seçimden önceki tanıtım etkinliği.
1: Özgür Özel'den bir öngörü daha.
0: Özgür Özel yine tam ise o çocuk tacizinden tutuklanan vardı ya bir tane Görele Belediye Başkanı. Benim kardeşim, genç arkadaşım abi falan. Özkan Yalım, yoldaşımız, arkadaşımız. Muhittin Böcek, dünyanın en şahane insanı.
1: Bursa'yı indiremezsin aşağı.
0: Ekrem İmamoğlu, sütte leke olur, İmamoğlu olur, da olmaz. Şimdi bakın
1: bir lekesiz daha.
0: Evet, buyurun.
1: Bebeğim.
2: İlker Bey muhtar, İlkay Bey diyor muhtarmış. Acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin Teğil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim. İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
1: Ya bak, bak,
0: İçişleri Bakanlığı'nı yönetin. Ben yürüyen parayım bebeğim diyor adam. Şimdi, yazmış. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her işin karşılığında para alırım diyor.
1: Ben yürüyen bebeğim deyip de sevgilisi yazışan bu zatı muhterem tırnak içerisinde CHP'li ama şaşırmıyoruz. Şimdi sen şaşırdın mı WhatsApp'a? Bu ancak bizim ulaşabileceğimiz kadarını yayınlayabiliyoruz. Normal CHP'li ise yapar. Yani bu normaldir hocam. Yani köpek havladı. Abi köpeğin işi havlayacak. Abi araba giderken tekeri dönüyor. Ulan zaten gidip dönmesi lazım. Abi kadının adamın sevgilisi varmış. Biraz da Tom Dombili benim gibi. Abi normaldir. Sen Özkan'ı görmedin mi? Adam havluyla kapıyı açıyor. Korku yok. Yiğidin malı meydandadır lan. Aç çek bu. Şimdi bu adamlar CHP bu. CHP hani abi adam çok güzel yardım topluyor. 3 milyar yemiş. Abi adam İzmir marşı söylüyor ya. Abi adam çok iyi dans ediyor. Hem de çok ağır küfrediyor. Neden? Ne diyordu? Hatırla onu da bulabilirse bulsun işte bak seninkiler bulur mu içeriden dediciler. Ben size buraya bir tane adam getirdim aday diye. Aklımıza yüğüt, dirist bilmem ne polis geliyor. O polis var.
0: Bulun. Mi? Hemen bulun.
1: Bizim içeride uzman Allame İcan ekip
0: hemen bulun. Çünkü. Yani karşınızda abi, şu anda abi. Hırsızlara göz açtırmayan.
1: Kim o?
0: Kanunsuzlara.
1: Esrar Ç.
0: Esrar Ç. Var mı? Bulabildiniz mi reji?
1: CHP. Bak şeyin. Metres. Polimetres. Çalma. Çırpma. Kayın. Meşe. Bir de Esrar Ç.
0: Şimdi Özgür Özel'in. Ya.
1: Buyurun.
0: Menderes Belediye Başkanı'yla buyurun. İlgili tanıtım toplantısını az önce ekrana getirdik. Bir de Etimesgut Belediye Başkanı'yla ilgili tanıtım toplantısını. Bugün Özgür Özel'den çok mesaj. Verin bakalım hadi ver. Ver.
1: Hop bir de.
2: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini... Kahraman Türk polisini görüyorum.
1: Tövbe estağfurullah. Tövbe de.
0: Şaka
1: tövbe
0: ya.
1: De. tövbe ya, tövbe gerçekten ya. Ya bu polisimize böyle hakaret olmaz ya.
2: Şu diyen
0: şu
2: valiyi görüyorum.
0: Kelebek yap Ali.
2: Aa,
0: artık onlu mu yaparsın, dörtlü mü yaparsın
1: hocam?
0: Bir taraftan Özgür Özel'in gördüğü, bir taraftan da gerçek şeklinde. Efendim, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu biliyorsunuz rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı. Bugün Sabah gazetesinde ilginç bir haber var. Mesela Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı Taylan Özgüven'in 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin dediğine ilişkin soruşturma ya, kapsamında hep özel haber olarak Sabah gazetesi yer vermiş. Suçlulara göz açtırmayan Türk polisini bilmem neyi ben görüyorum. Şimdi, tamam, bunu da verin. Kelebekle onu da verin. Şöyle, birkaç dakika içinde toparlasın. Bakın, şimdi Hikmet Bey de
1: biraz
0: kapatalım.
1: Önce dediğim gibi yorumları okuyunca enteresan şeyler geliyor. Hakikaten de haklı. Yani şeyi abartıyoruz yani. Yani adamın kendi özel hayatı bilmem ne ilgilendiriyor. Bunda ben samimiyim. Ben burada çok samimiyim. Çünkü hatta şöyle bir şey vardır. Bunu seninle zaman zaman konuşuyoruz. Yani mesleğin bile içinde bazı bizim anlam değer dünyamıza uymayan şeyler vardır. Journalism, jurnalden gelen kelime, tamam mı? Biz halbuki İslam ayıp araştırılmaz. Yani, ama tabii min kardeşinin ayıbı. Şey gibi düşün. Ölünün arkasından konuşulmaz. Konuşulur lan. Hitler'in hakkında konuşuyorsun işte. O senin ölülerin. her ölü dememez, bahsetmiyoruz. O yüzden abart derken şunu görelim. Yani vicdani düşünmek lazım. Adam zaten daha önce çok tehlikelidir. Çok konuşamayız, bu rütük var. Esrar çok büyük tehlikedir toplum için.
0: Aynen öyle.
1: Uyuşturucu madde, bilmem ne diyorlar buna, bilmem ne madde diyorlar işte.
0: Uyuşturucu ve uyarıcı madde.
1: Uyarıcı maddelerle evet. ilgili hakikaten toplumun çok duyarlı olması lazım. Daha önce bunu kullanmış bu adam. Bir daha söz bir daha yapmayacağım. Aday veriyor, kullanıyoruz adamı. Adamın projen ne diyor? Benim projem yok. Ben varım. Ben Behzat Ç. Böyle çılgın, biraz hafif alkolik bir Türk polisi, hafazan Allah, bir imajı çiziyorum. Benim bu karizmam yeter.
0: Hadi canım.
1: Peki ne yapacaksın bu köpek sorununu? Hepsi birer tanesine görev vereceğim.
0: Evet, belediye bir kadrolu çığlık aldı ya.
1: Bu neydi bunun ismi?
0: Neydi abi?
1: Neydi abi? Nepotizm.
0: Ha.
1: Belediye niye köpek alıyorsun? Nepotizm bu. Peki Esrar Ç.
0: Ne olacak?
1: Ne olacak hadi şimdi? Adama Türk polisi diye car car car car dozu bir aklıma ne geliyor? Bu geliyor. Öteki buna İçişleri Bakanı olur. Bak oğlum, bunu İçişleri bebeği adam İçişleri biliyor, adam ne diyor bak, İçişleri bakın Drak Belediye diyor. Bakanlık veririm ben bu adamı diyor. Şu adamı düşünebiliyor musun? WhatsApp konuşmalarını ve veremediğimiz konuşmaları.
0: Muhtarlıktan geldim bebeğim.
1: Allah.
0: Yürüyen parayım bebeğim diyen adama
1: Özkan Yıldırım. Dışişleri Bakanı. Bu da İçişleri Bakanı olacak. Düşünebiliyor musun?
0: Tamam. Düşünmesi bile korkunç. Yani, hadi kapatalım hadi.
1: Dış ülkelerine karşı Özkan'ı göndereceksin.
0: Kapatalım hadi.
1: Korkusun diye.
0: Peki. Evet. Evet, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Efendim 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. 24 özele başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Bugün aktaracağımız pek çok detay var. Özellikle günün öne çıkan en önemli konusu elbette terörsüz Türkiye mesajı. Terörsüz Türkiye yasası mecliste bugün pek çok açıklama da geldi. Yasanın taslağı paylaşıldı. Çerçeve yasadan bahsediyoruz. Elbette önümüzdeki süreçte buna pek çok eklemleme de olacak. Bu süreci detaylı bir şekilde konuşacağız elbette. Türkiye bir denetim mekanizması bu süreçte oluşturacak. Sahadan gelen bilgiler ışığında bu süreç başlayacak. Değerli konuklarım var. Bu mesele üzerine bir de geçtiğimiz gün içerisinde Özgür Özel ile ilgili hazırlanan fezleke İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Çok önemli bir detay bu da özellikle Yeni Parti ve CHP açısından baktığımızda mesele. Hepsini konuşacağız. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş bizlerle. Fatma Hanım hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Erkan Bey.
0: Ortada uzmanı Haydar Uluç. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Erkan Bey.
0: Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir. Çağrı Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi konulara başlayacağız. Bir de bir yandan da gözümüz Türkiye'nin bir de başka bir gündemi var. Sporda, futbolda bir gündemi var. Biliyorsunuz Trabzonspor Muhammed Salah'ı transfer etti. Uçakta sanıyorum şu an. Önümüzdeki birkaç dakika içerisinde Trabzon'a inmiş olacak. 24 Ekim'den Nesli Şah Yumak da takip ediyor o süreci. Türk futbol kamuoyu aslında taraflı tarafsız herkes bu transferi konuşuyor. Birazdan Trabzon'a gideceğiz. Oradaki neşeyi, oradaki coşkuyu da aktarmaya çalışacağız önümüzdeki dakikalarda. Ama biz konumuzla, esas meselemizle başlayalım. Haydar Uruç şimdi burada bazı detaylara baktığımızda ne var? 12 maddeden oluşan bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. İnfaz erteleme meseleleri var. 15 yıl üzeri suçlara 10 yıl erteleme gelecek. Teklifte bazı hükümler hemen yürürlüğe girecek. Yasadan faydalanmak isteyen 6 ay içinde başvurabilecek. Tabii burada 15 yıl altında olanlara 5 yıl erteleme. Ama bu bahsettiğimiz şey tabii ağırlaştırılmış müebbet hapislerin dışındaki durumlardan bahsediyoruz. Büyük bir suça bulaşmamış. Tabii bunların değerlendirmeleri yapılacak. Bu detaylar var. Soruşturma aşamalarını da kapsayacak yasa. Önemli. Erteleme süreçlerinde yeniden bir terör suçu işlenirse tüm bu haklar kaldırılacak. Böyle bir detay da var. Kanun özel, geçici ve müstakil olacak. Belirli bir süreyi kapsayan bir çerçeve yasadan adı üstüne bahsediyoruz zaten. Süreç şöyle işleyecek. Önce sahadaki durum ne? Devlet ona bakacak. PKK'nın silah bırakması meselesi. PKK önce silahı bırakacak terör örgütü. Güvenlik kurumlarının bunu tespit aşaması var bu süreç içerisinde. Bu tespit aşaması işletilecek. Daha sonra bu iş tamam. Terör örgütü tüm organlarıyla silah bıraktı ve artık teröristler dışarıda, ülke dışında farklı noktalarda değiller kararını Milli Güvenlik Kurulu verecek. Ve ondan sonra bu bahsettiğimiz kanun hükümlerinin uygulanması süreci başlayacak. İşte az önce bahsettiğimiz o soruşturma ertelemesi, infaz ertelemesi ve silah teslimi ve işte başvuru süreçleri başlayacak. Peki Haydar Uruç, bu denetim mekanizması herkes bunu çok merak ediyor. Buradan başlayalım. Önce tabii yasayla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Sadece sorumluma da sınırlı kalmayın ama bu çıkan yasa ışığında o denetim mekanizması nasıl işleyecek? Biz teröristlerin silah bıraktığını, artık bir terör örgütünün olmadığını, tüm organlarıyla kendini feshettiğini nasıl anlayacağız? Süreç nasıl işleyecek?
2: İşte Erkan Bey, geçen hafta da hatırlarsanız bu tespit ve teyit süreci nasıl olacak diye sormuştunuz. Ben de o mümkün mertebe onları anlatmaya çalışmıştım. O aradan geçen süre içerisinde de yine böyle hem süreci takip ettik hem de bölgedeki TSK unsurları, İl İstihbarat Teşkilatımızın unsurları tarafından yapılacak tespit ve teyitlere ilave olarak Türkiye'nin teknolojik bazı kapasiteleri de var. Bölgeyi izleyen işte uydu imkanlarımız var. Yani eskiden olduğu gibi sadece sahadan insan istihbaratıyla değil, havadan izlemelerle de bunun kolaylıkla eskiye nazaran tespit edileceğine yer bilgiler paylaşıldı. Hatta bizim medyamızda olmasa da işte yabancı bazı medya organlarında PKK'nın özellikle işte Gara'daki hareketliliği, Sincar'daki hareketliliğine yönelik de haberler yapıldı. Takip etmişsinizdir bilmiyorum. İşte oradan çekilip Kandil'e doğru bir geri çekilmeye den bahsediliyor. Dolayısıyla bu süreç sizin de söylediğiniz gibi güvenlik birimlerimiz tarafından halihazırda takip ediliyor. Bu takip edilme işi bittikten sonra gerçekten terör örgütünü, yani bir hani sözde değil özde diyoruz ya, sembolik silah bırakmalar, sembolik silahları yakmalar değil de gerçekten de hem TSK'nın hem Milli İstihbarat Teşkilatımızın unsurları tarafından örgütün kendisini feshettiğine ikna olunması, bu silahların bırakılması, teslim edilmesi orada belirlenen bir yerlere teyit edildikten sonra Milli Güvenlik Kurulumuz bununla ilgili bir karar alacak ve terör örgütünün feshedildiği, silahlarını tamamen bıraktığı açıklanacak. Milli Güvenlik Kurulu tarafından yayınlanacak ve bundan sonra bu 6 aylık süreç o zaman başlayacak. Yani biz bugün kanun teklifi meclise sunuldu biliyorsunuz. Cuma günü öğleden sonra komisyon aşaması başlayacak. Ben de Abdullah Güler Bey'in AK Parti Grup Başkanı'nın açıklamasını dinledim. O denk geldi. Yani 12 madde az gibi gelebilir ama bu kapsamda düşündüğünüz zaman, maddelerin içeriğine baktığınız zaman neredeyse bütün soru işaretlerini karşılayacak cevaplar var. Ona göre yapılmış. Geçmişteki tecrübelerde de ders çıkartılmış. Tekrar aynı hataların yapılmamasına dikkat edilmiş. Hem sizin söylediğiniz gibi yargılama, hüküm verilmemiş süreçler, soruşturma süreçleri, mesela 1 Haziran 2005'ten önceki şeyler muaf. Bunun içinde değil. İşte örgütün lider kadrosuna saldırı emri verenlere de bir şey yok. Bu kapsamda değiller. Cinayete uğraşmış, özellikle güvenlik kuvvetlerimize karşı saldırılar gerçekleştirmiş kişiler de bu kapsam dışında. Belki de en önemli şey, çünkü bununla ilgili geçen haftadan beri takip ettiğimiz bir şey var. Bu af olacak mı, terör örgütlerine yönelik bir af olacak mı şeklinde ben de takip ediyorum medyadan, sosyal medyadan da. Bunun PKK, KCK ve türevleri için olduğu özellikle belirtiliyor. Yani buradan, bu süreç yasasından, çerçeve yasadan ne FETÖ, ne DAEŞ, ne de DAEŞ-KPC gibi ülkemizde geçmişte varlık göstermiş, eylem yapmış ve bugün de hala kalıntıları olan diğer terör örgütleri kastedilmiyor. Onlar kapsam dışında. Sadece PKK, KCK ve türevlerinden bahsediliyor.
0: Şu vurguyu da özellikle tekrar yapmak lazım. Bu bir af değil.
2: Af değil. Yani bunu zaten başından beri söylüyoruz. Bugün evet. Abdullah Bey de bunun altını özellikle çizdi. Bunun bir af olmadığı zaten komisyon aşamasından beri biliyorsunuz bu hep söyleniyor. Zaten komisyonun raporuna istinaden yapılan bir çalışmaydı ve komisyonun raporunun talepler kısmında olan şeylerin de çoğunluğunun karşılandığı anlaşılıyor. Bir süreç bu. Tabii bu sürecin hemen akşamdan sabaha gerçekleşeceğini beklemek çok gerçekçi değil ama şöyle bir şey var. Bu Milli Güvenlik Kurulu tarafından bu karar onaylanıp yayınlandıktan sonra başlayacak süreçte de terör örgütünün üyelerinin de o 6 aylık süreyi kaçırmaması gerekiyor. Bizim ülkemizin buna yönelik bir tecrübesi var. 1928 tarihli işte Şeyh Said isyanına kaynaklanan durum nedeniyle bir af, o zamanki af, yani o günün koşulları farklı. İşte 25'teki Şeyh Said isyanına karışmamış olan ama bir şekilde zan altında kalmış olanların affedilmesi, topluma entegre olması için yapılan bir süreç var. Orada da böyle geçici bir süreç için yapılan bir kanun varmış. Aslında neredeyse benzer ama tabii hem dönemin koşulları farklı, hem içerik farklı, hem de süreçle ilgili yürütme şekilleri farklı. Dolayısıyla bu tecrübe edilmiş daha önceden. Bunun tekrarı olduğunu düşünebiliriz. Güvenlik, yani check balance sistemi var. Sadece süreç sahaya bırakılmıyor. Bence en güzel şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü hem mecliste bir izleme komisyonu kuruluyor, hem de devletin, hükümetin bu süreci yürütmesi, süreç içerisinde çıkacak ihtiyaçları karşılaması için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başında olduğu bir komisyon kurulacak.
0: Yani bu komisyon, dinamik bir süreçten bahsediyoruz.
2: Kesinlikle
0: aslında.
2: Dinamik süreçten.
0: Hatta yol üzerinde yeni gereklilikler
2: bununla ilgili
0: olabilir.
2: Tam Abdullah Bey'in açıklaması esnasında gazetecilerin soruları vardı. Yani pek çok şey insanlar merak ettiği için o da kendisi de bunu özellikle söyledi. Bir sürece başlıyoruz. Meclis eğer ihtiyaç olursa bununla ilgili yeni düzenlemeler yapar. Yani bu şu anki durum itibariyle tespit etmiş olduğumuz ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanan bir yasa tasarısı teklifi dedi. Bunu bu sürecin içerisinde komisyon aşamasında ya da genel kurul aşamasında diğer partiler destek verebilirler, katkı verebilirler. Bu çerçeve yasa geliştirilebilir, madde sayısı artabilir. Ancak tabii olmayacak şeyler var. Bunun bir af olduğuna yönelik bir algı olmaması lazım ve partilerin de bu yaklaşımda, bu iyi niyetle bir performans sergilemeleri gerekiyor ki ben de bunun çok önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü biz maalesef hem meclis başkanımızın hem de AK Parti grubunun diğer partilerle temasını, bu çerçeve yasaya destek sağlamak için, destek almak için temaslarını takip ettik ve orada İYİ Parti'nin bu konudaki çok olumsuz bir tavrını da takip ettik. Yani parti kendini konumlandırdığı yer itibariyle böyle bir ayrıksız tutum da almış olabilir ama sonuçta işin içinde, sürecin içerisinde MHP'nin de olduğunu düşünürsek aslında İYİ Parti'nin durduğu yerin ben çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Bunu zaten süreç inşallah yaşayacağız. Kazasız belasız da yürütürsek bir daha aynı terörün yoğun olduğu döneme dönmemek üzere. Buradaki espri de çok önemli. Yani terörün şu an için ortadan kaldırılması değil, bir daha yeniden asla gelmeyecek şekilde ortadan kaldırılmasından bahsediyoruz. Bir de hatırlarsanız geçen hafta konuştuk. Bu sadece Türkiye'nin sınırlarının içini hesap eden, bunun önemsendiği ya da öne çıkartıldığı bir durumdan değil. Bir bölgeye yönelik bir... Evet.
0: Çünkü terörsüz bölge beklenti olmadan
2: var. Yani evet, sadece terörsüz olmaz. Türkiye değil, terörsüz bölgeden bahsediyoruz. Yani bunun içinde Suriye'deki durum, Irak'taki durum da bundan etkilenecek ve bu eğer başarıya ulaşırsa biz daha istikrarlı bir Suriye, daha istikrarlı, daha güvenli bir Irak'tan bahsedeceğiz. Hatta İran'daki savaş durumunu ayrı bir yere koyuyorum. İran için de bence İran'ın geleceği için de çok da önemli bir şey. Çünkü terör örgütünün bir unsuru da PEJAK da İran'da varlık gösteriyor. Onu da hesap ederseniz. Dolayısıyla bölgeyi tamamen terörden arındırmaya yönelik bir proje, bir refah, istikrar havzası yaratılmaya çalışıyor. Şu açıdan çok önemli olduğu kanaatindeyim. Şeyle ilgili ikinci açımı söylerim ama bu infazla ilgili süreçteki açık şeyler de, maddeler de çok önemli, siz söylediniz ya. Yani işte mevcuttaki işte 10 yıl...
0: Onları bir sonraki turda sorayım size.
2: Tamam, onlar da önemli. Çünkü onlar da yani boşluk bırakılmamış, akla gelecek bütün sorulara cevap verilmeye çalışılmış. O açıdan ben çok yeterli bir çalışma olduğu, dolgun bir çalışma olduğu kanaatindeyim. İnşallah uygulaması da bu şekilde başarılı gider. Ve biz bu 40 yıldan uzun süreden beri yaşamış olduğumuz terör belasından bir daha geri yaşamayacak şekilde kurtulmuş oluruz.
0: Fatma Yeşilkuş, 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Hani bu ilk Sayın Devlet Bahçeli'nin,
1: evet,
0: işte hatırlayalım, DEM sıralarına gidip orada DEM'lerin elini sıkmasıyla başlayan süreç. Sonra yavaş yavaş kıvamında bir şekilde buraya kadar ilerledi, geldi. Aslında aynı süreç içerisinde bir taraftan da işte Suriye'deki sorunun da çözülmesi gerekiyordu. Orada bir adım atıldı. Sonra işte çerçeve yasaya kadar gittik. Bir yandan daha önceki süreçte Irak'ta yapılan operasyonlarla oradaki terör temizliği de kısmen sağlandı diyebiliriz. Yasayı gördük, çerçeve yasa. Tabii az önce konuştuğumuz gibi muhtemelen bir şeyler eklemlenecek, dinamik bir süreçten de bahsediyoruz burada. Genel hatlarıyla baktığımızda bizim bahsettiğimiz o terörsüz Türkiye hedefine bizi götürecek midir bu çerçeve yasa?
1: Şimdi sizin de söylediğiniz gibi uzun bir süreden bahsediyoruz Erkan Bey. Gerçekten hatırlarsanız geçtiğimiz sene meclis tatile girmeyip bir komisyon oluşturdu ve diğer partilerin de keza görüşlerini alarak bir rapor ortaya çıktı. Hatta orada süreçte olumsuz etkilenecek ya da sürece bir şekilde dahil olmuş, bedellerini ödemiş kişilerin de keza aynı şekilde dinlenildiği bir zaman dilimiyle hatırlarsınız ve ortak bir rapor yayımlanmıştı. Nitekim baktığınızda artık bir politika gerçekleştiriyorsanız, eğer terörün son bulmasını ve barışa yönelik bir çözüm adımı atıyorsanız, bunun aynı şekilde siyasi olarak da sahiplenilmesi gerekir. Ne demek istiyoruz? İşte yasa. Eğer siz bunu sahada uygulamanın haricinde bir de siyaseten çerçevelerseniz, onu bir standartlaştırılmış bir bütün haline getirirseniz, asıl o denli, o zaman bir tam anlamıyla adım atmış olursunuz. O yüzden biz aslında bu çerçeve yasayı bir sonun başlangıcı olarak okumamız gerekiyor. Tabii süreç esnasında aslında muhakkak ikincil düzenlemeler, yönetmelikler yasaya bağlı olarak gerçekleştirilecektir. Çünkü yasa içerisinde tespit ve aynı şekilde kovuşturma, soruşturma süreci var. Bu süreç zarfında az önce Sayın Hocam da bahsetti. Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir komisyon oluşturulması planlanıyor ki içerisinde İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olacağı bir izleme kurulundan bahsediyoruz. Keza sadece güvenlik bürokrasisiyle değil, aynı zamanda meclis içerisinde de bir izleme grubunun oluşturulacağı var. Doğal olarak burada tam anlamıyla tespit noktasında büyük bir araştırmanın yapılacağı, bunun hem güvenlik tarafından hem de meclis tarafından izleneceğinin altını çizmemiz gerekiyor ve doğal olarak bu yasadan sonra bunu uygulamaya geçirmeniz için tabii ki Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın ek düzenleme ve yönetmelikler, yasaya bağlı bir şekilde yönetmelik çıkarması da bekleniyor ki bunu uygulama aşamasında yasaya bağlı kalmak suretiyle yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilecekler. O yüzden önümüzdeki süreçte evet bu yasaya aynı şekilde ek düzenlemeler görebilmemiz mümkün. Tabii bizi terörist Türkiye'ye götürecek mi? Bakın bu irade ile alakalı. Evet. Sonuç olarak eğer bugün az önce de bahsettiniz sadece Türkiye özelinde konuşmuyoruz. Bugün eğer terörden arındırılmış bir Türkiye hayalimiz var.

ise nitekim bunun yurt dışı ayağının da kesilmesi gerekir ki PKK da aynı şekilde KCK'nın alt kolu dediğimiz bir terör örgütü. Bunun İran ayağı, bunun Irak ayağı, bunun Suriye ayağı, doğal olarak bu ayaklarının da aynı şekilde terör faaliyetlerini sonlandırdığı

0: tavizsiz bir duruşu vardı. Ve bu operasyonları o kadar dikkatli ve gerçekten sahada o kadar özen göstererek gerçekleştiriyordu ki biz PKK'nın fesini aslında malumun ilamı diyeceğimiz bir süreçte duyduk. Çünkü artık Türkiye'ye karşı silahlı bir hareketlenme yapamayacak derecede kolunun kanadını kırıldığı bir zaman dilimiydi. Yani o evet 40 yıldır Türkiye çok büyük bir terörle mücadele süreci yaşadı. Çok ağır bedeller ödedi. Çok şehitler verdi. Çok gaziler oldu. Allah tekrardan şehitlerimizin ailelerine sabır dileyelim. Rahmet dileyelim kendilerine. Gazilerimize de yine şifalar dileyelim. Sonuç olarak can kaybının yaşandığı, kan döküldüğü bir ortamda doğal olarak çok hassas ve kritik, provokasyonu açık olabilecek bir süreçten de bahsediyoruz. O yüzden bugün eğer terörsüz Türkiye'yi ve terörsüz bölgeyi biz hedefliyorsak dışarıdan gelebilecek olan o toplumsal fay hatlarını da hareketlendirebilme ihtimali olan o etnik ve mezhepsel süreçlere de inanmamak veya bunlara bir şekilde uymamak gerekir. Kimden bahsediyoruz? İşte İsrail'den bahsediyoruz. Sürekli olarak bölgede istikrarsızlık yaratmak maksadıyla. İşte hatırlayın İran Savaşı'nda bile Trump'ı yönlendirirken işte Kürtlere silah verelim, işte rejime, Kürt muhalif gruplara silah verip rejimin devrilmesine
1: engellediği.
0: Kesinlikle Sayın Hakan Fidan o dönem çok büyük bir mesai ve çaba harcadığı bir zaman diliminden bahsediyoruz. Bakın eğer birlik ve bütünlüğü sağlarsanız, işte İran örneği bana kalırsa burada çok önemli bir örnek. Rejime karşı olanlar bile ABD ve İsrail müdahalesinde rejimin yanında, yönetimin yanında yer alarak birlik ve beraberlik sağladı. Çok üst düzey kritik figürler suikaste uğramasına rağmen rejim değişmedi, yönetim sarsılmadı. Bir şekilde İran gerçekten ayakları üzerinde durdu. Eğer siz olası bir dalgada sizin toplumsal bütünleşmenize zarar verebilecek oyunlara ve provokasyonlara, algılara açıksanız ve bunlara geliyorsanız inanın gerçekten en başındaki o kırılmayla beraber çok daha ağır bir süreç yaşıyorsunuz. Şimdi evet biz terörün maliyetini de konuşmamız gerekiyor burada. Çünkü 40 yılı aşkın bir süreden bahsediyoruz ki bakın hep altını çizmemiz gerekiyor. Bu bir Kürt sorunu değildir. Her zaman bu kelimeyi de bu kavramada karşı çıkıyorum. Bu bir terör sorunuydu. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde hiç kimsenin etnik yapısıyla birbirine düşmanlık besleyeceği bir ortam yoktur. Halk zaten yani Türk'ün Kürt'le, Kürd'ün Türk'le bir problemi yoktu. Burada temel mesele gerçekten Türkiye'yi bölmek üzerine kurulu o terör, o bölücü anlayışla olan bir süreçti ki Türkiye bunun üzerine az önce de konuştuk. Çok uzun süre mesai harcadı. Evet bir de ekonomik maliyeti vardı bu işin. Çünkü milyarlarca dolardan bahsediyoruz.
1: Daha trilyonlarca.
0: Evet. Şimdi siz böyle bir kaynağı kamuya, topluma ve hizmete harcadığınızda inanın bugün savunma sanayisinde ne kadar üst düzey bir oranda ilerlediğimizin altını çizdiğimiz bir zaman diliminde ve bunun ne kadar önemli olduğunu tekrardan anladığımız bir zaman diliminde bu kaynakların terörle mücadele yerine Türkiye'den refahı için, toplumun huzuru için ve aynı şekilde güvenliği, bağımsızlığı için harcadığınızı düşündüğünüzde çok çok daha ileri düzey bir süreçten bahsediyoruz. Ama tabii ki dileriz ki sadece Türkiye sınırları içerisinde değil işte Suriye'den belki İsrail'in hareketlendirmesiyle Kandil'i örgütlemesiyle veya Irak'tan veya İran'dan gerçekten o toplumsal fay hatlarını kırmaya çalışan provokasyonlara gelinmemesi ki nitekim Türkiye'nin zaten başından beri terörsüz Türkiye politikası sadece Türkiye'li sınırlı değildi. Hatırlayın çoğu zaman bu süreçten önce paramotorla ülkemize saldırılar oluyordu ve Suriye'deki kamplardan geliyorlardı teröristler. Doğal olarak bunu sadece Türkiye içerisinde bir denklem olarak okumamak gerekiyor. O yurt dışındaki ayağın da tehlikenin de aynı şekilde dikkatli izlenilmesi gerekiyor. Şimdi tabii süreç ne olacak? Çok büyük bir tespit süreci, bir soruşturma süreci, belirli kuralları var. İşte özellikle tespit ve teyit makamı Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen o kasten öldürme suçu işleyenler 1 Haziran 2005 tarihinden önce ağır müebbet ceza almış olanlar bu suçları işleyenler zaten bundan
1: kapsam dışı.
0: Evet kapsam dışı doğal olarak belirli çerçeve belirli hükümler koşulunda bu çerçeve yasa hazırlanıldı. Nitekim önümüzdeki süreçte dediğim gibi yönetmeliklerle ve bazı ek düzenlemelerle süreç devam ettikçe daha da rayına oturacaktır. Çünkü adım atarak bazen bir işe başladığınızda daha gittikçe bazı eksikleri tespit edersiniz. Şu anda iyi düşünülmüş bir yasadan bahsediyoruz. Dileriz ki terörün bitmesi Türkiye Cumhuriyeti çatısı altındaki her vatandaşın ana talebidir. Bunu kim istemez? Bunu İsrail istemez. Bunu kim istemez? Türkiye'yi bölmek, Türkiye içerisindeki o birlik ve beraberliği bozmak isteyen işte diğer İsrail'in ortakları Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi hep bir istikrarsızlığın olmasını isteyen ülkeler istemez. O yüzden...

0: Önümüzdeki süreçte yine altına çizmem gerekiyor. Siyasi iradeyi, siyasi sahiplenmeyi bir toplumsal olarak gerçekleştirdiğimizde ben inanıyorum ki Türkiye'nin o bütüncül anlayışıyla, bu yaklaşımıyla çok daha iyi, çok daha müreffeh bir zaman dilimine erişeceğiz.
1: Şüphesiz. Şimdi detaylar üzerinden de yine konuşmaya devam edelim. Çağrı bilir. Burada özellikle az önce biraz değindik Haydar Bey'le de. Teklifin PKK ve KCK'yı kapsaması meselesi. Buna özellikle vurgu yapılıyor. Çünkü son dönemde özellikle belli başlı işte dezenformasyonların yayıldığını gördük, özellikle FETÖ ile ilgili. Bu vurgunun yapılması da herhalde mühim, önemli.
2: Evet. Şunu söylemek lazım. Yani süreç başından beri birçok dezenformasyonu içinde ne yazık ki barındırıyor. Yani bunu yapmaya uygun bir alan, çünkü terörle mücadele dediğinizde işin toplumsal tarafında belli tartışmaları barındırdığını biliyoruz. İşin güvenlik boyutu benim açımdan esas boyutu zaten. Ve buraya müdahil olan aktörler, yani dem siyaseti burada belli bir manipülasyon tarafında bir şeyler yapmaya çalıştığını uzun zaman sonra detaylandırırız, gözlemledik. Veya bir şekilde iktidarın AK Parti'nin icraatlerine karşı pozisyon alma noktasında ilkeli bir tavır yerine mutlak bir karşıtlık üzerinden, yani o kolaycı siyasetle pozisyon alan çevreler için de çamur atmak bu anlamda kolay bir seçenek oldu süreç boyunca. Az önce Aydır Hoca İYİ Parti'den bahsetti. Benzer şekilde yıl boyunca biz bunları gördük, geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca. Dolayısıyla hani böyle bir yasa çıkacak, bu yasada işte terörist başı mı serbest kalacak veya işte FETÖ'cüler de dahil mi olacak gibi gibi, aslında bakarsanız hiçbir şekilde tartışılmayan, yani Terörist Türkiye Komisyonu'nun bütün o çıkardığı raporları vesaire, yani Orman Kurtulmuş o süreç boyunca yaptığı konuşmaları hatırlayayım, hiçbirinde değinmediği konular sadece birer manipülasyon aracı olarak kullanıldı. Yani dolayısıyla burada hükümlerin net ve o 12 madde dediğiniz çerçevenin çok açık şekilde koyulmuş olması bana göre birçok tartışmayı bitirdi an itibariyle. Bu noktada ben özellikle 3 noktada çok hakikaten mutluyum. Yani birincisi, tabii ki süre gelen bir terörle mücadele var ve özellikle 2016 sonrasında değişen terörle mücadele konseptiyle beraber, yani az önce konuşulduğu gibi hani terör kaynağında yok etmek ve eş zamanlı olarak buraya teknolojiyi entegre etmek, orduyu buna göre modernize etmek, dolayısıyla bu soruna dair oluşan bütün akut ihtiyaçlara karşı hızlı reaksiyon gösterebilen bir siyasi irade ve peşinde ordu vardı. Ve buna ayak uyduran bir bürokrasi, bir uygulayıcı olarak. Dolayısıyla bunların hepsi birleştiğinde bir anda örgütün nefes alacak alan bırakmadık. Yani şu an boğazına çökmüş vaziyetteyiz ve tam da bu yüzden, yani bir güvenlik sorununa güvenlik önlemleriyle müdahale ettiğiniz andan itibaren bir anda birilerinin barış güvercinine dönmeye başladığını görüyorsunuz. Yani bunun siyasete yansımasını görüyorsunuz. Bir anda tokalaşmalar artmaya başlar. Suriye sahasında bakıyorsunuz, YPG'nin bir anda tavrındaki değişiklik, biraz bir anda Şara yönetimiyle entegrasyona daha teşne hale gelmesi, ki zaten bunun en önemli tetikleyicilerinden bir tanesi. Yani terörle mücadele ediyoruz ama Esed'le yaşadığımız mücadele de, yani Suriye'de o devrim süreci de doğrudan örgüte zarar veren bir durum oldu. Yani Suriye devrimiyle beraber bir anda üstlerinde durabilecekler, ayakta durabilecekler bir zemin kalmadı. Evet. Ki YPG bu noktada özellikle önemli, YPG terör örgütü, çünkü PKK'nın siklet merkezi Suriye'ye kaydı uzun yıllardır.
3: 2015'te çözüm süreci çökerken espri zaten Suriye'ydi. Suriye'de.
2: Aynen öyle. Yani. Şimdi dolayısıyla Suriye'de zemin bulamadıkları andan itibaren artık bu iş nasıl diyelim, ilk şöyle bir şey söylemek lazım. İlk başlangıcı bu devrimle herhalde yapabiliriz. Yani o ana kadar terörle mücadele devam ediyordu, kazanımlar oluyordu. Ama Suriye devrimi bu işin
1: başladık.
2: Bu işin uluslararası boyutu anlamında Türkiye'nin çok lehine bir gelişme oldu. Yani bir anda saha dönüştüğünde Suriye'de şununla karşılaştık biz. Amerika Birleşik Devletleri oradaki 20 bin, 30 bin, 10 bin neyse artık YPG'li teröristi korumak için her birinin başına asker dikmek zorunda kalacağı bir yeni saha gerçekliği oluştu orada. Çünkü zaten terör örgütünün Suriye'de özellikle yerelle bir ilişkisi yok. Yani orada tamamen güçle, zorla durabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla orada bir iki tane ufak kanton dışında kendi terminolojileriyle herhangi bir sosyolojik karşılığı olmayan bir yerde bulunmak çok kolay değil. Nitekim Şam'da devrim olduğunda o devrimi yapanlar sadece Şam'dan, Halep'ten insanlar yapmadılar. Suriye'nin her tarafından insanlar o devrimi yaptı. Dolayısıyla bir anda Suriye'de talepler ve toplumun artık konsolide olabileceği yeni bir siyasi örgütlenme de oldu. Bu da tek başına zaten kendi haline bıraksak YPG burada hiç Türkiye, ABD hiç kimsenin karışmadığı bir senaryoda zaten

0: tasfiye olmak zorunda kalacaktı. Hal böyleyken bu ABD için, İsrail için veya herhangi bir Rusya için artık YPG Türkiye'ye karşı savunulması kolay bir terör örgütü konumundan çıkmış oldu. Yani maliyetli hale geldi artık. YPG'yi tutmak istiyorsanız Türkiye ile karşı karşıya gelmek zorundasınız. Evet. Ve Türkiye bugün Suriye sahasındaki bütün lojistik hatların kontrolünü elinde bulunduran aktör konumunda. Yani Irak'tan Şam'a kadar giden. Şimdi bu işin sevindirici tarafı. Bunun artık sonuç veriyor olması güzel. İkinci sevindiğim nokta bunun bir çözüm süreci olmadığını bugün tam anlamıyla teyit etmiş oldu hükümet. Yani aslında süreç boyunca özellikle komisyonun zaten bütün raporları bu noktada çok net ifadeler içeriyordu. Ama en başta dediğimiz gibi yani sürekli manipülasyonu açık hale getirmeye çalıştı belli odaklar bu süreci. Neden bir çözüm süreci değil diyorum. Bu bir güvenlik politikasının sonucuydu. Yani burada bir müzakere süreci yoktu.
1: Yani en başında çok net vurgulanıyor
0: bu. Bu bir pazarlık süreci değildi. En başından beri. Ama burada özellikle şöyle bir imkan doğdu. Yani özellikle DEM partililer için. Şimdi neticede Türkiye'de AK Parti ile beraber 22-23 yıldır toplumsal fay hatlarına dair özellikle toplumla devleti aynı paralele getirecek şekilde çok fazla adımlar atıldı. Yani bu işte çözüm süreci zamanında da benzerleri konuşuldu ve bu toplumun her kesimine yönelik bu adımlar atıldı. Dolayısıyla artık DEM Parti gibi tamamen etnik ayrılıkçı siyasetin belli düzeylerde temsilciliğini yapan çevrelerin siyaset yapacağı bir zemin kalmadı. Yani hangi taleple siyaset yapacaksınız? Yani Kürt seçmen dediğinizde Kürt seçmenin hangi Kürt seçmen? Yarısından çoğu şehirli artık. Büyük şehirlerde yaşıyor. Farklı toplumsal talepleri
2: var. Bir şey kalmadı zaten.
0: Aynen öyle. Yani karşısında. Entegrasyon bu anlamda ciddi şekilde hız kazandığı dönemlerde o yüzden de zaten DEM Parti'nin de benzer durum CHP için de konuşuruz ayrıca. Daha marjinal, daha Türkiye ile çok alakası olmayan, LGBT'si, şusu, busu, nerede bir saçmalık varsa buralara sarıldığı, buralardan kendine bir kitle yaratmaya veya rüzgar yaratmaya çalıştığını görüyoruz tam da bu sebeple. Dolayısıyla bu terörist Türkiye vizyonunu bir müzakere süreci gibi yorumlayarak buradan bunu kendileri için, kendi siyasi çıkarları için kaldıraç olarak kullanma çabaları vardı DEM Partileri. O yüzden de sürekli oluşturdukları imaj, İşte yapılan görüşmeler, DEM Parti heyetlerinin parti parti geziyor olması vesaire bu adımların her birinde aslında sürecin kilit aktörü kendileriymiş gibi bir pozisyon oluşturmuşlardı. Ama bunun ne yazık ki medyada da karşılığı oldu. Yani zaten evet. Biz Türkiye'de bunu çok yaşıyoruz. Yani Esed'le görüşmeli tartışmasını hatırlayalım mesela. Yani her Türkiye'nin özellikle Türkiye-Rusya ilişkilerinin bir belki de gereği olarak yapılan siyasi manevraları gerçeklikle ilişkilendirip evet böyle bir şey gerekliydi diyen bilinçli veya bilinçsiz onlarca insan oldu. Türk medyasında entelektüel çevrildi. Aradan 6 ay geçmedi Suriye'de Esed rejimi devirdik hani düşününce. Allah'tan zaten aslında ikinci sevindiğim nokta bu yüzden hani bir şeylerin açığa çıkması çok iyi oluyor. İktidar bu yanlış algıya hiçbir şekilde kapılmıyor. Yani devletin çok net şekilde burada tutarlı bir duruşu var başından beri. Planlı şekilde gidiyor ve sonuçlar da hep bununla eşgüdümlü şekilde görüyoruz.
1: Plan, tutarlılık ve kararlılık.
0: Aynen öyle. Yani o yanlış algılara kapılmıyor. Medyada çünkü ciddi anlamda ve bu bakın kamuoyu vicdanını da yaralayacak çıkarımlar yapılmasına sebep olabiliyordu. Ya bugün terörist başıyla alakalı özellikle aylardır sürekli gündem yaratma çabaları olduğunu görüyoruz benzer çevreler. Eğer zaten meseleyi çözüm süreci gibi veya müzakere süreci gibi yorumlarsanız işin ucu her yere çıkabilir. O çünkü sizin konumunuzu zayıflatan bir şey. Ya bir müzakere kimler arasında yapılır? Savaşabilen iki aktör arasında evet. Yapılır. Halbuki şu an savaş bitti. Ne açıdan bitti? Şu an bizim inisiyatifimizde. Yani saha gerçekliği şunu diyor. Biz istediğimiz an operasyon yapabiliriz artık. İstediğimiz an onların altındaki zemini kaydırabiliriz. Uluslararası tarafına rağmen bunu yapabiliriz. Maliyetlerine rağmen yapabiliriz.
1: Bu da güçle ilişkili bir şey.
0: Tabii ki ya, Türkiye'nin geldiği şu anki güncel hani ayağının yere sağlam basabiliyor olması, ordusuyla, siyasetiyle bunu yapabiliyor olmasıyla alakalı. Dolayısıyla bu bir müzakere değil. Boğazınıza çöktük. Ve bu dakikadan itibaren teslim şartlarını konuşmamız lazım. Teslim şartları da bu işin siyasi tarafı neden? Çünkü PKK Türkiye'nin müstakil bir problemi değil, Türk-Amerikan ilişkilerinin bir konusu. Ya bu bir terörle mücadele süreci ama eş zamanlı olarak Türk-Amerikan ilişkilerinin, Türkiye-Batı ilişkilerinin, Türkiye-İsrail ilişkilerinin ne yazık ki Türkiye'ye karşı kullandıkları bir aracıydı PKK terör örgütü. Hal böyleyken onların yarattığı, onların beslediği, onların büyüttüğü, pışpışladığı bir terör örgütünü bitirme noktasında ne yazık ki ABD ile, İsrail ile, Batı ile bir şekilde o siyaseti gütmeniz gerekebiliyor. Dolayısıyla son noktada o siyasi maliyetleri daha yönetilebilir hale getirmek için belki de artık bu işi ve toplumda da ne olursa olsun terör örgütünün Türkiye'de ne yazık ki

0: belli bir tabanı halen çok az da olsa var. Yani bunu seçim sonuçlarında da belli şeylerde görüyoruz veya bunu biliyoruz yani neticede. Dolayısıyla buraya yönelik de artık yani bu terör bitecek ama olabilecek minimum hasarlar artık bu Türkiye'de toplumsal anlamda da yeniden bir sorun çıkarmayacak şekilde bunu bitirmek için artık bekleme ve bu süreci bu şekilde daha yavaş yürütme lüksümüz var. Yine o sahadaki hakimiyetimizden kaynaklı. Dolayısıyla bugünkü 12 maddeye baktığınızda şimdi detaylandırdı Haydar Hoca da. Dikkatimizi özellikle çeken burada evet tespit ve teyit vurgusu var. Bir de orada benim dikkatimi çeken tabii ki hepimizin farkına vardı temkin. Yani ki bu benzer süreçler daha önce ETA ile İRA ile de veya FARC terör örgütüyle de benzer süreçler yaşandı. Yani Kolombiya'da olsun, İspanya'da olsun, İngiltere'de olsun. Çünkü şöyle bir şey var. Neticede karşınızda teröristler var. Ve ne zaman hani tekrardan aynı eylemlere bulaşacaklarını vesaire emin olma şansınız evet. Yok. Ne olursa olsun işin kamuoyu vicdan tarafı da bu açıdan önemli. Neticede bu adamlar silah almışlar, dağa çıkmışlar. Bir şekilde Türkiye'ye karşı eylemlerde bulunmuşlar. Çeşitli düzeylerde silahlı, silahsız, propaganda fark etmez. Neticede karşımıza konumlanmışlar. Dolayısıyla bunların bir anda affedilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ama oradaki 5 yıllık vurgu yani 5 yıl erteleme meselesi tam da bu açıdan yani...
1: 5 yıl, 10 yıl takip edilecek. Ne olacak? Bu zihinlerden silindi mi? Yani aslında meselemizin bir kısmı da bu.
0: Aynen öyle.
1: Hem bir şekilde entegre ediyoruz. Entegre ederken de bir yandan da zihinlerden silindi mi diye bakıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Yani eğer öyle olmasa tekrar aynı şeyi yaşarız.
0: Çünkü yaşayabiliriz. Bakın, uluslararasılaşan bir kriz diyorum. Sahada evet. O kadar kaygan ki. Yani bugün İran'da bir rejim var. Yarın o rejimin olup olmayacağı hiç belli olmaz. Yani 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra İran'ın neye evrileceğini bilemiyoruz. Öyle bir vaziyette hani Suriye İç Savaşı'nda bunu tecrübe ettik. Bir anda terör örgütlerinin çok rahat hayatta kalabildiği uygun şartlar oluşuyor. İç savaş ortamlarında bu başarısız devletlerin olduğu yerlerde. İran böyle bir şeye evrildiği anda zaten halihazırda orada PKK'nın bir kadrosu var. Oranın nereye evrileceğini, Amerika'nın bunu nasıl kullanacağını, İsrail'in nasıl kullanmak isteyeceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bu noktada temkin İşin sadece o bilinçlerin dönüşüp dönüşmemesiyle alakalı bir izleme mekanizmasından da öte değişen uluslararası şartlarda bunların yeniden örgütlenmesinin önüne geçecek bir süreç oluşturmak. Çünkü ne olursa olsun saha çok değişken. Yani evet Suriye büyük oranda inisiyatifimize geçti. Irak'ta tamamen rüzgar arkamızda İran'ın zayıflamasıyla beraber ama İran sahasını henüz bilmiyoruz nereye evrilecek. Bu noktada çok önemli. Diğer detaylarını da
1: konuşacağız. Konuşacağımız çok mesele var. Haydar Uç bu neyden bahsettik? İnfaz maddeleri meselesine biraz gidecektiniz. İşte o 5 yıl erteleme, 10 yıl erteleme meselesi. Bu o meselenin çözümü açısından da önemli bir detay herhalde.
2: Ya bu da aslında izleme süreciyle ilgili bir şey. Çünkü terör örgütü üyeliği yani bu terör örgütünün feshedildiği kanaati oluştuktan sonra artık olmayan bir münfesif bir terör örgütü olacağı için terör örgütü üyeliği de suç olmaktan kalkacak. Dolayısıyla Türk vatandaşı olanlar için de tekrar topluma entegre olması gereken bir süreç başlayacak ve bu süreç içerisinde de daha önceden soruşturmaya tabi olan kişilerin sizin belirtmiş olduğunuz işte 15 yıl ve altındakiler için 5 yıl, 15 yılın üzerindekiler için 10 yıllık bir ötelemeden bahsediliyor. Dolayısıyla bu öteleme süreci aslında izleme süreci demek. Çünkü bu süre içerisinde yine bu katalog suçlarla ilgili suçları işleyenlerin bu muafiyeti kaybedecekler ve tekrar haklarında yasal işlem uygulanacak. Yani bu çerçeve yasayla getirilen muafiyeti kaybedecekler. Benzer bir şekilde yanlış hatırlamıyorsam bu kısıtlılıklar içinde hak mahrumiyetleri içinde belli süreler öngörülmüş. Daha önce aldıkları hüküm nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti alanların süresi 2 yıla, 10 yıl hak mahrumiyeti alanların süresi 3 yıla indiriliyor. Bu hak mahrumiyeti sürelerinin sonundan sonra da işte buradaki kişilerin, tabii buradaki istisna parantez içindeki konu şu, bir terör operasyonunun emrini vermemiş olmak, cinayet, ölüm gibi şeylerde bilfiil bulunmamış olmak gibi, silahlı eylemde bulunmamış olmak gibi şartları sağlıyorlarsa bunların da bu kısıt süresi bittikten sonra siyaset yapabilir hale gelmesini sağlamak. Yani bu entegrasyondan kastımız bu.
1: Bunların tespiti çok kolay bir şey değil.
2: Ya yani. Şimdi işte bu süreç o yüzden dedik yani hemen akşamdan sabah olacak şeyler değil. Çünkü bununla ilgili yetkili mahkemeler kurulacak, özel yetkili savcılıklar kurulacak ve bu soruşturmaları bu mahkemeler ve savcılıklar yürütecekler, kararları bu mahkemeler verecekler ve

0: Ben bugün Abdullah Bey'in konuşmasından anladığım kadarıyla bu süreçte işte hep diyoruz ya geçmişteki şeyler ders oluyor bize. Bu süreç içerisinde yapılacak ihbarların önüne geçmek için de savcılıkların soruşturma başlatması da bu komisyonlardan gelecek talimata bağlanmış. Dolayısıyla yani birisi kötü niyetli birisi ya da süreci sabote etmeye isteyen birisi bir kişi hakkında bir ihbarda bulunursa önce komisyon bu ihbarı değerlendirecek. İhbarın somut delillerle desteklenmesi halinde savcılığa soruşturma izni verecekmiş. Bence bu çok önemli. Çünkü öbür türlü her önüne gelenin bu süreci sabote ettiğine yönelik hatta zehirlediğine yönelik bir süreci takip edebiliriz. Bu kanun çerçevesinde bunların düşünülmesi, hesaplanması, ya bütün ihtimaller hesaplanmış ve zaten tasarının toplumsal bütünleşme ve entegrasyon olduğunu düşünürsek nihayetinde bu terör eylemlerine karışmamış olan Türk vatandaşları, kişiler için tekrar topluma karışma ve normal yaşamlarına devam etmeyi hedefleyen bir süreçten bahsediyoruz. Bunun hani şeyden bahsettik, güvenlik boyutu var, siyasi boyutu var, hukuki boyutu var ve toplumsal boyutu var. Gerçekten şimdi bu tasarıyı hangi partiler destekleyecek, mecliste nasıl bir çoğunlukla geçecek bu bence çok önemli mesajlar içeriyor. Yanlış hatırlamıyorsam 360 civarında, evet, bir imza ile meclise sunuldu bugün. Tabii gönül isterdi ki bu daha yüksek olsun. Çünkü İyi Parti'nin dışında bütün partiler metne, tasarıya imza atmamış olsalar da desteklerini açıklamışlardı. Dolayısıyla beklenti sadece benim değil, zannediyorum toplumumuzun da bu şekildedir. Meclisin bunu hep birlikte ele alması ve büyük bir çoğunlukla bunu yasallaştırması bekleniyor. Temsil açısından meclisteki bütün toplumsal kademelerin temsil edilmesini göstermesi açısından bence önemli. Hukuki süreç, işte Adalet Bakanlığı'nın süreci yürütmesi, kurulacak özel mahkemelerin ve savcılıkların bunu ele alması da yani orada da yine 2015'teki o çözüm sürecine döneceğim. O habur görüntüsü, yani çünkü ben hatırlıyorum. Çok rahatsız olmuştuk. Gerçekten rahatsız olmuştuk. Niye? Çünkü şehit ailelerinin, gazilerimizin kırılmaması, onların gücendirilmemesi gerekiyordu. Bu komisyon sürecinde de bu çok özellikle bunun altı çizilmişti ve bugün yapılan çalışmalarda da bunun çok göz önünde bulundurulduğu ve böyle sahneleri tekrar izin verilmeyeceği, bu konuda da kolluğa gerekli talimatları hem kanun marifetiyle hem de idari uygulamalarla verildiği anlaşılıyor. Yani benzer bir şeyi biz tekrar yaşamayacağız. Ben öyle anladım, öyle görüyorum. Evet. Çünkü bu bu süreci destekleyen kişilerde bile bir kırgınlık yaratabilir ve beklentiyi boşa düşürebilir. O yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani süreci başlatmak kadar yürütmek ve sona getirmek de çok önemli. Kesinlikle. O yüzden herkese önemli bir rol düşüyor. Yani buradakilerden, bizi izleyenlerden, kolluk kuvvetlerimize kadar herkesin bu süreci çok ne derler, hem hakkaniyetle, sağduyuyla ve soğukkanlıkla yürütmesi gerekiyor. Çünkü az önce Şahin'in bahsettiği dünyadaki bu çatışma çözümlü örneklerinde hep yol kazaları yaşandı. Yani biz de yaşadık benzerlerini ve bunlara mahal vermemek gerekiyor. Yol kazalarına rağmen bu süreci başarıya ulaştırmamız gerekiyor. Yani bunun işte hem faydası hem de maliyetini iyi hesaplamamız gerekiyor. Bazı maliyetler ödedik şimdiye kadar, bazı değil bayağı büyük maliyetler ödedik. Şimdi tekrar buna benzer şeyler, maliyetlere varmadan artık buradan çıkartıp ülkemizi çok da hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Yani tekrar çatışma ortamına döndürmeden bu konuda dikkatli bir süreç yürütmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bir de söylendi ama onu tekrar edeyim. Bu sürece gelinmesi TSK'nın gücü ve siyasi irade sayesinde olmuştur. Ya yani bunu tekrar altını çizmek gerekiyor çünkü şüphesiz, çok önemli. Şüphesiz. Ya bu geçmişte de terörle mücadele yapıldı 90'lı yıllarda, hatırlarsınız. O zaman da mesela işte terörist başının yakalanması, 99'da getirilmesi sürecinde de terörün beli kırıldığı dendi ama böyle bir süreç mümkün olmamıştı. Terör örgütü tekrar uç vermişti. Bir yerden uç vermişti.
1: Çünkü ideoloji kurumamıştı
0: çünkü
1: hocam.
0: Çünkü buradaki espri de hem kurumadı hem de dış destek. Yani aldığı dış desteği kesememiştik. Şu andaki işte konjonktürel gelişmeler bize bu konuda da öyle bir pozisyon sağladı ki o dış desteğin de boğazını sıkarak bunda dış desteği terörü beslemesini engelledik.
2: Bir
0: bu süreci de kontrol altında tutmamız gerekiyor.
2: Şey, sınır ötesi yoktu o süreçte, yani terörü kaynağında kurutma meselesinde.
0: Ya bir o 98 Adana mütabakatı döneminde özel anlaşmalar çok müferitti tabii ya, yani yoktu böyle bir şey, yoktu vardı. Ya bunu iyi ayırdımına varmamız gerekiyor. Bu süreci de iyi yönetmemiz gerekiyor. Yani hepimiz toplumsal olarak bunu sahiplenmemiz gerekiyor. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu sadece hüküm

0: Hükümetin sadece meclisin sadece kolluğun yürüteceği bir süreç olmaz.
1: Evet. Bir ek yapabilir miyim orada? Tabii. Yani bu sürecin nasıl ilerleyeceği veya zarar görüp görmemesi noktası, bunun da çok romantikleştirildiği kanaatindeyim ben. Yani çok kolay problem yaşanabilecekmiş gibi bir algı oluşturuluyor. Burası için söylemiyorum. Yani hidrojen söylediğiyle alakalı farklı bir şeyden bahsediyorum. İnisiyatif tamamen bizde olması vurgusunu yapmıştım. Güvenlik politikalarının sonucunda geldiğimiz bir aşamadayız. Şu noktada samimiyet testini yapacak olan da, söylemine dikkat edecek olan da terör örgütü ve örgütün siyasi kolu. Günün sonunda, çünkü terörsüz Türkiye hedefi bir güvenlik politika hedefi olarak bir noktada, eğer karşı taraf üzerine düşeni yapmazsa biz bu sonuca yine varacağız. Dolayısıyla İşin uluslararası boyut, uluslararası maliyetleri artabilir, saha maliyetleri artabilir. Fark etmez. Neticede burada bizim nihai hedef bunu bir şekilde elimine etmek. Sürecin salayeti bu anlamda tamamen DEM Parti ve onun arkasında kim varsa onların tutumlarıyla ilişkili. Dolayısıyla Türkiye tarafında gerçekten ayağı Türkiye'ye basan insanlar açısından zaten olay çok net bana göre. Evet, yani evet. Neyin tartışacağız ki zaten hani sürece dair? Müzakere olmadığı çok açık. Nasıl ilerlediği çok açık. Hangi dinamiklerle bu noktaya geldiğimiz çok açık. O yüzden terörist başı tabii ki diyeceğiz. Bunun kafalarına vura vura olduğunu tabii ki diyeceğiz. Kimsenin bilinçlerinin dönüşmediğini de gayet kabul ederek temkinli bir yaklaşımla tabii ki bunu yapacağız. Yani bunların hepsi yani romantize edilmiş, işte o yüzden çözüm sürecinden bir farklılığı var bunu diyorum. Veya bunun müzakere olmaması vurgusunu bu yüzden yapıyorum. Karşı tarafta bir şey söylediğimize üzüldüğü için buradan geri adım atabilecek inisiyatife sahip bir aktör yok şu anda.
0: Şey var burada, evet. Çağrı, yani benim söylemeye çalıştığım şey de şuydu. Mesela Musavat Dervişoğlu'nun açıklaması vardı. Cesedimi çiğnemeniz gerekir. Yani bu gibi demin ya da PKK'nın dışındaki iç unsurlardan da bu süreci sabote etmeye yönelik bazı girişimler gelebilir. O konuda dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum.
2: Sabotajlara dikkat etmek lazım. Terörle mücadelede Fatma Yeşilkuş çok büyük tecrübemiz var.
3: Maalesef.
2: Ya onlarca yıldır devam eden bir tecrübemiz var.
3: Mücadelemiz çok uzun süreç.
2: Sahada meseleyi biliyoruz. Bir yandan zihinleri biliyoruz. Hani o terör örgütünün zihinlerindeki oluşumu da biliyoruz. İşte daha önce geçirdiğimiz başka bir süreç daha var. Sanırım buradan aldığımız tecrübeler ışığında şu an itibariyle işte 2 yılı geride bıraktık. Sorunsuz ve problemsiz bir süreci geride bırakıyoruz, öyle gözüküyor ve bundan sonra da bu tecrübeler ışığında herhalde sorunsuz ve problemsiz de devam edecek gibi görünüyor.
3: Umarız da tabii ki öyle olur. Şimdi dediğiniz gibi maalesef Türkiye'nin bu mücadele süreci içerisinde çok fazla acı deneyimi oldu. Hem bunu can kayıplarımız oldu maalesef, hem bunun ekonomik maliyeti oldu, güvenlik maliyeti oldu. Çok Türkiye'yi bölmek isteyen, parçalamak isteyen dış ülkelerin, işte istikrarsızlık yaratmak isteyen o ülkelerin hedefi olduk. Kimi zaman geldi sadece tek bir alanda çarpışmadık, birçok farklı denklemde hep beraber düşünmemiz gerekiyordu, ama netice itibariyle artık terörün sonlanması, sonlanabilme ihtimali ve Türkiye'nin daha kalkınacak bir sürece ilerlemesi çok çok önemli. Şimdi baktığınızda 40 yılı aşkın bir süreçten bahsediyoruz ve bu 40 yılı aşkın süreçte çok büyük kayıplar verdik. İşte 2016'dan sonra o bahsettiğiniz sınır ötesi operasyonlarla birlikte çok daha farklı bir süreç başladı. Eğer zaten bazı adımları attıktan sonra ne ile nasıl mücadele etmeniz gerektiğini daha net anlıyorsunuz. Karşınızdaki örgüt yapısını, ideolojik yapıyı çözdüğünüz zaman nasıl mücadele etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Az önce de ilk bölümde de söylediğim gibi malum nilam dediğimiz bir süreç vardı ki artık terör örgütünün dış ülkelerden, işte o maalesef yasa dışı, kaçakçılık gibi, işte uyuşturucu ticareti gibi elde etmiş olduğu gelirlere destek veren o ülkelerin de bir zaman sonra desteğini geri çekebilmesiyle birlikte hem ekonomik olarak bir darlığa düşen, hem de aynı zamanda artık Türkiye'nin gücüyle yarışamayacak veya bunun silahlı bir mücadeleyle başarılamayacak bir hedef olduğunun kanaatine varılan bir terör örgütü vardı karşımızda. Ama şunun gerçekten altını çizmemiz gerekiyor. Bugün sonlanmasını temenni ettiğimiz veya bunun için gerekli iradenin sahiplenmenin başlatıldığı bu süre zarfında, önümüzdeki süreçte her zaman ihtiyatlı bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Şimdi netice itibariyle ideoloji dediğimiz kavram sonuç olarak bugün tam anlamıyla son buldu mu? Bu soru işaretini koymamız gerekiyor. İdeolojiden kastım da şu: gerçekten Türkiye içerisinde bölünmüş bir Kürdistan hayali olan var mı?

0: bu soru işaretini koymamız gerekiyor. Şimdi evet, siyasete girme yönünde yine yasa içerisinde bir gidişat var. Fakat şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Zaten DEM Parti bunca zaman siyasetini meclis çatısı altında yürütüyordu. Hani nitekim siyaset deseniz siyasi süreç zaten devam ediyordu. Önümüzdeki süreçte gerçekten tam da her şey yolunda gidiyor, bir problem yok dediğimiz anda o küçük küçük gerçekten o belki İsrail'in provokasyonlarıyla bir şekilde o talimatlarla ideolojik olarak örgütlenmeye çalışacak kliklerin de yapıların da tespiti, izlenilmesi çok önemli. İşte burada devreye giren husus tekrardan sınır dışındaki o faaliyetler. Sadece Türkiye özelinde değil, keza aynı şekilde sınırın karşı tarafında, Yemen sınırımızın başucundaki o terör örgütlerinin de biz altını çizdiğimiz şekilde nasıl ki feshedildiğini, PKK'nın feshedildiğini söylüyorsak orada da ideolojik olarak bir feshetme söz konusu olması gerekiyor ki evet silahların yakıldığını izledik sembolik olarak, evet silahların bırakıldığını, terör faaliyetinin artık silahlı bir mücadele gerçekleştirmeyeceğinin beyanını aldık. Ama netice itibariyle terörle mücadelede bu süre zarfında o ideolojik olarak ilerlenecek ya da ilerlenebilme ihtimalini de hep bir şekilde zihnimizin bir kenarına koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii dileriz ki sizin de söylediğiniz gibi önümüzdeki süreçte daha sorunsuz, hatırlarsanız işte yine 2013 yılındaki o çözüm sürecinde Fethullah'ın, daha doğrusu FETÖ terör örgütünün müdahaleleriyle beraber sürecin ne kadar sekteye uğradığını hatırlıyoruz. Çünkü o da baktığınızda işte Türkiye'nin istikrarını bozmak üzerine darbe girişimiyle yapmış oldukları faaliyetler açıkça ortada. Doğal olarak bugün hem FETÖ tehdidini, yani sadece biz terör örgütü derken sadece PKK terör örgütünden bahsetmiyoruz. Türkiye'nin istikrarını bozan, Türkiye'yi bölmek isteyen, yapısını değiştirmek isteyen her türlü terör örgütünden Türkiye'nin arındırıldığı bir politikadan bahsediyoruz. Ve sadece terörsüz Türkiye, terörsüz bölge değil. Bakın Türk coğrafyasından da terörün arındırıldığı bir süreci şüphesiz hedefliyoruz ki doğal olarak bugün Türk coğrafyasıyla beraber el ele büyüyebildiğiniz, daha çok gelişebildiğiniz bir alan olması gerekir ki bakın uluslararası ilişkilerde şimdi bakıyorsunuz küresel sistemde o kadar çok fazla çatışma var ki her yerde maalesef başlayan çatışmalarda bir türlü son bulmuyor. Bir türlü bitmeyen savaşları izliyor. İşte Rusya Ukrayna 5. senesine girdi. İran ABD mütabakat zaptı imzalamıştı bundan birkaç hafta önce ama 2 haftadır tekrar karşılıklı çatışmalar şiddetini gösterdi. Şimdi tekrardan bir anlaşma yolunda ilerlendiği söyleniyor ama ne kadar
1: başlayan çatışmaların sona ermediği.
0: Kesinlikle yani ne kadar başarıya ulaşır tartışılır. Doğal olarak böyle bir zaman diliminde işte o vekalet savaşlarının da keza devlet savaşlarının haricinde yürütüldüğü bir ve çok artık geleneksel savaştan uzak çok daha farklı bir yapıyla yürütülen bu denklemde doğal olarak her açıdan kendi güvenliğinizi korumanız gerekiyor. Her açıdan bağımsızlığınızı korumanız gerekiyor. Buna işte dijital bağımsızlığınızı, buna işte askeri bağımsızlığınızı, ekonomik bağımsızlığını hepsini ekleyebilirsiniz. O yüzden terör kavramının artık son bulacak olması, bir kere her şeyden öte daha annelerin gözünden yaş akmamasını temenni ettiğimiz, niyetinde bulunduğumuz bir politikadan bahsediyoruz ki ve ben yine altını çiziyorum. Eminim ki buna zaten kimsenin karşı gelmeyeceği aşikar. Buna kim istemez? İşte tekrardan dediğimiz gibi Türkiye'nin bölünmesini isteyen, Türkiye'nin yapısının bozulmasını isteyen kişiler istemez. Doğal olarak bu süre zarfında da her türlü provokasyona açık olabilecek hassas ve kritik sürecin çok daha temkinli bir şekilde toplumsal olarak yürütülmesi gerekiyor.
1: Ya da hamasetle belli bir kitleyi kendi çevresinde tutmaya çalışan kişiler istemez. Görüyoruz tabii örneğini. Bir de sanırım 2 dakikalık da bir süre biz kaldı. Türkiye bugüne kadarki kazanımlarından da vazgeçmeyecektir. Yani şundan bahsediyorum. Şöyle yorumları da görüyoruz. İşte terör bittiğinde işte Türkiye İşte Suriye'de bulunmaz, bulunmasın, işte Irak'ta bulunmasın, bölgede bulunmasın, tekrar o kendi kabuğu içerisinde hareket etsin söylemlerini de görüyoruz. Bu taraftan yaklaşıp iyi gibi görünüp aslında yine Türkiye'nin altına uymaya çalışan söylemler de var mesela.
0: Sınır ötesi operasyonları gerçekleştirirken de aynı sorularla evet karşı karşıyaydık Erkan Bey. Türkiye'nin Orta Doğu'da, Suriye'de ne işi var Türkiye'nin, niye bu operasyonları düzenliyor diye bas bas bağıranlar şimdi işte kürsüde konuşup evet terörsüz Türkiye yasa tasarısına imza atıyorlar. Çünkü bunun ne kadar önemli olduğunu gördüler. Doğal olarak her zaman eğer muhalefet...
1: Ya bugüne gelişinde o operasyonlarla olduğunu bir kez daha...
0: Evet, yani muhalefet lazım kanadındaki bu açıklamalar açıkçası çok da dikkat etmemek gerekiyor. Eğer gerçekten onların denildiği şekilde bir politika izlenecek olsaydı biz hala çok farklı cephelerde, çok farklı aktörlerle, çok farklı çatışmalar içerisinde olurduk.

0: doğal olarak Türkiye'nin izlemiş olduğu ya da zihninde belirtmiş olduğu vizyonu sahaya dökmesi, sıfır terör politikasını yürütüyor olması ve bunu çok öncesinde başlatmış olması, gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde kurutulan, terörü kaynağında kurutulan bir politikayla bugün onun da siyaseten sahiplenildiği bir zaman diliminde doğal olarak biz sadece muhalefetin söylemlerini dinlemiş olsaydık bir arpa boyu yol kat edememiş olurduk.
1: Şüphesiz sahada da bu gerçekliği net bir şekilde görüyoruz. Peki yavaş yavaş bu bölümün sonuna geldik ama daha 2 saatimiz var. Bir ara verelim. Saat dışında 24 Özel devam edecek.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Efendim yeniden merhaba, devam ediyoruz. 24 özele Fatma Yeşilkuş, Haydar Oruç ve Çağrı Bilir bizlerle. İlk bölümde yine çerçeve yasayı konuştuk. Bu bölümde de konuşmaya devam edeceğiz. Ama ilk girişte 24 özele söylemiştik. Bir yandan da gözümüz Trabzon'da. Oraya da bakıyoruz. Hem ülke gündemini yoğun bir şekilde konuşuyoruz ama gündemin içerisinde önemli bir gündem Muhammed Salah'ın Türkiye'ye gelmesi, Trabzonspor'a transferi. Koymaz mısınız?
2: Ben koyarım.
1: Yani Çağrı hocam siz...
3: Geçtiğimiz yıla kadar... Geçen baktım ama, haberi görünce son 7-8 sezon her yıl 40 gol asist katkısı var.
1: Geçen sene de yedek kaldı ama.
3: Tabi.
1: Yani, yedekti. Sonradan girmesine rağmen 10 gol 13 asisti var.
3: Tabi yine çok ve ciddi istatistik yapıyor. Kendi standartlarında bir orada yavaşlama var sadece. 34 yaşında.
2: 34 yaş normal. Olmasaydı dediğinize ben de katılabilirim.
3: Ama bu transferin şeyi anlamı çok önemli
1: hocam,
3: bence.
1: Cristiano Ronaldo 42 yaşında oynuyor. Messi 38. Dünya kupasını alıyordu neredeyse.
2: Ya inşallah öyle olur. İnşallah oynar.
3: Müslüman kimliğini bu kadar ön planda yaşayıp göstere göstere İngiltere'de süper yıldız olabilmek önemli bir duruş. Bu anlamda aslında bu Müslüman ülkelerin her alanda spordan teknolojiye, bilime her alanda önünde gelen figürlerinin Türkiye'ye bir şekilde artık akmaya başlaması da bir sürpriz değil. Yani cazibe merkezi olmaya başlamak böyle bir şey. Bunun mali şeylerini karşılayabilmek, bunu sürdürülebilir hale getirmek. Futbol bu anlamda, ekonomi anlamda tartışmalı tabii ki Türkiye'de. Ama ne olursa olsun ülkenin geldiği yer bu anlamda her yere yansıdığı gibi futbola da yansıyor. Ve bir Müslüman futbolcunun bu kadar dünya çapında bir markanın Türkiye'yi seçmesi bu anlamda çok değerli bence. Çünkü bir Suudi Arabistan durumu var. Türkiye dünya futbolunda şu anda bütün belli bir yaşa gelmiş futbolcular para kazanmak için oraya gidiyorlar. Bu anlamda tabii ki yaşlı futbolcular Türkiye'ye gelsin demiyorum ama bu gibi marka isimler Ronaldo Arabistan'da oynuyorsa Salah da Türkiye'de oynasın veya onun gibi Müslüman olan diğer sporcular da bir noktada kariyerlerini mutlaka Türkiye'ye gelmeyi değerlendirmeye başlıyorlar yavaş yavaş.
1: Salah'ın daha önce açıklamaları vardı Müslüman bir ülkede. Futbol oynamak istiyorum diye. Bir de işte o özellikle Filistin'e desteğini açık bir şekilde her zaman ifade eden bir futbolcu. Şimdi geçtiğimiz yıl bir istatistik vardı. Tam rakamları veremeyeceğim. Fatma Yeşilkuş onu da size söyleyeyim. Şimdi siz arada konuşurken dediniz ben çok futbolla ilgilenmiyorum. Hani Muhammed
4: yani
1: Salah
4: bilgim
1: biliyorum
4: maalesef.
1: Ama işte nasıl futbolcudur yani çok fazla ilgilenmiyorum demiştiniz. Hani şöyle bir detay var Muhammed Salah'la ilgili. İngiltere'de yeni doğan çocuklara geçtiğimiz yıl en fazla verilen isim Muhammed. Yani böyle bir futbolcudan
4: etkisi
1: bahsediyoruz. Çok ciddi bir etkisi var.
3: Yani İngiltere'de ciddi bir Pakistanlı nüfusu var.
1: Evet.
3: Ve o Müslüman bilincini yaşayan bir toplumdur Pakistan toplumu İngiltere'de. Yani şeyi biliriz neticede. Türkiye'nin de bir göçmen verme tecrübesi var neticede Avrupa'ya. Bu anlamda sosyolojik olarak o dönüşümler sancılıdır genelde. Avrupa'ya girip oraya aşık olan insanlar çok fazladır ama Pakistanlılar özellikle kimliklerini korumak için her şeyi yaparlar. Cami

0: Camiler yaparlar, belli mahallelerde yaşarlar, belli iş kollarını kimseye bırakmayacak şekilde örgütlü çalışırlar. Siyasette de artık ki oradaki Hintli nüfusun bu anlamda çok rahatsızlığı da vardır.
1: Sadıkan
0: Pakistan'a
1: belediye
0: direkt
1: başkanı.
0: şey olarak görürler, yani düşman olarak kodlarlar büyük oranda. Haliyle o büyük nüfus için o politik bilinç canlı olduğunda Muhammed Sadık orada Filistin meselesini gündem yaptığında direkt karşılığı oluyor ki ismi zaten Efendimizin ismi düşününce bu açıdan da orada bu kadar yaygınlaşması da çok normal. Salah'la alakalı başka şunu da söylemek lazım. Başka bir takımımız da almak istemişti geçtiğimiz hafta.
2: Beşiktaş.
0: Bayağıdır bu gündemde ama bunu bir menajer operasyonu vesaire gibi anlatmamak lazım. Yani bu kadar büyük bir marka Türkiye'ye geliyorsa değerlidir. Yani başka o şekilde kapatmak lazım. Trabzonspor açısından Trabzonspor'u tebrik
2: Zaten aslında
0: etmek
2: bakıyorum
0: lazım.
2: şöyle, genel olarak sosyal medyaya bir göz gezdirdim ya da dışarıda insanlarla sohbet ettiğimde hakikaten yani taraflı tarafsız işte Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı hakikaten bunun çok önemli bir şey olduğunu, hani kendi takımlarında olmasa bile Türkiye gelmesinin ne kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Haydar Uğur, şimdi az önce yaş dediniz ya, orada bir detay söylemek istiyorum. Tabii şimdi
1: buyurun, buyurun.
2: Çok da bu konuda hani öyle tarafsız da ben davranamıyorum. Bir
1: Trabzonlu olarak hakkınızdır yani, tabii ki sevinecek.
2: Şimdi şey, yani işte Salah'ın Türkiye'ye gelişi vesaire. Geçtiğimiz yıl zaten Liverpool'da oynarken Liverpool bu sene için sözleşme uzatmak istediği bir oyuncu. Yani bir yıl daha Premier Lig'de kalsın, bize katkı versin dediği, istediği bir oyuncuydu. Hani şu anda orada sözleşme uzatsaydı, sözleşme uzatmak istemedi Salah. Ayrılmak istedi bu Liverpool'dan artık. Hal öyle olunca hani aslında bu sene de Premier Lig'de top koşturabilecek bir oyuncunun, o güçte ve fizikte olan bir oyuncunun
1: tabii
2: şu an
1: yaş
2: Türkiye'de
1: konusu herkesi kapsar. Evet. Mesela Van Hooydonk geldiğinde de yaşlıydı. Çok iyi bir performans sergiledi. Yani bu genelleme olmasın ama gelip ileri yaşlarda gelip hiçbir şey yapmadan giden oyuncular da oldu ya.
2: Çok var.
1: O yüzden söylüyorum. Yani o konuda tabii şey yapmak, ayırt edici olmak lazım. Bu performansı bekliyoruz. Onu karşılayacak birisi olması lazım. Yani Muhammed Salah'ın kişiliği olarak benim o konuda en ufak bir tereddütüm yok. Ben eminim katkı verecektir. Hı-hı. Yani böyle uluslararası kariyeri olan bir kişi laf söylememiz, yani Türkiye'de Türkiye Ligi'nde oynaması çok önemli. Trabzon'da oynaması sizin için çok önemli. Ben mesela rakibimizde oynamasını istemezdim açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Yani İstanbul'da kalmasını tercih ederdim ama şey değil. Yani karşı çıktığımdan değil. Sadece böyle bir şey soru işaretim var. Geçmişteki tecrübeler istinaden. Yoksa ben de çok sevindim Türkiye'ye gelmesine. Yani Müslüman bir ülkeden gelmesi Mısır'la ilişkilerimizi geliştirecek olması açısından da çok önemli. Yani ben işin o tarafına da bakıyorum. Yani muhtemelen Salah seyretmek için Mısır'dan kafileler gelecektir. Bizden oraya giden...
2: Turizme de çok büyük.
1: Kesinlikle yani. Yani şimdi çok alakasız bir şey. Hatırlar mısınız bilmiyorum. İsrail'li bir futbolcu vardı Fenerbahçe'de, Haim Revivo diye. Ya ben o dönem hatırlıyorum. Fenerbahçe maçlarını seyretmeye geliyorlardı İsrail'den kafilelerle. Hani bugün için hani çok anlatılası bir şey değil ama Mısır'dan da benzer bir, ben şey bekliyorum, böyle bir akım bekliyorum yani Muhammed Salah'ın maçlarını seyretmek için. Bu da ikili ilişkiler arasında Mısır'la yaşadığımız geçmişteki 2013'teki işte darbe süreci, sonra ilişkisizlik döneminden sonra ilişkiler yeniden biliyorsunuz tenzim edilmeye çalışılıyor. Ve bu anlamda da iki ülke çok önemli katıcı köprü görevi görecektir tahmin ediyorum yani. Böyle bir faydası da olur kuşkusuz. O yüzden çok önemli bir transfer. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
2: Şüphesiz. Yaz bir yine bir tam ekran bir görelim orayı. Sonra yavaş yavaş bir virgül koyalım en azından Salah meselesine. Çünkü yine konuşacağımız meseleler var. Uçak inmiş Trabzon Havalimanı'na, onu söyleyelim. Birkaç dakika olmuş. Birazdan da göreceğiz. Enes Şah Yumak orada 24 ekibinden. O da oradaki coşkuyu detayı anlatacak. Gün içerisinde de gün boyunca da anlattı zaten. 24 ekranlarında. Böyle bir karşılama var. Salah'a böyle bir karşılama bekliyor. Evet, bakacağız. Bir kez daha gideceğiz. Buna bir virgül koyarak devam edelim. Çağrı Bilir. Şimdi bir önce konuştuğumuz terörsüz Türkiye meselesinde bir mesele, bir başlık vardı. O başlığı açacağım. Şimdi bu süreç nihayete erdiğinde ki ben arada belli başlı problemler olabilir dedik. İşte provokasyonlar muhakkak olacaktır. Daha önce de biz bahsettiğimiz işte Avrupa'daki diğer terör örgütleriyle, diğer terör örgütlerinin bitiriliş sürecinde de yaşanan problemler. Nihayete ereceğini düşünüyorum ben bu meselenin ama bir de işin herhalde başka bir boyutu var. Neden bahsediyoruz? Şimdi bizim coğrafyamızda, Türkiye'de, hele de güçlenen bir Türkiye'den bahsederken her zaman emperyalizmin buranın güçlenmemesi için bir oyunu, bir başka oyunu daha muhakkak olacak.
0: Evet.
2: Teyakkuzda olmak gerekiyor diye düşünüyorum.

0: İşte biz terör örgütü PKK, KCK derken bir yandan FETÖ var, mücadele devam ediyor. İşte bir yandan DEAŞ var. Yarın başka bir şeyi Türkiye'nin başına musallat etmeye çalışmayacaklarının garantisi de yok. O yüzden ya da işte tekrar aynı şekilde bir PKK veya türevi aynı ideolojiyle beslemeye çalışıp yeniden onu Türkiye'nin gündemine getirmeye çalışmayacaklarının garantisi de yok.
1: Yani bu vesayet öyle bir şeydi ki ve bunu kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan bağımsız okuyamayız. Ülkede çok açık şekilde dışarıdan bir içeride siyaset dizaynı çabası söz konusuydu. Bu müdahaleye açık haldeydiniz en azından. Tam da bu yüzden de yani o klasikleşen anlatardık, hepimizin bildiği Menderes'in bir şekilde kabuğunu kırıp, ülkenin kabuğunu kırıp vizyon değişikliğine yöneldikten sonra yaşadıkları devamındaki süreçte Necmettin Erbakan'ın aynı partiyle muhtemelen 5 sene üst üste siyaset yapamaması hiçbir zaman hayatı boyunca veya Türkiye'nin ne zaman bir atılım yapmaya kalkışsa karşısında sürekli ama ülke içinden ama ülke dışından belli şeylerle karşılaşması, darbeler geleneği vesaire bir sürü şey sayabiliyoruz ve özellikle terör gündemi açısından baktığımızda çekiç güç sonrası Türkiye'de terörün nasıl boyut değiştirdiğini vesaire uzun uzun anlatabiliriz ve bunlara karşı siyasetin yapabildiklerine baktığınızda hep palyatif çözümler ve çözüm bile olmayan aslında gündemi kurtarmaya yönelik adımlar attığını siyaset mekanizmasını hep gördük. Çünkü o kabuğundan sıyrılma çabaları, onlara aktör olamayışları bir noktada o küçük devlet reflekslerini onların davranışlarında hapsetmelerine sebep oluyordu. O yüzden de işte terörle mücadele konseptini değiştirmek diyoruz. Bunu değiştirmek dediğiniz şey bunu destekleyecek altyapıya sahip olmak, bunu destekleyecek siyasi maliyetlerine rağmen liderlik edebilecek birine sahip olmak. Bunu sürekli propagandasını yapabilecek örgütlü bir siyaset partiye ihtiyacınızın olması, bunu destekleyecek bir medya, entelektüel çevreye, yine bunu destekleyecek bir sanayi altyapısına ve bunu sürdürülebilir olmasını sağlayacak bir ekonomiye, bunların hepsini üst üste koymak için en başa mutlak bir siyasi iradeyi koyabilmeniz gerekiyor. İşte 2000 öncesi ve sonrası Türkiye'nin yaptığı ve yapmadığı şey tam olarak bu siyasi irade bütün bunları sistemli olarak başarılmasını sağladı. Ve 15-16 senelik bir hazırlık ve mücadele süreci yani bu E-muhtıralarından 17-25'ine, MİT krizine, 15 Temmuz'a adım adım o vesayetin farklı farklı yüzleriyle ama FETÖ terör örgütüyle ama başka araçlarıyla karşı karşıya kaldığı her an siyasetin ehlileşmeyi kabul etmek yerine bununla mücadele etmeyi tercih ettiği bir ortamda artık devlet gerçek reflekslerini gösterebilir hale geliyor.
0: Devam edelim kaldığımız yerden. Fatma Yeşilkuş, az önce konuşurken söylerken bir terör örgütünün bitmesi ama onun yerine belki bittikten sonra aynı terör örgütünün tekrar ortaya çıkmaması veya başka isimlerle, farklı isimlerle tekrar karşımıza çıkmaması meselesine değindik. Bu herhalde en önemli mesele olacak bundan sonraki gündemimizde.
2: Evet. Şimdi baktığınızda aslında uluslararası ilişkiler perspektifinden ele alacak olursak terörün tanımı ve ülkelerin hangi örgütün terör örgütü olduğuna yönelik o farklı belirlemeleri açıkçası burada yine önem arz ediyor. Çünkü bugün bakın biz PKK'yı terör örgütü listesine eklemişken çoğu zaman Batı hep şunu dedi. Hayır, işte özellik aramaya çalışan bir muhalif grup. Doğal olarak terörün tanımında ortak bir paydada buluşamadığınız zaman buna küresel bir mücadele veremezsiniz. Veremediğiniz takdirde de işte fonlanması.
3: Hocam AB PKK'yı terör örgütü kabul ettiği halde ilişkilerini sürdürdü.
2: Bir tabii şimdi
3: kabul
2: de,
3: ettiler yani.
2: Sonrasında ettikten sonra silah yardımları keza ekonomik olarak destekler de devam etti ama çok uzun bir süre hatırlarsanız Sayın Oruç o kadar da çok fazla terör örgütü listesine eklememek için direttiler. Sonuç olarak burada ortak bir mücadele veremediğiniz takdirde işte terör örgütünün siz önünü kesmeye çalıştıkça dışarıdaki o fonlar, destekler, silah yardımları, keza ekonomik ve mali yardımlar bir yerden sonra onun çözümü yönünde çok daha farklı bir politika izlemeniz sebebiyet verebiliyor. Ama sadece terör örgütü olarak vekil aktörleri değil de bence şu zaman diliminde İsrail terör devletine de konuşmamız gerekiyor. Çünkü evet dediğiniz gibi Salt belki PKK özelinde
0: istemeyecekler belli. Yani bunun için olmaması
2: istemekten
0: için
2: öte faaliyetleri ve saldırgan tutumları
0: için elinden
2: da
0: yapacaklar.
2: Evet, saldırgan tutumları da zaten bir terör örgütü gibi davrandıkları yani bir devlet olmaktan öte bir terör örgütü gibi davrandıkları bir devlet
0: terör devleti.
2: Sözde devletten bahsediyoruz. Şimdi evet, belki PKK, SALT, PKK, KCK üzerinde konuşacaksınız. Evet, ideolojik olarak tekrardan yapılanmanın önüne geçmek gerek. Şimdi çok uzun süredir ben basındaki gündemi takip